0: El-Nusrat kalmaz hocam.
1: El-Nusrat'ı'ya ben zaten kalır demedim. Endidi'ye dedi. Ahmet Oğuz büyük bir ihtimalle onu verirler. Onana konusunda zaten herkes gördüğü kadarıyla yok. İhtimal görünmüyor. João Mario bu hoca yok bilmiyorum.
2: Gibi. O da kalmaz hocam.
1: Ha, bak sen daha güzel. Černý konusunda yine hoca karar verecektir. Ben Černý Rashica zaten bak burada Rashica ve Černý gerçekten Beşiktaş'ta kendi kimlikleri gibi oynasalar çok başarılı oyuncular. Ama hoca bu oyuncular hakkında daha net karar verecektir diye düşünüyorum.
2: Kaç buraya isim saydık hocam? Akbadu dedik.
1: Kaleci dedik.
2: Kaleci yeni transfer kaleci 2. Büyük ihtimal yabancı olacak çünkü. Calo kalabilir dedik. 3. Mourinho 4 dedik. Endidi hocam beş. Kalabilir dedi 5. Černý 6. Rashica
1: 7.
2: Kalabilir 7. Oyangu 8. Burada da artı 1 dedi Olaytan desek.
1: Bu Olaytan.
2: Dokuz.
1: Olaytan olursa 8 artı 1. Burada mesela Černý veya Rashica'dan bir tanesinden vazgeçer. Hocam.
2: Černý Olaytan'ı veya çünkü,
1: evet Černý veya Rashica'dan birinden vazgeçebilir. Daha yüksek bir hedef koyuyorsa. Neden? Olaytan'ı hem kanat kullanıyorsun hem orta sahada kullanıyorsun. Gerçekten Beşiktaş'ın yaptığı en başarılı transferlerden bir tanesi Olaytan. Onun için Beşiktaş'ta zaten büyük uğraş verecek diye bu transferde düşünüyorum Furkan.
2: Peki Murat Özboğsan, sizce Beşiktaş'ın ihtiyaçları hangi mevkiler?
0: Yani stoper alacaklar zaten. Kaleci alacaklar biliyorsun. Yani kaleci transferinde özellikle Nübel için ciddi ciddi artık şey yapıyorlar. Baskı yapıyorlar.
2: Onlar da elendi. Yani, evet, Dünya Kupası'na veda etti Almanya.
0: Ciddi derecede
1: Beşiktaş olmazsa olmaz bir de sol bek alacak. Yani alması gerekir.
0: Nübel'i çok istiyorlar ve Nübel için de bir 10 milyon euronun üzerinde bir bonservis parasında gözden çıkarmış durumda Beşiktaş. Ben olacağını düşünüyorum o transferin. Bunun dışında bir stoper alacaklar ama onunla ilgili bir isim, çok somut bir isim yok. Orta sahaya yine arayış içindeler. Ki bu ara ara aslında diğer takımların da gündemine geliyor ama Salih Özcan yine ona bir teklif yapmışlar. Biraz rakam beğenmemiş ama tekrar bir görüşeceklermiş.
1: Elinde sonunda sanki Salih Özcan Beşiktaş'ta olacak
2: gibi. Evet.
1: Yani, değil mi? Işte yani iki senedir bayağı bir uğraş
2: veriyor. Arasında olacaktı aslında ama rakamda anlaşamamışlardı o dönem. Bence Salih de son Amerika maçında iyi performans gösterdi. Orkun'la birlikte özellikle iyi bir ikili oluyorlar bir takımda. Bu
1: Salih Özcan
2: biraz daha olumlu bir bakış yaratıyor Salih'e Beşiktaş'ta.
1: Katılıyorum Furkan. Şu geçen sene pek fazla süre almadığı için o çocuk biraz tabii irtifa kaybetti. Ama iyi bir oyuncu. Orijininde iyi bir oyuncu. İlk çıktığı zamanlar Köln'den transfer oldu. Dortmund'a bayağı popüler bir transfer yaptı.
2: Doğru.
1: Bu çocukta bir düşüş oynamadığı için midir, başka bir nedenden midir tam bilmiyoruz ama oynadığı zaman çok faydalı olabilecek bir oyuncu diye düşünüyorum.
0: Beşiktaş istiyor yani 2,5 milyon euro teklif etmiş. 3 yıllık anlaşma teklif etmiş ama biraz daha yükseltebilir misiniz demişler.
1: Ya onun için de bir şans sunuyor musun Beşiktaş?
0: Onun görüşmesi devam ediyor şu anda. Yani
1: Murat onun için Beşiktaş bir şans.
0: Şüphesiz.
1: Yani gelip oynayacak, kendini tekrar bir yerlere taşıyacak.
2: Hocam biz bu bence Dünya Kupası'nda Dünya Kupası'ndan sonra milli takımda bence bir kısmi yapılanma yaşanacak diye tahmin ediyorum. Eylül ayı ile beraber. Mesela Salih'in de bu havuzda kalabilmek için bence biraz daha oynaması ve hatta göz önünde olması makul ve mantıklı olabilir. Yani Beşiktaş seçeneği Salih Özcan için
1: milli takımda ne yapılanması olacak ki?
2: Bence bazı isimler Dünya Kupası kadrosundaki bazı isimler bence artık havuzda olmayabilir diye düşünüyorum.
1: Ha, oynamayan oyuncular konusunda olabilir belki.
2: Evet onlardan bahsediyorum. Onlardan yani çok böyle keskin bir yapılanmadan bahsetmiyorum. Yanlış anlaşılmasın.
1: Çünkü bizim kadromuz gayet iyi. Çok iyi
2: yani
1: bir kadromuz
2: neden
1: var.
2: Neden bu isimler kadroda dediğimiz bazı isimler vardı. Kamuoyunun ortak fikirde
1: katılıyorum.
2: Oldu. Onlar belki
1: hocanın baştan yola çıktığı isimlerden bahsediyorsun. Vazgeçemediği isimler. Katılıyorum.
2: Salih de o yüzden burada Beşiktaş'ta ya da işte Süper Lig'de olması
1: kendisi için, milli takım için doğru çok doğru söylüyorsun olabilir. Furkan. Milli takım için de seçeneklerden bir tanesi olması lazım. O kadronun içerisinde ama seçeneklerden ön plana çıkması lazım.
2: Doğru. Transferi konuşuyorduk.
0: Bu orta saha dedik, işte Salih dedik. Yani bence iki kanata da ihtiyaç var. Özellikle sol kanata.
2: Trossard'ı bekliyor.
1: Şimdi Salih alırsan Olaytan'ı bir kanata oynatabilirsin.
0: Yani
1: santrafor alırsın, sol bek alırsın, orta sahayı güçlendirirsin. Hı hı. Güçlü orta saha olur şimdi. Orkun var orada, Endi'li
0: yani
1: var.
0: Rashica kalacak mı? O da belli değil. İçeri geçen sene çok huzursuzdu, mutsuzdu ama hocadan dolayıydı bence. Hoca gitti şimdi. Yani Sergen Yalçın gitti. Şu an aynı mutsuzluğu yaşamıyordur herhalde. Onana ve Joao Mario zaten gözden çıkartılacak diye biliyorum ben. Yine Amir'in durumu daha belli değil ama o da gidebilir. El Musrati, yani Beşiktaş'ın kanat alacağını da düşünüyorum. Bir de zaten golcü transferi yapacak. Yani iyi bir golcü transferi yapacak.
1: Yani bir kaleci, bir sol bek,
2: bir stoper.
1: Ben stoper konusunda hocanın belki de bunlardan bak Odaiku'dan da vazgeçeceğini düşünmüyorum. Bak hoca bir çalışsın görsün. O üç stoperle idare eder. Bir de şey var orada. Emirhan Topçu var.
2: Emirhan var, evet.
1: Emirhan iyi stoper. Bak şimdi iyi bir takım içerisinde Emirhan da iyi bir stoper. Biz yerli olmadığı için tartışmadık onu mesela. Emirhan iyi bir stoper.
2: Doğru. Yani iyi bir organizasyonda Emirhan'ın da performansı yukarı çıkabilir.
0: Hocam şöyle bir haber var. Şimdi hocaya bir rapor verilmiş. Bu raporda işte 7 tane isim üzerinde özellikle raporlandırılmış. İşte El Musrati, orada listede adı olan isimlerden bir tanesi. Joao Mario, yine Elan Ricardo, evet o da oradaki isim. Can Keleş, Emrecan Uzunhan, Tayyip Taha Sanuç. Bunlar zaten yeni sezon kadrosunda düşünülmeyen.
2: Antrenmanlarda da yoklar.
0: Yani düşünülmeyen oyuncularmış. Evet. Kiralamadan dönen isimlerden Semih Kılıçsoy takımla şu anda yer alırken.
1: Ha bak Semih mesela biz yabancıyı konuşuyorduk. Evet. Semih de orada önemli bir
2: figür. Yeni transfer gibi oldu.
0: Amir'le ilgili.
1: Bir kanat oyuncusu, bir forvet oyuncusu doğru. Gibi düşünürsen.
0: Amir'le ilgili ise karar daha verilmemiş. Yani ne olacağına dair net bir karar yok.
1: Amir'in artık bence Beşiktaş'a dönüşü biraz
2: bence
1: zor.
2: Bir yurt dışı kampında görecek ama onu. Çünkü Dünya Kupası'ndaydı. O da muhtemelen zaten birkaç gün içinde gelecektir. Slovakya kampında Hacı Ahmet Oviç'i bir görebilir İtalya'da.
0: Burada en önemli transfer bence kaleci transferi. Yani bu çok önemli. Bakıldığında işte Ersin bitti sözleşmesi. Onda dün bitti yanılmıyorsam. İşte bir teklif de yapıldı ama herhalde kalmak istemiyor. Yani buradan o çıkıyor ortaya. İşte kendisine de öneriler varmış. Ha onlar olmazsa gelip imzalar mı Beşiktaş'ta ne yapar orasını bilemiyorum. Ama yani bu Nübel işi ciddi. Yani ciddi o transferi düşünüyorlar.
2: Ya Beşiktaş'ın da ilk kadroya katacağı isimlerden birisi Nübel olabilir. Yani Almanya'nın da erken veda etmesi biraz Beşiktaş için aslında hayırlı bir gelişme oldu.
1: Beşiktaş'ın gerçekten en çok ihtiyaç duyduğu yer kaleci bence.
2: Hocam yok çünkü şu an yani genç kaleciler var şimdi yanlış anlamasınlar haksızlıkla yapmayalım ama Midland maçı var 23 Temmuz'da ve şu an kalede boşluk var Beşiktaş'ta. Ersin de yok.
0: Ya Nübel için de en son durum yani oyuncuyla bir problem yok. Ama işte 20 milyon euro bir bonservis talebi var. Beşiktaş'ta 10'a düşürmeye çalışıyor ama olur mu olmaz mı? Oyuncunun orada kulübüne ya beni zaten istemiyorsunuz, düşünmüyorsanız ya da ben olmayacaksam beni bırakın gideyim. Çünkü herhalde iyi bir teklif yapmış Beşiktaş'ta oyuncuya. Böyle bir durum var. Ya bir kere genel olarak da baktığımızda hocam bence yani yeni bir hoca yani şu saydığımız isimlerden bayağı bir 4-5'i yok. En az 5-6 tane de isim geleceğini düşünürsek.
1: 5-6 tane bu, diye Önder Özen açıklama yaptı 2-3 gün önce yanılmıyorsam.
0: 3 taneyle
1: çok iler aşamasındayız.
2: İkisi Dünya Kupası'nda dedi. Biri Nübel'di zaten.
0: Nübel evet.
2: Diğerinin de Trossard olduğu konuşuluyor. Belçikalı oyuncu.
0: Yani.
2: Kanat.
1: O konuşulur. Sağ gösterip sol vurabilir. Bunu unutmayın.
0: Ya ben Beşiktaş.
2: Hocam yine bıraktı buraya.
1: Trossard'ı almak biraz masaya. Kolay değil.
0: Kolay değil ya, değil mi?
1: Yani kolay değil. Ben o açıdan söylüyorum.
2: Yok haklısınız.
0: Şimdi herhalde başkan söyleniyor ya, yani bunlar konuşuluyor camiada, kulislerde, orada burada. Hocaya bir söz vermiş. Yani ben iyi takım kuracağım. İyi bir takım yapacağız. İşte senin de istediğin transferleri gerçekleştireceğiz diye. Şimdi bundan yola çıkarsak bayağı herhalde bir, diyelim ki geçen sene 11'inden herhalde 5-6 tane farklı isim Beşiktaş'ta olabilir mi 11'de? Olabilir. Ha, bu Beşiktaş'ın bu süreci, işte yurt dışı kampı herhalde Slovakya, değil mi?
2: Evet. Başlıyor. Yarın başlıyor.
0: Yarın başlıyor. Oradaki süreç, kaynaşma, daha sonraki işte Avrupa maçı var. Yani Beşiktaş'ı da aslında kolay bir süreç beklemiyor. Bir yandan yeni bir hoca, yeni bir anlayış, yeni isimler. Yani ben şampiyonluk yarışının illaki içinde olacağını düşünüyorum ama biraz da bir sabır, biraz sabır göstermek lazım. Çünkü sürekli bir sabırsızlığın içerisinde değişen bir şey var Beşiktaş'ta. Hep bir şeyler değişiyor, sürekli değişiyor. Yani Sergen Yalçın işte geldi, devre arasında bir transfer stratejisi izlendi. İşte çoğu oyuncu yollandı, başka oyuncular geldi. Bunlar bu sezona şey olacak dendi. Hoca bu sefer dedi ki ben gidiyorum, hadi bana bay bay dedi. Şimdi onların içinde kalacak var, gidecek var, ne olacağı belli değil. Yani biraz Beşiktaş için şöyle bir şey var. Yani bir tamam, yeniden bir tuğla, bir tuğla konacak, biraz üzerine örülmeye başlanacak. Onun için de biraz camianın da taraftarların da sabırlı olması lazım. Yani iyi oyuncular almaları da lazım bu arada yani.
2: Evet. Bu arada Orkun Kökçü tatilini erken bitirip kampa katılacakmış. Efecan Öztaş'ta öyle bir bilgi vardı. Kaç dakikamız var diye arkadaşlarımıza bir sormak istiyorum. Peki Trabzonspor'da görelim kalan bölümde. Trabzonspor'un da tablosunu hemen paylaşalım. Burada tabii biraz daha plan program görüyoruz aslında. Stefan Savic, Baptiste Mendy, John Lundstram, Tim Jabol, Folcarelli, Benjamin Bouchouari, Paul Onuachu, Ernest Mucci, Sidney Lopez Cabral, Ruslan Malinovski ve Denis Draguş. Tablonun sol kısmındaki isimler, burada 10 isim var Trabzonspor'da. Artı 4'e uyan Trabzonspor'da 6 oyuncu var. Wagner, Pina, Noah Saviolo, Arseni Batagov, Chibuike Vivu, Matias Lovic ve Chris Olay. Toplamda 16 yabancı oyuncusu var Trabzonspor'un.
1: Ya Trabzonspor'un en kolay işi Trabzonspor'un. Şimdi Wagner, Pina bak. Artı 4'e uyanlardan banko oyuncusu.
2: Evet.
1: Batagov. Bir sakatlığı var, geçerse banko oynayan oyunculardan bir tanesi.
2: Doğru. Chibuike de öyle.
1: Chibuike aynı. Bir de en iyi stoperlerinden bir tanesi. Christian Olay zaten bu Dünya Kupası'ndan sonra büyük bir teklif gelirse onu biraz tutmak zor güç olur.
2: Doğru.
1: Lovic zaten gidiyormuş.
2: Hocam Saviolo yeni transfer.
1: O da yeni transfer. Bravo. O da uyuyor. Şimdi hem artı dördün bile üstüne çıkıyor yani.
2: 6
1: orada.
2: Tane bak, oyuncusu var şu an bu kurala uyan. Yani sol tarafa baktığımızda
1: sol tarafta da zaten burada bak Savic. Evet. Mendy zaten artık tamam. Mendy
2: gibi.
1: Kiralıktı. Başarılı oynuyormuş. Mendy ile vedalaşır Trabzon. Lundstram zaten tamam. O da gider. Folcarelli, Bouchouari en iyi orta saha oyuncuları bir kere. O kalır. Ernest Mucci yeni alındı, kalır. Cabral iyi oyuncu. Geçen bir maçını izledim ben de. Hangi milli takımda?
2: Yeşilburnu'da.
1: Yeşilburnu'da. İyi bir oyuncu. Yani o maçı izledim. İyi bir oyuncu oldu. Kaçınılmaz. Onun için zaten Matias Lovic hemen gidiyor. Şey, Rastan
2: Malinovski yeni transfer.
1: Malinovski yeni. Ben izlemedim. Deniz Draguş'u da Fatih Hoca'nın zaten
2: o da yok gibi.
1: Tutacağınız tahmin burada, etmiyorum çünkü.
2: Yani bu 10
1: gittiği
2: kişide,
1: Antep Spor'da bile başarılı hiçbir şey yapmadı.
2: Yapamadı evet. Bu 10 kişide 3 isim zaten kadro planlamasında yok gibi. Mende, Lundstram ve Draguş'u Fatih Tek herhalde kullanmayacak.
0: Ya şu tabloda en rahat kulüp Trabzonspor. Yani bakıldığı zaman başka takviyeler belki bir, yani 3 tane oyuncunun buradan gittiğini düşünürsek orada da
1: burada fazlalık işte, var.
0: Burada fazlalık var.
1: Artı 4'e uyan fazlalıkların evet, hepsi 11'de oynuyor zaten.
0: Evet. Yani Trabzonspor en rahat kulüplerden bir tanesi.
1: Bir de yerli transferlerini yerli de yaptı Trabzonspor.
2: Doğru. Samet de katılacak takıma.
1: Samet katılacak. Bir tane Gençler Birliği'nden sol taraf
2: Metehan Mimaroğlu.

0: Evet, onu aldılar.
1: Melih'i aldılar orta saha.
0: Evet, Melih kaba sakaldı.
1: Evet.
0: Yani iyi oyuncular da aldılar. Öyle bakmak lazım.
2: Burada kaleciyi koymadık değil mi?
1: Yok, henüz Onana hani resmi olmadığı için burada yer almıyor ama onu da aslında sayabiliriz. Yani bir aksilik
2: bitti
1: olmazsa.
2: Bitti filan dendi ama daha bir şey yok yani. Resmi bir açıklama yok açıkçası. Yani olmazsa ne olur hocam oraya kaleci?
0: Kaleci muhakkak alırlar.
2: Yerli
0: mi
2: olur?
0: Bir tane alacaklar. Yani o konuda pek fazla şey, bir sene önce olsaydı bir fikrim olabilirdi yerli konusunda. Yani yerli kontenjanında sanki bir kaleci şu anda görülüyor.
2: Biraz da şöyle bir şey hocam, bence şu tabloya baktığımızda en önemli aslında soru işareti kaleci değil mi? Şu
0: Bravo, eğer Trabzonspor'un şu anda zaten diğer mevkilerini doldurmuş. Yani yerli oyuncu sayısı da Trabzonspor'da bir hayli fazla. Bakma sen öyle, yani yeni transferlerle birlikte orası güçlendi. Yerli oyuncu alternatiflerine güçlendi. Geçen sene zaten Trabzonspor'un en büyük sıkıntısı oydu. Şu anda birçok eleştiri yapılıyor Trabzonspor'la ilgili Murat. Şöyle, neden işte bazı oyuncular alındı? Yerli sayısını yükseltmek için bu oyuncuların çoğunun alınıp kadroyu güçlendirdiklerini düşünüyorum. Yani öyle olduğunu da biliyorum, tahmin ediyorum. O açıdan oldu. Trabzonspor'un burada hala 10 taneyi tamamlamak için alabileceği oyuncu sayısı da var yani. Bunlara bir tane kaleciyi de koyarsak
1: ki. Santrafor da alırlar diye düşünüyorum. Çünkü Augusto'da ayrıldı.
0: Santrafor bir tane.
1: Onuaçu var. Umut Nayır var.
0: Bir tane görüşüyorlar işte, en son bir santrforla devamlı çıkıyor haberlerde, Nijeryalı.
1: Söyleyeceğim ismini hocam.
0: Daha genç, onun da yaşı genç. O da hatta
1: İtalya Serie A'da oynuyor. Rossi mi?
0: Düşen takımlardan.
1: Pisa'da
0: oynuyor.
1: Evet. Rossi mi?
0: Yani o da Nijerya'da oynuyor. Nijeryalı oyuncu. Yani bence alıp parlatıp Trabzonspor bu ara bu
1: 23 yaşındaymış o da. Yani yine artı
2: hocam yine diyorum, bu tabloda en soru işareti kaleci şu anda. Yani
0: kesinlikle katılıyorum
2: sana. Lazım.
0: Trabzonspor kaleci sorununu evet. hallederse evet. kampa çok hazır bir şekilde giderler. Evet.
2: Onların da ayın sonunda yurt dışı kampları var 20'sinde. Onun öncesinde de tesislerde toplanacaklar. O da kafası rahat takımlardan bir tanesi diyebiliriz.
1: Zubkov gitmişti. Psikolojik kanat takviyesi bekliyor musunuz?
2: Yani konuşuluyor ama
0: bu genç oyuncu kanat değil mi?
1: Sol gibi biraz da. Sağ da.
0: Şey de sol.
2: İkisini de oynatabilir ya.
0: Cabral.
1: Cabral bek gibi hocam.
0: Sol bek.
1: Evet. Bu önünde. Bu hücum.
0: Tamam. Hücum. Sağda oynayan solda oynar dedim sana Furkan. Çünkü artık onun orada şey.
1: Ama oyuncu olarak da eksikler hocam. Yani sayı olarak da eksildi.
0: Bu kanat yeni alınan oyuncularda yok mu kanat hiç? Var.
1: Bir tek Saviola var. Yani çok gerekirse Lopez Cabral da önde oynayabiliyor.
0: Evet. Oynuyor.
1: Ama Visca hadi zaten çok oynamayan bir oyuncuydu ama gitti. Vakayeme gitti.
0: Şimdi çok orta saldıkları için Muçi'yi de o tarafa kaydırabilir hoca yani.
1: Kullanır mı diyorsunuz?
0: Ha, onların en büyük, ben Fatih Hoca'nın geçen seneden kalan alışkanlığına şunu görüyorum. Alacakları kanat oyuncusu hem de golcü niteliğinde olacak. Şey, Augustin gibi.
1: Peki.
0: O tür olacağını düşünüyorum.
1: Peki, süremizin sonuna gelmişiz. Çok teşekkür ediyorum Şenol Usta Ömer, Murat Özbolsan, ağzınıza sağlık.
2: Teşekkür ederiz.
1: Transfer raporunu noktalıyoruz değerli izleyenler. Bir başka yayında yeniden görüşmek üzere. Mutlu akşamlar, hoşçakalın.

0: konuşacak çok şey var. İyisiyle kötüsüyle her şeyi konuşacağız. Burada sadece 2 maç 180 dakika var.
1: Türkiye yeni güne uyanırken spor severler gözünü sabah sporuyla açıyor.
2: Gümbür gümbür oynaman gerekir değil mi?
3: Var neden devreye girmediğinin cevabı da burası.
0: O niye var, şu niye yok, bu niye var?
4: Türkiye'de futbol koşarak oynanıyor.
5: Rekorlar üzerinde bir rekor olacak ya. Yani
0: ne olacağı belli olmaz diyor. Bu da bir taktik mi?
6: Futbolcuları menajerler rezil ediyor, rezil ediyor.
7: Bazı hikayelerde bittiği zaman zaten güzelliğe kavuşur.
1: Dünden kalanlar, güne yansıyanlar.
8: Belini doğrultamadı, ciddi bir düşüş yaşadı. Evet.
1: Gazete başlıkları, canlı bağlantılar, stüdyo konukları.
0: Gerekli ultimatomlar verildi dedi.
1: Nabzı sporla atanlar sabah sporunda buluşuyor.
0: Futbola doyacağız.

0: gibi gözüküyor.
1: Bu tarz transferlere ihtiyacı var.
2: Keskin sirke küpene zarar veriyor.
0: Daha önce böyle bir şeyle karşılaşmamıştım.
3: Demet Gedik'in sunduğu Sabah Sporu hafta içi her sabah 8'de Aspor'da.
4: Genel izleyici için uygundur.
5: UEFA Avrupa Ligi ilk hafta mücadelesinde temsilcimiz Fenerbahçe, Dinamo Zagreb deplasmanında. Sağ kanattan geliyor Dinamo Zagreb, Archie Brown'la araya girdi, topu kazandı. Archie Brown kazandığı topu kaptırdı. Tehlikeli atak şansı Dinamo Zagreb adına, Miha Zajc top üstten dışarı gitti. Archie Brown burada büyük hata. Valinčić topu kazandı. Miha Zajc'ın vuruşu farklı şekilde üstten dışarı gitti. 21. dakika, yine sağ kanattan geliyor Dinamo Zagreb. Archie Brown takibini sürdürdü. Ceza alana pas, şut denemesi savunmadan sekti. Karambol anı, bir türlü oradan topu uzaklaştıramadık. Belli. 21. dakikada Dinamo Zagreb bir türlü uzaklaştıramadığımız topta öne geçmeyi başarıyor. Pozisyon bu. Önce şut denedi, Çağlar'dan sekti. Çağlar Şikriniar, destek geldi Asensio'dan ama yeterli değil. Köşe vuruşunu kullandık. Ceza alanında tehlike. Savunma uzaklaştırmak istedi. Szymanski. Sebastian Szymanski 25. dakikada skora dengeyi getiriyor. Gelişine vuruş. Harika gol. Yerden düzgün vuruş, 1-1. İkinci gol için yükleniyoruz. Asensio derinlemesine oynadı. En-Nesyri karşı karşıya pozisyon, soluna çekti. Devamında hakemin düdüğü var. Oyuncuların büyük itirazı vardı. Video yardımcı hakemin olduğu dünyada neden bu düdüğü çaldın dercesine itirazlar. Karar faul. Mücadelede ikinci yarı. Dinamo Zagreb ikinci yarıda yüklenmeye devam ediyor. Hoca çevirdi. Belio 6 pas önünde Dinamo Zagreb'i bir kez daha öne geçiren gole imza atıyor. Gol farklı açılardan tekrar tekrar ekranlara geliyor. Şikriniar'ın ayağı ofsaytı bozuyor. Oğuz ceza alanına çevirdi ama istediği gibi çeviremiyor. Oyuna sonradan giren oyuncu topu dışarıya gönderiyor. Cenk de neden önüme atmadın diyor. Maça sonradan giren ikili. Kulenovic'in pası, Bakrar'ın vuruşu ve top ağlarımızda. Bu gol aynı zamanda maçın skorunu tayin eden gol oluyor. UEFA Avrupa Ligi ilk hafta mücadelesinde temsilcimiz Fenerbahçe sahadan 3-1'lik mağlubiyetle ayrılıyor.
6: Fenerbahçe Avrupa Ligi'ndeki ikinci maçında Kadıköy'de Nice'i konuk ediyor. Domenico Tedesco ekrana geldi, sonrasında Frank Heise görüntüde. Karşılaşmada 3. dakikaya giriyoruz. Talisca pas arasını yaptı. Savunmanın arkasına gönderdi topu. Kerem Aktürkoğlu gidiyor. Kerem Aktürkoğlu'nun vuruşu, kalecinin müdahalesine rağmen top ağlarda. Fenerbahçe 1-0 önde. Henüz 3. dakikada sarı lacivertliler Kerem Aktürkoğlu'nun Fenerbahçe forması altındaki ilk golüyle 1-0'lık üstünlüğü yakalıyor. Baskı sonrasında topu kazandık yine. Anderson Talisca kaleye baktı, vuruşunu yaptı, top dışarıda. Brezilyalı oyuncunun şutunda top az farklı avuta gitti. Mücadelede 25. dakika. İsmail Yüksek'ten pas Kerem. Kerem Aktürkoğlu vuruşunu yaptı, 2-0. Kerem Aktürkoğlu kendisinin ve Fenerbahçe'nin ikinci golünü kaydediyor. İsmail'den çok güzel pas. Kerem'in vuruşu, savunmanın müdahalesi. Sonrasında top Bilelerle böyle buluştu. Serbest vuruş kullandı Nice. Yerde kalan bir oyuncu var. Oyun devam etti. Milan Şikriniar'ın elle müdahalesi sonrasında hakem oyunu durduruyor. Karar penaltı.
7: Evet.
6: Pozisyon farklı açılardan yeniden görüntüye geliyor. Carlos topun başında, dakika 37, skor 2-1. Korner kullandı Nice. Vuruş geldi, top direkten dışarıda. Konuk takım gole yaklaştı. Gouveia'yla. Fenerbahçe atağında, Nene yerde, hakem beyaz noktayı gösteriyor ancak bayrak havada, offside. Mücadelede 89. dakikadayız. Youssef En-Nesyri kaleciyle karşı karşıya. Youssef En-Nesyri pozisyondan sonuç alamıyor. Fenerbahçe Nice'i 2-1 mağlup ediyor.
7: UEFA Avrupa Ligi'nde 3. hafta mücadelesinde temsilcimiz Fenerbahçe Stuttgart'ı ağırlıyor. Domenico Tedesco görüntüde. Archie Brown taç atışını kullandı, dakika 28. Kafalardan seken top, Asensio kontrol etti. Asensio'nun şutu kaleci. Alexander Nübel. Dakika 31, köşe vuruşu kullanıldı. Şikriyar yerde, karar penaltı. Bir de sarı kart çıkıyor. Pozisyon bu. Hakem Jakob Kehret beyaz noktayı gösteriyor. Topun başında Kerem Aktürkoğlu. Dakika 34. Kerem Aktürkoğlu 1-0. Penaltıyla temsilcimiz Fenerbahçe 1-0 öne geçiyor. Golün ardından büyük sevinç sarı lacivertlerde. Tribünler görüntüde. Topu ve kaleciyi farklı noktalara gönderiyor Kerem Aktürkoğlu. İlk yarıda duraklama anları. Rakibinden sıyrılmak istiyor En-Nesyri. Faul ve kart beklerken hakemin kararı farklı. Kerem Aktürkoğlu sol tarafa doğru aktardı En-Nesyri. 45+6. En-Nesyri uzaktan şansını denedi Nübel. Pozisyon bu. Nübel'in kurtarışı. Maçta ikinci yarı, dakika 54. Fenerbahçe yüklenmeye devam ediyor. Kerem Aktürkoğlu yerde kaldı. Bir faul beklentisi var. Pozisyon bu. Hakem aynı görüşte değil. Orta sahaya doğru gelen top. Savunma kafayla karşılamak istedi. Nene araya girdi. Devamında En-Nesyri. Nene. Nene karşı karşıya pozisyonda. Nene yerde kaldı. Gözler hakemde. Karar penaltı. Pozisyon bu. Karar penaltı. Ancak VAR incelemesi penaltı pozisyonundan önce karar offside. En-Nesyri burada offside'da. 66. dakika, beraberlik arıyor Stuttgart. Kalemizde tehlike, ceza alana gönderilen top. Ceza alanı çizgisi üzerinde, savunmanın müdahalesi yetersiz. Ve hakem bu pozisyonda beyaz noktayı gösterdi. Büyük itirazlar var. Pozisyon bu. Bir kez daha VAR uyarısı. İzleme tavsiyesi geldi. Pozisyonu izledi ve penaltı kararı iptal. Ve maç bitiyor. Temsilcimiz Fenerbahçe evinde Stuttgart'ı 1-0 mağlup etmeyi başarıyor.
8: Fenerbahçe Avrupa Ligi'nin 4. haftasında Çekya'da Victoria Pilsen'e konuk oluyor. Martinişki ve Domenico Tedesco iki teknik adam ekrana yansıdı. Fenerbahçe'de top kaybı. Adu ceza sahasında. Adu vurdu Ederson. Victoria Pilsen etkili geldi ama önemli bir kurtarış Ederson'dan. Pilsen atakta. Fenerbahçe atağına dönüştü. Anderson Talisca pasını aktardı. En-Nesyri ceza sahasında ama istediği vuruşu yapamıyor. Yusuf En-Nesyri. Önemli bir fırsat kaçıyor Fenerbahçe adına. Korneri kullandı Piljen. Ederson ikinci hamlede topun sahibi oldu yine Ederson. İlk yarıda önemli kurtarışlara imza attı. Fenerbahçe'nin Brezilyalı eldiveni Ederson. Görüntüler ikinci yarıdan. John Duran nefis döndü. Duran vurdu. İki hamlede topun sahibi oldu Yedlicka. Yine atakta Fenerbahçe. Net bir şans. Fred topu dışarı attı. Şimanski'den nefis bir orta. Fred bomboş pozisyonda. Topu kaleye yollayamadı. Piljen geliyor. Ceza sahasında tehlike. Ederson sonrasında Şikrinyar. Grosilmi vurdu. Önce Ederson ayağıyla çıkardı. Sonrasında da çok kritik bir hamle Şikrinyar'dan. Yine atakta bu bölümde etkili Victoria Piljen. Vuruş geldi, top direkten döndü. Dve vurdu. Şans anı Fenerbahçe için. Archie Brown'la yükleniyor Fenerbahçe. Brown'dan orta Talisca kafayı vurdu. Kaleci dönen topta John Duran tamamlamak istedi ama Yedlicka topun sahibi oldu. Maçta duraklama anları. John Duran yerde. Gözler maçın Hollandalı hakemi Alart Lindout'ta. Penaltı beklentisi var. VAR'dan gelen bir inceleme uyarısı. Pozisyonu izliyor Lindout ama penaltı kararı çıkmıyor. Piljen'de gol yok. Victoria Piljen 0, Fenerbahçe 0.

Fenerbahçe Kadıköy'de Avrupa Ligi'nde Ferencvaros'u konuk ediyor. Domenico Tedesco görüntüdeydi. Ferencvaros atakta. Bamedile Yusuf ceza sahasında dar açıdan çevirdi. Ederson çıktı ve tehlikeyi engelledi. Maçtaki ilk tehlike Ferencvaros'tan geldi. Fenerbahçe atakta, kaleye baktı. Asensio vurdu. Kaleci başarılı. Kaleci Dibuş köşeye uzandı ve gole izin vermedi. Ceza sahasına gönderilen top Fenerbahçe savunmasında ata. Top direğe çarptı ve dışarı çıktı. Bu pozisyonda Fenerbahçe kalesi büyük bir tehlike atlattı. İlk yarının son bölümünde Ferencvaros etkili olan taraf. Ceza sahasında tehlike. Vuruş geldi, top direkten döndü. Yusuf vurdu. Top direğe çarptı ve oyun alanına geri döndü. İlk yarıda gol çıkmadı. Görüntüler ikinci yarıdan. Ferencvaros golü buluyor. Kanichovski'nin korneri. Varga kafayı vurdu ve konuk takım bu golle 1-0 öne geçiyor. Bu golden 3 dakika sonrası Fenerbahçe beraberlik arıyor. Orta Levent'ten Nene indirdi. Anderson Talisca. Gelişine sağ ayağıyla ağları buluyor. Anderson Talisca. Fenerbahçe gole 3 dakika sonra cevap veriyor. 69'da skora denge geliyor. Son bölümde Fenerbahçe öne geçmek istiyor. Talisca bıraktı Nene. Nene vurdu, nefis bir şut ama top direkten döndü. Şanssız bir an Nene ve Fenerbahçe için. Fenerbahçe baskısı devam ediyor. Anderson Talisca baktı kaleye. Talisca vurdu Dibuş. Maçta duraklama anları. John Duran sonrasında rakibiyle bir diyalog ve

Fenerbahçe Avrupa Ligi'nde Norveç deplasmanında Brann'la karşı karşıya geliyor. Mücadelede 5. dakika. Nene. Nene'den pas savunma arkasına. Kerem Aktürkoğlu karşı karşıya. Kerem Aktürkoğlu harika bir gol. Çok soğukkanlı, çok şık bir vuruş Kerem Aktürkoğlu'ndan. Offside yok. Fenerbahçe maçın başında üstünlüğü yakalıyor. Karşılaşmada 18. dakikadayız. En-Nesyri yerde kaldı. Haaland'ın hamlesi sonrasında kırmızı kart ve Brann 10 kişi. Korner kullandı Fenerbahçe. Anderson Talisca ve 2-0. Kerem'in ortası, Osterwolde indirdi. Talisca pozisyonu golle bitirdi. Archie Brown'dan orta, Talisca'dan vuruş, kaleci başarılı. Korner. Archie Brown yaptı ortasını. Talisca aldı topu önüne. Vuruşunu yaptı. 3-0 oldu. 44. dakikada Fenerbahçe farkı 3'e çıkardı.

Görüntülerimiz ikinci yarıdan. Levent Mercan yaptı ortasını. Talisca bomboş vurdu kafayı. 4-0 oldu. Hat-trick yapıyor Brezilyalı oyuncu. Çok iyi orta Levent'ten. Talisca kafayı böyle vuruyor. Fenerbahçe atakları devam ediyor. Szymański içeri çevirdi. Savunmanın müdahalesi sonrası penaltı beklentisi var sarı lacivertli ekipte. Oyun devam etti. Oğuz şutun sahibiydi. Mücadelede son anlar oynanıyor. Fenerbahçe bu fırsatı değerlendiremedi. Maç 4-0 sona eriyor. Fenerbahçe Avrupa Ligi 7. hafta mücadelesinde Kadıköy'de Aston Villa'yı konuk ediyor. Tedesco ve Emery arka arkaya görüntüye geldi. Marco Asensio Tielemans'ı geçti. Marco Asensio'dan pas savunma arkasına Bizo çıktı kalesinden. Korner kullandı Aston Villa. Kafa vuruşu Mert Müldür'den kritik müdahale. Konuk takım atak geliştiriyor yine. Orta geldi. Jadon Sancho topu ağlara gönderdi. 25. dakikada Aston Villa üstünlüğü yakalıyor. Metikeş'in ortasında İsmail'den seken topta golü böyle attı Sancho. Morgan Rogers verdi pasını Jadon Sancho. Ederson'dan sıyrıldı. Sancho'nun vuruşunda Skriniar'dan çok kritik müdahale. Sonrasında Rogers topu ağlara gönderdi ama top hakeme çarpmıştı. Hakem oyunu durdurdu. İlk yarı 1-0 sona erdi. İkinci devredeyiz. Fred'den pas. Anderson Talisca vurdu Bizo. Tielemans. Metikeş. Metikeş'in vuruşunda top direkten döndü.

0: Aston Villa atakta yine. Asyer'den içeri çevrilen top. Top ağlara gidiyor. İsmail de o noktada ancak VAR incelemesi sonrası ağlara giden top gol değeri kazanmıyor. Jadon Sancho topu içeri çeviren isimdi. Offside pozisyonu ekrana böyle yansıdı. Kerem Aktürkoğlu. Kerem'in vuruşu Bizo. İsmail Yüksek sert vurdu. Bizo başarılı. Fenerbahçe'nin baskısı devam ediyor. Kerem'in vuruşu Bizo'dan sekti top. Kerem topu ağlara gönderdi. Ancak pozisyon başlangıcında John Duran offside'a yakalanıyor. Ağlara giden top gol değeri kazanmıyor. İncelemenin ardından Aston Villa'nın 1-0'lık üstünlüğü sürüyor. Fenerbahçe Kadıköy'de 1-0 kaybediyor.
1: Fenerbahçe Romanya'da Bükreş deplasmanında Avrupa Ligi'nde son hafta fikstürüne çıkıyor. Fenerbahçe atakta. Orta geldi. Kafa savunmadan. Gelişine bir vuruş Kerem'den. Kaleciden döndü. En-Nesyri topu ağlara yolladı ama bayrak havada, karar offside. Ağlara giden top offside gerekçesiyle gol değeri kazanmıyor. Sağ kanattan geliyor Fenerbahçe. Nene baktı içeriye, yaptı ortayı. Kafa vuruşu yakın mesafeden En-Nesyri'den ama kaleci başarılı Tarnovanu. Korneri kullandı Fenerbahçe. Kafa vuruşunda top ağlarda. İsmail Yüksek de 18. dakikada Fenerbahçe öne geçiyor. İyi yükseldi. Köşeye doğru kafayı vurdu. Tarnovanu'yu mağlup ediyor İsmail Yüksek. Steaua Bükreş atakta. Ev sahibi etkili geldi. Karşı karşıya pozisyonda kaleci Ederson başarılı. Olaru vurdu. Ederson çıkardı. İlk yarının son bölümünde Steaua etkili. Ceza sahasında bir pozisyon daha yine Ederson. Görüntüler ikinci yarıdan, ev sahibi etkili gelmeye devam ediyor. Olaru'ya yine gol şansı tanımıyor. Kurtarışlarına devam ediyor Ederson. Kerem'le Fenerbahçe ikinci gole yaklaştı ama kaleci başarılı Tarnovanu. Ev sahibi atakta ve top ağlara gidiyor. Oyuna ikinci yarıda dahil olduğu Cisotti 71'de beraberliği sağlıyor. Soldan gelen orta savunmanın arkasına sarktı ve gol atıyor Cisotti. Yeniden öne geçmek istiyor Fenerbahçe. Kerem vurdu, az farkla top dışarıda. Bir şans daha Kerem Aktürkoğlu, çerçeveyi bulamıyor. Osterwolde ceza sahasında, kale alanında bir karambol. Steaua savunması topu uzaklaştırıyor. Maçta son anlar. Ederson'dan çok kritik bir kurtarış. Popescu vurdu. Böyle uzandı. Kurtarışı yaptı Ederson. Son düdük sesi geliyor. Fenerbahçe Romanya'da Steaua Bükreş'te 1-1 berabere kalıyor.
2: UEFA Avrupa Ligi Playoff Turu ilk maçında Fenerbahçe Kadıköy'de Nottingham Forest'ı konuk ediyor. Domenico Tedesco ve Vitor Pereira görüntüye geldi. Dakika 21. Savunmadan çıkan Murillo sol ayağıyla topu ağlara gönderdi. Nottingham Forest stoperi Murillo'nun golüyle öne geçiyor Kadıköy'de. Kante ve Osterwolde'den sıyrıldı. Şutunda top Skriniar'a çarptı ve ağlarla buluştu. Sol kanattan gelişiyor Nottingham Forest atağı. Orta alanda Milan Skriniar yerde.

0: Igor Jesus pozisyona devam ediyor. Osterbold'e karşıladı ve bu pozisyonun ardından Fenerbahçeli oyuncuların büyük tepkisi var Igor Jesus'a. Skriniar'ın yerde olduğunu işaret ettiler ancak Jesus pozisyona devam etti. Ve Milan Skriniar da sakatlığı sonrası yerini Çağlar'a bıraktı. Talisca'nın şutunda Murillo'dan döndü top. Penaltı itirazları var Kadıköy'de. Hakem önce oyunu devam ettirdi, ardından VAR kontrolü yapıldı. Ancak penaltı kararı çıkmıyor. Kulübeye de bir sarı kart çıktı. İşte Tedesco'nun itirazları. Dakika 43, köşe vuruşunu kullandı Nottingham. Morgan Gibbs-White'ın arkaya çevirdiği top. Igor Jesus da farkı ikiye çıkarıyor İngiliz ekibi. Ön direkte Morgan Gibbs-White çevirdi. Arka direkteki Igor Jesus tamamladı. Görüntüler ikinci yarıdan. Çağlar'ın pasına hareketlendi Sıdıkı Şerif. Onun şutunda kaleci Ortega gole izin vermiyor. İkinci yarıya pozisyonla başladı Fenerbahçe. Dakika 50. Hutchinson'ın pasına hareketlendi Igor Jesus. Bıraktı Morgan Gibbs-White'a. Morgan Gibbs-White farkı 3'e çıkarıyor Kadıköy'de. Fenerbahçeli oyuncuların offside itirazları var. İşte Hutchinson'ın pası. Çağlar offside'ı bozan isim. Ve Morgan Gibbs-White Ederson'u böyle mağlup etti. VAR kontrolünün ardından hakem Sandro Scherrer de golü veriyor. İşte VAR'dan gelen görüntü. 84. dakika. İsmail Yüksek'ten büyük hata. Dominguez girdi araya. Dominguez'in vuruşunda top üstten dışarıda. 4. gole yaklaştı Nottingham Forest. Maçta artık son anlar. Nico Williams'ın şutunda Ederson gole izin vermedi. Fenerbahçe playoff turu ilk maçında evinde Nottingham Forest'a 3-0 mağlup oluyor.
1: Fenerbahçe Avrupa Ligi playoff turu revanşında Nottingham Forest'a konuk oluyor. İki teknik adam ekrana yansıdı. Dakika 22, Fenerbahçe atakta. Sidiki Şerif topu sürükledi. Şerif bıraktı. O şansı Kerem Aktürkoğlu ve topu alarda. Kerem Aktürkoğlu'yla Fenerbahçe 1-0 öne geçiyor. Atağı Sidiki Şerif sürükledi. Onun pası asiste dönüştüren Kerem Aktürkoğlu. 22'de öne geçti Fenerbahçe. İkinci golü arıyor Fenerbahçe. Orta etkili. İki hamlede topun sahibi oldu Ortega. Pas hatası Nottingham Forest'a. Önemli bir şans Fenerbahçe için. Kerem müsait durumda ama istediği vuruşu yapamıyor. İlk yarıda duraklama anları. Kerem Aktürkoğlu, Şerif net bir şans, kaleci başarılı Ortega. Kerem bıraktı, Şerif vurdu ama gole izin vermedi Ortega. Görüntüler ikinci yarıdan, Kerem yerde kaldı, Mariani penaltı diyor. İkinci yarının hemen başında penaltı kazandı Fenerbahçe. Kerem topun gerisinde, Kerem Aktürkoğlu ve 2-0. Nottingham'da fark 2'ye çıkıyor. Bu golle tur için umutlanıyor Fenerbahçe. Önemli bir şans Forest için. Kaleci başarılı Tarık. Baskıyı artırıyor Nottingham Forest. Ola Aina yaptı ortayı. Arka bölümde Hasan Odoi. Hasan Odoi topu ağlara yolluyor. ...68'de... Hudson Odoi'nin golüyle Nottingham Forest farkı 1'e indiriyor.

0: son 16'ya yükseldi.
1: Maçlar, gündemdeki olaylar, spora dair tüm gelişmeler spor ajansında.
0: İlk kez Süper Kupa'na sahip olduk. Farklı farklı değerlendireceğimiz bir mücadele. Öne çıkan gelişmeleri sizlerle paylaşacağız.
1: Spor ajansı hafta içi her gün 11'de A-Spor'da.
2: Genel izleyici için uygundur.

0: Bir Zamanlar Futbol'a hoş geldiniz efendim. Yine her zaman olduğu gibi Kemal Belgin'le birlikte futbolun geçmişinden bugüne yolculuğa çıkacağız. Geçmişten örneklerle bugüne dair çıkarımlar yapacağız. Bir yandan hani geçmişe bakarak gündemi yakalamaya çalışacağız. Bu programı sürekli takipçileri çok iyi biliyor artık. Biz sadece dünü konuşarak değil, bir takım mesajları bugüne taşıyarak hareket etmeye çalışıyoruz. O günleri bilmeyenlerin keyifle bu anekdotları ilk kez belki de duyacakları bu hikayeleri dinlemesini, bilenlerin, yaşayanların da keyifle hatırlamasını umut ediyoruz. Programımızın çıkış amacı bu. Kemal abi hoş geldin.
1: Hoş bulduk. İyi yayınlar.
0: Şimdi dedik ya biz konuları ele alırken gündemden hareketle geçmişe gidiyor. Geçmişten bugüne çıkarımlar yapıyoruz. O zaman öyle bir başlangıç yapalım efendim. Geçmiş zaman olur ki diyeceğiz. Ve bakın sizi hangi olaya götüreceğiz? Evet, geçmiş zaman olur ki diyoruz ve sizleri 1995-96 sezonuna götürüyoruz. Neden götürüyoruz? Çünkü bugünlerde Fenerbahçe'nin yaşadığı olayların yakını diyebilirim. Yani tam belki karşılığı değil ama o günlerde de yaşanmıştı. Fenerbahçe şampiyon olurken, şampiyonluğa yürürken dönemin başkanı Ali Şen, Fenerbahçe'nin iki as oyuncusu Oğuz ve Aykut, Oğuz Çetin ve Aykut Kocaman'ı gönderme kararı almıştı değil mi?
1: Evet.
0: Evet, son derece önemli bir olay. İşte bugün o konuyu inceleyeceğiz. Malumunuz bugün de Fenerbahçe'nin yaşadığı hem yardımcı antrenörlerin gönderilmesi hem futbolcuların kadro dışı bırakılması, hatta yine olayların bir kenarında fiilen net bir şekilde olmasa da Aykut Hoca var. Yani bir 20 yıl sonra aşağı yukarı 22 yıl sonra bir kenarında var yine Aykut Hoca. Şimdi o dönemin tanıklarından birinin sonrasında, şimdi rahmetli oldu sevgili Şadan Kalkovan abimizin bir ifadesi var. Bu o güne ait, bakın gazete küpürleri, bir öncekini de getirelim. Aykut Oğuz elveda Fener diyorlar. Bu açıklamayı vereceğiz. Diğer gazete küpürü vardı. Oğuz Aykut kavgası, Şen'le tartışan Kalkavan görevi bıraktı. Nedir Şadan Kalkavan? O dönemde futbol şube sorumlusu. Yanlış söylemiyorum değil mi
1: doğru,
0: Kemal?
1: %100 doğru. Evet.
0: Şimdi Şadan Kalkavan Fenerbahçe yönetiminin önemli isimlerinden biri. Bakın diyor ki, Trabzonspor'la oynadığımız şampiyonluk maçının öncesi bayram arifesiydi. Ben o karşılaşmada görev yapıyordum. O dönemin yayıncı kuruluşunda saha içinde görevliydim röportajda. Onu da hatırlatayım, oradaydım Trabzon'da. Oğuz ve Aykut yanıma gelip mümkünse takım olarak bayram öncesi paralarını almak istediklerini söyledi. Dedim ki çocuklar şimdi bankalar falan kapalı ama Trabzon maçı geçsin, söz veriyorum paralarınız ödenecek. Yani kendi paraları değil sadece, takımın paraları, kaptan oldukları için. Devam ediyoruz. Sonra Trabzon'a gittik. O sırada Ali Şen Bodrum'daydı. Beni aradı. Oğuz'la Aykut'u kadro dışı bırakmamı söyledi. Meğer çocukların gelip benden para istemeleri kulağına gitmiş. Hep gidiyor bu işler kulağa. Bugün de öyle. Müsaade etmedim. O halde gel sen futbol şube sorumlusu ol. O zaman onları kadro dışı bırakırsın dedim. Orada bir duruş göstermiş Şadan. Maça çıktık. 1-0 gerideyken hakikaten Fenerbahçe 1-0 gerideydi.
1: Abdullah'ın golüyle.
0: Abdullah değil mi? Sonra son bölümde 70'lerden sonra diye hatırlıyorum. Sol taraftaki kaleye 2 gol attı. Trabzonspor'u 2-1 yendik. Sonrasında da şampiyon olduk. Fakat Ali Şen iki futbolcunun da kulüple ilişkisini kesti. Zaten sonra ben de Selim Soydan'la birlikte, Selim abi şimdi bizde program yapıyor. Futbol Ağ programında kendisi yine bu konuyla ilgili belki konuşur.

0: Ben de istifa ettim diyor Şadan Kalkavan o günleri anlatırken. Oğuz Çetin ise bu olay değil de böyle değil de bakın o Trabzon maçı. Ya belki şuralarda kendimi de görebilirim ha Kemal abi. Ünal'ın, Ünal Karaman'ın ortası.
1: Dışarıya bak, çıkacağız.
0: Şimdi sol ayağının dışıyla çok güzel bir gol vuruşu yapıyor Abdullah ki. Abdullah Ercan da daha sonra hatırlayacaksınız Fenerbahçe'ye geldi. Çok güzel bir gol vuruşu Abdullah'tan. İkinci yarı bir sis bastırmıştı. Bu gerçekten güzel bir gol. Değil mi? Ne kadar ayağına hakim bir futbolcuydu.
1: Tabii
0: yani.
1: Canım.
0: Hani geçen hafta 10 numaralardan bahsettik ya değerli izle. 10
1: ayağına yani. Ve beynine hakim aynı zamanda.
0: Şimdi burada Tayfun bugünlerde teknik direktörlüğü konuşuluyor. Uzak direkt dibine gönderiyor. Bunlar tabii savunmanın dengesini alt üst eden toplar. Bitime birkaç dakika kala Aykut Kocaman işte böyle seviniyor. Üstünlük sayısını kaydedip galibiyet golünü attıktan sonra Fenerbahçe adına şampiyonluğun geldiği maç diyebiliriz. Tabii, vardı bir ya da iki hafta vardı ama bu maçı kazanınca bitiyor tabii, bir iş.
1: Bu
0: yani.
1: Maçı kazanınca bitti iş.
0: Evet. Bu maçın bir yandan da göz tanığıydık. Orada tabii tarihi maçlardan biridir. Ve bu maçtan sonra şampiyonluğun hani Fenerbahçe tabii keyfini bile süremedi değil mi? Şok bir olaydı. Evet Kemal abi sana bırakayım sözü. Yalnız şunu da belirteyim. Oğuz Çetin'i gördük şimdi. Oğuz Çetin daha sonra diyor ki biz Profesyonel Futbolcular Derneği'ni kurmuştuk o dönemde. Şenez Erzi'ye oy vermeyi kararlaştırmıştık. Ali Şen Başkan hani buna karşı çıktı. Bunun etkisi vardır diyor.
1: Diyor Oğuz.
0: Oğuz'un açıklaması da böyle. Bir sonrasında yaptığı bir açıklama.
1: Şimdi bu olay çok ilgi çekici bir olaydır. Şöyle ki rahmetli Şadan kardeşimiz çok düz adamdı. Bir kere onu hemen söyleyeyim. Gayet güzel açıklama da yapıyor. Çocuklar diyor böyle böyle var. Bayram diyor. Bankalar kapalı. Maçtan sonra diyor ben söz veriyorum size hepinizin alacakları ödenecek diyor. Ve sonra diyor ne diyor Alişan beni aradı Bodrum'dan.
0: Kulağına Oğuz'la, gitmiş bunları kadro dışı bırakın.
1: Mamı söyledi diyor. Şimdi Fenerbahçe'de bu olay öncesi dolaşan belki de görülen, elle de tutulan bir Sakaryalılar grubu var.
0: Evet.
1: Dört Sakaryalı.
0: Bugün de Kuzey Afrikalılar grubundan bahsediliyor. Ya ne enteresan işler. Hiç 20 yıl geçse de olaylar çok beğeniliyor.
1: Ama şöyle. Bu
0: hep söylendi o iş.
1: Söylendi. Yani. Bu Sakaryalılar grubu hiçbir gün Fenerbahçe'yi sahada sabote etmemiştir.
0: Hiç.
1: Turan,
0: çok
1: Serdar,
0: da faydalı olmuşlardır.
1: Aykut ve Oğuz. Dördü bir anda geldi. Bir
0: sonra
1: de
0: Bülent Uygun da sonradan sonra eklendi. Sonradan bayağı bir
1: de Büyük Aykut vardı onlardan bir sene evvel gelen. Yanlışlıkla
0: Serdar.
1: O dördü Serdar, Turan, Oğuz, Aykut onlar tabii dördü geldi. Hatta Serdar'ı unutmuşlardı da onu da ben söyledim onu unutmayın diye. Neyse.
0: Çok iyi topçuydu o.
1: Tabii. Şimdi burada
0: gizli rapor.
1: Bizim orada bu süreçte yaptığımız araştırma sağa sola başvurduk neler oluyor ne bitiyor diye bu Sakaryalılar grubu yine öne çıkarılarak
0: evet
1: o zamanlar çok faal olan bir Fenerbahçeli kongre üyeleri grubunun başındaki kişinin Ali Şen'i bu yöne ittiği söylenir.
0: Bir yönetim grubu yani
1: bunun, çünkü
0: aktif gruplar vardı eskiden değerli futbol severler.
1: Tabii çünkü bu zat daha evvel de bu Sakaryalılar grubuyla Fenerbahçe futbol takımında görevliyken
0: evet
1: bir şey çatırdı çıkmıştı. O çatırdıdan sonra görevler değişti. İşte rahmetli Şadan aldı futbol şube sorumluluğunu.
0: Anladım kim olduğunu.
1: Ve bu olayda yani Ali Şen'i benim bildiğim Bodrum'dan ta oraya telefon edip Oğuz Aykut'u göndereceğini, kadro dışı bırakmasını istediğini olayı ortaya çıkartan kişidir. Sonra rahmetli Şadan da diyor ki maç var. Ben bunları kadro dışı falan bırakmam.

0: İstiyorsan gelsen
1: yap. Gelsen bırak diyor.
0: Bak.
1: Evet.
0: Kolay şey değil, başkana tabii bunu söyleyeceksin.
1: Tabii şimdi Eşa'dan söyledik, rahmetli 10 numara adamdı yani. Ve Fenerbahçe orada o maçı Aykut ve Oğuz'un tesadüfe bak, Allah'ın işi derler buna.
0: Ya.
1: Bu Allah'ın işidir. Onların golleriyle Fenerbahçe şampiyon oluyor. Sonra da rahmetli Şadan'la bugünkü sevgili dostum, kardeşim Selim Soy'dan yönetimdeki görevlerinden istifa ettiler. Yani yönetimden istifa ettiler, görevlerinden
2: şu,
1: değil.
2: Bir virgül koyalım mı? Aykut Kocaman'ın şu takım elbisesiyle açıklaması da var. Onu da verelim bir. O günün Aykut Kocaman'ına 95-96 sezonu, 96 yılının Mayıs ayı o. O güne bir gidelim bakalım. O güne ilişkin hatta gazete küpürü de gözüküyor. Bir o anları hatırlayalım. Aykut Kocaman ne söylemiş ayrılırken?
3: Fenerbahçe Spor Kulübü Sayın Başkanı yaptığı açıklamayla gelecek yılki Fenerbahçe kadrosunda yer almadığımızı, yerimizin olmadığını belirtti. Bizler de bu süre zarfında kararın her ne olursa olsun bir an önce verilmesi gerektiğini, çünkü bu sorunun sürekli gündemi işgal etmesinin gerek bizleri, gerek yönetimi, gerekse dolayısıyla da Fenerbahçe Spor Kulübü'nü haksız bir şekilde yıprattığını defalarca dile getirmeye çalıştık. Bu açıklamadan sonra kulübümüzde kalmaya çalışmanın çok daha büyük sorunlar yaratacağına inancımızdan dolayı 8 yıldan bu yana hiçbir leke sürmeden büyük bir gurur ve onurla giydiğimiz Fenerbahçe Spor Kulübü'ndeki futbol yaşantımızı noktalıyoruz.
0: Böyle veda etmişler.
1: Evet.
0: Ve şu İstanbul Spor'a fotoğrafın gitti. Canlısı.
1: Evet, ve İstanbul Spor'a gitti ikisi evet. O sene de işte malum kişi İstanbul Spor'da hamleler yapıyor başkan olarak, sahip olarak. İkisi de oraya gittiler. Oğuz da Aykut da. Ha, orada ne oldu? İstanbulspor ne olursa Türkiye Süper Ligi'nde veya o günkü adıyla deplasmanlı Türkiye Ligi, neyse Türkiye Ligi'nde o kadar olabildi.
0: Hiç de fena işler yapmadı yalnız.
1: Ya başka da yani şöyle hem Oğuz'un hem Aykut'un kadro dışı kararının ardından da kulüpten gönderilmesi bir faciadır. Yönetim ve başkan faciasıdır. Açık ve net. Şadan hariç, Selim hariç. Rahmetli Şadan hariç, bizim Selim hariç. Diğerlerinin zaten sesi pek çıkamazdı. Tıpkı bugünküler gibi filan yani. Tıpkı dünküler gibi filan yani. Yani Şadan işte orada sesini zaten çıkartacak adam. Yani rahmetli. Hı hı. Selim de onun kadim dostu. Yani... burada bir şeyleri anlatsam ben, o kongrelerin, yönetimlerin nasıl kurulduğunu falan, vah vah vah vah vah vah vah vah vah vah vah. Tabii sadece bugünden ilgili değil, geriye doğru neler var.
0: Tabii.
1: Canlı şahitler var, hala yaşayanlar. Efendime söyleyeyim, 20 sene yanından ayırmadığı adamlara, o senenin başlangıcında ne yapacağınız o herifi ya, Ankara'dan gelip burada ne yapacak deyip de bunların kankası, sonradan başkasının kankası olanların yönetime girmesi falan filan.
0: Var oğlu var.
1: Var oğlu var. Ya yani burada büyük bir hata işlenmiştir. Ve şöyle.
0: Bak, mutluluk kısa sürdü diyor yani, şampiyonluk mutluluğu. Tabii,
1: ve şöyle, ikisi de sadece kendi paralarını da istemiyorlar.
0: Tabii tabii, takımın.
1: Takım abi diyorlar olarak alabilir miyiz? Şadan da diyor ki rahmetli, ya şimdi bayram diyor, bankalar kapalı, sıkıntı var, Trabzon'a gidiyoruz falan. Ama diyor maçtan sonra ben söz veriyorum ki, Şadan Kalkavan bir söz verdi mi o olay bitmiştir. Kulüpte para olmasa bile cepten verecek. Sonra alır, ayrı hikaye. Ben diyor söz veriyorum size diyor, maç dönüşü vereceğim diyor paranızı. O arada da işte Bodrum'dan aranıyor. Bunları kadro dışı bırak diyor. Kolaysa gel sen bırak diyor Trabzon'a giderken. Ve ikisi de gol atıyor bak.
0: Ya.
1: Yani.
0: Ne kadar dramatik değil
1: demek
0: mi?
1: Demek ki Şadan.
0: Kadere bak.
1: Tabii. Orada Şadan olmasa rahmetli, başka biri olsa.
0: Şampiyonluk gidiyor.
1: Yedili kozlardan biri olsa, öyle derler argoda. Oğuz'la Aykut oynamayacak o maçta. Çünkü kadro dışı bıraktı başkan.
0: Evet.
1: Oğuz'la Aykut oynamayacak ve Fenerbahçe şampiyon olamayacak. Düşünebiliyor musunuz değerli izleyiciler?
0: Ama biz buna benzer bir olayı burada anlattık. Şampiyonluğun nasıl kaçtığını hatırlıyorsan.
1: Hangisiydi?
0: Trabzon'la yine girişilen bir şampiyonluk mücadelesinde. Daha 70'li yıllardaki.
1: Neydi, onu hatırlayamadım ya.
0: Ya işte Adana'daki maç.
1: Aa, o başka.
0: Ha.
1: O başka iş.
0: Hayır yani.

0: Ama işte tabii başka, ama kendini elinle kaybediyorsun.
1: Ha, kendi elinden kaybettin, o ayrı hikaye. Onu anlattık burada. O başka bir şey. O başka türlü bir şey.
0: Tabii tabii, başka bir şey. Ama hani bu da kendi elinle kaybediyorsun, onu da kendi elinle tabii kaybediyorsun. Tabii yani. Ha, şunu da söyleyebilir Ali Başkan da, diyebilir ki ben bir prensip uğruna gerekirse şampiyonluktan vazgeçebilirim dedi.
1: Tabii tabii, orası Langa kulübü da... olduğu için Langalılar sakın şey yapmasınlar, alınmasınlar. Çok da sevdiğim bir yerdir.
0: Ya Langa.
1: Sakın öyle derler yani. Bizim evet, halk arasında öyle bir tabir vardı. Ya, burası Langa mı diye. Eskilerin bir tabiri vardı. Tabii tabii, zaten bu zat-ı muhteremler için Fenerbahçe'nin şampiyonluğu falan çok önemli değil. Önemli olan bunların propagandaları. Kendi özel işleriyle ilgili propagandaları. Yani Fenerbahçe ikinci olmuş. Aykut'la, efendime söyleyeyim, ne o? Oğuz kadro dışı kalmış. Trabzon orada Fener'e, o Abdullah.
0: Sonra işte giden Emre gitti, o gitti. Yani
1: şahane
0: gitti,
1: golüyle.
0: Gidiyorlar, ondan sonra aranıyorlar ama yıllarca falan.
1: Yani onun için bunlar şey önemli değildir o. Yani bakın, futbolu çok iyi takip eden arkadaşlarımız var. Gençler, hı-hı, özellikle, evet, bizim meslekte şimdi. Onlar bir araştırma yapsınlar. Özellikle büyük kulüpler düzeyinde. Acaba dünyada kaç tane kulüp var? Böyle başkanı aklına estiği zaman telefon açıp Ronaldo ile bilmem neyi kadro dışı bırakın diyen. Baksınlar bir. Kim var acaba, antrenörler böyle yapmış da işte onun için biz onları da gönderdik, oyuncuları da böyle halı serdiler filan falan diye. Var bir öğrensinler ya, ben cahilim. Onlar çünkü çok iyi araştırıyorlar, bu bilgisayardı, şuydu, bu internetti.
0: Bize ben, daktilo var.
1: Ya bize daktilo var, aynen öyle. Ben de bir öğreneyim. Yani nasıl böyle başkanlar? Ya biz birçok kulübün başkanını tanımıyoruz ya. Ender bak, ben 13 evet, sene Fransız L'Equipe gazetesinin Türkiye muhabirliğini yaptım. Bana evet, her gün gazete gelirdi. Bir gün sonra gelirdi o zamanki
0: evet,
1: posta evet, şeyiyle. Ben Fransa Ligi'nde bulunan 18-16 kaç takımdı o zaman hatırlamıyorum. Çoğunun başkanını bilmezdim. Gazetede görmezdim ki bileyim. Okurdum gazeteyi yani. Ama bizde başkan kadro dışı bırakıyor, efendim başkan ceza veriyor. Ya sana ne kardeşim ya? Sana eğer teknik direktörün gelir ise, bak teknik direktör yani takımı yöneten, yönlendiren, kuran, çalıştıran adam sorumlu değil mi? Birinci devrece takımda. Sana gelir derse ki, ya işte Ender'le Kemal bizim takımda biraz yanlış işler yapıyorlar. İşte Mehmet'in oynamasını istemiyorlar. Hasan'ı oynatmak istiyorlar. Filan falan gibi böyle. Sen de bu lafa önce inanırsın. Sonra hemen arkasından dersin ki acaba doğruluk payı nedir? Bir iki tane istihbarat yaparsın. Eğer doğruluk payı varsa bu kişileri kadro dışı bırakır gönderirsin. Ama sen onun bunun lafıyla kapının önünden geçen Ahmet Bey'in, Hasan Efendi'nin, Hüseyin Efendi'nin nereden olduğunu da insanları kesiyorsunuz ya. Böyle bir şey yok.
0: Peki.
1: Böyle bir şey yok. Olmaz. Dünyanın hangi kulübünde var?
0: Bakın ne kadar enteresan. 20-22 yıl arayla
1: evet,
0: benzer olay yaşıyoruz. Yaşamaya da devam edeceğiz galiba. Öyle gözüküyor.
1: Öyle peki, gözüküyor.
0: Şimdi unutulmaz anlar diyeceğiz. Öyle bir unutulmaz ana götüreceğiz ki öyle zannediyorum ki bütün Galatasaraylılar aha diyecekler. Hadi bakalım hangi yıla gidiyoruz? Az önce 96 yılının Mayıs'ındaydık. Şimdi 2 yıl sonra 98 yılının Eylül ayına gidiyoruz. Nasıl bir maç? Şöyle bir maç efendim. Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde grup maçı. Galatasaray için çok kritik maç. Olmak ya da olmamak maçı. Ve gruptan çıkması için kazanmak zorunda olduğu bir maç. Ama karşılaşma 1-1'e kilitlenmiş durumda. Rakip İspanyol Athletic Bilbao. Kim çıkıyor sahneye? Herkesin kolayca tahmin edebileceği gibi Jorge Hagi çıkıyor. Bakın o unutulmaz anı bir yaşayalım. Ardından birkaç cümle edelim.
2: 45 dakikası başlıyor. Haydi Galatasaray, bu 90 dakika sonrasında bir zafer daha yaşat bizlere. 15. dakika geride kaldı. 16. dakikanın içindeyiz. Serbest vuruşu Hacı kullanıyor. O noktalardan kaleye de isabetli vuruşlar yapabilen bir isim Hacı.

0: isimleriydi. Özellikle uzun boyunun yanı sıra yerden gelen toplarda da çabuk hareket. Hacı. Hasan Şaş. Hasan Şaş kafasını kaldırdı. Çok sert bir vuruş. Hey, söktü topu. Hacı. Hacı. Hacı vuruyor.
1: Evet, Hacı yani oradan oraya vurmak da Tugay burada çok topu çalıyor. Hmm. Hacı de ceza sahasına girerken inanılmaz bir şut çıkartıyor. O 2-1'lik galibiyet Atletik Bilbao zaten o zaman son sıradaydı yanılmıyorsam, ama şöyle son sırada, yani grupta puanlar birbirine çok yakın. Juventus ve Rosenborg da var orada. Galatasaray için altın değerinde bir galibiyet oluyor bu. Yani bir cümle Hacı'dan konuşup bu unutulmaz anı da bir kez daha hatırlatmış olalım. Çok konuşuyoruz tabii, Hacı'dan konuşmamaya da imkan yok ama.
2: Şimdi yani bu maçta da o dönemde çok sık birlikte maç seyrettiğimiz şimdiki sevgili Bakan Albayrak'ın babası Sadık'la özellikle Galatasaray'dadır seyrederdik. Şu basın tribünündeyiz tabii. Şu gol atıldığında yani nereye fırladık, ne yaptık bilemiyoruz bir Türk olarak. Düşünebiliyor musun yani?
1: Bir öncekine gelebilir miyiz? Bir önceki gazeteye. Bir önceki caption'a lütfen arkadaşlar.
2: Ve top öyle bir gidiyor ki kaleye. Evet. Yani bu mu? Yok.
1: Evet evet, bu maç tabii.
2: Hayır foto, sen istediğin
1: bir şeye baktım da orada.
2: He.
1: Yani
2: yazarlar da biri Yurdaşen, ya. Öbürü de bizim Şevki rahmetli. Ondan sonra yani öyle bir şut ki, öyle bir topa vurmuş ki yani
1: Hacı varsa işin kolay.
2: He, yani top öyle bir gidiyor ki kaleye. Yani öbür köşeye de gitmiyor ha, uzak köşeye. Ya. Yakın köşeye gidiyor ama öyle bir gidiyor ki sanki böyle
1: topun tam canı var derler, evet. Ya bazen işte öyle canı var gibi gitti.
2: Ya kaleciyle buluşmak üzereyken o dokunamazsın bana diyor, bu tarafa gidiyor. Öyle bir şey yani.
1: Garip bir falso alıyor yani.
2: Evet. Tabii çok büyük bir oyuncu. Ondan sonra şimdi bak, burada bir şey anlatmak zorundayım. Kendimi evet. Öyle hissediyorum. Hacı çok büyük bir oyuncuydu. Evet. Bunun tartışması zaten olmaz. Ama ancak aynı Hacı Barcelona'da, Real Madrid'de ve İtalya'daki hangi takımı, Parma mıydı neresiydi o, şimdi unuttum.
1: İtalya'da Parma'ydı galiba. Parma Alex'in kimiydi? Ama en son tabii
2: problemli
1: Barcelona.
2: Bir oyuncu bu kadar büyük bir futbolcu olması.
1: Kalede de Echeverria evet. Var ha.
2: Ondan sonra devamlı dışlanan adam, kadro dışı bırakılan adam ve gönderilen adam Hacı. Problemli. Evet. Galatasaray adı söz konusu olup Galatasaray'a gelmek üzereyken hepimiz o günkü medyada görev alan arkadaşlar
1: sorun transfer ediyor
2: ya
1: dedi değil mi herkes?
2: Siz bu alacak başka adam mı bula, yani futbolculuğuna şapka, ama yani bu Real, bahsettiğim kulüplere bak, Real Madrid, tabii, Barcelona bir Parma'ydı galiba o zaman, nasıl yapıyorsunuz falan diye buna herkes böyle bu fikri paylaşıyordu. Neyse geldi Galatasaray'a. Sonra geçen yıllar içinde 5 sene kaldı galiba. 1 sene de Lucescu'ydu. 4 sene Fatih Hoca'ydı. Sonra ben Florya'ya o sıralarda hocam araba maraba gönderiyor. Muhabbete çağırırdı. Ben Florya'da gözlerimle gördüm. Kulaklarımla işittim. Anlatsalar vallahi inanmazdım. Hacı'nin Fatih Terim'in karşısında hazır ol durduğunu gördüm.
1: İşte bunu başarabilmek önemli.
2: Hatta

0: uyuyormuş.
1: Koskoca acı ya.
0: Zaten günde 10 saat uyuyormuş.
1: Çok uyuyormuş, evet, onu evet. söylüyorlar.
0: Ben de oturuyorum. Bülent Ünder şahit, kaleci Eser orada, bizim çaycı Ahmet orada. Ondan sonra kapı çaldı, muhabbet ediyoruz böyle. Antrenman var yine akşamüstü. Bir baktık, bu girdi içeri. Hazır ol vaziyette, merhaba dedi, böyle bir selam verdi. Daha o bir şey demeden, hoca Cika, ona da Cika diyorlardı. Cika dedi, senin iş tamam, yarın öğlenin 12'de hazır dedi. Teşekkür ederim dedi. Aynı vallahi billahi çıktı gitti. Anlatsalar inanmam vallahi. Çünkü oynadığı kulüpleri biliyorum, yaptıklarını değil biliyorum. Mi? İşte ben bunu böyle zaman zaman yeri geldiğinde anlatıyorum. Fatih Terim'in otoritesini, bu sayede başarısında bu otoritenin büyük payı olduğunu. Bazıları bana kızıyor. Onlar kızmaya devam etsin.
1: Peki, güzel bir anekdottu. Bunu hatırladık unutulmaz anlarda. Galatasaraylıların zaten hep hafızasında olan bir unutulmaz anı bir kez daha tazelemiş olduk. Bir futbolcu, bir hikayeye geçelim. Bakalım hangi Beşiktaşlı unutulmaz futbolcuyla bir kez daha hatırlatacağız, tanıştıracağız sizi. Şimdi Beşiktaş'ın kara boğa ve kara tren derlerdi. Şimdi kara diyoruz diye ırkçılık yapıyoruz demeyin sakın ama.
0: Yok canım.
1: Şeyi lakabı bu. Kara tren derlerdi, kara boğa derlerdi. Kimden bahsettiğimizi bütün Beşiktaşlılar hemen hatırlayacaklardır. Hemen ah tamam diyeceklerdir. Daniel Amokachi'den bahsediyoruz efendim. Şimdi Amokachi Nijerya milli takımında önemli iş yapmaya başlamıştı. Özellikle 90 Dünya Kupası'ndan sonra da Afrika takımlarının böyle revaçta olduğu bir dönemdi o. O dönemde Nijerya milli takımında hani henüz 18 yaşındayken forma giymeye başladı Daniel Amokachi. Ardından Kulüp Brugge'de o zaman Belçika şampiyonu, Kulüp Brugge gitti. Ve altyapıdan üst yapıya kadar hani Brugge'de oynamaya başladı. 92 yılından itibaren de asıl hani etkili maçlarını sergiledi. Ön plana çıktı Daniel Amokachi. Tabii Afrika'da altın ayakkabı ödülü falan da kazandığını göz ardı etmeyelim. Onu da söyleyelim. Amokachi'nin bir önemli özelliği Şampiyonlar Ligi'nin, Türk takımlarının ya da Beşiktaş'ın değil, Şampiyonlar Ligi'nin ilk golünü atan adamdır. Çok enteresan. Herkese nasip olmaz ya. Büyük iş değil mi?
0: Tabii. Şampiyon ama şampiyon kulüplerden sonra Şampiyonlar Ligi tabii, adını aldı.
1: Şampiyon Kulüpler Kupası evet. olarak yıllarca evet. oynanıyordu. Şampiyonlar Ligi oldu. Yeni bir statü, yeni bir sistem. O ligin ilk golü Amokachi'dir. Kulüp Brugge formasıyla. Onu da belirtelim. Sonra Amokachi işte 96 Olimpiyatlarında Nijerya şampiyon oldu. O Amokachi'yi evet. Rasim Kara Hoca çok ısrarla istiyordu. Mırmiç'e bak. Beşiktaş'a getirdi siyah beyazlar. Nasıl hatırlarsın Amokachi'yi Kemal abi?
0: Vallahi yere sağlam basan, ondan sürati olan, bütün bunlara yani süratli adam çok teknik olmayabilir genelde futbol yapısı içinde ama en azından asgari tekniği olabilen, paylaşabilen, top paylaşabilen. Şimdi mesela ben bakıyorum.
1: Yalnız Beşiktaş'a gelmesi Everton'dan, onu hatırlatalım. Everton'dan, yani Brugge'den Everton'a gidiyor tabii, o patlamayı Everton. Yapınca. Everton'da tutunamayınca bu tarafa geliyor. 1 milyon 750 bin pound ha.
0: Tabii.
1: Yani çok ucuz denebilecek tabii. bir para.
0: İyi bir takım oyuncusuydu bir kere her şeyden evvel. Yani ben Amokachi'yim işte Everton'da oynadım, Brugge'de oynadım. Yok efendim şu kupam var, bu şildim var. Hani diye oynayan bir oyuncu değildi yani. Bir kere onun altını çizelim. Rasim de bizim Rasim Kara kardeşimiz de ondan çok memnundu.
1: Bir açıklaması var mesela. Genellikle Afrikalı futbolcular disiplin sorunuyla tabii. bilinirler ama antrenmana en erken gelen, en çok çalışan oyunculardan biri, belki de birincisiydi. Onun sayesinde gol ve averaj rekoru kırdık ve derbi kaybetmedik. En büyük pay da Amokachi dedi.
0: Doğru söylemiş Rasim Hocam. İşte dediğim gibi yani hem kuvvetli, mesela Beşiktaş'ta burada not yapmışsınız.

0: 77 maçta 19 gol atmış. Yani şöyle değil.
1: İnanılmaz değil yani öyle bu inanılmaz golcü falan ama
0: işte bak
1: dağıtıyor, savunmayı meşgul ediyor, pas veriyor. O onu meşgul ederken diğerleri çatır çatır gol atıyor. Yani çok faydalı bir oyuncuydu.
0: Yani şurada 77 maçta 65 gol atmış olabilirdi. Ama bu kadar faydalı olabilir miydi Beşiktaş'a? Olamazdı.
1: Kim gibi mesela acaba bugünden o günleri yaşamayanlar için?
0: Vallahi
1: 96-97-98 yılları.
0: Mesela Galatasaray'da şimdi Endaye diye bir adam var. Kaç gol atar bir sene. Ama özellikle açık oyunlarda çok faydalı bir oyuncu. Dikine gidebilen.
1: Ama kaç onun biraz daha golcüsü belki Endaye'nin. Biraz daha şeyi.
0: Yani tabii şimdi hem kadrolar farklı. O günkü futbol kurguları başka. Yani tam alt alta üst üste koyup değerlendirme yapmamız mümkün değil ama mesela Beşiktaş'ta yani Amokachi'ye örnek bulamıyorum şu an.
1: Düşünüyorum Babel
0: yani, değil. Yok değil. Yani,
1: değil Babel.
0: Bulamıyorum.
1: Evet.
0: Bunu Ahmet Çakar oyundan atmıştı biliyorsunuz.
1: Ya değil mi?
0: Galatasaray maçında.
1: Bak bak takım Aktay bu. Yasin Hoca şimdi altyapıda. Evet, bizim Oktay orada. Bak Yusuf.
0: Yusuf evet.
1: O da bizim yorumcularımızdan biri. Kalede Mırmiç. Mırmiç de Alparyaz olan şimdi milletvekili. Mırmiç de evet. Fena bir kaleci değildi aslında.
0: Ve şunu söyleyeyim sana. Şey diyor ya Rasim. Gol ve averaj rekoru kırdık diyor. Demiş ya.
1: Evet.
0: Yani bu Beşiktaş takımı öyle çok Beşiktaş takımı değil ha.
1: Tabii. Yani Beşiktaş'ın en iyi kadrolarından biri olduğunu söylemek mümkün değil.
0: Hayır. İşte onun için yani bir de bu kadroda
1: bu işi yapmak başarılı olmak oralara taşımak büyük
0: taş. Yani o zaman demek ki siz iyi oyuncusunuz.
1: Evet Amokachi aşağı yukarı 2-3 sezon kadar Türkiye'de kaldı ama bıraktığı iz gerçekten etkili tabii, oldu. Beşiktaşların unutamadığı isimlerden biridir.
0: Tabii.
1: Nijerya milli takımında da uzun zaman 9 yıl forma giydi. 44 kez oynadı. Ama dediğim gibi hem Şampiyonlar Ligi'nin ilk golünü atan oyuncu olması hem de Beşiktaş'a gönülden bağlı olup işini layıkıyla, sadakatla ve disiplinle yapması onu farklı kılan özelliklerden biriydi. Ama Paçi'yi de bu şekilde hatırlamış olduk. Şimdi keyifli biraz magazinel hafif bir konuya geçiyoruz. Ne yapacağız efendim? Şimdi futbol sahalarından yeşil çama geçeceğiz. Yeşilden yeşile. Bakalım bu bölümde sizi kimlerle tanıştıracağız? Şimdi dedik ki spor sahalarından Yeşilçam'a. Burada ilginç örnekler var. Onlarla ilgili konuşacağız. Onları hatırlayacağız. Hemen her ülkede aslında buna benzer örnekler var ama bizde bir hayli şöyle bir özellikle bir döneme damgasını vuran isimler var. Şimdi nasıl başlayalım? Bülent Eken'le başlamışız. Bülent Eken. Galatasaray ve milli takımın önemli oyuncularından biri değil mi? İtalya'da da top koşturmuştu.
0: Tabii.
1: 50'li yılların başı mı?
0: Tabii.
1: Değil mi?
0: Tabii.
1: Bülent Eken.
0: Suligaran mı o? Suligaran evet hakem.
1: Ölünceye kadar sevindim. Bu filmde oynamış. Gülistan Güney, Kayni Kıpçak. Vay canına. İlk örneğimiz Bülent Eken. Metin Oktay'ı burada. Metin Oktay ile ilgili hepiniz biliyorsunuz Taçsız Kral filmi. Zaten çok önemli bir film. Gönül Yazar ve Ajda Pekkan da ona eşlik etmişlerdi o filmde.
0: Evet.
1: Bir parçası da öyle zannediyorum ki bizde olacak o filmin. Bir bölümü bilemiyorum arkadaşlarım hazırladılar mı. Kendi yaşamının aslında bir kesitidir.
0: Tabii.
1: Ve o döneme ait de görüntülerin olması bir belgesel, yarı belgesel niteliği de kazandırıyor tabii, bence değil mi?
0: Bu filmden sahneler yani.
1: Evet, bunlar o filmden sahneler. Evet. İşte İzmir'den,
0: tabii.
1: İzmir Spor'dan. Galatasaray'a gidişinin hikayesi.
0: Büyük bir Galatasaraylılık aşkı var. Serveti tepip İzmir Spor'a mukavele imza atmayıp Galatasaray'a geldi. Erol Taş mı? O da Erol Taş bak çalıştırıyor ya bisiklete.

0: kıymetli ikisi de. Burada saygı ve sevgiyle analım.
1: Bu Alsancak galiba değil mi? Alsancak. Arkadaki o binadan ya, ne günler.
0: Kulüp binası.
1: Evet, o Taçsız Kral filminden sahneler yine yeşil sahalardan yeşil çama uzanan bir başka örnek de buydu. Sonra Varol Hükmez var.
0: Tabii.
1: Bu
0: işte sağda.
1: Evet.
0: Münir Özkul. Tanju Okan değil mi o? Tanju Okan tabii.
1: En son Beşiktaş ve Galatasaray'da kalecilik yapan Varol Hükmez. Biz tabii. Burada konuştuk mu? Varol Hükmez'i konuştuk diye hatırlıyorum ama.
0: Vallahi konuştuk tabii. Bak Varol Hükmez evet.
1: Yani şöyle bakıyorum. 1, 2, 3, 4, 4, 5 tane filmi var. Yeşilçam'ın
0: var var oynadı bayağı.
1: Bayağı oynamış
0: oynadı,
1: değil mi?
0: Oynadı, 4-5 tane oynadı Varol. Zaten Varol'un yapmadığı iş kalmadı. Ben öyle bilirim. Öyle, ya öyle bir kişiydi Varol yani. Allah selamet versin sağ şu anda. Ondan sonra şu bayanı tanıyamadım. Ya
1: o bak, da bu, meşhur bir.
0: Tabii meşhur Tanju Okan, Münir Özkul, bayan bir de Varol.
1: Herkes yani net bir şekilde hatırlayacaktır tabii, da ben de şimdi ismini hatırlayayım. Yılmaz.
0: Kim?
1: Değil mi? Bir diğer ismimiz bizim.
0: Şenol'la Birol var ama önce.
1: Şenol'la Birol nerede? Bir dakika kaçayım.
0: Daha sonra mı? Şenol'la Birol daha sonra.
1: Daha oraya gelmedik.
0: Gelmedin mi?
1: Şenol Birol var. Sen dedin bize yani şeyi Memduh'una geleceğim. Senin söylediğin kimdi?
0: Yılmaz abi.
1: Ha.
0: Fenerbahçe'nin hem milli basketbolcusu.
1: Yılmaz Gündüz mü?
0: Yılmaz Gündüz hem milli santrforu.
1: Yani, o görüntüsü olacaktı.
0: Düşünebiliyorsun bak. İşte en solda değil Deli Turan rahmetli.
1: Moda sporlu Turan Tezol.
0: Deli Turan lakabı. Evet. Yeni öyle öldü mi? Daha 2-3 sene evvel öldü. İzmir'de yaşıyordu. Onun yanındaki.
1: Bu basketbol milli takımının ilk 5'i 4'ü Fenerbahçeli. Çok enteresan ya. Erdoğan Karabelen, Tuncer Kobaner, Altan Dinçer,
0: vefalı Tuncer,
1: Turan Tezol, geldi. Yılmaz
0: evet.
1: Gündüz.
0: Evet.
1: Yani, vay vay vay.
0: Yılmaz Gündüz dediğim gibi hem basketbol hem futbolda milli oldu. Yani düşünün en iki yani popüler sporda Fenerbahçe
1: forması. Bayağı oynamış o da değil mi?
0: O futboldan çok sinemada oynadı. Yani Yılmaz Gündüz'ün valla çok tabii net hatırlamıyorum ama 20'den fazla falan filmi vardır. Baksana. Yılmaz Gündüz'ün. Eşref Kolçak'la bak Nazan ötekide Nazan Şoray.
1: Çok enteresan.
0: Tabii yani Yılmaz abi diyeyim ben çünkü öyle derdik. Ondan sonra o 51'deki milli takım galiba basketbol. Hı hı. Ondan sonra baksana elinde silah Hülya Koçyiğit. Allah sağlık versin iyiymiş maşallah. Ondan sonra yani 20'den falan fazla filmi var. Yani
1: bayağı abi.
0: Yani Yılmaz abinin basketbolculuğu ve futbolculuğundan sonra burada arkada yine Hülya. Şeyi daha çok filmciliği daha çok.
1: Yılmaz ilginç.
0: Tabii yani çok da iyi bir oyuncuydu. Bak bir daha Yılmaz Gündüz, Selma Güner'i. Bak Saadettin'i görüyor musun abi? Korkunç yumruk.
1: Enteresan.
0: Tabii.
1: Pek yani bizim bu bölümü yapmasak ben hiç hatırlamam. Bilmem
0: siz
1: yani.
0: Yetişmediğiniz için. Bak burada da yine milli takım. Yine en sağda Yılmaz Gündüz. Bak en başta Sadiç Seldüz, Sadiç abi.
1: Oturan mı?
0: En sağda hayır ayakta. Ha. Ayakta Ali Uras
1: bu tarafta.
0: Oturan evet, soldaki Ali Uras tabii.
1: Sağda yukarıda.
0: Sağda doğru. Yukarıda. Orada da mesela milli takım. Yılmaz Gündüz. Tabii. Yani en çok önemli bir sporcu. Daha sonra da çok önemli bir beyaz perde oynayan sinema sanatçısı. Öyle diyeyim yani.
1: Ben Memduh'un hani çok önemli bir yönetmendir.
0: Tabii.
1: Onun futbolculuk dönemini hakikaten bilmiyordum.
0: Tabii onun da var.
1: Beşiktaş'ta forvet oynamış değil
0: tabii,
1: mi?
0: Tabii Beşiktaşlı.
1: Bir tıp öğrenimi de var yanılmıyorsam. Tabii. Bakın o şeyi de o dönemden de bir görüntüsü var hemen yanında. Çok enteresan.
0: Şenol'la Birol var.
1: Şenol'la Birol'a geleceğiz.
0: Şimdi bu Metin Oktay.
1: Şenol Birol.
0: Metin Oktay'ın.
1: Ve Birol Peker.
0: Metin Oktay'ın filmi. Şenol'la Birol'un film çevirmeleri. Bunlar hep transfer sansasyonlarının getirdiğidir.
1: Yani popüler oluyorsun. Onun şeyiyle bir buradan tabii hani şimdi. İzlenir bu, ilgi çeker diye. Bir de film yapılıyor değil
0: işte
1: mi?
0: Diyorum Metin Oktay İzmirspor'da Servet'i reddediyor. Hatta aile kuracak onu bile reddediyor. Oradan geliyor Galatasaray'a. Ve tabii film senaryo oluyor.

0: Burada Şenol'la Birol'un sansasyonel transferi, Beşiktaş'ı şampiyon yapmış iki tane en önemli oyuncu.
1: Filmin adı Şenol Birol Gol.
0: Gol öyle zaten slogan. Beşiktaş'ın sloganı o. Bak Fatma Girik'le. Biz mesela...
1: Hatta diyorlar ki Metin Oktay'ın Taçsız Kral filmine karşılık olarak çekildi yani, falan derler.
0: Gibi biz mesela maça giderdik. Beşiktaş kadrosu okunurdu hoparlörden. Ahmet'i hiç duymadık. Arif, Nazmi, Şenol, Birol, gol. Ahmet yok zavallı. Küçük Ahmet sola çık. Onun ismini hiç duyamazdık. Onlar da tabii Fenerbahçe'ye geldiler. Şenol 120, Birol 110 bin liraya. Bir 10 bin lira. Bak. Allah rahmet eylesin. Eşiyle. Görüyor musun? Orası ya. Neresi biliyor musun? Bahriye Caddesi'ndeki kilise.
1: Öyle mi? Gelsenize bir önceki
0: görüntü. O eski hali tabii. Ya, şimdi yerinde işte. Yerler esiyor da.
1: Bak.
0: Kilise duruyor da oradaki evlerin yerinde yerler esiyor.
1: Ben şu duvardan anladım. Şu duvarın tabii. Şeyi hala o nizamı durur çünkü.
0: Birol abi diyeyim. Bizden biraz büyüktü. Bahriye Gençlik'te mahalle takımı. Oradan Beylerbeyi. Profesyonel yani. Oradan Beşiktaş. Beşiktaş'tan Nazmi takım kaptanı, Birol Soliç. Beşiktaş'tan işte hani playmaker 10 numara diyorlar ya şimdi. Evet. Takmışlar isim. Onu oynayan adam. Sonra işte Fenerbahçe Müslüm Baba'nın zamanı galiba. Yani 63 sezonu. Ondan sonra bak işte filmden sahneler. Birol abi rahmetli oldu. Öf neyse. Şenol Nur'un Rize'de yaşadığı söyleniyor. Eskiden arada bir gelirdi, görüşürdük. Bak güven. Birol'un bize göre solunda, sağında Ahmet. O da Tuncay mıydı o çocuğun adı ya? İşte bu Ahmet'in adını hiç duymadık biz hoparlörden. Arif, Nazmi, Şenol, Birol gol. Beşiktaş'ız gol diye ayağa kalkardı.
1: Son kişinin hiç duymadı.
0: Hiç duymadı Ahmet.
1: Peki
0: rahmetli,
1: bir de rahmetli. Yine notlarımızın hep arasında Necip Tekçe var. Ahmet Tarık Tekçe'nin kardeşi. Değil mi?
0: Evet.
1: O Fenerbahçe'de ve Ankara Gücü'nde sol açık oynadı diyor yani, ama ne kadar yani, ne kadar güzel. Bakın buradan hatırlayacaksınız. Özellikle böyle kavgalı dövüşlü filmlerde hep görmeye alıştığımız bir simaydı.
0: Tabii. Fener'deki
1: Cüneyt
0: şey
1: Arkın
0: yok.
1: Filmlerinde ha, özellikle tabii. Değil mi?
0: Fener'de pek şey yok da öbür tarafta biraz
1: Ankara
0: var.
1: Gücü'nde.
0: Yani.
1: Bu da sanıyorum 50'li yıllar
0: tabii,
1: falan.
0: Tabii. Baksana aynı Ahmet Tarık Tekçe. Ya kopya.
1: Yani bakıyorum. O Malkaçoğlu, Kara Murat o filmlerin tamamında oynamış mesela.
0: Necip çok oynadı.
1: Değil mi?
0: Çok filmde yani Yılmaz Gündüz'den daha fazla oynamıştır yani. Sayısı belki de bir yani tövbe. Çıkarsan, seni sorsan o bilmez de. Yani ama bu bir yani şu ana kadar gösterdiklerinizde Yılmaz abi öyle diyelim. Yılmaz Gündüz'de ikidir. Yeşil sağdan beyaz perdede yıllarca yaşayan adam yani.
1: Evet, böylece hatırlamış olduk. Spor sahalarından Yeşilçam'a uzanan yolda hangi isimler, hangi filmlerde rol aldı, neler üretti, neler yaptı. Bir kısmını hakikaten hiç bilmiyordum ben de. Bakıp araştırana
0: sizin doğumla örtüşmez ki kardeşim.
1: Yok, denk düşmüyor.
0: Yılmaz abi o milli takım 51 falan galiba yani yanlış hatırlamıyorsam. Sacit abi falan var, Sacit Serlis falan filan. Ya bir şey soracağım bak Ender. Çok iyi dur, iyi ki aklıma geldi. Bundan 15 gün evvel diyorum misal. Sacit Seldüz'ün 95 yaşında vefat ettiği haberi çıktı. Fenerbahçe kendi resmi sitesinde de işte üzülerek bildiririz falan filan. İki gün çok ciddi bir uğraş verdim. Yani böyle şeyleri anlatmayı sevmem ama. Fakat Sacit abinin cenazesini nereden ne zaman kaldırılacağını öğrenemedim. Kongreyesidir, Fenerbahçe takımın kaptanlığını yapmıştır. Efsane basketçi. Fenerbahçe kulübünde yani yönetimdekileri zaten tanımaz da kim varsa idari kısmında o internet sitesini hazırlayanlar filan falan kimseden bilgi alamadım abi. Herhalde ya haber yalandı, inşallah Allah uzun ömürler versin yalansa, ya da Sacit abi ne zaman kaldırıldı, nereye defnedildi hala bilmiyoruz.
2: İlginçmiş.
0: Allah aşkına ailesi varsa ne olur beni en azından beni bilgi sahibi yapan, biz bunların ellerini öpmüş insanlarız ya.
2: İlginç.
0: Gidemedik abi, yok bilgi yok, hiçbir.

0: yerde yok. Olur. Gazeteleri arıyorum, haber. Zaten gazeteleri geç, onların haberi olmaz da. Yok, ulaşamadım abi.
1: Peki. Son bölüme geçelim mi? Son 5 dakika biliyor muydunuz diyeceğiz. Bakalım neleri biliyor muydunuz diye sizlere sorup hatırlatacağız. Küçük küçük bilgiler ve görüntüler eşliğinde malum dönem milli maç dönemi. Dolayısıyla milli takımdan şeyler seçtik biliyor muydunuz derken. Şimdi A milli futbol takımının neredeyse 100 yıla yaklaşan tarihi var. En farklı skorlu galibiyetleri 3 maç. En farklı galibiyetler bizim için. Fena da gitmiyor çocuklar şu anda. Bir yeni sayfa tabii, beyaz bir sayfa. 3 maç, bunlardan biri Suriye. Diğeri Güney Kore. Sonuncusunu hatırlayanlar olacaktır diye düşünüyorum. Belki yaşı denk gelenler seyretmiştir de. San Marino maçı sonuncusu da. 7-0'lık maç. Bunların üçü de milli takımın en farklı galibiyetleri, bu 7 farklı galibiyetler. Sonuncusu 10 Kasım 1996'da. Bir yandan o görüntüleri de geliyor. 7-0'lık maçlar milli takımın en farklı galibiyetleri. Peki ufak ufak devam edelim bu bilgileri verirken. En çok milli takım kime yenilmiş biliyor musunuz? En çok Almanya'ya yenilmişiz biz. Ya, ama tabii Doğu Almanya, Batı Almanya toplamı.
0: Ama Doğu Almanya'yı yendik orada.
1: Doğu Almanya'yı 3-2 yendik değil
0: 2-0.
1: Mi? 2-0 mı?
0: Burada,
1: orada yendiğimiz tabii. Rıdvan ve Tanju'nun golü.
0: Evet, orada yendik.
1: O görüntü var mı çocuklar, Doğu Almanya'yı yendiğimiz maç, bilemiyorum. Biz yaptık çünkü o maçı da. En çok yenilgi Almanlardan Doğu artı Batı. En çok golü Bulgaristan'a atmışız. İlginç.
0: İlginç.
1: Komşuya 30 gol. Tarihimizde en çok gol attığımız takım Bulgaristan. Onu 22 golle Romanya takip ediyor. 21 golle İsviçre, 20 golle Finlandiya. En çok gol attığımız takımlar. Ama en çok golü yine o en çok maç yaptığımız Almanlardan yemişiz. Doğu artı Batı 48 gol yemişiz Almanya'dan. Hani Doğu artı Batı dememin sebebi, eskiden Doğu Almanya, Batı Federal Almanya tabii. Birleşik olmadan önce o şekildeydi. Milli takımın en gollü maçı 28 Kasım 1967. Kaç gol var o maçta biliyor musunuz? Tam 11 gol var. Milli takımın en gollü maçı 28 Kasım 1967'de milli takımın rakibi Pakistan, maç Dakka'da ve karşılaşmayı 7-4 kazanıyor milli takım. Enteresan, o bayağı sizin o dönemde şeyiniz olmuştur değil mi?
0: Yani Pakistan'dan bile 4 yedik be.
1: Ha, öyle baktım.
0: Öyle bakıyorum ben yani. Tabii yani. 7 atarım da Pakistan'a.
1: 7-4.
0: 7 atarım
1: 7
0: normal.
1: 7 atıyorsun, 4 yiyorsun ama, Pakistan'dan. Ha, 4 adamlar yiyor. Kriket oynarken diye.
0: Tabii aynen öyle.
1: Hakikaten
0: yani.
1: Hakikaten ya, bir işin o yönünden bakmak lazım. 11 gollü bu maç. Millilerin oynadığı en gollü maç bu. İkinci sırada da daha görece yakın bir tarihte 20 Ağustos 1997'de İstanbul'da oynanan bir maç var. İkinci en gollü maçımız da o. 6-4 efendim o da. Orada da 6 gol atmış, 4 gol yemişiz. Bu kez kime karşı? Galler maçı. Galler maçı. İşte o maçtan da bir görüntü geldi ekrana. 6-4 kazanıyoruz. O maçta da 10 gol izliyor futbol severler. 11 gollü Pakistan maçından sonra, 7-4 kazandığımız maçtan sonra 6-4 kazandığımız Galler maçı da en gollü ikinci maç oluyor. 11 gol, 10 gol maçlar bu şekilde, bir an anekdotu da bu, böylece ekrana getirmiş olduk.
0: Şimdi bu akşam Rus maçı var değil mi?
1: Nasıl?
0: Rus maçı. Rusya ile maçımız
1: var. Rusya ile, evet, bu akşam.
0: Şimdi bu Rusya ile oynadığımız diyelim maçların en ilgi çekicisi de, hani diyoruz ya dün bugün.
1: Evet.
0: 66 Dünya Kupası'ndan sonra.
1: Evet.
0: Rusya bayağı iyi bir takım. Yani baba tabii. Takım. Rusya'da maç oynadık. Çok enteresan bir maçtır bu. Rahmetli Turgay abi, Turgay Şeren. Hı hı. Maçın ilk yarısı daha bitmeden sakatlanarak çıktı. Bu bir özel maç.
1: Evet.
0: Ne olursa olsun Rusya ile oynuyorsun.
1: Tabii.
0: Kaleye Ali
1: Artuner. Sovyetler Birliği
0: Sovyetler,
1: o zaman.
0: Tabii Sovyetler. Ali Artuner geçti Göztepe'le. Eyvah dedik.
1: Yandık.
0: Turgay abiden sonra. O maç

0: Türkiye'de Ali'yi kaleci yapan maç. Ve Turgay abi bir daha milli takıma gitmedi. Hmm. Artık Ali'ye teslimdir dedi. O gün ve Ayhan'ın golleriyle. O gün altı parmakla Ayhan vefat etti galiba. Allah nur içinde yatırsın. O gün altı parmak ve Ayhan'ın golleriyle o Dünya Kupası'nda bayağı hava atan. Bayağı
1: koskoca Sovyetler
0: iyi takımı. Biz Rusya'da 2-0 yendik. Özel maç falan filan. Onu bunu bilmiyorum.
1: Tarihi bir galibiyet.
0: Tarihi bir galibiyet ve Türk futbolu bir kaleci
1: kazanmış.
0: Turgay abiden sonra, Turgay Şeren'den sonra bir kaleci sahibi oldu. Bayağı böyle bir zaman Ali, yani
1: bugüne dileyelim. Yani bugüne hani inşallah bir benzeri olsun. Kemal abi ağzına sağlık. Çok teşekkür ediyoruz değerli izleyenler. Sizlere de bizi izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. İyi hafta sonları diliyoruz. İyi pazarlar. Yeniden buluşabilmek dileğiyle efendim. Hoşçakalın.

0: Spor'da öne çıkan başlıklar, gündemin getirdikleri son dakika gelişmeler, ayrıntılı analizler ve özel dosyalar gün ortasında.
1: Gündeme dair tüm gelişmeleri sizinle paylaşacağız.
2: Gün ortasında gelişmelerle karşınızdayız.
1: Haberlerimizi de sizlere aktaracağız.
3: Kupalarda gol!
0: Gün ortası hafta içi her gün 14'te A Spor'da.
4: Genel izleyici için uygundur.
5: Galatasaray Şampiyonlar Ligi ilk maçında deplasmanda Eintracht Frankfurt'a karşı karşıya iki teknik direktör Top Möller ve Okan Buruk ekranda. Mücadelede 8. dakika. Leroy Sané atağa sürüklüyor. Sané güzel bir pas Yunus Akgün. Rakibinden kurtardı. Yunus Akgün vuruş ve gol. Maçta Galatasaray 1-0 önde. Leroy Sané topu böyle sürdü. Offside yok. Yunus Akgün rakibinden çok güzel kurtardı ve kaleci Zeterer'i mağlup etti. Gol temiz. 24. dakika. İlkay çok güzel düşündü. Barış Alper dışarı vuruyor. Galatasaray önemli bir fırsattan faydalanamadı. 30. dakika. Orta geldi ceza sahası. Savunma uzaklaştırmaya çalışıyor Eren Elmalı ve Uğurcan. Çok kritik bir pozisyon. Galatasaray kalesi büyük bir tehlikeye atlattı. Can Uzun o pasını verdi. Yunus Akgün inanılmaz bir hata. Doğan dokunuyor. Davinson Sanchez'e çarpıyor ve top ağlarda. İşte Doğan, Davinson Sanchez şanssız bir an. Birbirinden sonra Galatasaray gol arıyor. Lucas Torreira orta, Barış Alper top ağları gidiyor ama öncesinde faulü tespit ediyor İtalyan hakem. İşte Leroy Sané'nin pozisyonu. +45 dakika orta geldi ceza sahası içi. Can Uzun top ağlarda. Frankfurt 2-1 önde. Sezona çok iyi başlamıştı Can Uzun. Golü böyle attı. 45+4 dakika kafa vuruşu top ağlarda. Burkart. Topun ayaktan çıktığı an 3-1. Golü veriyor İtalyan hakem. İkinci yarıdayız. Frankfurt yine tehlikeli geliyor. Brown ortaladı. Burkart kafayı vurdu. Sanchez'e çarpıyor ve ağlara gidiyor. 4-1. Savunmada yapılan büyük hatalar sonucu doğrudan etkiliyor. Sanchez için şanssız bir gün. Ve maçta 75. dakika o hatalara biri daha eklendi. Topu ağlara gönderen Nauf. Sara'nın büyük hatasını affetmiyor Ansgar Nauf ve durum 5-1. Maçta başka gol olmuyor. Frankfurt 5-1 kazanıyor.

0: Evinde Liverpool'u ağırlıyor. Mücadelede iki teknik adam peş peşe ekranlara geldi. Yunus'un ara pası, Barış Alper ceza alanına girdi. Dar açı, Barış Alper, Alisson. Maçta ikinci dakika, Barış Alper'le Galatasaray gole çok yaklaştı. Alisson izin vermedi. Orta alanda hızlı hücum şansı Liverpool adına. Ekitike, Ekitike karşı karşıya Uğurcan Çakır. İkinci pozisyon Jakobs. Devamında Torreira tehlikeli bölgeden topu uzaklaştırdı. Pozisyonu bir kez daha izliyoruz. Ekitike Abdülkerim'den sıyrıldı ama Uğurcan'ı geçemedi ardından. Jakobs'tan kritik müdahale. Barış Alper ceza alanı yöneldi. Dakika 14. Szoboszlai'nin müdahalesi, Barış Alper yerde, karar penaltı. Pozisyon bu. Topun başında Victor Osimhen. Dakika 16, Victor Osimhen. Galatasaray penaltı golüyle 1-0 öne geçiyor Liverpool karşısında. Beraberlik arıyor Liverpool. Frimpong kafayla indirdi. Witts gelişini vuruş Uğurcan. Kritik kurtarış Uğurcan Çakır'dan. 33. dakika. Köşe vuruşu kullanıldı. Savunmamızda büyük hata. Neyse ki top yandan dışarı gidiyor. Victor Osimhen'e doğru derinlemesine pas. Victor Osimhen aşırtma denedi ama Alisson izin vermiyor. Maçta ikinci yarı. İkinci yarıda ilk saniyeler. Bu pozisyonda Jakobs'tan ters bir kafa vuruşu. Uğurcan Çakır öne çıkmıştı ama müthiş reaksiyon. Frimpong çizgiye indi, çevirdi topu. Vuruşu Ekitike'den kaleci Uğurcan Çakır. Büyük hata Liverpool'da. Victor Osimhen araya girdi, topu kazandı. Victor Osimhen karşı karşıya pozisyonda, zayıf bir şut. Bu pozisyonda Alisson sakatlandı. Yerine Mamardaşvili oyuna dahil oldu. Maçta 88. dakika. Burada hakem beyaz noktayı gösterdi. İtirazlar var. VAR uyarısı geldi. İzleme tavsiyesi geldi. O tavsiye sonrası Fransız hakem kararını değiştirdi ve Turpin penaltı yok dedi. Maçta duraklama anları 90+5. Torreira'nın vuruşu yandan dışarı gitti. Ve mücadele Galatasaray'ın 1-0'lık üstünlüğüyle sona eriyor.
1: Şampiyonlar Ligi'nde temsilcimiz Galatasaray, Bodo Glimt'i konuk ediyor. Teknik direktörümüz Okan Buruk geliyor görüntüye. Maçlarımız 3. dakika. Rakip yarı alanda baskısı var Galatasaray'ın. Lemina söktü, aldı topu. Şimdi pasını verdi. Osimhen cezalarında, topalarda gol. Victor Osimhen. Daha 3. dakika. 1-0 öne geçiyor Galatasaray. İşte Osimhen'in golü. Farklı açılardan böyle yansıyor ekranlarınıza. Asist Lemina'dan, gol Victor Osimhen'den. Skor 1-0. Galatasaray yine atak. Sané cezalarını gönderdi. Osimhen vurdu, kaleci. Sonrası da defans. Önce Aykin, sonra defans uzaklaştırıyor. İkinci gole yaklaştı Galatasaray. Sané. Sané cezalarında. Sané arka direğe. Osimhen vurdu kafayı. Kalecinin müdahalesi. Ardından da defans. Nefes aldırmıyor Galatasaray adeta rakibine. Bodo Glimt kendi yer alanında çıkmakta zorlanıyor. Yunus'un baskısı var. Bu baskı hatayı getirdi. Victor Osimhen kaleciyi de ekarte etti ve gol. 2-0. Dakika 33. Yine Osimhen attı. Skor 2-0 oluyor tribünler ayakta. İşte Galatasaray'ın ikinci golü. Bu baskı hatayı beraberinde getiriyor. Yunus'un çabası, sonrası da Osimhen'in golü. Galatasaray 2-0 önde. Büyük hata yapıyor bu Orkan. Osimhen cezayı kesiyor. Ender gelişen Bodo Glimt ata. Fett sıyrıldı rakibine, vuruşu direkten dönüyor. Bir kez daha izledik. Direkt gole izin vermedi. Maçta ikinci yarı.

0: Arda, Helmersen ve Orkan böyle ortalıyor. Arka direkte Helmersen topu ağlarla buluşturdu. Skor 3-1 oluyor. Dakika 75. Maç bu sonuçla noktalanıyor. 3 puan Galatasaray'ın.
1: Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde 4. maçında deplasmanda Ajax'la karşı karşıya. Galatasaray atakta, Singo'dan orta, Victor Osimhen vurdu pasver. Müthiş hareketler Nijeryalı süper yıldızdan pasver gole izin vermedi. Korner kullandı Galatasaray, Osimhen'in kafa vuruşu pasver topu kornere çeldi. İlk yarı 0-0'lık eşitlikle tamamlandı. İkinci devredeyiz. Roland Şalai. Şalai'nin vuruşu pasver sektirdi. Sonrasında top dışarıda. Osimhen için bayrak kalktı bu pozisyonda. Pozisyon farklı açılardan görüntüye geldi. Galatasaray atakta yine. Leroy Sané çekti topu soluna, yaptı ortasını, Osimhen ve gol. Galatasaray 59. dakikada Ajax deplasmanında 1-0'lık üstünlüğü yakalıyor. Barış Alper Yılmaz kurtuldu rakibinden, yaptı ortasını, savunmadan sekti top, penaltı beklentisi var Galatasaraylı oyuncularda. Pozisyon yeniden görüntüde. Video yardımcı hakem devreye girdi. Hakem pozisyonu inceledi ve beyaz noktayı gösterdi. Osimhen geliyor. Osimhen ve gol. 66'da fark 2'ye çıktı. Ajax atakta, pas savunma arkasına Uğurcan Çakır çıktı kalesinden. Top dışarı gidiyor. Götze'nin vuruşunda top kaleye yönelmedi. Leroy Sané sekti top, Barış Alper vuruşunu yaptı. Savunmanın müdahalesi elle. Hakem bir kez daha penaltıyı veriyor. Osimhen geliyor. Hat-trick yapıyor Osimhen. 3 gol Victor Osimhen'den. 90+4'e giriyoruz. Mauro Icardi. Icardi'nin vuruşu pas ver. Sonrasında top direkten geri geldi. Galatasaray Ajax'ı 3-0 mağlup ederek puanını 9'a yükseltiyor. Galatasaray evinde Union Saint-Gilloise'la karşı karşıya. Sarı kırmızılı takımın teknik direktörü Okan Buruk görüntüdeydi. Leroy Sané, Roland Şalai. Yerde kaldı Şalai, oyun devam ediyor. Savunmadan sekti top. Icardi'nin vuruşu, defanstan müdahale geldi yine. Leroy Sané, Sara sert vurdu, top direkten döndü. Barış Alper Yılmaz. Barış bıraktı. Sara'nın vuruşu, top dışarıda. Galatasaray'ın Sara'yla gole yaklaştığı an yeniden görüntüde. Köşe vuruşu kullandı. Union Saint-Gilloise kafa vuruşunda top direkten geri geldi. Sykes kafayı vuran oyuncuydu. İlk yarı 0-0 sona erdi. İkinci devredeyiz. Union Saint-Gilloise atakta. Zorgane'ye pas. Zorgane çevirdi içeri. Promise'in golüyle konuk ekip öne geçiyor. 57. dakikada geldi Union Saint-Gilloise'ın golü.

0: Konuk ekip atakta yine. Ceza alanı içinde tehlike, Uğurcan Çakır başarılı. İkinci pozisyon, top dışarıda. Sane. Barış Alper. Davinson Sanchez yaptı ortayı. Sara vurdu kafayı. Kaleci topu kornere çeldi. Köşe vuruşu kullanıyor Galatasaray. Abdülkerim çizgide müdahale. Davinson Sanchez top dışarıda. Temsilcimiz gole çok yaklaştı. Union Saint-Gilloise atak geliştiriyor. Pozisyon başlangıcında Arda Ünyay'ın rakibine müdahalesi var. Sarı kart gördü Arda. Mücadelede 89. dakikada Arda Ünyay ikinci sarı ve kırmızı kartla oyun dışında kalıyor. Galatasaray 10 kişi. Galatasaray İstanbul'da Union Saint-Gilloise'a 1-0 mağlup oluyor. Galatasaray Şampiyonlar Ligi 6. hafta mücadelesinde deplasmanda Monaco ile karşı karşıya. Poconioli ve Okan Buruk arka arkaya görüntüye geldi. Galatasaray atakta. Barış Alper Yılmaz. Barış Alper'den pas Jakobs'a. Jakobs çevirdi içeri. İlkay çok kötü vuruyor. Galatasaray tecrübeli oyuncuyla yakaladığı önemli fırsatı değerlendiremedi. Uğurcan Çakır uzun gönderdi. Barış Alper Yılmaz. Barış Alper ceza alanında. Barış Alper vurdu top dışarıda. Van der Son'la mücadeleyi kazandı Barış Alper ama çerçeveyi tutturamadı. Leroy Sané'den pas Osimhen'e. Victor Osimhen rakibin üstüne gitti. Osimhen'in vuruşu, müdahale var, korner. Salisu ayak koydu topa. İlk yarı 0-0'lık beraberlikle tamamlandı. İkinci devredeyiz. Minamino'nun vuruşu Uğurcan. Davinson Sanchez'in müdahalesiyle Minamino yerde kaldı. Hakem oyunu devam ettirdi. Video yardımcı hakem devrede. Pozisyon inceleniyor. Penaltı kararı geliyor. Zakaria. Zakaria, Uğurcan Çakır. Deniz Zakaria'nın penaltısında Uğurcan Çakır gole izin vermedi. Galatasaray'dan top kaybı. Monaco yine etkili geldi. Minamino'nun pasında Balogun topu dışarı gönderiyor. Minamino indirdi. Balogun out. Üst üste önemli pozisyonları değerlendiremedi Balogun. 68. dakikadayız. Bu kez Balogun ağları buluyor. Galatasaray'da sakatlanan Uğurcan Çakır'ın yerine oyuna dahil olan Günay Güvenç kalesinde ilk pozisyonda golü görüyor. Monaco atakta yine. Top dışarıda out. Kamara müsait pozisyondan yararlanamadı. Galatasaray deplasmanda Monaco'ya 1-0 mağlup oluyor.
1: Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasındaki 7. maçında Galatasaray İspanyol ekibi Atletico Madrid'i misafir ediyor. Atletico Madrid hücumu, sol kanattan gelişen atak, Ruggeri ortayı yaptı, kafa vuruşu Simeone'den. Giuliano Simeone'nin golüyle Atletico Madrid 4. dakikada İstanbul'da 1-0 öne geçiyor. Golü bir kez daha izliyoruz. Diego Simeone'nin oğlu Giuliano Simeone golü atan isimdi. Galatasaray hücumu. Leroy Sané. Sané rakibinin üstüne gidiyor. Pası Şalai'de. Şalai içeri çeviriyor ve gol. Galatasaray 20.

0: dakikada skora denge getiriyor. Marcos Llorente kendi ağlarına yolladı topu. Galatasaray bu golle skora denge getirdi. Roland Şalay'ın golde payı büyük. İlk yarıda artık son anlar. Leroy Sané topu taşıyor yine. Pasını verdi Yunus'a. Yunus ceza sahası içinde. Arka direğe çıkarıyor. Barış istediği gibi vuramıyor. Galatasaray ilk yarının sonunda önemli bir fırsatı değerlendiremedi. İkinci yarı izliyoruz. Galatasaray presi sonuç getiriyor. Leroy Sané yerde kaldı. Gözler hakemde. István Kovács devam diyor. Atletico Madrid köşe vuruşunu kullandı. Galatasaray savunması topu karşılıyor. Ceza sahasına yapılan bir başka orta. Kafalardan seken top. Abdülkerim gole izin vermiyor. İspanyol ekibinin hücumu devam ediyor. Bir kafa vuruşu daha geldi. Üstten avuta gidiyor. Galatasaray savunması bu hata savuşturmayı başardı. Abdülkerim burada topun kaleye gitmesine izin vermedi. Griezmann frikiyi kullanıyor. Uğurcan çok güzel kurtarıyor. Atletico Madrid atakları devam ediyor. Ceza sahası içi vuruş. Uğurcan bir kez daha başarılı. Bayena'nın şutunda gole izin vermedi Uğurcan. Maçta 90. dakika. Gabriel Sara sağ ayağını alıp vurdu. Dışarı gitti. Galatasaray son bölümde galibiyet golünü arıyor. Sara bu pozisyonu değerlendiremedi. Osimhen'in baskısı sonuç veriyor. Kafayla önünü aldı Osimhen. Osimhen topu taşıdı. Ceza sahası içi Gabriel Sara. Yan oblak ardından Eren dokunamıyor. Çok önemli bir fırsat. Belki de galibiyet golü gelecekti. Yan oblak burada şutu kurtaran isim oldu. Maçta başka gol yok. Galatasaray 1, Atletico Madrid 1.
1: Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde ilk etapta son maçını deplasmanda Manchester City'ye karşı oynuyor. Ev sahibi takım atakta. Erling Haaland'tan kafa vuruşu top dışarıda. Doku. Pası savunma arkasına. Erling Haaland karşı karşıya City öne geçiyor. Dakika 10. O'Reilly uzaklardan çok sert vurdu. Uğurcan topu kornere çeldi. Galatasaray atakta bu kez. Victor Osimhen'in vuruşu Donnarumma. Pozisyon yeniden ekranda. Doku. Ceza alanında çekti topu, verdi pasını. Ryan Cherki farkı ikiye çıkardı. 29. dakikada geldi City'nin ikinci golü. Victor Osimhen. Sané kafayla indirdi Osimhen'in önüne. Victor Osimhen top kaybı yapıyor. İlk yarı 2-0 sona erdi. İkinci devredeyiz. Şalai yaptı ortayı. Osimhen'e gelmeden Kusanov. Haaland verdi pasını. Omar Marmuş'un vuruşu. Uğurcan. Şalai indirdi topu. Osimhen vurdu. Donnarumma. Pozisyon farklı açılardan görüntüye geliyor. Manchester City atakta. Uğurcan Çakır'dan bu pozisyonda Ait Nuri'ye gol izni yok. Sol kanadı kullandı Galatasaray. Ake top dışarı çıktı. Ake'nin ters vuruşu sonrasında top dışarıda. Phil Foden, Haaland dokunamıyor. Uzatma bölümündeyiz. Reinders ceza alanında topu ayağından açtı. Uğurcan'da kaldı top. Yunus Akgün

Osimhen vurdu. Kaleci Donnarumma. Galatasaray mücadeleden 2-0'lık yenilgiyle ayrılıyor. Galatasaray Şampiyonlar Ligi son 16 playoff turu mücadelesinde Juventus'u konuk ediyor. Cambiasso kullandı tacı. Kenan'ın topuna Osimhen'den müdahale. Savunmadan sekti top. Sara vurdu ve gol. Galatasaray 15. dakikada Juventus karşısında 1-0'lık üstünlüğü yakalıyor. Sara'nın gol vuruşu farklı açılardan tekrar tekrar görüntüdeydi. Juventus atakta, Kalulu'dan kafa, Uğurcan'dan seken topta Kup Miners maça denge getirdi. Dakika 16. Durum 1-1. Victor Osimhen ceza alanında. Gözler mücadelenin hakemine döndü bu pozisyonda. Karşılaşmada 32. dakika, McKennie'den pas, Kup Miners sert vurdu, Juventus 2-1 önde. Bu gol ilk yarının da sonucunu belirledi. Görüntülerimiz ikinci devreden. Barış Alper Yılmaz sert vurdu. Kaleciden sekti. Noah Lang tamamladı. Durum 2-2 oldu. Barış'ın vuruşunda Di Gregorio topu çeldi. Noah Lang doğru zamanda doğru yerde. Barış Alper Yılmaz. Barış yerde kaldı. Karar faul, Kabala. Bu pozisyonda sarı kart çıkıyor. Gabriel Sara yaptı ortayı. Davinson Sanchez attı golü. Galatasaray 3-2 önde. Barış Alper Yılmaz Kabal'ı zorlamaya devam etti. 67. dakikada Kabal ikinci sarıdan kırmızı kartla oyun dışında kalıyor. Juventus 10 kişi. Galatasaray'ın baskısı sürüyor. Osimhen girdi araya. Noah Lang ve gol. Noah Lang kendisinin ikinci, Galatasaray'ın dördüncü golünü kaydediyor. Osimhen'in de golde payı çok büyük. Victor Osimhen bıraktı. Sasha Boy. 5-2. Galatasaray evinde Juventus karşısında 86. dakikada farkı 3'e çıkarıyor. Bu gol mücadelenin de sonucunu belirliyor. Galatasaray Juventus'u 5-2 mağlup ediyor. Galatasaray Şampiyonlar Ligi son 16 playoff turu rövanş mücadelesinde 5-2 kazandığı maçın ardından Juventus deplasmanında Spalletti ve Okan Buruk arka arkaya görüntüdeydi. Kefren Turan Torreira'nın müdahalesiyle yerde kaldı, karar penaltı. Locatelli topun başında, durum 1-0. Manuel Locatelli'nin golüyle Juventus öne geçti. İlk yarı 1-0 sona erdi. İkinci devredeyiz. Barış Alper Yılmaz yerde. Kelly'nin müdahalesiyle. Pozisyon ekranda. Kelly'ye ikinci sarıdan kırmızı kart çıkıyor. Video yardımcı hakemden mücadelenin hakemi Pinheiro'ya uyarı. Sonrasında Pinheiro pozisyonu inceledi. İkinci sarı kart iptal edildi. Kelly direkt kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Barış Alper içeri çevirdi. Roland Şalay yerde kaldı. Oyun devam ediyor. Pozisyon yeniden ekranda. Juventus atakta. Arka direkte Gatti topu ağlara gönderiyor. Durum 2-0. Dakika 70. Kalulu'nun içeri çevirdiği topta Gatti golü attı. Juventus atak geliştiriyor yine. Kenan Yıldız'ın vuruşunda top direkten döndü.

82. dakikadayız. Coop Miners kafayı vurdu arka direkte. Weston McKennie durumu 3-0'a getirdi. Juventus normal süreyi 3-0'lık üstünlükle tamamladı. Ve mücadele uzatmalara gitti. 105+1. Barış Alper Yılmaz'ın pası. Victor Osimhen ve gol. Galatasaray tur yolunda Osimhen'in golüyle avantajı yeniden ele geçiriyor. İlk uzatma devresini sarı kırmızılı ekip golle tamamladı. 119. dakika Singo'nun pasında Barış Alper Yılmaz maça noktayı koyuyor. Galatasaray uzatmada bulduğu gollerle sahadan 3-2 yenik ayrılsa da ilk maçın avantajıyla tur atlayan taraf oluyor. Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde son 16'da. Galatasaray Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında İstanbul'da Liverpool'u konuk ediyor. İlk düdükle birlikte sarı kırmızılılar başladı karşılaşmaya. Uğurcan Çakır, Lemina pas hatası, Wirtz vurdu top dışarıda. Maçın başında önemli bir tehlike atlatıyor Galatasaray kalesi. Gabriel Sara kullandı korneri, Osimhen indirdi, Lemina vurdu ve gol. Galatasaray 7. dakikada Liverpool karşısında 1-0'lık üstünlüğü yakalıyor. Mario Lemina'nın golü farklı açılardan tekrar tekrar görüntüde. Liverpool atak geliştiriyor bu kez. Florian Wirtz vurdu Uğurcan Çakır. Alexis McAllister'ın pası, Wirtz'in vuruşu ve Uğurcan'ın kurtarışı görüntüdeydi. İsmail Jakobs hareketli. Jakobs yetişti topa. Destek Noah Lang'tan. Noah Lang yaptı ortasını. Kaleye doğru yöneldi top. Mamardaşvili. Gabriel Sara. Orta ondan. Sanchez'den kafa. Mamardaşvili başarılı. İkinci yarıdayız. Taç kullandı Liverpool. Alexis McAllister vurdu out. ...62. dakika... ...Gabriel Sara'dan pas... ...Konate'den hata geldi... ...Noel Ankara'ya girdi... ...Konate'den sekti top... ...Osimhen topu ağlara gönderiyor ama... ...pozisyon başlangıcında... ...Barış Alper Yılmaz için... ...offside kararı var... Barış Alper, Ekitike araya girdi. Ekitike karşı karşıya, Ekitike'nin vuruşu Uğurcan Çakır. Müthiş bir kurtarış Uğurcan Çakır'dan. Szoboszlai ile korner kullandı Liverpool. Konate'nin teması sonrası top bilelerde. Hakem orta noktayı gösterdi ama video yardımcı hakem devrede Konate'nin elle teması tespit ediliyor. Galatasaray Liverpool'u 1-0 mağlup ediyor. Galatasaray Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş mücadelesinde Liverpool deplasmanında. Okan Buruk ve Arne Slot arka arkaya görüntüye geldi. 25. dakika Dominik Szoboszlai'nin golüyle Liverpool 1-0 önde. Asist Alexis McAllister'dan. Köşe vuruşu kullandı ev sahibi ekip. Van Dijk içeri çevirdi. Alexis McAllister'ın kafasında top direkten geri geldi. İlk yarıda son bölümler oynanıyor. Jakob Szoboszlai mücadelesinde Macar oyuncu yerde karar penaltı. Salah topun başında.

Muhammed Salah'ın penaltısında Uğurcan Çakır başarılı. İlk yarı Liverpool'un 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı. İkinci devredeyiz. Salah'tan pas, Hugo Ekitike, durum 2-0. Dakika 51. Gol yeniden ekranda. ...53. dakikadayız. Salah vurdu, Uğurcan'dan sekti top. Gravenberg farkı 3'e çıkardı.

0: Frimpong içeri çevirdi. Singo'nun ters vuruşunda. Top ağlarımızda. Video yardımcı hakem devrede. Pozisyon başlangıcında offside tespit ediliyor. Ağlara giden top gol değeri kazanmıyor. Dakika 62, Wirtz bıraktı. Mohamed Salah farkı 4'e çıkardı. Salah'ın vuruşunda Uğurcan'ın çabasına rağmen top ağlardı. Mohamed Salah direğe takılıyor. Szoboszlai yerden oynadı. Salah içeri çevirdi. McAllister vurdu. Uğurcan kurtardı ikinci pozisyonda. Ekitike'nin vuruşunda top dışarıda. ...89. dakika... Van Dijk'tan sekti top... Alexis McAllister topu ağlara gönderdi ancak... faul kararı var... Mücadele Liverpool'un 4-0'lık üstünlüğüyle tamamlanıyor... Galatasaray Şampiyonlar Ligi'ne veda ediyor...
1: Sporun gündemi A-Spor'da belirleniyor.
2: Finali zorlayabilecek, sonuna kadar gidebilecek bazı ekipler de var.
3: Söylediği kritik bir ifade de var, bu çok önemli.
4: Gerçekçi bir ihtimal olarak gözükmüyor.
1: Muhabir bağlantıları, transfer haberleri.
5: Bu haftaki maçı en zor maçı olacak.
6: Senin caydırıcı kontratak oyuncuların var.
7: Önemli bir galibiyet elde etti.
8: Şiş'ten geçti tabii.
9: Kırmızı kartı yapıştıracaksın.
1: Avrupa ve dünyada olup bitenler. Editör masası gündemi.
3: Bugün evinde kazanmak isteyecek.
10: Bunun zaten sürdürülebilir bir yanı yok.
11: Sağ içinde olan sağ içinde kalmalı.
12: Bence bunu paylaşmaması gerekirdi.
13: Taraftar bunu merak ediyor kardeşim.
14: Tamam. Getirsin sen beni oraya, ben bunu oynatırım.
15: Gündemdeki haberleri, gelişmeleri konuşacağız.
1: Spor gündemi hafta içi her gün 15'te A-Spor'da.
16: Genel izleyici için uygundur.

0: Herkese mutlu geceler. Son sayfaya hoş geldiniz. Ben Koray Baloğlu. Bu akşam Okan Koç ve Serhan Türk'le birlikteyiz. Güzel, keyifli bir program sizi bekliyor olacak. Yarışmalarımız var. Yine gündemdeki haberleri konuşacağız. Mesajlarınızla birlikte yaklaşık 3 saat boyunca A Spor TV ve A Spor Radyo ortak yayınında sizinle birlikteyiz. Okan Koç hoş geldin.
1: Hoş bulduk. Teşekkürler. Sen de hoş geldin. Serhan abi asıl hoş geldin. Bana ne diyorsun baba? Serhan abiye söyle.
0: Bir daha şimdi sözü ona verin.
1: Macera dolu Amerika. Ama bir şey söyleyeceğim. Bir dakika ona gelmeden önce. Baba her yerde ismi. Bak dünyanın her yerinde resmi. Bak şahidim. Allah razı olsun. Bir telefon bir bakıyorum Amerika'da abi. 2 dakikada Beşiktaş taraftarların öyle bazı bir ufak tefek problemleri 2 dakikada çözdü. Bak 2 dakika. Her yerde ismi, duvarlarda resmi sevgili Serhan Türk. Teşekkür ediyorum abi. Onların adına onlar da çok Allah teşekkür etti. Orada gurbetçi yani abilerimiz, dostlarımız vardı.
2: Her zaman.
1: Sağ olsun. Bak 2 dakika.
0: Gurbetteki Türk vatandaşları.
1: Türk vatandaşları. Gurbetçilerimiz yani biz öyle. Yani
0: ben o ifadeyi sevmiyorum.
1: Ya biz benim bir sürü mesela takım arkadaşlarım oldu oradan gelenler. İsim saymıyorum. Yani işte gurbetçi kardeşlerimiz. Ya yani Türk vatandaşı tabii. Hepimiz kardeşiz tabii. Yani sonuçta da yani.
0: Gurbette yaşayan vatandaşlar.
1: Gurbetçilerimiz yani bizim gurbetçilerimiz.
0: Tabii.
1: Sen de bizi şimdi var ya.
0: Hayır ya öyle bir şey yok.
2: Arizona'dan amcaoğlu geldi.
1: Kertenkele getirdin mi?
0: Ne zaman geldin? Kaç
1: Arizona kertenkelesi.
2: Nevzat'a bıraktım.
0: Kaç gün oldu?
2: 2 gün oldu. Alışamadık. Hatta sabahları erken kalkmaya başladık. O da şeyden kaynaklandı. Jet lag biliyorsun. Uçuş. Zaman. Mesela şu an bizim Amerika saatiyle 1. Yani

0: Buran saatli 11.
1: Evet.
0: Alışmaya çalışıyoruz. İnşallah daha da alışacağız.
1: Biz de jetlag yaşadık ya, sağ olsun milli takım sayesinde.
0: Evet. Yaşattı değil mi?
1: Evet evet. Erken kalktık. Uyuyamadık. Uykumuz kaçtı. Vesaire. Bizde de bir ufak
0: sonra çabuk. Moralimizi bozdular.
1: Jetlag olduk yani.
2: Olduk olduk. Bravo. Yani
0: moralimizi bozdular. Biz de onlar yüzünden ceza yeme noktasına kadar geldik. O Paraguay maçında.
2: Ne gibi ceza abi?
0: Yani bir şimdi oldu. Yok yok, o maç vardı ya, hani Paraguay bizim hani kaderimizin belirlendiği ve daha sonrasında da hayatımızın şekillendiği bir karşılaşmamız vardı. Ve ümitlerimizin tükendiği karşılaşma vardı. O karşılaşmada da biz de zaten basın tribündeydik. 20'ye yakın basın mensubu takip ediyorduk. Orada pozisyonlarda işte tepki gösteriyoruz. Olur mu? Bağırıyoruz, çağırıyoruz. En son FIFA'cıya geldi. Çok bağırmayın, çok şey yapmayın. Yani çünkü en heyecanlı bizdik o anda. Çünkü tur elden gidiyordu. Ve en önemlisi ise Dünya Kupası elimizden gidiyordu. Elimizden kayıp gitti. Giderken de bize çağırarak, bağırarak ve çığlık atarak elimizden kaydını gördük.
1: Bir bilmeyenler için söylemiş olalım. FIFA işte. Görevlileri müdahalede bulunuyor değil mi? Abartan gazeteciler olursa.
0: Ya tabii ki, ama orada da şunu görmek lazım. Yani tribünler o kadar kötü ki. Yani neden kötü? Yani adamlar futbola alışık değiller. Adamların kendi futbolu, Amerikan futbolu. Ha. Statlar onlara göre yapılmış.
2: Ekranda öyle gözükmüyor ama bak, tabii. Çok güzel yere değindin.
0: Ya bizim basın tribünleri camlı bölme. Yani biz tribünde değiliz. Evet. Önümüzde cam var, camın önünde izliyoruz yani.
2: Kafesin içinde izler
0: kafesin
2: gibi.
0: Kafesin içinde izler gibi.
2: O bir çok kötü bir şey.
0: Bizi ta böyle köşeye doğru, korner çizgisinin oraya doğru.
2: Bir de büyük tribünler almışlar. Göremiyorsun değil mi? Uzak saha.
0: Zaten çok uzak. Yani bu anlamda çalışma açısından iyi değildi.
1: Her maç mı köşede kaldınız peki?
0: Genelde köşelerde kaldık. Genelde Amerika maçında da köşedeydik. Avusturya maçında Avustralya maçında biraz daha ortadaydık. Paraguay maçında yine köşelerdeydik. Ama hep böyle camlı bölgelerin ardından basın tribünleri, gerçekten elverişli basın tribünleri yoktu.
1: Ama şey değil. İçeride klima vesaire açık.
0: Ya zaten her tarafta klima var. Şöyle söyleyeyim. Ben Arizona'da dışarıda soğuk, sıcaktan bunaldım. İçeri girdiğim zaman soğuktan da üşüyerek dışarı atmaya başladım kendimi.
2: Hasta eder biliyor musun adamı işte abi.
0: Felaketti ya.
2: Yani soğuk sıcak, soğuk sıcak
0: var ya, içerisi acayip yani. Üşüyorsun. Dışarı çıktığın zaman da nefes alamıyorsun. Öyle bir atmosfer vardı. Bir de şimdi hep herkes şeyi konuşuyor işte. Mesafeleri konuşuyor. Takım işte o kadar yolculuk etti, şunu yaptı, sıcak havada antrenman yaptı. Ya ben açık açık söyleyeyim, birebir şahit olduğum için. Bizim Mesa, Arizona Mesa'dayız biz. Havalimanına yakın bir yerde. Mesa diye bölge. Milli takımımız orada kaldı. Milli takımımızın Arizona Mesa'dan antrenman yapacağı bölgeye kadar gideceği mesafe 25 dakika. Arabayla 25 dakikada gidiyorsun. Yani buradan düşün. Antrenman yapmaya gidiyorsun tesislerden, 20 dakika seyahat ediyorsun.
2: Bir de eskort eşliğiyle gidiyorsun.
0: Eskort, eskort. Evet, yani polis eskortlarıyla gidiyorsun.
1: Kaç, 30 kilometre var mı?
2: Ya fark etme, 50 kilometre, 20-25 dakika bir şey değil ki abi.
0: 20 dakika, 30 kilometre bile yok.
2: Biz neler yaşadık ya.
0: 25 kilometre ama eskortla gidiyorsun.
1: İşte o kadar yol.
2: Tamam da ama top oynuyor şimdi, oradan futbol oynar mı etkileniyor diyorlar. Ayakları kasılıyor, ediyor falan filan muhabbetleri döndü abi, de doğru söylüyor yani. Etkilenmez ki, 10 saat 12 saat yola çıkıp abi, maça çıktık ya.
0: Ya bu
2: 2 saat sonra maça çıktık biz.
0: Siz ilk defa mı sıcakta maç oynadınız?
2: Yok mu abi?
0: İlk defa mı 40 derecelerde?
2: Rakip oynamıyor mu abi? Rakip o oynamadı mı orada? Onlar da sıcakta oynadı.
0: Bir de şunu söylemek istiyorum. Şimdi herkes şey diyor ya. İşte seyahat ettiler 5 saat, 3 saat. Ya tamam. Vancouver'a gitmek için Arizona'dan 5 saat uçakla uçtuk.
2: Kaç gün önceden gidildi abi?
0: 3 gün önceden gidildi.
2: 24 saat, 48 saat.
0: Mesela Paraguay maçı içinde San Francisco'ya 3 saat uçakla gittik. Los Angeles'a da 2 saat uçakla gittik. Bir de şu durum var. Mesela biz takımla ayrı hareket ediyoruz. Biz işte havalimanına gidiyoruz. Önceden kuyruğa giriyoruz. Ondan sonra check-in yaptırıyoruz. İçeri giriyoruz. Tekrar kuyruğa giriyoruz. Uçağın içine biniyoruz. Tekrar iniyoruz. Bir takım o kadar rahat hareket etti ki. Hani böyle ekranlarda, sosyal medyalarda görüyorum ben. İşte Alman milli takımı aranmış. İşte Fransa milli takımı şöyle olmuş. Doğru. İran böyle olmuş. Milli takımımız hiçbir şekilde aranmadı. Apron'a kadar gelen uçaklarla, şey otobüslerle, uçağın altına gelen otobüslerle. Herhangi bir şey, pasaport kontrolü, klasik pasaportlar önünden gittim. Kontrol yapıldı ve içeri alındı. Herhangi bir zorluk yoktu, herhangi bir şey yoktu. Seyahatte hiç herhangi bir sıkıntı söz konusu değildi. Tekrarlıyorum, her gün antrenman vardı. Antrenmanın 15 dakika bize açıktı Arizona'da. Ve o mesafeyi de eskortlarla gidildi gelindi. Yani o kadar büyük mesafe, yarım saat gitti, 40 dakika gitti. Bir de Arizona'da trafik yok. Bir yerden bir yere gittiğiniz zaman gidiyorsunuz zaten, kocaman bir alan.
2: Ya bizim ülkemizde
0: San Francisco'da trafik vardı ama San Francisco'da da

0: Takımımız stada hemen yanında kaldı. San Jose diye bir bölgede kaldı. San Francisco. Ya zaten şehir merkezine gitmek gelmek 1,5 saat. Biz bile gidip gelmede artık şey yaptık, sıkıldık. Şehir merkezine gitmiyoruz. San Jose'de takılıyorduk yani. Öyle uzak bir süreç diye vardı. Herkes konuşuyor. Konuşanlar bazıları dolu konuşuyor, bazıları da boş konuşuyor.
1: İşte görmeden, bilmeden ne yapıyor? Konuşmak için konuşuyor. Çok güzel yerlere değindi sevgili Serhan Türk. Ben sana söyleyeyim yani. Mesela şimdi mesafeler 15-20 dakika diyor. Rakip de o sıcakta oynuyor. Rakip de o mesafeleri gidip geliyor örnek. Amerika maçı mesela. Tamam, Amerika'da 8 tane eksik vardı. İkinci yarı 4 tanesi, 5 tanesi oyuna girdi. Giren oyuncuların hepsi de o ilk 11 oyuncuları. Geriye düştün, yine öne düştün. Öne geçtin. Ne oldu? Kazandın maçı. Yani bunları bahane ya üretip yani işte polemik yaratmaya gerek yok. Burada ben sana bir şey söyleyeyim
0: Okan
1: mi?
0: Ha, özür diliyorum Okan.
1: Estağfurullah abi.
0: Şimdi hani mesela Paraguay maçında, Avustralya maçında oynarken sıcaktan etkilendin, seyahatten etkilendin de Amerika maçında kazandığın zaman etkilenmedin mi?
1: Şimdi şunu söylediler bile.
0: Yok muydu?
1: Yok dediler var, işte tamam. Amerika'yı rotasyonlu kadroyla yendi falan. Tamam, rotasyonlu kadro, onu söyledim. İkinci yarı Amerika'dan ilk 11 oynayan 5 oyuncu girdi. Hazırlık maçında da yendin sen bu Amerika'yı. Yenmedin mi ilk 11'ini? Yendin. Ya bunlar hep bahane. Ya yolmuş, havaymış, oymuş, yolculukmuş,
0: yetmekmiş.
1: 48 saat sonra hepsini babacığım bir kenara koyuyorsun, alışıyorsun o sisteme, düzene.
0: Tabii.
1: Sahaya çıkıyorsun. Önemli olan doğru tercihlerle. Bak, doğru tercihlerle, doğru oyuncularla çıkınca ve o oyuncuların gerçek yerinde oynattığın takdirde ne oluyor? Maçı kazanıyorsun ve keyifli maç. Müthiş maç izlemedin mi Amerika
0: maçı? Güzel maç izledim.
1: İkinci yarı Amerika'da bir sürü oyuncu girdi oyuna.
0: Tabii.
1: Coşkulu, tempolu, gitgelli maç, baskılı, geçiş mesafe. Ama bakın diğer maçlarda bekleyen niye? Abicim en büyük problem ne biliyor musun? Bakın arkadaşlar, insanlar yanılıyor. Lig bittikten sonra birçok oyuncu 2 hafta izin verin dedi mi? 2 hafta sonra toplandı değil mi milli takım?
0: Evet.
1: Ya baba, o arada futbolcu vücudu bir anda boşluyor. Yani toparlama süreci çok kolay değil. İstediğin kadar oyunculara sen çalışma programı ver bireysel olarak. Abicim adam güneşin altında arkadaşıyla oturuyor, yiyor, içiyor, oraya gidiyor, buraya gidiyor. Yani o takım halinde yaptığın antrenmanlarla bireysel yaptığın antrenmanlar arasında uçurum kadar fark var. Yapılacak tek şey neydi biliyor musun? Biz 24 sene sonra Dünya Kupası'na gidiyor muyuz arkadaşlar? Bu milli gurur, milli dava. Bak, milli gurur, milli dava. Fedakarlık yapıp hep beraber lig biter bitmez 2 gün 3 gün ailelerinize vakit geçirin, direkt Amerika'ya kampa gidecektin. Bak bakayım o zaman nasıl bir tempo, nasıl bir agresif takım oluşuyordu sana. O aradaki boşlukta futbolcuların vücudu boşaldı gitti. Toparlaması bir anda, o yani geçmiş dönemdeki vücut kondisyonunu, adale yapısını yakalamak kolay değil. Hiç kolay değil. Bunların hepsi bahane. Bak niye 2-2 maçta çok fazla basamadık, koşamadık, alanları daraltamadık, üretemedik. Yani güçsüzlükten vurulan şutlar, Arda öyle topa vurabiliyor muydu? Vurur muydu ya? Öbürü vurur muydu öyle? Yani o hareketlilik falan, o dinamizm yoktu
0: yanlış
1: takımda. Enerji yoktu. Yanlış
0: oynamak,
1: oyuncuların yerde dediği gibi.
0: Yanlış oyuncu seçimleri. Bazı oyuncularda çok fazla ısrar edilmesi.
1: Evet.
0: Getiren,
1: oynaması
0: oldu.
1: Gereken adam benim yanımda oturuyor. Sahada oynaması gereken adam yanlış pozisyonda oynuyor. Farklı pozisyonda oynaması gereken yanımda oturan adam sahada olması gerekiyor. Nasıl oluyor o zaman? Neden yani? Yok havaymış, yok oymuş, buymuş. İlk sorgulanması gereken bu. Ve öbürü az önce söylediğim gibi. Kamp süreci. Abi, bahanelerle
0: abi biz Paraguay maçında
1: birbirimize zarar veriyoruz.
0: 10 kişi oynayan Paraguay'a 55 dakika gol atamadık.
2: Evet.
0: Yani hani konuşup bunun artık izahı yok. Yani bunun izahı şeyde, işte antrenmana geç gittiler. Antrenmana 35
1: bravo,
0: dakika 40 dakika gittiler. Sıcakta antrenman yaptılar diye ben bunu izahını yapamazsın.
1: Amerika kaç attı Paraguay'a? 4.
0: 4 attı.
1: Sen kaç attın Paraguay'a? Atamadın. Amerika'ya kaç attın? 3 attın. Hazırlık maçında da yendin Amerika'yı. Az önce söylediğim gibi ikinci yarı bir sürü oyuncular oynadı. Geriye düştüm ve öne geçti.
0: Doğru.
1: Yani bunları bahane üretip de konuşmayalım. Bizim asıl problemimiz baştaki babacığım, orada kulübede oturan adam. Biz burada eleştirirken o zaman da söyledim, tekrar ediyorum. Ya işte onun tercihi olabilir, şu aralardan girmeyelim, buralardan girmeyelim. Biz burada bel altı hiçbir zaman girmedik. Her zaman söylediğim şey, oynaması gereken adam, hazır olan adam. Sonuçta bu milli dava, takımdaşlık ve hatta işte takım şeyi yapmadan tercihleri doğru bulunsun dedik. Yani bunu söyledik. O bulunmadığı zaman olan bize oluyor. Bak şimdi insanlar tatilinde orada burada. Ama Türk halkı, oradaki insanlar. Bak anlatsın yani. Orada burada milyonlarca, dünyanın 4 milyonunda 10 binlerce insan gitti oraya. Gitti, o kadar fedakarlık yaptı. Maddi manevi.
0: Tabii.
1: Neden? Ay yıldızlı arma için yaptılar bunu. Ve benim Amerika'da, o senin sağ olsun Allah razı olsun senden abi. Oradaki mesela onların da bir sürü Almanya'dan, Hollanda'dan, Belçika'dan giden arkadaşları var. Adamlar var ya, sana bir şey söyleyeyim. Yani dönüş biletlerini erken aldılar. Amerika maçı

0: izlemediler. Biz burada nasıl kalkmadık maçı izlemeye falan diye, yani işimiz gereği mecburen profesyonellik gereği burada işimizi yapacağız ya, maçı kalkıp izledik mesela. Ama oradaki insanlar ne gereği var diyor, bir iddiamız bir şeyimiz yok tabii. Diyor.
1: Yani geçecek ya, kadar. Zaman son ama. Sayfacıydım ertesi gün mesela. Hı-hı. Gündüz vaktim vardı, ben kalkmadım. Yalan değil, yayında da söyledim bunu. Kalktım direkt ilk bir özeti izledim. Kahvaltı yaptım, bir kendime geldim. Sonra kayıttan tamamını izledim tabii, işim olduğu için yine izledim.
0: Sadece
1: ama
0: sen değil.
1: Kalkmadım yani.
0: Sadece
1: ben
0: sen değil.
1: Ben 2'de çıkmışım burada işten. Sırf biz gece çalışmıyoruz. Bir sürü insan gece çalışıyor. Evet. Sabah başka işi var. Pek çok kişi fedakarlık yapmadı bu sefer. Öncekinde herkes ya, fedakarlık
2: yani,
1: yapıyordu.
2: Yani gördü, manzarayı gördü. Ondan sonrasında da
1: sen belki kaçırmışsındır. Burada ilk maçta olduğu gün bak, Kaş'ta, Maş'ta, Kocaeli, Yalova, aklına gelebilecek her yerde binlerce insan sokaklarda sabahın köründe maçı izlemeye
2: sonra
1: gitti.
2: Sonra ben bu takımı izledim dedi. Ondan
1: Yedi
2: sonra
1: Kule zindanlarında da dev ekran kurulmuş mesela. Ben onu gördüm. Zaten onu futbolculara göstersem onlar da üzgün. Gerçi de daha da üzüntüleri. Mesela ilk gün binlerce kişi gitmiş Yedi Kule'ye. Son Amerika maçının olduğu gün toplasan 100 kişi var veya yoktu.
2: Ya biz çok uçlarda yaşıyoruz. Bak mesela gönderirken konvoylar şeklinde gönderdik değil mi?
1: Evet.
2: Gelirken de ahlar ederek getirttirdik.
0: Abi çok ya, güzel bir hediyenin. Bak lafını bölüyorum, kusura bakma.
2: Estağfurullah.
0: Bizim milli takım oyuncularına yakışır ve az bile yaptık. Belki daha da iyisini yapmamız gerekiyor. Çünkü ben potansiyelimi biliyorum. Bu oyuncularım çok çok daha iyisini yapardı. Hedefler nerede? Çeyrek falan, yarı falan. Görür müydü? Görürdü. Ama hep nereye geliyoruz? Yine başa geliyoruz. Doğru tercihler değil mi? Sen de orada izlerken gördün yani. Tabii, tabii, örnek tabii. Okan'ın yerine mesela Koray oynaması gerekiyor. En az bir oyuncu değil. Bak 3-4 oyuncu böyle şekilde değiştirilmesi gerekiyordu. Ama ne oldu? Komoylarla, avallarla. Niye avallarla geldik? İşte sebep o işte kardeşim. Sevgili Montella. Sebep o. Bak oyuncuların da suçu var. Tamam oyuncuların, ama adam o gün formsuz, güçsüz. Yapmak istediklerini, potansiyelini sergileyemiyor. Sergileyecek oyuncular var, gördük Amerika'da. Hemen niye onlarla çıkmadın? Onu göremiyorsan sahanın içinde müdahale et. Burada aynen. İnsanlar bas bas bağırıyor. İlla ki futbolun içinden gelmen veyahut da o sahanın içinde o antrenmanları yapman gerekmiyor. Dışarıdaki insan da bunu söylüyor. Ya ben her gün halkla iç içeyim, pazara gidiyorum, oraya gidiyorum, muhabbet ediyorum, sohbet ediyorum. Ya insanlar bile diyor, abi bu niye oynamıyor? Bunun oynaması gerekiyor, şunu niye oynuyor? Acaba burada o takıma karşı sempatisi var, yarın öbür gün o takıma kendisine yol mu yapıyor diye insanlar bana yorum yapıyor böyle ya. Bak samimi söylüyorum, bunu söyleyenler var dışarıda.
2: Ya bir de şu var yani. Ben bir de şuna karşıyım. Bugün Sayın Federasyon Başkanımız da açıklama yaptı. O 16 milyon euro prim verdik oyuncularımıza dedi. Ya giyilen forma Ay Yıldızlı Türkiye forması. Milli takımımızın forması. Bu formayı giymek o kadar onur verici bir şey ki. Ben bile giymek isterdim. Okan yıllardır giydi bu formayı. Ya bu formayı giymenin vermiş olduğu ağırlık yeter. Bunun ağırlığı parayla koyamazsın. Bu formayı giymek için prim konuşulmaması lazım. Prim verilmemesi lazım.
0: Bravo.
2: Ne zaman prim verirsin? Dersin ki Dünya Kupası'nı kazanırsın. İşte ya da çeyrek final oynarsın. Çeyrek final oynarsın.
0: Tabii canım.
2: Bir şey verirsin. Ama sen bu formayı giymenin vermiş olduğu ağırlığı prim olarak hesaplayıp da vermek, ben 24 sene sonra gittim, ben bunlara karşıyım. Ben mesela oyuncularımızın şu şekilde yapmasını isterdim. Çıktı açıklama yaptılar ya, üzgünüz, şuyuz, buyuz, özür diliyoruz dediler ya. Çıkıp 16 milyonu biz bağışlıyoruz deselerdi, benim başımın üstünde yerleri vardı. Çünkü bu forma o kadar kıymetli forma ki, kulüp formaları ben bir tarafa bırakırım. Kulüp formaları işte yarışın içerisinde, takımları. Ya burada yarışacağın bir şey yok. Bunu niçin yarışacaksın? Türk halkı için yarışacaksın. Kendi kimliğin için yarışacaksın ve önemlisi Ay Yıldız için yarışacaksın. Ay Yıldız yarışmanın herhangi bir ödülün olmaması lazım. Ben de bunu böyle düşünüyorum yani.
1: Zaten ya. O prim meselesi her seferinde konuşuluyor. Özellikle turnuvalar kötü geçiyorsa ama tartışmaya da...
0: Başarıya bağlı bu işler sevgili Koray. Başarılı olursan hiçbir şey konuşulmaz. Ya benim sindiremediğim, yediremediğim hala da bak aklıma geldikçe var ya, isyan edesim geliyor ki ediyorum da zaten devamlı. Ya bu takımın potansiyeli bu fazlayken biz bu takımı sadece yani bu seviyelere getirdik. Ve zincir bağlayıp yani kardeşim daha iyisini yapacak bir takım sal gitsin ya. Ya sal gitsin. Karar verici benim için sorumludur sevgili Koray. O takıma bir teknik adama bir kadro verirsin. Muazzam bir kadro.
1: Evet.
0: Bakarım abi eldeki teraziye, kadroya, rakiplere bakarım. Koyarım teraziye. Ya derim benim kadrom hakikaten elimdeki potansiyeller hem ligde hem milli takımda hem Şampiyonlar Ligi uluslararası liglerde muazzam işler yapmış. Bireysel olarak da takım halinde bakıyorum iyi işler yapmış. Ve iyi, daha iyisini yapabileceğini görebiliyorsun. Resmen görebiliyorsun. Ben bunu anlayabiliyorum. Benim gibi milyonlarca insan anlayabiliyor. Sen bunu anlamayıp bu takımı niye bağlıyorsun ya? Niye orada adamcılıkmış, oymuş.

0: buymuş işlere giriyorsunuz ya. Girmeyin babacığım ya. Ya bak kardeşim, burada sen bir takımı dediği gibi temsil eden, milyonları 80-90 bir ülkeyi, bir ulusu temsil eden bir oyuncu topluluğunun başındasın sen ya. Sen bizim gibi Türk gibi, bak bizden daha iyi Türkmüş gibi muhabbetler yaptı orada, yorumlar yap. Evet hocam, sen bizden daha iyi Türksün, doğru. Gördük yani, yaptığın tercihlerle takımı getirdiğin durumdan dolayı gördük neler. Sevgili İbrahim Başkanı, ben tanıyorum, o da beni tanıyor. Biliyor samimiyetimi. Bak başkanım, karar verici sizsiniz. Ülkemize çok değerli, kıymetli, hakikaten potansiyelli. Bu milli takımı daha da yukarı taşıyabilecek çok klas teknik adamlar var. O çocukların en azından psikolojisini, ruh halini, duygularını dokunabilecek, anlayabilecek teknik adamlarımız var. Ya gidin babacığım, ona göre yol yakınken dönelim de en azından bu çocuklarımıza verilen tepkiler, tamam performans olarak kötü oynadığı dönemler bireysel olarak da takım halinde olmuştur ama evet, o oyuncuların daha iyisini yapabileceğini hepimiz görüyoruz, biliyoruz. İşte onları oraya çekebilecek, yukarı taşıyabilecek insanlarımız var bizim. Yabancı da olur bu, yerli de olur ama bu olmaz. Montella ile olmaz. Ben bunu yıllardır söylüyorum. Ben bunu söylediğim zaman niye böyle yorum yapıyorsun? İşte milli takım o tercih veriyor, onu söylüyor. Bu karar veriyor, o buna şey yapıyor falan gibilerinden. Alın görün işte ne oldu. Üzülüyoruz abi. Bak şimdi Paraguay çıktı. Sen olabilirdin abi orada şimdi. Bütün heyecanla, gururla. Yani düşünsene, bekleyeceğiz şimdi ilk çeyrek.
1: Olabilir mi? Onu nasıl değerlendiriyorsunuz Paraguay'ın Almanya'yı elemesini?
0: Ya Almanya eski Almanya değil abi. Eskiden Almanya daha yaratıcı takımdı, organize takımdı. Yani Almanya'ya bakıyorum. Ya o forvet bir tane sarı, unuttum ismini. Sarı bıyıklı var ya, şeye benziyor hatta. Eski aklıma gelmedi şimdi ismi. Her evet, neyse. Ya o adam mesela orada, o adam oynuyor yani. Düşün o dönemlerde Almanya'da kimler vardı o bölgede ya? Kloseler vardı. Öbürü neydi onun ismi?
1: Geçen konuştuk. Bierhoff vardı işte.
0: Ha, düşün yani kimler? Almanya eski Almanya değil. Ben Mario geçen yayında da söyledim. Mario Gomez'ler vardı. Neler vardı ya? Almanya eski kanatları, orta sahada işte bir iki oyuncunun dışında. Yani değerlendirme anlamında ben Almanya'yı zaten söylemiştim. Çok fazla yukarılara gelebileceğini ihtimal vermiyordum ama Paraguay'ın tabii ki de galip gelmesi sürpriz oldu bence.
1: Ya ben Volta şöyle, Madey diyorsun.
0: Volta Madey diyorum. Ya. Mesela ben de bence bu, o seviyelerde bir oyuncu değil.
2: Uruguay'ın dünkü, özür diliyorum, Paraguay'ın, hep Uruguay dedim biliyor musun sezon şey başından
1: onlar da elendi.
2: Sevgili Hilmi kardeşimin kulakları çınlasın Anadolu Ajansı'nda. Bir de bizim Mehmet'in kulakları çınlasın. Fatih Erim'in çok güzel bir lafı var. Şans nedir biliyor musunuz diye başlayan. Şans iyi bir plandan arta kalanıdır. Şans da çalışana yardım eder zaten şeklinde bir laf vardır. Ben de Paraguay'ın biraz şansının da fazla olduğunu düşünenlerdenim.
1: Doğru. Penaltı atışları sonrası Almanya'yı elemeyi başardılar. Son 50 yıl içinde Almanya ilk defa penaltı vuruşları sonucu elenmiş. Bu da onlar adına bir istatistikti. 2014'ten bu yana da onlarda da bir geri gidiş var bu arada. Hem Dünya Kupası hem Avrupa Futbol Şampiyonası'nda. 2014'te Almanya dünya şampiyonu olduktan sonra süre gelen zaman dilimi içerisinde bir yarı final, bir çeyrek final gördü. Başka da bir şeyi yok. Normalde 4 kez Dünya Kupası, 3 kez Avrupa Futbol Şampiyonası kazandılar. 8 dünya finalleri var Dünya Kupası'nda yine. Onlar adına da bir geri gidiş var Almanya'da ama Okan'ın dediği gibi yani bireysel performanslarda da istenileni alamadılar. Almanya için kötü bir turnuva oldu. Norveç yoluna devam ediyor. Brezilya ile karşı karşıya gelecekler son 16 turunda. Bugün onlar da fil dişini yenmeyi başardılar. Norveç'te de Haaland takımını taşımaya devam ediyor.
0: Mesela Musiala. Niye sonradan alıyorsun abi? Musiala gibi bir oyuncu var. Senin elinde zaten Alman ekolü deriz değil mi? Disiplinli, birlikte hareket edip birlikte gidip gelen. Yani o Almanya'dan şunu bekleme. Yıllardır izleriz, görürüz. Alman futbolu da öyledir. Yani şuursuzca saldıralım. Anladın mı? Ön alan baskısı işte rakibi hapsede. Bir Bayern Münih yapabiliyor bunu. O zaman Robben'ler işte sol tarafta şey vardı, ön tarafta yani onlarla yapabiliyordu. Ama şimdi artık oyuncu kalitesi de düşmeye başladı Alman milli takımında. Elinde bir tane yaratıcı, kaliteci oyuncu var ya. Musiala gibi bir oyuncu. Ya bunu da çık. Sen bu tür maçlara kardeşim skor alman gerekiyor.
2: Kesinlikle.
0: Musiala gibi bir oyuncu da çıkma.
2: Katılıyorum sana.
0: Yani kanatları iş yapmadı. Sané çok iş yapmadı. Sol tarafta mesela şey de çok iş yapmadı.
2: Buraya kadar Sané getirdi. Öyle görmek
0: Virtus'u,
2: lazım.
0: Virtus'u tabii iyi oynadığı dönemde Virtus'u alabilirdi. Biraz daha içeride değerlendirebilirdi. Yani yani olmadı ya. Almanya beni artık mutlu etmiyor. Oyun olarak tatmin, memnun etmiyor. Evet, evet. Eski dönemlerdeki gibi.
2: Şu an herkesi tatmin eden oyunu ben Fransa'nın oynadığını düşünüyorum.
0: O ayrı abi, Fas da çok iyi oynuyor.
2: Fas da iyi oynuyor.
0: Çok iyi oynuyor. Bak sürpriz yapabilir
2: işte
0: dedim ben de zamanında.
2: Onların kırılma noktası kendi aralarındaki oynayacağı maça kadar gideceğini, evet, düşünüyorum. Bir. Çünkü onlar o
0: bak, kendi aralarında. Güzel bir yere değindi.
1: Doğru söylüyor. Bakalım bundan sonra.
0: Benim favorim Fransa.
1: Benim de başlığım.
0: Ama ağacın bir tarafına bakıyorsun, öbür tarafına. Bu nasıl ayarlanmış, bu nasıl olmuş ben anlamıyorum. Babaları koymuşlar buraya. Babaları koymuşlar oraya, bir iki tane koymuşlar. Ya bu olmaz, adalet onun. Biraz da buraya koyun da böyle güzel bir rekabet olsun, en son görelim. Ya finaller burada. Finaller ağacın sol tarafında.
1: Arjantin yarı finale kadar rahat yolu.
0: Ya sana ben bir şey söyleyeyim. Messi'ye yine kıyak yapmışlar. Arabistan'da yaptıkları gibi Katar'da orada. Son burada
2: senesi,
0: da yapmışlar.
2: Son
0: ya,
2: senesi diye. Abi, ama son senesi olmaz Messi'nin.
0: Olmaz. Yok baba, Fransa, İspanya bırakmaz bu saatten sonra. Ama Almanya, bak sana şey, Almanya diyorum. Ağacın bu tarafı var ya. Final bak, bundan sonraki turlarda görün. Hep final maçları.
2: Bir tarafında Allah'ın lütufları, bir tarafta.
0: Zaten bu taraftakilerin izlemeye gerek yok. Sağ tarafı izleme. Sol tarafı izle. Sonra yarı finalde
1: zaten denk gelir diyorsun.
0: Denk gelirler.
1: Fransızlar birbirini yemezse takım içinde şampiyon olur diye düşünüyordum ben de başından itibaren. Şu anda da iyi gidiyorlar.
2: İyi gidiyorlar.
1: Bakalım bundan sonrası nasıl şekillenecek, ama artık tek maç eleme usulü olduğu için her türlü sürprize de açık. Fil dişi veda etti. Fil dişinde oynayan oyuncular şimdi bir tatil yapıp Türkiye'ye gelecekler. Olay güzel performans sergiledi. Trabzonsporlar memnundur herhalde. Piyasasını yukarıya çıkardı. Agbadu yine geri dönüyor. Fofana kaleci dönüyor.
0: Ya bunlar kulüpler için iyi oldu. Yani kulüplerimiz için iyi oldu. Özellikle Beşiktaş için iyi oldu. Şimdi de, tabii ki de Orkun kalsa, milli takımda gitmiş olsa, ki Orkun'u daha böyle tercih etmiş olsaydı da gitme ihtimal daha yüksek olurdu. Doğru. Ama şimdi oh da büyük ihtimal, bir de şey de
1: Orkun döndü.
0: Agbadu dönüyor.
1: Agbadu dönüyor.
0: Mourinho dönüyor.
1: Oh da dönüyor. Bir tek şey kalmış. Hacı Ahmetoviç kaldı. Şu
0: aynen. Ayın 10'unda kampa gelecekler işte. Yurt dışı kampına geliyorlar bütün hepsi. Hepsi beraber paket halinde kampa geliyorlar. Yalnız Paraguay'da
1: 10 gün izin iyi mi?
0: He?
1: 10 gün.
0: Yeterli de değil aslında da. Bana iyi değil. Bana sorsan ya bir ay, 1,5 ay yap gibilerinden falan böyle izin vermiş olsam ben kabul ederdim. Yani 10 gün mü 1 ay mı, ya hocam derdim, 1 ay idare et derdim. Ama şimdi 23'ünde eleme maçı var.
2: Yeni hoca var bir de.
1: Doğru tabii söylüyor.
0: Tabii.
1: Şimdi transfer gündemini de konuşacağız. Mesajlarınızı bekliyoruz. Son sayfa etiketine yazabilirsiniz. X üzerinden, yine Instagram'dan da mesaj atabilirsiniz. Her zaman olduğu gibi. Hemen şey hatırlatmasını yapalım. Türkiye Futbol Federasyonu'nun yapmış olduğu açıklama. Çünkü o transferi konuşurken önemli bir nottu. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, hepsi yani bütün takımlar aslında bir yandan etkilenme. Federasyon ne karar alacak bekliyordu. Tartışmaları bitirdi federasyon ve dedi ki biz geçen sene söylemiştik zaten, 10+4 dedik, aynı şekilde devam edecek dedi. 10 oyuncu da sıkıntı yok, istediğiniz gibi yabancı seçebilirsiniz. 4 oyuncu da 2003 veya sonrasında doğmuş olacak.
2: Kontenjan.
1: Evet. Geçen sezon 2002'li doğumlu oyuncularla sözleşme imzalayan kulüpler +4 kısmında onu değerlendirebiliyor.
2: Evet, Galatasaray bunu en çok bekleyen takımların başında geliyordu. Özellikle Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılacağından ve Şampiyonlar Ligi'nde çok fazla ümidi olduğundan dolayı bu kuralı esnetilmesinden yana bir beklentisi vardı. Ama bu saatten sonra yapacak bir şey yok. Futbol Federasyonu açıklamasını yaptı. Ama şunu da söylemek lazım. Galatasaray yönetiminin ve Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek ve Sportif Bahçe'den sorumlu yöneticisi Abdullah Kavukçu'nun da 16-4 kuralına göre ve diğer alınacak kurallara göre de bir eylem planı vardı. O açıdan eylemleri çok fazla etkilenmese bile transfer politikası biraz sıkıntı geçecek. Ama Galatasaray buna göre de bir transfer planlaması yaptı, onu söylemek istiyorum. Yani aslında Galatasaray'ın transfer planlaması okey. Sadece başkanın start vermesi gerekiyor. Zaten Galatasaray'ın da beklentisi federasyonun yapacağı açıklamaya göreydi. Her iki duruma göre de kendi stratejik planlamasını yapmış ve buna göre de marşı başlayacak bir Galatasaray var diyebilirim.
1: Şimdi bu açıklamadan sonra Galatasaray hızlanır mı biraz transferde?
2: Tabii ki Temmuz ayının ilk haftası, dediğimiz gibi önümüzdeki hafta, bu hafta, önümüzdeki haftanın başında bir hareketlilik bekliyorum Galatasaray'da. Tabii ki planlama da olacak ama bu planlamanın nasıl şekilleneceğini de ilerleyen günlerde göreceğiz. Zaten bir John Duran durumu var, Mario Icardi'nin durumu var, Lemina'nın durumu var, Osimhen'e gelen teklif var. Ya bunlar hepsi Galatasaray'ı ilgilendiren taraf. Ama şunu söylemek istiyorum. Sayın Dursun Özbek geçen sene olduğu gibi bu sene de Galatasaray'ın başının, yani futbolunun başında iyi işler yapacak bir izlenim de verdi bize. Biliyorsun geçen sene Uğurcan transferi

0: Senin de direkt katkısı olarak hem Galatasaray'ı yerli avantajını kullanıp hem de iyi bir kaleci alarak senenin en iyi transferine imza atmıştı. Sayın Abdullah Kavukçu da Osimhen transferi, Sané transferi çok önemli isimlere imza attırmıştı. Bu anlamda Galatasaray'da sıkıntılı bir süreç çok. Her şey imtizamlı bir şekilde ve kurallara uygun bir şekilde devam ediyor diyebilirim.
1: Osimhen'e gelen teklif var dedi Serhan Türk. Birazdan detaylandıracağız onu, söylemiş olalım. Biraz bekleteceğiz o konuyla ilgili olarak. Okan, sen nasıl değerlendiriyorsun federasyonun kararını? Nasıl yansıması olur sence?
2: Bence doğru bir karar. Yani futbola yabancı olmayacaksın. Bak, yerli oyuncu oldu mu iyi kaliteli oynuyor. Galatasaray'a bakıyorsun. Eren var, Abdülkerim, Yunus, Barış, Uğurcan. Beşiktaş'a gel mesela. İyi olduğu zaman oynuyor. Kardeşim Orkun var. Öbür tarafta işte Kerem var. Önemli olan iyi oyuncuları yetiştirebilmek oralara. O potansiyeli gördüğün zaman iyi oyuncu yapacaksın. Anadolu takımlarına. Ama gidiyorsun Anadolu takımında bir oyuncuyu abi 10 milyon, 7 milyon, 8 milyon. Onlar da haklı. Adam diyor kardeşim diyor. Gidiyorsun diyor yabancıya da 20 veriyorsun diyor. Onlar da haklı. Bak onları da haklı buluyorum. Piyasa öyle bir hal aldı ki baba saçma sapan durum oluştu. Bak samimi söylüyorum. Yani bu piyasa var ben hayatımda görmedim. Bu böyle giderse kulüplerimizi vay haline. 2 sene, 3 sene sonra düşünemiyorum neler olacak. Baş edilmeyecek hale gelecek. Bak bu lafımı unutma Okan demişler. Zaten bunu herkes görüyor. Yani ilk ben söylemiş gibi olmayayım yani. Bunu herkes görüyor. Ama futbola yabancı olmayacaksın abi. Futbol akılların eğer bir potansiyelli yıldız, kaliteli bir oyuncu gördün. Parlıyor abi, yetenek genç var. Sorumluluk alıyor. Al babacığım, tut elinden, ver sorumluluğu. Oyna, oyna, oyna. Hata da yaptı, oyna. Bir kere yapar, iki kere yapar ama sonra oyuncu seni şampiyon yapar. Hedefe götürür, para da kazandırır büyük performans. Ama bizde abi aman hazır Serhan Türk tecrübeli deneyimli alalım koyalım. Koray tecrübeli alalım. Olma. Bir iki tane serpiştireceksin. Özellikle Anadolu takımlarını. Büyük takımda yapamazsın. Yaparsın, nasıl yaparsın biliyor musun? Galatasaray'ın kadrosuna koyarsın bir iki genç. Olur. Ki Okan Hoca bu konuda da yani eleştirilmesi gerekiyor. Yıllardır şampiyon oluyor. Bir iki tane genç atması, parlatması, yaratması gerekiyordu.
1: En çok eleştirildiği şeyler o şu an.
2: Bunu yapabilirdin. Çünkü artık bazı yerlerde tamamıyla yani bakıyorsun skor alıyorsun. Güçlü oyuncun var. Güçlü oyun oynuyorsun. Rakibe kabullendiğin skor alıyorsun. At bir iki tane ya. Bul alttan oradan buradan. Beşiktaş bu konuda da gerçekten çok başarılı. Altyapıdan çok oyuncular çıkarttı uzun yıllarda. Oynattı. Para da kazandı. Performans da aldı. Yani bunları yapacaksın. Yaparsan hem kulüp kazanır hem oyuncular hem ülke futbolu. Milli takımda kazanır. Ama işte buralarda işte o futbol akılları dediğimiz ve futbolu yöneten o saha içini yöneten teknik adamlarımızla beraber birleştiği zaman babacığım o güven ilişki o zaman bunlar ortaya çıkıyor. Bu tarz oyuncular çıkartabiliyorsun. Yabancı kuralına da ben katılıyorum abi, şu anda kulüpler rahatlamıştır. Ama gidin iyi oyuncu alın. Futbola yabancı olan yabancıları almayın. Futbolu bilen kaliteli, o paraları borça harcamayın. Yabancı oyuncular o paraları boşa harcamayın. Kaliteli oyuncular alın. Gidiyorsun abi. İki maçını telefonunda izliyorsun. Bir maçını işte orada izliyorsun. Aa, adam bakıyor çok iyi. Ama adamın en iyi maçlarını sana izlettiriyorlar. Ve hatta sana öyle bir anlatıyorlar ki adamı. Yani sana net söyleyeyim adam muazzam bir oyuncu gibi kafana empoze ettirmeye çalışıyorlar, ediyorlar. İşte sen orada babacığım senin yanında inandığın güvendiğin insanları alırken gidin izleyin diyeceksin. Çıplak gözle izleyin diyeceksin. Bu adam baskı altında neler yapıyor? Baskı yediği zaman da neler yapabiliyor? Baskı kurduğu zaman neler yapabiliyor? Senin güvendiğin insanlar sana bunu anlatır. Benim bir kardeşim var Emre diye mesela. Almanya'da Belçika'da. Ya Pina, örnek mesela Batagov. O bir tane stoper soruyor. Nasıl abi diyor, bak diyor Trabzon diyor muazzam oyuncular aldı diyor. Görürsün diyor. Bir bakıyorum abi ligin sezon içerisinde. Hakikaten çocuk doğru. Yani anladın mı insan?
1: Evet.
2: O çocuk da yani öyle çok fazla profesyonel oynamamış. Yani bunun gibi bir sürü insanlar var. Yani bu tarzda hareket edersen futbola yabancılık çekmezsin babacığım. Yabancı oyunculara doğru paralar harcamak gerekiyor. Bak Abdullah Kavuç'u gitti Osimhen fırsat. İyi oyuncu. Gitti getirdi kardeşim. Sané'yi getirdi. O operasyonda başkanla beraber müthiş yönetti. Böyle oyuncularla oraya gidersin. Bir de bunların yanına iki tane genç sıkıştırdığın aynen, zaman 10 numara olur.
0: 75 aldığın oyuncuya şu an 120 milyon euro teklif var.
2: Ya mesela abi. Başarı. Bak müthiş bir onun dışında. Geçen sene geçen de söyledik sana.
1: O konuyu açalım hadi.
2: Dur son bir şey söyleyeceğim tamam. Açalım. Geçen sene geçen de programda konuştuk. Bu adam geçen sene şampiyonlukta en büyük aslan payı bunda değil mi? Bunda. Bu sene de keza öyle Şampiyonlar Ligi'nde yaptıkları arkadaşlarına da fayda sağladı. Oynattı, oynattırdı. Orada da şimdi Barış'ın performansı niye arttı? Niye milli takımda artmıyor? Çünkü Osimhen orada durduğu zaman o merkezde santrafor en uçta duruyor ya Osman.
0: Rahatsız ediyorsun.
2: Baba böyle. Stoperleri değil sadece. Hareket. Normalde santrafor stoper. Baba bekleri de rahatsız ediyor. Çünkü buralara da koşu yapıyor. Hareket. Bekliyor. Ben diyor çıktığım an diyor buraya bir koşu yapar diyor. Benim koridordan atak problem yaratır. İhale bana kalır. Tedirginliği yaşatıyor. Ben de bek oynadım.
0: Oradan boşluk.
2: Anla.

0: Osimhen'e teklif geldi mi?
1: Evet, Osimhen'e 120 milyon euro bir teklif geldi. Ama resmi olarak teklif gelmedi. Sadece biz 120 milyon euroya kadar çıkabiliriz. Eğer siz ilgilenirseniz bunu yazılı halinde kulübe sunarız şeklinde bir teklif geldi.
0: Sözlü.
1: Sözlü.
0: Kulüp belli mi?
1: Kulüp Avrupa'dan bir takım, bir tane daha takım olduğunu söylemek istiyorum. İki takım şu an 120 milyon euro çıkabilir şeklinde bir teklifi var.
0: Önden bir yoklama yapıyorlar.
1: Önden bir yoklama yapıyorlar. Ama Galatasaray biliyorsunuz sezon başında da 150 milyon euro. Hatta Abdullah Kavuççu'nun gönlünde Osimhen'in değerinin çok kat kat üstünü ve konuşacak rakamlar olmadığını dile getirmişti. Hatta biliyorsun Galatasaray'ın planlaması bu sene Osimhen'in kalacak şeklinde, Osimhen'in yanına yedek bir golcü bakılacak şeklinde bir planlaması da var. Bu anlamda Galatasaray teklifleri açık olmadığını ve 120 milyonluk tekliflerin çok fazla ciddiye alınmayacağını söyleyerek o durumda şu an için tekrar bir teklif yapılması yönünde olabileceğini düşünüyorum. Ama şu anlamda Galatasaray'da Osimhen'e gelecek tekliflerin 150 milyon euronun altına gelecek tekliflerin çok ciddi alınmayacağını söylemek istiyorum. Tabii ki Galatasaray'daki planlama Osimhen'in yanına nasıl bir oyuncu bakarız ya da Osimhen'in yanında oyuncu alacağımız oyuncunun özellikle yedek kalmayı sorun etmeyecek bir oyuncu olarak bir arayışa girdiğini söylemek istiyorum.
0: O kısmına devam ederiz Okan. 120 milyon euro dile kolay.
2: Büyük para.
0: Bizim dilimiz çok alıştı bu rakamlara ama bu anormal bir bonservis bedeli aslında. Yani bir sezonda 75'i aldı değil mi Galatasaray?
1: 75 milyon euro.
0: 45 milyon euro kar edeceksin. Neredeyse bir Şampiyonlar Ligi geliri kadar bir şey.
2: Geçen sene Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nden kaç para gelir elde etti aşağı yukarı? Ortalama yani.
0: İşte
2: 60-50. İçeride 50-60 değil mi? 60 de. Aşağı yukarı yani. Affaki konuşuyoruz. Bu sene de gidecek Şampiyonlar Ligi'ne. Oradan da de 40-50. 50 de öyle de. Değil mi?
0: Evet.
2: 110. Osimhen'in forma satışları olmuş mudur?
1: Oldu.
2: Osimhen'e
1: çok sağlam forma satışı.
2: Osimhen sayesinde loca satışları belki 3'se 5 oldu mu?
1: Paketi oldu, oldu değil mi? Paketleri satıldı.
2: Bak, 50 60 daha Osimhen forma satışları 110. Hadi 10 da öyle koy 120 milyon. Bu adam zaten sana attırdıkları yaptıklarıyla fazlasını çıkarttı mı?
1: Çıkardı.
2: 120 milyon veriyorlar bana.
1: Artı maaşı
2: var. Artı bak, artı maaşı. Hadi onları da bunların arasından çıkart yani o matematiği.
0: Hadi 75 artı 20 diye yuvarladığımı farz et. 95 hadi 5 daha ekle 100 desen.
2: Tamam.
0: Zaten 120 diyor. Adam tamam, kendi 100... maaşını çıkarmış.
2: Ya zaten hayır ben
0: üstüne de 42 milyon şimdi, euronun Abdullah, ciddi bir kısmında payı
1: Sayın
0: var.
1: Sayın Abdullah Kavuççu yaklaşık 40-50 milyon euroluk bir durumu yani Osimhen'in çıkarttığını dile getirmişti daha önce. Bunu söylemişti. Yani biz hemen hemen maaşını ve bonservisinin bedelini karşıladı şeklinde de bir açıklaması vardı zaten.
0: Evet. Yani onu hadi ben şeye bırakıyorum. İzleyenlerin yorumuna bırakıyorum. Nihayetinde takım oynuyor ya tamam. Osimhen'in rolü var. Sonuçta tek başına değil bütün takım olduğu için o kısmı hiç dahil etmiyorum. Sadece bonservis 120 alsa adam zaten kendi bonservisi artı ödenilen paranın üzerine de Galatasaray'ın cebine para bırakıyor. Bir de Şampiyonlar Ligi'ndeki katkısı işte 42,5 milyon euro civarında
2: bir de ben böyle var. Soru sormak istiyorum.
0: Lig şampiyonluğu var.
2: Geçen sene Icardi ile şampiyon olma ihtimali var mıydı Galatasaray'ın? Vardı. Vardı ama ne kadar vardı ihtimal değil mi? Bu sene geçtiğimiz sezon Icardi ile yine ihtimali var mıydı?
0: Osimhensiz döneme bakarsan ihtimal ortada ne kadar?
2: Yani ne kadar? İşte ona göre değerlendirsinler. Beyin jimnastiği yapıp ona göre yani bize yazabilirler.
0: Ya
2: yani
0: onu anlatmak bir şey olduğu için onu dahil etmeden
2: Osimhen'in buradaki 2 senedeki gösterdiği performans Osimhen aldığı parayla verilen bonservisini kat ve katını çıkarttı.
1: Çıkardı.
2: Şu anda 120-130'a da sattığın zaman bonus kardasın. Ha taraftar tabii ki de satılmasını istemez. Ama ben başkanların yanında olsam bir Beşiktaşlı olarak satın başkanım. Para bak güzel bir paradır ya sıcak paradır. Hep rakipler ister gitmesini.
0: Dengesi bozulur mu diyorsun?
2: Büyük bozulur. Kimi getireceksin? Hadi
0: ama
2: söyle.
0: Şöyle düşün 120 milyon sana geldiğinde sen de tutup 5 milyon euroya golcü almayacaksın.
2: Tamam da kimi getireceksin? Yine örnek mesela.
0: Bulacak ya.
2: Bulacak
0: da. Nasıl bulduysa şimdi, bulur yine.
1: Kimi getireceksin?
2: Şimdi kimi getireceksin? Bazen olmuyor, tutmuyor, olmuyor. Bak Charlotte olabilir mesela. Charlotte olabilir. Bravo. Mantıklı geldi bana. Yani olduğu zaman Osimhen'i belki aratmaz. Yani nasıl aratmaz? Birisi 10, biri 9 olabilir.
1: Ya ben şöyle düşünüyorum. Galatasaray elinde Osimhen gibi bir silah var. Bu silahı bir dönem daha kullanmak.
2: Satarlar mı sen? Satmazlar.
1: Ben satacağını düşünmüyorum.
0: Galatasaray buldu ama ya.
1: Şöyle bir şey diye. Abdullah Kavuççu'yla yani şu an o da telsiz kapattı ama Sayın Kavuççu

0: daha önce konuştuğumuzda şunu söylüyordu. Ben kesinlikle Osimhen'in satışını istemiyorum. Osimhen'in konfor alanını daha da fazla kullanmak istiyorum. Osimhen gibi bir oyuncunun rahatlığıyla bir sezon daha geçirmek istiyorum şeklinde. Hatta daha fazla sezonla geçirmek istiyorum şeklinde de demeci oldu. Zaten Abdullah Kavuşçu ile konuştuğumda şunu söylüyor. Benim için oyuncum paha biçilmez. Ben bu oyuncunun konfor alanını kullanmak istiyorum şeklinde de demeçler oldu.
1: Şimdi Osimhen gider mi gitmez mi? Bu bir soru işareti. Bilinmezlik şu an için. Onu bilmiyoruz.
2: Hayır, Osimhen şu anda 24 milyon euro gibi dolar aşağı yukarı bonuslarla bir gelir elde etmiyor mu Galatasaray'da? 20-24 milyon.
1: 21 milyon euro.
2: Yani 20-21 işte evet. Sponsorlar, onlar reklam 24-25 milyon euro aşağı yukarı elde ediyor. Kılçıksız ha, temiz böyle cebe giriyor. Her ay 2.400.000-2.300.000 euro böyle zlik diye bankamatikle böyle var ya, bir saniye geçmez, geçtiği zaman problem yaşarsın böyle oyuncularla, tık diye böyle var ya, saat 3'ü 1 geçtiği zaman hemen telefona bakmak zorunda kalıyorsun ne zaman arayacak diye. Oluyor bunlar, ben yabancı oyuncularla yaşadım yani, ben yaşadığımdaysam arayanları gördüm yanımda yani yöneticileri ama defalarca.
0: O oyuncu öyle bir oyuncu
2: ya, ben ya. Burada yani ironik atıyorum, çok espri yapıyorum yok. Yani bu tarz şeyler, şimdi bu paraları Avrupa'da vermek için nereden baksan vergisiyle oyla buyla topladığın zaman abi 40-50 milyon dolarlar yapıyor yıllık maliyeti. Hiçbir kulüp bunu karşılayamaz, vermez babacığım. Hiçbir, bak Real Madrid de vermez, Barcelona da vermez, City de vermez, Paris Saint-Germain'in sahibi de vermez. Ben öyle düşünüyorum. O yüzden he, fedakarlık yapar. Benim hedeflerim farklı. Şampiyonlar Ligi kupasını alabilmek, oy bu. Gider Paris Saint-Germain veyahut da City veyahut da Barcelona, Bayern Münih örnek mesela, Real Madrid 150'yi verir. Osimhen'e de der al kardeşim yıllık sana da 12-13 milyon euro, bütçemiz bu.
0: 12 kabul etmez.
2: Hayır, net cebine girecek para yani, netini söylüyorum.
0: Kabul etmez.
2: Hedefi
1: ve oldu. Dediğin şey neredeyse bir o kadar daha alıyor.
0: Kabul etmez.
1: Ha? Yarı yarıya indirime girmiş oluyor.
0: Adam yani bütün sülaleye bakıyor.
2: İşte yarı yarı yani, hedefim ama başını yakalayamadınız. O yüzden yakalayamadığın için tekrar dedim. Hedefi Şampiyonlar Ligi'ni kazanabilmek veyahut kazanabileceği bir takım olabilir.
1: Bir tatmin istiyorsa diyorsun.
2: Tabii. Hedef,
1: o zaman yani kabul edebilir.
2: Kim olabilir? Bu mesleki bir tatminliği kimle yaşayabilirsin? Ya seni kim tatmin yaşar eder? Seni Paris Saint-Germain yaşatabilir.
0: O Galatasaray'da yaşar. Niye yaşamasın ya?
2: İnşallah bir gün Beşiktaş'ta, Galatasaray'da. İnşallah bir gün Galatasaray'da, Beşiktaş'ta, Fenerbahçe'de, Trabzonspor'umuzda, Anadolu takımlarımızda o kupayı kaldırırlar ama.
0: 2000 yılında UEFA kupasını konuşuyor muyduk? Galatasaray kazanır diyor muyduk?
2: Makaslar şu anda bu kadar.
0: Lis maçından sonra her şey değişmedi mi? O yüzden
2: Serhan abi zor olur. O süreç şu anda Fener, Beşiktaş, Galatasaray, Trabzon hepsinden bir karma yapsan, bir bütçe oluştur.
0: O zaman niye bu kadar para harcıyorsun ki o zaman?
2: Yani
1: bu paraların için söylüyoruz aslında da. Yani yarı finalden ötesi bana yani, şu an.
2: Şimdi Real Madrid bir oyuncu oluyor senin takımın
0: bütçesi. Abdullah Kavuş'un hayali var. Dursun Özbey'in hayali var.
2: İnşallah hayal ne abi?
0: Hayal taraftarlarına Şampiyonlar Ligi kupası
2: kazanmak. Ya inşallah abi, Beşiktaş'ın da Fener'in de Trabzon'un hepsinin hayali var ama.
0: Üst üste şampiyonlukları tabii ki çok güzel bir şey. Ama Galatasaray taraftarı artık biliyorsun en ufak yenilgide, en ufak kötü senaryoda, en ufak futbol anlamında kötü olan durumda isyan eden pozisyona geliyor. Çünkü Galatasaray seyircisi artık o kupalara, Süper Lig kupalarına doydu. O kupalarla artık Galatasaray seyircisine şey yapamazsın, yani tatmin edemezsin. Galatasaray seyircisi daha yukarılara bekliyor, daha büyük şeyleri bekliyor. Bu anlamda o yüzden zaten Okan Hoca çok tartışılıyor. O yüzden zaten yeri geldiği zaman yönetim istifa söylemleri çıkıyor. Aslına baktığın zaman üstte şampiyonluklar kazanan bir Galatasaray var.
2: Ya ama daha ne yapsın tarafı Dursun Özbek, Abdullah Kavuşçu işte. Ya ben onu anlamıyorum ama bazen görüyorum sezon içerisinde Galatasaraylılar tak açmış. Okan Hoca istifa, Abdullah Kavuk istifa, işte Dursun Özbek istifa. Ya arkadaşlar ya olmaz ama. Abartılı. Ya o adamlar da yani kusura bakmayın bence. Yani bana Osimhen'i, Sané'yi ya bu tarz oyuncuları getirecek. Yemin ediyorum ağzına kürek de vurdum vallahi. Hayır, yanlış anlaşılmasın. Şey bak, tabii ki de hedefler yükseltilebilir ama bazen de hayal satmamak gerekiyor Koray. Yani sonuçta
1: Halal bak 4 senedir şampiyon yapıyorlar. Transfer rekorları kırılıyor. İnanılmaz böyle takviyeler var, Icardiler vesaireler.
0: Kulüp
1: ama mesela kulüp bir sene şampiyon olmasa yerle yeksan olur. Tabii, ne yönetimi bırakacaklar ne teknik direktör neredeyse. Hiç sağlıklı bir tepki şekli de
0: ya
1: değil
0: o kadar. Ya Okan Hoca en ufak sarsıntıda en fazla eleştirilen hoca haline geliyor.
2: Evet.
0: Abdullah Kavuççu'nu zaten sürekli içinden geçiyorlar. Tabiri caizse yanlış anlamayın yani. Yani sürekli sosyal medyada vuruyorlar, sosyal medyada yerin dibine sokuyorlar.
2: Bazen orada bak, şeyler dönüyor ama biliyor musun? Bazıları tarafından bu ya, sadece tabii. Galatasaray'da değil, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzon'da da oluyor. Yani bazıları işte muhalif tarafından da yapılabilir bu tarz şeyler oluyor. Yani ben Beşiktaş'ta da görüyorum. Bak, niye biliyor musun? Çünkü adama bakıyorsun abi. Bak 4 senedir şampiyon.

0: Başkan Dursun Özbek, Abdullah Kavukçu, Okan Buruk, gelinen nokta, alınan oyuncular, yapılan ve planlamanın içerisine evet. gidilen oyunculara da bakıyorsun. Yani daha ne isteniyor?
1: Ya bir Erden Timur,
0: niye biliyor musun?
1: Bak, Erden Timur dönemi var Okancığım. Bak şimdi bir Abdullah Kavukçu dönemi var. Şimdi Erden Timur her fırsatta
0: aratmadı ama ben sana bir şey diyeyim, kimse kusura bakmasın yani. Şimdi, önemli olan o.
1: Ya gelen giden aratır ya. Getirmiş. Osimhen gibi bir oyuncuyu getirmiş. Hala Abdullah aşağı, Abdullah Kavukçu.
0: Abi
1: Abdullah
0: bizde de oldu aşağı. Bir ara 16 17 18 yıllarında bizde böyle bir reaksiyon gösterdik. Biliyorsun Beşiktaş Şampiyonlar Ligi'nde namağlup çıktı. Hedef aynı şekilde Şampiyonlar Ligi yarı final, final böyle işte hedefler bayağı bir yükseldi. İçeriden muhalifler, onlar bunlar falan böyle bir karıştı ortalık. Bazı yöneticilerimize, başkanlara haksızlık edildi. Ne oldu ondan sonra? Şimdi bunu arıyoruz o günleri.
2: Kırmızı yani geliyor bir tane.
0: Bu aynı şeyler biraz yaşanmasın.
2: Onu söyleyeyim. Biz son dakika transfer gelişmesi geliyor. Bir yere ayrılmayın. Özellikle A-Spor izleyicilerine söylemiş olalım. A-Spor Radyo'daki bizi dinleyenlere de yine. O sırada arkadaşımız Ertuğ hazırlarken çok kısa şeyi soracağım hemen. Uğur Danışman diyor ki ben olsam Osimhen'i 120'ye satarım. Futbol bu işin ucunda sakatlık olur, bir şey olur. Sonra pişmanlık olur satmadığın için. 120'ye 40'tan 3 tane transfer yapar demiş ki 40 milyon euro çok büyük bütçe hakikaten. Normalde biz o kadar alıştık ki artık 40 milyon euro böyle çerez parası gibi geliyor ama bütçesi o kadar olmayan pek çok takım var. Böyle görüşünü bildirmiş. Katılıyor musunuz?
1: Ben katılmıyorum.
2: Sen katılmıyorsun. Sen Okan?
0: Ben rakip olarak katılıyorum.
2: Katılıyorum.
0: Rakip olarak katılıyorum abi. Yani sonuçta bunu ya, herkes ister. Osman gibi bir oyuncuyu. Şey.
1: Dursun Özbek çok iyi bir tüccar. Yani gerçekten çok iyi bir tüccar, çok iyi de bir iş adamı. Ve küçüklüğünden beri sürekli çalışmış, sürekli işte bulunmuş, ticaret hayatında bulunmuş, çok iyi bir tüccar. Ya, baktığın zaman 120 milyon euro, 76 milyonu aldın, üstüne forma satışından para kazandın, kombine satışından para kazandın, şampiyonluktan para kazandın, Şampiyonlar Ligi'nden para kazandın. Yani evet. Aslında zorunlu şartlar altında her türlü kullanılmış ve her türlü de fayda halinde Galatasaray'a faydalı olmuş bir oyuncudan bahsediyoruz. 120 milyon euro çok iyi bir para. Ben Sayın Dursun Özbey'in bunu belki düşüneceğini mantık olarak geliyor ama diğer taraftan da Galatasaray'ı daha fazla düşüneceğini ön plana katarsak ve Galatasaray için yaptıkları da ön plana gelirse ben Sayın Dursun Özbey'in 120 milyonu da kabul edeceğini düşünmüyorum.
0: Serhan evet. Abi şöyle bir hamle olur mu? 120'ye satıp Sherlock tarzı. Bak çok mantıklı mesela. Taraftar
2: gözüm
0: tatmin eder mi?
2: Gözüm ekranda bu arada. İşte heyecanlandıracak bir transfer.
0: Taraftar tatmin olur mu bu hamle?
1: Ya yok olmaz. Yani şu an Osimhen ben Galatasaray için satılanmasların en başına geldiğini söylemek istiyorum.
2: Birazdan John Duran meselesini de konuşacağız.
1: Tabii tabii.
2: Onu söyleyelim.
0: Kırmızı geliyor mu?
2: Gelecek. Vallahi onu bekliyoruz şu an sabırsızlıkla. Ben bekliyorum çünkü heyecanlandıracak bir gelişme.
0: Beşiktaş mı?
2: Hangi takımla ilgili olduğunu söylemeyeyim. Eli kulağındadır. Ertuğ ayarlamak üzere. Çok kısa bir süre içerisinde ekrana yansıyacak bir transfer gelişmesi. Birazdan paylaşacağız. Bu arada siz son sayfa etiketine yazabilirsiniz. X üzerinden yine dileyenler, X kullanmayanlar Instagram'dan da Koray Baloğlu hesabına da mesaj atabilirler. Ne durumdayız? Evet. Transfer gelişmesi ekrana yansıyor. Trossard adım adım Beşiktaş yolunda siyah beyazlar. İngiliz ekibi Arsenal'la büyük ölçüde anlaşmaya vardı bu transfer için. Detaylar A-Spor muhabiri Efecan Öztaş'ta olacak. Efecan hoş geldin. Efecan beni duyabiliyor musun?
3: Duyabiliyorum. Yayınlar diliyorum Koray Baloğlu.
2: Teşekkür ediyoruz. Hoş geldin. Büyük ölçüde anlaştı dedik. Büyük ölçüde dediğimiz artık çok küçük pürüzler var herhalde Arsenal'la arasında Beşiktaş'ın. Oyuncu cephesinde durum ne? Ben tüm detaylar için sözü sana bırakayım.
3: Evet, Beşiktaş Leonardo Trossard transferinde Arsenal tarafıyla büyük ölçüde anlaşmayı sağladı. Arsenal kulübünün direktliği bir 20 milyon euroluk sözleşme konusu vardı. Bonservis konusu vardı ama Beşiktaş Arsenal'le yaptığı bu görüşmelerle yaklaşık 1,5 aydır Sayın Başkan Serdar Adalı bu transferde özel olarak ilgileniyordu. Arsenal'e indirim yapmaya ikna etti ama Sayın Başkan Serdal'ın bu bizzat yönettiği süreçte şöyle bir pürüz var. Oyuncu tarafıyla görüşmeler devam ediyor. Oyuncu tarafıyla herhangi bir anlaşma sağlanmış değil. Dünya Kupası faktörü var dedik biz yayınımızda sürekli olarak ama Dünya Kupası faktörünün dışında da sürecin kilit noktası oyuncu tarafının istediği bu şartların karşılanması. Oyuncu tarafının özel istekleri var siyah beyaz kulüpten ki kendilerinin diğer yurt dışından önemli takımların da takip ettiğini belirtiyor oyuncu tarafı ve Beşiktaş'a bu özel istekleri

0: karşılarsanız biz gelmeye hazırız diyor. Türkiye'de oynamaya sıcak baktıklarını söylüyorlar. Ama ekstra olarak maaş konusunun dışında da özel istekleri mevcut oyuncu tarafının. Siyah beyazlı kulüp eğer bu oyuncu tarafının özel isteklerini de yerine getirirse Türkiye'ye gelmeye sıcak baktıklarını bildiriyor. Oyuncu tarafı tabii oyuncu tarafının Türkiye'ye sıcak bakması da bu transferde etkili olacak. Onu belirtelim Koray Bolalı. Bu şartlar karşılanması halinde ihtimalin oldukça yüksek olduğunu belirtiyorlar. Alternatif isimler de var Trossard dışında. Laurenti ismi var. Tabii Vincenzo Italiano'nun isteği doğrultusunda Beşiktaş'ın geçtiğimiz transfer döneminde de ilgilendiği bir oyuncu. Sassuolo forması giyiyor. Laurenti için de siyah beyazlı kulübün profesyonelleri görüşmelerde bulunuyor. Orada da bir pazarlık söz konusu ama Trossard Beşiktaş'ın ana maddesi ve Sayın Başkan Serdar Dal'ın hayalini kurduğu sol kanat oyuncusu. Hocanın çok beğendiğini belirtelim oyuncuyu. Yaşıyla ilgili o kadar bonservis verilir mi diye çok söylenti çıkmıştı. Siyah beyazlı kulübün özellikle Vincenzo Italiano'nun bu konuda çok bir sıkıntı yapmadığını belirtelim. Özellikle Arsenal'in istediği 20 milyon euroluk rakam çok yüksek bulunurdu ama oyuncu tarafıyla henüz anlaşma sağlanmasa da Arsenal kulübünün bunun da altını çizmek istiyorum. Şu an indirime gittiğini siyah beyazlı kulüp için yaklaşık 15 milyon euro ve 6 bir rakam olduğunu duydum. Onu da söyleyebilirim. Beşiktaş aslında bonservisine de oldukça makul bir rakam verecek bu oyuncunun. Onu söyleyelim. Oyuncu tarafıyla da ufak pürüzler var. Özel istekleri karşılanırsa bu transferde artık Beşiktaş adım adım sıcak bir şekilde ilerliyor. Yarın çarşamba günü de artık saat 10 dakika sonra yarın olacak. Çarşamba günü Belçika'nın bir Senegal karşılaşması var. Bu Senegal karşılaşmasında eğer Belçika'da elenirse artık görüşmeler daha da hızlanır. Ama Dünya Kupası dışında da bu transferin en büyük etkeni Trossard'ın özel istekleri. Onu belirtelim. Arsenal kulübü artık Beşiktaş'ı istediği rakamlara doğru gerilemiş durumda Koray Bolov.
1: Özel istekten kastın nedir? Var mı elinde bilgi onunla ilgili olarak?
0: Onunla ilgili daha net bir bilgiye erişemedim ama muhtemelen benim duyduğum net bir bilgim yok. Benim duyduğum kısım şurası, maç başı ücret deniyor ama teyitleyemedim. O yüzden teyitleyemediğim için doğru bilgiyi vermek adına çok da bir şey söylemek istemiyorum ama maç başı ücret ve İstanbul'daki yaşam tarzıyla ilgili bir istekleri varmış. Bunlar karşılanırsa eğer Türkiye'ye gelmeye sıcak baktığını bildiriyor oyuncu tarafı. Çünkü dünyada da Avrupa'nın önemli liglerinde büyük takımlar kendisini ilgileniyor. Ama Beşiktaş bunları karşılarsa gelmeye sıcak baktığını söylüyor. Tabii menajer tarafıyla Beşiktaş kulübünün yetkilileri de görüşüyor. Sayın Başkan Serdar Dalı kendisi ilgileniyor bu transferle. O istekler de çok diretmezse Beşiktaş forması giyebilir Trossard. Çünkü Arsenal'de bir indirim yapmış durumda şu anda.
1: Evet. Ya genelde şimdi ben sözü kapatmak için söylemiyorum. Ek bilgi olarak söyleyeyim. Mesela işte oturacağı evin nasıl bir ev olacağı, işte kendisine yardım edecek hizmetliden ulaşımı için şoförüne kadar, işte yılda aileme ve bana şu kadar uçak bileti, business olsun vesaire olsun. Böyle şeyleri daha önce farklı futbolculardan duyduk. Ne bileyim forma satışından pay olabilir vesaire. Pek çok aslında detay şeyler var. Bunların hepsi de özel istekler kısmına dahil edilebilir fazlasıyla. Onu söylemiş olalım. Efecan, bu transfer peki şimdi şunu sorayım. Şayet Belçika devam ederse yani Beşiktaş turnuvanın bitmesini bekleyecek mi? Yoksa anlaşma sağlanırsa turnuva bitmeden de imzayı attırır mı?
0: Anlaşma sağlanırsa eğer bu oyuncunun bu istekleri karşılanırsa turnuva devam ederken de Beşiktaş oyuncuyla anlaşma sağlayabilir Koray Bolalı. Çünkü Beşiktaş'ın bir ön eleme maçı var ve bu ön eleme maçına kadar da Sayın Başkan Serdar Adal'ın belirlediği 3 mevki var. Bu 3 mevkide tabii hem kaleci konusu hem sol bek konusu hem de sol kanat konusu var. Özellikle öncelik verilen konumlarda buralar ki Vincenzo Italiano da özellikle bu 3 bölgenin ön eleme maçına kadar yetişmesini istiyor. Kampa yetişme ihtimali düşük görüyorum ben ama ön eleme maçına kadar artık hem kalecinin hem sol bekin hem de sol kanatın yetişme ihtimali yüksek görünüyor Koray Bolalı.
1: Evet. Vlahovic konusunda yeni bir bilgi var mı? Onu da sorayım çok kısa.
0: Vlahovic de hafta sonu Vincenzo Italiano 3. defa bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Sayın Başkan bu transferin gerçekleşmesini çok istiyor. Tabii biz bunu taraftarlara da söyleyelim. Çok zor bir transfer. Bugünden yarına kadar bitebilecek bir transfer değil. Ama Vincenzo Italiano faktörünü kullanarak Beşiktaş orada temaslarını sürdürüyor. Evet. İtalyan hoca kendisiyle pazar günü bir görüşme gerçekleştirdi. Telefon görüşmesi yaptı ki oyuncu da Bodrum'da tatilini sürdürüyor. Şu anda tatilini yaptığını söylemiş. Biraz daha süre istemiş. Bu transfer sürecinin bir ay daha ben sürebileceğini söyleyebilirim. Ama Beşiktaş'a ne hayır diyor ne de evet diyor. Mali anlamda da Sayın Başkan

0: Serdar Adalı oyuncu tarafının menajerine ve oyuncu direkt oyuncuya Vlahovic'e şunu söyledi. Sen bize gelmek istersen biz mali anlamda senin istediklerin ne istiyorsan maaş konusu olur, özel istekler olur, her şeyi karşılayacağız mesajını verdi. Bunu net bir şekilde söyleyebilirim ki dünya piyasasında da Vlahovic'e bu kadar talebi veren, istediklerini veren başka bir kulüpte yok. Beşiktaş oyuncu tarafına şunu da söyledi. Bizim starımız ol, ilk 11 oyuncumuzun vazgeçilmez oyuncusu ol ve seni istiyoruz dedi. Avrupa'da hocayla beraber bir çıkış yakalamanı hedefliyoruz. Hocanın da böyle bir talebi var. Bunların hepsini söyledi ki kendisine Bayern Münih kulübünün bir teklifi olmuştu 6 milyon euroluk. Oyuncu bunu reddetti. Juventus tarafı da sözleşmelerimi çalışmaları kapsamında yaklaşık 3 hafta önce yeni bir teklif yapmıştı. O tarafı da reddetti. Oyuncu hem ilk 11 oynamak istiyor hem de iyi bir maaş istiyor. Şu anda kendisine bunu veren tek kulüp de Beşiktaş.
1: Evet Efecan, teşekkür ediyoruz. Aktardıkların için kolay
0: teşekkür
1: gelsin.
0: Teşekkür ediyorum.
1: Sana.
0: İyi akşamlar dilerim. Yayınlar
1: dilerim. Sağ ol. Görüşmek üzere. Bu saatte sıcak bilgiyi paylaşmış olduk. Trossard adım adım Beşiktaş'a dedi. Karsınal'la büyük ölçüde anlaşma sağlandı. Oyuncuyla görüşmeler sürüyor. Şimdi bunu detaylı konuşacağız. Sen yayına girmeden önce telefon görüşmesi yaptın.
2: Yani ben bugün edindiğim bilgiye göre biraz araştırdım, sordum, soruşturdum. Yoksa çok fazla bu toplara girmiyorum biliyorsun. Ben.
1: Evet.
2: İşim gereği de anlamadığım işlerden bir tanesi ama meraktan, yani artık kaliteli, yaratıcı, Beşiktaş'a layık, hakikaten hedefe taşıyan, şampiyonluğu oynatan, kanatlara, özellikle kanatlara çok çok çok ivedi bir şekilde ihtiyaç duyulduğu için yani artık devreye girmeye başlamaya çalışıyorum. Yani ya alın, daha iyilerini alın, daha iyileri olması gerekiyor gibilerinden böyle tavsiyelerde bulunuyorum bazı kişilere. İnşallah da gerekli mercilere ulaşır bunlar. Özel istekleri ne biliyor musun sevgili Koray, söyleyeyim mi? 4 senelik kontrat istiyor.
1: 4 sene.
2: Evet, 4 senelik kontrat istiyormuş.
1: Tamam.
2: Bir. İkincisi.
1: Dur, hemen ikinciye geçmeden şeyi söyleyeyim sadece. 94 doğumlu oyuncu.
2: Evet, oraya geleceğim.
1: Şu an 32 yaşına evet. Giriyor yani bu sezon
3: Leandro.
1: İtibariyle.
2: Evet. Leandro Trossard 32 yaşında 4 senelik kontrat istiyor. Bonservis de işte 15 milyon eurolar falan dedi. Efecan kardeşimiz oralarda bazı Sabret yerlere değindi. Oynuyor. Güzel yerlere değindi ama bazı benim edindiğim bilgileri o da biliyordur. Bazen söyleyemeyebilir, söylemek de istemeyebilir ama biz söyleriz yani. Sonuçta 4 senelik kontrat istiyor. Son maçta maçın adamı seçildi. 2 gol bir asist yaptı. Ondan önce evet. De çok iyi oynadı. Bu gösterdiği performansından dolayı yaş itibariyle de menajerler bunlardan artık son dönemlerde fırsattan istifade etmek isterler biliyorsun. Yani yakalamışken artık son dönem abi. Ne kadar koparırsak, ne kadar kazanırsak bizim için avantajlı. Bu gayri ihtiyar doğal olan bir şey yani. Sonuçta bunu her menajer, her futbolcu da yapar. İyi oyuncu, kaliteli oyuncu 4 senelik kontrat istiyor. İlk görüşmede benim aldığım bilgiye göre 6 veya 8 milyon dolarlar mı, eurolar mı, dolar mı, euro mu arasında.
1: Eurodur mu?
2: Eurodur. Yani. Dolar mı, euro mu, ne mi gibi bir para görüşülmüş, konuşulmuş. Şimdi çıkılan rakamlar 8-10 milyon galiba. Rakamlar da bayağı bir yukarı doğru çıkmaya başladı. Bunlar da çıktıkça tabii yaş itibariyle de başkanın ve hocanın, Önder Özen'in kafasında ufak tefek soru işaretleri oluşmaya başladı. Acaba işte son dönemi işte 4 senelik kontrat ne gibi durumlarla karşılaşabiliriz ilerleyen yıllarda 2 sene sonra falan gibilerinden böyle
3: bağlayıcı olmasın diye.
2: Tabii böyle düşünceler içerisine girmişler. Yani sonuçta karar verici onlar. Ama sol kanatta Trossard kaliteli iyi oyuncu. Yaratıcı oyuncu. Atıyor iş disiplini olan hakikaten. Yani sana 2 sene 3 sene oralarda iş yapabilecek potansiyeli olan bir oyuncu. Ama senin asıl olmazsa olmazlarından 2 tane daha oyuncuya ihtiyacın var o bölgelerde. Bir santrafor, bir de sağ kanatta. Sen ile acaba nereye kadar gidersin? Soru işaretleriyle yaşamak istemiyor Beşiktaş taraf. Ben de öyle keza. Babacım yap şovunu başkan. Koy sol tarafa Trossard'ı. Koy ön tarafa Vlahovic'i. Git ikna et. Atla tekneye Bodrum'a. Çek abi otelin önüne. Gel kardeşim yüz yüze face to face bir yemek yiyelim gibilerinden bir randevu ayarlayın, otur. Bak kardeşim, hedeflerimiz, planlarımız bunlar. Bak buraya bunu alacağım, buraya şunu alacağım, buraya bunu getiriyorum, burada bu var, buraya bunu böyle yapacağım. Bu sene bu takım masada en güçlü takım, sahada en güçlü takımlarından bir tanesinin olmasını istiyorum. Bunlardan bir tanesi de, bu takımın tamamlayıcı oyuncularından bir tanesi de senin olmanı istiyorum gibilerine git böyle bir şey ikna et, getir. Vlahovic Avrupa'da isteyen kulüpler tamam, var ama geleceğim abi buraya. Evet. Beşiktaş'ın teklif ettiği rakamları da Avrupa'da hiçbir kulüp teklif etmiyor. Tatmin etmiyor. Vlahovic'teki de sıkıntı babası menajeri. Menajeri babası olduğu için

0: Yani orada ufak tefek böyle imza parasında pürüzler var. Onlar serbest da konuşuluyor, çünkü onlar da giderilmeye çalışılıyor. Ha, önemli olan ne kadar istediğin, ne kadar verdiğin, ne kadar ikna ettiğin. Yani bu da çok önemli bir şey. Bir de sağ kanata gideceğin tartışmasız çok kaliteli bir yaratıcı oyuncu alacaksın. Yap şovunu başkan. Git getir, artık bu son dönem. Yani bu artık yaşanması, yapılması gereken son durumun senin bu. Yaşatman gerekiyor bunları taraftara. O da bunun bilincini. Yani Trossard'daki konulardan bir tanesi bu. 4 senedir kontrat. Maaşını da biraz arttırım istemiş. İlk görüşülen maaş dediysem, ilk konuşulan maaşındaki rakamlarından biraz arttırım istemiş. Bunlarla ilgili tabii işte özel hayatıyla ilgili onlar ufak tefek pürüzler. Yani o evi, kalacağı yerler, onlar bunlar büyük kulüplerde öyle çok problem yaratacak konular değil ama yaşı gereği 4 senelik kontrat, yıllık alacağı para, bunlar biraz başkanın ve diğer yetkililerin kafasını karıştırdığı veyahut da biraz içeride soru işaretleri oluşturduğu ile ilgili bilgi aldım. Vlahovic ile ilgili az önce söylediğim gibi oyuncuya verilen rakamlar çok iyi rakamlar. Oyuncu tatmin eden rakamlar. Avrupa'da hiçbir kulübün yanaşamayacağı rakamlar. Bunlar çok ciddi rakamlar. Yani bu hiçbir kulübün yanaşabileceği bir rakamlar değil şu anda. İşte imza parasıyla ilgili bazı ufak tefek pürüzler var. Onlar da giderildiği takdirde bu oyuncuların ikisini getirme ihtimali yüksek. Ama yapacaksın şovunu babacığım artık. Sağ kanata bir tane baba bir oyuncu getireceksin. Getirdiğin takdirde bu sefer senin üçüncü bölgen, hücum attın Vlahovic, Trossard bir de sağ tarafta. Benim çok hayal kurduğum, istediğim oyunculardan bir tanesi kim diye sorarsan sor. İstiyorsan kim? Biliyorsun sen zaten. Kim?
1: Kim?
0: Greenwood. Al abi istatistik rekorları.
2: 50 kısır. Milyon euro.
0: Ligin içinden geçsin. Ama bak 50 milyon euro genç, 2 sene performans alırsın. 2 sene sonra Şampiyonlar Ligi'ne gösterdiği performansa
2: 50 buna 100 milyona verdim, satarsın. 10-20 ona verdim. 10-10
0: anladın ne demek istedim? Anladın ne demek istedim?
1: Evet.
0: Yani bu hamleleri yaparsan, ama bu hamleleri yaparsan oralara gidersin. Rakiplerin bu hamleleri yapıyor.
2: Peki, sen de
0: bu
2: hamleleri yap.
1: O kısmına geçeriz. Trossard'ı biraz
2: daha konuşalım. 5 yaşın kaç yabancısı var şu an?
0: Ya giden bir sürü yabancı var.
2: Söyleyeyim şu anda.
1: Her şey kısmına gelin ben şimdi. Oyuncu 32 yaşında. 4 senelik kontrat istiyor.
2: 16 artı 2 var şu an.
0: Ne?
2: 16 artı 2 var şu an.
0: Ne dedin sen?
1: Hayır, oyuncu 32 yaşında. 4 senelik
0: baba açacaksın o kontenjanı, yapacaksın.
1: Zaten kontenjan açılır ya.
0: Açarsın.
1: Daha önce de kalabalıktı. Yine tamam. Bir şekilde hallettiler. 4 senelik kontrat istiyor ya şimdi 32 yaşında. 36'ya kadar kontrat istiyor.
0: Evet, 36'ya kadar.
1: 8 milyon euro örnek veriyorum. Tabii. Senin bahsettiğin rakam üzerinden söylüyorum. Toplam yani 32 milyon euroluk bir oyuncu paketi artı bonservisiyle birlikte. Şimdi bir done bu. O, yani aslında final kontratını mı istiyor Beşiktaş'tan, emeklilik kontratını mı? İkinci vereceğim done de şu. Mesela Mertens de yine Belçikalı.
0: Yine İş aşağı yukarı olan, tabii sağda
1: oyuncu profili yani. Olarak da böyle yani. O da daha minyon Trossard gibi böyle. Trossard da öyle çok iri yarı bir oyuncu değil yani. Fiziksel olarak da birbirlerine aşağı yukarı benziyorlar. Yani 1.85 üzeri bir oyuncu değil. Demek istediğimi anlıyorsam 32'den sonra bir anda çökecek bir fizik gibi durmuyor şu anda. Mertens geldiğinde mesela 35 yaşındaydı. Ama Galatasaray'da çok başarılı işler yaptı.
0: Evet. Trossard
1: da şu an Galatasaray Mertens'in yerini hala doldurmayı düşünüyor.
0: Evet.
1: Şimdi o açıdan diyorum yani, bir yandan bu yaşa takılmamak mı gerekiyor yoksa takılmamak mı gerekiyor?
0: Sen mesela şimdi bu yaşa takılmamak için ne yapman gerekiyor biliyor musun işte? Ön tarafa Vlahovic, daha genç, atletik yani enerjisi olan bir oyuncu. Sağ tarafa da Greenwood tarzı enerjik bir oyuncu. Şimdi dedi ya 80 milyon falan tamamıyla.
1: Galatasaray bir oyuncuya 32'de 1-2 sezonluk hiçbir sıkıntı
0: tabii
1: yok.
0: Tabii tabii. Galatasaray bir oyuncuya veriyor 80 milyon. Anladın mı?
1: Evet.
0: Sen de 3 oyuncuya o paket halinde verebilecek gücün, ihtimalin de var. Paran da var. Anladın mı? Vereceksin, alacaksın. Anca bu şekilde hedefe gidersin. Başka türlü gidemezsin. Tamam, şimdi, çünkü rakiplerin bu hamleleri yaparak o hedefin içerisine, o şampiyonluk içerisine. Onlarla yarışmak istiyorsan senin de böyle hamleler
2: şimdi
0: yapman gerekiyor.
2: Şimdi sen son alıcı olduğun oyuncuya o parayı veriyorsun. Hayır, Galatasaray ilk alıcı
0: ben
2: olduğu
0: ona,
2: parayı
0: ben ona,
2: zarar
0: ben
2: bir oyuncuya, potansiyel olan oyuncuya para veriyorum.
0: Greenwood'la ilgili söylüyorum. Greenwood'la ilgili. Bonsans 40-50 milyon dedin ya.
2: Fenerbahçe alamamış.
0: Alamamış değil. Belli değil şu anda. Görüşüyorlar hala. Temas halinde. Görüşüyorlar.
2: Zor.
1: Taraftarlar yani.
0: Parayı verirsen alırsın abi. Kulübü diyor getir 40-45 milyon 50 milyon.
2: 50 milyon. Direkt 50 milyon istiyor.
0: Tamam ver abi.
2: Direkt 50 istiyor.
0: 50 ver abi git. Son günlere doğru peki, son dönemi, transfer dönemi bittiği zaman kulüp bulamadığın zaman ne yapacaksın? Belki fiyat düşürecek.
1: 40-40'a da düşer.
0: Yani burada önemli.
2: Öyle bir durum yok.
0: Abi şimdi bir şey soracağım. Ya öyle bir durum yaratacağım.
2: Fenerbahçe de alamaz. Beşiktaş da alamaz. Bak yazın mümkün.
0: Ne gibi mesela? Maliyet olarak.
2: Maliyet açısından alamaz.
0: Abi parayı bulacaksın, yaratacaksın, alacaksın. Bunlar büyük kulüpler. Fenerbahçe de büyük kulüp, Beşiktaş da büyük. Sonuçta o kaynağı yaratacaksın. Yaratabilecek kulüpler mi? Potansiyeli olan kulüpler mi? Soruyorum. Yaratabilir değil mi bunlar? O potansiyeli olan kulüpler.
1: Alamaz mı diyorsun?
2: İki kulüp de alamaz.
0: Hayır. Almak isteseler alırlar. Şimdi sen az önce çok güzel

0: Örnekledim maliyetin mesela Trossard. Kaç para dedin? 30-40 milyon.
1: 5 4 senesi 32'ye gelir. Senin dediğin rakama göre.
0: O rakamların üstüne biraz daha koyup onu alabilirsin. Şimdi Beşiktaş 22 milyon stopere vermiş. Yani gidip kalkıp 40 milyon 50 milyon santrafor veya kanata veremez. Potansiyel olan bir kanada yarın öbür gün hem getirisi olabilecek bir oyuncuya verme ihtimali var.
1: Orkun'a bonservisine kadar verdi.
0: 35 milyon yani verir istese bulur. Önemli olan bulması gerekiyor, yaratması lazım. Ama doğru hamlelerle, doğru paralarda, parayı doğru harcaman lazım. 21 tane transfer yapıldı yeniden günden bu yana kadar. Nerelere gitti oyuncular, nerelere gitti o paralar?
1: Senin gördüm. İçine
0: İşte bu saatten sonra bak karavana atma ihtimali ne gibi siner mi içine?
1: Yani hadi hep konuşuyoruz ya burada, sen diyordun mesela ön alana istediğini alırsan al, kanatları organize etmedikten sonra, oralara takviye yapmadıktan sonra bitti, bir şey olmaz diyor.
0: Bitti.
1: Trossard mesela o hamlelerden biri olur mu senin?
0: Müthiş olur sol tarafa. Sağ Greenwood, ön tarafta Vlahovic. Üçlüyü düşünemiyorum abi. Yani defans hattının yerine koyuyorum. Ben de o sahanın içinden geliyorum. Bu oyuncularla karşılaştığın zaman etkilenirsin yani, tedirgin. Zaten sahaya tedirgin çıktığın zaman 1-0 mağlup başlıyorsun. Rakip ve de böyle oyunculara karşı çıkıyorsun. Düşün yani. 1-2 hamle yaptığın zaman, tabela yaptığın veya adam geçtiğin zaman o tedirginlik yukarı doğru daha da çıkmaya başlıyor. Fazla da alışıyor. O yüzden bulacaksın, yaratacaksın babacığım. Alacaksın. Sonuçta 3 senedir verilen vaatlerin karşısında.
2: Para nerede?
0: Abi dikili taşta 200 milyon dolar tabii para geliyor abicim. Para burada. Sponsorlar şimdi, loja satışları var, yenileniyor. Sponsorlar geliyor. Rami Baba'dan sponsor geldi. Öbür taraftan geliyor. Ya para gelir, sen rahat ol. Beşiktaş bulur parayı. Beşiktaş son bulur. 20 bak sana ben bir şey soracağım abi.
2: Ama hesabını da sorar.
0: 1,5 ha hesabını sormamasını istiyorsan bu oyuncuları getireceksin. 1,5 senedir 21 oyuncu aldın, ondan dolayı hesap soruyorum. Ve hatta hesap soruyor taraftar. Sen git babacığım bu oyuncuları al. Hesap sormaz taraftar sana. İyi yaptın der. Alkışlar otursun, rahat rahat maç izlersin.
2: Peki almazsa ne olur?
0: Almazsa hedeften koparsan seçim olur. Bravo. Ya onlar da onun bilincinde. Ondan dolayı söylüyorum bunları. Bu Vlahovic, Trossard ve hatta Greenwood tarzı. Greenwood olmaz. X başka biri olur. Yaratıcı oyuncu lazım. Oraya mesela kanata. Senliyle nereye kadar? Soruyorum ya taraftar, Beşiktaş taraftarla. Acaba senliyle sezon içerisinde tamamıyla, yani o şampiyonluk yarışında %100 verim alabilir misin? Tamam, iyi oyuncu.
2: İşte alternatif rotasyonun kadroya da
0: ihtiyacım
2: var. Hocaya sormak lazım.
0: Avrupa'da ama oynayacaksın.
2: Şimdi Sergen iyi kullandı Senli'yi.
0: Abi sen şimdi hocaya sormak Sergen lazım da. Sen şu anda dünyadaki herhangi bir hocayı tut kolundan, getir takım başına. Sen ona A kalitesinde oyuncuları sun. Her hoca ister. Ama sen A kalitedeki oyuncuları değil de B'ye C'ye yönlendirsen abi, adam oralara gidemeyeceğin farkına bence var yaşın, mecbur oraya yönelecek.
2: Bence 5 yaşın en büyük derdini anlatması olacağını düşünüyorum. Yani yönetimin bu sene ben yarışmacı takım kuracağım ve maliyeti de her türlü karşılayacağım deyip
0: işte bunu yapabilmesi
2: yapması
0: için ne
2: lazım.
0: Ben, bravo.
2: Ya da ben maliyeti karşılayamayacağım. Bu sene daha
0: kabul etmez taraftan şey bunu. Kabul etmez. Çünkü o dönem geçti artık. O tren
2: ama
0: geçti.
2: İşte burada, ha, ama maliyeti burada Beşiktaş'ın menfaatlerini mi düşünmek lazım? Yoksa
0: menfaatini düşünmek için ne yapman
2: seçimi
0: lazım?
2: Seçimi mi düşünmek
0: tamam
2: lazım?
0: Beşiktaş'ın menfaatini düşünmek çok güzel bir yere değil. Nokta bak. Bak sana şu çıkayını bastın üstüne. Menfaatini düşünmek istiyorsan Beşiktaş'ın gideceksin. Bak Vlahovic performans aldığın zaman satma ihtimalin var mı? Piyasası olan genç oyuncu.
2: Şu ana kadar kaç tane oyuncu aldı?
0: Greenwood mesela.
2: Serdar Dalı yöntemi.
0: Oraya geleceğim. Başka bir şey anlatıyorum abi. Greenwood aldığın zaman satma, geleceğe yönelik performans tamam anlamında hedefe götürür mü bu oyuncular? Götürür. Kaç tane oyuncu aldı? 21 oyuncu aldı.
2: Aha.
0: Tamam.
2: Şu an 3 tane oyuncu, 21 oyuncu, toplam 24 oyuncu.
0: Almadı daha.
2: Aldığını
0: tarzı. Yok bunları 24 oyuncu. Tabii 24 oyuncu.
2: Yani bununla bitecek mi iş?
0: Neyi yani bitecek?
2: Yani bu transfer bu şekilde biteceğini düşünüyor musun sen? 3 tane oyuncuya bu 70-80 milyon bağlayacağını düşünüyor musun şu an?
0: Bağlayacağım
2: şu
0: abi. Hedefe gitmek istiyorsan bağlayacağım babacığım. Başka türlü çıkamazsın.
1: Başka ne yapabilir?
0: Içine. Bak az önce i̇şte kendini ya, yarışmacı takım kurmak istiyorsan bu takımın için.
2: Yani şimdi şöyle ne oldu? Bak mesela neyi konuştuk geçen sene? Beşiktaş yönetiminin elindeki en büyük koz neydi? Sizce neydi? Beşiktaş yönetiminin elindeki en büyük koz neydi?
1: Geçen sezon mu?
2: Evet. Beşiktaş yönetiminin Sergen elindeki hocaydı. En büyük koz Sergen Hoca'ydı. Niçin? Sergen Hoca onlar için koruma muhafızıydı.
1: Kalkan oldu. Evet.
2: Kalkandı. O koruma kalkanı ne zaman kadar gitti? Kasımpaşa maçına kadar. Kasımpaşa maçındaki o kötü olunan sonuçtan sonra Beşiktaş taraftarı istifaya davet etme noktasına kadar gelip sustuktan sonra Sergen Hoca dedi ki ben birkaç hafta daha böyle devam edersem beni de gönderirler mevzusuna gitti. Ve daha sonrası ne oldu? İşte Beşiktaş Sergen Hoca kalkanı kalktı. Şu an yönetim yalnız. Yönetimin kalkana katılıyorum. Kendine koruma kalkanını alması için hem hocanın elini kurallaştırması için iyi transferler yapması lazım. Trossard iyi bir transfer ve iyi transfer. Ama şimdi Trossard'a Leonard Trossard'a yıllık 8 milyon eurodan 4 sene 32 milyon euro bağla.

0: yaparsan 5 yaşın geleceğini de bağlamış olursun. Yani bunu iyi bir düşünmek lazım. Onu anlatmaya çalışıyorum. Şimdi sen Trossard'ın son alıcısı oluyorsun.
1: Şimdi
0: 36 yaşında bir oyuncuyu bir yere satamazsın.
2: Seren abi tabii ki de ona göre.
0: Satabilir ya.
2: Seren abi doğru mesela. Kendisine göre doğru olabilir.
0: Yok yok, ben hani mantığı söylüyorum.
2: Mantık.
0: Yani. Şimdi tabii ki burada şey olmak lazım. Yani taraftara şimdi oynamak lazım.
2: Bak, hayır.
0: Taraftara
2: hayır, şeyler burada
0: söylemek
2: mı
0: lazım? Yok, herkesin
2: bak şu takımdan bahsediyor. Hayır abi, bak şimdi şunu söyleyeyim ben sana. Beşiktaş, Fenerbahçe, Trabzon, Galatasaray lige başladığı zaman hedef ne olur onlardan?
0: Şampiyonluk olur zaten.
2: Şampiyonluğu olmak için, şampiyonluğa gidebilmek için ne tarz profilde oyuncular alman gerekiyor?
0: Lider,
2: A kalitede lider, tabii, seni hedefe taşıyabilecek, tabii, problem çözer.
0: Kesinlikle.
2: Çok kaliteli oyunculara doğru ihtiyaç, bravo, duyuluyor değil mi? Şimdi örnek mesela rakiplerin kim şu anda? Beşiktaş açısından bakıyorum. Rakibin bir tanesi Fenerbahçe, bir tanesi Galatasaray, bir tanesi Trabzonspor. Geçtiğimiz sezon üstünde bitirdin mi bunlar? Bitirdim.
0: Evet.
2: Sen bunları geçebilmek için ne yapman gerekiyor? Daha iyi oyuncular alman lazım değil,
0: doğru,
2: mi?
0: Doğru.
2: Sonuçta yönetim olarak 3 dönem sana bir kredi tanındı. Geldiğin gün söyledin kardeşim dedim. Biz istediğimizi alır getiririz. Aldı getirdiği dönemler oldu. Biz bu takımı şampiyonla oynayan, şampiyon olacak takım oluşturacağız dendi mi dendi. Bayrakları çıkartın dendi mi dendi. Sonuçta büyük takımların hedefleri bu olması gerekiyor. Söylemleri de bu olması gerekiyor. Ha, bu söylemlerin karşılığını alabilmek istiyorsan sahada kaliteli bir oyuncu topluluğu oluşturmak, kadro kurman gerekiyor. Az önce onu anlatıyorum. Maliyetin büyük bir bölümünü gideceksin. Üçüncü ile ikinci bölgeye harcayacaksın. Git Greenwood tarzı. Olmaz. X1'ini alırsın. Kaliteli. Yani problem çözen, içeri, evet, dışarı çalım atan. Çünkü rakip kapanıyor. O tarz bir profilde bir oyuncu. Sol tarafta Trossard, önde Bilović. Bu üçlü muazzam işler yaratır.
0: Tamam,
2: bu üçlü,
0: doğru,
2: bu profildeki tarzdaki oyuncuları getirsen rakiplerini geçme ihtimalin var. Bak başka türlü geçemezsin.
0: Sol ihtimalim var. Sağ
2: dur geliş, müsaade edersen ha, geleceğim abi.
0: Tabii.
2: Bir, ikincisi Orkun'un yanına bir tane aynı onun gibi yükünü hafifleten, evet, oyun kuran, atlet böyle pas yapabilen, adam ekstra şut çekebilen, gol yaratıcı örnek solsa tarzı.
0: 4 oldu.
2: Arkaya bir tane 6 numara. Hadi Bajoset profili. 5. Sol bekin kim abi? Rıdvan.
0: Rıdvan.
2: Sağ bekin Mourinho.
0: Tamamlar mısın?
2: Agbadu,
0: sezon tamamlar mısın bunlar?
2: Kaleciyi de iyi bir kaleci getirdiğin zaman. Dörtlüyü geliyorum, dörtlüye. Şimdi bir dakika abi, ben daha sezona başlamadım. Sen üçüncü ile ikinci bölgeyi çok kaliteli oyuncularla oluşturduğun takdirde,
0: tamam,
2: o fırsat maliyet dönemi var transferlerde.
0: Tamam.
2: O zamanlarda sana bir şey söyleyeyim mi? Gittiğin oyuncular kadroya bir bakıyor. Aa diyor, bu kadroda diyor o var, bu var, şu var diyor. Bu takımın hedefleri yüksek diyor. Ben diyor bu takıma diyor başka yerden diyor alacağım 3 milyona, 5 milyona, 6 milyona. En azından hedefi olan bir takıma gitme ihtimali daha yüksek oluyor. İkna, tamam, etme olasılığı
0: yerli
2: daha
0: yüksek
2: oluyor.
0: Yabancı mı alacaksın?
2: Yabancılara gideceksin.
0: Tamam, nasıl bu yabancı kuralına göre nasıl kadro yapıyorsun?
2: Orkun var abi, 10 tane yabancıyla sahaya çıkarsın kaliteli A klasman. Geriye de 4 tane de 23 yaş altı var yetenekli bir sürü oyuncu abi. Onları da bulursun, serpiştirsin. Sonuçta o koltuklara niye oturuyorsun? Niye o koltuklara geliyorsun? Büyük vaatler, hedefleri olarak insanlara vaatlerin hedeflerini anlatıyorsun. Beklenti içerisine bırakıyorsun. Bıraktığın için de yapman gerekiyor. Yani bunu sadece Beşiktaş, Fener, Galatasaray, Trabzon üzerine, hepsinin üzerine söylüyorum. Bunları yaparsan o koltuklarda kalıcı olursun, hedefe gidersin sevgili Serhan abi. Yoksa yapmazsan, yok oraya harcama, buraya harcama. Beşiktaş harcıyor, buluyor parayı. Bak Orkun'a veriyor, stopere 22 milyon veriyor. Gidiyor Trossard'a mesela 4 yıllıktan 8 milyon. 15 milyon da bonservis tamamıyla totaline bakıyorsun, 40-45 milyon verebiliyor. Vlahovic'e verilen teklif onu veriyor. E git sağ tarafa da biraz daha fedakarlık yap al. Onu anlatmaya çalışıyorum. Yapabilme gücün, imkanın varken yap bunları. Yoksa artık son dönem. Onlar açısından da son dönem. Taraftarın hiçbir sabrı kalmadı.
0: Ya kalmadı tabii ki. Yani kalmadı.
2: Yapmaları dedik gerektiğini yani, anlatıyorum.
0: Koruma kalkanı abi kalktı. Bu saatten sonra yapacağı tek şey transfer yapmak. Transfer yaparken de kesenin ağzını açarken de eli dolu şekilde
2: yani bu lazım. Önemli olan ne biliyor musun? Bakış açısı. Yönetebilmek, o camiayı tanıyabilmek. Örnek Salih Özcan'a gider getirirsin. Oğuz Aydın var alternatif, düşünmezse gider çekersin. Farklı liglerden farklı gurbetçi oyuncularımız var, iyi oyuncular. Onları da çekersin yani. Bir sürü rotasyon ve alternatif. Önemli olan o parayı doğru harcayabilmek. Ya soruyorum Allah aşkına ya. Ya Beşiktaş'a ilk geldiğin dönemden bu döneme 21 oyuncu alındı. Bu 21 oyuncu alınmayıp totali kaç para harcandı? 150-200 milyon dolar. Ya 6 tane, 7 tane az önce saydığım profillerde oyuncu almış olsan şu anda Beşiktaş'a kaç oyuncu ihtiyacı vardı? Belki 2, belki 3 oyuncu ihtiyacı vardı. Ya i̇şte doğru adımlar atabilmek önemli.
0: Macera çok da başlıyor.
3: Çok parayı boş versen son mesela şampiyon olduktan sonra Beşiktaş işte aşağı yukarı 6 sezon geçti değil mi?
2: Evet.
3: 6 senede her sezon 2 tane oyuncu 11'de tuttursaydın Şu an zaten elinde senin 12 tane çok iyi oyuncun olur.
2: Evet abi bunlar.
3: Elinde o kadar da yok bir yani.
2: Yani artık kredi mredi kalmadı.
1: Şimdi Galatasaray'ın hepsini.
3: Serhan Türk'ün dediği şu yönden haklı. Aslında senin dediğin şey

0: onun dediği yere itiyor yönetimi de. Sergen Hoca gitti. Bu saatten sonra Beşiktaş öyle bir şey olmasın tabii, yarışta olsun. Onu temenni ettiğimiz için söylemiyoruz da. Ufak ufak kopmaya başladı. Ne olur? Hocaya mı bilet kesildi?
1: Yok. Artık direkt yönetim.
0: Artık yönetim de kredisinden yedi ki yani bu süreçlerde.
2: Ya zaten yönetim kredisinden yeme noktasından geldiği için Sergen Hoca'ya getirdi ki.
0: O yüzden yani sen mesela şey der misin? Trossard'ı aldı, Vlahovic'i aldı. İyi bir tane daha takviye yaptı. En azından taraftar diyecek ki ya adamlar gitti yönetim. Yine elinden gelenin en iyisini alabileceğini
1: taraftar
0: aldı.
1: Taraftar sonuçta takımı niye yönetiyorsun? Taraftarı memnun etmek için değil mi? O koltuklarda evet. Niye varsın? Taraftarı memnun, mutlu etmek tabii. için. Hedefe gidebilmek için. Anladın mı? Sonuçta o Beşiktaş kartvizisi. Beşiktaş kartını taşıyorsun. Koltuğunun üstü. Beşiktaş ambleminin başkanısın. Beşiktaş kulübün başkanısınız. Yönetim kurusu. Taraftar beklenti içerisinde kardeşim. Taraftar istiyor bu takım şampiyon oynasın. Paralar harcanıyor mu? Harcanıyor. Veriliyor mu? Veriliyor. Doğru yere harcansın istiyor taraftar Beşiktaş bu parası.
2: Ya bu 21 tane transfer yaparken doğru transferle yapamadım.
1: Ondan dolayı eleştiriliyor abi. Tribünlerde istifa diye bağırıldı.
2: Ama en iyi transferleri yapmadı mı geri geldi zaman?
1: Kimi yaptı?
0: Orkun. Yani. Orkun dışında.
1: Yeterli mi?
0: Yok.
1: Bir buçuk senedir kupa var mı?
0: Yok.
1: Oyun var mı?
0: Oyun da yok.
1: Yarıştan ne zaman kopuyorsun? Bir de o açı. Taraftar.
0: Başka oyun yok.
1: Taraftar da işte kardeşim. Burası Beşiktaş kulübü diyor. Beni diyor hedefe taşıyabilecek, o güçlü oynayabilecek oyuncuları getir diyor. Bana gidip diyor 5 tane 6 tane normal oyuncu alacağına git 3 tane baba oyuncu al. 10 tane normal oyuncu alacağına 5 tane baba oyuncu al diyor. Sonuçta diyor parayı diyor kendi cebinden vermiyorsun diyor. Kasa kolaylığı sağlamıyorsunuz doğru düzgün diyor. Gidin kardeşim diyor, yani sonuçta o kadar reklam, sponsorluk, gelirler, dikili taş, o bu bir sürü yerden para geliyor. Gidin o parayı doğru oyuncular harcayın diyor. Kaliteli oyuncular alın diyor. Seni hedefe taşıyabilecek, şampiyon yapabilecek, Şampiyonlar Ligi'ne götürebilecek oyuncular alın diyor. Daha önce yaptı mı? Yaptı. Yine yapabilir. Yaparsın. Önemli olan hep söylüyorum, futbol aklı doğru oyunculara giderse, kaliteli oyunculara giderse oralarda bulunursun.
2: Ama işte şimdi hani doğru oyuncu diyorsun. Rafa Silva nasıl geldi? Büyük ümitlerle gelinmedi mi?
0: Evet.
2: Kurtarıcı olarak gelinmedi mi? Nasıl geldi. Gitti?
0: Kendi gidiyorum dedi. Kötü bir şekilde.
2: Böyle çok kötü bir şekilde gitti. Yani bu şekilde görmek lazım. Ama şimdi Trossard'ın ne olacağını bilemezsin. Greenwood'un ne olduğunu bilemezsin.
1: Ama ne olduğunu nasıl bileceğim biliyor musun Trossard'ın, Greenwood'un? Ön tarafı Vlahovic. Bak ben sana söyleyeyim. Ben ne olacağını söyleyeyim baba. Net bir şekilde söyleyeyim. Trossard, Greenwood, Vlahovic gelsin. İstatistik rekorları kırarlar. Net söyleyeyim ne olacağını. Net. Şu yanılma payım ihtimalim sıfıra. Arkalarına bir de Orkun'un yanına bir tane olsa tarzı olduğu zaman bak bakayım neler oluyor. Bunları yapacaksın. Yapmak zorundasın. Herkesin görüşüne saygıdır. Ona göre var, sana göre var. Oradakilerine göre, bana göre. Herkesin bakış açısı farklıdır.
2: Galatasaray.
1: Sen eğer o takımı şampiyonluk yarışına götürmek istiyorsan bu profillere gitmezsen olamazsın. Olamazsan da orada da olamazsın. Bunu sen, ben de herkes biliyor. Onlar da biliyor. O yüzden artık bu saatten sonra gidilen isimler de farkındaysan Vlahovic, Trossard, anladın mı? Hep kaliteli oyunculara gidiliyor.
0: Tartışmasız.
1: Çünkü tartışmasız oyuncular. Ama ben yeterli değil. Sağ kanata da orta sahaya da bu tarzda bir oyuncu istiyorum. Başka bir tarzda oyuncu alırsan, yetersiz oyuncu alırsan yine gidemezsin. Ama bunları alırsan gidersin. İki oyuncu ile olmaz. Vlahovic de Trossard da olmaz. Sağ kanata da alacaksın. Orkun'un yanına da alacaksın. Bir tane altı numara alacaksın. Arka tarafı bir şekilde şekillendirirsin. Fırsat transfer dönemi.
0: Evet. Ya özetle sen diyorsun ki muhafaza edelim.
2: Herkesi alacaksın diyorsun. Beşiktaş.
1: Alacağım, başka çaresi yok abi. Almak
2: herkesi
1: zorundasın.
2: Alacaksın
1: başka
2: diyorsun.
1: Abi herkesi şimdi alacağım.
2: Zaten yerliyi de alamazsın biliyorsun değil mi?
1: Niye?
2: Sen yerliyi de alamazsın. Yerli en az 15
0: kuraldan
2: milyon euro. 15 milyon euro'dan
1: aşağı. Hayır, Salih bonservis senin de git al gel abi.
2: Mesela Bertu aldığını düşünelim Başakşehir'den. 15 milyon euro'dan aşağı istemeyecekler.
0: Bertu'yu istemiyor ki zaten.
2: Yok hani şey yapıyorum.
0: Anladım,
2: ben
0: evet, evet.
2: Oyuncu profillerinden bahsediyorum.
1: Şimdi bak Serhan abi diyor herkesi alacaksın diyor. Herkesi alacaksın, doğru. Önemli olan herkesi almak değil. Önemli olan doğru oyuncuları ne biliyor musun herkesi? Senin alacağın öyle 20 tane oyuncu değil ha. Senin alacağın
2: oyuncu sayılır.
1: Senin
2: işte defans sayılır. Mesela ben şöyle düşünüyorum.
1: 5 tane oyuncu çok mu?
2: Rıdvan'la sen sezonu bitirir
1: misin? Bir şey soracağım. 5 tane oyuncu çok mu?
2: Rıdvan'la
1: dur abi boş ver, orada konu dağılıyor. 5 tane oyuncu çok mu abi?
2: Yok değil.
1: Değil.
2: İdeal bana
1: abi
2: sorarsan.
1: İşte ben de onu anlatıyorum. Tamam. Vlahovic sol taraf,
2: ama
1: sağ kanat, orta.
2: Ama senin 15 tane oyuncunun maliyeti 120 milyon euro.
1: Alacağım, bulacağım. Dikili taş.
2: Abi, Nami
1: Baba,
2: abi dikili taş.
1: Sponsorlar, loca satışları bulacaksın. Dikili var. Başkan var diyor abi.
2: Ondan sonra yeni gelen.
1: Geçen gün demedi mi başkan?
2: Beşiktaş'ın geleceğini temin altına almışlar diyor.
1: İşte geleceğini temin altına almasın.
2: Fenerbahçe'nin geleceğini temin altına. Galatasaray diyor ki Galatasaray'ın geleceğini temin altına aldılar.
1: İşte bunlarla karşılaşmamak istiyorsan o zaman iyi oyuncu, potansiyelli ve sana yatırım yapabilecek.
2: İşte o zaman Trossard alacaksın.
1: Sana da o paralı kazan. Bir tane olabilir onu istese. Bak Trossard'dan sana.
2: Onu tölere edebilir miyim?
1: Abi diyorsun? diğer oyuncular Trossard'ın da performansına tolere edersin. Performans olarak

0: attı, attırdı gollerle seni hedefe götürür. Ama diğer oyuncularla tamamlaman gerekiyor. Tamamlamazsan yeterli olmaz. Onu anlatmaya çalışıyorum yani. Trossard'ı aldın mı? Trossard'la, Vlahovic'le, Senli'yle olmaz. Nasıl olur? Orkun'un yanına, sağ tarafa bir tane de 6 numara aldığın zaman o zaman Trossard'ın maliyeti çok fazla göz önünde. İnsanların gözüne batmaz.
1: Biz Türkiye'de, Türkiye olarak ne zaman iyi duruma geliriz biliyor musun? Transfer döneminde. Oyuncuların büyüklüğünü kulüplerin büyüklüğünden daha az düşündüğümüz zaman daha iyi yerlere geliriz. Yani her zaman kulüpler daha büyüktür. Biz hep oyuncuların büyük olduğunu düşünerek oyunculara büyük paralar bağlıyoruz. Sıkıntı burada. İşte aman Türkiye'ye gelmez, aman Türkiye'de oyun oynanmaz. Gelsin en fazlasını verelim, şu kadar verelim, onu verelim, bunu verelim diye diye adamın aldığı 5 milyonluk maaşı 15 milyon vere vere buralara kadar geldik. Yani yarışmacı yapalım diyor. Niçin yarışmacı yapalım? İşte Türkiye Ligi'ne kazansın diye. Süper Lig'in artık gerçekleri diye bir şey var. Süper Lig'in gerçekleri karın doyuruyor mu? Süper Lig şampiyonunda aldığın parayla sen Trossard'ın bir senelik parasını bile kazanamıyorsun yani.
0: İşte nasıl kazanırsın? Şampiyonlar Ligi'ne gideceksin. Forma satışı, sponsor gelirleri.
2: Ama nasıl
0: gelirleri?
2: Bir şey olacak ki şimdi mesela örnek veriyorum. Osimhen alıyor 20 milyon dedik. Diğerleri alıyor 10 milyon, 8 milyon. İşte Tammy Abraham aldı 9 milyon euro. Rafa Silva alıyordu 6-7 milyon euro. E şimdi Trossard'ın menajeri bilmiyor mu Süper Lig'de kime ne kadar para verildiğini? Adam da geçen sene Premier Lig şampiyonu olmuş oynayan oyuncu. Yedek oyuncu değil. Şampiyonlar Ligi finali görmüşler. Finale bile 11'de başlamış oyuncu. E buraya getiriyorsan adam da diyor ki siz zaten Süper Lig'de var. Dağıtıyorsunuz paraları tabii diyor. Ben diyor 4 milyon euroya gelecek hali yok diyor. 8 diyor, 10 diyor, 15 diyor neyse.
1: Görüyorlar ama işte senin Osimhen'i görüyorlar. Yani
0: Koray,
1: Orkun'u görüyorlar. Rafa Silva'yı görüyorlar.
2: Yani bugünden yarına değişebilir.
1: Sané'yi şey görüyorlar. Davinson'u görüyorlar.
0: Şimdi Koray bak.
1: Gündüz'ü görüyorlar. Kante'yi görüyorlar. Kante'yi ya. Kante'nin aldığı parayı görüyorlar.
2: Yani ama nasıl rekabet edeceksin? Şimdi Galatasaray vermiş o paraları. Fenerbahçe vermiş. Ne yapsın Beşiktaş?
0: Alacaksın.
2: Taraftar da
1: Okan,
2: bekliyor.
1: Okan da diyor ki yani ben bu sene daha takımı oluşturacağım demesi seçime götürüyor. Doğru
0: abi
1: söylüyor.
0: Size göre soruyorum. Ne yapması gerekiyor Beşiktaş?
1: Transfer yapması
0: lazım. Tamam. Transfer yapması nasıl oyuncu alması gerekiyor?
1: Zaten lider oyuncu. Senin dediğin gibi iş yapabilecek.
0: Ben bunu anlatıyorum o zaman. Niye karşı çıkıyorsunuz?
1: Yok karşı çıkmıyoruz. Yok karşı çıkmıyoruz. Biz seni destekliyoruz. Ama mevzu şu diyoruz.
2: Ben şimdi, seninle aynı düşünüyorum. Ucuz mal olacak kadar zengin olmaması lazım.
0: Mevzu ne abi? Mevzu ne abi mesela? Bir dakika abi. Mevzu ne abi?
1: 140 milyon euroyu nasıl bulacak? 120 milyon euroyu.
2: O parayı nasıl bulacak?
1: 60 milyon euro, 70 milyon euroyu nasıl bulacak diyorum ben de.
0: Galatasaray nasıl buluyor abi? Ha? Galatasaray nasıl buluyor abi? Ya
1: Galatasaray'ın şeyleri var, gelirleri var şu
0: tamam,
1: an.
0: Tamam gelirleri var. Beşiktaş
1: şu an ne var? Ya bak, şu an Galatasaray'ın sattığı formayla diğer kulüplerin sattığı forma arasında.
0: 2016-17 yıllarında da Beşiktaş 708 bin forma satıyordu. Niye satıyordu? Senin elinde
1: ben
0: kadro vardı.
1: Galatasaray UEFA kupasını kazandı, para kazanamadı.
0: Tamam bak bir şey soracağım. O dönemlerdeki şartlar insanların bakış açısı farklıydı. O zaman sosyal medya o bu falan insanları bu kadar teşvik etmiyordu. Satışlarda al benimlerde. Şimdi örnek mesela Galatasaray nasıl buluyor parayı? Buluyor bir şekilde. Görüyoruz. Beşiktaş'ta kardeşim dikili taş var. Sponsorlar var, o var. Ha, bu oyuncularla bir takım oluşturduğun zaman bir karşılığını her türlü alırsın. Şampiyonlar Ligi ile alırsın. Sponsorluk gelirleriyle alırsın. Loca satışları bir sürü alırsın. Işte. Eldeki oyuncular.
1: Ya Okan'ım şampiyonlar.
0: Abi ya ben anlatamıyorum ya sen beni dinle. Telefona bakıyorsun kafam burada değil. Abi bak ben o, bu ben oyuncularla sana oraya gidersin demek istiyorum işte. Doğru, onu anlatıyorum ya. Yani.
1: Ben sana okey diyorum. Ben sana bir şey söylemiyorum. Ama bu oyuncu almak için.
0: Abi bir anlatabilir miyim? Bir dinleyeceğim arayı. Bir dakika bir dakika.
2: Bak.
1: Yok ben Okan'ı anladım ben.
2: Musrati'ye 10 milyon euro verirsen Musrati kötü oynadığında elinde kalıyor, çıkarmak için uğraşıyorsun. Ama Temi Abraham'a yıllık 9 milyon euro versen de biri geliyor onu bir şekilde senden alıyor. Rafa Silva mesela belki psikolojisi bozuldu gitti. Tam istenilen her şeyi vermemiş olabilir. Ama yine o alacak
1: biri göndermeseydin.
2: Ya sen bugün Trossard'a 8 versen adam burada mutsuz olsa oynayamasa bile seneye biri gelir Trossard'ı zaten tamam, senden okay alır. Yani zarar etme şansını aslında çok para veriyorsun ama o kadar da yüksek değil. Şayet sakatlanmasa
1: ben de Okan diyorum ki Beşiktaş camiasına bu kadar yakınsın ve Beşiktaş camiasıyla herkese irtibattasın. Başkanla da sürekli görüşen bir insansın. Yani şu an 120
0: ben mi başkanla?
1: Yok yani
0: ben camia. Ben hayatımda başkanı iki kere gördüm.
1: Yok camiaya gördüm. Yakınsın o anlamda söylüyorum yani. Sen camiadaki yani her şeyi biliyorsun. 100 milyon Seren euro, 120 milyon euro çıkartabilecek.
0: Seren abi.
2: Ya sınırsız abi parası da yok Beşiktaş. Seren abi. Ayrı bir konu.
0: Bir anlatabilir miyim?
1: Lütfen.
0: Rica edersen.
1: Lütfen lütfen.
0: 120 milyon çıkartır mı çıkartamaz mı beni ilgilendirmez. Ama nasıl çıkartır anlatayım mı?
1: Anlat.
0: Şimdi biliyorsun Koç Şirketler Grubu Başkanı Beşiktaş'ın 10

0: Onursal Başkanı, büyük Beşiktaşlı.
1: Onursal Başkan Süleyman
0: Sebalar. Yani onun gibi bir şey. Tabii ki de Süleyman Sebalar, baba hakkılar ayrı. Yani hemen araya giriyorsunuz, ben konuşuyorum.
1: Hayır, düzeltiyorum ama, ya.
0: Tamam. Yani Rami kötü bir Koç anlamda değil mi?
1: Olur.
0: Ama sevilen sayılan değerli olan bir insan Beşiktaş
1: açısından. Evet,
0: çok değerli
2: her
0: bir insan.
2: Her zaman taşın altına elini ayarı.
0: Fazlasıyla vücudunu taşın altına elini değil, vücudunu koyan bir adam. Büyük bir sponsor anlaşması gerçekleştirdi.
2: Tamam abi.
0: İyi bir Beşiktaşlı.
2: Ya da bir oyuncuya sponsor oldu.
0: Yine belki bir oyuncuya sponsor olabilir. Dikili Taş'tan büyük bir gelir gelecek, elde edecek.
1: Ön ödeme
0: alındı. Bu sene loca satışları yenileniyor birçoğu. Sponsor gelirleri var. Bir sürü sponsorlarla anlaşıldı. Hatta bugün formada bir tane kocaman bir sponsor var. İsmini vermeyeyim. Arkada evet. Da var. Gördünüz. İki tane büyük bir sponsorlardan. Yani bir sürü daha gelir var. Bunların totali zaten 150-200 milyon dolar yapıyor. Giderler de var. İçeride de dengeyi sağlayacak. Önemli olan işte onu anlatmaya çalışıyor. Para var ama o parayı git babacığım bu seviyedeki oyuncular harca. Bu oyuncuların karşılığını saha içinde artı saha dışında da satışta da elde edebilirsin. Fiyat performans olarak oyunculardan satarsın, para kazanırsın, hem de performans alırsın. Bir. İkincisi, diğer oyuncuları da geliştirecek abi bu oyuncular. Oyuncuların da performansını artıracak.
1: Tabii.
0: Orkun'un ön tarafta Trossard'a verdiğin maliyetin karşılığını alabilirsin. Sahada göstereceği performansı, atacağı, attıracağı gollerle, şampiyonluğa taşıyacağı, attırdığı asistlerle, yaptığı organizasyonlarla, ön tarafta Vialovic'le, yanında örnek Greenwood ve hatta farklı bir profilde olabilir. Arka tarafa bir oyuncu, yani bu oyuncuları alabilecek şu anda gücün, imkanın var. Burası Beşiktaş kulübü, alır. Rakipler nasıl alırsa Beşiktaş da alır. Almadı mı bu zamana kadar? Her sene dönen muhabbet, Beşiktaş parayı nereden bulacak, nereden alacak, neyi alacak, nereden bulacak. Alıyor mu? Alıyor. O zaman niye aldıktan sonra nereden buldu diye konuşmuyorsunuz? Alıyor kardeşim adamlar.
1: Bu kadar para verilir mi deniyor
0: yani,
1: bu seferde?
0: Evet, niye verir? Ha, haklı oldukları yer ne? Gidip oyunculara bu kadar para verilmez.
1: Doğru.
0: İsim vermeyeceğim, dersi değiştirmek istemiyorum. Ya. Yani ben onlara çöp muamelesi yapılıyor bazı oyuncular. Bazılarına tabii ki de yapılır ama değersizleştirmek istemediğim için isim vermiyorum.
1: Ağzınıza sağlık. Teşekkür ediyoruz.
0: Biz teşekkür ederiz.
1: Son sayfayı noktalıyoruz. Okan Koç ve Serhan Türk'le birlikteydik. Bugün yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın.

0: Mutlu günler sevgili seyirciler. Bu programda sizlerle spor tarihinde keyifli bir yolculuğa çıkacağız. Belki daha önce hiç duymadığınız ilginç olayları, tarihe geçen sportif başarıları ve unutulmaz yıldızları spor tarihinin yaprakları arasında geçmişten bugüne uzanarak aktaracak, sizlere güzel bir yolculuk yaptıracağız. Özetle hem ilginç bilgiler edinecek hem de tarihe ışık tutan olaylara keyifli bir pencereden bakarak öğrenme fırsatı bulacaksınız. Öyleyse hiç vakit kaybetmeden başlayalım ve 1943 yılına gidelim.
1: 1943 yılında tüm dünyayı sarsan İkinci Dünya Savaşı'nın etkileri spor etkinliklerinin de en aza inmesine neden oldu. Savaşın getirdiği çeşitli yokluklar kulüplerimizi ve sporcularımızı da önemli ölçüde etkiledi. Kulüplerimizde malzeme sıkıntısı had safhayı buldu. İçinde bulunulan zor durumlara rağmen Türkiye'de spor faaliyetleri durmuyor, maddi ve manevi fedakarlıklarla yürüyordu. Bu arada Mısır'dan gönderilen formalar kulüplerimize dağıtılınca biraz rahatlama oldu. Ancak gelen formaların hepsinin şekli aynı, sadece renkleri değişikti. Sol üst ve sağ altla, sağ üst ve sağ altları aynı renkli karelerden oluşan formalar giyiliyordu. Galatasaray'ın klasik iki parçalı

0: Fenerbahçe'nin klasik çubuktu ve Beşiktaş'ın o kar beyazı veya kömür karası formalarının yerlerini dört kareden ibaret formalar aldı. İstanbul Kupası'nın ikinci yılı 1942-43 sezonunda oynandı. İlk kupanın finalinde Fenerbahçe ile karşı karşıya gelen Galatasaray, bu kupanın finalinde de karşısında Beşiktaş'ı buldu. Galatasaray final maçında güzel bir oyun çıkardı. 20. dakikada Gündüz Kılıç'ın golüyle 1-0 galip duruma geçen sarı kırmızılı takım, 62. dakikada Cemil Gürgen Erlentürk'ün golüyle farkı 2'ye çıkardı. Kemal Gülçeli'nin 65. dakikadaki golü Beşiktaş'a biraz umut verse de Galatasaray defansı siyah beyazlı takımın forvet hattına başka izin vermedi. 89. dakikada Gündüz Kılıç kendisinin ikinci, takımının üçüncü golünü atarak takımına kupayı getirdi. Böylece İstanbul Kupası ikinci yılında da Galatasaray'ın oldu. 1943 yılında Türk sporu için önemli bir yere sahip olan İnönü Stadyumu'nun temeli atıldı. İstanbul Vali ve Belediye Başkanı Doktor Lütfü Kırdar'ın girişimiyle İstanbul'da yaptırılmasına karar verilen ve planları ünlü İtalyan stat mimarı Vietti Violi tarafından çizilen İnönü Stadı'nın temeli 19 Mayıs 1943 günü Vali ve Belediye Başkanı Doktor Kırdar tarafından atıldı. Planları çizmeden önce İstanbul'a gelerek şehri dolaşan İtalyan mimar en uygun yer olarak Dolmabahçe Sarayı'nın hemen arkasında İstable Amire adıyla anılan eski saray has ahırlarının bulunduğu alanı seçmişti. Burası kentin her yanına yakın, ulaşımı problem olmayan bir yerdi. Bu bölge ayrıca deniz yoluyla Üsküdar ve Kadıköy'e de yakındı. Zaten İstable Amire'nin harap ahırlarının yıkımına da başlanmıştı. Bu mevkide en büyük problem İstanbul'un önemli bir bölümüne hava gazı veren hava gazı fabrikasıydı. Doktor Lütfü Kırdar bu fabrikanın da buradan kaldırılıp şehrin dışına bir yere naklinin düşünüldüğünü söyleyince stadyumun yapılacağı alan belirlendi. Vietti Violi buraya göre bir plan hazırladı. Ünlü İtalyan mimar öyle bir plan ve maket hazırlamıştı ki denizden bakıldığında koca stadyum Dolmabahçe Sarayı'nın güzel dış görünüşünü asla etkilemiyordu. Vietti Violi 1939 yılında daha 2. Dünya Savaşı başlamadan İstanbul'a gelmiş ve bu yeri belirlemişti. Hatta stadın ilk temeli 19 Mayıs 1939 günü atılmıştı. Ancak araya giren 2. Dünya Savaşı'nın getirdiği sıkıntılar bu inşaatın başlamasına engel olmuştu. Sadece yer hazırlanmış ancak inşaat bir türlü başlayamamıştı. Ünlü İtalyan mimarın planına ve hazırladığı makete göre stadın deniz tarafındaki açık tribünü en alçak noktayı teşkil ediyor. Karşısında ve hava gazı fabrikası tesislerinin bulunduğu yerdeki açık tribün kapalı tribünler hizasına yükseldiği gibi tam orta yerinde de yüksek bir maraton kulesi yer alıyordu. Stadın iç yüzündeki iki küçük kulecikten birinde bir disk atan atletle bir cirit atan atlet olacaktı. Bugüne dek ne o iki küçük kulecik üzerine o heykeller konulmuştur ne de stadın dış yüzündeki rölyefler. Tümünün yerleri boş kalmıştır. Ve inşaat eski bir sporcu olan yüksek mimar Şinasi Şehingray'ın kontrol mimarlığında başladı.
1: Şimdi ise spor tarihinde öne çıkan bir dönem olan 1956 yılındaki spor olaylarına göz atalım.
2: 19 Şubat 1956 Pazar. Bu müsabaka için evvela Macar takımı Mithat Paşa Stadı'nın oyun sahasına giriyor. Önde futbol üstadı olarak vasıflandırılan Puçkaş, arkasında Farago ve onları diğerleri takip ediyor. İşte Bozik, Kihi ve Lantos. Macarlar oyun sahasının ortasına geldiler.
0: 1956 5 Şubat günü Türkiye'nin dört bir yanındaki futbol severler güne ayrı bir heyecanla başladı. Çünkü futbol dünyasının gözünde efsane takım olarak kabul edilen Macar milli takımı A milli futbol takımımızla karşı karşıya gelecekti. Dünya

0: oynanamazdı.
1: Türk milli takımının o günkü Macaristan milli takımını 3-1 gibi bir skorla İstanbul'da yenmesi, yani bizim futbol tarihimizin milli takımlar bazında dünya üçüncülüğümüz var, Avrupa Futbol Şampiyonası'na katılışımız falan var da, ama o Macar galibiyeti hakikaten efsane Macar galibiyeti olarak tarihe geçmiştir. Neden? 54 Dünya Kupası'nda bir Macar milli takımı var. Bütün dünyanın imrenerek keyifle seyrettiği bir Macar milli takımı. Ve 54 Dünya Kupası'nın da en büyük favorisi. Yani diyorlar ki açık ara şampiyon olur. Keşke ötekiler katılmadan teslim olsalar falan gibi yazılar çıkıyor gazetelerde. Ve bu Macar milli takımı grup maçlarında, o zaman statü çok değişik, bugünküne benzemiyor, Almanya'yı yendi. Ve büyük bir rastlantı eseri, final Almanya ile Macaristan arasında düştü. İki takım oynayacak. Macaristan nasıl olsa Almanya'yı daha evvel yendi. Şimdi de yenip Dünya Kupası'nı kazanacak, ama öyle olmadı. Ve kupayı Almanya kazandı. Tabii o maçta Puşkas'ın sakatlanması büyük bir dezavantajdı Macar milli takımı için. Ama yine de o Macar milli takımı Dünya Kupası'nı kaybetmiş olmasına rağmen şöhretinden ve beğenisine hiçbir şey kaybetmedi. Ve o kadar enteresan ki neredeyse bütün ülkeler Macaristan Futbol Federasyonu'nun önünde değil tabii, telefonla veya artık neyle o zaman haberleşiliyorsa teknik olarak kuyruğa girdiler. Ya ne olur gelin bizde de bir özel maç oynatın, oynayın şu takımla diye. Bunlar arasında Türkiye'de oldu. Ve o Macar milli takımı iki çok önemli oyuncusu gelmedi Türkiye. Birisi kaleci Grosis, biri de Kocis futbolcu sağ açık. Onun dışında Puşkasıyla, şusuyla, busuyla, hepsiyle Macar milli takımı Türkiye'ye geldi.
0: Macarlar da durumu kabul etmişti. Vakitlerinin kısıtlı olmayışı Türkiye Futbol Federasyonu'nun işini daha da kolaylaştırmıştı. Bu efsane takımın yaratıcısı ve Macaristan futbolunun bir numaralı ismi olan Gustav Sebeş durumu anlayışla karşılamış. İstanbul'da kar dinip ortalık düzelene kadar diğer şehirlerde birkaç maç oynamayı kabul etmişti. Bu haber İstanbul dışında büyük sevinç uyandırdı.
1: İstanbul'da bizim milli takımla oynamadan önce İzmir ve Ankara muhtelitleri o zamanki lafla karmalarıyla oynadılar. Yani biraz turşuları da çıktı diyebiliriz. O zamanki yol yorgunlukları, işte şimdiki gibi uçak kalkıp bir saatte gitmiyor. Ve en sonunda İstanbul'a geldiler. Bizim milli takımdan oynayacaklar. Enteresan şeyler var. Çünkü hava çok kötü. Maçın teyir olma ihtimali var. Yani o karda, kışta, zeminde, İnönü'nün hele o zamanki halinde. Ya maçı işte ertelesek mi falan filan derken, Allah'ın işi derim ben hep. Öğlenin saat 11'de güneş açtı İstanbul'da. Bir tane bulut kalmadı havada. Düşünebiliyor musun? Soğuk, serin, ama yani yağmurun damlasının düşme, karın damlasının düşme ihtimali yok. Çünkü yazın bile bu kadar berrak bir hava olmaz. Acaba dedim, hani biz de o zaman daha genciz, acaba dedim bizim futbola bir kıyak mı buluyor yani nedir diye. İşte ben de o zaman 11 yaşındayım. Rahmetli babamın sayesinde, çünkü yöneticiydi işte çok büyük bir kulüpte, numaralı tribünden o maçı önce götürülmüyordum. Hava çok soğuk, kar, kış, kıyamet, hasta olur diye rahmetli annem izin vermiyor. Fakat bir anda öyle hava açınca, yani belki ısı olarak açmadı ama atmosfer olarak açınca izin çıktı. Ben de gittim, çünkü numaralı, yani İnönü Stadı'nın eski numaralısından birinci bloğun iki şeyliydi, iki katlıydı. Birinci katın en üstünden ayakta seyrettiydim hatta. Ve biz o Macar milli takımını o açan güzel havada 3-1 yendik. Dünyada yankı uyandırdı. Ya işte Türkler Macarlara 3-1 yenmiş falan filan. Hani 1-0 falan da değil. 3 tane atmışız. Bayağı yankı uyandırdı. Bizim milli takımdan bayağı bahsetmeler oldu dünya basınında. Turgay, Büyük Ali, Büyük Ahmet. Çok enteresan.

0: Esan, Büyük Ali bir sağ bek değil. Fakat o zaman Can Demir sakat, bir sağ bek bulunamadı ve Büyük Ali'den bir sağ bek yaptılar. Bek hattı o zamanki deyimiyle, diziliş tanımıyla. Mustafa Naci Nusret hafattı. Mustafa sağ bek, Beton Mustafa lakabı. Naci Erdem sağ şu anda Fenerbahçe'nin kaptanı. Nusret Beşiktaşlı. Sonra Vefa'da da oynadı. Forvet dediğimiz yani hücum hattında İsvendiyar, Coşkun, Metin, Kadri Lefter. Hatta o maçta Suat Mamat oynamadı Galatasaray'la. Coşkun abi, rahmetli Coşkun Özhan'ın ilk takımda senelerce görev yaptı. O oynadı sağ içte. Gollerimizden birini penaltıdan, diğerini normal Lefter attı iki tane. Bir tane de Metin Oktay attı. Ve biz o Macar milli takımının sadece kaleci Grosis ve Kocis'in olmadığı. Puşkaslar falan filan. Hatta ben, bana hep Farago, Buzanski, Lantos. Kaleci Farago diye bir yedek kaleci. Buzanski sağ bek, Lantos sol bek. Onlar kaldı aklımda. Kaç sene geçmiş? 60 küsür sene. İşte Hidakuti var, Puşkas var. Ondan sonra Zibor var, sol açık meşhur. Yani bunların, yani iki tane adam gelmedi topu topu. Ama şöyle, bizim milli takım o gün çok iyi oynadı. Bir de onlar işte bu İzmir-Ankara seyahatlerinde tabii turşu gibi oldular.
1: Beklenen gün geldi çattı. Takvimler 19 Şubat'ı gösteriyor. Gün, futbol tarihimize damga vuran karşılaşmanın günü. Milli takımımız 4 yıl Avrupa'da bir fırtına gibi esen ünlü Macaristan'ı İnönü Stadı'nda 3-1 yendi. Takvimler 9 Mart'ı gösteriyor. Ali Sami Yen Stadı Galatasaray Spor Kulübü'ne devredildi. Tarihi maçlara ev sahipliği yapacak olan Ali Samiye'nin inşaatı uzun ve sancılı sürdü. 1943 yılında ihtiyacı görecek şekilde inşası başlayan, 1945 yılında açılan ama ulaşım zorluğu sebebiyle terk edilen Ali Samiyen, takvimler 1956'yı gösterdiğinde Galatasaray Spor Kulübü'ne devredildi. Küçük bir not. Stadın inşası Galatasaray'a devredildikten tam 8 yıl sonra, yani 1964 yılında tamamlanabildi. Geçelim olimpiyat tarihine. 1956 kış olimpiyatları, 1956'da İtalya'da düzenlenen tarihteki 7. kış olimpiyatı. 1956 yılında kış olimpiyatlarına 32 ülke katıldı. Sovyetler Birliği ilk kez olimpiyatlara katılmış ve diğer tüm ülkelerden daha fazla madalya kazanmıştı. Sovyetler Birliği 7 altın, 3 gümüş ve 6 bronz olmak üzere toplamda 16 madalya kazandı. Avusturya 4 altın, 3 gümüş, 4 bronz olmak üzere 11 madalyayla ikinci oldu. Avusturya'yı 3 altın, 3 gümüş, 1 bronz olmak üzere 7 madalyayla Finlandiya 3. sıradan takip etti. Alp disiplininde yarışan Tony Saylor tüm kategorilerde, yani iniş, slalom ve büyük slalomda altın madalya kazandı.

1956 yılına yaz olimpiyat oyunlarıyla devam edelim. 1956 yaz olimpiyatları ya da resmi adıyla 16. olimpiyat oyunları 1956 yılında Avustralya'nın Melbourne şehrinde düzenlendi. Türkiye Melbourne olimpiyat oyunlarına yalnızca güreşçilerle katıldı. Atasporumuz güreşte, madalyaları ise bir bir sıraladık. 1956 yılı Melbourne olimpiyatlarında Grekoremen stil 73 kiloda Mithat Bayrak, serbest stil ağır siklette Ahmet Kaplan, serbest stil 57 kiloda Mustafa Dağıstanlı birinci oldu. Olimpiyat tarihinin en özel anlarından birisi olarak gösterilen Macaristan su topu milli takımının 1956'da Sovyetler Birliği'ni 4-0 mağlup etmesi. 61 yılı devirdi Macaristan o günden bu yana. Yalnızca olimpiyat ve dünya şampiyonalarına damga vuran bir su topu milli takımına sahip olmasından öte, spor tarihine damga vuran kült bir maçla da anılıyor o yılki olimpiyatlar. İlk bakışta bir spor müsabakasından çok bir muharebeyi andıran bu isim, 1956 yılında yapılan bir su topu karşılaşmasına dayanıyor. Germany, but on performances there was little doubt that the gold medal would go to either Hungary or to Yugoslavia. Meeting Russia's forcing play with clever. Aradan geçen 61 yıla rağmen hala konuşuluyor olmasının en temel sebebi ise Macarların Sovyetler Birliği'nden bağımsızlığını kazanmasının en önemli sembollerinden birisi olması. Avustralya'da düzenlenen 1956 Melbourne Olimpiyatlarında gerçekleşen su topu yarı final mücadelesi merakla bekleniyordu. İkinci Dünya Savaşı sonrasında Almanların işgalinden Sovyetler tarafından kurtarılsa da Sovyetler Birliği'nin ülke yönetimi üzerindeki hakimiyetini bırakmayı reddetmesi Macarların bu maça farklı bir gözle bakmasına neden olmuştu. Ülkede çıkan ayaklanmayı Sovyetlerin güç kullanarak bastırması ve Budapeşte'nin bombalanması üzerine takımın en genç üyesi ve yıldızı Erwin Zador da bu fikirlerin altında maça hazırlandıklarının altını çiziyordu. And Yugoslavia 3 and drawn 1, their total 7. So a win or a draw would give the gold medal to Hungary, while a win would place Yugoslavia first. Artık yalnızca kendimiz için değil, tüm Macar halkı için oynuyorduk. Bu maç bizim karşılık verebilmemiz için tek şansımızdı. Macarlar tüm güçleriyle saldırıyor, havuzda adeta halklarının kurtuluşu için bir mücadele veriyorlardı. Macarlar maçı çok iyi götürüyordu ve hatta 4-0'lık skorla öndeydi. Maçın son anlarında ise Sovyet oyuncusu Valentin Prokopov, savunmakta görevli olduğu iki golün sahibi Zador'a yumruk attı. Zador'un sağ gözüne gelen yumrukla yüzü kanadı ve işte o an ortalık karıştı. Yarıda kalan maç yetkililer tarafından 4-0 Macarlar lehine tescillenecek ve maç artık Melbourne Kan Gölü olarak anılacaktı. O dönemde henüz 21 yaşında olan Zador, olimpiyatların ardından ülkesi Macaristan'a dönmek yerine Amerika Birleşik Devletleri'ne gitmeyi tercih etti. Burada su topunun bir spor olmaması üzerine yüzme antrenörü ve iş adamı olarak hayatına devam etme kararı aldı. Points is two for a win and one for a draw. Prior to this game, Hungary had won four matches, that is gained 8 points, and Yugoslavia. Antrenörlük döneminde yüzme efsanelerinin arasında yer alan ve 1960 ve 70'lerde havuzda fırtınalar estiren Max Spies'in hocalığını yaptı. Spies, 1972 Münih Olimpiyatlarında 7 farklı dalın hepsinde dünya rekoru kırarak altın madalya uzanmıştı. Phelps gelene kadar da rekor ondaydı. İngiltere ve İskoçya'da bulunmuş olsa da Doğu Avrupa'nın domine ettiği sporlardan biri haline gelen su topunda Macaristan'ın yerini açıklamak için olimpiyat ve dünya şampiyonalarına bakmak yeterli aslında. Macaristan bu sporun tarihine geçiyor. Tabii o kadar basit değil.
topu kültürünün sebebine bakacak olursak iki şey ön plana çıkıyor. İlki ülkedeki su oyunları kültürü. Yüzme, atlama, dalış, sualtı hokeyi ve benzeri birçok spor su topu kültürü kadar derin yer etmiş durumda ülkede. Macaristan her ne kadar denize ulaşımı olmayan bir ülke olsa da sıcak su kaynaklarına

0: kolaylıkla ulaşılabilen, kapalı havuz sayısı ve yüzücü eğitiminin çok yüksek olduğu bir ülke. Spor kültürüne ve Macaristan'a en az bir kez bile gitmiş herhangi bir insanın rahatlıkla görebileceği gibi. Sporcu genlerine sahip çocukların küçük yaşta spora başlaması, erkenden yüzme öğrenmesi ve sık sık devletin sağladığı yüzme havuzu imkanlarından yararlanması su kültürüne aşina olmalarını sağlıyor. Bunun yanında Doğu Avrupa'daki handbol kültürünün de su topuna yatkınlıkta şüphesiz bir etkisi var. Macar çocuklar herhangi bir beden eğitimi dersinde ya da herhangi bir hafta sonu aktivitesinde yüzmeyi ve handbolu birleştiren su topuna doğal olarak birçok ülkedeki akranlarından daha yatkın oluyor. Yapılması en zor sporlardan biri olan su topunun tarihine geçmek, spor kültürü en yüksek olan ülkelerden birçoğu için mümkün olmadı. Macaristan bunu gerçekleştirirken gençlerini kendi kültüründen ve genlerinden gelen öğelerle birleştirip fiziklerini bu kadar yüksek bir sporda söz sahibi olmasıydı. Dönelim tekrar 1956 yılının yaz olimpiyatlarına. Sovyetler Birliği o olimpiyatlardan evine eli en dolu dönen ülke oldu. 37'si altın, 29'u gümüş, 32'si bronz olmak üzere tam 98 madalya kazandı. Amerika Birleşik Devletleri 32'si altın, 25'i gümüş, 17'si bronz olmak üzere 74 madalya alarak olimpiyatlarda ikinci oldu.
1: Спортсмены проходят первые 300 метров. Бег ведет новозеландец Халберг. Далее Хьюсон.
0: Ev sahibi Avustralya ise 13 altın, 8 gümüş, 14 bronzla 35 madalyanın sahibi oldu ve 3. sıraya aldı. Su topu dehalarını yetiştiren Macaristan ise 9 altın, 10 gümüş, 7 bronz, toplamda 26 madalyayla 1956 yaz olimpiyatlarında madalya sıralamasında 4. olabildi. He's out to beat one man, his arch rival Harold Connolly of Boston. 1956'nın Kasım 11'inde Türk atletizminin ilk büyük isimlerinden ve en eski spor yazarlarımızdan Ömer Besim Koşalay geçirdiği ani kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.
2: ...1963 yılındaki spor olaylarına göz atacak olursak... ...o dönemlerde normal olarak görülen bir karara Galatasaray'la şahit olduk. Sarı Kırmızılı ekip Şampiyon Kulüpler Kupası'na yazı turayla veda etti.
0: Spor tarihine baktığımızda 1960'lı yıllar... ...hem dünya spor tarihinde hem de Türk spor tarihinde... ...önemli müsabakalara sahne oldu. 1963 yılı Galatasaray için Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası'nda bir şanssızlık yılı oldu. 1962-1963 sezonunda Romanya şampiyonu Dinamo Bükreş'te Polonya şampiyonu Bayern'i eleyerek 3. tura yükselen Sarı Kırmızılı takımın karşısına Avrupa'nın en güçlü takımlarından biri çıkmıştı. İtalya şampiyonu Milan. 27 Şubat 1963 günü İstanbul'da yapılan ilk maçı 3-1 kaybeden Galatasaray, 14 Mart 1963 günü Milano'da oynadığı maçta da bu takıma 5 farkla yenilerek kupadan elenmişti.

Üçüncü tura kadar yükselmek hiç kuşkusuz büyük onurdu. Ancak bu turda Milan'la eşleşmek de talihsizliğin ta kendisi olmuştu. 1963-1964 sezonuna da Cimbom iyi girdi. 11 Eylül 1963 günü İstanbul'da 4-0 yendiği Macaristan şampiyonu Ferencvaros'a, Budapeşte de 11 Ekim 1963 günü 2-0 yenildi ve averaj üstünlüğüyle tur atlayan taraf oldu.

0: İkinci turda ise Galatasaray'ın karşısına İsviçre şampiyonu Zürih çıktı. 14 Kasım 1963 günü Zürih'te yapılan maçı 2-0 kaybeden Galatasaray, 27 Kasım'da İstanbul'da oynadığı maçı Metin Oktay'ın penaltılardan attığı 2 golle 2-0 yenince, iş statü gereği tarafsız sahada oynanacak 3. maça kaldı. 11 Aralık 1963 günü Roma'da oynanan 3. maçın ilk yarısı 0-0 berabere sonuçlandıktan sonra 76. dakikada yediği gole Metin 84. dakikada cevap verince maç 1-1 berabere sonuçlanarak uzatmalara gitti. 92. dakikada Uğur'un golüyle sarı kırmızılı takım 2-1 öne geçtiyse de 118. dakikada yenilen bir gol durumu 2-2 yaptı ve uzatma devresi de berabere sona erdi. Hangi takımın elenip hangi takımın tur atlayacağı statü gereği kurayla belirlenecekti. Maçın hakemi kura atışını saha ortasına ve takım kaptanlarıyla beraber yaptı ve kurayı kazanan taraf Zürih oldu. Böylece Galatasaray bir yazı turayla elenip turnuvaya veda etmiş oldu. ...1962'de UEFA tarafından takımlarımızın Kupa Galipleri Kupası'na katılma zorunluluğu getirmesiyle Türkiye'de de kupa düzenlemesi mecburileşir. 1962-63 sezonundan itibaren Türkiye Kupası adıyla başlatılan bu yeni organizasyonun ilk şampiyonu Fenerbahçe'yi 2 maçta da 2-1 yenerek Galatasaray olur. ...1963 yılı Türk Milli Futbol Takımı için en kısır sene oldu. Bu yılın içinde Ay Yıldızlı takımımız oynadığı 4 maçta bir tek gol bile atamadı. 27 Mart 1963 günü İstanbul İnönü Stadı'nda İtalya ile oynadığımız Avrupa Kupası maçını 1-0 kaybederken 22 Eylül 1963 günü Poznan'da Polonya ile oynadığımız özel maçta da 0-0 berabere kaldık. 28 Eylül 1963 günü Frankfurt'ta Almanya ile oynadığımız özel milli maçta da 3-0 mağlup olan milli takım, 9 Ekim 1963 günü Ankara'da Romanya ile oynadığımız milli maçta 0-0 berabere kaldı ve koskoca 1963 yılını milli takımımız bir gol sevinci bile yaşamadan kapattı. 8 oyunları, Akdeniz'e kıyısı olan ülkeler arasında toplumsal ve kültürel yakınlaşmayı sağlamak için düzenlenen spor müsabakalarıdır. Olimpiyat kuralları çerçevesinde düzenlenen Akdeniz oyunlarının düzenlenme fikri ise ilk defa 1948'deki Londra Olimpiyatları sırasında Milletler Arası Olimpiyat Komitesi As Başkanı ile Mısır Olimpiyat Komitesi Başkanı Muhammed Tahir Paşa'nın Türkiye, Yunanistan, İtalya, Fransa, Yugoslavya, İspanya, Lübnan ve Suriye Milli Olimpiyat Komitesi temsilcilerine yaptığı teklifle gündeme geldi. Teklifi görüşmek üzere Mısır'da bir toplantı yapıldı. Bu toplantıda Türkiye'yi Burhan Felek temsil etti. Görüşmeler neticesinde 23 maddelik bir statü hazırlanarak Milletler Arası Akdeniz Oyunları Komitesi kuruldu. Merkezi Atina'da bulunan komite oyunlarda uyulacak kuralları belirledi. Buna göre her 4 senede bir Akdeniz ülkelerinin amatör sporcuları arasında Akdeniz'e kıyısı olan bir şehirde yapılmakta ve 15 gün sürmektedir. Mısır, Fas, Fransa, İspanya, İtalya, Lübnan, Malta, Monako, Suriye, Tunus, Türkiye, Yugoslavya ve Yunanistan olmak üzere 13 ülkenin katıldığı 4. Akdeniz oyunları 21-29 Eylül tarihleri arasında İtalya'da düzenlendi. Türkiye tamamı erkek 99 sporcu yolladığı şampiyonada 10 altın olmak üzere toplam 18 madalya kazanarak madalya sıralamasını 4. olarak tamamladı. 1963 yılında 22. Balkan oyunları Sofya'da düzenlendi. 5000 metrede Muharrem Dalkılıç'ta altın madalya kazandığımız turnuvada bir de bronz madalya geldi. Bulgaristan'ın 152 puanla Balkan şampiyonluğunu kazandığı turnuvada Türkiye 24 puanla 5. oldu. Türkiye'de kurulan 1. Futbol Ligi 5. yılını tamamlamış, sıra bu güzel organizasyonu Anadolu'ya yaymaya gelmişti. Dönemin Futbol Federasyonu Başkanı Orhan Şeref Apak, 1. ligden düşen İstanbul, Ankara ve İzmir takımlarının yanı sıra diğer büyük illerin ekiplerinden oluşan yeni bir lig hayal ediyordu. Orhan Şeref Apak bu amaçla ilgili olarak öncelikle Bursa ve Mersin kentine giderek amatör spor kulüp başkanları ve kentin önde gelenleriyle görüştü.
1: 62-63 yılında şöyle bir baktığınızda İstanbul, Ankara ve İzmir'in mali profesyonel liglerinden düşen takımlar artı Adana Demirspor yeni kurulacak ligin takımlarını oluşturuyorlar ya da kulüplerini oluşturuyorlar. Ama bunun dışında da çünkü takım sayısı az, şöyle düşünürsek bunları saydığımızda 11 takım falan çıkıyor. Onun dışında da o yıl Türkiye Amatör Futbol Birinciliğini kazanan Çukurova İdman Yurdu var. Şimdiki Mersin İdman Yurdu. Ona da teklif götürüyorlar. Onlar da şampiyon zaten, hak etmişler. Onları alıyorlar.
0: Bursa'da ilk öneriyi Merinos'a götüren, buna karşın red cevabı alan APAN temasları olumlu geçerken, maddi güçlük içindeki amatör kulüplerin birleşmesi fikri ortaya atıldı. Profesyonellik için gerekli olan teminat böylece bulunabilirdi.
1: O dönemlerde profesyonel takımların dışında futbolun çok canlı olduğu, etkin olduğu kentlerden biri de Bursa. Bu nedenle Orhan Şeref Apak Bursa'ya geliyor. Önce kurum kulübü, müessese kulübü olan Merinos'a olanakları iyi olduğu için onunla bir görüşme yapıyor. Merinos kulübünün yetkilileri bunu kabul etmiyorlar. Daha sonra Bursa'nın diğer önemli kulüplerine, tarihi geçmişi olan kulüplerine teklif götürülüyor. Hatta bu teklifi götürürken birleşme yolunu öneriyor.
0: Maddi ve manevi imkansızlıklar içinde yıllardan beri ayakta kalabilme savaşı veren Bursa'nın 5 eski köklü spor kulübünün temsilcileri bir araya gelerek Bursa'nın adını taşıyacak bir kulüp kurarak profesyonel milli lige doğru ilk adımlarını atmaya karar verdiler.
1: Akın Spor biraz çekingen davranıyor. Buna karşın diğer kulüpler, düşünün ki bir 58'de devalüasyon var. Aynı yıl kapalı çarşı yangını geçiriyor Bursa. 1100 dükkan yanıyor. Yani büyük bir ekonomik sıkıntı var. 1960 ihtilalinin sonuçları zaten belli. Ama ihtilal hükümetleri ya da onu destekleyenler halka şirin görünmek de istiyorlar. Bir takım organizasyonlara giriyorlar. Belki de ikinci ligin, Türkiye ikinci ligin kuruluşu da buna bağlı olabilir. Tabii bu sadece benim yorumum. Ondan sonra Bursa'ya geliyor. İşte kulüplerle görüşmeler başlıyor. Kuruluşu, geçmişi daha 1924 yılında Türkiye İdman Cemiyeti İttifakı'na üye olan Bursa İdman Yurdu'na dayanan bir Acar İdman Yurdu var. Sanatkarlarla birleşip önce Sanatkarlar İdman Yurdu, daha sonra 34'ten sonra da Acar İdman Yurdu adını alan bir kulüp var. En eskisi o. Onlar bu işe olur veriyor son başkanlarıyla beraber. Ardından 1927'de kurulan İnkişaf Kulübü var. Onlar da 34'teki soyadı kanunundan sonra Akın Spor adını alıyor. Onlar da iki kulüp arasında rekabeti ateşleyen kulüplerden bir tanesi. Yani Acar Akın rekabeti Bursa'nın sembolü haline gelmiş. Daha sonra mübadele göçmenlerinin oluşturduğu işte Muradiye semtinin takımı, o da 1930'lara varıyor ve bir Muradiye Spor diye kurulup sonra Çelik Spor adını alınan bir kulüp var. Onlardan daha genç olan bir kulüp daha Pınar Spor. O da Pınarbaşı semtinin 1947 kuruluşlu. 1953'te 51'de Bulgaristan'dan gelen göçmenlerin oturduğu semtin kulübü olan İstiklal Kulübü de var. İşte bu 5 kulüp birleşiyor. O sırada zaten kulüp sayısı 10 Bursa'da, amatör kulüp sayısı 5'i. Oturuyorlar, uzun görüşmelerden sonra bir takım teminatlar temin ediliyor falan. Hatta kimilerine göre 100, kimilerine göre 50 bin liralık bir teminat var. Futbolcuların alacaklarına karşılık olsun diye o dönemde bile. Bu teminatı bulurken dahi zorlanan bir kulüp yapısı var. O derece ekonomi kötü bir durumda. Buna rağmen bu temin ediliyor. Ve bir Haziran 1963'te resmi başvuru yapılıyor. 5 kulübün birleştiği, FES olduğu, yeni bir genel kurulu yapılarak yeni bir kulübün oluşmasına dair valiliğe bir başvuru yapılıyor.
0: Acar İdman Yurdu, Akın Spor Kulübü, Pınar Spor Kulübü, Çelik Spor Kulübü ve İstiklal Kulüplerinin birleşmesinden Bursa Spor Kulübü doğdu.
1: 1963 kuruluş tarihi olarak belirleniyor. Tarihe öyle geçiyor. Kulübün renkleri nereden kondu derseniz işte klasik yeşil Bursa olduğu için Ova'nın yeşili ve Uludağ'ın beyazını alan bir şekilde. Aslında Pınar Spor'un da yeşil beyaz ama onların rengini almaktan ziyade hepsini birleştirici bir renk olsun diye bu seçiliyor. Amblemdeki 5 yıldızın anlamı da bu. İşte siyah Acar İdman Yurdu'nu, sarı İstiklal'i, kırmızı Akın Spor'u, yeşil Pınar Spor'u temsil ediyor. İstiklal de siyah temsil ediyor.
0: Böylece Bursa Spor'u doğuran 5 kulüp de bu kulüpte ebediyen yaşayacaktı. 1 Haziran 1963 günü resmen kurulan Bursa Spor Kulübü böylece spor dünyamıza ilk adımını atmış oldu.
2: ...1977'de Türk boksu yeniden canlandı. Boksörlerimiz takım halinde Balkan şampiyonluğu kazandıkları gibi ferdi olarak da 5 altın 4 bronz madalya kazandı. Bu yıl içerisinde Başbakanlık Kupası finalinde Beşiktaş'la Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Türkiye Ligi ikincisi Fenerbahçe, kupa finalisti Beşiktaş'ın Başbakanlık Kupası finalini adeta nefes kesti. Ankara 19 Mayıs stadında oynanan final maçında kazanan 2-1'lik skorla Beşiktaş oldu.
0: Yıl 1977.
3: Ligin düğümü Trabzon'da çözülüyor. Kader maçı Trabzonspor Fenerbahçe büyük bir mücadele. Ali Kemal Hüseyin'i yuvarladı. Tekrar Ali Kemal'de. Verkaç yaptılar. Hüseyin ceza sahasının önüne boşalttı. Ali Kemal pasını verdi. Hüseyin dönüyor Yılmaz'dan önce. Hüseyin karşı karşıya. Adil boşaltıyor kalesini. Kaçıracak Hüseyin. Vurdu yerden gol. Herkes birbirine sarılıyor. Bu zafer sevinci.
0: Karadeniz fırtınası Trabzonspor 1977 yılında da şampiyonluğa ulaştı. O yıl Ahmet Suat Özyazıcı önderliğinde Şenol Güneş, Turgay Semercioğlu, Necati Özçağlayan, Kadir Özcan, Bekir Barçın, Ali Kemal Denizci, Cemil Ustaoğlu, Hüseyin Tok, Bülent Kantarcı, Tuncay Soyak, Ali Yavuz, Güngör Şahinkaya, Necmi Perekli, Ahmet Ceylan, Necdet Erürgünlü kadrosuyla ligin tozunu attı. Bordo Maviller 1976 yılında 43 puanla sezonu zirvede tamamladı. Trabzonspor bu müthiş kadrosuyla kupalara da ambargo koydu. Bordo Maviller 1977 yılında Türkiye Kupası finalinde Beşiktaş'la kozlarını paylaştı. Trabzon'daki maçı ev sahibi takım 1-0 kazanırken İstanbul'da oynanan rövanş maçının 90 dakikası 0-0 eşitlikle bitince Karadeniz ekibi kupayı havaya kaldırdı. Aynı yıl Başbakanlık Kupası finalinde Beşiktaş'la Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Türkiye Ligi ikincisi Fenerbahçe ile kupa finalisti Beşiktaş'ın Başbakanlık Kupası finali adeta nefes kesti. Ankara 19 Mayıs stadında oynanan final maçında kazanan 2-1'lik skorla Beşiktaş oldu. 12. Cumhurbaşkanlığı Kupası finalinde ise yine Beşiktaş'la Trabzonspor karşılaştı. Hilmi Okun yönettiği dev final maçının normal süresi 1-1'lik eşitlikle tamamlandı. Uzatma bölümünde de eşitlik bozulmazken seri penaltı atışlarına geçildi. Şenol Güneş'in devleştiği penaltı atışlarında kupaya Bordo Maviller ulaştı. Eczacıbaşı basketbol takımı 1975-76 yılında başlayan üstünlüğünü 76-77 yılına da taşıdı. Oynadığı 22 maçın 19'unu kazanıp 3'ünü kaybeden Eczacıbaşı 60 puana ulaşarak ikinci kez şampiyonluğu kucakladı. O yıl Beşiktaş Basketbol Ligi'ni 58 puanla ikinci, İTÜ ise 50 puanla 3. sırada noktaladı.

0: 1977 yılının en önemli spor olaylarından biri de Yıldız Milli Basketbol takımımızın kazandığı Avrupa şampiyonluğu oldu. Takvim yaprakları 22 Temmuz 1977 tarihini gösterdiğinde Yıldız Milli Basketbol takımımız parkede adeta fırtına estirdi. Yıldız Milli takımımız finalde Yugoslavya'yı 68-66 yenerek zirveye çıktı. Son yıllarda oldukça durgun bir safhaya girmiş olan Türk boksu 1977 yılında canlandı. Boksörlerimiz takım halinde Balkan şampiyonluğunu kazandıkları gibi ferdi olarak da 5 altın 4 bronz madalya kazandı. Bursa'da yapılan Balkan boks şampiyonasında 48 kiloda Mustafa Genç, 51 kiloda Nuri Eroğlu, 54 kiloda Kemal Sonunur, 71 kiloda Aydemir Dağlar altın madalyaya ulaştı. Aynı sene Ankara'da yapılan 36. Balkan oyunlarını Türk atletleri bir altın ve bir bronz madalya ile kapadı. 1977 yılında ülkemize genç bir Yugoslav kaleci geldi. Karşınızda Bosko Kaygaliç. Genç yetenek önce Fenerbahçe ile anlaşıyordu. Ancak Sarı Lacivertliler bir başka Yugoslav kaleci Ivan Ćević ile anlaştı. Kaygaliç de Galatasaray'a imza attı. Sempatik kaleci Türk futbol severlerin büyük beğenisini kazandı. Ancak bir tatil gezisi için ülkesine giderken geçirdiği trafik kazası hayatını kaybetmesine sebep oldu. Kaygaliç aramızdan çok genç yaşta ayrılmıştı. Onun ölümü Türk futbol severleri derinden yaralamıştı. Galatasaray'ın diğer kalecisi Nihat uzun süre üzerinde Kaygaliç yazılı formayla mücadele etti ve uzun süre adını sahalarda yaşatmış oldu. 1903 yılından bu yana gerçekleştirilen ve dünyanın en prestijli yarışı olan Fransa Bisiklet Turu 1977 yılında büyük heyecana sahne oldu. Sarı Moyo'nun gururla giydiği bu turnuva doping skandallarıyla, zaferleriyle, hüzünleriyle her yıla damgasını vurmayı başardı. 1977 yılında yapılan Fransa Bisiklet Turu'nu Bernard Tevene kazandı. ...1977 Avrupa Erkekler Voleybol Şampiyonası 25 Eylül 2 Ekim tarihleri arasında Finlandiya'da düzenlendi. 10. şampiyonaya 12 Avrupa ülkesi katıldı. Maçlar Helsinki ve Oulu kentinde oynandı. Avrupa şampiyonluğunu Sovyetler Birliği üst üste 4. toplamda 6. kez kazandı. Aynı yıl kadınlar finalinde Sovyetler Birliği ile Doğu Almanya kozlarını paylaştı. Rakibini set vermeden yenen Sovyetler Birliği şampiyonluğa ulaştı.
1: Arşiv Odası programının sonuna geldik. Hoşça kalın.

0: kırmızıyı veriyoruz. Transferleri her zaman olduğu gibi ilk biz duyuruyoruz.
1: Alspor'un fenomen programı transfer raporuna hoş geldiniz.
0: Gelenler, gidenler, sürpriz isimler, yıldızlar.
2: Sürpriz bir isim
3: sözleşme imzalayacak.
0: Transferin nabzı bu sezonda Alspor'da atıyor.
4: Bir transfer gelişmemiz var.
2: Özel bir yetenek.
3: 30 gol katkısı yapabilir.
0: İmzalar ne zaman atılacak, açıklama ne zaman yapılacak diye beklemeyin. Herkesten önce öğrenmek için bizi izleyin.
2: Ciddi anlamda verimli olabilir.
4: İlk kez duyduğum bazı detaylar var.
3: Transferde hareketlilik tüm hızıyla devam ediyor.
0: Transfer raporu her akşam 21'de Aspor'da.
5: Genel izleyici için uygundur.

0: Geliyor. İnanılmaz bir atmosfer var değerli izleyenler.
1: Carreras. Vinicius Junior Kunde karşısında. Vinicius gözler hakemde penaltı. Lamine Yamal penaltı yaptırarak başlıyor.
2: İnanılmaz.
0: Futbol. İşte futbol. İddialı demeçleriyle maç öncesinde tansiyonu yükselten Lamine Yamal penaltı yaptırıyor 3. dakika. Ve şimdi VAR'a gidiyor hakem. Şimdi izledim. Penaltı iptal. Penaltı iptal. Devam ediyoruz 0-0'dan. Kubarsi havalandırdı. Ferran orada. Militao. Lewandowski'nin sakatlığında Ferran Torres ileride. Bu arada Arda dokundu. Mbappe'de kaldı top. Mbappe! Arda Güler asist. Mbappe gol. Bir kez daha bu senaryo. Arda'nın baskısı asiste dönüşüyor. Yakın, çok yakın işareti. Sotogrado'dan Hansi Flick. Loja da takip ediyor. Xabi Alonso saha kenarında. Ve offside mı? Offside mı? Offside! Offside!
1: Bellingham. Jude Bellingham aradan nefis top. Mbappe karşı karşıya kaldı. Kylian Mbappe attı golü. Bu kez olacak mı? Evet, ortaya koşuyor yardımcı hakem. Kylian Mbappe sanırım bu kez attı. Biraz temkinliyiz artık ama Mbappe Real Madrid'i nihayet öne geçiriyor gibi. Bir senedir deniyor bunu Mbappe. El Clasico'da ilk sahada galiba sonunda offside'a takılmadan attı golü.
3: Tchouameni. Tchouameni havalandırdı. Öysun'a doğru indi top. Öysun Szczesny.
0: İkinci gole yine yaklaştı Real Madrid.
3: Eric Garcia atağa katıldı. Pasını verdi. Ferran Torres boş kaldı. Ferran Courtois. Ayak içi.
2: Courtois. Bu da Eric Garcia'nın zekası.
3: Bellingham çıktı o kalabalıktan. Bellingham yatarak müdahale geliyor ama top Pedri'den geldi. Mbappe'de kaldı. Offside yok. Mbappe bekledi. Vinicius boş. Vinicius kontrol. Arda koşu yaptı. Vinicius ayak içi. Szczesny.
0: Vinicius özür diliyor Arda'dan.
3: Valverde. Şimdi yalnız Arda.
2: Kamavinga merkez üçlü başlamıştı ama kısa bir süre sonra
3: Arda kaybetti topu. Valde. Valde'den pas. Marcus Rashford çevirdi ortaya. Vuruş Fermin Lopez.
0: Fermin Lopez 1-1. 38. dakika Fermin atıyor. Her şey Real Madrid'in istediği gibi giderken Arda'nın kaybettiği top 1-1'e geliyor skor.
2: Yani topu çıkarken kimin ayağında olsun desen Real Madrid'in Arda Güler der herhalde Xabi Alonso, ama burada öyle bir yerde kaybetti ki Arda. Gerçekten de Barcelona işler çok kötü giderken evet, bir anda maça girmiş oldu.
3: Vinicius Junior topla hareketli. Vinicius sıyrıldı. Soluyla çevirmek istedi. Arkaya doğru açılan top. Kafa vuruşu. Bellingham kale boş gol. Jude Bellingham.
0: Muazzam bir asistin ardından atıyor Jude Bellingham. Real Madrid adeta geri döndüğü maç. Doğru zamanda saklamış kendisini. 2-1.
2: İngilizler El Clasico'ya damga vuruyor. İlk asist Bellingham. İkinci asist Rashford. Üçüncü gol Bellingham. El Clasico oldu mu? Bu adam bir şekilde kendini skor tabelasına yazıyor.
3: Vinicius. Şu hareketler kurtardı De Jong'dan. Vinicius bir anda uzadı yine. Vinicius sol yapıyor. Vinicius çevirdi çok iyi noktaya. Arda kontrol. Arda nefis pas. Mbappe ceza alanı bıraktı. Jude Bellingham kaleci Mbappe.
2: Offside. Bıraksa Bellingham atar mıydı acaba? Ben onu olabilir düşündüm. Reji Real Madrid baskısını çok net bir şekilde görebiliyoruz.
3: Valde, Rashford, Kamavinga. Kamavinga çok şık. Bellingham sıyrıldı rakibinden. Bellingham ceza alanı son çizgi çevirdi. Eric Garcia'dan mı çıktı? El oynama itirazı var. Evet, korner. Penaltı yok diyor hakem. Önce korner bekliyordu. İşte burada tekrar izleyelim.
2: Yani...

0: gibi duruyor. Ben vücudundan mı sekti şimdi de penaltı gibi duruyor.
1: Çağıracaklar mahkemeye ve evet izleyecek. Sotogram'ı izleyecek. Ve penaltıyı veriyor Sotogrado. Real Madrid penaltı kazanıyor ikinci yarının başında. İşaret geldi. Şezni kalede. Kylian Mbappe geliyor. Mbappe Şezni inanılmaz çıkarttı. Şezni'den acayip bir kurtarış. Kötü bir penaltı değil. Şezni nefis kurtarıyor. Ayaklar da çizgide.
0: Ya maçın içerisinde sürekli bir hikaye var ya. Çok acayip gerçekten.
1: Kaybetti pasını verirken Valverde. Valverde savunma arkasına Brahim Diaz sarktı, bayrak kalkmadı. Brahim cezalını çevirdi yerden. Jude Bellingham sıyrıldı. Bellingham ama ilk top offside. İlk top offside. Pedri gitti. Artık son şans. Pedri sıyrıldı Kamavinga'dan. Açtı ayağından Pedri ve Tchouameni'yi indiriyor.
0: Kırmızı görecek bu sefer herhalde.
1: Sarı evet. Ve ikinci sarı kırmızı. Pedri atıldı. Pedri atıldı. İşte Pedri'nin ikinci sarısı. Carvajal sakin olun, yavaş olun diyor. Ve Real Madrid kazanıyor. Real Madrid 2, Barcelona 1. El Clasico'nun sonucu. Liga'da dev bir maç. Barcelona ve Atletico Madrid karşı karşıya geliyor. Ve şimdi bir kez daha Camp Nou'da karşı karşıya geliyor. İki ekip maç başladı. Atletico Madrid karşılaşmaya başlayan taraf. Martin. Top Lewandowski'ye geldi. Şimdi Rafinha. Rafinha dışarıya vuruyor. Rafinha'ya ilk anda gitmedi. Diğer topu da alamadı Rafinha. Şimdi yine çıkma şansı. Bayana savunma arkasına kaçtı. Alex Bayana gidiyor. Bayana karşı karşıya. Alex Bayana topu alardı ama offside. Offside bayrağı Bayana için. İzleniyor şu anda pozisyon.
2: Gol geldi.
1: De Burgos golü verdi. Golü verdi Atletico Madrid. Biraz gecikmeli olarak gole seviniyor. Alex Bayana ile öne geçiyor Atletico Camp Nou'da. O yüksek savunma çizgisinin arkasına sızdılar. Alex Bayana golü attı. İlk golü bu sezon ve takımını deplasmanda öne taşıyor. Pedri. Pedri. Şimdi Pedri'den iyi top geldi. Rafinha attı çalımı. Rafinha! Bu kez Barcelona savunma arkasına sızdı. Rafinha skoru birbirine getiriyor. Pedri'yi de özlediler ama Rafinha'yı...
0: Pasta Pedri'den geldi. Ya bu iki adamın olmadığı bir Barcelona'yı değerlendirmek, futbolu değerlendirmek değil. Doğru zamanda doğru pas. Rafinha'nın bu çok yaptığı bir şey. Normalde kenarda konumlanıyor ama içeri gelip bu anları bekliyor. Çok doğru koşu. Tertemiz gol.
1: Şimdi yine savunma arkasına. Yine Bayana hareketlendi. Bir hata Bayana. Geçemedi Juan Garcia'yı. Eric Garcia. Olmo. Olmo. Şık hareket Olmo. Olmo yerde kaldı ve

Lewandowski. Robert Lewandowski korkunç kullandı. Tribünlere yolladı Lewandowski. Penaltıyı kaçırıyor. Lamine Yamal. Hansko bir kez daha karşısında. Yamal'dan Kunde'ye doğru. Tekrar Yamal. Yamal. İyi top geldi kafa. Ama kaleci Oblak. Müthiş bir kurtarış geldi Jan Oblak'tan. Balde. Balde. Balde.

0: Yine taşıyor topu Balde. Ceza sahasına girdi Balde. Dar açıdan vurdu Oblak. Şimdi Julian Alvarez. Geriden çıkmış gibiydi Julian Alvarez. Kaleyi düşündü ama Joan Garcia'da top. Yamal şimdi. Geçti Ansko'yu. Lamine Yamal. Yamal gidiyor. Yamal. Yamal. Üst üste çalımlar. Rafinha'yı buldu. Rafinha dışarıya vuruyor. Gallagher. Gallagher boş alana doğru yolluyor. Julian Alvarez. İçeride Baena da var. Julian. Julian verdi pası. Çok kötü bir vuruş. Giuliano Simeone. Pedri. Pedri. Olmo. Lewandowski'ye doğru. Olmo aldı. Dani Olmo gol!
1: Nereden geldiler?
0: Dani Olmo! 2-1'e getiriyor skoru Olmo.
1: Ya oradan adım adım inanılmaz geldi Barcelona. İnanılmaz geldi.
0: Golü attı, sakatlandı, yerde kaldı Olmo. Takım arkadaşları da o yüzden sevinçle devam edemediler ama tribünler şimdi golün sevincini yaşıyor. Savunma arkasına doğru şimdi. Almada kurtuldu, Almada karşı karşıya kalabilir. Almada bir çalım daha. Garcia yerdeydi, dışarı vurdu Almada. Şimdi Casado. Sol tarafı gördü Rashford'u. Marcus Rashford. Ferran Torres içeride. Rashford da girdi ceza sahasına. Rashford çekti. Marcus Rashford oblak. Corner. Rashford. Ondan Balde'ye. Balde ortaya çevirdi. Ferran Torres. İşi bitiriyor Ferran Torres. 3-1. Bu kez fişi çeken Ferran Torres. Barcelona Atletico Madrid'i deviriyor.
2: Neyse, Hansi Flick gülüyor.
0: Son düdükte geliyor. Barcelona kazanıyor.
3: İki takım yavaş yavaş sahaya geliyorlar. Atletico Madrid tribünlerinde müthiş bir tezahürat. Metropolitano, İspanya'daki en gürültülü, en ateşli stadyumlardan biri. Mateo Ferrer son kontrollerini yaptı. Metropolitano'da ilk düdük. Atletico Madrid Barcelona başlıyor.
4: Olmo.
3: Yamal. Yamal'dan nefis bir çalım. Ayağının dışıyla da acayip bir pas attı. Gole gidiyor Fermin ama Musso izin vermedi. Langley. Nico Gonzalez pası şimdi Baena çevirdi içeri, gol pozisyonu. Antoine Griezmann gerçi offside bayrağı havada ama
5: bitiremiyor mu?
3: Bugün acayip şeyler kaçırıyor. Bu pozisyon offside değil. Bundan sonraki pozisyon offside olma ihtimali zaten yok. Griezmann golü atsa geçerli olacak. Çok güzel bir pas şimdi. İyi de kontrol Giuliano.
5: Gol olması lazım.
3: Giuliano Simeone 1-0.
5: Muhteşem bir gol.
3: Savunma arkasına çok tehlikeli bir top. Giuliano'dan hem usta işi bir kontrol, hem usta işi bir bitiriş. Griezmann'a da böyle yapacaksın dedi adeta. Barcelona'nın zayıf karnı, görece zayıf karnı savunması burada avlandı. Giuliano Simeone, evet, hakikaten her teknik direktörün takımında görmek isteyeceği bir oyuncu. Yap. Şimdi Rashford pası Olmo. Rashford tekrar gol pozisyonu. Rashford 1-1. Marcus Rashford hemen cevap geldi Barcelona'dan. 1-1. Dani Olmo'nun asisti. Sevinci kısa sürüyor Atletico Madrid'in. Rashford'la cevap Barcelona'dan 1-1. Goller ilk yarının sonuna sıkışmış. Arka

0: Eric Garcia. Savunma arkasına Lamine Yamal geliyor. Lamine Yamal geliyor. Lamine Yamal'ı indirdiler. Yan hakemin uyarısı var ama içeride mi dışarıda mı? İçeride diyor Barcelona'lılar. Hakem dışarıda diyor. Kırmızı kart da geldi.
1: İşte tehlike.
0: İzleyecek.
1: Ya da... Evet.
0: Şimdi neyi izleyeceğini göreceğiz.
1: Direkt kırmızı. Direkt kırmızı.
0: Evet.
1: Onu izletmişler.
0: Rashford. Rashford arka direğe kesti, vuruş dışarıya. Sert bir hareket. Oo! Doğrudan kırmızı kart Gerard Martin. Simeone gol atmış gibi. Simeone gol atmış gibi seviniyor. Almada'ya yapılan bu hareket sonrası Hansi Flick de gülüyor. Yani tabii onun gülüşü müstehsi bir gülüş ama yine gidiyor. Ya bu harekete çok kırmızı kart çıktığını gördüm ben.
1: Evet,
0: yani... Sarı kart çıktığını da gördüm. O yüzden biraz hakeme kaldı burada iş.
1: Evet, geri alıyor. Geri aldı.
0: Geri aldı. Memnun değil karardan. Sarı kart geldi Gerard Martin'e. Bir kırmızı kart kenara çıktı şimdi Atletico Madrid kulübesine. Lamine Yamal. Lamine Yamal, Lamine Yamal, Lamine Yamal! Gol olsa acayip bir şey hissediyordu.
1: Maç 50'den sonra beklediğimiz formata döndü.
0: Bitime 8 hafta kala Real Madrid'in kazanırsa 7 puan olacak fark olma. Verdi, Ferran vurdu. Müthiş çıkardı. Juan Musso. Lamine Yamal, Gavi. Gavi, Pedri'ye. Pedri, daha da sola. Cancelo. Cancelo yine attı çalımı. Cancelo, ooo bir çalım da. Cancelo şov. Gol Lewandowski. Gol Lewandowski. Şans golü
1: acayip
0: Lewandowski için ama.
1: Acayip bir gol.
0: Cancelo yaptı orada her şeyi. Cancelo acayip şeyler yaptı. Golü Lewandowski attı. 2-1. Bu sıcağı nereye kadar kar dayanacak? 87 dakika dayanabildi. Ve son düdük geldi. Son düdük geliyor. Bu son düdük Barcelona'yı La Liga'da şampiyonluğa çok çok yaklaştırıyor.

35. haftasında El Clasico heyecanı az sonra başlayacak. Lider Barcelona bu sezon ligde evinde çıktığı her maçı kazanmayı başardı. Son 10 maçtır ligde yine aynı şekilde galip geliyorlar. Ve bugün beraberliği aldığı takdirde Barcelona şampiyonluğunu ilan edecek. Real Madrid'in santrasıyla başlayacağız. İşaret geldi. Yeni Camp Nou'da ilk El Clasico başlıyor. Keyifli bir maç, keyifli seyirler diliyoruz.

Marcus Rashford. Rashford!

0: Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Aspor Radyo. Sporun Radyosu.
2: Hızlı geçiş sistemi EGS vakıf katılımda çok daha hızlı. Anlaşılmadıysa burada yavaşlayalım. Hemen kullanmak için HGS başvurularınızı vakıf katılım mobil şubeden yapın. Etiketiniz hızla kapınıza gelsin. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
3: İdefix alışverişinde Troy'la yaz boyunca kazan. Troy kartla yaz boyunca milyonlarca üründe geçerli her 1000 TL'ye 200 TL toplamda 3000 TL'ye varan indirim İdefix'te seni bekliyor. İdefix alışılmadık alışveriş. Bankam Tombank
4: kartıma bin. Reklam. Aspor Radyo.
5: Güzellikler dünyası.
6: Parafın katkılarıyla.
7: Tarihte bugün 1 Temmuz 1911 yılında Kandilli Rasathanesi kuruldu.
5: Güzellikler dünyası.
6: Parafın katkılarıyla.
8: FIFA Dünya Kupası heyecanı sahalarda, Peugeot heyecanı yollarda. Futbol dostu Peugeot Aktif İri Yıl bilgilendiriyor.
9: Dünya Kupası tarihi 1930'da başladı. O günden bugüne turnuvanın değişmeyen tek ülkesi var. Brezilya. Sambacılar, erkekler Dünya Kupası tarihinde her turnuvada sahne alan tek milli takım. Bu istatistik sadece başarıyı değil, futbol kültüründe sürekliliği, istikrarı ve geleneği de anlatıyor.
8: FIFA Dünya Kupası heyecanı sahalarda, Peugeot heyecanı yollarda. Futbol dostu Peugeot Aktif İri Yıl bilgilendirdi.
1: Bir reklam.
2: Vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
1: Bir reklam. Yaşasın spor. Aspor Radyo.
4: Reklam.
2: Vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
10: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
11: Eminev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
12: Sıradaki şarkı Happy Jean'den uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin. Happy.

0: bir reklam.
1: V-Kart Troy kredi kartları ile gelir vergisi ödemelerinize vade farksız 3 taksit. Vakıf katılımlı olun, avantajlardan yararlanmaya hemen başlayın. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobi Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
0: Bir reklam. Yaşasın spor. A Spor Radyo.

kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Chibo petrol ofisinde. Sen ne istersen o.

Aspor Radyo. Tutku, inanç, güç, zafer. Aspor Radyo. Sporun radyosu. Sporun radyosu Aspor Radyo'yu YouTube üzerinden kesintisiz dinleyebilirsiniz. Turkuvaz Radyolar kanalına abone olun. Spora dair son dakika gelişmelerinden haberdar olun. Yetenek, tutku, inanç, güç, zafer. Aspor Radyo.

0: Spor ekranlarına ve Sabah Spor programına hoş geldiniz değerli izleyenler. 1 Temmuz Çarşamba günündeyiz. Yeni bir aya başlıyoruz. Herkese güzel bir Temmuz ayı, güzel bir gün diliyorum. Öncelikle 3 saat boyunca programımızda buradayız. Gündemdeki gelişmelere bakacağız tabii ki. Hem ligimize hem de Dünya Kupası'na detaylıca bakacağız ve konuşacağız. Fenerbahçe ile başlayalım bu bölümümüze. Topuk Yaylası'nda çalışmalar devam ediyor biliyorsunuz. Hatta 2 Temmuz tarihinde de Topuk Yaylası'ndaki kampı bitirecek Fenerbahçe. Orada yapılan açıklamalarla başlayalım. Matteo Guendouzi dün basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Bu röportajlarla devam ediyoruz.
1: If I have to be honest, I'm really surprised about the training camp because it's really nice.
2: Öncelikle teşekkür ediyorum. Gerçekten çok çılgıncaydı antrenmanımızı taraftarların izlemeye gelmesi. Antrenmana geliyorsunuz, bir bakıyorsunuz binlerce kişi oraya gelmiş. Benim için açıkçası bu şaşırtıcı bir sürpriz oldu. Çok kulüpte oynadım ben daha önce ama böylesine bir şeyi daha önce hiç görmemiştim. Taraftarların sizin arkanızda olduğunuzu bilmeniz her zaman çok güzel bir şeydir. Böyle bir başlangıç yapmak her zaman çok güzeldir. Onlarla birlikte bu sezon çok büyük şeyler başaracağınızı düşünerek başlamak sezona güzeldir. Bizim de elimizden gelenin en iyisini yapmamız gerekiyor. Çünkü belirtmiş olduğum gibi her kulüpte göremiyorsunuz bunu. Antrenmanda bile gelip sizi destekliyorlar. Dolayısıyla bizler için çok güzeldi. Onların bize göstermiş olduğu bu güvenin karşılığını vermemiz gerekiyor. Hocamız hakkında şunu söyleyebilirim. Evet, kendisi yeni geldi ama gelmeden önce de kendisi hakkında çok fazla şey duymuştum. Çünkü birkaç yıl önce yine kendisi buradaydı ve kendisi hakkında sadece iyi şeyler duydum. Onunla çalışıyor olmaktan dolayı mutluyum. Birlikte neler başaracağımızı göreceğiz ama çok güzel şeyler başaracağımızı düşünüyorum. Ama öncelikle bizlerin, benim ve onunla daha önce çalışmamış oyuncuların onun felsefesini anlamamız gerekiyor. Nasıl savunma yapmamızı istiyor, nasıl atak yapmamızı istiyor, bunları anlamamız gerekiyor. Bu da tabii ki birazcık süre gerektiriyor. Ama en önemli şey bizlerin birlikte sıkı bir şekilde çalışmayı sürdürmesi. Şunu söyleyebilirim ki oyuncular olarak hocamıza güveniyoruz ve inanıyoruz. Evet, Vedat'ın ne kadar iyi bir oyuncu olduğunu ve nasıl iyi bir karakter olduğunu biliyorum ki aslında bu tarz karaktere, bu tarz kazanma mentalitesine sahip oyuncuları ben severim. Takımda böyle oyuncuların olması önemlidir. Onun takıma çok yardım edeceğini, çok gol atacağını, 20'den fazla gol atacağını biliyorum, inanıyorum. Çünkü İspanya'da bunu yaptı. İspanya'da çok fazla gol attı. Önemli bir oyuncu olacak takımımız için. Tabii ki birazcık zaman geçmesi gerekiyor ki saha içerisinde de birbirimizi daha yakından tanıyalım. Ben de onun goller atmasına yardımcı olmak istiyorum. İyi bir oyuncu ve iyi bir insan olduğunu biliyorum ki onun varlığı da takımımıza yardımcı olacak. Belirtmiş olduğunuz gibi yeni bir başkan, yeni bir yönetim, yeni bir hoca var. Yeni oyuncular katılıyor. Yeni bir takım olacağız. Birbirimizi tanımak için

0: birbirimize adapte olmak için ve birbirimizi anlamak için biraz zamana ihtiyacımız olacak. Ama bizim için en önemli şey bu sene hedeflerimize ulaşabilmek. Bunun da tek bir yolu var. Kulübe saygı duymak, taraftarlara saygı duymak ve sahada canımızı vermek. Tabii ki umuyorum Fransa Dünya Kupası'nı kazanır. Bana göre dünyadaki en iyi milli takım şu anda Fransa milli takımı ama Dünya Kupası'nı kazanmak zor olacaktır. Dün de gördük. Favori diye adlandırabileceğimiz takımlar, milli takımlar favori görülmeyen takımlara karşı elenebiliyor. Bu turnuvayı kazanmak her zaman zordur. Elinizden gelenin en iyisini yapmanız gerekiyor. Fas maçı da zor olacaktır ama öncelikle oynaması gereken bir İsveç, sonra da Paraguay maçları var. Her maç zor. Ben Fransa milli takımına en iyi dileklerimi iletiyorum. Umuyorum ve düşünüyorum ki Dünya Kupası'nı kazanacaklardır. Türk milli takımıyla oynanacak maçlarda da ben de tabii ki milli takıma çağrılmış olmayı umuyorum. Ama öncelikle bunu başarabilmek için kulübümde çok çalışmam gerekiyor. Önce Fenerbahçe için elimden gelenin en iyisini yapmam gerekiyor. Eğer burada iyi işler başarırsam umarım ben de o zaman milli takıma çağrılmış olurum. O zamana kadar yeni oyuncular takıma katılmazsa bile ben hala çok iyi bir takımımız olduğunu, çok iyi futbolcularımız olduğunu düşünüyorum. Tabii ki Şampiyonlar Ligi'ne katılmak kolay olmayacak, zor olacak. Çünkü 6 tane maç oynamamız gerekiyor ve kolay değil. Umuyorum ki bizler tekrardan Şampiyonlar Ligi'nde olacağız. Bunu umuyorum ve böyle olacağını düşünüyorum. Çünkü her zaman güzel bir şeydir Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etmek. Biz de bunun için elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Ve ben bunu başarabilmek için zaten elimizdeki mevcut takıma, mevcut kadroya güveniyorum. Tabii ki yeni oyuncular katılırsa daha da iyi olur bizler için. Ama mevcut kadroya da inancım sonsuz benim. Bizler elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Umudum ve düşüncem o ki Şampiyonlar Ligi'ne kalacağız. Kendisiyle henüz bireysel bir konuşma yapma fırsatım olmadı ama kendisinin geçmişte burada çok iyi şeyler yaptığını, çok şeyler başardığını biliyorum. Zaten duymuştum daha önceden de, kendisi kazanma mentalitesine sahip birisi. Dolayısıyla bu anlamda herkes için bunun iyi olacağını düşünüyorum. Kendisi takıma yaptığı konuşmada takımın arkasında olduğunu, takıma her zaman yardım edeceğini ve iyi şeyler başarabilmek için o da her şeyi yapacağını söyledi bizlere.
1: Sence o Süper Lig'de yeni sezonda uygulanacak olan 10+4 yabancı kuralı Fenerbahçe'yi kadro planlamasında zorlayacak gibi gözüküyor. Kiralıktan gelen oyuncularla da yollar ayrılacak.
2: Futbol Federasyonu'nun 2026-2027 sezonunda uygulayacağı 10+4 yabancı oyuncu kuralı Fenerbahçe'yi önemli bir kadro planlamasıyla karşı karşıya bıraktı. Yeni düzenlemeye göre kulüplerin A takım listesinde bulunduracağı 14 yabancı futbolcunun 10'u için yaş kriteri aranmazken kalan 4 yabancının ise 1 Ocak 2003 ve sonrasında doğmuş olması gerekecek. Sarı lacivertli ekipte kiralıktan dönen oyunculara yeni transferler Vedat Muriç ve Amara Diouf eklendiğinde 22 yabancı oyuncu bulunuyor. Fenerbahçe'nin kurallara uygun bir kadroyla başlayabilmesi için çok sayıda yabancı futbolcuyla yollarını ayırması gerekiyor. Archie Brown, Nene, Şerif ve Amara Diouf +4 kuralına uyuyor. Yönetim bu 4 futbolcudan yararlanmak istiyor. Teknik direktör İsmail Kartal Nene'yi kanatların alternatifi olarak kullanmayı planlıyor. Şerif de forvet rotasyonunda yer alacak. Fenerbahçe yönetiminin önümüzdeki günlerde kontenjan sorununu çözebilmek için peş peşe ayrılık kararları alması bekleniyor. İlk etapta 8 oyuncu gönderilecekler listesinde yer alıyor. Geçen sezon kiralık olarak başka takımlarda forma giyen Diego Carlos, Livakovic, Amrabat, Omar Fayet, Mimovic ve Bekao ile devre arasında kadroya katılan Musaba ile yollar ayrılacak. Gelecek transferi olarak kadroya katılan Aziz Folla da vedalaşılacak. Takviyelere göre başka isimlere gelen teklifler değerlendirilecek.
1: UEFA kadro maliyeti kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle Fenerbahçe kulübüne 7 milyon euro para cezası verdi. UEFA'dan yapılan açıklamada Fenerbahçe'nin 2025 takvim yılı için %70'in üzerinde kadro maliyeti oranı bildirdiği ve kuralı ihlal ettiği için 7 milyon euro para cezası verildiği kaydedildi. Sarı lacivertliler tarafından yapılan açıklamada cezaya itiraz etmek için gerekli hukuki ve idari başvuruların yasal süre içerisinde yapılacağı, UEFA mali sürdürülebilirlik kriterlerine tam uyum sağlanması amacıyla gerekli tedbirlerin alınacağı belirtildi. Galatasaray'la devam edelim. Sarı Kırmızıların transferdeki planı da netleşti. Türkiye Futbol Federasyonu'nun yabancı kuralında değişikliğe gitmemesi Sarı Kırmızılı yönetimi de transferdi.

0: Transferde harekete geçirdi.
1: Galatasaray yabancı sınırlaması nedeniyle kadro planlamasını yeniden revize edecek. Icardi ile yollarını ayırmaya hazırlanan Sarı Kırmızılılar daha önce sözleşme şartlarında anlaşma sağlanan Lemina'nın durumunu da yeniden gözden geçirecek. Eldeki yabancı oyunculara gelecek tekliflere göre Okan Buruk'un sadece orta sahada değil stoper alternatifi olarak da düşündüğü Gabonlu futbolcu için kalması yönünde de karar çıkabilir. Teklif gelmesi beklenen iki isim Gabriel Sara ve Roland Şalay'ı. Davinson Sanchez için de teklifler var ancak Galatasaray yönetimi Kolombiyalı stoperle ayrılığa sıcak bakmıyor.
2: Kafa!
1: Sarı Kırmızılı yönetim yabancı kuralının değişmemesi sonrası yerli futbolcular için de hamleler yapmaya hazırlanıyor. Bu doğrultuda Galatasaray kurmaylarının A planı bir süredir görüşmelerin yürütüldüğü Can Uzun. Milli futbolcuyla büyük ölçüde anlaşan Galatasaray, kısa süre içinde Eintracht Frankfurt'la resmi görüşmelere başlayacak.
0: Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano yeni sezon hazırlıklarında takımına kendi oyun felsefesini aşılamak için büyük bir çaba harcıyor.
3: Beşiktaş yeni sezon hazırlıklarına tempolu başladı. Teknik direktör Vincenzo Italiano yeni sezon hazırlıklarında takıma kendi oyun felsefesini aşılamak için yoğun mesai harcıyor. İtalyan teknik adam antrenmanlarda yüksek tempo ve disiplin anlayışıyla dikkat çekerken oyuncularından istediği mücadele seviyesini kendisi de sahada gösteriyor. Italiano antrenman sırasında yaklaşık 6-7 kilometre koşarak çalışmalara aktif şekilde katılıyor. Deneyimli teknik direktör güçlü bir ön alan oyunu kurmayı hedefliyor. Italiano futbolcularından hem hücumda hem savunmada takım halinde hareket etmelerini, boş alan bırakmamalarını ve her pozisyonda maksimum konsantrasyon göstermelerini istiyor. Antrenmanlarda oyunu sık sık durdurmayan Italiano futbolcularından çalışmalarını resmi maç temposunda sürdürmelerini bekliyor. 48 yaşındaki çalıştırıcı futbolcularla özel görüşmeler yaparak eksik gördüğü noktaları anlatıyor ve her oyuncunun gelişimine yakından katkı sağlamayı hedefliyor. Kadro planlaması konusunda da net bir yaklaşım sergileyen Italiano takımın gereğinden fazla kalabalık olmasını istemiyor ve maksimum 24 kişilik bir kadroyla çalışmayı planlıyor. Bu doğrultuda kiralıktan dönen ve yeni sezon planlamasında düşünülmeyen birçok oyuncuya izin verildi. Söz konusu futbolcular Beşiktaş'ın Slovakya kampı kadrosuna dahil edilmedi. Vincenzo Italiano Slovakya kampında çalışmalarını daha da yoğunlaştıracak ve oyunculara kendi oyun sistemini aktarmaya devam edecek.
0: Beşiktaş kulübü Leandro Trossard transferinde Arsenal kulübüyle büyük ölçüde anlaşma sağladı. Siyah beyazlar Leandro Trossard transferinde aşama kaydetti. Beşiktaş, Belçikalı sol kanat oyuncusunu kadrosuna katmak için Arsenal'la büyük ölçüde anlaştı. Trossard'ın Türkiye'de oynamaya sıcak baktığı öğrenilirken, oyuncu cephesinin bazı özel istekleri bulunuyor. Bu şartların karşılanması halinde transferin gerçekleşme ihtimali oldukça yüksek. Leandro Trossard geçtiğimiz sezon çıktığı 50 karşılaşmada 8 gol, 11 asist kaydetti. Beşiktaş, Dušan Vlahović'ten gelecek yanıtı bekliyor. Siyah beyazlar İtalyano'nun çok istediği Sırp Yıldız'a teklifini yaptı.
4: Beşiktaş'ta santrfor transferinde tüm enerji Dušan Vlahović için harcanıyor. Juventus'ta sözleşmesi sona eren Sırp Yıldız'la uzun süredir ilgilenen siyah beyazlılarda teknik direktör Vincenzo Italiano da bu transfer için devreye girdi. 48 yaşındaki çalıştırıcının Fiorentina'dan eski öğrencisi Vlahović'le bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği öğrenildi. Başkan Serdal Adalı ise oyuncunun menajerine Beşiktaş'a gelmek isterse tüm mali şartlarını kabul ediyoruz mesajını iletti.

0: 26 yaşındaki futbolcuya yıllık 8 milyon euro önerildiği ve 3 yıllık sözleşmenin masaya koyulduğu aktarıldı. Vlahovic'in pazarlık masasına oturması halinde rakamın bir miktar daha artırılabileceği ve bunun yanı sıra imza parası teklifinin de gündemde olduğu belirtildi. Avrupa'dan başka teklifler bekleyen Sırp forvetin karar vermek için süre istediği ancak kendisine sunulan en iyi teklifin Beşiktaş'tan geldiği kaydedildi. Dušan Vlahović geride kalan sezonda Juventus formasıyla 23 maçta 10 gol 2 asist kaydetti.
1: Bordo Mavili kulüp Felipe Augusto'yu aldığının 3 katına başka kulübe Zenit'e gönderdi. Bordo Mavililerin geliri bonuslarında devreye girmesiyle birlikte bir hayli artacak.
2: Felipe Augusto'yu Zenit'e gönderen Trabzonspor en pahalı 3. satışını gerçekleştirdi. Bordo Mavililer geçen sezon 5 milyon euroya transfer ettiği Brezilyalı oyuncudan net 15 milyon euro kazandı. Karadeniz ekibi bonuslardan 5 milyon euro daha alabilecek. Augusto, Alexander Sørloth'u geride bırakarak kulüp tarihinde en fazla gelir elde eden 3. oyuncu oldu. Trabzonspor en pahalı satışını geçen sezon gerçekleştirmişti. Bordo Mavililer Galatasaray'a Uğurcan Çakır'ı 36 milyon euroya göndermişti. Karadeniz ekibi 2019'da Lille sattığı Yusuf Yazıcı'dan 18,5 milyon euro kazanmıştı. Augusto bu iki oyuncuyu takip ederken Trabzonspor 2019-20 sezonunda kiralık olarak oynayan Sørloth'un Crystal Palace'tan Leipzig'e gidişinden 10 milyon euro kasasına koymuştu.
1: Türkiye Futbol Federasyonu yabancı kuralının değişmeyeceğini açıkladı. Futbol Federasyonu yabancı kuralı ile ilgili tartışmalara nokta koydu. Daha önce duyurulan kuralda bir değişiklik olmayacağı açıklandı. Yeni sezonda Süper Lig'de her takım kadrosunda en fazla 14 yabancı bulundurabilecek. Bu oyunculardan en az 4'ünün 2003 veya sonrasında doğmuş olması gerekiyor. Geçen sezon sözleşme imzalanan 2002 doğumlu oyuncular bu kontenjana dahil edilebilecek. Türkiye Futbol Federasyonu Amili Futbol Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası'nda kullandığı Arizona Kamp Merkezi ile ilgili tartışmalara kapsamlı bir açıklamayla yanıt verdi.
3: Son dönemde Arizona Kamp Merkezi ve hazırlık dönemi ile ilgili kamuoyunda oluşan tartışmalar üzerine açıklama yapan Türkiye Futbol Federasyonu, Kamp Merkezi seçim sürecinin FIFA tarafından yürütüldüğünü vurguladı. Türkiye Futbol Federasyonu Dünya Kupası'na doğrudan katılan 42 takımın kamp merkezini seçebildiğini, playoff yoluyla finallere kalan 6 ülkeye ise tesislerin FIFA tarafından tahsis edildiğini hatırlattı. Açıklamada Türkiye'nin de bu nedenle kamp merkezi seçme hakkına sahip olmadığı belirtildi. Türkiye Futbol Federasyonu kamp merkezinin değişmesinin yalnızca otel değişikliği anlamına gelmediğini, yeni sözleşmeler, güvenlik planlaması, ulaşım organizasyonu ve yerel otoritelerle koordinasyon gerektirdiğini ifade etti. FIFA'nın da operasyonel nedenlerden dolayı kamp merkezi değişikliğini tavsiye etmediği kaydedildi. Arizona'daki sıcak havaya ilişkin eleştirilere de yanıt veren federasyon, FIFA ile yapılan görüşmeler sonucunda milli takımı grup karşılaşmalarından önce maçların oynanacağı şehirlerde 2 antrenman yapma izni verildiğini açıkladı. Takımın böylece ilgili şehirlere giderek iklim koşullarına uyum sağlamasının hedeflendiği, Arizona'daki antrenmanların ise akşam saatlerinde yapıldığı belirtildi. Milli takımın ABD'ye 2 Haziran'da gitmesi konusuna da değinen Türkiye Futbol Federasyonu, bu tarihin spor bilimi esas alınarak belirlendiğini, ilk maç öncesinde 11 günlük adaptasyon süresi planlandığını ve birçok Avrupa takımının da benzer tarihlerde ABD'ye ulaştığını bildirdi. Açıklamanın sonunda federasyon, Dünya Kupası hazırlıklarının FIFA'nın organizasyon kuralları, bilimsel veriler ve operasyonel gereklilikler doğrultusunda yürütüldüğünü belirterek, amili takımın en iyi şartlarda hazırlanabilmesi için tüm imkanların seferber edildiğini vurguladı.
1: Günün gazete manşetleri bölümüyle devam ediyoruz. Gündemdeki haberlere, transfer gelişmelerine şöyle bir gazetelerde bakalım, ne dersiniz? Foto maçla başlayalım. John Duran ismi dün de konuştuğumuz konulardan biriydi. Hatta kiralık olarak Galatasaray'ın John Duran'la anlaştığı haberlerini sizlere aktarmıştık. Bugün de hemen Foto Maç gazetesinin sür manşetinde yer alıyor John Duran. Galatasaray'ın ilk transferi başlığıyla. Galatasaray forvet transferi için Türkiye Futbol Federasyonu'nun 10+4 yabancı kuralına uyan John Duran da karar kıldı. Geçen yıl yarım dönem Fenerbahçe'de oynayan 22 yaşındaki golcüyle yıllık 4 milyon euroya el sıkışıldı deniyor. Geçelim sayfanın devamına. Transfere dair isimler var. Yılın çileği Fernandes. Galatasaray dünyaca ünlü orta sahanın peşine düştü. Manchester United'ın 10 numarası Bruno Fernandes istiyor Cimbom. Geçen yıl Manu ile çıktı, 35 maçta 9 gol atıp 21 asist yapmıştı. Rekor kırmıştı 31 yaşındaki yıldız. Dünya Kupası sonrası 30-35 milyon euroluk bir teklif yapabilir Galatasaray. Fenerbahçe için Girassi ismi devam ediyor gündemde kalmaya. Fenerbahçe Başkanı Yıldırım 30 yaşındaki golcü için devreye girdi. Sakatlanan Vedat Muriç'in en az bir ay oynayamayacak olması Fenerbahçe'de forvet operasyonunu da hızlandırdı. Başkan Aziz Yıldırım uzun zamandır gündemde yer alan Dortmund'un gol makinesi Serhu Girasi'nin transferini bitirmek için bizzat devreye girdi. Bordo Mavililer'de Fatavu'yu görüyoruz. Rota. Trabzonspor Leicester City'nin sağ kanadı Abdülfatavu'nun peşine düştü. Oyuncu 22 yaşında, Ganalı ve Paulo Nacho'nun menajeri üzerinden de bu oyuncuyla pazarlıklar başladı. Kartal'dan da Casado atağı. Beşiktaş Barcelona'nın 22 yaşındaki orta saha oyuncusu Marc Casado'yu çok yakından takip ediyor. Milan'ı da istiyor bu oyuncuyu aynı zamanda. Beşiktaş da transfer girişimlerine başladı Casado'yla ilgili. Fanatiğe gelelim. Sarı lacivertliler TFF'ye isyan bayrağı açtı. Rezalet. Fenerbahçe TFF'nin yabancı kuralını değiştirmeme kararına sert çıktı. Genel Sekreter Mahmut Uslu bu karar rezalettir yorumunda bulundu. Sarı lacivertliler yabancı sınırının en az 12+4 modeline çıkarılması gerektiğini savunurken konuyu kamuoyu önünde de gündeme taşıyacak ilerleyen günlerde de. Fernandes demiştik. Burada da var benzer bir haber. Şöyle bakıyorum farklı bir bilgi var mı diye. Tüm şartlar zorlanacak demiştik zaten. Dünya Kupası sonrası resmi temaslar başlayabilir oyuncu ile ilgili. Aslan golcü transferinde John Duran'la prensip anlaşmasına varırken savunma hattı içinde Rick van Drongelen'i gündemine aldı. Sarı Kırmızılı yönetim iki transferi de kısa sürede sonuçlandırmak istiyor. Erkenden kadro planlamasını yapmak istiyor Galatasaray. Beşiktaş'ta Şaka'nın peşinde, orta sahada Granit Xhaka transferinden vazgeçmiyor siyah beyazlar. Chelsea'nin teklifini geri çeviren Sunderland'in tavrına rağmen siyah beyaz yönetim Dünya Kupası'nın ardından İsviçreli yıldızla yüz yüze görüşerek bu transferi de bitirmek istiyor. Yabancı kuralının da artık netleşmesinin ardından takımlar adına transferin biraz daha hızlanmasını ve netlik kazanmasını bekliyoruz. Geçelim sabaha. TFF net mesajını verdi demiştik. 10+4 kuralı değişmiyor. Kulüpler 12+2 istiyordu biliyorsunuz. TFF açıklamasıyla son noktayı koydu. Değişiklik yapmıyoruz. Aynen devam edeceğiz dendi. Girassi'de geri sayım. Muriç'in şok sakatlığı sonrası Kanarya Borussia Dortmund forması Gen Girassi için teklifini 35 milyon euroya çıkardı. Pazarlık kızışırken bu hafta transferin bitmesi bekleniyor. Aziz Yıldırım'ın da bu transfer için artık resmen devreye girdiğini söyleyebiliriz. Hemen sağ tarafta Matteo Guendouzi var ki dünkü açıklamalarını ekranlara getirmiştik. Fenerbahçe şampiyon olursa saçlarını keser misin sorusu soruldu. Şampiyon olursak çok fazla şey yapabilirim. Önce şampiyon olalım, ondan sonrasını buluruz. Hürriyet gazetesindeyiz. Yine 10+4 kuralı ile ilgili bir bölüm var. Şimdi ne olacak sorusuyla birlikte. Yeni kurala göre kadroda yer alacak en az 4 futbolcunun 2003 veya daha sonraki tarihte doğmuş olması zorunlu. Özellikle Fenerbahçe ve Galatasaray TFF'nin kararına tepki gösterirken kulüplerin bundan sonra izleyeceği yolda merak konusu oldu. Burada detaylı da bir liste var. Hürriyet gazetesinin 15. sayfasında 4 büyük kulübün kaç yabancısı var diye. En çok yabancı Fenerbahçe'de gözüküyor. 20 oyuncu var. Beşiktaş'ta

0: 14, Galatasaray'da 13, Trabzonspor'da da 15. Shane Larkin Fenerbahçe'ye uçtu. İki kulübün anlaşmasının ardından Shane Larkin kariyerine Fenerbahçe Beko'da devam edecek. 2018'den bu yana Anadolu Efes forması giyiyordu ve Anadolu Efes'e de şampiyonluklar yaşamış bir isimdi. Takıma veda etti. Milliyet'teyiz. 600 bin dolarlık sihir. Paraguay'ı önce gruptan çıkaran ardından da Almanya'yı eleyen son 16'ya taşınan teknik direktör Gustavo Alfaro tazminatla işin başına geçti. Paraguay Futbol Federasyonu Costa Rica'nın başında bulunan Arjantin'i çalıştırıcı için 600 bin dolar ödedi ve başarı da gelmiş oldu. Paraguay'da ulusal tatil ilan edildi bu arada Almanya'yı son 32 turunda yendikleri karşılaşma sonrasında. Arda Güler'le ilgili bir bölüm görüyorum. Paraguay teknik direktörü Alfaro Almanya karşısında şok edici galibiyetlerinin ardından savunma yapısının neden bu kadar sağlam olduğunu ve rakipler arasında öne çıkan bir oyuncu olup olmadığı da soruldu. Alfaro, bize karşı savunma yapımızı kırmaya çalışan bir takım olduğunu düşünmüyorum. Bir istisna dışında Türkiye ile oynadığımız maçta 8 numaralı Arda Güler oldukça etkileyiciydi. Bize sürekli sorunlar çıkaran oydu ama biz de maçı kazandığımız için çok mutlu olduk. Açıklamasını yapıyor Paraguay teknik direktörü Alfaro. Gazete manşetlerindeki ilk bölümü bitiriyoruz. Haberlerle devam edelim. Avrupa futbolunda sayısız dev kulüpte forma giyen fil dişi sahili efsane Colatore Aspor özel açıklamalarda bulunduğu futbolculuk döneminde Türkiye'den de teklif aldığını söyledi.
1: Fil dişi sahili kadrosuna baktığımızda özellikle Süper Lig'den 5 oyuncu olduğunu görüyoruz. Singo isimlerden birisi, Akbadu, Olayi, Yahya Fofana ve Operi şu anda Dünya Kupası'nda forma giyen Süper Lig'den isimler. Bizim ligimizin yani Süper Lig'in özellikle bu isimlerin gelişimine yapmış olduğu katkıyı nasıl değerlendirirsin?
2: Tamamen komple oyunculara dönüştüklerini söyleyebiliriz.
3: They are very creative players as well.
2: Oldukça yaratıcı oyuncular.
3: With the energy and for me.
2: Enerjileriyle farklı bir şey getiriyorlar. Tutkuları sayesinde aslında bize yeni bir şey getirdiklerini söyleyebiliriz.
1: Peki eski bir aslında
2: K'den.
1: Elit stoper Colatore çok uzun yıllar Arsenal'da forma giydin, Liverpool'da forma giydin, yine Manchester City kariyerin var. Futbolculuk döneminde elit stoperlerden birisiydin ve Singo ile Akbadu'yu biraz daha özellikle sana sormak istiyorum. Bu iki oyuncunun defansif anlamda bir savunmacı olarak analizini nasıl yaparsın bizler için?
3: No, I think they are really good players.
2: Bana kalırsa fiziksel olarak harika oyuncular.
1: Az önce aslında ifade ettim. Çok değerli bir futbolculuk kariyerin vardı. Arsenal, Liverpool, Manchester City ve hatta Celtic'te yine çok değerli ve önemli bir kulüp bu anlamda. Ve Chris Olayi'nin de şu günlerde Avrupa'nın özellikle çok büyük kulüpleriyle adı anılıyor. Geçmişte bunu deneyimlemiş birisi olarak Chris Olayi'nin gelecekte o seviyelere çıkabilme ihtimalini nasıl öngörüyorsun?
3: Yes, absolutely.
2: Yani, tabii ki de kesinlikle fantastik bir oyuncu.
3: Very intelligent.
2: Oldukça akıllı bir oyuncu.
3: Can dictate the game. For me, you remind me a lot.
2: Oyunu çünkü yönetiyor ve Kunduko'yu hatırlatıyor bana, öyle söyleyebilirim ben size.
3: Nothing. One thing he needs to improve in his game is goal scoring. I think for me he can score more.
2: Oyununda değiştirebileceği şey bence daha fazla gol atmaya başlaması gerekiyor. Bence daha fazla gol atmaya odaklanabilir. Yani tekniği zaten harika ve eğer gol seviyesinde de kendini geliştirmeye devam ederse kesinlikle en üst seviyelere ulaşabileceğini düşünüyorum.
1: Biraz magazinsel bir konu olacak konu ama hiç oyunculuk döneminde Türkiye'den transfer teklifi aldı mı? Bunu da merak ediyoruz.
3: Yeah, I had some few one.
2: Evet, birkaç tane almıştım, birkaç tane almıştım.
3: I had some few one, yeah, definitely. And evet. Unfortunately, I didn't came, but.
2: Ne yazık, gelemedim ama.
3: As a manager, why not?
2: Ama bir teknik direktör olarak neden?
3: So what I'm capable of.
2: Olmasın, neler yapabildiğimi göstermek isterim orada.
1: Peki güzel. O zaman teknik direktör

0: konusuna geçelim. Çünkü yakın zamana kadar çok değerli bir teknik direktörle beraber çalışıyordun. Pep Guardiola Manchester City'ye veda ettikten sonra sen de İngiliz devine veda ettin. Bundan sonraki süreçte senin planların nedir? Bunu merak ediyoruz ve özellikle Pep Guardiola ile çalışmak sana neler kazandırdı? Onun mutfağında olmak sana neler kattı? Bunu da yine sormak isterim.
1: Dediğimiz gibi çok şanslıydım aslında Pep Guardiola'nın izini takip edebilme konusunda. Çok tutkulu birisi. Benim öğrendiğim iki önemli şey ondan. Tutkudur. O çok çalışmalıdır. Taktik konusunda fikirleri, oyunu, görüş tarzı, hani öğrenebileceğim şeyler sınırsız gibiydi.
0: Futbolculuk döneminde özellikle Premier Lig'de birçok önemli yıldızla ya takım arkadaşıydın ya da onlara karşı oynadın. İşte Thierry Henry, Didier Drogba, Wayne Rooney, Luis Suarez ve daha birçok önemli yıldız. Bunlar arasında en zorlandığın oyuncu hangisiydi oyunculuk döneminde?
1: Rooney onlardan birisiydi. Çok fiziksel bir oyuncuydu. Taktiği çok iyiydi, tekniği çok iyiydi.
0: Kariyerinde en çok etkilendiğin stadyum atmosferi hangisiydi? Bunu hatırlıyor musun?
1: Birkaç tane var.
2: Old Trafford was tough.
1: Old Trafford. Old Trafford her zaman çok zordu.
2: Evet.
1: Oradaki taraftarlar sürekli üzerinize bir baskı oluşturabiliyor.
0: Kolo, artık bu soruyu sormadan röportajı sonlandıramayacağım. Şu günlerde tüm dünyanın belki de en çok konuştuğu konuyu sana da yakalamışken tabii ki sormak istiyorum. Lionel Messi mi yoksa Cristiano Ronaldo mu?
1: Bana sorarsa ikisi de harika, fantastik oyuncular.
2: Messi
1: benim için fantastik.
2: Hani
1: kupalardan gideceksek Messi benim içindir. Hani çok fazla kupa kazandı. Dünya Kupası'nı da kazandı. Ve Ronaldo şu ana kadar kazanamadı galiba Dünya Kupası, yanlış hatırlamıyorsam.
0: Evet.
1: Yani sadece bu yüzden Messi'ye vereceğim o yüzden.
3: Evet, Dünya Kupası bölümümüzle devam edelim. Son 32 turunda oynanan karşılaşmalara biraz daha detaylı bakacağız. Dün oynanan mücadelede Norveç fil dişi sahiliyle son 32 turunda karşı karşıya geldi. Norveç 2 gol kaydetti. Maç 2-1 bitti ve adını son 16 turuna yazdıran ekip de Norveç oldu. 2026 Dünya Kupası son 32 turunda fil dişi sahiliyle Norveç kozlarını paylaştı. Dallas'ta bulunan AT&T stadyumunda oynanan müsabakada Norveç Nusa'nın 39. dakikada attığı golle mücadelede 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu skorla tamamlandı. Karşılıklı atakların yaşandığı ikinci yarıda fil dişi sahili eşitliği 74. dakikada Diallo'nun kaydettiği golle yakaladı. Karşılaşmanın 86. dakikasında sahneye çıkan Haaland maçın skorunu belirledi ve Norveç sahadan 2-1 galip ayrıldı. Bu skorla fil dişi sahilini saf dışı bırakarak adını son 16 turuna yazdıran Norveç, Japonya'yı eleyen Brezilya'nın rakibi oldu. Son 32 turunda oynanan bir başka mücadele Fransa ile İsveç arasında oynandı. Fransa 3-0'lık skorla bu maçı kazandı. Maçın yıldızları da Kylian Mbappe ve Michael Olise'ydi. Dünya Kupası son 32 turunda Fransa ile İsveç karşılaştı. MetLife Stadyumundaki mücadelenin 45. dakikasında Kylian Mbappe ve Fransa'yı 1-0 öne geçirdi ve ilk yarı bu skorla bitti. Bradley Barcola 53. dakikada takımının ikinci golünü kaydetti. 74'te tekrar sahneye çıkan Mbappe farkı 3'e çıkardı. Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Fransa İsveç'i 3-0 mağlup ederek adını son 16 turuna yazdırdı. 2018 Dünya Şampiyonu Fransa çeyrek finale yükselme mücadelesinde Paraguay'la karşı karşıya gelecek. Meksika milli takımı da Ekvador'u 2-0 mağlup etti sabah saatlerinde oynanan mücadelede ve adını son 16 turuna yazdırdı.

0: Dünya Kupası son 32 turunda ev sahiplerinden Meksika ile Ekvador kozlarını paylaştı. Meksiko City Stadyumunda oynanan mücadelenin 22. dakikasında Meksika, Quiñones'in golüyle öne geçti. Raul Jimenez 31. dakikada farkı 2'ye çıkardı ve ilk yarı bu skorla bitti. Karşılaşmanın ikinci yarısında başka gol olmadı ve Meksika Ekvador'u 2-0 mağlup ederek son 16 turuna yükseldi. Grup aşamasını 3'te 3 yaparak tamamlayan Agüero'nun ekibi son 16 turunda İngiltere ile Demokratik Kongo Cumhuriyeti eşleşmesinin galibiyle karşı karşıya gelecek. 2014 yılında Dünya Kupası'nı kazanan Almanya o tarihten sonra istediği performansı bir türlü gösteremiyor. Almanya bir kez daha büyük bir turnuvadan hayal kırıklığıyla ayrılıyor. Panzerler Dünya Şampiyonluğu'na ulaştığı 2014'ten beri üst üste 3. kez futbolun en büyük sahnesinde son 16 takım arasına dahi kalamadı. Almanya 2018 ve 2022'de gruptan çıkamayarak büyük bir hüsran yaşamıştı. 8 kez final oynayan, 4 kez kupayı kaldıran ve 12 yıllık Dünya Kupası hasretine son vermek isteyen Almanya, Amerika, Kanada ve Meksika'nın düzenlediği Dünya Kupası'na 7-1'lik Crossao galibiyetiyle moralli başladı. İkinci maçında fil dişi sahilini 2-1 yenerek grubunu lider bitirmeyi garantileyen Almanya son maçta ise Ekvador'a 2-1 yenildi. Nagelsmann'ın öğrencileri son 32 turunda Paraguay ile eşleşti. Normal süresi 1-1 sona eren mücadelenin penaltı atışlarında rakibine boyun eğen Almanlar turnuvaya erken veda etti. Dünya Kupası tarihinde ilk kez seri penaltı vuruşlarından mağlubiyetle ayrılan Almanya büyük turnuvalarda daha önce çıktığı 7 penaltı serisinin 6'sını kazanmıştı. Almanya sadece Dünya Kupası'nda değil, Avrupa şampiyonalarında da aradığı başarıların çok uzağında kaldı. 6 kez Avrupa şampiyonalarında final oynayan ve sonuncusu 1996'da olmak üzere 3 kez şampiyonluğa ulaşan Panzerler 2008'den beri finale çıkamadı. 2012 ve 2016'da yarı finalde elenen Almanlar Euro 2020'de son 16'nın ötesini göremedi. Almanya Euro 2024'te ise çeyrek finalde elendi. Almanya tarihinde ilk kez 6 büyük turnuvada finale dahi çıkamayarak kötü gidişatını sürdürdü. Almanya'dan bahsedelim. Haberimizde de baktık aslında. Söylediğimiz gibi 2014 Dünya Kupası'nda Almanya milli takımı şampiyonluk yaşadıktan sonra bir çöküş dönemine girdi. Dünya Kupalarını hatırlatalım sizlere ve tabii ki Avrupa şampiyonalarını, Almanya'nın aldığı başarılar ve başarısızlıklar ekranda. 2018 Dünya Kupası şampiyon olduktan sonraki ilk Dünya Kupası'ydı ve gruptan bile çıkamadı Almanya. Sonrasında 2022 Dünya Kupası'nda yine gruptan çıkamadılar. Bu yıl aslında eski Almanya'yı görebileceğiz mi diye hepimiz, bütün futbol severler merak ediyordu. Ama son 32 turunda da Paraguay ile karşı karşıya geldi Almanya milli takımı ve Paraguay mücadeleyi kazandı. Almanya'yı kupanın dışına itti. Avrupa şampiyonalarını da hatırlayalım. 2016'da yarı final oynadılar. 2020 Avrupa Şampiyonası'nda son 16'ya kaldı Almanya ve 2024 Avrupa Şampiyonası'nda da çeyrek final oynadı. 8 kez Dünya Kupası'nda final oynama başarısı göstermişlerdi. 4 kez şampiyon oldular. 6 kez Avrupa Şampiyonası'nda final oynadılar. 3 kez şampiyon oldular. Dünya Kupası serüvenleri 2014 yılından sonra istedikleri gibi gitmiyor. Fas'a geçelim şimdi. Sürpriz demiyoruz artık Fas'a. Katar'da da çok önemli başarılar elde etmişlerdi. Bu yılda yine son 16 turuna yükseldiler. Dünya Kupası'nda adını son 16 turuna yazdıran Fas milli takımı seri penaltılar öncesinde dualarla birbirlerine kenetlendi.
1: Fas milli takımı 2026 Dünya Kupası son 32 turunda Hollanda'yı seri penaltılarla geçti. Mücadeleci oyun stilleriyle birçok kesimden övgü alan Faslı oyuncular normal ve uzatma süresi 1-1 biten maçın ardından dua etmek için bir araya geldi. Yedek kulübesinde teknik direktör Muhammed Oabi önderliğinde toplanan takım hep birlikte dua ederek seri penaltılara konsantre oldu. 3-2 kazanılan atışlarla birlikte tur atlamanın sevincini yaşayan ekip bu kez saha içinde tribünlere yönelerek secdeye gitti. Oyuncular daha sonra tribünlerin coşkulu tezahüratlarına katılarak Dünya Kupası'ndaki en iyi 16 takım arasında kalmanın haklı gururunu yaşadı. Faslı futbolcu İsa Diop maçın oyuncusu seçilmesini şöyle yorumladı. Takım olarak çok iyiydik. Planımızı istediğimiz gibi uyguladık ve sonuçta kazandık. Biz Müslüman bir halkız. Bizim için başarı kişisel değil, Allah'ın işidir. Bu nedenle Allah'a şükrediyoruz.
0: Dünya Kupası son 32 turunda Almanya galibiyeti sonrası Paraguay'da 30 Haziran günü ulusal tatil ilan edildi.
2: Dünya Kupası'nda Almanya'yı eleyerek son 16'ya kalan Paraguay'da zafer tatile dönüştü. Paraguay Devlet Başkanı Santiago Peña, milli takımın galibiyeti sonrası 30 Haziran gününü ulusal tatil ilan etti. Peña sosyal medya hesabından kararnameyi imzaladığı anları paylaşırken, milli takıma ülkeye büyük bir mutluluk yaşatıp milyonlarca Paraguaylıyı yeniden tek bir bayrak altında birleştirdiği için teşekkür etti. Kararnamede Paraguay'ın Almanya karşısındaki galibiyetinin sporun da ötesinde ulusal bir anlam taşıdığı belirtilerek, bu tarihi başarının ülke genelinde kutlanabilmesi amacıyla 30 Haziran'ın ulusal tatil ilan edildiği kaydedildi. Paraguay son 32 turunda Almanya'yı seri penaltılarla eleyerek son 16 turuna yükselmişti.
0: Dünya Kupası'nda günün programında hangi maçlar var? Şimdi bir de bunlara bakalım. İki mücadele görüyoruz. İngiltere, Demokratik Kongo Cumhuriyeti ile bu akşam saatler 19'u gösterdiğinde karşı karşıya gelecek. Favori İngiltere diyebiliriz ama tabii ki tek maç eleme usulü olduğu için karşılaşmalardan da gördüğümüz kadarıyla hiçbir şey belli olmuyor. Bu turda bakalım İngiltere neler yapacak, merakla bekliyoruz. Saatler 23'ü gösterdiğinde de Belçika ile Senegal son 32 turunda karşı karşıya gelecek. Günün programında bugün içerisinde bu karşılaşmalar oynanacak. Devam edelim haberlerimizle. Almanya ve Uruguay'dan bahsedeceğiz. Çünkü bu iki takım beklentilerin çok uzağında kaldı. Ve alınan mağlubiyetler ve goller sonrası da özellikle taraftar cephesi kalecilere yüklendi. Fernando Muslera ve Manuel Neuer de bu Dünya Kupası'nın ardından veda ettiler.
1: 2026 Dünya Kupası bazı ülkeler için bir dönemi de kapatıyor. İki efsane kaleci milli takım kariyerini sonlandırdı. Uruguay'ın Dünya Kupası'nda elenmesinin ardından yediği hatalı gollerle eleştirilen Fernando Muslera ve Alman file bekçisi Manuel Neuer milli takıma veda etti. Grup aşamasındaki maçlarda yaptığı hataların ardından elenmenin en önemli sorumlularından biri olarak gösterilen 40 yaşındaki Galatasaray'ın eski eldiveni uluslararası kariyerine son verdi. Teknik direktör Bielsa ile birlikte eleştiri oklarının hedefine konan tecrübeli file bekçisi 4 yıl aranın ardından döndüğü Uruguay milli takımına Dünya Kupası'nda tam bir kabus yaşatarak veda etti. Fernando Muslera, Suudi Arabistan ve Yeşilburun adaları karşısında kritik goller yedikten sonra İspanya maçında da hata yapmış ve devre arasında oyundan alınmıştı. Diego Godin ve Luis Suarez'in ardından 137 kezle milli formayı en çok giyen 3. oyuncu konumundaki deneyimli kaleci 2011 yılında Copa Amerika şampiyonluğu yaşamıştı. Milli takımı bırakan bir diğer efsane kaleci de Manuel Neuer oldu. 5. kez Dünya Kupası heyecanı yaşayan Almanya kaptanı milli takım kariyerine buruk bir şekilde son verdi. 2026 Dünya Kupası son 32 turunda Paraguay'a penaltılarda elenen panzerlerde deneyimli file bekçisi milli formaya mağlubiyetle veda etti. Turnuva öncesi milli takım kariyerine son vereceğini açıklayan 40 yaşındaki Neuer, "Bu turnuva Almanya formasıyla çıkacağım son turnuva olacak. 2 yıl sonraki Avrupa Şampiyonası'na katılmayı planlamıyorum. Vedayı veya potansiyel olarak çıkacağım son maçı düşünmeden her maçın tadını çıkarmak istiyorum," demişti. Daha önce Euro 2024 sonrasında milli takımdan ayrılan tecrübeli kaleci teknik direktör Nagelsmann'ın ısrarıyla kararını değiştirmiş ve Dünya Kupası için yeniden milli formayı giymeyi kabul etmişti. Almanya formasıyla 128 maça çıkan Manuel Neuer, Brezilya'da düzenlenen 2014 Dünya Kupası'nda şampiyonluk sevinci yaşamıştı.
0: FIFA 2026 Dünya Kupası'nda sakatlık yaşayan Uruguay'ın orta saha oyuncusu Ugarte için Manchester United kulübüne tazminat ödeyecek.
3: FIFA Manuel Ugarte için devreye girdi. 2026 Dünya Kupası'na erken veda eden Uruguay'da forma giyen Ugarte, İspanya karşılaşmasında çapraz bağ sakatlığı yaşadı ve sezonu kapattı. Dünya futbolunun patronu, kulüpleri koruma programı kapsamında milli takımda sakatlanan oyuncunun haftalık 120 bin poundluk maaş yükünü üstlenecek. 25 yaşındaki futbolcunun sahalardan uzak kalacağı bir yıllık süreçte FIFA, Manchester United'a 7.8 milyon euro tazminat ödeyecek. İngiliz devinin kasasını bir nebze olsun rahatlatacak bu dev ödemeye rağmen, ameliyat masasına yatacak Ugarte'nin sahalara ne zaman döneceği ise rehabilitasyon sürecinin ardından netlik kazanacak. Uruguay milli takımıyla 38 maçta bir gol kaydeden Ugarte, geçen sezon United

0: formasıyla onu ilk 11'de olmak üzere 24 karşılaşmada forma giydi.
1: Transfer döneminde adı Fenerbahçe kulübüyle de anılan Robert Lewandowski'nin yeni adresi belli oldu. Robert Lewandowski'nin yeri durağı MLS oldu. 37 yaşındaki santrafor Chicago Fire'la 2 yıllık sözleşme imzaladı. Geçtiğimiz sezon Barcelona formasıyla 46 maça çıkan Polonyalı golcü 19 gol 2 asistlik skor katkısı sağladı. Como kulübü Nico Paz'ın bir yıl daha kulüpte kalacağını açıkladı.
2: Como Real Madrid'le yaşanan Nico Paz sorununa nokta koydu. Serie A ekibinden yapılan açıklamada Real Madrid kulübümüz ve Nico Paz oyuncunun 2026-2027 sezonunda da Como'da oynamaya devam etmesi konusunda anlaşmaya varmıştır. Oyuncunun talebi üzerine gerçekleştirilen anlaşmada Real Madrid'in 2027-2028 sezonu için tek taraflı olarak geri satın alma opsiyonu bulunuyor ifadelerine yer verildi. Real Madrid'in Nico Paz için belirlenen 9 milyon euroluk geri satın alma maddesini kullanacağı, ardından oyuncunun Como tarafından yaklaşık 60 milyon euro karşılığında yeniden kadroya katılacağı iddia edildi. Bu anlaşmanın gerçekleşmesi halinde Real Madrid'in gelecek yıl futbolcuyu bu kez 80 milyon euro karşılığında geri alma hakkına sahip olacağı öne sürüldü. 21 yaşındaki Arjantinli futbolcu, geçtiğimiz sezon çizme ekibinin formasını giydiği 40 maçta 13 gol ve 8 asist üretti.
1: Basketbola devam ediyoruz. Shane Larkin, Anadolu Efes kulübünden ayrıldı. Yıldız oyuncunun ayrılık kararının nedenini ise kimse bilmiyor.
0: Anadolu Efes'te bir devir sona erdi. Lacivert Beyazlılar 2018'den bu yana takımda bulunan Shane Larkin'e veda etti. Kulüpten yapılan açıklamada, "Bugün sadece bir basketbolcuya değil, pek çok çocuğun rol modeline ve kulüp tarihimizde her zaman çok özel bir yere sahip olacak örnek bir sporcuya veda ediyoruz. Bize yaşattığın her şey için çok teşekkürler Sugar Shane," denildi. Ayrılıkla ilgili konuşan Shane Larkin ise, "Son 8 yıldaki her şey için teşekkür ederim ancak ben gidiyorum. Bu çok zor bir karardı. Bunu yapmak zorunda kalmamak için neredeyse sonuna kadar gittim. Bunun neden olduğunu kimse bilmiyor," ifadelerini kullandı. Tecrübeli yıldızın Anadolu Efes'te olan sözleşmesi normal şartlarda 2028 yazında sona erecekti. 33 yaşındaki oyun kurucu Anadolu Efes'te 2 Euroleague, 3 Türkiye Süper Ligi, 1 Türkiye Kupası ve 4 Cumhurbaşkanlığı Kupası şampiyonluğu yaşadı. Larkin ayrıca geçtiğimiz yıl modern Euroleague döneminin en iyi 25 oyuncusu arasına da seçildi. Bu sezon yaşadığı sakatlık sebebiyle Euroleague'de 12 maça çıkabilen Shane Larkin, maç başına 15.2 sayı, 2.3 rebound ve 4.2 asist ortalamalarıyla mücadele etti. ABD asıllı milli oyuncunun Fenerbahçe Beko'ya imza atması bekleniyor.
1: Bu haberle birlikte sabah sporundaki ilk saat dilimimizi noktalıyoruz. Noktalarken sizi şöyle geçen sezon La Liga'ya götürelim. Barcelona ve Real Madrid kulüplerinin oynadıkları karşılaşmaların, bu dev maçların özet görüntülerine bakacağız. Sonrasında da 9'da tekrar burada olacağız.

0: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Aspor Radyo. Sporun radyosu.
2: Hızlı geçiş sistemi EGS vakıf katılımda çok daha hızlı. Anlaşılmadıysa burada yavaşlayalım. Hemen kullanmak için HGS başvurularınızı vakıf katılım mobil şubeden yapın. Etiketiniz hızla kapınıza gelsin. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım mobil şube

0: Yatırım.com.tr'de vakıf katılım.
1: Ajet'le bu fiyatlara uçarsın. Şimdi Ajet Mobil'e gel. Takvimdeki en iyi fiyatları gör. Avantajlı uçak biletini hemen al.

0: kart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman her yerde jest yapan bir kart var. Ziraatten en çok jest yapan kart. Jest kart. Bankartın jest
1: oldu. Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
2: Ev ya da araba alırken şimdi iyi finans var.
3: Reklam.
4: Aspor Radyo. Güzellikler
5: dünyası. Parafın katkılarıyla.
6: Tarihte bugün. 1 Temmuz 1911 yılında Kandilli Rasathanesi kuruldu. Güzellikler
5: dünyası. Parafın katkılarıyla.
7: FIFA Dünya Kupası heyecanı sahalarda, Peugeot heyecanı yollarda. Futbol dostu Peugeot Aktif İri Yıl bilgilendiriyor.
8: Dünya Kupası tarihinde en çok maç kazanan ülke Brezilya. 2022 sonu itibarıyla 76 galibiyetle zirvedeler. Bu istatistik kupayı 5 kez kazanmalarının tesadüf olmadığını gösteriyor. Brezilya sadece güzel futbolun değil, Dünya Kupası tarihindeki kazanma alışkanlığının da sembolü.
7: FIFA Dünya Kupası heyecanı sahalarda, Peugeot heyecanı yollarda. Futbol dostu Peugeot Aktif İri Yıl bilgilendirdi.
9: Bir reklam.
10: Post başvurunuza özel avantajlar İş Bankası'nda. İlk kez post alacaklar için ilk 3 ay boyunca %2,29 komisyon oranıyla İş Cep'ten anında posta başvurun, ayrıcalıklarla buluşun. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de. Benim bankam İş
9: Bankası. Bir reklam. Yaşasın spor. Aspor Radyo.
3: Reklam.
11: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
9: Aspor Radyo. Sporun Radyosu.
12: Hızlı geçiş sistemi EGS vakıf katılımda çok daha hızlı. Anlaşılmadıysa burada yavaşlayalım. Hemen kullanmak için HGS başvurularınızı vakıf katılım mobil şubeden yapın. Etiketiniz hızla kapınıza gelsin. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
13: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
14: Hyundai'niz için bakım, sizin için avantaj zamanı. 5 Haziran 18 Temmuz tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, periyodik bakımlarda %20 indirim avantajından faydalanın. Detaylı bir

0: Trafik kurallarını sunar.
1: Emniyet kemerinizi takın. Araca bindiğiniz anda yapmanız gereken ilk şeydir. Sadece sürücü için değil, araçtaki tüm yolcular için zorunludur. Olası bir sarsıntı veya kazada hayata tutulmanızı sağlar.
2: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
0: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
3: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
4: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Yepyeni bir deneyim için hazır mısınız? CV Energy Plus bayilerinde artık güneş enerjisi çözümlerini sadece görmekle kalmayacak, aynı zamanda uzmanlarımızdan birebir bilgi alma fırsatına da sahip olacaksınız. Güneş panellerinden depolama çözümlerine, beyaz eşya entegreli solar akıllı ev sistemlerinden araç şarj istasyonlarına, ısı pompalarından tarımsal sulamaya kadar tüm ihtiyaçlarınız tek bir noktada sizlerle buluşuyor. Yatırımınızı emin ellere teslim edin. CV Energy Plus Bayi farkını deneyimlemek, sorularınızı anında yanıt almak için sizi CV Energy Plus Bayilerimize davet ediyoruz. Detaylı bilgi için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Energy'yi arayabilirsiniz.
3: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
5: Bir reklam.
6: Masraf çıkmasın diyen KOBİ'lere ücretsiz e-fatura Dijikolay'da, Dijikolay İş Bankası'nda. İşnet'in yeni e-fatura müşterilerine özel yıl

0: bir reklam. Yaşasın spor. Aspor Radyo. Reklam.
1: Vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
3: Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: DNR'la alışveriş keyfini katlamaya hazır mısın? DR.com.tr'de Troy kartınla yapacağın 1000 lira ve üzeri alışverişlere 200 lira, toplamda 1000 liraya varan indirim. Alışverişini yap, sepetinde Troy 200 kodunu kullan, indirimden hemen yararlan. Detaylar DR.com.tr'de.
5: Sıradaki şarkı Happy Jean'den Pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor. Happy.

0: Spor Radyo. Sporun Radyosu.
1: A Spor Radyo.
0: Canlı yayın.
2: 16 turuna yazdırdı. Karşılaşmanın özet görüntüleriyle başlıyoruz.
3: Dünya Kupası'nın en büyük favorilerinden Fransa, Göker eşli İshak'lı İsveç'te son 32 turunda karşılaşıyor. Lager Bielke'den büyük hata, Olise'nin pasında Mbappe hareketlendiği kaleciyle karşı karşıya Mbappe topu ağlara gönderdi ama bayrak havada. Offside. Rabiot, sert bir şut sol ayağıyla. Kaleci Zetterström gole izin vermiyor. Dakika 32. Kunde çevirdi. Mbappe vurdu, direkten döndü top. Fransa akın akın geliyor İsveç kalesine. Rabiot'un pası savunmadan sekti. Michael Olise harika bir vuruş ancak direğe takıldı. Sonrasında Dembele tamamlayamıyor. Belki de şu ana kadar turnuvanın en güzel golü olacaktı ama direğe takıldı Michael Olise. Sonrasında Dembele'nin sol ayak içiyle plasesi direğin hemen yanından dışarı çıktı. Kylian Mbappe çekti sağına. Mbappe! Fransa'nın golcüsü saymaya devam ediyor. Köşe vuruşunu paslaşarak kullandı Fransa. Olise'den Dembele'ye, tek topta Mbappe. Ceza sahası içinde onu durdurmak çok zor. Dünya Kupalarında 17. golü Mbappe'nin ve Miroslav Klose'yi geçerek Messi'nin arkasında ikinci sıraya yerleşiyor Mbappe. Görüntüler ikinci yarıdan. Olise'nin pası Barcola, 2-0. İlk yarıyı golle kapattı Fransa. İkinci yarıya da golle başlıyorlar. Olise'den bir asist daha. Grup aşamasında 2 asist yapmıştı. Son 32 turunda da gol katkısına devam ediyor Michael Olise. Dakika 61. Olise vurdu, Zetterström. İyi uzandı İsveç kalecisi. Sol kanattan geliyor Fransa. Mbappe'nin pası Olise'ye. Olise vurdu. Savunmada Gudmundsson ayak koyuyor. Yine Fransa atakta olan taraf. Mbappe'den Barcola'ya. Michael Olise çekti soluna. Mbappe koşu yaptı. Harika bir pas. Kylian Mbappe. 18. Messi'nin hemen arkasında Kylian Mbappe. Bırakmıyor yakasını Arjantinli'nin. Maçta ikinci golünü atıyor Fransız yıldız. Michael Olise'den de bir asist daha. 89. dakika, artık maçta son anlar. İsveç hata. Göker Eş'in vuruşunda Mike Maignan gole izin vermedi. Son anlar. Oyuna sonradan giren Mateta gole yaklaştı ama iyi bir vuruş yapamadı. Son düdük geliyor. Fransa İsveç'i 3-0 yenerek son 6 turuna yükseliyor.
2: Son 32 turunda dün gece oynanan diğer mücadelelere bakalım. Norveç'te fil dişi sahiliyle karşı karşıya geldi. Maçın Norveç kazandı ve adını son 16 turuna yazdırdı. 2026 Dünya Kupası son 32 turunda fil dişi sahiliyle Norveç kozlarını paylaştı. Dallas'ta bulunan AT&T Stadyumunda oynanan müsabakada Norveç Nusa'nın 39. dakikada attığı golle mücadelede 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu skorla tamamlandı. Karşılıklı atakların yaşandığı ikinci yarıda fil dişi sahili eşitliği 74. dakikada Diallo'nun kaydettiği golle yakaladı. Karşılaşmanın 86. dakikasında sahneye çıkan Haaland maçın skorunu belirledi ve Norveç sahadan 2-1 galip ayrıldı. Bu skorla fil dişi sahilini saf dışı bırakarak adını son 16 turuna yazdıran Norveç, Japonya'yı eleyen Brezilya'nın da rakibi oldu. Meksika'da bu sabah Ekvador'u 2-0 mağlup etti ve son 16 turuna yükseldi. Dünya Kupası son 32 turunda ev sahiplerinden Meksika ile Ekvador kozlarını paylaştı. Mexico City Stadyumunda oynanan mücadelenin 22. dakikasında Meksika, Quiñones'in golüyle öne geçti. Raul Jimenez 31. dakikada farkı 2'ye çıkardı ve ilk yarı bu skorla bitti. Karşılaşmanın ikinci yarısında başka gol olmadı ve Meksika Ekvador'u 2-0 mağlup ederek son 16 turuna yükseldi. Grup aşamasını 3-3 yaparak tamamlayan Javier Aguirre'nin ekibi son 16 turunda İngiltere ile Demokratik Kongo Cumhuriyeti eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. Dünya Kupası bölümünün ardından Süper Lig ekiplerine geçelim. Biraz transfer planlamalarından bahsedeceğiz. Çünkü biliyorsunuz 10 artı 4 kuralı devam ediyor resmi olarak. Galatasaray da transferdeki planını netleştirdi. Yabancı kuralında değişikliğe gidilmemesi sarı kırmızılıları harekete geçirdi.
3: Galatasaray yabancı sınırlaması nedeniyle kadro planlamasını yeniden revize edecek. Icardi ile yollarını ayırmaya hazırlanan sarı kırmızılılar daha önce sözleşme şartlarında anlaşma sağlanan Lemina'nın durumunu da yeniden gözden geçirecek. Eldeki yabancı oyunculara gelecek tekliflere göre Okan Buruk'un sadece orta sahada değil stoper alternatifi olarak da düşündüğü Gabonlu futbolcu için kalması yönünde de karar çıkabilir. Teklif gelmesi beklenen iki isim Gabriel Sara ve Roland Şalay'ı. Davinson Sanchez için de teklifler var ancak Galatasaray yönetimi Kolombiyalı stoperle ayrılığa sıcak bakmıyor.
4: Kafa!
3: Sarı kırmızılı yönetim yabancı kuralının değişmemesi sonrası yerli futbolcular için de hamleler yapmaya hazırlanıyor. Bu doğrultuda Galatasaray kurmaylarının A planı bir süredir görüşmelerin yürütüldüğü Can Uzun. Milli futbolcuyla büyük ölçüde anlaşan Galatasaray, kısa süre içinde Eintracht Frankfurt'la resmi görüşmelere başlayacak.
2: Süper Lig'de yeni sezonda uygulanacak olan 10 artı 4 yabancı kuralı Fenerbahçe'yi kadro planlamasında zorlayacak. Sarı lacivertliler kiralıktan gelen oyuncularla yolları ayıracak.
5: Futbol Federasyonu'nun 2026-2027 sezonunda uygulayacağı 10 artı 4 yabancı oyuncu kuralı Fenerbahçe'yi önemli bir kadro planlamasıyla karşı karşıya bıraktı. Yeni düzenlemeye göre kulüplerin A takım listesinde bulunduracağı 14 yabancı futbolcunun 10'u için yaş kriteri aranmazken kalan 4 yabancının ise 1 Ocak 2003 ve sonrasında doğmuş olması gerekecek. Sarı lacivertli ekipte kiralıktan dönen oyunculara yeni transferler Vedat Muriç ve Amara Diouf eklendiğinde 22 yabancı oyuncu bulunuyor. Fenerbahçe'nin kurallara uygun bir kadroyla başlayabilmesi için çok sayıda yabancı futbolcuyla yollarını ayırması gerekiyor. Archie Brown, Nene, Şerif ve Amara Diouf artı 4 kuralına uyuyor. Yönetim bu 4 futbolcudan yararlanmak istiyor. Teknik direktör İsmail Kartal Nene'yi kanatların alternatifi olarak kullanmayı planlıyor. Şerif de forvet rotasyonunda yer alacak. Fenerbahçe yönetiminin önümüzdeki günlerde kontenjan sorununu çözebilmek için peş peşe ayrılık kararları alması bekleniyor. İlk etapta 8 oyuncu gönderilecekler listesinde yer alıyor. Geçen sezon kiralık olarak başka takımlarda forma giyen Diego Carlos, Livakovic, Amrabat, Omar Fayet, Mimovic ve Bekao ile devre arasında kadroya katılan Musaba ile yollar ayrılacak. Gelecek transferi olarak kadroya katılan Aziz Folla da vedalaşılacak. Takviyelere

0: göre başka isimlere gelen teklifler değerlendirilecek.
1: Fenerbahçe Kulübü'nün Fransız orta saha oyuncusu Matteo Guendouzi kampta topuk yaylasında basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
2: If I have to be honest, I'm really surprised about the training camp because it's really nice.
3: Öncelikle teşekkür ediyorum. Gerçekten çok çılgıncaydı antrenmanımızı taraftarların izlemeye gelmesi. Antrenmana geliyorsunuz, bir bakıyorsunuz binlerce kişi oraya gelmiş. Benim için açıkçası bu şaşırtıcı bir sürpriz oldu. Çok kulüpte oynadım ben daha önce ama böylesine bir şey daha önce hiç görmemiştim. Taraftarların sizin arkanızda olduğunuzu bilmeniz her zaman çok güzel bir şeydir. Böyle bir başlangıç yapmak her zaman çok güzeldir. Onlarla birlikte bu sezon çok büyük şeyler başaracağınızı düşünerek başlamak sezona güzeldir. Bizim de elimizden gelenin en iyisini yapmamız gerekiyor. Çünkü belirtmiş olduğum gibi her kulüpte göremiyorsunuz bunu. Antrenmanda bile gelip sizi destekliyorlar. Dolayısıyla bizler için çok güzeldi. Onların bize göstermiş olduğu bu güvenin karşılığını vermemiz gerekiyor. Hocamız hakkında şunu söyleyebilirim. Evet, kendisi yeni geldi ama gelmeden önce de kendisi hakkında çok fazla şey duymuştum. Çünkü birkaç yıl önce yine kendisi buradaydı ve kendisi hakkında sadece iyi şeyler duydum. Onunla çalışıyor olmaktan dolayı mutluyum. Birlikte neler başaracağımızı göreceğiz ama çok güzel şeyler başaracağımızı düşünüyorum. Ama öncelikle bizlerin, benim ve onunla daha önce çalışmamış oyuncuların onun felsefesini anlamamız gerekiyor. Nasıl savunma yapmamız istiyor, nasıl atak yapmamız istiyor, bunları anlamamız gerekiyor. Bu da tabii ki birazcık süre gerektiriyor. Ama en önemli şey bizlerin birlikte sıkı bir şekilde çalışmayı sürdürmesi. Şunu söyleyebilirim ki oyuncular olarak hocamıza güveniyoruz ve inanıyoruz. Evet, Vedat'ın ne kadar iyi bir oyuncu olduğunu ve nasıl iyi bir karakter olduğunu biliyorum ki aslında bu tarz karaktere, bu tarz kazanma mentalitesine sahip oyuncuları ben severim. Takımda böyle oyuncuların olması önemlidir. Onun takıma çok yardım edeceğini, çok gol atacağını, 20'den fazla gol atacağını biliyorum, inanıyorum. Çünkü İspanya'da bunu yaptı. İspanya'da çok fazla gol attı. Önemli bir oyuncu olacak takımımız için. Tabii ki birazcık zaman geçmesi gerekiyor ki saha içerisinde de birbirimizi daha yakından tanıyalım. Ben de onun goller atmasına yardımcı olmak istiyorum. İyi bir oyuncu ve iyi bir insan olduğunu biliyorum ki onun varlığı da takımımıza yardımcı olacak. Belirtmiş olduğunuz gibi yeni bir başkan, yeni bir yönetim, yeni bir hoca var. Yeni oyuncular katılıyor. Yeni bir takım olacağız. Birbirimizi tanımak için, birbirimize adapte olmak için ve birbirimizi anlamak için biraz zamana ihtiyacımız olacak. Ama bizim için en önemli şey bu sene hedeflerimize ulaşabilmek. Bunun da tek bir yolu var. Kulübe saygı duymak, taraftarlara saygı duymak ve sahada canımızı vermek. Tabii ki umuyorum Fransa Dünya Kupası'nı kazanır. Bana göre dünyadaki en iyi milli takım şu anda Fransa milli takım ama Dünya Kupası'nı kazanmak zor olacaktır. Dün de gördük, favori diye adlandırabileceğimiz takımlar, milli takımlar favori görülmeyen takımlara karşı elenebiliyor. Bu turnuvayı kazanmak her zaman zordur. Elinizden gelenin en iyisini yapmanız gerekiyor. Fas maçı da zor olacaktır ama öncelikle oynaması gereken bir İsveç, sonra da Paraguay maçları var. Her maç zor. Ben Fransa milli takımına en iyi dileklerimi iletiyorum. Umuyorum ve düşünüyorum ki Dünya Kupası'nı kazanacaklardır. Türk milli takımıyla oynanacak maçlarda da ben de tabii ki milli takıma çağrılmış olmayı umuyorum ama öncelikle bunu başarabilmek için kulübümde çok çalışmam gerekiyor. Önce Fenerbahçe için elimden gelenin en iyisini yapmam gerekiyor. Eğer burada iyi işler başarırsam umarım ben de o zaman milli takıma çağrılmış olurum. O zamana kadar yeni oyuncular takıma katılmazsa bile ben hala çok iyi bir takımımız olduğunu, çok iyi futbolcularımız olduğunu düşünüyorum. Tabii ki Şampiyonlar Ligi'ne katılmak kolay olmayacak, zor olacak. Çünkü 6 tane maç oynamamız gerekiyor ve kolay değil. Umuyorum ki bizler tekrardan Şampiyonlar Ligi'nde olacağız. Bunu umuyorum ve böyle olacağını düşünüyorum. Çünkü her zaman güzel bir şeydir Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etmek. Biz de bunun için elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Ve ben bunu başarabilmek için zaten elimizdeki mevcut takıma, mevcut kadroya güveniyorum. Tabii ki yeni oyuncular katılırsa daha da iyi olur bizler için. Ama mevcut kadroya da inancım sonsuz benim. Bizler elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Umudum ve düşüncem o ki Şampiyonlar Ligi'ne kalacağız. Kendisiyle henüz bireysel bir konuşma yapma fırsatım olmadı ama kendisinin geçmişte burada çok iyi şeyler yaptığını, çok şeyler başardığını biliyorum. Zaten duymuştum daha önceden de, kendisi kazanma mentalitesine sahip birisi. Dolayısıyla bu anlamda herkes için bunun iyi olacağını düşünüyorum. Kendisi takıma yaptığı konuşmada takımın arkasında olduğunu, takıma her zaman yardım edeceğini ve iyi şeyler başarabilmek için o da her şeyi yapacağını söyledi bizlere.
1: UEFA kadro maliyeti kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle Fenerbahçe kulübüne 7 milyon euro para cezası verdi. UEFA'dan yapılan açıklamada Fenerbahçe'nin 2025 takvim yılı için %70'in üzerinde kadro maliyeti oranı bildirdiği ve kuralı ihlal ettiği için 7 milyon euro para cezası

cezası verildiği kaydedildi. Sarı lacivertler tarafından yapılan açıklamada cezaya itiraz etmek için gerekli hukuki ve idari başvuruların yasal süreçinde yapılacağı, UEFA mali sürdürülebilirlik kriterlerine tam uyum sağlanması amacıyla gerekli tedbirlerin alınacağı belirtildi. Gazete manşetlerindeyiz. Galatasaray ve Fenerbahçe'ye biraz detaylı bakalım. Gazetelerde bugün hangi haberler var? Bir çilek transferi görüyorum Fotomaç gazetesinde, Bruno Fernandes. Ama öncesinde yukarıda Ali Güme'nin bir analiz haberi var. Yabancı formülüyle ilgili, buna bakalım. Icardi resmi olarak Galatasaray'ın oyuncusu değil. Lemina'nın sözleşmesi uzatılacak. Cuesta, Frankowski, Zaniolo gitti. Yelert ve Nelsonsa takım arıyor. Bu iki oyuncu da ayrılırsa kadroda 9 artı 1 yabancı kalmış olacak. Osimhen'le ilgili bir bölüm. Osimhen satılık değil. Yabancı oyuncular arasında Galatasaray'da tek bir isim ne bedelle olsun olursa olsun satılmayacak. Bu isim Victor Osimhen. Kadrodaki yabancı isimler Davinson, Sané, Jakob, Singo, Şalay, Torreira, Sara, Lemina, Osimhen ve Niaga. Niaga artı 4'e uyuyor zaten. Giden oyuncular Cuesta, Zaniolo, Frankowski ve Icardi. Bileti kesilenler Yelert ve Nelson olarak bildirilmiş. Devam edelim. Çilek demiştik. Bruno Fernandes, Sarı Kırmızılar bu sezonun flash transferini belirledi. Manchester United'a 30-35 milyon euro arasında bir bonservis teklifi yapmaya hazırlanan Galatasaray, Portekiz'de oyuncuya ise yıllık 10 milyon euro önerecek. Görüşmeler Dünya Kupası sonrasında başlayacak. İlk transfer John Duran, Galatasaray'ın yeni sezonda açıklayacağı ilk isim geçen yıl Fenerbahçe'de forma giyen John Duran olacak. Kolombiyalı golcünün kiralama maliyeti 4 milyon euroyu bulacak. Henüz 22 yaşında ve büyük bir potansiyele de sahip aynı zamanda John Duran, Türkiye'deki 10 artı 4 yabancı kuralına da uyuyor. Singo'dan müjde, sakatlığı nedeniyle fil dişi sahilinin Norveç'le oynadığı maçta forma giyemeyen Singo'nun durumunun beklenenden iyi olduğu ortaya çıktı. Fil dişi sahili teknik direktörü Ömer Sefa'ya Singo'nun ilerleyen günlerde forma giyebilecek durumda olacağını da belirtti ve bu müjdeli haberi de verdi. Fanatik'teyiz. Mahmut'u Sudan TFF'ye 10 artı 4 kuralında geri adım atılmaması yönündeki kararın ardından bir tepki var. Rezalet bir karar yorumunda bulundu. 12 artı 4 istiyorlardı. En kötü ihtimalle 12 artı 2 şeklinde güncelleme talepleri vardı ama olmadı. Guendouzi topuk yaylasında yeni sezona dair önemli mesajlar gönderdi. Az önce de bakmıştık. Canımı vermeye hazırım diyor. İsmail Kartal hoca hakkında hep iyi şeyler duydum dedi Guendouzi. Yeni geldi ama bir haftada felsefesini anladım. Çok talepkar bir hoca. Ben de hep böyleyim. Antrenmanda, maçta kazanmak isterim. Kulübüm için her şeyimi veririm. Bizim için en önemli şey hedeflerimize ulaşabilmek, sahada canımızı vermek açıklamasını yaptı. Şampiyonlar Ligi ile ilgili konuştu. Şampiyonlar Ligi maçına kadar yeni oyuncular katılmasa bile hala çok iyi bir takımımız var diyor. Şerif'le ilgili bir bölüm. Muriç'in sakatlığı en çok da Sıdık'ı Şerif'e yarayacak. Şampiyonlar Ligi elemeleri öncesi eldeki tek forvet olan genç oyuncu antrenmanlarda harıl harıl çalışarak hocası İsmail Kartal'ın da gözüne girmeye çalışıyor. Sabah gazetesine gelelim. John Duran burada da var. İmzaya geliyor. Yönetim işi bitirdi. Buruk Kolombiyalı oyuncunun kiralanmasına onay verdi. Transferin maliyeti düşük olunca da Duran kadroya dahil edildi. Can Uzun'la ilgili harekat yakın bir zamanda başlayacak. 40 milyon eurolarda bir teklif sunulacak. Icardi için şok çıkışı, bir ay önce yanıt verdik. 4 sezonluk Galatasaray kariyerinde adını kulüp tarihine geçiren Icardi dün serbest kaldı. Oyuncuya 5 milyon euroluk teklif yapılırken henüz yanıt gelmedi. Oyuncunun menajeri kontratla ilgili sorulara bunun cevabını bir ay önce Galatasaray yönetimine bildirmiştim. Bu nedenle cevap vermek zorunda değilim yanıtıyla şok yarattı. Pino ayrıca Galatasaray'la arada sorun var mı sorusuna ise bu konuda konuşmak istemiyorum, bekleyip göreceğiz yorumunu yaptı. Pino'nun Galatasaray'ın teklifine hayır yanıtı verdiği öğrenildi. Geçelim Milliyet'e. Aslan'da Marmuş hayali.

0: Mauro Icardi ile yollarını ayıran Galatasaray'da golcü arayışı başladı. Sarı Kırmızılı Manchester City'de forma giyen Faslı Yıldız, Omar Marmuş'u kiralık olarak kadrosuna katmanın planlarını yaptığı ortaya çıktı. Hocanın oyun tarzını sevdim. Matteo Guendouzi tekrar bu sayfada da var. Yaptığı açıklamalar, verdiği cevapları görüyoruz. İsmail Kartal'ın çok talepkar bir teknik direktör olduğunun altını çizdi kendisi. Önde baskı yapmamızı ve hızlı oynamamızı istiyor. Ben de zaten bunu çok seviyorum. Ben de böyle bir oyuncuyum diyor. Devam edelim. Ve takvime geçtik. 10+4 ile yola devam. Yabancı kuralında TFF'den geri adım yok. Herhangi bir değişikliğe gidilmesi söz konusu değildir. Açıklaması zaten yapılmıştı. Seferberlik, 9 numara seferberliği var Fenerbahçe'de. Vedat Muriç'in sakatlığıyla birlikte şok yaşandı. Sarı lacivertliler Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turundaki Gornik Zabze maçına kadar golcü transfer için taarruza geçti. Giresi listenin başında yer alırken Sörloth ve Watkins'le de temaslar kurulacak. Talisca için Hull City iddiası, İngiltere Premier Lig'in yeni ekiplerinden Hull City'nin Talisca ile ilgilendiği ve yüksek maaşını karşılayabilecek durumda olduğu öne sürüldü. Hull City'nin radarına girdi Talisca, Sarı Lacivert'teki geleceği de tartışılıyor. Tartışılma sebebi de aslında Talisca'nın yıllık 8,5 milyon euroluk maaşı. Hull City'de devrede bu oyuncuyla ilgili. Manşetlerdeki bu bölümü bitiriyoruz. Beşiktaş'a geçelim. Beşiktaş teknik direktörü Vincenzo Italiano yeni sezon hazırlıklarında takımına kendi oyun felsefesini aşılamak için yoğun mesai harcıyor.
1: Beşiktaş yeni sezon hazırlıklarına tempolu başladı. Teknik direktör Vincenzo Italiano yeni sezon hazırlıklarında takıma kendi oyun felsefesini aşılamak için yoğun mesai harcıyor. İtalyan teknik adam antrenmanlarda yüksek tempo ve disiplin anlayışıyla dikkat çekerken oyuncularından istediği mücadele seviyesini kendisi de sahada gösteriyor. İtalyano antrenman sırasında yaklaşık 6-7 kilometre koşarak çalışmalara aktif şekilde katılıyor. Deneyimli teknik direktör güçlü bir ön alan oyunu kurmayı hedefliyor. İtalyano futbolcularından hem hücumda hem savunmada takım halinde hareket etmelerini, boş alan bırakmamalarını ve her pozisyonda maksimum konsantrasyon göstermelerini istiyor. Antrenmanlarda oyunu sık sık durdurmayan İtalyano futbolcularından çalışmalarını resmi maç temposunda sürdürmelerini bekliyor. 48 yaşındaki çalıştırıcı futbolcularla özel görüşmeler yaparak eksik gördüğü noktaları anlatıyor ve her oyuncunun gelişimine yakından katkı sağlamayı hedefliyor. Kadro planlaması konusunda da net bir yaklaşım sergileyen Italiano takımın gereğinden fazla kalabalık olmasını istemiyor ve maksimum 24 kişilik bir kadroyla çalışmayı planlıyor. Bu doğrultuda kiralıktan dönen ve yeni sezon planlamasında düşünülmeyen birçok oyuncuya izin verildi. Söz konusu futbolcular Beşiktaş'ın Slovakya kampı kadrosuna dahil edilmedi. Vincenzo Italiano Slovakya kampında çalışmalarını daha da yoğunlaştıracak ve oyunculara kendi oyun sistemini aktarmaya devam edecek.
0: Beşiktaş kulübü Leandro Trossard transferinde Arsenal kulübüyle büyük ölçüde anlaştı. Siyah beyazlar Leandro Trossard transferinde aşama kaydetti. Beşiktaş, Belçikalı sol kanat oyuncusunu kadrosuna katmak için Arsenal'la büyük ölçüde anlaştı. Trossard'ın Türkiye'de oynamaya sıcak baktığı öğrenilirken oyuncu cephesinin bazı özel istekleri bulunuyor. Bu şartların karşılanması halinde transferin gerçekleşme ihtimali de oldukça yüksek. Leandro Trossard geçtiğimiz sezon çıktığı 50 karşılaşmada 8 gol, 11 asist kaydetti. Sol kanat transferi yapmak isteyen Beşiktaş'ta listenin ilk sırasında Leandro Trossard yer alıyor. Siyah beyaz kulüp Arsenal'la pazarlıkları da sürdürüyor.
2: Yeni sezon kadro planlamasını sürdüren Beşiktaş'ta sol kanat transferi için çalışmalar hız kazandı. Siyah beyazlıların bu bölgedeki öncelikli hedefi Arsenal forması giyen Leandro Trossard. Siyah beyazlı yönetim Trossard'ın transferi için resmi teklifini Arsenal'a iletti ve taraflar arasında pazarlık süreci devam ediyor. Arsenal'ın satış listesine eklediği Trossard için yaklaşık 20 milyon euro bonservis talep ettiği belirtilirken oyuncunun maaş beklentisi

0: beklentisinin ise 6-7 milyon euro seviyesinde olduğu ifade ediliyor. Belçikalı futbolcu kulüplerin anlaşma sağlaması halinde Beşiktaş formasını giymeye sıcak bakıyor. Futbol direktörü Önder Özen'in daha önce Dünya Kupası'nda olan iki oyuncuyla anlaşma sağladık ancak turnuva nedeniyle süreç uzuyor sözleriyle bahsettiği isimlerden birinin de Leandro Trossard olduğu öğrenildi. Siyah beyazlıların sol kanat listesinde yer alan bir diğer isimse Sassuolo'nun Fransız oyuncusu Armand Lorient'i. Ancak İtalyan kulübünün 18 milyon euro seviyesinde olan bonservis beklentisini 25 milyon euroya çıkarması transferi zorlaştırdı. Adaylar arasında Gürcü futbolcu Davutoğlu de yer alıyor. Davutoğlu'nun futbol direktörü Önder Özen'in oyun tarzı ve potansiyeli sebebiyle beğendiği isimlerden biri olduğu öğrenildi.
1: Beşiktaş hem tribün coşkusunu hem de gelirini arttırmak amacıyla harekete geçti. Tüpraş Stadı'ndaki seyirci kapasitesini yükseltmek için Beşiktaş düzenlemeler yapacak.
0: Beşiktaş Tüpraş Stadyumu'nun seyirci kapasitesini ve maç günü gelirlerini artırmak için dev bir operasyona başlıyor. Siyah beyazlı yönetim özellikle kale arkası tribünlerindeki koltukların genişliğini 3'er santimetre azaltarak tribünleri sıklaştıracak. Yapılacak bu ölçü değişikliğiyle birlikte şu anda 42.684 olan stadyum kapasitesi yaklaşık 46.000'e ulaşmış olacak. Kasım ayında tamamlanması planlanan bu çalışma sebebiyle ortaya çıkacak yeni koltuklar kombine satışlarına dahil edilmeyecek ve tamamen maç günü biletlerine ayrılacak. Beşiktaş bu hamle ile birlikte hem kapalı gişe oynanan büyük maçlarda taraftarına daha fazla yer açacak hem de kulüp kasasını doldurma fırsatı yakalayacak.
1: Trabzonspor Felipe Augusto'yu aldığının 3 katına gönderdi. Bordo Mavililerin geliri bonusların devreye girmesiyle birlikte artış kazanacak.
2: Felipe Augusto'yu Zenit'e gönderen Trabzonspor en pahalı 3. satışını gerçekleştirdi. Bordo Mavililer geçen sezon 5 milyon euroya transfer ettiği Brezilyalı oyuncudan net 15 milyon euro kazandı. Karadeniz ekibi bonuslardan 5 milyon euro daha alabilecek. Augusto, Alexander Sørloth'u geride bırakarak kulüp tarihinde en fazla gelir elde eden 3. oyuncu oldu. Trabzonspor en pahalı satışını geçen sezon gerçekleştirmişti. Bordo Mavililer Galatasaray'a Uğurcan Çakır'ı 36 milyon euroya göndermişti. Karadeniz ekibi 2019'da Lille sattığı Yusuf Yazıcı'dan 18,5 milyon euro kazanmıştı. Augusto bu iki oyuncuyu takip ederken Trabzonspor 2019-20 sezonunda kiralık olarak oynayan Sørloth'un Crystal Palace'tan Leipzig'e gidişinden 10 milyon euro kasasına koymuştu.
1: Tekrar gazete manşetlerindeyiz. Beşiktaş ve Trabzonspor'a bakalım. Şimdi de Fanatik'in 5. sayfasıyla başlayalım. Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı transfer gelişmelerine dair Fanatik gazetesine yaptığı özel açıklamalara bakacağız. 7-8 transfer düşünüyoruz diyor. Kime gitsek Dünya Kupası bitsin diyor. Hiç durmadan devam ediyoruz. Öncelikli olarak hocamızın belirlediği mevkiler var. Malumunuz kale, sol bek ve kanatlar. Devamında forvet içinde gerekli çalışmalarımızı sürdüreceğiz. 7-8 transfer düşünüyoruz dedi. Granit Xhaka ilk saat dilimimizde de yine gazetelerde bahsettiğimiz bir isimdi. Chelsea deneyimli orta saha Xhaka için ilk resmi hamlesini yaptı. Ancak Sunderland yönetimi kaptanını yeni sezon planlamalarının merkezinde gördüğü gerekçesiyle İngiliz devinin teklifini geri çevirdi. Diğer yandan da siyah beyazların İsviçreli için temaslarını sürdürdüğü öğrenildi. Premier Lig'de 34 maça çıktı. 1 gol 6 asistlik performans sergiledi. Takımında en istikrarlı isimlerinden biri aynı zamanda. Salih Özcan'ı görüyorum. Uzun bir süredir Beşiktaş'ın transfer gündemindeki Salih Özcan İtalyano'dan olumlu not almıştı. Amili takımın ABD karşısındaki performansıyla dikkat çeken deneyimli orta saha için temasların devam ettiği bilgisine de ulaşıldı. Nübel'de de sevindirici gelişme, kaleci transferinde Nübel'i ilk hedef olarak belirleyen Beşiktaş Alman file bekçisinden gelecek haberi beklemeye geçti. Siyah beyazlar Almanya'nın Dünya Kupası'ndan elenmesinin ardından deneyimli eldivenle en kısa sürede masaya oturacak. Foto maçtayız. Fatavo

0: Hata Trabzonspor yönetimi Leicester City'nin sağ kanat oyuncusunun peşinde 22 yaşındaki Ganalı için Paulo Nacho'nun menajeri üzerinden bir temas kuruldu. Kulübüyle sözleşmesi 2029 yılında bitecek. Fatau için ilk tercih oyuncuyu kiralık getirmek olacak. Güçlü yönleri olarak hız ve patlayıcılık, yaratıcılık, pres gücü, son vuruşlar ve istikrardan bahsedilmiş. Sabah gazetesindeyiz. O gün Şahinoğlu'nun haberinde Nübel'den Bayern'e baskı haberi var. Alexander Nübel Beşiktaş'la el sıkıştı. Oyuncu 20 milyon euro bonservis isteyerek yüksek uçan Bavyera ekibinin makul düzeye inmesi için de kapısını çalacak. İkinci aşamaya geçildi artık oyuncu için. Trossard için de geri sayım başladı. Milliyete bakalım. Şöyle en alta geldik. Beşiktaş yeni sezon hazırlıklarını çift antrenmanlar sürdürdü. Siyah beyazlı futbolcular Nevzat Demir tesislerinde teknik direktör İtalyan yönetiminde gerçekleşen antrenmanlarda kondisyon ve taktik ağırlıklı çalışmalar yaptı. Kartal 2 haftalık yurt dışı hazırlık kampı için bugün Slovakya'ya gidecek. Vlahovic çılgınlığı Vincenzo Italiano'nun kadrosunda görmek istediği Sırp golcüye 10 milyon euroya yaklaşan imza parası ve 8 milyon eurodan 3 senelik bir teklif yapıldı. Taraflar arasındaki görüşmeler sürüyor. Son gazetemiz Takvim. Beşiktaş Vlahovic'de mutlu sona ulaşamazsa rotasını Belçikalı Yıldız'a çevirecek. B planı Lukaku. Vlahovic'e yıllık 10 milyon euro maaşın dışında imza parası da öneren siyah beyazlar Sırp golcüden olumlu bir geri dönüş alamazsa Lukaku için Napoli'ye bir teklif yapacak. Gazete manşetlerini de Beşiktaş ve Trabzonspor'la beraber bitirmiş olalım. Haberlerimizde yabancı kuralı var. Türkiye Futbol Federasyonu dün bir açıklama yaptı ve yabancı kuralının değişmeyeceğini açıkladı. Futbol Federasyonu yabancı kuralı ile ilgili tartışmalara noktayı koydu. Daha önce duyurulan kuralda bir değişiklik olmayacağı açıklandı. Yeni sezonda Süper Lig'de her takım kadrosunda en fazla 14 yabancı bulundurabilecek. Bu oyunculardan en az 4'ünün 2003 veya sonrası doğmuş olması gerekiyor. Geçen sezon sözleşme imzalanan 2002 doğumlu oyuncular bu kontenjana dahil edilebilecek. Şimdi bir Teams bağlantısıyla yayınımıza devam ediyoruz. Haldun Domaç bizleri bekliyor. Hoş geldiniz. Günaydın, iyi haftalar. Nasılsınız?
1: Hoş bulduk Demet. Çok teşekkür ederim sana ve izleyicilerimize güzel bir hafta, güzel bir gün diliyorum.
0: Çok teşekkür ederim. Yabancı kuralıyla isterseniz başlayalım. Türkiye Futbol Federasyonu açıklamasını yaptı. Bu kuralın değişmeyeceğini söyledi. Aslında şöyle son bir haftalık süreçte yapılan toplantıları da düşününce acaba bir esneklik gerçekleşecek mi diye beklentideydik. Ama net tavrını sürdürdü. Bu kuralla ilgili yorumunuzu ve tabii ki takımlar adına zorlanan takımlar olacak belli ki gördüğümüz kadarıyla. Nasıl bir süreç onları bekliyor?
1: Şimdi birkaç yönden bakacağım Demet ben olaya. Benim birinci bakış açım şu. Diyor ki federasyon, ben bunu geçen sezonun başında ilan ettim ve şimdi de uygulamaya geçtim. Böyle olduğuna göre o gün neden itiraz etmediniz bir cümlesini kullanıyor. Bir yere kadar bu cümle kabul edilebilir. Ancak Ertuğrul Doğan Kulüpler Birliği Başkanı diyor ki biz devre arasında yani bir anlamda fark ettik olayı ve dedik ki ya bu kural değişmesi lazım dedik ve bu kuralın değişmesi için başvuru yaptık. Ve Türkiye Futbol Federasyonu bunu da kabul etmedi, reddetti dedi. Ve sezon sonunda yani işte bu transfer dönemi başlarken tekrar aynı noktaya gelindi ve bu kuralın değişmesi istendi. Şimdi bu noktada baktığımızda gerçekten de Türkiye Futbol Federasyonu ile kulüpler arasında bir anlaşmazlık ya da daha doğrusu aynı görüşte olmama durumu var. Şimdi burada şunu söyleyeceğim. Bu Türkiye Futbol Federasyonu nasıl kuruluyor? Önce onu konuşalım. Türkiye Futbol Federasyonu. Bir federasyonun kurulması için bazı derneklerin olması lazım. Asgari 5 derneğin olması lazım ki burada dernek değil kulüpler var karşısında. Şimdi bu kulüplerin oluşturduğu federasyon kulüplerin isteklerinin dışında bir karar alıyor. Alabilir mi? Bazen alabilir. olabilir, mantıklıdır, olabilir diyebilirsiniz. Ama bu, bunu bir inatlaşma haline getirdiğiniz andan itibaren iş biraz sarpa sarıyor demektir. Yani kulüplere rağmen bir yönetim yapıyorsunuz. Bunu bir kenara yazalım demek. Sonra gelelim ikinci konumuza. Evet. İkinci konumuz şu.

0: Eğer bir karar alıyorsanız ki bir karar alıyorsunuz, diyorsunuz ki ben burada bir karar alıyorum. Geçmiş dönemde Fatih Terim'in teknik direktörlüğü döneminde demişti ki 14 yerli 14 yabancı. Yani 14 yerli 14 yabancı. Onun mantığı neydi? Fatih Terim dedi ki Türk oyunculara da imkan oluşsun, kadronun içerisinde olsun diye bir cümle kullanmış. Yani kabul edersiniz etmezsiniz, seversiniz sevmezsiniz, bir kuralın bir mantığının olması lazım. Şimdi biz 12'den 12 artı 2'den 10 artı 4'e dönerken mantığımız ne? Ben bunu anlamakta zorluk çekiyorum. Yani mantığı birisi çıkıp demesi lazım ki biz bu 10 artı 4 ile Türk futbolcusunu korumaya çalışıyoruz. Şimdi bunu söylemeye çalışıyorlarsa bunun bir kere bir karşılığı yok. Türk futbolcusunu korumaya falan çalışmıyorsunuz. Tam tersi, Türk futbolcusunu daha değerli hale getirip bir anlamda da kulüpleri daha zorlu bir yola sokmaya çalışıyorsunuz. Değerli hale getirip derken şunu söylemeye çalışıyorum. Yani onların bedellerini yükseltiyorsunuz. Yaptığınız sadece bu. Başka bir anlamı yok. Milli takıma bu oyuncu kazandıracak bir yöntem mi? Kesinlikle değil. Bu onun da sebebini söyleyeyim.
1: Çoğunlukla.
0: Şimdi onu da söyleyeyim. Demet, insanların kafasında böyle bir şey var. Yani acaba milli takım için. Şimdi ben 11 yabancıyla sahaya çıkarsam bana itiraz edecek biri var mı? Çıktı Galatasaray 11 yabancıyla. Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray, Trabzonspor. Sayalım yani hangi takım istiyorsan. 11 yabancıyla çıkmalarında bir sakınca var mı? Yok.
1: Yok.
0: 11 yabancıyla çıkabiliyorlar. 14 yabancı var zaten. Sadece seni neye zorluyor? Diyor ki 4 oyuncuyu yaş kategorisi olarak aşağıda tut diyor. Hı hı. Peki bu aşağıda tutacağın yaş kategorisindeki isimlerin genel olarak nereden geldiklerine baktığımızda da genellikle işte Afrika kökenli oyuncuların çoğunlukta olduğu, Avrupa'da belli bir listeye giremeyen ya da Avrupa'da belli noktalarda performansını gösteremeyip bir yerlerde oynayıp yükselmeye çalışan oyuncular grubu. Biz ne yapmaya çalışıyoruz? Yani buradan ne çıkartacağız biz? Yani ben Senegal milli takımına oyuncu mu yetiştireceğim? Ya da ben fil dişi milli takımına oyuncu mu yetiştireceğim? Yani mantığı, ben mantığını birisinin bunu koyanın açıklaması gerektiğini düşünüyorum. Benim bakış açımla hiçbir mantığı yok. Bak şunu söylersiniz, bunu anlarım. Mantığı vardır. Dersiniz ki 11 yabancı ile oynayabilirsin. Lafını kaldırıyorum, 10 artı 1 yapacaksın dersin. Derim ki ha, bir yerli oyuncu oynayacakmış demek ki. Bunun bir mantığı var. Kendi içerisinde bir tutarlılığı var ki, kaldı ki ben yasaklara karşı biriyim. Onu da özellikle söyleyeyim. Kriter koymaya kabul ama yasaklara karşıyım. Onu özellikle söyleyeyim. Ama netice itibariyle bunun bize kazanımı ne olduğunu ya İbrahim Hacı Osmanoğlu ya Mecnun Otyakmaz ya da onların birlikte karar aldığı kişilerin bize açıklaması lazım. Bu sayede şunu hedefliyoruz. Çünkü şöyle bir şey var. Milli takım için oyuncu yetiştireceksiniz ya da oyuncu kazanacaksınız derken oynama şartı yok ki. 11 yabancı ile çıkabiliyor takımlar.
1: Evet, evet.
0: Yani o 14 yabancının 11'ini sahaya koyabiliyor. O zaman neyi kazandık biz? Yani anlatmak istediğim,
1: daha sonra tarihinde doğmuş
0: evet,
1: olan 4 oyuncu.
0: 4 oyuncu, 10 tane asıl oyuncunuz var. Onlardan da birini koydunuz, 11 oyuncu. Ne oldu şimdi? Biz ne kazandık? Yani anlatmak istediğim, bir kural aldığınız zaman, bir kural koyduğunuz zaman o kuralın bir karşılığını bize anlatmanız lazım. Yani biz derken kamuoyuna açıklamanız lazım. Biz böyle istedik. Yani mesela şöyle de isteyebilir miydi? Mesela biz 8 artı 8 istiyoruz. Ne? Mantığı ne? Mantığını bilmiyoruz. Yani onun için mesela İngiltere'de de bu tür kriterler var. Ama kriterlerin mantığı var. Diyor ki işte kendi milli takımında atıyorum 20 maç oynama istiyorum. Çünkü ben burada kaliteyi yükseltmeye çalışıyorum. Bunlar bir kriter. Ya da işte yaş gruplarında ancak şu bölgeden şu kadar alabilirsin. Şu yabancıdan bu kadar alabilirsin. Bunlar kriterler. Bunlara söyleyecek bir şeyimiz yok. Ama bizim niye koyduk bu 10 artı 4'ü? Neden olduğunu kimse açıklamıyor şu ana kadar. Benim özellikle Başkan İbrahim Hacı Osmanoğlu'ndan bir yayına çıkıp biz 10 artı 4'ü koyduk, kuralı değiştirmeyeceğiz demek yerine bizim 10 artı 4 kuralımızın mantığının arkasında şu hedef var demesini bekliyorum. Dediğin gibi şu hedef var. Şu ana kadar onunla ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı. Böyle karar aldık. Mesela bir sonra diyelim ki federasyon gitti, başka bir federasyon geldi. O da dedi ki ben 10 artı 6 yaptım. Ne? Mantığı ne? Bilmiyoruz. Yani onun için bunun açıklanması gerekiyor. Ben karşıyım.

0: onu net söyleyeyim, kişisel olarak bir yorumcu olarak, bir futbolu oynayan ve yorumlayan bir kişi olarak karşıyım. Bu tür kısıtlamaların bir yere vardırmayacağını bizi söyleyeyim. Ayrıca dediğim gibi yani niye 2003 doğumlu sonrası yabancı oyuncu oynatayım, maksadım ne onu da bilmiyorum. Yani neden değil ya, o zaman de ki 12 tane yabancı oynayacak de, tamam bitsin. Yani artısı eksisi vesairesi olmasın. Niye böyle oluyor? Yani mantığını çözemediğimiz bir işe ben, hani eleştirel açıdan baktığımda eleştirel düşünce dersi veren bir kişiyim ben. Mantığını bulmaya çalışıyorum. Bana birisi açıklasın bunu niye böyle aldı. Ayrıca şunu da söyleyeyim. Yani Türk futbolunda kişilerin iki dudağının arasında olmaması lazım Türk futbolunun kaderi. Kişilerin. Yani bugün bu İbrahim Hacı Osmanoğlu gitti. Söz gelimi X işi geldi. O da ben de böyle karar verdim dememeli. Yani bir ortak aklımızın olması lazım demek. Bir ortak aklımız olacak. Burada teknik direktörler mi olur, kulüp yönetenleri mi olur, akademisyenler mi olur? Bir ortak akıl oluşturup bunun 5 yılda ülke futboluna kazanımının ne olduğunu görmemiz lazım. Ne olacağını görmemiz lazım. Bir fotoğraf çekilmesi lazım. Yani ben geldim böyle karar verdim. E güzel, iyi, gayet güzel. Sen böyle karar verdin. Başka biri geldiğinde de başka türlü karar verir. Sonra da biz her sene kural değiştiren ülke haline gelmiş oluruz. Bu da yani gerçekten bizim futbolumuzun ilerlemesinin önündeki en büyük engel olur. Böyle söyleyeyim.
1: Peki Galatasaray'a geçeyim. Galatasaray için tabii diğer dört büyük takıma baktığımızda Galatasaray biraz daha aslında konforlu bu konuda. Ama tabii bu kuralın devam etmesini istemeyen takımlardan biriydi. 13 yabancısı var şu anda. Gönderilecek isimler var. Cuesta, Zaniolo, Frankowski ve Icardi'nin gidişi bekleniyor. Yelert ve Nelson'a da yine takım aranıyor. Şimdi mesela 10+4 kuralı için John Duran ihtimali gündeme geldi. Belki bu kural netleşince Galatasaray daha sıcak bakacak. Yani yine yabancı bir oyuncu, aslında genç yabancı bir oyuncu gelmiş oldu dediğinize geliyor aslında.
0: Yani şunu anlatmaya çalışıyorum. Yani Galatasaray özelinde konuşuyoruz. Galatasaray Şampiyonlar Ligi oynayacak değil mi? Galatasaray Şampiyonlar Ligi oynarken kendi seçeceği bir oyuncuyu mu kadrosunun içerisine katmak ister? Yoksa sürekli arayışta mı? Acaba Cuyu mu alsak? Acaba şunu mu alsak? Artı dörde uygun alacağız. Zaten 10 kişilik kadromuz dolu. Neden böyle bir kumpasın içerisine sokuyoruz ki? Yarıştığınız kulüpler, Avrupa'da yarıştığınız kulüpler bu kumpasın içerisinde mi diye bakın. Öyle bir şans, öyle bir durum söz konusu değil. Yani eşit şartlarda neden yarıştırmıyoruz? Sonra ülke puanı diyoruz, sonra Avrupa'da Avrupa kupalarına katılım diyoruz. Yani bu manada baktığımda ben mantıklı bulmuyorum. Yani sadece Galatasaray itiraz ediyor, Fenerbahçe de itiraz ediyor. 22 tane yabancısı var. Bunlardan kurtulmak için de para ödemen gerekiyor bu şartlar altında. Ya böyle bir şey yapıyorsanız mantığını koyup 3 senelik bir süreç vermeniz lazım ki kulüplere, kulüpler de kendilerini yavaş yavaş revize etsinler.
1: Seneye yani değişirse sene, hiçbir anlamı yok. Yani ne planlanıyor bilmiyoruz. Ne planlanıyorsa bir anlamı kalmayacak.
0: Evet. Yani mesele bu. Şimdi Galatasaray yani konforlu bir seçim alanı oluşmadı Galatasaray'a şu anda. Yani böyle bir seçim alanı yok. Belki John Duran'ın seçilmesindeki temel noktalardan biri ki imzaya çok yakın olduğunu biliyoruz. Evet. Yani onun seçilmesinin sebebi artı dörde uygun olması. Diyor ki ben asıl yere işte asıl 10 kişinin içerisine Omar Marmuş'u atarım. Yani ama artı dörde de birisini koymam lazım. Yani onu koyarım, böylece kadro derinliğinde bir avantajım olur diyor. Neden böyle bir zorlama içerisine girsin ki Şampiyonlar Ligi'nde ülkemizi temsil edecek bir takım? Ya da Şampiyonlar Ligi ön elemesinde temsil edecek olan Fenerbahçe neden bu kadar kaosun altına girsin? Yani sağlık kontrolüne gelmiyor oyuncu. O kadar rahat ki diyor ki zaten beni göndermek zorundalar, gönderecekler. Hiçbir şey yapamazlar bana. Çünkü ben 10+4 diye bir kural olduğu için ülkede bunu biz, sadece biz mi biliyoruz sanıyorsunuz? Bütün Avrupa bunu biliyor. Bütün oyuncular bunu biliyor. Ve şimdi Fenerbahçeli ya da Galatasaraylı bir oyuncu ya beni göndermeden hiçbir şey yapamazlar. Bu kural gereği de göndermek zorundalar. Elimi kolumu sallayarak giderim dese gayet rahat bir şekilde gider. Yani o kadar basit olay.
1: Fenerbahçe'den de Mahmut Uslu bir tepki gösterdi. Başka ülkelere mi hizmet edeceğiz? Onlar için mi çalışacağız? Neden bu kural devam ediyor? Şeklinde bir sert çıkışı var. Fenerbahçe'de de 20 yabancı oyuncu var.
0: Demet, ben şöyle söyleyeyim. Bunu ben ilk gündeme geldiği gün söylemiştim. Biz kimin milli takımına hizmet ediyoruz diye. Evet, yani biz birilerini alacağız, oynatacağız ve belli bir noktaya, çizgiye getireceğiz. Sonra da onları kendi milli takımlarına göndereceğiz. Yani bu çok yanlış bir şey. Yani gelişmeye açık iki oyuncu alabilirsiniz ama bunu böyle sayılarla, işte artılarla, eksilerle falan koymak son derece yanlış. Şimdi mesela Fenerbahçe'nin içinde bulunduğu durum gerçekten çok ciddi bir kaos. Yani 20-22 oyuncu var ki bunların birkaç tanesi belki hani kadronun içerisinde olmayabilir diye düşündüğümüz. Evet. Şimdi bu oyunculara para verip göndereceksiniz. Ceplerine para koyacaksınız ve göndereceksiniz. Aksi takdirde hem transfer yapamazsınız. Şu anda Fenerbahçe'nin transferlerini konuşuyoruz ya Demet. Hı hı. Fenerbahçe transfer yapamaz şu anda. Ya şu şartlar altında yapamaz.
1: Göndermeden
0: transfer.
1: Zor evet.
0: Göndermeden nasıl yapacaksınız? Ve oyuncu da şunu biliyor. Diyor ki beni gönderecekler. Onun için de yani beni satma şansları yok diyor. Yani satıp para kazanma şansları yok. Çünkü zaten beni göndermek zorundalar transfer yapmak için. Çünkü zaten oyuncunun bağı da kopmuş. Bu şartlar altında nasıl gerçekleşecek transfer? Onu anlamakta çok zorluk çekiyorum. Yani ben kişisel olarak bir yorumcu olarak değerlendiriyorum. Ama kulüplerin bu konudaki tavrının çok daha net olarak ortaya konması lazımdı. Belki hani teklif ettiler, kabul edilmedi deyip geri çekildiler. Yani kulüpler çok ciddi sıkıntıda. Şimdi diyoruz ki Servo Girasi mi alsın, Oli Watkins mi alsın? Evet. Fenerbahçe'ye döndüğümüz için söylüyorum. Tamam da nasıl alacak bu oyuncuları? 20 tane yabancı var. Önce 10 artı 4'ten 4'e uyan Fenerbahçe'nin oyuncusu çok ama ne olacak? Onların hepsini mi oynatacak? O da olmuyor. Oradan da tahliye etmek zorunda kalacak. Yani sonuç itibariyle alınan bu kararın Türk futboluna hiçbir katkısı olmayacağı gibi ben açıklanabilir bir mantığını da bulamadım. Yani bir inşallah federasyon bize açıklar, söyler ki bu noktada ben tepkilerin çok daha büyüyeceğini de söyleyeyim. Hazırlıklı olsun Türkiye Futbol Federasyonu. Eğer Beşiktaş elenirse, Trabzonspor elenirse, Fenerbahçe, Galatasaray yollarına çok devam edemezse bunun faturası federasyona kesilir. Çok net söylüyorum. Federasyona kesilecek. Çünkü diyecek ki bizi bir kumpasın içerisine soktun, eşit şartlarda mücadele edemedik diyecekler. Onu net bir şekilde söyleyeyim yani. Onun için de hazırlıklı olsunlar. Ha derlerse ki biz hazırız, kim ne derse desin biz kendi kafamıza göre yönetiriz Türk futbolunu. Biz yetkiyi aldık, zamanında verdiler derse ona söyleyecek bir şeyim yok. Ama netice itibariyle bu kuralla beraber bizim Avrupa'daki şansımızda da ciddi zedelenmeler oluştu. Onu da özellikle söylememiz lazım.
1: Yani kiralıktan dönen oyuncularla yolları ayırmak zorunda kalacak Fenerbahçe. Bu isimler evet. Carlos Livakovic, Amrabat, Fayet, Mimovic, Bekao, Musaba ve Fall. Bir 30-40 saniyem var, son cümlelerinizi alacağım.
0: Bir son cümle Beşiktaş'ı da söyleyelim. Bakın tabii. Beşiktaş'ta Cihan Onana'yı işte birçok oyuncusunu Amir Murillo'yu Amir Hadise Ahmetoviç'i götürmek istemiyor bir yerden ama mecburiyetten bazı şeylere kalıyor. Yani baktığımızda birçok isim Musrati. Yani Musrati Beşiktaş'ın elinde götürmüyorsunuz, satamıyorsunuz da ve yani bırakmak zorunda kalacaksınız. Oyuncu da bunu gayet net biliyor. Diyor ki beni zaten bırakacaklar, çare yok. Evet. Çünkü ellerinde oyuncu transfer edemezler bu şartlar altında diye düşünüyor.
1: Çok teşekkür ederim. Ağzınıza sağlık, hoşça kalın.
0: Ben teşekkür ederim. Kolay gelsin, iyi yayınlar.
1: Sağ olun. Bağlantımızı bitirdik. Kısa bir ara verelim Sabah Spor'una. 10'da tekrar burada olacağız.

0: internette bu fiyatlara uçarsın. Şimdi Ajet Mobil'e gel. Takvimdeki en iyi fiyatları gör. Avantajlı uçak biletini hemen al. Uçarsın bu fiyatlara.
1: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.

0: 1911 yılında Kandilli Rasathanesi kuruldu.
1: Güzellikler dünyası.
2: Paraf'ın katkılarıyla.
3: FIFA Dünya Kupası heyecanı sahalarda, Peugeot heyecanı yollarda. Futbol dostu Peugeot Aktif İri Yıl bilgilendiriyor.
4: Dünya Kupası'nda gözlerin çevrildiği genç yıldızlardan biri de Arda Güler. Gençler Birliği'nde başlayan, Fenerbahçe'de parlayan kariyeri Real Madrid'e uzandı. Arda yalnızca oyun zekasıyla değil, unutulmaz golleriyle de konuşuluyor. Real Madrid formasıyla Elche'ye karşı kendi yarı sahasına yakın noktadan attığı yaklaşık 68 metrelik gol La Liga'da sezonun golü seçildi. Bu vuruş onun cesaretini ve sol ayağındaki kaliteyi tüm dünyaya gösterdi.
3: FIFA Dünya Kupası heyecanı sahalarda, Peugeot heyecanı yollarda. Futbol dostu Peugeot Aktif İri Yıl bilgilendirdi.
5: Reklam. B-Kart Troy kredi kartları ile gelir vergisi ödemelerinize vade farksız 3 taksit. Vakıf katılımlı olun, avantajlardan yararlanmaya hemen başlayın. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobi Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
6: Hyundai'niz için bakım, sizin için avantaj zamanı. 5 Haziran-18 Temmuz tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin,

0: A-Spor Radyo. Güzellikler Dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.
1: 1985 yılı Avrupa Kupalarında Türkiye adına uluslararası başarıları tattığımız bir yıl oldu. Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası'ndaki temsilcimiz Fenerbahçe'nin ilk turdaki rakibi Fransa'nın Bordeaux Kulübü olmuştu. Tigana, Cires, Pascal gibi dönemin önemli yıldızlarını kadrosunda barındıran Fransız temsilcisi henüz ilk turda Fenerbahçe'nin rakibi olunca taraftarların yüzü asılmış, temsilcimizin ilk turda eleneceği fikri hasıl olmuştu. 18 Eylül 1985 günü Bordeaux'da oynanan gece maçında ışıklar altında oynamaya pek alışık olmayan Fenerbahçe maçın başlarında zorlansa da ilk yarıda Selçuk Yula'nın golüyle öne geçti. Maçın başından beri rakibini küçümsediği gözlemlenen Bordeaux, Selçuk'un kaydettiği golle kendine gelse de Fenerbahçe ilk yarıyı önde kapatmayı başardı. Bordeaux 57. dakikada Rangers'la beraberliği yakaladı. Ancak Fenerbahçe yenilen golün hemen 2 dakika sonrasında Şenol'un attığı golle öne geçse de çekişmeli geçen maçta Bordeaux'un da vazgeçmeye niyeti olmadığı belliydi. Nitekim 74'te Hanini'nin ayağından beraberliği yakalayan Fransız ekibi artık iyice umutlanmıştı. Fakat Hüseyin 77. dakikada sahneye çıkıp maçın son golünü kaydederek sadece Fenerbahçe taraftarlarını değil tüm Türkiye'yi sevince boğarak galibiyeti takımına kazandırmış oldu. Fenerbahçe adına sevindirici bir sonuçta biten ilk maçın rövanşında İnönü Stadı'ndaki karşılaşmada iki ekip de golü bulamayınca 0-0'lık skor temsilcimize yaradı ve Fenerbahçe turu geçen taraf oldu. Ancak sonraki turda Göteborg'da eşleşen Fenerbahçe, Fransa'da gösterdiği başarıyı gösteremedi ve deplasmanda 4-0 yenildiği rakibini İstanbul'da 2-1 yense de kupaya veda etti. Güzellikler Dünyası.
0: Paraf'ın katkılarıyla.

0: kart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman her yerde jest yapan bir kart var. Ziraatten en çok jest yapan kart. Jest kart. Bankartın jest oldu.
1: DNR'la alışveriş keyfini katlamaya hazır mısın? DR.com.tr'de Troy kartınla yapacağın 1000 lira ve üzeri alışverişlere 200 lira, toplamda 1000 liraya varan indirim. Alışverişini yap, sepetinde Troy 200 kodunu kullan, indirimden hemen yararlan. Detaylar

0: Aspor Radyo.
1: Sabah Spor programına tekrar hoş geldiniz. Saatlerimiz 10 oldu. Üçüncü ve son saat dilimimize giriş yapıyoruz Sabah Spor programında ve bir saat boyunca buradayız Saffet İşler'le birlikte. Gündemi konuşacağız. Hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum.
1: Teşekkür ederim. Nasılsınız?
2: Vallahi yoğun tempo. Biz maçları seyretmeye devam ediyoruz. Gece uykusuzlukları devam.
1: Takip edebiliyor musunuz? Takip ediyoruz. O gece başlayanlar yani, biraz zor oluyor.
2: Güzel maçlar tabii ki. Yani hani zevk alıyoruz, keyif alıyoruz maçlardan. Tabii bizim milli takımda olsaydı daha iyi olacaktı ama
1: tabii.
2: Maalesef olmadı ama seyrediyoruz. En son Paraguay maçını seyrettim. Yani disiplinli bir oyun, disiplinli mücadele. Takım birlikteliği ve maçı kazanmasını bildiler. Yani penaltılarla da olsa.
1: Peki şimdi Dünya Kupası bölümümüz var zaten. Orada oynanan ve oynanacak karşılaşmaları değerlendireceğiz. Süper Lig ekipleriyle başlamak istiyoruz. İlk önce yabancı kuralı üzerine uzun süre konuşulacaktır diye düşünüyorum sezon içerisinde de ama Fenerbahçe'nin durumu üzerinden bu konuyu değerlendirelim. Diğer takımlara geldiğimizde de yine tabii ki bu kuralın ve takım içerisindeki oyuncu durumlarını da konuşuruz. Fenerbahçe tepki gösterdi bu kuralın devam etmesine. Mahmut Uslu'nun açıklamaları var, rezalet bir karar bizce dedi. Kadro planlamasına da baktığımızda özellikle kiralıktan dönen oyuncularla yolların ayrılacağını görüyoruz. Çünkü dört büyükler üzerinde de en fazla yabancıya Fenerbahçe sahip.
2: Evet, doğru. Ya şimdi Türkiye Ligi'nde kulüplerin yabancı transferleri çok fazla. Özellikle yani 4-3 büyüklerin diyeyim yani Trabzonspor daha dikkatli davranıyor bu konuda. Şimdi hem Beşiktaş'ın hem Fenerbahçe'nin hem Galatasaray'ın oyuncu kadroları fazlasıyla dolu. Ya şimdi bunları boşaltmak isteyecek. Yani şimdi kolay değil bu işler. Yani birden bu kararın alınması çok doğru değil bence. Bir süre verilmesi lazım. Bir zaman verilmesi lazımdı. Ona göre de transferler ona göre yapılır. Gönderilecekler ona gönderilir. Şimdi elinizdeki oyuncuları bedava göndermek zorundasınız. Çünkü kadroyu eksiltmeniz lazım. Yabancı sayısını azaltmanız lazım.
1: Evet.
2: Öyle olunca da tabii kulüpler bu konuda haklı olarak görüyorum. Yani bu kararı alırken neye göre karar alındı? Ya bunların hepsi soru işareti kafada. Şimdi Kulüpler Birliği toplantısı var. Kulüpler Birliği toplantısında yani ekstra fazla bir şey istenmiyor. Bu futbolcuların yani aynı şekilde bu senede devam edilmesini istiyor. Bunu periyodik olarak yavaş yavaş düşürülmesi lazım.
1: Hı hı.
2: Aslında doğrusu o yani. Ama tabii federasyonun kararı neye göre karar verildi? Yani kulüplerden bir bilgi alındı mı? Hani böyle yapsak sizce nasıl? Aslında ortak noktada...
1: Çoğu kulüp istemiyor gördüğünüz kadarıyla.
2: İstemiyor kimse. Çünkü herkesin elinde fazla futbolcu var.
1: Evet.
2: Şimdi elden çıkartmak için de bedava göndermek zorunda olduğun oyuncular olacak yani. O anlamda yani bence kulüplerle bir araya gelip toplanıp federasyonun daha doğru bir karar vermesi gerekiyor. Bence yapılması gerekiyor.
1: Ama net değişmeyecek dedi artık. Bunun üzerine bilmiyorum tekrar bir birleşme...
2: Ya ama yani kulüpler de buna karşı geliyor yani. Burada bir sıkıntı var yani. Bu sıkıntı çözmek için gene bir araya gelip
1: keşke
2: konuşmak
1: ortak
2: lazım.
1: Karar alınsa.
2: Ha bunda kötü bir şey yok ki yani. Kulüplerin talebi bu. Bu talebe karşılıklı federasyon bir cevap vermesi lazım. Ortak noktada buluşmak lazım.
1: Hı-hı.
2: Ha bunu yapacaksan 1-2 sene, 3 sene içerisine yayarsınız. O şekilde devam edersiniz. O daha doğru olur.
1: Fenerbahçe'de Mahmut Uslu TFF tepki gösterdi. Başka ülkelere mi hizmet edeceğiz? Onlar için mi çalışacağız dedi. Şimdi o 4 futbolcunun 2003 ve sonrası doğumlu olması gerekiyor.
2: Evet.
1: Ve daha çok böyle potansiyelli genç, yabancı, belki Afrika ülkelerinden oyuncular gelecek şimdi.
2: Ya ama şimdi bakın bunun için de bir çalışma yapmak lazım. Bir scout'ın çalışmasıyla alakalı bu iş. Şimdi bütün Afrika ülkelerini gezecek bir ekip kurulması lazım. Veya Afrika'nın dışındaki şehirlerde de ülkelerde de yani genç oyuncu. Bu hemen bir anda olacak iş değil ki. Bunların mutlaka takip edilip bu oyuncuların bulunması lazım. Bunun için de zamana ihtiyaç var. Yani hemen ha deyince 16-17 yaşında oyuncu bulamazsınız. 18 yaşında oyuncu
1: tabii
2: bulamazsınız yani.
1: Şimdi Fenerbahçe'de bu artı 4 kuralına uyan oyuncular Archie Brown, Nene, Şerif ve Amara Diouf. Normalde bu kural devam etmeseydi belki Archie Brown'la Nene ile yollara ayrılabilir diye düşünüyorduk mesela.
2: Evet,
1: ama bu kuralın ardından gönderilmez diye düşünüyorum.
2: Şimdi bak, şimdi Fenerbahçe oraya o iki oyuncunun yerine daha iyisini almak istiyor. Evet. Avrupa'da daha ses getirecek bir takım kurmak istiyor. Bundan dolayı transfer edemiyor. Şimdi bak, ortada öyle bir çelişki var ki takımla birlikte bu istenmeyen oyuncular istemeye istemeye takım kadrosunda olacak. Hem futbolcu açısından kötü, hem kulüp adına kötü.
1: Archie Brown'la çünkü çok fazla teklif olduğu haberleri de çıkıyordu gündemde. Ama artık gönderilmeyecek anladığım kadarıyla. Yani yararlanmak isteyecektir İsmail
2: tabii
1: Kartal.
2: Yani İsmail Kartal bu kadroyu yaparken 4 tane yabancıya takılmaması gerekiyor. Onun için de yaş grupları çok önemli hale geldi artık yani. Yani burada bilmiyorum ama yani Beşiktaş'ın, Fenerbahçe'nin, Galatasaray'ın elindeki kadro çok şiş. Ya bunları mutlaka çözecek bir problem olması lazım yani.
1: Şimdi önümüzdeki günlerde de tabii bu kontenjan sorununu çözebilmek için Fenerbahçe'de bazı ayrılıklar yaşanabilir. İlk etapta kiralıktan dönen oyuncuların tekrar gönderilmesi planlanıyor. Bu isimler üzerinde belki konuşabiliriz. Diego Carlos, Libakovic, Amrabat, Omar Fayet, Mimović, Bekao, devre arası kadroya katılan Musaba, bu isimlerle yollar ayrılacak gibi duruyor.
2: Ya Fenerbahçe şimdi hedefi büyüttü. Hedefi büyütünce bu oyuncular, yani kiralık giden oyuncularla beraber takımda çok randıman vermeyen oyuncuları mutlaka göndermek istiyor. Göndermek de çok kolay değil. Yani şimdi burada hani süre almayan oyuncular var, çok az süre alan oyuncular var. Bunların transferi de çok kolay olmaz. Satış yaparken pazarlamayı iyi yapmak lazım.
1: Evet.
2: Bir de hep göz önünde olup oynaması gereken oyuncular da olmadı. Ya işte biraz önce söylediğimiz gibi, yani burada yok pahasına gidecek oyuncular var. Yani atıyorum 5 milyon euroya vereceğin oyuncuyu 1,5-2 milyon euroya vereceksin. Belki 1 milyon euroya vereceksin. Bu da kulüpler için kayıp yani.
1: Evet.
2: Yani bilmiyorum tabii, yani Archie Brown'un Galatasaray'a gelme durumu. Kim santrafor Fenerbahçe'den?
1: John Duran'ın
2: da Fenerbahçe'ye, Galatasaray'a gelme durumu var. Evet. Yani büyük ihtimalle de anlaştılar.
1: Galatasaray
2: yani
1: bölümünde yine onu konuşuruz ama evet, dediğiniz gibi anlaşıldı, haberleri peş peşe geliyor dünden bu yana.
2: Ya ama işte şimdi bir Fenerbahçe'yi düşünün. Bir sürü oyuncu almak zorunda. Yani birkaç tane oyuncu almak zorunda. Şimdi burada şeye takılacak. 10+4 kuralına takılacak. Eldeki oyuncuyu çıkaramadın mı o transferleri de yapamayacaksın. Hani gene sıkıntı yaşayacaksın.
1: Şimdi Vedat Muriç sakatlandı. Bir buçuk ay
2: evet,
1: gibi bir süreyle olmayacak.
2: Evet, 1,5 ay yok yani gerçekten.
1: Zaten bir tane daha santrfor alma planları vardı ama bilmiyorum bu sakatlıktan sonra planlama değişmiş midir?
2: Ya sakatlıktan sonra şimdi şöyle, Vedat sakatlığı çok yani olmaması gereken bir şeydi.
1: Evet,
2: hiç beklenmiyordu.
1: Maalesef.
2: Ama biliyorsunuz zaten futbolda bu var. Antrenmanda da maç oynuyorsunuz, sakatlanabilirsiniz. Onun için alternatif oyuncu ve direkt oynayacak bir iyi bir santrafor bulmak zorunda Fenerbahçe. Çünkü önünde Avrupa maçları var. Mutlak surette öyle veya böyle.
1: Tabii.
2: İyi bir santraforla devam etmek zorunda da şimdi tabii.
1: Kurala göre şimdi Giresi konuşuluyordu. Giresi zaten
2: evet,
1: 30 yaşında.
2: Yani genç oyuncu diye değil o tabii.
1: Tabii.
2: O 30 yaşında. Zaten bu saatten sonra alacağınız futbolcu 30 üstü olacak yani.
1: Ama almadan da işte bu isimleri göndermek gerekiyor.
2: Ya işte onları gönderecek. Onları işte biraz önce söylediğim gibi yok pahasına gidecek yani oyuncular yani. Hani belki Türkiye içinde, Türkiye ligindeki takımlara bile belki Fenerbahçe bedava verecek yani baktığınızda
1: evet,
2: kiralık olarak.
1: Evet.
2: Bunlar da göze alınacak yani.
1: Ama bir santrafor transferi mecburen yapılacak.
2: Mutlaka
1: gibi duruyor.
2: Mutlaka santrafor transferi.
1: Bilmiyorum Şerif'le ilk ya, eleme maçlarına çıkarlar mı ama.
2: Ya Şerif'in yani bence ilk eleme maçı da dahil olsa bile bence iyi bir santraforla çıkması lazım. Sonrası çünkü hep bahane olacak. Santraforumuz yoktu, pozisyonu olacak. Onun için iyi bir santraforla devam etmesi lazım. Bence
1: yani,
2: Şerif'e yeterli değil yani.
1: Geçtiğimiz sezonun ikinci bölümünü tabii göz önünde bulundurup düşününce evet birçok maçta istenilen puanlar alınamadı ama kadronun bazı maçlarda da yeterli olduğunu gördük. Yani teknik direktörün bazı değişiklikleri oluyordu. Talişka'yı bazen önde kullanıyordu. Asensio'yu bazen kullanıyordu. Belki bilmiyorum ilk etapta şu anki kadroyla mı devam edilir, böyle değişiklikler mi

0: yapılır?
1: Ya şimdi 4-6-0 gibi oynanan pozisyonlarda Talisca'yı önde oynandı ama Talisca'nın şöyle söyleyeyim. Yani bir rakip 4 tane defansa karşı bir santrafor, hani bir Osimhen değil yani Talisca. Fiziksel olarak yeterli, hani Osimhen kadar yüksek randımanla oynamıyor. O anlamda yani Talisca yeterli mi? Bence yeterli olmaz. Orada mesela Sıddık-ı Şerif'i oynatacaksan bile onun arkasında Talisca oynatacaksın, bu sefer gene eksik bir duruma düşeceksiniz. Evet, bir oyuncu eksik olacak. Yani burada çelişkili bir durum var Fenerbahçe açısından. Mutlak surette olmazsa olmaz yani bir santrafor transferi. Çünkü yani bir santraforsuz bir Fenerbahçe artık başarı olmayacağını biliyor yani. Onun için de transferini yapacak diye düşünüyorum.
0: Talisca demişken bugün onunla ilgili Hulst'i iddiaları vardı. Yüksek bir maaş var biliyorsunuz. Belki Hulst'e transfer gerçekleşebilir mi sizce?
1: Acımızcılığı Fenerbahçe'nin elini rahatlatmak için belki söylüyorum.
0: Ama rahatlatmak için de gerekli de bir oyuncu şimdi. Önemli
1: ya,
0: de bir
1: tabii
0: oyuncu.
1: Ki yani Talisca iyi bir oyuncu. Yani çok kaliteli bir oyuncu. Gol vuruşları çok iyi ama bir tek eksiği olan fiziksel olarak çabuk düşüyor oyundan. Yani yeterli
0: performans
1: olmuyor.
0: Performans fiyat kıyaslarsanız peki maaşı 8,5 milyon euro.
1: Yani aslında şöyle söyleyeyim size. Yani Talisca neden bu kadar düşüş yaşıyor veya neden yukarıya çıkış yapamıyor? O kendinle alakalı bir olay. Yoksa rakam olarak Talisca bunu hak ediyor. Oyuncu kalitesi olarak iyi bir oyuncu aslında. Yani tek başına maç kurtarır. Ama o eski Talisca yok ortada.
0: Her zaman değil. O istikrarı
1: değil.
0: Çok yakalayamıyor.
1: Her zaman evet, o istikrarı yakalamıyor. Şimdi Beşiktaş'taki Talisca'yı düşünebiliyor musunuz?
0: Tabii.
1: Yani tek başına maç kazandırıyordu. Şimdi o Talisca'yı gözlerimiz arıyor.
0: Peki şimdi Guendouzi'ye geçelim. Guendouzi de dün kampta açıklamalarda bulunmuştu. Biraz o açıklamalara bakalım. Hocamız hakkında çok iyi şey duydum. Beraber çok güzel şeyler başaracağız. Hocamıza güveniyoruz dedi. Takımımız için Muriç çok önemli bir oyuncu. Goller atmasına onun da yardımcı olmak istiyorum. Birbirimizi anlamak için zamana ihtiyacımız var dedi. Tabii artık sakatlıktan dönünce tabii beraber oynayabilir, fırsat elde edecekler.
1: Guendouzi futbolcu olarak çok karakterli bir oyuncu. Gerçekten çok disiplinli bir oyuncu. Müthiş tempolu oynuyor. Yani maçın 1. dakikasından 90. dakikasına kadar elinden ne geliyorsa bütün her şeyini vererek oynuyor. Böyle oyuncular her zaman ihtiyaç var. Yani bu oyuncu Torreira benzetmesi yapacağım. Nasıl Torreira bütün 90 dakika boyunca enerjisini veriyorsa Fenerbahçe'de de Guendouzi hakikaten bütün maç boyunca varını yoğunu ortaya koyuyor. Yani Fenerbahçe'de orta sahada bir problem yok. Ben öyle düşünüyorum. Problem yok. Fenerbahçe'de sıkıntı olacak bir forvet. Yani bir santrafor. Evet. Yani bir kanat stoper. Oyuncusu. Bir stoper.
0: Kim Mince'ye konuşuluyor stoper için?
1: Ya onun da o kadar çok konuşuldu ki. Yani ya artık sonlandırmak lazım ya da alamayacağız, başka bir stopere bakması lazım. Yani çünkü yani şimdiye kadar bu kadar çok konuşulacağını, transferin bir önce bitmesi gerekiyor. O zaman uzayan transferler olmuyor. Yani onun için de Fenerbahçe'nin bir an önce stoper konusunu çözmesi lazım. Yani ben hani Avrupa maçları olunca, Dünya Kupası'ndan dolayı belki biraz gecikmeler oluyor ama yani öyle veya böyle anlaşmak lazım yani.
0: Beşiktaş Başkanı Serdar Adalı açıklama yapmıştı dün bir gazeteye, Fanatik'ti yanlış hatırlamıyorsam. Hangi oyuncuyu sorsak Dünya Kupası bitsin öyle konuşalım diyorlar.
1: Yani dedi. Bu şimdi hakikaten Dünya Kupası bütün takımların şeyini, transferini bozdu. Planlamasını bozdu yani. Bu anlamda herkes haklı ama önünde bir de Avrupa maçları var yani. Bunları oynayacaksınız. Yani şimdi elenen takımlardan oyuncu alınıyorsa onlar artı olmaya başladı şimdi.
0: Evet.
1: Ama o da tabii her takımda bulamıyorsunuz o oyuncuyu. Yani bir an önce artık transferler bitmesi lazım. Şimdi Slovakya kampı başlıyor 5 yaşında mesela.
0: Bugün yani, galiba değil mi gidecekler? Evet. Bugün Slovakya'ya
1: gidecek.
0: Bugün gidecek.
1: Ama yani transferde şimdi Fenerbahçe olsun, Beşiktaş olsun. Yani bir de Beşiktaş'ın daha önce maçları başlayacak. Evet. Avrupa maçları. Fenerbahçe'nin de öyle. Bir an önce transferlerin bitmesi lazım ama nasıl bitecek?
0: Peki bir de Galatasaray'a geçelim, sonra Beşiktaş'a da geçeceğiz. Galatasaray'ın da transfer planlamasını biraz konuşalım. Yabancı kuralında değişikliğe gidilmeyince onlar da tabii harekete geçti. Belki Lemina'nın durumu değişebilir. Icardi ile zaten yollar ayrılacak gibi duruyor anladığım
1: kadarıyla. Öyle görünüyor. Icardi olayı bence artık yani çok Galatasaray'da problem olmaya başladı. Icardi'nin

0: Artık hakikaten Galatasaray'dan şimdi bugünkü dün konuşuldu menajeri. Artık şeyle para konusunu konuşmak istemiyorum gibi.
1: Evet, şey para etti. Konusuna girmek istemiyoruz dedi. Evet,
0: yani o Galatasaray'ın teklifi.
1: Biz cevabımızı verdik demiş, evet, Galatasaray'a.
0: Galatasaray verdi. Hı-hı. 5 milyon.
1: Evet.
0: 4-5 milyon euro teklif etti. O teklifi de kabul etmediğini söyledi menajer yani. O anlamda. Kendi bilir yani. Icardi iyi futbolcu, evet, ama verimli oldu mu son dönem olmadı. Sakatlıktan sonra bir türlü toparlayamadı kendisi.
1: Yani bir de şimdi John Duran konusu gündeme gelince bence bu konuyla da bağlantılı olarak Icardi kalmak istememiş olabilir.
0: Tabii ki yani bir kere moral olarak bozuldu. Yani şey, futbolcu çünkü yani ben varken bir futbolcunun transfer edilmesi, hı hı. Orada demek ki ben yokum.
1: Ben artık ya üçüncüyüm ya dördüncüyüm.
0: Ha, yani burada düşünülmüyor demek. Yani şeyin, ben menajerinin açıklamalarını çok böyle hoş bulmuyorum. Yani Galatasaray'a gider yapar gibi. Yani
1: evet, biraz sert çıkmış.
0: Sert eleştiri, sert cevap veriyor.
1: Bir kısmını okuyayım, şurada vardı. Kontratla ilgili bir soru soruldu. Bunun cevabı bir ay önce Galatasaray yönetimine bildirildi. Bu nedenle ben cevap vermek zorunda değilim, artık onlar konuşsun diyor. Galatasaray'la arada herhangi bir sorun var mı? Bu konuda da konuşmak istemiyorum. Bekleyip görelim.
0: Her türlü problem var, soru işareti
1: belli
0: var.
1: Belli ki problem var, evet.
0: Problem yok deniyor ama problem var. Yani işte menajerlerin de bu hareketi bence çok doğru bir hareket değil. Şimdi Galatasaray kulübünden yani Icardi büyük mü? Değil. Yani bunu bir kere algılaması lazım menajerin. Yani şu anda geldiğimiz noktada Icardi'nin eski yaptıklarına baktığınız zaman muhteşemdi. Hı hı. Ama şu anda bu sene yaptıkları hiç hoş değil yani. O zaman bir soru işareti var ve hatayı kendinde araması lazım. Böyle olunca fiyat düşüyor. 5 milyon euroya düştü. Galatasaray yine iyi para verdi.
1: Bence de.
0: 5 milyon euro yani oynamayan, sakatlıktan çıkmış, ne olacağı belli olmayan bir durumda 5 milyon euro veriyor. Ve yani menajeri de çok sert bir cevapla kabul etmediğini belirtiyor.
1: Ya bence onların problemi çok para değil ya. İlla ki tabii ki paranın önemi var ama para kıyasıyla bir yanıt verildiğini çok düşünmüyorum yani. John Duran faktörü, yeni transfer yapmak istemeleri santrfor bölgesinde yani, oynamayacağından artık Cardi'nin de emin olduğu bir durumda. Kalmanın da bir anlamı kalmadı.
0: Galatasaray kulübü de belki bunu yani Icardi'nin gitmesi anlamında belki bunu böyle bir John Duran'ın açıklanması.
1: Olabilir, olabilir. Ya peki çünkü Icardi'nin gitmesi hem maddi hem de oyun planı anlamında pozitif bir durum mu Galatasaray
0: bence
1: için?
0: Bence pozitif. Çünkü kaldıkça içeride problem olacak. Böyle futbolcular yani üst düzey futbolcular oynamadığı zaman problem yaşanır. Mutlaka.
1: Zaten
0: takım içinde yaşandı.
1: Çok
0: da
1: net görmedik ama bazı maçlarda özellikle Icardi'nin modundan da anlayabiliyorduk.
0: Tabii yüz ifadesine baktığınız zaman, oyuna girerken, hı-hı, oyundan çıktığı zaman, evet, falan neler yaşandığını herkes biliyor yani. Onun için Icardi'nin yani gidip başka yerde kendini artık tekrar ispat etmesi gerekiyor. Çünkü Galatasaray'da bu iş olmaz yani artık.
1: Net. Acaba nereyi tercih edecek, merak ediyorum.
0: Ya onu sor.
1: Suudi'ye gidebilir.
0: Suudi'den teklif varsa giderse orada da futbolu bırakır zaten ya.
1: Bilmiyorum, bakalım. Şimdi bugün Fotomaç gazetesinde Galatasaray'ın yabancı formülüyle ilgili bir bölüm vardı. Kadrodaki yabancı isimler, gitme ihtimali olan isimler. Bunlara bir bakalım. Kadroda Davinson, Sané, Jakob, Singo, Şalay, Torreira, Sara, Lemina, Osimhen, Niyaga. Niyaga zaten artı dörde uyuyor. Bu isimlerin kadroda tutulması bekleniyor. Gidecek oyuncular Cuesta, Zaniolo, Frankowski ve Icardi. Bu dört yabancıdan çıkılırsa zaten çok yüksek bir sayısı yok yabancı konusunda Galatasaray'ın. Eli iyice rahatlayacak. Yelert ve Nelson'u da yine göndermek istiyor.
0: Zaten Yelert ve Nelson hani kadroda zaten düşünülmüyor, evet, yani, evet, oyuncular yani. Hı hı. Onlar düşünülmediği için öteki dört oyuncunun da gitmesiyle en az 6 kişi değil mi saydığımızda?
1: Evet, 6 kişi.
0: 6 kişi Galatasaray'ı çok rahatlatacak yani. Galatasaray zaten o oyunculardan beklentisi olmadığı için, hı hı, yani çok rahat bir şekilde gönderecekler yani onu. Yani şu anda Galatasaray'ın bu oyuncuları göndermesiyle beraber de alacağı oyuncular yani gene mesela John Duran yaş şeyine takılmıyor.
1: Evet, genç.
0: En azından, hı hı, o genç olarak kadroya katılıp ama Galatasaray'ın tabii ki bence iyi bir stoper düşünmesi, yani stoperin mutlaka olmazsa olmaz bir stoper alınmasını ben kesinlikle öngörüyorum.
1: Kimince Galatasaray için de gündeme gelmiş.
0: Ya ben hani bu kadar hem Galatasaray hem Fenerbahçe'nin bu iş içine girdiği zaman ortalık gene karışacak.
1: Neden?
0: Yani Türkiye'de biliyorsunuz yani şimdi iki büyük takım Galatasaray ve Fenerbahçe ikisi de aynı oyuncu istediği zaman olay farklı yerlere taşınıyor. Paralar yükseliyor işte birbirine olan yani farklı şeyler yaşanıyor. Onun için böyle şeye gerek yok aslında ama Galatasaray'ın olmazsa olmaz mutlaka bir stopere ihtiyacı var.
1: Peki şimdi gündemde tabii genç Türk oyuncular var. Can Uzun bunlardan biri.
0: Can Uzun
1: Dünya Kupası'ndan Türkiye'nin elenmesinden sonra biraz daha ciddileşti bu konu anladığım kadarıyla.
0: Can Uzun Galatasaray'a katkı sağlar. Oyunu,
1: Okan Hoca çok istiyormuş.
0: Bence de Galatasaray'da iş yapar yani Can Uzun. Can Uzun gibi hem Türk oyuncu yani olması açısından hem de genç olması açısından Galatasaray için iyi bir oyuncu yani. Oyun bilgisi de iyi.
1: Başka genç Türk oyuncuya yönelirler mi acaba?
0: Ya yönelmesi lazım. Türk oyuncunun mutlaka olması lazım. Çünkü yani 14 yabancı ile oynayan bir ligde Türkiye Ligi Avrupa'dan gelen oyuncular yani kadro derinliğinde Türk oyuncu bulamıyorsunuz.
1: Evet, evet.
0: Ya çok acı bir şey yani.
1: Bu 16-4'te de çok artacak gibi de durmuyor.
0: Ya bu 16-4 de çözüm değil. Çözüm değil çünkü doğru düzgün bir yapılanma olması lazım. Bir de bu süre hemen bir günde olacak iş değil bunlar. Bu kadar hani 14-15-16 yabancı. Şimdi benim bildiğim mesela bundan önce iki tane üç tane yabancı oyuncu alıyorsanız hani rakamların üstünde onların da ayrıca parasını ödemek zorundasınız. Hani kulüp federasyona.
1: Evet.
0: Bildiğim kadarıyla 500'er bin TL miydi neydi o zaman bildiğim kadarıyla. Onlara da ekstra ücret ödüyorsunuz. Ha, şimdi burada transferi yaparsınız. Hakikaten nokta vuruş transferleri yaparsınız. Genç oyuncuyla beraber iyi oyuncuları. Bak Trabzonspor nasıl bu işi hallediyor. Çünkü gönderiyor scout ekibini bütün yıl boyunca izlettiriyor. İzlettikten sonra alıyor. Bunu yapmak lazım. En kolay yol bu.
1: Peki biraz sizin mesajlarınıza bakıyorum. Mehmet Bey, Galatasaray mevcut kadrosunu o zaman korursa gelecek sezonda şampiyonluğun bir numaralı favorisi diyebiliriz. Ağustos ortasında da duruma göre yine yıldız isimler eklenir. Şimdi az önce kadrodaki isimleri saydım. Tabii ki bu isimler korunursa büyük avantaj ama Davinson'a teklifler var. Singo'nun sakatlık durumu ile ilgili ne karar verilecek belli değil. Şalai ile ilgili yine tekliflerin olduğu söyleniyor. Bu oyuncular giderse tabii yerine yeniler eklenmeli.
0: Tabii yani Galatasaray'dan da şu anda istenen bu söylediğiniz oyuncular evet talep var.
1: Davinson, Como iddialarını konuşuyoruz haftalardır burada.
0: Como evet bayağı ciddi evet. istiyor. Ama şunu söyleyeyim Galatasaray'ın öncelikle bir kere transfer yapıp stoper ve orta sahaya mutlaka oyuncu alması gerekiyor. Stoper ve orta sahada olmazsa olmaz. Yani sağ bek bulursunuz, sol bek bulursunuz var şu anda elinizde ama evet. Stoperiniz yok. Orta sahaya bir tane...
1: Davinson giderse mi diyorsunuz?
0: Ya Davinson gitmese de bir tane stoper almak zorundasınız. Şimdi orta sahaya Torreira artık hani limitini doldurdu.
1: Ama yine de iş yapar.
0: Yine de iş yapar. Tabii ki yapar. Ama hani bu sene sezon sonuna doğru... Farkındaysanız yani bayağı sıkıntılar yaşandı o orta saha bölgesinde. Çünkü bütün yük Torreira'nın üstüne biniyordu ve o da yoruldu artık yani. Mutlaka yanına onun gibi koşan, futbolu iyi bilen bir oyuncu lazım. Yani.
1: Zaten hep ilk hedef sezon bittiğinden beri orta saha diyoruz ama.
0: Evet, evet. Ben hemen orta saha hem stoper konusunda mutlaka olmazsa olmaz diyorum. Stoper Galatasaray için çok önemli.
1: Peki, Bruno Fernandes'i soran bir izleyicimiz var. Manchester'a teklif yapılacak bildiğim kadarıyla ama tabii yine Dünya Kupası bölümüne takılıyor evet. Orada da Galatasaray.
0: Ya Fernandes'in yani Galatasaray'a nasıl gelecek bırakacaklar mı? Sözleşmesi sona erdi galiba bildiğim kadarıyla. Rakamlar da çok büyük. Yani o rakamlar hani 40'tan 50'den aşağı açılmıyor kapılar.
1: Yani yıllık 10 milyon euro. 30-35 milyon euro arasında bir bonservis teklifi verilecek ama onlar kabul eder mi bilmiyorum.
0: Ya tabii ki yani bu paralar tabii kolay paralar değil ama Galatasaray'da bütçesini ona göre mutlaka hazırlamıştır bu transferleri ama yani ne olursa olsun Galatasaray'ın üst düzey bir oyuncu almak zorunda. Yani önde oynayan bir oyuncuya Bruno Fernandes de bu şeyi açığı kapatır mı? Kapatır ama maddi olarak bayağı Galatasaray'ı da yorar diye düşünüyorum.
1: Peki Singo'yu sormuşsunuz. Singo ile ilgili fil dişi sahilinden teknik direktörün bir açıklaması vardı. Çok ciddi bir sakatlığı yok. Önümüzdeki günlerde

0: normal karşılaşmalara çıkabilecek seviyede zaten demişti. Bu da Galatasaray'ın biraz içini rahatlattı açıkçası.
1: Ama şimdi Singo'nun da ne oynayacağı? Stoper mi oynayacak, sağ bek mi oynayacak?
0: Bilmiyorum. İkisi de.
1: Yani burada da soru işareti yaşanıyor. Çünkü hı-hı, direkt Galatasaray'da bir sağ bek olayı gündemde.
0: Evet.
1: Stoper zaten Singo iki taraflı da oynuyor. Güzel bir şey tabii ki. Hem sağ bek hem stoper oynaması güzel bir şey ama hı-hı, tabii ki burada asıl hedef direkt mevkisinde oynayan oyuncuyla sahaya çıkmak yani.
0: Tabii. Peki Beşiktaş'a geçelim buradan. Siyah beyazlılarda da tabii transferi ve kamp çalışmalarını konuşacağız. Az önce de bahsetmiştik. Slovakya'ya gidecek, evet, takım Slovakya'ya kamp çalışmaları gidiyor için. Orada belki biraz daha eldeki oyuncularla ilgili ne yapılacak durumu belirlenir. Hoca, çünkü birçok ismi zaten almadı.
1: Evet. Hoca kesin kararlı. Kiralıktan dönen oyuncuların hiçbirini kadroya istemiyor. Hmm. Semih hariç. Semih'le ilgili bir sıkıntı yok. Onu kadroda tutacaklarını zaten söylediler.
0: Evet.
1: Yalnız şunu söyleyeyim. Ben mesela bu Beşiktaş'ın öncelikle hoca konusunda çok başarılı olduğunu söyleyeyim. Hı hı. Yani hoca gerçekten iyi bir hoca, disiplinli bir hoca, ne yaptığını bilen bir insan. Beşiktaş'a çok büyük katkı sağlayacağını düşünüyorum. Burada yapılacak transferler çok önemli. Yani başkanın açıklaması, dün de açıklamasıyla 7-8 oyuncu alacağız diyor,
0: evet,
1: ama
0: 7-8 öncelikle isim düşüncemiz vardı.
1: Evet, aynen. Öncelikle 3 tane oyuncuyu çok acil alacağız dedi. Öncelikle ne olursa olsun 3 oyuncu alınacak dedi.
0: Ama o iki oyuncuyla oyuncu özelinde anlaştık. Biriyle de kulüp özelinde anlaştık.
1: İşte birisi deyince kaleci, birisi orta saha, birisi de kanat oyuncusu. Kanat. Yani bu konuda zaten isimler de gündeme geldi
0: kampa
1: aşağı yukarı.
0: Kampa yetiştirmek mi amaç peki?
1: Amaç tabii ki kampa yetiştirip Avrupa maçında oynatmak istiyor. Hı hı. Haklı olarak yani, o da hoca da, ama tabii yetişir mi yetişmez mi, bu Dünya Kupası'ndan kaynaklı herkes eli boş dönüyor yani, evet, burada. Evet. Sıkıntı orada en büyük. Elenen takımlarda oyuncu var mı, o da gündeme gelmedi hiç yani.
0: Düşünüyorum ya, Beşiktaş için Trossard gündemde ki Trossard, o Belçika'yla evet, zaten devam ediyor.
1: Ediyor şu anda. İşte yani Dünya Kupası'nın devam etmesi de tabii
0: takımlar. Bugün takımların, ama belki bitebilir. Belçika-Senegal maçı var. Evet, bugün saat 23'te.
1: Senegal yener diyorsunuz yani.
0: Bilmiyorum ama belli olmaz. Ya Belçika devam ederse Beşiktaş biraz daha beklemek zorunda kalabilir.
1: Ya evet, ama yani zor maç. Senegal de iyi takım yani. Belçika'yı zorlar yani bu konuda. Hı hı. Belçika da eski Belçika değil.
0: Evet, oyuncular biraz yaşlarını aldı. Trossard'a gelelim. Leandro Trossard konusuyla ilgili aşama kaydetti siyah beyazlar. Kanat bölgesi için, evet, düşünülen bir oyuncuydu zaten. Haftalardır konuşuyorduk. Hoca da anladığım kadarıyla çok sıcak
1: İstiyor,
0: bakıyor.
1: Evet.
0: Geçen yıl 50 karşılaşmada oynaması istikrar açısından çok, bence önemli. 8 gol, 11 asist var. Yine Belçika'nın maçlarında da bence dikkat çeken isimlerden biri oldu.
1: Ya disiplinli bir oyuncu, iyi bir oyuncu. Yani ne yaptığını bilen bir oyuncu. Beşiktaş içinde hakikaten ihtiyacı olan bir kanat oyuncusu var. Evet, Trossard uyar mı? Uyar. Bir de hoca İtalyan, hoca İtalyan'a da bu konuda çalışmalarında Trossard'la ilgili olumsuz bir söylemi olmadı şimdiye kadar. O anlamda ben Beşiktaş'a çok faydalı olacağını düşünüyorum. Kanat oyuncusu çünkü ihtiyacı var Beşiktaş'ın, şartlar ne olursa olsun.
0: Tabii.
1: Yani Beşiktaş'ta kanat oyuncusu yok yani. Şimdi kiralıktan dönem...
0: Mesela Semih'i kanatta mı oynatacak?
1: Semih kanatta zor olur diye düşünüyorum ama tabii oynatabilir. Yani Semih fiziksel olarak kuvvetli bir oyuncu.
0: Evet.
1: O kuvvetli oyuncu olduğu için kanatta oynayabilir. Kanat biraz Semih kendini geliştirirse, oynadığı mevkide neler yapması gerektiğini, hı hı, daha da iyi olur. Çünkü İtalya'ya gitmesi onun kendisi açısından iyi oldu yani.
0: Bence geliştirme de,
1: gelişim anlamında.
0: Oyuncuların böyle bir değişiklik yapması
1: şart,
0: gerekiyor bazen.
1: Çok iyi, evet. Bazen iyi
0: burada
1: olma,
0: çok konfor alanı
1: faydası
0: olur bir süre sonra.
1: Tabii ki yani Semih fiziksel olarak çok kuvvetli, hı hı, ama oyun anlamında yeterliliği yoktu. Ya onu da geliştirdi yani, gitti İtalya'da bir şeyler yaptı kesinlikle. Yani zaman gösterecek onun da. Yani aslında Semih'in de çıkıp takır takır oynaması lazım yani.
0: Evet yani çok genç bir oyuncu,
1: genç bir oyuncu, kuvvetli
0: var,
1: bir oyuncu.
0: Evet, çok kuvvetli.
1: Yani oyun zekasını iyi kullanıp, hı, iyi şeyler yapması lazım.
0: Belki o
1: formayı kimseye vermemesi
0: gösterirse
1: lazım.
0: Gösterirse tekrar milli takım formasını da giyebilir. Şimdi Eylül'de Uluslar Ligi maçları var mesela.
1: Ya milli takımdan önce Beşiktaş'ın formasını giyecek ki oradan milli takıma çağrılsın.
0: Tabii.
1: Beşiktaş'ın formasını i̇şte, giymek zorunda.
0: Lig'de iyi bir performans gösterirse neden olmasın? Vlahovic'e gelelim. Vlahovic'e de bir teklif yapıldı. Orada da bir yanıt bekleme süreci var. Bu da

0: yine hocanın çok istediği oyunculardan biriydi.
1: Ama Lavaviç'i herkes istiyor. Sadece
0: Beşiktaş. Hoca faktörü etki eder mi sizce?
1: Ya edebilir. Hocaya yakınlığından dolayı Beşiktaş tercih edebilir ama şu var. Yani Beşiktaş'ın hani mesela bir Fenerbahçe, bir Galatasaray Avrupa Şampiyonası'nda oynayacak. Beşiktaş nerede oynayacak? İşte konferansı gibi pozisyonda oynayacak. Yani burada tercihi oyuncular buna bakar. Yani Avrupa maçlarına bakar. Kim nerede oynuyor? Şampiyon olmuş bir Galatasaray var. İkinci olmuş bir Fenerbahçe var. Yani orada tercih hakkı tabii menajer çok önemli burada. Eğer hoca İtalyano eğer onu yani arası iyiyse belki ikna eder de gelir yani. Ama rakamlar çok yüksek orada da.
0: Peki o hücum hattı planlaması Vlahovic gelirse nasıl olacak? Şimdi Oyangyu var.
1: Oyangyu şöyle var. Yani alternatif bir santrafor düşünüyor biliyor. Yani Oyangyu için. Yani orada şimdi direkt santrafor Vlahovic'i düşünür. Zaten transferi onun için yapıyor yani.
0: Evet bence de.
1: Çünkü Beşiktaş'ın ikinci bir oyuncusu yok santrafor bölgesinde. Eğer olmadı yani düşün yani mutlaka ihtiyaç var böyle bir oyuncu.
0: O olsa bile.
1: Tabii mutlaka. Şimdi o sakatlandığı zaman kim oynayacak?
0: Mustafa
1: alternatif oyuncu
0: ya da Semih.
1: Mustafa, Semih düşünüyorsunuz. Ama işte yetmiyor onlar. Onlar olmuyor.
0: Daha net bir isim isteniyor.
1: Taraftar bunu bu şekilde kabul eder mi sizce?
0: Zor. Taraftar hiçbir şey kabul etmiyor baktığınızda. Her şeye bir şikayet var taraftar nezdinde bilmiyorum. Kaleye geçelim. Ersin'le ilgili bir bilgi var mı? Yani Hull City iddiaları bir konuşuldu ama şimdi şu an net bir şekilde yeni kaleci transferini konuşuyoruz da. Ersin'le ilgili bir durum açıklanmadı.
1: Yani gideceğini kafaya koymuş durumda.
0: Evet.
1: Çünkü
0: belli ki gitmek istiyor.
1: Sezon başından beri de maçlar bittikten sonra hep bu konu gündemdeydi. Ersin ya burada şöyle söyleyeyim. Yani taraftar bir türlü Ersin'i kabullenmedi. Bir türlü olmadı yani.
0: Niye acaba?
1: Yani olmadı. Hani bazı maçlar ilk oynadığı genç olarak oynadığı maçlarda hatalı goller oldu. İşte defans.
0: Herkes hatalı goller yiyor. Ama Dünya Kupası'na bakın.
1: Bir tepki var. Neden o ben anlamış değilim. Ben de hani Beşiktaş'ın içinden gelen bir insanım. Ama maalesef bir türlü yani taraftar bir türlü kabullenmedi Ersin'i. Niye kabullenmedi? En ufak bir hatasında türbünden uğultular geliyor yani. Bence Ersin Hull City olayı varsa da bence gitmesinde fayda var.
0: Yeni kaleci transferi Alexander Nübel konuşuluyor.
1: Nübel, evet Nübel yani %90 bitti gibi konuşuluyor. Yani başka çünkü kaleciye bakılmıyor şu anda. Sadece Nübel'e bakıldı.
0: Evet, evet.
1: Nübel'le de büyük ihtimalle anlaşma yolunda yani net gibi görünüyor şu anda.
0: Yani 20 milyon euro bonservis istediler. Ama bilmiyorum düşmesi için oyuncunun da takımına ısrar edeceği haberlerini bugün okumuştum.
1: Bir pazarlık konusu var tabii
0: evet.
1: ki. Ama yani kaleci ile alakalı
0: Nübel... Oyuncu tarafıyla anlaştık denilen isimlerden biri
1: bir
0: de Nübel.
1: Evet Nübel. Bunu anlaşıldığını zaten 3 tane oyuncu vardı. 3'ünle de anlaştık. Bir tanesi Nübel'di yani.
0: Beşiktaş ama... 10 milyon vesaire bu aralarda düşünüyor ama...
1: imza parası falan da var içinde.
0: Evet, evet.
1: Onları
0: onların
1: da
0: isteği 20.
1: Onların ismi tabii 20 yani isteği 20 ama işte zor yani bir rakamlar çok yüksek.
0: Evet.
1: Bonservis parasıyla beraber bayağı yüklenecek yani.
0: Lukaku iddiaları vardı bugün sonlara konu sormuş olayım.
1: Konusu evet yani eğer ki Vlahovic olmazsa santraforda Lukaku'ya teklif gideceğini söylediler.
0: Peki Beşiktaş bölümünü de bu şekilde bitirelim değerli izleyenler ve şimdi sırada Dünya Kupası bölümümüz var. Dünya Kupası bölümümüzde bir özet görüntüyle başlangıcımızı yapalım. Son 32 turunda Fransa ile İsveç dün gece karşı karşıya geldi. Fransa bu karşılaşmada 3 gol kaydederek adını son 16'ya yazdıran ekip oldu.
2: Dünya Kupası'nın en büyük favorilerinden Fransa, Göker eşli İshak'lı İsveç'te son 32 turunda karşılaşıyor. Lager Bielke'den büyük hata. Olise'nin pasında Mbappe hareketlendi. Kaleciyle karşı karşıya Mbappe topu ağlara gönderdi ama bayrak havada. Offside. Rabiot. Sert bir şut sol ayağıyla. Kaleci Zetterström gole izin vermiyor. Dakika 32. Kunde çevirdi. Mbappe vurdu direkten döndü top. Fransa akın akın geliyor İsveç kalesine. Rabiot'un pası savunmadan sekti. Michael Olise harika bir vuruş ancak direğe takıldı. Sonrasında Dembele tamamlayamıyor. Belki de şu ana kadar turnuvanın en güzel golü olacaktı ama direğe takıldı Michael Olise. Sonrasında Dembele'nin sol ayak içiyle plasesi direğin hemen yanından dışarı çıktı. Kylian Mbappe çekti sağına. Mbappe! Fransa'nın golcüsü saymaya devam ediyor. Köşe vuruşunu paslaşarak kullandı Fransa. Olise'den Dembele'ye tek topta Mbappe. Ceza sahası içinde onu durdurmak çok zor. Dünya kupalarında 17. golü Mbappe'nin ve Miroslav Klose'yi geçerek Messi'nin arkasında 2. sıraya yerleşiyor Mbappe. Görüntüler ikinci yarıdan. Olise'nin pası Barcola 2-0. İlk yarıyı golle kapattı Fransa. İkinci yarıya da golle başlıyorlar. Olise'den bir asist daha. Grup aşamasında 2 asist yapmıştı. Son 32 turunda da gol katkısına devam ediyor Michael Olise. Dakika 61. Olise vurdu Zetterström. İyi uzandı İsveç kalecisi. Sol kanattan geliyor Fransa. Mbappe'nin pası Olise'ye. Olise vurdu. Savunmada Gudmundsson ayak koyuyor. Yine Fransa atakta olan taraf. Mbappe'den Barcola'ya. Michael Olise çekti soluna. Mbappe koşu yaptı. Harika bir pas. Kylian Mbappe. 18. Messi'nin hemen arkasında Kylian Mbappe. Bırakmıyor yakasını Arjantinli'nin. Maçta ikinci golünü atıyor Fransız Yıldız. Michael Olise'den de bir asist daha. 89. dakika, artık maçta son anlar. İsveç atağı. Gökhan Eş'in vuruşunda Mike Maignan gole izin vermedi. Son anlar. Oyuna sonradan giren Mateta gole yaklaştı ama iyi bir vuruş yapamadı. Son düdük geliyor. Fransa İsveç'i 3-0 yenerek son 6 turuna yükseliyor.
0: Fransa İsveç'i 3-0 mağlup etti değerli izleyenler. İsveç'i kupa dışına itti ve kendini de son 16 turuna yazdırarak Paraguay'ın da rakibi oldu aynı zamanda. Paraguay'ın da gerçekten bizim grubumuzun üçüncüsünün turnuva yolu bayağı bir zorluymuş. Almanya, sonrasında Fransa, bilmiyorum Fransa'yı geçerse sanırım Fas olur diye düşünüyorum. Fas Kanada çünkü karşı karşıya gelecek.
1: Nasıl yani? Zorlu Fransa, bir yol. Fransa'yı geçer mi diyorsunuz?
0: Geçer ise hani yine zorlu bir yol manasında
1: geçemez
0: dedim.
1: Geçemez artık o kadar.
0: Bence de ama
1: mümkün değil.
0: Büyük konuşmayayım.
1: Ama yani iyi mücadele ediyorlar ya. Çok evet. Müthiş tempolu bir disiplin. Maç yani oynarken nasıl oynaması gerektiğini, nasıl pozisyon üretecek, sonuna kadar bekliyor. Pozisyon yani geldiği anda da yani gol bölgesinde etkili olmaya çalışıyor. Ama çok disiplinli oyun oynuyorlar. Bir kere fiziksel olarak çok iyiler.
0: Yani evet, hiç yorulmadığını görüyorum Kylian yani, Mbappe'nin ve arkadaşlarının tabii ama.
1: Kesinlikle hiç.
0: Sadece
1: hiç.
0: Gol atmayı düşünmesi mesela. Ya bencilce değil ama.
1: Ya şöyle bencil o onun.
0: Mesela bir pozisyon var. Orada belki kendisi de gol atabilir ama hemen sağda Michael Olise'yi görüyor ve ona paslıyor. Michael işte, Olise atamıyor ama yardımlaşma da var yani.
1: O çok önemli bir olay, biliyor musunuz? Yani oyunu, yani çevre kontrolünü iyi yapıyorsunuz. Hı hı. Hem kendiniz gol bölgesinde oluyorsunuz hem gol attırıyorsunuz. Yani kendi şimdi bazen bir konuşurken arkadaşlarla bir espri konusu oluyor. Ben mesela 18'e girerken pas istendiği zaman yıldız yaratmam, yıldız benim diyordum. Gol bölgesinde. Yani şimdi Mbappe zaten yıldız yani. Onun için gol bölgelerinde çok etkili bir oyuncu. Bencillik yapmıyor. Yani vermesi gereken yerde de pasını veriyor. Ama bilmiyorum yani.
0: Ama o hep atabildiği için de bütün arkadaşlar
1: tabii,
0: ona paslıyor.
1: Ona atıyor. Herkes onu besliyor. O da arada bir işte böyle bir cüretkarlık yapıp veriyor pasını yani.
0: Ya şimdi öyle bir kadro ki. Şöyle çıkanlara giren oyunculara bakıyorum. Mesela Mbappe çıkıyor. Mesela Olise çıkıyor. Cherki giriyor.
1: Ama işte yani.
0: Désiré Doué'ye giriyor. Dembele çıkıyor. Ya çok acayip bir kadro tabii, gerçekten.
1: Yani Dembele falan. Yani şimdi ne kadar kadro zenginliği güzel değil mi? Mesela keyif alıyorsunuz.
0: Döşam şanslı.
1: Ya evet, hakikaten şanslı. Ben Fransa'yı da şampiyon görüyorum ya.
0: Benim de favorilerimden biri.
1: Ya, favori. Başka zaten favori öyle ben

0: Arjantin?
1: Ya Arjantin ben biraz daha geri planda ya bence. İkinci planda yani. Ama Fransa birinci planda kesinlikle.
0: Fas?
1: Fas da iyi. Fas'ı ben bu kadar beklemiyordum. Gerçekten.
0: Geçen yıl değil mi? 4 yıl önce de yine Katar'da da iyilerdi. Evet.
1: Yani oyuncu kalitesi Fas'ın da, yani şimdi düşünebiliyor musunuz? Bakın disiplin, oyuncu kalitesi, hepsi bir araya buluştuğu zaman fiziksel güç ne kadar önemli hale geliyor. Ya futbolun gerçeği ne? Fiziksel gücünüz iyi olacak. Bir de oyun zekası iyi olan futbolculardan kurulacak. Bu oldu mu zaten şampiyonluğa gidiyorsunuz.
0: Şimdi tüm zamanların en golcü futbolcuları listesi de tabii Mbappe'nin golleriyle birlikte güncellendi. Turnuva öncesinde Lionel Messi, İnkilen Mbappe arasında bir yarış olur diye konuşuyorduk ki öyle zaten. Lionel Messi şu anda 19 golle ilk sırada. Kylian Mbappe'nin 18 golü var. Miroslav Klose'yi de geçmiş oldu Mbappe. 3-4 diye gidiyor zaten aktif olarak. Kylian Mbappe'nin birkaç turnuva daha göreceğini de düşünürsek.
1: Tabii çok fazla geçer yani.
0: Listeyi bence alt üst edebilir.
1: Bence de çok fazla gol. Hatta bu maçlar bitene kadar da Messi'yi geçer yani.
0: Bilmiyorum onu şimdi. Şu an 18, Messi 19. Arjantin daha oynamadı. O oynayınca bilmiyorum, bu turnuva sonunda sizce Lionel Messi mi olur, Mbappe mi?
1: Mbappe olur.
0: Öyle mi diyorsunuz?
1: Çünkü neden biliyor musunuz? Evet. Şimdi Mbappe yani Fransa takımı Arjantin'e göre bir kat daha iyi. Çok pozisyon buluyor.
0: Evet.
1: Messi kendi üretip de gol bölgesinde etkili olmaya çalışıyor.
0: Evet.
1: Öyle olduğu zaman tabii ki Mbappe daha önde oluyor. Yani.
0: Şimdi az önce de söylediğim gibi bir sonraki turda Paraguay-Fransa eşleşmesi var.
1: Paraguay başımızın belası.
0: Almanya'nın da başının belası
1: hakikaten
0: oldu aynı zamanda.
1: Almanya'yı da yaktı, bizi de yaktı. Ama şunu tebrik etmek lazım. Gerçekten çok disiplinli, fiziksel olarak çok iyi. Yani maçın sonuna kadar yani bekleyerek oynuyor. Neyi bekliyor? Gol atamasa da gol yememeyi.
0: Evet.
1: O kadar mücadele gücü yüksek oynuyor. Yani şimdi baktığımız zaman hani telaş yapmadan belli bir oyun sistemiyle beraber oynuyor sahada. Ve takım halinde o sisteme ayak uyduruyor. Zaten bir tanesi bozuk olsa takım komple bozulur.
0: Tabii.
1: Yani biliyorsunuz işte hani bir takımın fiziksel olarak yeterli, eğer hepsi aynı ayarda değilse zaten yeterli olmuyorsunuz. Mutlaka bir yerden açık veriyorsunuz. Ama Paraguay öyle değil yani, gerçekten.
0: Şöyle bir turnuva ağacımıza bakalım. Az önce de söylediğim gibi Almanya'yı yenen Paraguay, İsveç'i yenen Fransa son 16 turunda karşı karşıya gelecek. Kanada Güney Afrika'yı mağlup etmişti. Fas da Hollanda'yı yendi. Kanada-Fas eşleşmesi oldu orada da. Tabii bu iki eşleşmenin galipleri de bir sonraki aşamada karşı karşıya gelecek. Sağ tarafa geçiyorum. Brezilya-Japonya maçında Brezilya kazanmıştı biliyorsunuz. Evet. Birazdan konuşacağız. Norveç de fil dişi sahilini mağlup etti. Brezilya-Norveç eşleşmesi de keyifli gibi duruyor. Sabah saatlerinde Meksika-Ekvador'u mağlup etti. İngiltere-Demokratik Kongo mücadelesi var bu akşam. Oranın kazananıyla da Meksika eşleşmiş olacak. Meksika'ya şaşırdınız mı? Grup vallahi aşamasında da 3 evet, galibiyet aldılar.
1: Kesinlikle yani tebrik etmek lazım.
0: Ekvador'u da ben beğeniyordum ama...
1: Ekvator yani Meksika biraz daha sanki böyle hırçın, biraz daha böyle mücadele gücü yüksek oynuyor yani gerçekten.
0: Evet.
1: Yani burada Brezilya'nın ben mesela eleneceğini düşünüyorum.
0: Norveç'e mi?
1: Evet.
0: Yani. Norveç'i de nasıl buldunuz? Dün Norveç fil dişi sahilini 2-1 mağlup etti.
1: Ya fil dişi sahili çok kolay bir takım
0: güçlü
1: değil.
0: Güçlü bir takım, evet.
1: Çok güçlü bir takım. Yani Norveç eğer fil dişini elediyse Brezilya'yı deler.
0: Ya öyle bir pozisyon oldu ki ya ben uzar diye düşünmüştüm maç. Haaland bir ara bomboş kaldı yani. Fil dişi orayı nasıl bomboş bıraktı bilmiyorum ama o sırada o golle birlikte zaten maç bitti.
1: Ama yani şöyle söyleyeyim yani fil dişi yani Norveç'in fiziksel olarak üstünlüğü ortada.
0: Evet ya bir de Haaland etkisi bence.
1: Haaland her zaman zaten takımda etki yani gerçekten öyle. Evet. Ama Brezilya ben hani o kadar böyle iyi görmedim yani Brezilya ya.
0: Brezilya ya oyun olarak evet ya önemli oyuncuları var tabii ki ama yani, favoriler arasında bence değil artık.
1: Değil. Brezilya değil yani.
0: Neymar'ı da oynatmıyor.
1: O neyi oynatmıyor ben onu anlamadım yani. Bir sakatlığı yok
0: yani,
1: bir şey yok.
0: Grup aşamasında bir son 30 dakika 25-30 dakika oynamıştı ama Yani öyle çok performans olarak yüksek seviyelerde değil.

0: çok taraftarın, çok gerçekten aşık olduğu bir isim belli ki onu ya, görebiliyoruz.
1: Neymar'ı herkes biliyor yani. Dünya tanıyor Neymar'ı. Ama yani demek ki fiziksel olarak iyi değil ya, yani evet, yeterli değil
0: hoca
1: yani.
0: Hoca Ancelotti yeterli görmüyor demek ki.
1: Ancelotti boşuna oynatmazlık yapmaz yani.
0: Bence de. Şimdi tekrar şu Paraguay'a döneceğim. Bugün bir bölüm dikkatimi çekmişti gazete manşetlerinde. Paraguay teknik direktörünün açıklaması var. Almanya galibiyetinin ardından onlara bazı sorular sorulmuş. Bize karşı savunma yapımızı kırmaya çalışan bir takım olduğunu düşünmüyorum. Sadece bir istisna oldu. Türkiye ile oynadığımız maçta Arda Güler çok etkiliydi. Bize sürekli sorunlar çıkaran biriydi. Ama biz de maçı kazandığımız için çok mutluyduk. Ama bir Arda detayı vermiş Almanya maçının ardından. Bizi zorladı diyor.
1: Ya şimdi tabii oyuncu kalitesi teknik olarak Arda iyi bir oyuncu. Ama bizim maçların eksik tarafı ne? Takım bütünlüğü yok. Takım bütünlüğü sahaya yansımadığı zaman, takım birlikleri sahaya yansımadığı zaman oynayamazsınız. Maç kazanamazsınız. Bireysel anlamda Arda'nın zaten ne kadar yetenekli bir oyuncu olduğunu tabii, hepimiz tabii. biliyoruz.
0: Ya o Arda bile ilk iki maçta iyi değildi.
1: Değildi tabii. İki maçta yani hayali Fener gibi dolaşıyordu. O Arda'dan beklenti çok büyük çünkü. O beklentinin yarısını karşılayamadı. Ya burada şimdi oyuncu mu, hoca mı, yani taktiksel olarak ya burada soru işareti var yani. İşte Arda'nın çok iyi şeyler yapacağını hepimiz biliyoruz. Ama o şartlarda olmadı. Mesela koşu temposu yok, durarak top oynuyor, 18'in etrafında fazla görünmesi lazımdı, orada evet, gözükmedi evet. fazla. Yani Arda'yı şimdi ne desek hepsi doğru şu anda söylediğimiz her şey.
0: Şimdi Arda'ya mesela baktığımızda Real Madrid'de iyi bir performansı var ama Dünya Kupası'na gelince mesela tam tersi oldu. Kylian Mbappe için Real Madrid'deki performansı eleştirilerin odağı olmuştu ama Dünya Kupası'nda görüyoruz.
1: Bir numara oldu şu an.
0: Biraz işte oyuncu grubu, belki teknik direktör takım, farklılığı,
1: takım içindeki
0: performansı çok etkiler değil mi?
1: %100 etkiler. %100 etkiler. Yani o anlamda yani takımın içinde, yani saha içinde oyun düzeni, sistem, hocanın neler istediği. Bu çok önemli onlar.
0: Şimdi diğer günün maçlarına bir gelelim. Az önce söylemiştim zaten. İngiltere Demokratik Kongo ile karşı karşıya gelecek. Oradaki beklentiniz nedir?
1: Valla İngiltere, ben aslında İngiltere'nin de finale doğru gidebileceğini düşünüyordum. Yani gene tabii aynı şekilde düşünüyoruz ama İngiltere'de de bir düşüş görüntüsü verdi yani. Hani
0: bu gruplardaki son maçtı yanlış hatırlamıyorsam. İngiltere Panama, Gana karşılaşmasında gol atamamaları.
1: Evet, Gana maçında seyrettim.
0: Orada eleştirmişlerdi.
1: Yani müthiş, aslında 90 dakika çok mücadeleci şekilde
0: evet,
1: geçti maç
0: evet.
1: yani. İnanılmaz bir mücadele vardı ama gol bölgelerinde etkili değildi. Ama gene İngiltere yani fiziksel olarak gayet iyi yani. Gene çıkacak sahaya.
0: Orada da çok kadro eleştirileri olmuştu. Thomas Tuchel'e birçok evet. önemli oyuncuyu kadroya almamıştı. Yani herhangi bir elenme olursa tüm oklar hocayı gösterir.
1: Tabii kesin kesin. Yani %100 gösterir. Ya ama İngiltere'nin fiziksel olarak çok iyi olduğunu söyleyebilirim. 90 dakika hiç durmuyor takım.
0: Evet, ve Harry Kane.
1: Harry Kane. Her takımda marka.
0: Evet, önemli bir yıldızı var. Takımı kurtaran böyle.
1: Ya öyle olması lazım zaten. Yani şimdi Dünya Kupası'na gidiyorsunuz. Her takımda bir tane bence yetmez ya. İki tane olmalı. Üç tane olmalı. Çünkü bu kadar büyük turnuvalarda oynuyorsanız bir hani ülkenin takımıysanız orada bir tane oyuncu olmaz yani. Olmamalı.
0: Evet.
1: Değil mi yani? Koca bir ülkede bir tane mi oyuncu olmalı?
0: Peki şimdi bunun kazananı, bunun derken İngiltere ve Demokratik Kongo maçının kazananı Meksika ile karşı karşıya gelecek. Belçika-Senegal karşılaşması da bu akşam saat 23'te oynanacak değerli izleyenler. Az önce Trossard'ı konuşuyorduk. Tabii Kevin De Bruyne evet. var. O da yine Galatasaray'ın gündemine gelen bir isim olmuştu.
1: Evet, çok konuşuldu ama bir türlü sonuca gitmedi ama ben bugün Senegal'den sanki böyle bir sürpriz
0: ben
1: bekliyorum.
0: Ben de niyeyse.
1: Vallahi söylüyorum yani Belçika'yı ben çok eski Belçika olarak görmüyorum. Yani Belçika'da çok böyle hani bu %100 maçı kazanır diyemiyorum. Yani.
0: İyi bir oyunu da yoktu zaten.
1: Evet.
0: Ondan grup da, maçlarında da tabii, Belçika'nın.
1: Yani ondan zaten ona bakarak konuşuyoruz yani. Belçika'nın eski Belçika olarak düşündüğünüz zaman dağlar kadar fark var arasında.
0: Belçika-Senegal maçının kazananı da Amerika Birleşik Devletleri Bosna Hersek karşılaşmasının galibiyle son 16'da karşılaşacakmış.
1: Eyvah eyvah.
0: ABD
1: Amerika elenirse eyvah. Oradan.
0: Bence Bosna'yı yener gibi düşünüyorum.
1: Bosna'yı yener mi acaba ya?
0: Evet, biz Bosnalıyız bu arada ama olsun, Bosna'yı desteklesek de güç olarak Amerika diyorum.
1: Amerika daha güçlü, daha fiziksel olarak da iyi tabii ki.
0: Peki, teşekkür ederim size.
1: Ben
0: ağzınıza
1: teşekkür
0: sağlık.
1: Ederim. Sağ olun, sizin de ağzınıza sağlık.
0: Sohbetimizle birlikte sabah sporundaki bu saat dilimimizi de noktalıyoruz. Hoşçakalın, iyi günler diliyorum herkese.

0: Hızlı geçiş sistemi EGS vakıf katılımda çok daha hızlı. Anlaşılmadıysa burada yavaşlayalım. Hemen kullanmak için HGS başvurularınızı vakıf katılım mobil şubeden yapın. Etiketiniz hızla kapınıza gelsin. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
1: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo petrol ofisinde. Sen ne istersen o.
2: Reklam.
3: Aspor Radyo.
4: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
5: Trafik ışıklarına ve işaretlerine uyun. Kırmızıda durmak, yeşilde geçmek ve sarıda hazırlıklı olmak trafiğin temel dilidir. Ayrıca yol kenarındaki hız sınırı ve yön tabelaları yolun durumuna dair size rehberlik eder.
6: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
4: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
0: V-Kart Troy kredi kartları ile gelir vergisi ödemelerinize vade farksız 3 taksit. Vakıf katılımlı olun, avantajlardan yararlanmaya hemen başlayın. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
7: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi Opet.

0: günler değerli izleyenler, Spor Ajansı'na hoş geldiniz. Yaklaşık 3 saat boyunca birlikteyiz. İlk bölümde öne çıkan gelişmelere birlikte bakacağız. Bir sonraki saat başından itibaren bugünkü konuklarımız Cem Kerpiççiler ve Selahattin Kınalı bize katılacak. Gündemi kendileriyle değerlendireceğiz. Hemen gelin bugüne Fenerbahçe ile başlayalım. Sarı lacivertlilerde Topuk Yaylası kampı sürüyor değerli izleyenler. Bir taraftan elbette yeni sezon hazırlıklarının nasıl devam ettiği merak konusu. Bir taraftan özellikle Vedat Muriç'in sakatlığı sonrası transfer gelişmelerinin nasıl şekilleneceğini merak ediyor sarı lacivertli taraftarlar. Ve bir taraftan da şöyle bir yeni gelişme var değerli izleyenler. İsmail Kartal'ın yardımcısı Dirk Kuyt'ın basın mensuplarıyla bir araya geldiğini biliyoruz. Önemli açıklamalar yaptığını biliyoruz. Şimdi hemen tüm bu detaylar için sözü muhabir arkadaşımız Erdem Akbaş'a bırakalım.
1: Ezgi, teşekkürler. Fenerbahçe'de artık kampın sonuna doğru yaklaşırken bir sohbet toplantısında detaylarını paylaşacağız. Birinci yardımcısı İsmail Kartal'ın Dirk Kuyt sohbet toplantısında basın mensuplarıyla bir araya geldi. Kuyt'ın ifadelerini paylaşacağız. Çok önemli ifadeler kullandı. Fenerbahçe'ye neden geldiğini, hedeflerinin neler olduğunu, futbolcu Kuyt ile teknik direktör Kuyt arasında ne gibi farklar olduğunu, transfer çalışmalarıyla ilgili bilgi verdi Kuyt. Bu sıcak sohbetin detaylarını da paylaşacağım. Dirk Kuyt, antrenör olarak buraya geri gelme fırsatını yakaladığım için minnettarım. Fenerbahçe'de beklentilerin çok yüksek olduğunu farkındayım. Ben de bu yüzden buradayım ifadesini kullandı. Fenerbahçe'de futbolcu olarak yakaladığı başarıları teknik direktör olarak da yakalamak istediğini söyledi. Fenerbahçe'de şampiyonluk yaşamak hayatıma anlam kattığını düşündüğüm değerlerden biri. Onlardan sonuncusu Samandıra'dan başlayan statta biten seremoni. Toplam 8 saat sürdü ve bütün Fenerbahçe taraftarı bizi o 8 saat boyunca eşlik etti. Asla unutmayacağım bir şey ifadesini kullandı Dirk Kuyt. Yaşadığı tecrübeleri, Fenerbahçe'nin büyüklüğünü, Fenerbahçe kulübünün tam anlamıyla neyi ifade ettiğini futbolculara anlatacağını, bu süreçte bu iletişime çok önem verdiğini de vurguladı Dirk Kuyt. Başkanımız bu kulüpte bir rol almamı istedi. Ben son 5 senedeki tecrübeme dayanarak İsmail Hoca'ya en iyi şekilde yardım edebileceğime inanıyorum. Fenerbahçe gibi bir kulüpte oynamanın ne demek olduğunu biliyorum. Fenerbahçe sadece futbol kulübü değil, bundan çok daha fazlası dedi. Tabii Fenerbahçe'de futbolcu olarak şampiyonluk yaşadığı için buradaki duyguları çok daha net bir şekilde oyuncu grubuna aktaracaktır. Özellikle yabancı oyuncularla iletişim noktasında Dirk Kuyt'ın çok fazla rol almasını bekliyoruz ve şu notu da ekledi. Buraya geldiğimizde aslında Türk oyuncularla yabancı oyuncular arasında bir kaynaşma, bir bağ olduğunu gördüm ve bu da bizim için çok önemli ifadesini kullanmıştı. Dirk Kuyt, İsmail Hoca ile birlikte çalışmayı çok seven bir insan. Sadece oyuncularla değil, tüm teknik heyette. O yüzden hoca için sadece benim fikrim değil, herkesin fikri önemli. Bence bu takım için en önemli şey İsmail Hoca'nın felsefesini herkesin biliyor olması dedi. İsmail Hoca'nın felsefesi vurgusunu çok fazla yaptı Dirk Kuyt. Bundan da kasıt aslında İsmail Kartal'ın Fenerbahçe'yi oynatmak istediği oyun. Kampın başlangıcından itibaren antrenmanlarda sergilediği aslında metotlar İsmail Hoca'nın felsefesini yansıtan durum olarak öne çıkıyor. Dirk Kuyt de buna vurgu yaptı. Ve şunları söyledi. Dikkat, başarılı olmak istiyorsak hep birlikte yapmamız gerekiyor. Türk ve yabancı oyuncular arasında iyi bir bağ kuruyoruz. Eğer biz hep birlikte tek bir takım olabilirsek, taraftarımızla birlikte olabilirsek o zaman yenilmez oluruz ifadesini kullandı. Tabii çok fazla birliktelik vurgusu yaptı Dikkat. Taraftarın, teknik heyetin, futbolcuların, herkesin kenetlenmesi gerektiğini ifade etti. Dikkat şunları söyledi. Bu takımın başarılı olabileceğine %100 ikna olmuş durumdayım. Güzel bir atmosfer var. Geçen sene de Fenerbahçe'yi takip ettim. Takımdaki kaliteyi görebiliyorum. Geçmişteki takımla başardıklarımızla bu takımda da başarabiliriz ifadesini kullandı. Kendi futbolculuğu döneminde aslında uygulanan yöntemlerin bu sezonda uygulanırsa başarıya ulaşacağız ifade etti. Takımdaki birlikteliğin zaten çok iyi olduğunu vurguladı. Transferle ilgili de Kuyt'ın açıklamaları oldu. Şu anda transfere çalışıyoruz. Bunun üzerinde çok konuşuyoruz. Transferde doğru kararları vereceğiz. Şampiyon olmayalı çok uzun zaman geçti. Kulüpte mentalite şampiyonluğa

0: ulaşmak için daha fazla mücadele etmek olmalı. Mümkün olan her alanda en iyi kararı vermeye çalışıyoruz ifadelerini kullandı ki burada zaten İsmail Kartal'ın ve Sayın Aziz Yıldırım'ın transferle ilgili çok yoğun bir şekilde iletişim halinde olduğunu da dikkatten de duymuş olduk. Kendisi transfer süreçlerine dahil olduğunu da zaten sözleriyle vurguladı. Dikkat sözlerine şöyle devam etti. Teknik ve taktik çok önemli. Bu futbolun çok önemli bir kısmı ama bir hoca olarak en önemli şey oyuncuları ne yapmak istediğine ikna edebilmek. Doğru yolun ne olduğuna ikna edebilmek. Başarılı olabilmek için o enerjiyi getirebilirsiniz. Bir takım olarak bence başarının anahtarı bu. Dikkat yani burada şunu anlatıyor. Teknik taktik elbette çok önemli ama oyuncularla kurulacak iletişimde bir o kadar kıymetli diyor. Ne yapmak istediğinizi oyunculara aşılamanız lazım ki burada şöyle bir yapı kuruldu. Elbette İsmail Hoca'nın bir teknik taktik planı var ama Kayt da çok fazla o felsefeyi oyuncularla birebir görüşmeler yaparak aktarmaya çalışıyor. Yani bir paylaşımlı bir görev hali var Fenerbahçe'de. Şu anda çok uyumlu gittiğini söyleyebilirim. Dikkat başarılı olmak istiyorsanız rakiplerinizden daha fazla çalışmanız gerekiyor. Bence yapılacak en kolay şey çok çalışmak. Başarı her zaman çok çalışmayla başlar. Biz de bunu yapacağız dedi. Açıkçası bu sözler Dirkayt'ın oyunculuk kariyerinde sergilediği kimliği teknik direktörlüğe yansıttığını da söyleyebilirim ki zaten futbolculuk kariyerinde çok fazla mücadele eden, saha içinde savaşan, son saniyeye kadar terinin son damlasına kadar golü kovalayan, galibiyeti kovalayan ya da puanları kovalayan bir futbolcuydu. Bunu teknik direktörlüğünde yansıtmak istediğini söylüyor Dirkayt. Fenerbahçe'de özellikle bunu yapabilme adına zaten bir takım kimyası olduğunu, teknik heyet olarak bunu destekleyeceklerini söyledi. Ve Fenerbahçe taraftarı için de şu ifadeleri kullandı. Çok fazla taraftar bana saygı duyuyor ama şu an tek dileğim tüm taraftarların arkamızda olması. Çünkü benim için farkı yaratacak şey bu. Başarılı olup olmamakla ilgili farkı yaratacak şey bu. Hep birlikte şampiyonluğu kazanalım dedi ve Fenerbahçe taraftarına da bir mesaj göndermiş oldu Dirkayt. Sözler bu şekildeydi. Elbette Kayt'ın mesajları genellikle kapsayıcı ve daha fazla çalışma odaklı, birlik olma odaklı, İsmail Hoca'nın felsefesini anlama odaklı ifadelerdi. Şunu söyleyebilirim, tabii sohbet toplantısında özel olarak Kayt Türkçe kelimeler çokça kullandı. En azından uzun yıllardır kulüpte olmamasına rağmen Fenerbahçe'nin hiç ayrılmamış gibi olduğunu ifade etti. Zaten Aziz Yıldırım'la iletişiminin devam ettiğini, bu süreçte konuştuklarını vurguladı. Topuk yaylasında futbolcu olarak geldiğim testi şimdi teknik direktör olarak gelmek beni çok iyi hissettirdi dedi. Fenerbahçe'de hiç ayrılmamış gibi kendisini Fenerbahçe'ye ait hisseden bir birinci yardımcı yabancı teknik direktörü var Fenerbahçe'nin. Bu anlamda Kayt'ın aidiyetinin ben saha içine antrenmanlara yansıdığını söyleyebilirim. Özellikle futbolcuları şampiyonluk yolunda ya da başarı yolunda motive edebilecek söylem diline de sahip gibi Dirkayt. En azından aldığımız izlenim o şekildeydi. Bakalım süreç neler gösterecek. Fenerbahçe'nin topuk yaylası kampı yarın sonlanacak. Bugün basına açık antrenman yok. Yarın İstanbul'a dönüyor takım. Ardından 3 gün izinli, ardından Avusturya'ya gidecek. Ve Fenerbahçe topuk yaylası kampını tamamlamış olacak. Bu süreçte daha çok İsmail Kartal'ın oyunculara özellikle daha fazla topla çalışmalar yaptırdığını, salonda da güçlendirme çalışmaları yaptırdığını söyleyebiliriz. Tabii kampın talihsiz yanları oldu. Vedat Muriç'in sakatlanması gibi. Vedat ilk maçı kesin olarak kaçıracak gibi gözüküyor. Rövanşı şu an için net değil. Dün Anderson Talisca MR'a girdi Düzce'de bir hastanede. Talisca'nın çok ciddi bir şey olmadığı, tamamen tedbir amaçlı MR'a girdiği söyleniyor ama MR sonucu tabii görülmesi gerekiyor. MR sonucunda bir sorun çıkarsa Fenerbahçe'nin forvet rotasyonunda Sıdiki Şerif'ten başka oyuncusu kalmamış olacak. Bu anlamda Talisca'nın durumu çok önemli. Şu bilgiyi de paylaşayım. Şu anki mevcut tabloda İsmail Kartal Gornik Zabre maçında, Kadıköy'deki maçta forvet hattında Anderson Talisca'yı kullanmak istiyor ki sakatlık yaşarsa burada İsmail Kartal'ın eli bir hayli zayıflamış olacak. O süreci de takip edeceğiz. Biz de kampı takip ettik bu süreçte. Bugün de İstanbul'a dönüş yapacağız ama gelişmeleri paylaşmayı sürdüreceğiz diyelim. Sözü tekrar Ezgi'ye bırakalım.
1: Evet, Erdem Akbaş'a verdiği bilgiler için çok teşekkür ediyoruz ve devam ediyoruz değerli izleyenler. Fenerbahçe'nin Fransız orta saha oyuncusu Matteo Guendouzi de Dün Topuk Yaylası kampında basın

0: mensuplarının sorularını yanıtladı.
1: Nah, if I have to be honest, I'm really surprised about the training camp because it's really nice.
2: Öncelikle teşekkür ediyorum. Gerçekten çok çılgıncaydı antrenmanımızı taraftarların izlemeye gelmesi. Antrenmana geliyorsunuz, bir bakıyorsunuz binlerce kişi oraya gelmiş. Benim için açıkçası bu şaşırtıcı bir sürpriz oldu. Çok kulüpte oynadım ben daha önce ama böylesine bir şeyi daha önce hiç görmemiştim. Taraftarların sizin arkanızda olduğunuzu bilmeniz her zaman çok güzel bir şeydir. Böyle bir başlangıç yapmak her zaman çok güzeldir. Onlarla birlikte bu sezon çok büyük şeyler başaracağınızı düşünerek başlamak sezona güzeldir. Bizim de elimizden gelenin en iyisini yapmamız gerekiyor. Çünkü belirtmiş olduğum gibi her kulüpte göremiyorsunuz bunu. Antrenmanda bile gelip sizi destekliyorlar. Dolayısıyla bizler için çok güzeldi. Onların bize göstermiş olduğu bu güvenin karşılığını vermemiz gerekiyor. Hocamız hakkında şunu söyleyebilirim. Evet, kendisi yeni geldi ama gelmeden önce de kendisi hakkında çok fazla şey duymuştum. Çünkü birkaç yıl önce yine kendisi buradaydı ve kendisi hakkında sadece iyi şeyler duydum. Onunla çalışıyor olmaktan dolayı mutluyum. Birlikte neler başaracağımızı göreceğiz ama çok güzel şeyler başaracağımızı düşünüyorum. Ama öncelikle bizlerin, benim ve onunla daha önce çalışmamış oyuncuların onun felsefesini anlamamız gerekiyor. Nasıl savunma yapmamızı istiyor, nasıl atak yapmamızı istiyor, bunları anlamamız gerekiyor. Bu da tabii ki birazcık süre gerektiriyor. Ama en önemli şey bizlerin birlikte sıkı bir şekilde çalışmayı sürdürmesi. Şunu söyleyebilirim ki oyuncular olarak hocamıza güveniyoruz ve inanıyoruz. Evet, Vedat'ın ne kadar iyi bir oyuncu olduğunu ve nasıl iyi bir karakter olduğunu biliyorum ki aslında bu tarz karaktere, bu tarz kazanma mentalitesine sahip oyuncuları ben severim. Takımda böyle oyuncuların olması önemlidir. Onun takıma çok yardım edeceğini, çok gol atacağını, 20'den fazla gol atacağını biliyorum, inanıyorum. Çünkü İspanya'da bunu yaptı. İspanya'da çok fazla gol attı. Önemli bir oyuncu olacak takımımız için. Tabii ki birazcık zaman geçmesi gerekiyor ki saha içerisinde de birbirimizi daha yakından tanıyalım. Ben de onun goller atmasına yardımcı olmak istiyorum. İyi bir oyuncu ve iyi bir insan olduğunu biliyorum ki onun varlığı da takımımıza yardımcı olacak. Belirtmiş olduğunuz gibi yeni bir başkan, yeni bir yönetim, yeni bir hoca var. Yeni oyuncular katılıyor. Yeni bir takım olacağız. Birbirimizi tanımak için, birbirimize adapte olmak için ve birbirimizi anlamak için biraz zamana ihtiyacımız olacak. Ama bizim için en önemli şey bu sene hedeflerimize ulaşabilmek. Bunun da tek bir yolu var. Kulübe saygı duymak, taraftarlara saygı duymak ve sahada canımızı vermek. Tabii ki umuyorum Fransa Dünya Kupası'nı kazanır. Bana göre dünyadaki en iyi milli takım şu anda Fransa milli takımı ama Dünya Kupası'nı kazanmak zor olacaktır. Dün de gördük, favori diye adlandırabileceğimiz takımlar, milli takımlar favori görülmeyen takımlara karşı elenebiliyor. Bu turnuvayı kazanmak her zaman zordur. Elinizden gelenin en iyisini yapmanız gerekiyor. Fas maçı da zor olacaktır ama öncelikle oynaması gereken bir İsveç, sonra da Paraguay maçları var. Her maç zor. Ben Fransa milli takımına en iyi dileklerimi iletiyorum. Umuyorum ve düşünüyorum ki Dünya Kupası'nı kazanacaklardır. Türk milli takımıyla oynanacak maçlarda da ben de tabii ki milli takıma çağrılmış olmayı umuyorum. Ama öncelikle bunu başarabilmek için kulübümde çok çalışmam gerekiyor. Önce Fenerbahçe için elimden gelenin en iyisini yapmam gerekiyor. Eğer burada iyi işler başarırsam umarım ben de o zaman milli takıma çağrılmış olurum. O zamana kadar yeni oyuncular takıma katılmazsa bile ben hala çok iyi bir takımımız olduğunu, çok iyi futbolcularımız olduğunu düşünüyorum. Tabii ki Şampiyonlar Ligi'ne katılmak kolay olmayacak, zor olacak. Çünkü 6 tane maç oynamamız gerekiyor ve kolay değil. Umuyorum ki bizler tekrardan Şampiyonlar Ligi'nde olacağız. Bunu umuyorum ve böyle olacağını düşünüyorum. Çünkü her zaman güzel bir şeydir Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etmek. Biz de bunun için elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Ve ben bunu başarabilmek için zaten elimizdeki mevcut takıma, mevcut kadroya güveniyorum. Tabii ki yeni oyuncular katılırsa daha da iyi olur bizler için. Ama mevcut kadroya da inancım sonsuz benim. Bizler elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Umudum ve düşüncem o ki Şampiyonlar Ligi'ne kalacağız. Kendisiyle henüz bireysel bir konuşma yapma fırsatım olmadı ama kendisinin geçmişte burada çok iyi şeyler yaptığını, çok şeyler başardığını biliyorum. Zaten duymuştum daha önceden de, kendisi kazanma mentalitesine sahip birisi. Dolayısıyla bu anlamda herkes için bunun iyi olacağını düşünüyorum. Kendisi takıma yaptığı konuşmada takımın arkasında olduğunu, takıma her zaman yardım edeceğini ve iyi şeyler başarabilmek için o da her şeyi yapacağını söyledi bizlere.
0: UEFA kadro maliyet kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle Fenerbahçe'ye 7 milyon euro para cezası verdi. UEFA'dan yapılan açıklamada Fenerbahçe'nin 2025 takvim yılı için %70'in üzerinde kadro maliyeti oranı bildirdiği ve kuralı ihlal ettiği için 7 milyon euro para cezası verildiği kaydedildi. Sarı lacivertliler tarafından yapılan açıklamada cezaya itiraz etmek için gerekli hukuki ve idari başvuruların yasal süre içinde yapılacağı, UEFA Mali

0: sürdürülebilirlik kriterine tam uyum sağlanması amacıyla gerekli tedbirlerin alınacağı belirtildi. Süper Lig'de yeni sezonda uygulanacak 10 artı 4 yabancı kuralı Fenerbahçe'yi transferde zorlayacak değerli izleyenler. Kiralıktan gelen oyuncularla yollar ayrılacak.
1: Futbol Federasyonu'nun 2026-2027 sezonunda uygulayacağı 10 artı 4 yabancı oyuncu kuralı Fenerbahçe'yi önemli bir kadro planlamasıyla karşı karşıya bıraktı. Yeni düzenlemeye göre kulüplerin A takım listesinde bulunduracağı 14 yabancı futbolcunun 10'u için yaş kriteri aranmazken kalan 4 yabancının ise 1 Ocak 2003 ve sonrasında doğmuş olması gerekecek. Sarı lacivertli ekipte kiralıktan dönen oyunculara yeni transferler Vedat Muriç ve Amara Diouf eklendiğinde 22 yabancı oyuncu bulunuyor. Fenerbahçe'nin kurallara uygun bir kadroyla başlayabilmesi için çok sayıda yabancı futbolcuyla yollarını ayırması gerekiyor. Archie Brown, Nene, Şerif ve Amara Diouf artı 4 kuralına uyuyor. Yönetim bu 4 futbolcudan yararlanmak istiyor. Teknik direktör İsmail Kartal Nene'yi kanatların alternatifi olarak kullanmayı planlıyor. Şerif de forvet rotasyonunda yer alacak. Fenerbahçe yönetiminin önümüzdeki günlerde kontenjan sorununu çözebilmek için peş peşe ayrılık kararları alması bekleniyor. İlk etapta 8 oyuncu gönderilecekler listesinde yer alıyor. Geçen sezon kiralık olarak başka takımlarda forma giyen Diego Carlos, Livakovic, Amrabat, Omar Fayet, Mimović ve Bekao ile devre arasında kadroya katılan Musaba ile yollar ayrılacak. Gelecek transferi olarak kadroya katılan Aziz Folla da vedalaşılacak. Takviyelere göre başka isimlere gelen teklifler değerlendirilecek.
0: Türkiye Futbol Federasyonu'nun yabancı kuralında değişikliğe gitmemesi Galatasaray'ın transfer planlarını da değiştirdi.
2: Galatasaray yabancı sınırlaması nedeniyle kadro planlamasını yeniden revize edecek. Icardi ile yollarını ayırmaya hazırlanan Sarı Kırmızılar daha önce sözleşme şartlarında anlaşma sağlanan Lemina'nın durumunu da yeniden gözden geçirecek. Eldeki yabancı oyunculara gelecek tekliflere göre Okan Buruk'un sadece orta sahada değil stoper alternatifi olarak da düşündüğü Gabonlu futbolcu için kalması yönünde de karar çıkabilir. Teklif gelmesi beklenen iki isim Gabriel Sara ve Roland Şalay'ı. Davinson Sanchez için de teklifler var ancak Galatasaray yönetimi Kolombiyalı stoperle ayrılığa sıcak bakmıyor.
3: Kafa!
2: Sarı Kırmızılı yönetim yabancı kuralının değişmemesi sonrası yerli futbolcular için de hamleler yapmaya hazırlanıyor. Bu doğrultuda Galatasaray kurmaylarının A planı bir süredir görüşmelerin yürütüldüğü Can Uzun. Milli futbolcuyla büyük ölçüde anlaşan Galatasaray, kısa süre içinde Eintracht Frankfurt'la resmi görüşmelere başlayacak.
0: Beşiktaş, Leandro Trossard transferinde Arsenal'la büyük ölçüde anlaşma sağladı. Siyah beyazlılar Trossard transferinde aşama kaydetti. Beşiktaş, Belçikalı sol kanat oyuncusunu kadrosuna katmak için Arsenal'la büyük ölçüde anlaştı. Trossard'ın Türkiye'de oynamaya sıcak baktığı öğrenilirken oyuncu cephesinin bazı özel istekleri bulunuyor. Bu şartların karşılanması halinde transferin gerçekleşme ihtimali oldukça yüksek. Leandro Trossard geçtiğimiz sezon çıktığı 50 karşılaşmada 8 gol 11 asist kaydetti. Beşiktaş bir yandan da Dusan Vlahovic'den gelecek yanıtı bekliyor değerli izleyenler. Vincenzo Italiano'nun çok istediği Sırp oyuncu için bir teklif daha yapıldı.
1: Beşiktaş'ta santrfor transferinde tüm enerji Dusan Vlahovic için harcanıyor. Juventus'ta sözleşmesi sona eren Sırp Yıldız'la uzun süredir ilgilenen siyah beyazlılarda teknik direktör Vincenzo Italiano da bu transfer için devreye girdi. 48 yaşındaki çalıştırıcının Fiorentina'dan eski öğrencisi Vlahovic'le bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği öğrenildi. Başkan Serdal Adalı ise oyuncunun menajerine Beşiktaş'a gelmek ister.

0: 26 yaşındaki futbolcuya yıllık 8 milyon euro önerildiği ve 3 yıllık sözleşmenin masaya koyulduğu aktarıldı. Vlahovic'in pazarlık masasına oturması halinde rakamın bir miktar daha artırılabileceği ve bunun yanı sıra imza parası teklifinin de gündemde olduğu belirtildi. Avrupa'dan başka teklifler bekleyen Sırp forvetin karar vermek için süre istediği ancak kendisine sunulan en iyi teklifin Beşiktaş'tan geldiği kaydedildi. Dušan Vlahović geride kalan sezonda Juventus formasıyla 23 maçta 10 gol 2 asist kaydetti.
1: Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor değerli izleyenler. Özellikle antrenmanlarda yüksek tempo ve disipliniyle dikkat çekiyor.
2: Beşiktaş yeni sezon hazırlıklarına tempolu başladı. Teknik direktör Vincenzo Italiano yeni sezon hazırlıklarında takıma kendi oyun felsefesini aşılamak için yoğun mesai harcıyor. İtalyan teknik adam antrenmanlarda yüksek tempo ve disiplin anlayışıyla dikkat çekerken oyuncularından istediği mücadele seviyesini kendisi de sahada gösteriyor. İtalyano antrenman sırasında yaklaşık 6-7 kilometre koşarak çalışmalara aktif şekilde katılıyor. Deneyimli teknik direktör güçlü bir ön alan oyunu kurmayı hedefliyor. İtalyano futbolcularından hem hücumda hem savunmada takım halinde hareket etmelerini, boş alan bırakmamalarını ve her pozisyonda maksimum konsantrasyon göstermelerini istiyor. Antrenmanlarda oyunu sık sık durdurmayan Italiano futbolcularından çalışmalarını resmi maç temposunda sürdürmelerini bekliyor. 48 yaşındaki çalıştırıcı futbolcularla özel görüşmeler yaparak eksik gördüğü noktaları anlatıyor ve her oyuncunun gelişimine yakından katkı sağlamayı hedefliyor. Kadro planlaması konusunda da net bir yaklaşım sergileyen Italiano takımın gereğinden fazla kalabalık olmasını istemiyor ve maksimum 24 kişilik bir kadroyla çalışmayı planlıyor. Bu doğrultuda kiralıktan dönen ve yeni sezon planlamasında düşünülmeyen birçok oyuncuya izin verildi. Söz konusu futbolcular Beşiktaş'ın Slovakya kampı kadrosuna dahil edilmedi. Vincenzo Italiano Slovakya kampında çalışmalarını daha da yoğunlaştıracak ve oyunculara kendi oyun sistemini aktarmaya devam edecek.
1: Ekranda bir son dakika transfer gelişmesi görüyorsunuz değerli izleyenler. Olay için en ciddi teklifin Brentford'dan geldiğine dair İngiliz ekibi 32 milyon euro önerdi. Trabzonspor 40 milyon euro da ısrarcı diyor. Hemen bu haberin detaylarını elbette muhabir arkadaşımız Yunus Emre Sel'den dinleyeceğiz. Bu tekliflerin de zannediyorum artmasını bekliyoruz Yunus Emre. Çünkü Dünya Kupası'nda sergilediği performans da zaten fazlasıyla dikkatleri üzerine çekmişti olayı. Şimdi en ciddi teklif Brentford'dan diyoruz ama diğer talipleri ve rakamları direkt senden dinleyelim şimdi.
3: Teşekkürler Edith. Senin de söylediğin gibi olayın Dünya Kupası performansı aslında ona olan ilgilerin, ona ilgi gösteren takımların daha da artmasına sebebiyet verdi. Bugüne kadar birçok takım olayla ilgili Trabzonspor'un kapısını çaldı. Bazıları transfer teklifi yaptı, bazıları ilgi kağıdı gösterdi, bazıları ise maliyetini sordu. Ama son olarak devreye giren İngiliz ekibi Brentford oldu. Geçtiğimiz sezon Premier Lig'de Avrupa şansını kıl payı kaçırmıştı İngiliz ekibi. En ciddi tekliflerden bir tanesini yaptı şu ana kadar. 32 milyon euro civarında bir rakamla Trabzonspor'un kapısını çaldı. Ama Trabzonspor'un bu konudaki tavrı çok net. Trabzonspor 40 milyon euronun altındaki rakamları değerlendirmek istemiyor. Çünkü bir önceki kulübü Bastia'nın da %20'lik bir pay hakkı bulunuyor. Bu nedenle Trabzonspor rakamın daha da yukarı çıkmasını istiyor. İngiliz ekibinin direkt buradan kapıyı açması rakamı biraz daha artabileceğini gösteriyor. Çünkü şu ana kadar ilgi gösteren Chelsea, Leipzig, Tottenham gibi kulüpler aslında 30 milyon euro seviyelerinde bir taklifle kapıyı çalmıştı. Brentford rakamı biraz daha yüksekten açtı. Aynı zamanda bir başka İngiliz ekibi Brighton'da oyuncu ile ilgili ilgi kağıdı gönderdi Trabzonspor kulübüne. Sanırım şimdi olayının Dünya Kupası'nın sahiplerinin daha doğrusu Dünya Kupası'ndan elenmesiyle birlikte transfer süreci biraz daha hareketlenecek. Bir kez oyuncunun kendisi ve menajeri de bu süreçte kafa karışmaması adına biraz sakin, sessiz kalıyordu. Onlar da muhtemelen farklı takımlardan teklifle

0: Trabzonspor kulübüne getirebilir. Ama bizim görüştüğümüz yetkililer 40 milyon avronun altında bir rakama olayı göndermek istemediklerini çok net bir şekilde ifade ediyor. Daha önce de Felipe Augusto'nun Zenit'e transferi konusunda 20 milyondan aşağı bir rakama oyuncuyu bırakmak istemiyoruz demişti Trabzonspor. Orada 20 milyon avroluk rakam Trabzonspor'a geldi. Bu kez aynısı olay için söyleniyor. Bir diğer noktada Matias Lovic'in Malmö'ye transferiyle ilgili kulüpler arasındaki anlaşma sağlandı. Lovic'in de Malmö ile kısa süre içerisinde anlaşması ve bu transferin resmiyet kazanmasını bekliyoruz. Çibuke Vivo, Folcarelli gibi isimlere de çok ciddi teklifler var ama Trabzonspor yönetim kurulu şu an itibariyle bu teklifleri henüz değerlendirmeye almadı. Özellikle Çibuke Vivo için çok yüksek rakamlı teklif net bir irade ortaya koyuyor yönetim kurulu. Ancak önümüzdeki günlerde tabii rakamlar daha farklı seviyeye gelirse işin belki detayları daha farklı noktaya gidebilir. Ayrıca sağ kanat pozisyonu için Benfica'da Piastrini ile ciddi şekilde görüşüyor. Yine Orsolini ile ciddi şekilde görüşüyor Trabzonspor. Forvet attığı için de Augusto'nun ayrılışının ardından o bölgeye bir yabancı oyuncu transferi için de araçlar başladı tabii ki. Bir süredir devam ediyorduk. Şu an itibariyle hızlandayız.
1: Peki Yunus Emre Sen'e de çok teşekkür edelim verdiği bilgiler için. Olay veya başka bir transfer gelişmesiyle ilgili elbette yeni bir gelişme olursa yine Yunus Emre Sel'den detaylarını dinleyeceğiz değerli izleyenler. Şimdi gelin akışımıza geri dönelim. Yine Trabzonspor'dan bir haber paylaşacağız. Felipe Augusto'yu aldığının 3 katı fiyata gönderdi bildiğiniz gibi Bordo Mavililer ve gelir bonusların da devreye girmesiyle fazlasıyla artacak. Felipe Augusto'yu Zenit'e gönderen Trabzonspor en pahalı 3. satışını gerçekleştirdi. Bordo Mavililer geçen sezon 5 milyon euroya transfer ettiği Brezilyalı oyuncudan net 15 milyon euro kazandı. Karadeniz ekibi bonuslardan 5 milyon euro daha alabilecek. Augusto, Alexander Sørloth'u geride bırakarak kulüp tarihinde en fazla gelir elde eden 3. oyuncu oldu. Trabzonspor en pahalı satışını geçen sezon gerçekleştirmişti. Bordo Mavililer Galatasaray'a Uğurcan Çakır'ı 36 milyon euroya göndermişti. Karadeniz ekibi 2019'da Lille sattığı Yusuf Yazıcı'dan 18,5 milyon euro kazanmıştı. Augusto bu iki oyuncuyu takip ederken Trabzonspor 2019-20 sezonunda kiralık olarak oynayan Sørloth'un Crystal Palace'tan Leipzig'e gidişinden 10 milyon euro kasasına koymuştu. Türkiye Futbol Federasyonu yabancı kuralının değişmeyeceğini duyurdu. Futbol Federasyonu yabancı kuralı ile ilgili tartışmalara nokta koydu. Daha önce duyurulan kuralda bir değişiklik olmayacağı açıklandı. Yeni sezonda Süper Lig'de her takım kadrosunda en fazla 14 yabancı bulundurabilecek. Bu oyunculardan en az 4'ünün 2003 veya sonrasında doğmuş olması gerekiyor. Geçen sezon sözleşme imzalanan 2002 doğumlu oyuncular bu kontenjana dahil edilebilecek. Türkiye Futbol Federasyonu A Milli Futbol Takımı'nın Dünya Kupası'nda kullandığı Arizona Kamp Merkezi ile ilgili tartışmalara kapsamlı bir açıklamayla yanıt verdi.
2: Son dönemde Arizona Kamp Merkezi ve hazırlık dönemiyle ilgili kamuoyunda oluşan tartışmalar üzerine açıklama yapan Türkiye Futbol Federasyonu, Kamp Merkezi seçim sürecinin FIFA tarafından yürütüldüğünü vurguladı. Türkiye Futbol Federasyonu Dünya Kupası'na doğrudan katılan 42 takımın kamp merkezini seçebildiğini, playoff yoluyla finallere kalan 6 ülkeye ise tesislerin FIFA tarafından tahsis edildiğini hatırlattı. Açıklamada Türkiye'nin de bu nedenle kamp merkezi seçme hakkına sahip olmadığı belirtildi. Türkiye Futbol Federasyonu kamp merkezinin değişmesinin yalnızca otel değişikliği anlamına gelmediğini, yeni sözleşmeler, güvenlik planlaması, ulaşım organizasyonu ve yerel otoritelerle koordinasyon gerektirdiğini ifade etti. FIFA'nın da operasyonel nedenlerden dolayı kamp merkezi değişikliğini tavsiye etmediği kaydedildi. Arizona'daki sıcak havaya ilişkin eleştirilere de yanıt veren federasyon, FIFA ile yapılan görüşmeler sonucunda milli takımı grup karşılaşmalarından önce maçların oynanacağı şehirlerde 2 antrenman yapma izni verildiğini açıkladı. Takımın böylece ilgili şehirlere giderek iklim koşullarına uyum sağlamasının hedeflendiği, Arizona'daki antrenmanların ise akşam saatlerinde yapıldığı belirtildi. Milli takımın ABD'ye

0: 2 Haziran'da gitmesi konusuna da değinen Türkiye Futbol Federasyonu, bu tarihin spor bilimi esas alınarak belirlendiğini, ilk maç öncesinde 11 günlük adaptasyon süresi planlandığını ve birçok Avrupa takımının da benzer tarihlerde ABD'ye ulaştığını bildirdi. Açıklamanın sonunda federasyon, Dünya Kupası hazırlıklarının FIFA'nın organizasyon kuralları, bilimsel veriler ve operasyonel gereklilikler doğrultusunda yürütüldüğünü belirterek, milli takımın en iyi şartlarda hazırlanabilmesi için tüm imkanların seferber edildiğini vurguladı.
1: Avrupa'nın dev kulüplerinde forma giyen fil dişi sahilli efsane Kolo Touré, Aspor canlı yayınının konuğu oldu ve önemli açıklamalar yaptı.
2: Fil dişi sahili kadrosuna baktığımızda özellikle Süper Lig'den 5 oyuncu olduğunu görüyoruz. Singo isimlerden birisi, Akbadu, Olayi, Yahya Fofana ve Operi şu anda Dünya Kupası'nda forma giyen Süper Lig'den isimler. Bizim ligimizin, yani Süper Lig'in özellikle bu isimlerin gelişimine yapmış olduğu katkıyı nasıl değerlendirirsin?
3: Tamamıyla komple oyunculara dönüştüklerini söyleyebiliriz.
4: They are very creative players as well.
3: Oldukça yaratıcı oyuncular.
4: With the energy and for me.
3: Enerjileriyle farklı bir şey getiriyorlar. Tutkuları sayesinde aslında bize yeni bir şey getirdiklerini söyleyebiliriz.
2: Peki eski bir aslında.
3: Okay'den.
2: Elit stoper Kolo Touré, çok uzun yıllar Arsenal'da forma giydin, Liverpool'da forma giydin, yine Manchester City kariyerin var. Futbolculuk döneminde elit stoperlerden birisiydin ve Singo ile Akpadu'yu biraz daha özellikle sana sormak istiyorum. Bu iki oyuncunun defansif anlamda bir savunmacı olarak analizleri nasıl yaparsın bizler için?
4: No, I think they are really good players.
3: Bana kalırsa fiziksel olarak harika oyuncular.
2: Az önce aslında ifade ettim, çok değerli bir futbolculuk kariyerin vardı. Arsenal, Liverpool, Manchester City ve hatta Celtic'te yine çok değerli ve önemli bir kulüp bu anlamda. Ve Chris Olayi'nin de şu günlerde Avrupa'nın özellikle çok büyük kulüpleriyle adı anılıyor. Geçmişte bunu deneyimlemiş birisi olarak Chris Olayi'nin gelecekte o seviyelere çıkabilme ihtimalini nasıl öngörüyorsun?
4: Yes, absolutely.
3: Yani, he is tabii fantastic. Ki de kesinlikle fantastik bir oyuncu.
4: Very intelligent
3: player. Oldukça akıllı bir oyuncu.
4: Can dictate the game. For me, you remind me a lot.
3: Oyunu çünkü yönetiyor. Kunduko'yu hatırlatıyor bana, öyle söyleyebilirim ben size.
4: Nothing. One thing he need to improve in his game is goal scoring. I think for me he can score more.
3: Oyununda değiştirebileceği şey bence daha fazla gol atmaya başlaması gerekiyor. Bence daha fazla gol atmaya odaklanabilir. Yani tekniği zaten harika ve eğer gol seviyesinde de kendini geliştirmeye devam ederse kesinlikle en üst seviyelere ulaşabileceğini düşünüyorum.
2: Biraz magazinsel bir konu olacak konu ama hiç oyunculuk döneminde Türkiye'den transfer teklifi aldın mı? Bunu da merak ediyoruz.
4: Yeah, I had some few one.
3: Evet, birkaç tane almıştım, birkaç tane almıştım.
4: I had some few one, yeah, definitely. And evet. Unfortunately, I didn't came, but.
3: Ne yazık, gelemedim ama.
4: As a manager, why not?
3: Ama bir teknik direktör olarak neden?
4: So what I'm capable of.
3: Olmasın, neler yapabildiğimi göstermek isterim orada.
2: Peki güzel, o zaman teknik direktörlük konusuna geçelim. Çünkü yakın zamana kadar çok değerli bir teknik direktörle beraber çalışıyordun. Pep Guardiola Manchester City'ye veda ettikten sonra sen de İngiliz devine veda ettin. Bundan sonraki süreçte senin planların nedir? Bunu merak ediyoruz ve özellikle Pep Guardiola ile çalışmak sana neler kazandırdı? Onun mutfağında olmak sana neler kattı? Bunu da yine sormak isterim.
4: Dediğimiz
3: gibi çok şanslıydım aslında Pep Guardiola'nın izini takip edebilme konusunda. Çok tutkulu birisi. Benim öğrendiğim iki önemli şey ondan. Tutkudur. O çok çalışmalıdır.
4: Ve
3: taktik konusunda fikirleri, oyunu, görüş tarzı, hani öğrenebileceğim şeyler sınırsız gibiydi.
2: Futbolculuk döneminde özellikle Premier Lig'de birçok

0: önemli yıldızla ya takım arkadaşıydın ya da onlara karşı oynadın. İşte Thierry Henry, Didier Drogba, Wayne Rooney, Luis Suarez ve daha birçok önemli yıldız. Bunlar arasında en zorlandığın oyuncu hangisiydi oyunculuk döneminde?
1: Rooney onlardan birisiydi. Çok fiziksel bir oyuncuydu, taktiği çok iyiydi, tekniği çok iyiydi.
0: Kariyerinde en çok etkilendiğin stadyum atmosferi hangisiydi? Bunu hatırlıyor musun?
1: Birkaç tane var.
2: Old Trafford was tough.
1: Old Trafford. Old Trafford her zaman çok zordu.
2: Evet,
1: oradaki taraftarlar sürekli üzerinize bir baskı oluşturabiliyor.
0: Kolo, artık bu soruyu sormadan röportajı sonlandıramayacağım. Şu günlerde tüm dünyanın belki de en çok konuştuğu konuyu sana da yakalamışken tabii ki sormak istiyorum. Lionel Messi mi yoksa Cristiano Ronaldo mu?
1: Bana sorarsanız ikisi de harika, fantastik oyuncular.
2: Messi
1: it's fantastic. Benim için fantastik. Hani kupalardan gideceksek Messi. Messi benim içindir. Hani çok fazla kupa kazandı. Dünya Kupası'nı da kazandı. Ve Ronaldo şu ana kadar kazanamadı galiba Dünya Kupası, yanlış hatırlamıyorsam.
0: Evet.
1: Yani sadece bu yüzden Messi'ye vereceğim o yüzden.
3: Ve Dünya Kupası ile devam ediyoruz değerli izleyenler. Turnuvanın favorilerinden Fransa, İsveç'i 3 golle geçti ve adını son 16'ya yazdırdı.
4: Dünya Kupası'nın en büyük favorilerinden Fransa, Göker eşli İshak'lı İsveç'te son 32 turunda karşılaşıyor. Lager Bielke'den büyük hata. Olise'nin pasında Mbappe hareketlendi. Kaleciyle karşı karşıya Mbappe topu ağlara gönderdi ama bayrak havada. Offside. Rabiot sert bir şut sol ayağıyla. Kaleci Zetterström gole izin vermiyor. Dakika 32. Kunde çevirdi. Mbappe vurdu, direkten döndü top. Fransa akın akın geliyor İsveç kalesine. Rabiot'un pası savunmadan sekti. Michael Olise harika bir vuruş ancak direğe takıldı. Sonrasında Dembele tamamlayamıyor. Belki de şu ana kadar turnuvanın en güzel golü olacaktı ama direğe takıldı Michael Olise. Sonrasında Dembele'nin sol ayak içiyle plasesi direğin hemen yanından dışarı çıktı. Kylian Mbappe çekti sağına. Mbappe! Fransa'nın golcüsü saymaya devam ediyor. Köşe vuruşunu paslaşarak kullandı Fransa. Olise'den Dembele'ye, tek topta Mbappe. Ceza sahası içinde onu durdurmak çok zor. Dünya Kupalarında 17. golü Mbappe'nin ve Miroslav Klose'yi geçerek Messi'nin arkasında ikinci sıraya yerleşiyor Mbappe. Görüntüler ikinci yarıdan. Olise'nin pası Barcola, 2-0. İlk yarıyı golle kapattı Fransa. İkinci yarıya da golle başlıyorlar. Olise'den bir asist daha. Grup aşamasında 2 asist yapmıştı. Son 32 turunda da gol katkısına devam ediyor Michael Olise. Dakika 61. Olise vurdu, Zetterström. İyi uzandı İsveç kalecisi. Sol kanattan geliyor Fransa. Mbappe'nin pası Olise'ye. Olise vurdu. Savunmada Gudmundsson ayak koyuyor. Yine Fransa atakta olan taraf. Mbappe'den Barcola'ya. Michael Olise çekti soluna. Mbappe koşu yaptı. Harika bir pas. Kylian Mbappe. 18. Messi'nin hemen arkasında Kylian Mbappe. Bırakmıyor yakasını Arjantinli'nin. Maçta ikinci golünü atıyor Fransız yıldız. Michael Olise'den de bir asist daha. 89. dakika, artık maçta son anlar. İsveç atağı. Göker Eş'in vuruşunda Mike Maignan gole izin vermedi. Son anlar. Oyuna sonradan giren Mateta gole yaklaştı ama iyi bir vuruş yapamadı. Son düdük geliyor. Fransa İsveç'i 3-0 yenerek son 6 turuna yükseliyor.
3: Evet. Evet, artık Dünya Kupası'nda son 16 turu eşleşmeleri belli olmaya başladı değerli izleyenler. Turnuva ağacı da biraz daha net bilgiler vermeye başladı bize. Dün alınan sonuçları şöyle bir hatırlatalım. Az önce özetini izlediğimiz mücadeleydi zaten. Fransa İsveç 3 golle geçti. Norveç fil dişi Salin'i 2-1 mağlup etti ve Meksika da Ekvador'u 2-0 ile geçti. Ve şimdiye kadar alınan sonuçlarla birlikte son 16 turu eşleşmeleri şöyle oldu değerli izleyenler. Paraguay ile Fransa karşı karşıya gelecek. Paraguay bildiğiniz gibi Almanya'yı elemişti. Bakalım Fransa karşısında dev bir sürprize imza atabilecek mi? Kanada, Fas yine ev sahiplerinden Kanada ve dikkat çeken takımlardan bir önceki Dünya Kupası'nın da elbette çok dikkat çeken bir ekibiydi. Fas, Kanada, Fas karşı karşıya gelecek. Brezilya-Norveç mücadelesi yine sonucu merakla beklenen son 16 tur eşleşmelerinden biri oldu değerli izleyenler. Japonya'yı saf dışı bırakmıştı Brezilya. Haaland'lı Norveç karşısında acaba nasıl bir karşılaşma izleyeceğiz merak ediyoruz. Ve Meksika yine ev sahibi takımlardan biri, henüz gol yemediğini hatırlatalım Meksika'nın, bu önemli bir detay. Meksika'nın rakibi de İngiltere Demokratik Kongo mücadelesinin sonucunda belli olacak. Çok büyük bir sürpriz yaşanmazsa oradan da İngiltere'nin gelmesi bekleniyor. Elbette diğer son 32 turu maçlarını da yakından takip edeceğiz ve eşleşmeleri sizlerle paylaşacağız. Hemen bugünün programını da şöyle bir ekrana getirelim. Bugün oynanacak iki karşılaşmayı da paylaşalım sizlerle. Saat 19'da İngiltere Demokratik Kongo Cumhuriyeti maçı oynanacak ve saat 23'te de Belçika ile Senegal karşı karşıya gelecek. Buradan da son 16 turuna yükselen ekipler belli olacak diyelim. Şimdi az önce Paraguay'ın Almanya karşısında sergilediği performansa biraz değinmiştik değerli izleyenler. Özellikle Almanya çok ciddi bir hayal kırıklığı yarattı ülkesinde. 2014'te Dünya Kupası'nı kazanmıştı Panzerler ve o tarihten itibaren Dünya Kupalarında ciddi hayal kırıklıkları yaşıyor.
5: Almanya bir kez daha büyük bir turnuvadan hayal kırıklığıyla ayrılıyor. Panzerler Dünya Şampiyonluğuna ulaştığı 2014'ten beri üst üste 3. kez futbolun en büyük sahnesinde son 16 takım arasına dahi kalamadı. Almanya 2018 ve 2022'de gruptan çıkamayarak büyük bir hüsran yaşamıştı. 8 kez final oynayan, 4 kez kupayı kaldıran ve 12 yıllık Dünya Kupası hasretine son vermek isteyen Almanya, Amerika, Kanada ve Meksika'nın düzenlediği Dünya Kupası'na 7-1'lik Curaçao galibiyetiyle moralli başladı. İkinci maçında fil dişi Sahilini 2-1 yenerek grubunu lider bitirmeyi garantileyen Almanya son maçta ise Ekvador'a 2-1 yenildi. Nagelsmann'ın öğrencileri son 32 turunda Paraguay ile eşleşti. Normal süresi 1-1 sona eren mücadelenin penaltı atışlarında rakibine boyun eğen Almanlar turnuvaya erken veda etti. Dünya Kupası tarihinde ilk kez seri penaltı vuruşlarından mağlubiyetle ayrılan Almanya, büyük turnuvalarda daha önce çıktığı 7 penaltı serisinin 6'sını kazanmıştı. Almanya sadece Dünya Kupası'nda değil, Avrupa şampiyonalarında da aradığı başarıların çok uzağında kaldı. 6 kez Avrupa şampiyonalarında final oynayan ve sonuncusu 1996'da olmak üzere 3 kez şampiyonluğa ulaşan Panzerler 2008'den beri finale çıkamadı. 2012 ve 2016'da yarı finalde elenen Almanlar Euro 2020'de son 16'nın ötesini göremedi. Almanya Euro 2024'te ise çeyrek finalde elendi. Almanya tarihinde ilk kez 6 büyük turnuvada finale dahi çıkamayarak kötü gidişatını sürdürdü.
3: Dünya Kupası'nda adını son 16 turuna yazdıran Fas milli takımı oyuncuları seri penaltılar öncesi ve sonrası dualarla kenetlendi.
5: Fas milli takımı 2026 Dünya Kupası son 32 turunda Hollanda'yı seri penaltılarla geçti. Mücadeleci oyun stilleriyle birçok kesimden övgü alan Faslı oyuncular normal ve uzatma süresi 1-1 biten maçın ardından dua etmek için bir araya geldi. Yedek kulübesinde teknik direktör Muhammed Oabi önderliğinde toplanan takım hep birlikte dua ederek seri penaltılara konsantre oldu. 3-2 kazanılan atışlarla birlikte tur atlamanın sevincini yaşayan ekip bu kez saha içinde tribünlere yönelerek secdeye gitti. Oyuncular daha sonra tribünlerin coşkulu tezahüratlarına katılarak Dünya Kupası'ndaki en iyi 16 takım arasında kalmanın haklı gururunu yaşadı. Faslı futbolcu İsa Diop maçın oyuncusu seçilmesini şöyle yorumladı. Takım olarak çok iyiydik. Planımızı istediğimiz gibi uyguladık ve sonuçta kazandık. Biz Müslüman bir halkız. Bizim için başarı kişisel değil, Allah'ın işidir. Bu nedenle Allah'a şükrediyoruz.
3: Evet, spor ajansında her gün olduğu gibi yine dijital gündeme de birlikte bakacağız değerli izleyenler. Sosyal medyada, dijital basında konuşulan haberler. İlk olarak Almanya'dan Futbol X hesabının bir paylaşımını aktaralım. Michael Olise bir asist daha yapması halinde bir Dünya Kupası'nda en fazla asist yapan oyuncu olarak Pelé'nin rekorunu egale edecek diyor haber. Fransız yıldızın Pele'yi yakalamaya artık çok yaklaştığı, sadece bir asist fark bulunduğu iki ismin arasında söylenmiş ki Fransa'da yoluna zaten devam ediyor. Kırılması çok kolay, çok muhtemel bir rekor diyebiliriz değerli izleyenler. Dikkat çeken bir haber. Hemen devam edelim bir sonraki paylaşımla. Demarque Sports'tan yine X hesabından bir paylaşım. Dünya Kupası'ndan elenen 6 ülkede teknik direktör değişikliği gerçekleşti. Çekya'da Miroslav Kubek, Hollanda'da Ronald Koeman, Güney Kore'de Myung Bo Hong, İskoçya'da Steve Clark. Tunus bildiğiniz gibi turnuva devam ederken teknik direktörüyle yollarını ayırmıştı Sabri Lamouchi ile ve Uruguay'da da Marcelo Bielsa ile yollar ayrıldı. Dünya Kupası'ndan elenmenin ardından bu ülkelerde çok ciddi tartışmalar da yaşanmıştı. Sizlerle haberlerini paylaşmıştık değerli izleyenler. Yine devam edelim. Bir sonraki paylaşımı da hemen görelim birlikte. Tenisten bir haber paylaşacağız. Tribün Dergi X hesabından. 4 yıl sonra kortlara dönen Serena Williams, Wimbledon ilk turunda dünya 87 numarası 20 yaşındaki Avustralyalı Maya Joint'e 2 saat 25 dakika süren mücadele sonunda mağlup oldu ve elendi. Williams maç sonu zorunlu basın toplantısına çıkmayı reddetti şeklinde bir haberde yine dikkat çekiyor. Tenisin efsane isimlerinden biri Serena Williams, Wimbledon ilk turunda turnuvaya veda etti değerli izleyenler. Hemen son paylaşımı da görelim. Evet, Fransa'yı o durdurabilir mi? Az önce Paraguay efsanesine bir vurgu yapmıştık değerli izleyenler. Hem bizim de yer aldığımız grupta sergilediği performans, hem Almanya'yı elemesinin ardından şimdi gözler tabii ki Fransa ile Paraguay arasında oynanacak son 16 turu maçına çevrildi. Bakalım Paraguay burada da çok ciddi bir sürprize imza atabilecek mi? Hep birlikte izleyip göreceğiz diyerek dijital gündem bölümümüzü de bu şekilde tamamlamış olalım ve devam edelim akışımızdan. FIFA 2026 Dünya Kupası'nda sakatlık yaşayan Uruguaylı orta saha oyuncusu Ugarte için Manchester United'a tazminat ödeyecek.
6: FIFA Manuel Ugarte için devreye girdi. 2026 Dünya Kupası'na erken veda eden Uruguay'da forma giyen Ugarte, İspanya karşılaşmasında çapraz bağ sakatlığı yaşadı ve sezonu kapattı. Dünya futbolunun patronu, kulüpleri koruma programı kapsamında milli takımda sakatlanan oyuncunun haftalık 120 bin poundluk maaş yükünü üstlenecek. 25 yaşındaki futbolcunun sahalardan uzak kalacağı bir yıllık süreçte FIFA, Manchester United'a 7.8 milyon euro tazminat ödeyecek. İngiliz devinin kasasını bir nebze olsun rahatlatacak bu dev ödemeye rağmen, ameliyat masasına yatacak Ugarte'nin sahalara ne zaman döneceği ise rehabilitasyon sürecinin ardından netlik kazanacak. Uruguay milli takımıyla 38 maçta bir gol kaydeden Ugarte, geçen sezon United formasıyla onu ilk 11'de olmak üzere 24 karşılaşmada forma giydi.
3: Como, Nico Paz'ın bir sezon daha kulüpte kalacağını duyurdu.
7: Como, Real Madrid'le yaşanan Nico Paz sorununa nokta koydu. Serie A ekibinden yapılan açıklamada, Real Madrid kulübümüz ve Nico Paz, oyuncunun 2026-2027 sezonunda da Como'da oynamaya devam etmesi konusunda anlaşmaya varmıştır. Oyuncunun talebi üzerine gerçekleştirilen anlaşmada, Real Madrid'in 2027-2028 sezonu için tek taraflı olarak geri satın alma opsiyonu bulunuyor ifadelerine yer verildi. Real Madrid'in Nico Paz için belirlenen 9 milyon euroluk geri satın alma maddesini kullanacağı, ardından oyuncunun Como tarafından yaklaşık 60 milyon euro karşılığında yeniden kadroya katılacağı iddia edildi. Bu anlaşmanın gerçekleşmesi halinde Real Madrid'in gelecek yıl futbolcuyu bu kez 80 milyon euro karşılığında geri alma hakkına sahip olacağı öne sürüldü. 21 yaşındaki Arjantinli futbolcu, geçtiğimiz sezon çizme ekibinin formasını giydiği 40 maçta 13 gol ve 8 asist üretti.
3: Bu haberle birlikte Spor Ajansı'nda ilk saati tamamlıyoruz değerli izleyenler. Saat başından itibaren stüdyo konuklarımız Cem Kerpiççi.

0: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Aspor Radyo. Sporun Radyosu.
2: Vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
3: Ajet'le bu fiyatlara uçarsın. Şimdi Ajet Mobil'e gel. Takvimdeki en iyi fiyatları gör. Avantajlı uçak biletini hemen al.

0: A Spor Radyo. Güzellikler
1: dünyası. Paraf'ın katkılarıyla. Tarihte bugün 1 Temmuz 1911 yılında Kandilli Rasathanesi kuruldu. Güzellikler
0: dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.

0: Spor Radyo.
1: Aslında stüdyo konuklarımızla devam ediyoruz değerli izleyenler. Bugün Selahattin Kınalı ve Emre Eren bizimle birlikte yaklaşık 2 saat boyunca kendileriyle gündemdeki gelişmeleri değerlendireceğiz. Bu arada az önce Cem Kerpiççiler diye duyuru yapmıştık. Biz konuklarımıza küçük sürprizler yapmayı seviyoruz biliyorsunuz. Emre Eren bizimle birlikte ilk yayınımız olacak bu arada, kendisiyle de hoş geldin.
2: Hoş bulduk.
1: Hayırlı uğurlu olsun diyelim ediyorum. Öncelikle. Dileriz ki devamı da gelir aynı şekilde. İnşallah. Selahattin Kınalı hoş geldiniz. İyi yayınlar.

0: biliyorum.
1: Hoş bulduk, ben sana diyeyim. Emre kardeşe de hoş geldin diyeyim.
2: Hoş bulduk abi.
1: Emre kardeş profesyonel olarak Beşiktaş'ta, Rizespor'da pek çok takımda oynadı. O zamanlardan hatırlıyoruz. Mesela beni de Selahattin Kınalı, benim kuzen var. Trabzonspor'da, Antalyaspor'da, Denizlispor'da oynadı. Çok iyi bir santfordu. Benim kadar değil tabii de, yani iyidir Selahattin. Bana da diyor ki ekranlarda zaman zaman, başka ekranlarda da biz Emre Bey'i izledik. Emre kardeşim. Ya yani biraz tipin değişti.
2: Ya Selahattin şimdi geldim diyorum ki Selahattin diyeceğim ama yaşça biraz daha büyük gibi duruyor. Selahattin Kınalı'ya baktım. Geçen sene zaten Selahattin abi yıllardır bu kanalda çok da doğru işler yapmaya gayret gösteren bir yorumcu.
1: Başka ben kanalı de, beni çıkarmazlar zaten.
2: Ben de tabii kendisini seyrediyorum. Zaman zaman seyrediyorum. Ya diyorum bizim Selahattin'in boyu biraz kısalmış. Selahattin Kınalı. Açıyorum bakıyorum. Selahattin Kınalı. İsim de doğru. Soy isim de doğru. Selahattin diyorum bu kadar evrim değiştiremez. Çünkü arasında 11 yaş varmış. Bugün gerçek ortaya çıktı.
0: Şöyle bu arada ben de geçen hafta onu söyleyecektim size. Benim bir arkadaşım sizinle bir videomu paylaşmışım ben de sosyal medya hesabımdan. Onun üzerine bana mesaj atmış. Selahattin Kınalı'yı görünce de aklıma hep şu maçta yaptığı şöyle bir hareket geliyor.
2: Evet, çünkü karşı karşıya da oynadım ben Selahattin Kınalı'yı.
0: Ben dedim isim benzerliği evet. Öyle bir.
1: Ben de Selahattin'in sayesinde işte ara sıra böyle o kısmi futbolcu evet, havalar evet. Atıyoruz ama. Ben medyanın içinde yani 90 yılından beri Hürriyet'le başladık. Medyanın içindeyim. Tabii daha çok polis halliği muhabirliğiyle geçti hayatımız. Sporda başladık ama ben 90 yılında Hürriyet'te başladıktan sonraki sürecin 90 2000 2026'ya gelmişiz yani.
2: Maşallah.
1: Kaç yıl olduğunu görüyoruz. Zaman zaman yazdığım yerlerde konuşmalarımda Selahattin Kınalı, iki tane Selahattin Kınalı olduğunu, ikimizin de aynı akraba yani doğal olarak kuzen sayıldığımızı.
2: Tabii ki.
1: Anlatmaya çalışıyorum ama zaman zaman da insanlar sonuçta bir tık basıyorlar. Selahattin Kınalı kimdir? Sosyal medyada ya da işte bilgi kaynaklarında şu da çıkıyor ortaya. Şimdi ben iki tane Selahattin Kınalı olduğunu aslında insanlar görebiliyorlar birazcık da araştırırlarsa. Ama sonuçta ilk çıkan futbolcu Selahattin Kınalı olunca beni de o zannediyorlar. Ben de 11 yaş birden gençleşiyorum yani.
2: Maşallah.
1: Ne işime gelmiyor da değil yani. Tabii.
0: Orijinal Selahattin Kınalı.
1: Selahattin'e de buradan onun da onun
2: selam olsun buradan.
0: Selam
1: yollayalım sevgili kuzenime. Zaman zaman benim yüzümden onu da harlayanlar oluyor çünkü.
0: Bir gün beraber gelseniz de iki Selahattin Kınalı'yla yayın yapsak ne güzel olur değil mi? Ben de aranızda dilek tutarım.
1: Yaparız. Ya biz bir de kişilik olarak kimsenin söylemek istemediği şeyleri çok rahatça söyleme sorumluluğu taşıdığım için ben gazeteciyiz, halka yalan söyleyemeyiz. Zaman zaman gerçekleri saklamak da yalan söyleme biçimidir. Onlara da yapmadığımız için çoklarının işine de gelmiyor çoğu zaman söylediklerimiz. O yüzden bana yönelik şiddetli eleştiriler zaman zaman benden biraz Selahattin'e de taşıyor. Oradan helallik istiyoruz zaman zaman sevgili kuzenimden. Hakkını helal et. Selam.
0: Peki. Tekrar hoş geldiniz. İyi yayınlar diliyorum. Evet şimdi tabii gündem yoğun. 2 saat boyunca hemen hemen her konuyu konuşmaya çalışacağız. Dünya Kupası ile gelin başlayalım. Elbette heyecan devam ediyor Dünya Kupası'nda. Son 32 turu maçlarıyla yavaş yavaş artık son 16 eşleşmeleri de belli olmaya başladı. Birazdan turnuva ağacına da bakarız. Tahminler de yürütürüz ama şöyle özellikle dün oynanan karşılaşmalarla birlikte oluşan durumu şöyle bir konuşalım, değerlendirelim. Emre Eren'le başlamak istiyorum. Heyecan sürüyor.
2: Aslında ağır favorim yani Dünya Kupası başlamadan önce ağır bir favorim vardı. Gerçekten bu Fransa'ydı benim adıma. Çünkü baktığımız zaman oyuncu kalitesine baktığımız zaman oyuncu kimliğine baktığımız zaman o 3. bölge oyununu oynamasına baktığımız zaman ki oyunu domine ettiği pozisyonlara baktığımız zaman gerçekten bundan hiçbir zaman şaşmadık ama bunun yanına bir İspanya koyduk. Acaba dedik İngiltere iyi bir kadrosu var. Bu oyunu ve turnuvayı doğru geçirebilir mi diye düşündük.
0: Arjantin takımını yenebilir mi?
2: Arjantin takımına baktık. Çok değerli bir oyuncusu var. Yani gerçekten abi 41 yaşına gelmiş bir oyuncunun aidiyeti bu kadar yüksek bir görüntü vermesi de çok enteresan bir durum. Messi. Yani çok başka bir oyuncuymuş. Yani dünyada gerçekten ses getirdiği kadar varmış abi.
1: 41 mi? Messi 39 mu?
0: 40 oldu.
1: 41 deyince
2: 40,
1: Ronaldo'dan 40 bahsedeceksiniz.
2: Evet, 41 hani. Ronaldo. 40.
1: Ya tabii ki. Sonuçta çok özel bir yetenek. Oynamayı da seviyor.
2: Bir de abi şöyle oynuyor. Evet takıma bazı pozisyonlarda yardımcı olamıyor. 2. bölgede. Ama 3. bölgeye oyun oraya yıkıldığı an oyunu domine ettiği an Arjantin korkunç derecede

0: pozisyonlara girebiliyor.
1: Eliyle oynar rahatlığında ayağıyla oynuyor evet. Adam yani. Mesele o.
2: Evet,
1: çok
2: yani
1: rahat.
2: Yürüyor diyorsun. Hmm. Aktif dinlenmede şu anda diyorsun bir anda böyle.
0: Gerçekten aktif dinlenme yaparken ki ben bunu Türkiye'de mesela bir oyuncu da görmüştüm. Futbolculuk zamanında görmüştüm. Hacı'da görmüştüm. Aktif dinlenme yaparken topu bir alıyordu Selahattin abi.
1: Türkiye'ye gelmiş geçmiş en büyük futbolcu kim? Madem Hacı dedin. Hacı maalesef.
0: Türkiye'ye gelmiş geçmiş en büyük futbolcu mu? En iyi yabancı mı? Soru.
1: Yok, yerli oyuncuları
0: sanırım. Yerli de dahil mi?
1: Yok yok, yerliler dahil değil. Herhalde yerlileri de Hacı Deniz yok.
0: Tabii ben çok yabancı oyuncuyla oynadım. Özellikle Daniel Mokaçi ile oynadım. Yani Dünya Kupası'ndan gelmişti 96 yılında. Bir dönemde o da arkadaşlığımı yapmıştım onun. Hmm. Çok değerli bir santrafordu yani. Türkiye'de ses getirmiş.
1: Çok özel bir adam elbette.
0: Özel bir oyuncuydu
1: yani
0: ama.
1: En diyebiliyor musun?
0: En dediğim adam benim Hacı'dır. Yani değil onun mi? Üzerinde bir adam
1: yok,
0: sayma.
1: Yok, ben de aynı fikirdeyim. Lafı geçtiği için Hacı'yı.
0: Çünkü ben bunu yaşadım Selahattin abi. Birebir yaşadım. Rasim Kara döneminde bir Galatasaray kupa maçı oynayacağız. Hoca dedi ki ya özellikle oyunun son bölümünde dedi. O kadar yakın olman lazım ki döndürmemen lazım dedi. Oyuncuyu döndürmeyeceksin dedi.
1: Hacı'yı kastediyor.
0: Hacı'yı abi ya böyle bir şey olamaz ya. Topu atıyorlar sırtı dönük. Ben solu kapatıyorum sağdan dönüyor. Sağı kapatıyorum soldan dönüyor. Kenarda bekliyor. Çizgi kenarında bekliyor ve senin anlattığın gibi Ezgi. Yani pasifte oyunun pasif bölümünde. Abi arkaya bir koşu atıyor. Topla zaten yakaladığın geçmiş olsun. Yani duramaz. O yüzden yani Hacı gerçekten ses getirmiş bir oyuncudan ama Messi'ye dönecek olursak işte 40 yaşına gelmiş. Yani çok önemli işler yapabilen oyuncular var dünyada ama bu oyuncuyu tamamıyla ön tarafa çıkartmak lazım. Şimdi Fransa takımına dönmek gerekirse bir Olise gerçeği. Yani Çerki oynamıyor. Yani bu takımda Çerki oynamıyor. Düşünebiliyor musun? Abi.
1: Evet.
0: Mbappé'nin o arka
1: koşulları. Stili Çerki değil mi? Stili oynayan çocuk.
0: Evet. Tabii. Çerki oynamıyor. Bu takımda oynamıyor. Kenara bakıyorsun Dembele. Geçen hafta ya oyun başlıyor 20 dakikada 3 gol atıyor falan. Ya enteresan bir takım, enteresan bir
2: Fransa
0: görüntü.
2: Fransa gerçekten.
0: Fransa enteresan. Gerçekten ses getirecek bir görüntü.
2: Ama şimdi Paraguay Fransa'yı eliyormuş Almanya'yı.
1: Vallahi artık ben Paraguaylıyım zaten. Fas Paraguay.
2: Yeşilburun evet. Adalarından
1: Yeşil
2: sonra.
1: Yeşilburun Adaları Fas Paraguay. Fas benim final oynamasını bekliyorum hala. Fransa'yı durdurabilirse sadece Fas durdurur çünkü Fransa kendi oyununu herkese kabul ettiriyor. Kabul ettirdiği anda bir şansın kalmıyor Fransa'ya karşı. Fakat Fas da rakibin oyununu kabul etmiyor. Fas da kendi oyununu kabul etmeye çalışacak ve Fas da hep Hakim Ziyech diyorum. Eşref Hakimi gibi. Sağ bekten bütün oyunu yönlendiren bir satranç ustası var. Kasparov mübarek.
0: Evet.
1: O yüzden Emre sayarken Fas'ı saymaması
0: ona geleceğim.
1: Dert olduğu için.
0: Ona geleceğim. Yani ben şeyden hani final.
1: Ama Fransa muhteşem.
0: Final gibi yani bu turnuvayı tamamıyla domine edebilecek bir takımdan bahsettim ama ilk izlediğim gün Fas gerçekten dedim ki evet Fas takımı yani ilk 4'te ya yani ilk 8 ve 4 arasında bir yerde mutlaka olmalı çünkü o kadar
2: ama geçen Dünya Kupası'nda da yarı
0: yürek,
2: final gördü zaten.
0: Abi oynadığı oyuncular falan da enteresan oyuncular. Çok doğru yere geldi Selahattin abi. Ya sağ taraftan oyunu domine eden bir dünya oyuncusu olabilir mi?
1: Sol ya bu adam soldan orta yapıyor ya evet, sol açıktan yani.
0: Evet. Öyle bir özelliği var. Çok da enteresan bir takım ama şey yapıyorlar. Yani takım birlikteliği ve mücadele gücü var o takımın. Biz bunu çok isterdik mesela. Hani ben bir Türk vatandaşı olarak ki o kadar çok umutlu bir şekilde milli takımımızın çok. Dünya Kupası'na giderken ki serüvenini gördükten sonra çok umutluydum. Yani çok heyecanlıydım. Çok güzel şeyler çıkartabileceğimiz, sinerjisini yaratabilecek oyuncular var diye düşünüyorum.
1: Var. Aynı fikirdeyiz ama işte
0: maalesef
1: bazen
0: biz
1: olmuyor.
0: Bunu başaramadık ama büyük bir deneyim ve tecrübe olduğunu düşünüyorum. O da bir önemli bir kıstastı abi. 24 sene olmuş ya.
1: Tabii.
0: 24 senedir ben 24 yaşındaydım, 25 yaşındaydım. Dünya Kupası'na gitmişti takım. Ben o dönemde faal futbolcuydum. Şimdi geldiğimiz nokta 25 sene geçmiş. Benim mesela 17 yaşında bir kızım var. Allah
2: maşallah.
0: Bağışlasın inşallah. Geçenlerde onunla sohbet ediyoruz. Ya baba diyor bu Dünya Kupası diyor kaç yılda bir yapılıyor falan. Kızım diyorum işte 4 yılda bir yapılıyor. Ben hiç görmedim diyor. Yani bizim milli takım diyor ilk kez diyor falan. Dedim kızım işte biz dedim yavaş yavaş geliyoruz. Ama bunları düzelteceğiz. Bunları evet, düzeltmek evet. Bizlerin elinde. Ya bize de çok görev düşüyor. Selahattin abi yorumcu olarak yani yorumcu deyip geçmemek lazım. Ya sosyal medyada paylaşım yapıp da geçmemek lazım. Yani bizler de burada kenetlenmeliyiz. Bizlerle bir hep beraber aynı düşünce içerisinde olmalıyız ki Türk futbolu gelişmesi adına.
1: %100 ama kenetleneceğimiz şeyi doğru tespit etmemiz lazım.
0: Tabii tespitleri
1: lazım.
0: Yapmak lazım.
1: Çünkü yorumcuyuz, gazete

0: İciz. Bizim sıfatımızın bize çizdiği bir kimlik alanı var. O alan üzerinden herkes profesyonel dünyada kendisinden beklenen her ne ise, kendisine verilen rol her ne ise, o rolün hakkını hakkaniyetli bir şekilde vermeye çalışmalı. Elbette yorumcusu da öyle, işte gazetecisi de öyle, sporcusu da öyle, teknik kadro da öyle. Ama genel anlamıyla toplumun genel bir istek göstermesi gerekiyor değişim için. Biz genelde söylemlerde her şeyi istiyoruz. Eyleme dönüştürdüğümüz zaman işin herkesin...
1: İşin en önemli kısmı zaten eylem.
0: Evet, o zaman herkesin temsilcisi olduğu camia adına adımlar atmaya yöneldiğini görüyoruz. Evet. Yani bizim asıl sıkıntımız bu.
1: Evet.
0: Onu aşamadan da çok yol alacağımız.
2: Özür dileyerek bir araya gireceğim. Bir sıcak haber var ekranda değerli izleyenler. Bildiğiniz gibi dün Anderson Talisca MR'a girmişti ve sonucun temiz çıktığı haberi geldi. Fenerbahçe taraftarları muhtemelen biraz endişelendi. Vedat Muriç'ten sonra acaba Talisca'dan da kötü bir haber gelecek mi diye, ama öyle bir haber gelmedi. Brezilyalı oyuncu Avusturya kampında takımla kuvvetlendirme çalışması yapacak ve normal bir şekilde çalışmalarına devam edecek. Fenerbahçe bölümü geldiğimiz zaman zaten bu konuyu da çok detaylı bir şekilde konuşacağız, değerlendireceğiz, ama bir sıcak haber olarak hemen sizlerle paylaşalım ve var mı yorum yapmak
0: geçmiş
2: istediğiniz
0: olsun,
2: bir şey geçmiş olsun diyelim tabii.
1: Çok ciddi, ciddi bir şey yoktu yok. Zaten ciddi ama şey. Evet, kontrol amaçlı bir MR çekildi.
2: Evet.
1: Ama asıl problem zaten Fenerbahçe'ye geldiğimiz zaman
2: Vedat'ta var, onu konuşacağız. Şimdi şöyle yapalım, Dünya Kupası'na geri dönelim. Birkaç barko hazırlamıştık. Onlara da bir bakalım birlikte. Önce bir arkadaşlarımdan hazırsa turnuva ağacını rica edeyim. Şöyle oluşan tabloya bir kez daha birlikte bir bakalım. Son 16 tahminlerini de yorumcularımdan almak istiyorum ben. Paraguay, Fransa. Şimdi burada tabii ki Paraguay'ın bir tarih yazma ihtimalinden elbette bahsedebiliriz, ama ne kadar gerçekçi tartışılır. Kanada ile Fas karşı karşıya gelecek. Fas tabii şu anda çok ciddi bir çıkışta. Kanada ev sahibi avantajını artık ne kadar devam ettirecek? Bu tartışma konusu olabilir. Brezilya-Norveç mücadelesi çok keyifli geçmeye aday. Ve Meksika'nın rakibi de bugün belli olacak. İngiltere ya da Demokratik Kongo. Diğer karşılaşmalar henüz oynanmadı. Hemen şöyle birkaç cümleyle oluşan son 16 eşleşmelerini de bir değerlendirelim Selahattin Kınalı.
0: Dün İsveç'in düştüğü halleri Fransa karşısında üzülmemek elde değil.
1: Evet.
0: Ben ilk kez mesela bu son oyunlarda en çok yani nasıl diyeyim, direnç gösteremeyen takım İsveç oldu. Diğer bütün takımlar oyuna ortaktı. İsveç öyle bir şey beceremedi. Yani Emre kardeşin dediği gibi karşıda Fransa vardı ve Olise en iyi oyunlarından birini oynadı. Mbappe öyle. Ya zordu İsveç'in işi, ama diğer oyunlarda belli bir mücadele gördük. Meksika'yı, Ekvator'u çok kolay yendi. Ben hiç o kadar kolay bir galibiyet beklemiyordum. Ekvator, Güney Amerika gruplarında bütün Güney Amerika takımlarına, Arjantin, Brezilya kök söktürdü. Çok az gol yediler. Çok iyi oynuyorlardı. Düğün sürklesi oldular muhtemelen.
1: Enteresan bir görüntü oldu. Şimdi biz muhtemelen, bir arkadaşımla, bir yorumcu arkadaşımla birlikteydim dün akşam. Onunla birlikte maçı izlerken, maç 0-0 ama Fransa öyle bir geliyor ki, yani Fransa darmadağın edecek bir görüntü içerisinde. Yani
0: evet,
1: o üçüncü bölgede baskısı, o vurduğu toplar, direkten dönenler, dönenleri yakalayanlar, kenar organizasyonları falan. Biz birbirimize baktık ya, ne olur dedik ikimiz de. Vallahi ben herhalde 3 olur dedim. O dedi ki ben dedi 4 diyecektim, ama dedi maç 0-0 kendi. O görüntü vardı. O görüntüyü yaşattılar, ama senin söylediğin gibi ben de Paraguay'ın yenilmesini hiç istemiyorum, ama çok zor bir rakip çıktı abi.
0: Belli olmaz futbolu. Futbol bu yüzden cazip. Paraguay Fransa'yı yendi diye herhalde burada üzülecek kimse yoktur. İnşallah yener diyorum.
2: Abdullah Ercan.
1: Tabii ki.
0: Ben?
2: Dün Abdullah Ercan'la
1: Abdullah
2: burada
1: yayınlaştık. Dedi,
2: dedi öyle ki yani diyor. Paraguay futbol mu oynuyor? Futbol katili bir ülke, işte daha ne kadar ilerlemesini bekliyorsunuz
1: zaten
2: diye.
1: Zaten şampiyonluğun en büyük kıssası şeymiş dünya kupalarında. Yani savunmayı çok doğru yapan kupayı alıyormuş, ama bunun
2: ama
1: yanında
2: keyif vermiyor işte.
1: Ama bunun yanında savunmayı çok doğru yaparken o ofansta da özelliklerini ortaya koyabilirsen kupayı alabiliyorsun. Yani bu ikisini harmanlayabilirsen tabii alabiliyorsun.
0: Paraguay bunu yapıyor işte.
1: Yapıyor.
0: Çok verimli atakları yapıyor. 3 ataktan 2 gol çıkarıyor adam. Buna çalışmış bu, yani
1: çalışmış.
0: Tesadüfen olan bir şey değil ki. Adam ona çalışmış. Ben savunma oyunlarının bu kadar küçümsenmesini de çok anlayamıyorum.
2: Ya küçümsenmesi değil de işte Dünya Kupaları hep böyle yetenekler, güzel görüntüler.
0: Yetenekini çıksın ortaya. Yetenek yine çıksın ortaya. Paraguay'ın sağ beki var. Caceres diye bir adam var.
1: Evet.
0: Zannedersin 7 tane ciğer var adamda.
1: Evet.
0: Onun da hakkını teslim etmek gerekiyor.

0: Çünkü o da çalışmış, o da emek vermiş. Tabii ve futbol ki. İki yönlü bir oyun. Biri atmaya çalışırken biri yememeye çalışıyor. Ya birbirlerinden bir üstünlükleri yok. Estetik olarak evet, gol atmak, kişi birazcık daha işte meyveyi toplama, evet o da güzel bir şeydir ama dalından meyve koparmama mücadelesinin de bir anlamı, bir kıymeti var. O yüzden ya tabii ki Yunanistan'ın bir Avrupa şampiyonluğu var. Öyle bir Avrupa şampiyonluğu, hani ondan sonra Yunanistan kayboldu, ortada kalmadı.
1: Ama işte o planı devam ettirmek önemli.
0: Ön tarafta da çok verimlilik yoktu. Ama şey öyle değil, Paraguay öyle değil. Aslanlar gibi çok güzel çalışılmış organizasyonları var. Bir tane kontra yakaladıkları zaman pirana ordusu gibi gidiyorlar vallahi.
1: Bir de şöyle bir özellikleri var. Çok tespit doğru. Yani çalışmak uygulamadan çok daha önemlidir. Önce iyi çalışacaksın, sonra uygulamayı doğru bir şekilde yapma şansın çok yüksek zaten. Ama baktığımız zaman bu takım, mesela ben savunma oynadım yıllarca. Hani bana bu kadar iyi savunma yaptıramazsın. Çünkü hani ben onu tek başına yapamam. Ama arkadaşlarımla birlikte bunu denerim, bunu çalışırım. İşte bu plan çok değerliydi onlar için.
0: Evet.
1: Bu planı çok doğru uyguladılar. Ve bu planı doğru uygulayan çok özellikli ülkeler var. Fas bu planın tam içerisinde. Meksika planın içerisinde. Ya bunlar yapabiliyorlar bu oyunu.
0: Yeşil burun.
1: Ya, enteresan
2: bir
1: görüntü.
2: Yeşil burunun hikayesi de bakalım bu turda bitecek mi? Yani, Arjantin karşısında.
0: Yani belli olmaz.
1: Evet, belki senin söylediğin gibi izleyicilerin, dünyadaki futbol izleyicilerin seyir zevki çok yüksek olmadı. Çok büyük bir yetenek göremiyorsun bu kadar kapalı savunmada. Ama bir plan var ortada. Yani ki, o plana uygun
2: ki.
1: Oynuyorlar.
2: Tabii ki. Bir de akıllı oyun. Yani şimdi İşte yine dönüp milli takıma geleceğim ama toplu oynama oranlarında birincisin, işte şut sayısında birincisin ama işte evine döndükten sonra bunların da çok fazla bir anlamı kalmıyor. Sonuçta Paraguay yoluna devam ediyor işte.
1: Selahattin abi, yani hep biz istatistik konuşuruz, işte topun oyunda kalma süresini konuşuruz, üçüncü bölge oyununu konuşuruz, ikinci bölgede hangi takımın daha verimli olduğunu, kaç orta yaptığımızı,
2: evet, yani o kapalı
1: kaç korner attığımızı,
2: şimdi bir tarih daha
1: kaç şut çektiğimizi yazdığımız zaman. Evet, bazen bu istatistiklerin bir karşılığı oluyor. Ama bazen de işte bizim gibi olmuyor.
0: Bazen de Arsene Wenger diyoruz, konuyu kapatıyoruz.
1: Aynen öyle.
2: Peki şimdi şöyle yapalım. Fransa'dan bahsettik, Mbappe'den bahsetmemek olmaz elbette. Şimdi Lionel Messi ile Mbappe bir yarışa daha girdiler. Gol yarışına girdiler. Bakalım bu turnuvanın sonunda nasıl bir tabloyla kapatacağız Dünya Kupası'nı. Genele baktığınız zaman Mbappe yaşı itibariyle Lionel Messi'yi geçecek artık, o net. Ama şu anki tabloya şöyle bir göz atalım. Arkadaşlarımız güzel bir barko hazırlamışlardı. Ona bir rica edeyim ben ve bir de ona bakalım. Sonra bir de özellikle yeni kurallar oyunu etkiledi mi konusu var. Biraz onu da konuşuruz, değerlendiririz ama önce bir Lionel Messi, Mbappe karşılaştırmasına bakalım. Çok enteresan, biz bu karşılaştırmaları hep Messi Ronaldo şeklinde yapıyorduk. Şimdi Mbappe girdi işin içine.
1: Tabii.
2: 2006 Dünya Kupası'ndan başlatıyoruz ve Lionel Messi'nin o Dünya Kupası'nda bir golü var. 2010 Dünya Kupası'nda yok. 2014 Dünya Kupası'nda 4 golü var Messi'nin. 2018 1, 2022 7 ve 2026'da 6 golü var şu an itibariyle. Mbappe'de 2018'de 4, 2022'de 8, 2026'da da 6 gole ulaşmayı başardı şimdiden. Ve şu anki sayılar, Mbappe 18 gole ulaştı, Lionel Messi'nin de 19 golü mevcut. Dediğim gibi yani genelde zaten Mbappe alacak, yürüyecek artık.
1: Çarpı 2 bile yapabilir.
2: Yapabilir, evet. Ama bu Dünya Kupası'nda şimdi ikisi de yoluna devam ederken acaba buradaki rekabet nasıl sonuçlanacak? Bunu tabii ki merak ediyoruz. Buyurun.
1: Şimdi iki oyuncunun arasında büyük bir fark var. Bir oyuncu dünyanın en yetenekli, en kaliteli, en çok para eden oyuncularıyla birlikte doğru bir plan içinde oynayan Mbappe var. Bir tarafta da Arjantin'de evet doğru bir sistem içerisinde ama Fransa kadar yetenekli oyuncu sayısının çok fazla olmadığı bir kadro içerisinde olduğu için ben tabii ki Mbappe'yi bu konuda çok şanslı görüyorum. Hayır, ama ayrıca Messi başka bir dünya oyuncusu.
0: En az iki dünya şampiyonası daha görür Mbappe yaş olarak.
1: En az.
0: O yüzden bir de senin dediğin gibi Arjantin'de Messi dışında herhangi bir oyuncuyu Fransa milli takımına koyar mısın?
1: Koymam.
0: İşte zor yani. Messi'nin böyle bir çaresizliği var ya da böyle bir durumu var diyelim. Çaresizlik mi? Arjantin'de de çok kıymetli oyuncular var. Alvarez var.
1: Var.
0: O De Paul mu var?
1: Önemli oyuncular var. Çok ama Fransa kadar.
0: Fransa gibi değil. O yüzden Mbappe'nin yani toplamda totalde Messi'yi geçmesi

0: bir sürpriz olmayacak.
1: Tabii ki.
0: Tabii Allah sağlık sıhhat versin ikisine de. Bakarsın Messi 45'te de bir 44'te de bir oynamayı dener. Belli de olmaz.
2: Her şey
0: ya.
2: Olabilir. Her şey
0: çok
2: olabilir.
0: İyi bakıyor kendine. En azından ülkenin oyuncuya bir vefa borcu olarak bile bir Dünya Kupası'na daha getirebilirler. Yani
1: normalde 2026'ya da katılmama ihtimali yüksekti. Evet. Katıldı. 10 yıl önce zaten bırakmıştı hatırlıyorsunuz. Evet. Çok eleştirildiği için. Ama dönüşü muhteşem oldu.
0: Sonuçta Mbappe gol sayısında, toplam gol sayısında Messi'yi geçse de Messi dünya futbol tarihinde, ya Maradona'dan sonra tabii bana göre dünyanın bir numarası olarak, ya bir buçuk diyelim Maradona'dan sonra, kabul görecektir yani. Atılan gol sayısı anlamında elbette dün mesela.
2: Ben bir Chelsea maçını izlemiştim abi, yaşı 18'di. Messi bir oyuncu korner tarafında bir top almıştı. Messi de oyuncunun etrafında dönüp o topu almıştı. Dedim kim bu adam dedim yani. 18 yaşında yani. O gün hissedilmişti zaten. Dünyada ses getireceği, renk getireceği, heyecan getireceği. Evet. Ve son vuruş özelliğini çok doğru yapabilmesi.
1: Dün Kola Ture A-Spor yayınına katıldı. Belki takip etmişsinizdir. Evet. Furkan da şimdi gündemde olduğu için
0: kim
1: onu da sordu.
0: Kim yaptı o işi? Tebrik ederim gazetecilik adına. Tebrik ediyorum buradan.
1: İki Furkan. Furkan Yıldız ve Furkan Bozoğlu.
2: İki Furkan
1: Bozoğlu.
2: Gerçekten dün çok uğraştılar.
1: Ben gerçekten.
2: De buradaydım.
1: Çok güzel iş oldu.
2: Afrikalarda
1: çok güzel iş oldu.
2: Çok güzel iş oldu.
1: Ellerine sağlık diyelim. O sordu Ronaldo mu Messi mi diye. Ya aslında ikisini de kırmak istemedi muhtemelen. Evet. Kola Ture ikisi de çok dev oyuncu dedi ama hadi bir Dünya Kupası olduğu için Messi olsun dedi. Oradan da anladık görüşünü. O zaman sana da sorayım.
2: Ya şimdi bu tabii ki iki tane çok özellikli oyuncu bunlar. İkisinin de farklı özellikleri var ama yani Messi dünyada o patlamanın nasıl olduğunu, yani o oyuncuyu nasıl geçebileceğini, o gücü gösterdi bize. Onu biz gördük ve oyun kalitesi, oyuncu vuruşu, kimlik, o performansı göster. Ronaldo başka bir özellik.
0: Ronaldo'yu mu soruyorsun, Maradona'yı?
2: Ronaldo.
0: Ronaldo
2: ve Messi karşılaşıyoruz, değil mi?
1: Klasik soru şimdi. Yeni tanışıyoruz.
2: Abi,
1: ben
2: Ronaldo biyonik bir adam. Yani vücut anlamında, o zeka anlamında, özellik anlamında, ama ben şimdi Messi ile Ronaldo'yu yan yana koymak çok doğru olacağını düşünmüyorum kendi adıma, ama birini seçmek gerekiyorsa.
1: Evet, gerekiyor.
2: Ben Messi'ciyim yani.
1: Evet. Tamam, teşekkür ederim.
0: Ben de şöyle. Bana da soracaksın herhalde.
1: Teşekkür. Size geçen programda sormuştum ama yine sorabilirim.
0: Belki izlemeyenleri vardır.
1: Tabii ki.
0: Sağ içinde Messi, sağ dışında Ronaldo.
2: Bravo.
0: Var.
1: Olur.
2: Bu da
1: tamam.
2: Çok güzeldi.
1: Saha içinde ama Messi. Futbol sonuçta.
0: Sonuçta futbolu seviyoruz yani. Ronaldo yani sağ içinde Ronaldo.
1: Hayır, yeni tanışıyoruz, ben herkesin fikrini öğrenmek istiyorum.
2: Mesela benim futbol hayatımda en çok çekindiğim oyunculardı çabuk oyuncular. Çünkü ben full eliydim ama çabukluğum o derece yüksek değildi. Arkama bir koşu atıldığı zaman zorlanan stoperlerdendim. Ve maç öncesi hep şunu düşünürdüm. Ya bu çabuk oyuncuyu, onu nerede kesmem lazım?
0: İlk
2: onu nerede buluşturmam lazım? Ya da ilk hamleyi yapıp da orada olayı bitirmem lazım. Yani topu alamıyorsam rakibi indirmem lazım gibi. Ya Allah korusun, böyle oyuncular stoperlerin gerçekten futbol hayatını da bitirebilirler yani.
1: Ya da durup seyredeceksiniz, tadını çıkartacaksınız. Ya, yapacak
2: sonra
1: bir şey.
2: Da tabii formayı kaybedeceksiniz.
1: Peki, hemen bir sonraki barkumuzu da görelim. Farklı bir tartışma aslında. Biraz onun da ekseninde devam etmek istiyorum. Ben malum Dünya Kupası'nda şu anda yeni kurallar uygulanıyor. Ve acaba bu yeni kurallar oyunu etkiledi mi diye bakacağız. Şöyle ki, Dünya Kupası, Şampiyonlar Ligi, Bundesliga, Lig 1, Premier Lig, La Liga, Serie A ve Süper Lig'de topun oyunda kaldığı sürelere bakacağız. 58-08 ile Dünya Kupası şu anda zirvede topun oyunda kaldığı süre anlamında. Sonra takip eden organizasyon Şampiyonlar Ligi 56.43 ile 56.18 Bundesliga, 56.17 Lig 1 Fransa. Premier Lig'de beni şaşırtan bir şey oldu bu arada. Premier Lig biraz düşük geldi bana, 55.23 ile. Hemen onu İspanya takip ediyor. 54.28 Serie A ve Süper Lig zaten çok konuştuğumuz bir konu. Topun oyunda kalma süresi Süper Lig'de çok düşük gerçekten. 53.15
0: ile. Evet.
1: Bu bile fazla hakikaten.
0: Geldi
1: öyle.
0: Bana.
1: Dünya Kupası'nda uygulanmaya başlanan kararlara da şöyle bir bakalım. Oyuncu değişiklikleri 10 saniye içinde gerçekleşiyor. Taç atışı ve kale vuruşları 5 saniye içinde kullanılıyor. Sakatlanarak kenara gelen oyuncu da 1 dakika boyunca kenarda bekliyor ve sonucunda da işte 58.8 ortalamayla topun oyunda kaldığını görüyoruz. Demek ki bu kurallar topun oyunda kaldığı süreye pozitif etki etti ve acaba bundan sonra gelecek sezonlarda işte Avrupa liglerinde, kupalarında veya işte Süper Lig'de bizim de uygulamalarımız

0: uygulayacağımız kurallar haline gelebilir mi? Buradan devam edelim.
1: Bana göre Merkez Hakem Kurulumuz Dünya Kupası'ndaki hakem yorumlarını bir seminer ya da bir dinleti ya da bir anlatı şeklinde bütün hakemlere anlatması gerekiyor pozisyon pozisyon. Çünkü artık şuna evrildik Dünya Kupası'nda. İkili mücadelelerde şeyi yok. O bana omuz attı, şu vur. Ayakta kalan kazanıyor.
2: Evet.
1: Hakemler ikili mücadeleleri birazcık daha neredeyse rugby'ye yakın müsamaha göstermeye başladılar. Oyunu durdurmuyorlar. Yerde yatan oyuncuların tarafına bile bakmıyorlar çoğunlukla. Oyuncular da kalkıyor zaten bir süre sonra.
2: Çok itirazlar yok. Çok enteresan. Yani Dünya Kupası'nda çok itiraz yok.
1: Evet, hakemler çünkü bana göre şu ana kadar Dünya Kupası'nın yıldızı, yıldızı hakemler. Hakemler çok iyi gidiyor. Bence kabul edelim bunu.
2: Hiç konuşmadık abi.
1: Bunun nedeni de bence işte ikili mücadelelere son derece müsamahakar davranmaları. Bizde özellikle büyük takım oyuncularımız ufak bir omuz yedin mi 3 günlük yola atıyorlar kendilerine. Maalesef. Feryat figan. Artık eğer bizim hakemliğimiz buna ayak uyduramayacaksa şimdiden yazıklar olsun peşin olarak söyleyelim yani, ama uydurmalarını bekliyoruz. İkili mücadelelerde artık bir taraf kendini yere atacak, faul alacak, o devir kapandı. Dünya Kupası'nın en büyük göstergesi bana göre şu ana kadar o. Bir numara hakemlerin performansı benim için. İki numarada da Eşref'in performansı. Eşref hakeminin.
2: Evet.
1: Gerçekten çok değişik bir hikaye yazıyor. Bilmiyorum.
2: Mbappe'yi beğeniyor musun? Mbappe'nin son böyle maçtaki o performansına baktın dün akşam değil mi abi?
1: Şahaneydi canım. İlk goldeki çabukluk
0: arkaya,
1: o
0: arkaya koşu, beğenmemek
2: o arkaya koşular ama zaman zaman mesela eleştiriliyor.
1: Yok biraz zaman biraz zaman farkı.
0: Kulüp performansıyla evet. Milli takım performansı çok gerçekten çok başka. Yani Mbappe tam bir Dünya Kupası oyuncusu olduğunu yine gösterdi.
1: Turnuva oyuncusu
0: evet. Gerçekten öyle. Ama peki oyunda kalma süreleriyle ilgili Emre,
2: benim de şöyle bir tezim var mesela. Oradan devam edeceğim. Türkiye'de mesela biz maçlar oynanırken en az 20 tane 30 tane taç oluyor. 7-8 saniye 10 saniyeden aşağı atanımız yok. Düşün, 10 saniyeden 20 taç 300 saniye yapar. 300 saniyede 5 dakikaya tekabül eder.
0: Biz de zaten yani toplu oynamamız
2: 53 artı 5'e
0: düşük.
2: Koyduğun zaman biz de Dünya Kupası seviyesine geliyoruz. Ama bu kuralların senin anlattığın gibi çok önemli ve değerli yerleri var. Tek benim katılmadığım bir yer, tabi biraz reklam işi öne çıktığı için, hani su molası var ya.
1: O zaten geçici bir şey hocam, artık olacak bir şey değil, bundan sonra olmayacak yani. O geçici bir şey, liglerde öyle bir şey yok. Saçma zaten.
2: Yani çok saçma. Yani oyun, hem oyunu hızlandırmak istiyorsun, hem zehir zevkini yükseltmek istiyorsun. Oyun tam hızlandığı anda tık iki kere mola yapıyorsun. İlk yarı özelinde, ikinci yarı özelinde.
1: Infantino'nun FIFA'nın kasasını ve belki başka özel kasaları da doldurma sevdasının bir ürünüdür o şey. O çok kalıcı bir şey değil. Ama Ezgi mesela bir şey söyledin sen az önce. Premier Lig beni şaşırttı dedim biraz süre evet. Konusunda. Bence onun nedeni şu. Premier Lig'de duran top organizasyonları neredeyse birinci organizasyon olduğu için kornerlerde filan biraz geç atılıyor.
2: Çok bekliyor.
1: Oraya git, buraya git. Arsenal bir korner atacak, bir dakika sürüyor mesela. Ceza sahası
2: pozisyon alıyorlar.
1: Yani aslında Premier Lig'in nedeni birazcık düşük olmasının nedeni o.
2: Pozisyon alıyorlar. Önemli pozisyonlar yaratmak istiyorlar duran toplarda.
0: Ya da eğer Dünya Kupası'nda uygulanan bu sistem örneğin gelecek sezondan itibaren Premier Lig'de de uygulanacaksa Premier Lig başka bir seviyeye geçebilir.
2: Tabii şimdi biz şunu da onu konuşuruz Selahattin lazım. Abi. Şimdi hakem 5 saniye değil de 3 saniyede değiştirdi kararı. 4 saniyede salise tutulacak falan. Yani bence bunları yapmamamız lazım. Yani toplumsal olarak bazı şeylere uymamız lazım. Hakemlere de inanmamız ve güvenmemiz lazım. Ya biz Türk milleti olarak hep hayatımız boyunca hep insanlara güvenmekten başka bir çaremiz olmadı bizim. Biz mutlaka birilerine güvendik. Yani mesela ben yayına girdiğim zaman yani bir arkadaşıma güvenmek zorundayım. Hani beni ters köşeye yatırmamak adına ya da bir bana problem yaşatmamak adına, değil mi Selahattin abi?
1: Öyle tabii. Yani
2: biz yetişme tarzımızda, büyüme tarzımızda, eğitim tarzımızda bence buna uygun. Burayı biraz çek edebilirsek, burayı biraz toparlayabilirsek.
1: Dünyanın sorunu işte. Dünya Kupası organizasyonunda da bunu yapıyorlar işte. 5 kullan, zamandan çalma evet. diyor. Bu oyunun doğasında var. Yani çok da bir şey değil.
2: Ama çok eleştirmiyor herkes. Mesela. Biz eleştireceğiz abi. Mesela sen de eleştireceksin, ben de eleştireceğim. Bunu mutlaka yapacağız. Hocam, önümüzdeki yıl yapacağız.
1: O dediğimiz işte ideal insana çağrı gibi oluyor. Öyle kolay bir iş değil. Yani maalesef. Bütün toplumun bu seviyeye gelmesi lazım ki oyuncu da zamandan çalmaya çalışmasın. Fırsat bulan her şeyden her şeyi çalmaya çalışıyor bu ülkede.
2: Mesela geçen sene ben başka bir kanalda yayın yapıyordum. yayın sonrası gece geç vakit.

0: İzmir'e döneceğim.
1: Ben de dedim işemeciye gidiyoruz.
0: Gideceğiz inşallah abi, onu da yapacağız da. Gidiyorum, Yasin Hoca ile karşılaştım. Yasin Kol. Galatasaray Fenerbahçe derbisini yönettiği ertesi akşama. Dedim hocam iki sohbet edebilir miyiz? Ne demek dedi kardeşim dedi. Oturduk. Sohbet ediyoruz. Bir iki soru sordum. Çok da ciddi doğru cevaplar aldım. Yani hani ne olması gerektiğini net bir şekilde anlattı. Ya dedi ki, ya Emre kardeşim dedi. Ya biz de insanız dedi sonuçta. Evet. Bizim de zorluklarımız var. Hani şimdi sen dedi futbolculuk yapmışsın, yorumculuk yapıyorsun. Hayatın bazı bölümlerinde yer almışsın ama hakemlik başka bir duygu dedi. Yukarıda dedi 50 bin kişi var. Dışarıda da en az 15 milyon var dedi seni izleyen. Yani evet. Bu kolay bir hadise değil ama tabii ki biz buna alışkın olmamız lazım. Doğru karar vermemiz lazım. Hakkaniyetli olmamız lazım. Evet dedi. Benim de o kadar ciddi hatalar yapmışım ki dedi. Biliyorum dedi bunu ve gördüm dedi bunu. Ama evet. Yapacak bir şey yok. Çünkü anlık bir durum dedi. İşte biz bunları nasıl geliştirebiliriz? Nasıl düzeltebiliriz? Ötekileştirmeden. Topluma doğru mesaj vererek.
1: Gözlerimize doğasının dışındaki renkleri enjekte edersek eğer, o renklerle bakarsak hiçbir şeyi sağlıklı olarak yorumlayamayız. Evet. Bizim temel sorunumuz bu. Şeyi demiyoruz ya, hakemin hata yaptığına inanmıyoruz biz. Yoksa hatayı kabullenmeye hazırız.
0: Yanlış olduğunu düşünüyoruz.
1: Akşam maksatlı.
0: Yanlı diye düşünüyoruz. Ben de mesela bir Beşiktaş yorumcusu olarak ben bile geçen sene çok zerdenişte bulundum. Mesela dedim ki Gaziantep maçında sevgili hocam dedim ya. Ya Jota dedim sakatlandı, iki ay yok, penaltı dedim pozisyonu. Bütün dünya gördü, sen görmedin dedim mesela.
1: Evet, onu
0: ya, Trabzonspor maçında dedim. El Bilal Tören'in dedim. O şiddetli basışı yok. Biz bu işi yaşadık.
1: Evet.
0: Şiddetli basış başka bir şeydir. Ya da kötü niyet başka bir şeydir. Ha, adamın kavalına gider. Vuran vurmazsın ama teşebbüs vardır. Teşebbüsten hapis cezası yatan insanlar var.
1: Evet.
0: Yani burada verebilirsin. Biz bunları hep değerlendirdik, konuştuk ama ötekileştirmeden. Evet. Hata yapmıştır dedik. Evet. Ama dedik Beşiktaş'ın üzerine fazla olmasın diye de düşündük.
1: Çok ya
0: da
1: şey düşündük. Gibi de oluyor.
0: Ya bunları
1: hocam,
0: çok dile getirdik.
1: Türkiye'de, dünyanın her yerinde de böyledir ya, Türkiye'de de böyledir. Herhangi bir kurum, herhangi bir organizasyonda ilgili inisiyatif kullanma şansı ele aldığında en güçlü kimse ona göre düdük öttürür ya da imza atar. Yani hakemlik kurumu da mesela Beşiktaş niye çok sıkıntı çekiyor? Şampiyonluk yarışında değil. Biraz altta kaldığı zaman biraz daha fazla vuruyorlar. Fenerbahçe ve Galatasaray işte geçen sene kısmen Trabzonspor yarışının içinde oldu. O üçlü grup içinde en zayıf halka Trabzon'da, hakemler biraz Trabzon'a çalıştılar. En zayıf o. Yani en güçlü kimse hakemlik müessesesinin düdükleri onun lehine çalıyor.
2: Peki.
1: Bu onu tuttuğu için falan değil. Evet. İnsan doğasıyla ilgili bir şey.
2: Peki. Evet. Dünya Kupası'nı burada tamamlayalım. Var mı eklemek istediğiniz? Başka ben şunu da söylemek istiyordum. Aa, Dünya Kupası
1: var,
2: ile ilgili
1: inşallah
2: söyleyemedim.
1: İnşallah Fas şampiyon olur.
2: Peki, teşekkür. Bunu söylemiştiniz ama.
1: O gene söylüyor.
0: İnşallah ben de çok istiyorum. Şey. Tabii de o biraz çok kolay bir
1: ya,
0: olay.
1: Final oynasın yeter diyelim.
0: Final oynarsa
2: çeyrek final
0: başarı
2: ve ötesi iyidir.
0: Yani yarı final bile bence abi. Yani o kadro derinliğine baktığın zaman.
1: Ya çok iyi.
0: Bir, iyi tane, bir takım yani. Bir tane
2: tahmin istiyorlar.
1: 18 yaşında bir orta saha oyuncusu var Fas'ın. Dikkatinizi çekiyor mu?
0: Boati.
1: Ya nasıl bir oyuncuydu?
2: Tuna Ağacı'nı bir getirelim.
1: He.
0: Hocam fiyatı
2: sizden tahmin istiyor.
0: Aşırı
2: evet,
0: derecede yükselmiş fiyatı.
1: Öyle mi?
0: Müthiş ama. 6 numara öyle olur işte değil mi hocam?
2: Hadi.
0: 18 yaşında.
1: 18
2: şimdi,
1: yaşında ya.
0: Tabii ya.
2: Önce bir son 16'ları belirleyelim. Portekiz, Hırvatistan. Ne diyorsunuz?
0: Ama öyle bir şey yok yani.
2: Ama
0: sen şimdi bize öne atıyorsun.
2: Olmaz.
0: Peki ben sana sorayım. Ben de sana sorayım.
2: Tamam,
0: senin en büyük favorin kim? Sen söylemedin.
2: Ben de söyleyeceğim.
0: Söylemedin ama. Biz mesela ben Fransa dedim. Hoca dedim.
2: Benim de Fransa.
0: Fransa
2: evet
0: ha,
2: evet.
0: Tamam.
2: Bu Ağacı bu arada ben tamam. A-Spor'un YouTube kanalı için de bana bunu sordular. Tahmin yaptım. Burada sizinle birlikte de yapacağım.
0: Tamam o zaman.
2: Zaten, Portekiz, Hırvatistan. Buyurun.
1: Portekiz kazanır, İspanya kazanır. Orada İspanya, Portekiz'den İspanya gelir. Amerika, Belçika, Amerika, Senegal kazanır. Amerika, Senegal oyunundan da inşallah Senegal gelir. Ama şunu söyleyeyim. Zaten Fransa, Fas şurada oynuyorlar. O maçın galibi de, o turun galibi de kupayı alır diye bekliyorum ben.
2: Hmm.
1: Ya Fransa, Fas erken oynuyor çünkü.
2: Evet, evet.
1: Yani
2: evet.
1: Kazandıklarını varsayıyoruz. Kusura bakmasın Kanada ile Paraguay. Paraguay dedik inşallah Paraguay kazanır da. İnşallah kazanır diyoruz. Sonuçta nesnel konuşmak zorundayız.
2: Yok, tahmin yürütüyoruz.
1: Öbür taraftan da Brezilya, Norveç'ten Brezilya, Meksika, İngiltere'den, Demokratik Kongo'da da bizim Masuaku orada oynuyor değil mi?
0: Evet.
1: Orada da çok enteresan oyuncular var ama tabii ki İngiltere biraz önde. Orada

0: Masaki'yi gönderdik Selahattin abi.
1: Oradan Brezilya'yı. Evet. Ya hiç sormuyor. Bu kadar Solbek'i yolladılar. Hala Solbek arıyoruz. Bir de bilmiyoruz tabii. Arka planda kim bilir neler var. Onları bilmeden yorumluyoruz. Yorum yapıyoruz. Futbol severler bu tarafında ihmal etmesinler. Arjantin, Yeşilbur, Avustralya, Mısır. Oradan Arjantin'i. Yeşilbur'un kardeşimiz de işte. İnşallah o da gelir ama Arjantin'i görüyoruz. İsviçre, Cezayir, Kolombiya, Gana. Oradan da o dörtlüden de Cezayir ya da Kolombiya'yı bekliyorum. Ben inşallah Cezayir gelir.
2: Hayır, Kolombiya'da ben Gana'yı çeyrek finale kadar çıkarttım biliyor musunuz?
1: Kimi?
2: Ben Gana'yı.
1: İnşallah. Afrika, keşke Afrika finali. Yani dünyanın bin yıldır sömürdüğü kıtadan bahsediyoruz. Bütün zenginlikleri çalınmış.
2: Evet. Emre Eren'den de alalım.
0: Ben mesela çeyrek finalde iki takım var kafamda.
2: Tamam.
0: Fransa, İspanya.
2: Fransa, İspanya. Orası çok net zaten.
1: Nereye net ya? Fas
2: çok
1: var
2: net.
1: Orada.
0: Fas var.
2: Bence çok net.
0: Net mi?
1: Çok acımasız oldu.
2: Fransa, Fas. Ben mesela, de aynı şeyi düşünüyorum.
0: Ama
2: İspanya.
0: Fas çok beğendiğimiz bir portre sergiledi ilk maçta. Yalnız Hollanda maçında da insanları korkuttu.
1: Ama hocam 5-1.
0: Yani o Hollanda takımına o
1: 5-0 biterdi o maç hocam. Az da penaltılarla kaybediyordu.
0: Tabii.
1: İki taut direkten, iki çizgiden hakimi bir sağdan vuruyor, direkten yönüyor, bir soldan vuruyor.
0: Mesela Hollanda'nın bir tur önceki oynadığı oyunu gördükten sonra ben biraz şey düşündüm.
1: Belki ya, dedik evet.
0: Dedim ki herhalde bu Fas'ı dedim. Bunlar dedim rahat geçme pozisyonuna girebilirler dedim. Ama öyle olmadı işte. Başka bir maç oynandı o gün.
2: Şu taraftan,
0: ama her şeye rağmen bu taraftan Fransa gelir.
2: İspanya,
0: öbür taraftan İspanya gelir.
2: Diğer taraftan
0: Brezilya
2: da
0: gelir.
2: Ben Arjantin, İngiltere diyorum.
1: Evet. Yani o taraf Arjantin, İngiltere gibi duruyor. Ama orada Brezilya da var ya.
0: Ben Brezilya'nın i̇şte ben Brezilya'nın bu turnuvada özellikle çeyrek ve yarı finalde önemli işler yapabileceğini düşünüyorum.
1: Yavaş yavaş forma giriyorlar,
0: evet,
1: değil mi?
0: Evet, yavaş yavaş geliyorlar. Yani ilk oynadığı maçlarda vasat, biraz daha, yani basamakları yavaş yavaş çıktılar bu kupada.
1: Vinicius
0: kendini bulmaya başladı. İşte Neymar biraz daha fazla süre bulursa daha
1: Neymar'ın bir faydası olacağını düşünüyorum.
0: Olabilir. Son 20 dakika, 30 dakika yani.
2: Peki
0: bazen
2: finali kim oynadı?
0: Finali İngiltere Brezilya galibiyle Fransa oynar diye düşünüyorum ben.
1: Benim finalim bu taraftan Fas, sağ taraftan Arjantin ya da Brezilya.
0: Bir şey söyleyeyim mi sana? Yani gerçekten bu gerçekleşirse büyük tebrik edeceğim seni.
1: Niye? Ben ilk maçlar oynandı
0: sonuna
1: hocam.
0: Kadar öyle söylediğin için.
1: Ben Brezilya Fas oyununu izledim ve Brezilya'nın son dakikalarda maç bir önce gitse de kurtulsak duygusu.
0: Onu yaşadılar.
1: O duygu bende de bir karşılığı oldu. Oyuncu grubu bu duyguya kapılıyorsa oyuncu grubu rakibinin hakkını teslim ediyor, görüyordur. En iyi oyuncu anlar rakipten. O yüzden Fas'ı ben biraz önde
0: sol taraftaki oyuncular, o 22 yaşındaki Stuttgart'ta nasıl oyuncu değil mi abi?
1: Ya, bir de son oyunda
0: bu sene 9 atmış, 7 asist yapmış oyuncu. 16 gole yani hükmetmiş.
1: Yedekten bir çocuk girdi Hollanda maçında. 78-80 öyle bir yerde girdi. Bir dönüş yaptı ceza sahasının içinde. Hollandalı oyuncu Amsterdam'a kadar gitti yani. Vurdu. Hollanda'nın kalecisi neler çıkardı
0: çok
1: ya.
0: Çok çıkardı.
1: Çok iyi bir kaleciymiş o da.
0: Çok zor durumlar yaşadılar. Evet orada çok, ama abi şimdi yani hani Fransa Fas maçında neden olmasın ya, futbolda her şey olabilir. Yani futbol o 90
2: olabilir.
0: Dakika
2: Fransa,
0: içerisinde
2: olabilir,
0: o özellik.
1: Fransa henüz kendisiyle kendi oyununu oynama iradesini sahaya taşıyan bir rakiple oynamadı.
0: Bir de biliyorsun.
1: Hep bekleyen takımlarla oynuyor. Çok yetenekli adamlar ama zor oyunu bozar. Fas'ta hem yetenek var hem mücadele var. Tıpkı Fransa gibi. Fransa
0: bir de şeyi unutmamak. Şeyi unutmamak lazım Selahattin abi yani. Fransa Fas. Faslılar her zaman Fransa'yı yenmek için her türlü her gurmanı ortaya koyabilecekler.
1: Herhalde.
0: Orada başka bir şey var.
2: İşin
0: yani.
2: Tabii.
0: Başka bir oyun olacak. Güzel oyun olacak ama.
2: Peki. Ben de Fransa Arjantin diyorum. Gönlüm Arjantin'den yana ama
1: öyle bir
2: Fransa
1: şey
2: olacağını tahmin ediyorum.
1: Arjantin'den yana olur zaten. Evet. Türk halkının büyük çoğunluğu. Arjantin kiminle oynarsa, eğer Türkiye ile oynamıyorsa Arjantinli evet. Olur.
0: Ben de Arjantin takımının o Messi'ye yapılacak o darbeli savunmayla birlikte çok fazla pozisyon vermeyeceğini düşünüyorum rakiplerin Arjantin'e bu turdan sonra. Çünkü artık herkes hani Messi'nin bu Dünya Kupası'nda ne yaptığını çok net gördü. Bunu herkes görüyor.
1: Evet.
0: Ben de teknik adam olsam ben de önlemimi farklı bir şekilde alabilirim. Yani oyuncu üzerinden oyuncuyu kitleyerek bir hamle yapabilirseniz Arjantin'i orada etkisiz hale getirebilirsiniz.
1: Arjantin'in hücumda işte alternatifi çok yok.
0: Evet.
1: Topu verin Messi'ye diyelim. Bütüncü planı topu Messi'ye verin. Mahalle maçlarında olur. Şu an Arjantin biraz o çaresizliği yaşıyor.
2: İşte ama geçen Dünya Kupası'nda böyle böyle böyle böyle

0: diye Arjantin şampiyon oldu.
1: Mesela İngiltere'de bir Bellingham öne çıktı bu turnuvada. Önemli işler yapıyor. Harry Kane çok değerli bir
0: sanatçı. Ya İngiltere'ye üzülüyorum ben açıkçası. Her turnuvada Avrupa şampiyonasında olsa, dünya şampiyonasında olsa hep böyle bir bu sefer olacak, İngiltere bu sefer şampiyon olacak ya denile bir türlü İngilizlerin, o şeyi kıramadı, şanssızlığı kıramadı.
2: İngilizlerin futbol algısı bence çok sağlıklı. Onları farklı kılan da bu. 1966'da olmuşlar şampiyon. Fakat dünya yüzeyinde, ölçeğinde futbolun en çok ilgi gördüğü, en çok rağbet edilen ülke İngiltere hala. Niye? Futbolu seviyorlar, doğru algılıyorlar ya. Önemli olan budur, önemli olan bu kültüre sahip olmaktır. Şampiyonluk olursun olmazsın çok büyük iş. Her sene orada olabiliyor musun? Türkiye'nin de planlaması gereken şey her sene Hırvatistan gibi Dünya Kupası'nda olmaktır.
1: Avrupa Şampiyonası'nda olmaktır.
2: Avrupa Şampiyonası'nda orada tabii. Olmaktır önemli olan. Orada kendini, kendi kültürel kodlarınla dünyaya bir şeyler sunma çabası içinde olmaktır. Dünya Kupalarının, büyük organizasyonlarının asıl hedefi bu olmalı Türkiye içinde.
1: Kulüplerin de bu olmalı.
2: Elbette.
1: Yani aslında eleştiriyorlar ya mesela hani 10+4 hani 12 artı 2 olsun falan. Ya bence Türk futbolu adına aslında iyi hamleler bunlar. Bunları iyi değerlendirmek evet. lazım. İyi kullanabilmek lazım. Ya benim dönemimde 3 yabancı oynuyordu bu ülkede ya. Abi 3 yabancı oynarken gerçekten o Anadolu kulüplerinden gelip büyük takım forması giyebiliyordun. Tabii. Bana söyler misin abi? Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, hadi Trabzon'u bir kenara ayırıyorum. Fatih Tekke başka bir şey düşünüyor. İkinci ligden oyuncu alıp da oynatır mı abi? Oynatma şansı var mı Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş? Mümkün mü? Biz bu hale geldik. Biz bu halden evrilmeliyiz. Dönüşmeliyiz. Ya buradan kendi değerlerimizi ortaya çıkartmalıyız. Biz o zaman bir ses getirebilecek bir toplum olacağız. Dünyada.
2: Bizde başarı dediğimiz şey sadece şampiyonluk olarak genel kabul gördüğü için büyüklerden.
1: Biz bunu düşünüyoruz.
2: O yüzden oyuncu yetiştirmekten çok parasını verip alırım. Paran ne kadarsa o kalitede oyuncu alıp şampiyonluk mücadelesi veriyorsun. Şampiyon olunca da seviniyorsun. Şöyle şampiyon olduk. Aslında büyük bir yanılsama. İşte Dünya Kupası'nda görüyoruz büyük
1: ya
2: bir yanılsama.
1: Ya tabii biz sen yıllardır abi hayatını koydun. Yani gazetecilik yapıyorsun. Camiaların içindesin. Her türlü oyunu izliyorsun. Ben futbolun içinden geldim. Paydaşımız aynı. Evet. Yani hepimiz bir görsel sanatlar içerisindeyiz. Baktığımız zaman çok doğru yorumlayabilmek için doğru mesajlar vermek lazım. Doğru mesajları verdiğimiz zaman o kitlelere hitap ediyor o mesajlar. Çünkü bazı mesajlar veriyoruz. Bazen diyoruz ki ya öyle olmamalıydı. Ya burada bu pozisyon olmaz diyoruz. Arkadan sosyal medyaya bir bakıyoruz. Niye böyle bir şey yaptık diye bazen kendi kendime de düşünmüyor değilim. Yani toplumu etkiliyoruz abi maalesef. Evet.
0: Peki. Şimdi Dünya Kupası bölümünü tamamlıyoruz değerli izleyenler. Türk futbolunun taçsız kralı Metin Oktay portresiyle bu saati tamamlayacağız. Saat başından itibaren artık ülkemize döneceğiz. Kendi gerçeklerimize döneceğiz. Transfer ve kulüp gündemlerini konuşacağız. Bizden ayrılmayın.
3: Oktay!

0: İşte bu tezahüratların olduğu yıllar. Futbolun futbol olduğu yıllardı. Takım ruhu, renklere bağlılık vardı. Paraya esir olunmayan yıllardı. Rakibe saygı vardı. İşte o dönemlerde bir efsane. Namı diğer, taçsız kral. Bir Metin Oktay vardı.
1: Korneri yine Tarık atıyor. Altı pas inecek. Kaleci Ali yumruğa fırladı. Ters yumruk sana çıkıyor. Yeni Şörgen Yılmaz mükemmel çevirdi kaleciye. Altı pasa Metin kalktı. Kafaya kale boş. Kral çakıyor. Kavuşturuyor. Metin şahane kafa. Gol, gol, gol, gol.
2: Geliyor Metin. Geliyor Metin. Geliyor Metin.
0: Kral olacağı dünyaya gelir gelmez belliydi aslında. İzmir'de 1936'nın Şubat soğuğunda ailesi onun varlığıyla ısındı. 8 kızdan sonra doğan ilk erkek olarak önce ailesinin prensi, ardından tüm Türkiye'nin kralı olacaktı.
3: Söylüyorum, topla oynamak günahtır. Günah nedir bilir misiniz? Dinleyen kim? Bir daha görürsem yapacağımı biliyorum ben. Al kucağına, al. Sıkılmasan aferin diyeceksin. Tövbe yarabbi, tövbeler olsun.
4: Yapma oğlum, laf anla biraz. Fakiriz biz, oyunla geçirecek vaktimiz yok. Baban sabahın altısından geceye kadar fabrikada ömür çürütüyor. Bir gündüz uykusuna hasret. Bir erkeğimiz de sensin. Okuyup kazanacaksın. Başka çaren yok oğlum.
5: Var anne, göreceksiniz. Oynayacağım işte, ben top oynayacağım.
0: Krallık yolculuğu öyle kolay da olmadı. Hem fakirlik vardı, hem de aile baskısı. Yılmadı. Daha da bağlandı gönlü leşin yuvarlağı. Daha 15 yaşındaydı. Amatördü futbol camiasında. Çok zamanını almadı profesyonelliğe adım atması. Zaten öyle de sıradan olmadı. 18 yaşında başladığı İzmir Profesyonel Ligi'nden attığı 17 golle gol kralı olarak transfer oldu Galatasaray'a bir yıl sonra.
1: Metin sol içten daldığı zaman gol kovalıyor. Çok tehlikeli oluyor. Santimle pas veriyor, şut atıyor. Doğan'da orta çizgi üzerinden sert söktü. Sağ iç olundan topla yürüyor. Tehlike var. Metin ceza sahasının sağ köşesine geldi. Sol iç yerini ortaladı fakat kullanamıyor Tarık. Kaçırdı ayağından. Özcan yetişti. Tarık bastırıyor yine. Korner. Korneri yine Tarık atıyor. Altı pas inecek. Kaleci Ali yumruğa fırladı. Ters yumruk sağa çıkıyor. Yeni Şörgen Yılmaz mükemmel çevirdi kalecine. Altı pasa Metin kalktı. Kapıya kale boş. Kral çakıyor. Kavuşturuyor. Metin, Metin şahane kafa. Gol, gol, gol, gol.
0: Yeter miydi Metin Oktay'a bir yıl gol kralı olmak? Yetmezdi. O da yetmez dedi. Giydiği sarı kırmızılı formayla İstanbul Profesyonel Ligi'nde tam 3 yıl üst üste krallığını devretmedi kimseye. 17, 19, 22. Sıradan değildi bu sayılar. Her biri alın teriydi. Her biri efsane olmaya giden yolda bir nişanesiydi. Yine de yetmedi krala bu goller. Bir 3 yıl daha Milli Lig kurulduğunda krallığını gösterdi tüm Türkiye'ye. Ama bu gol krallıklarının arasında öyle bir an vardı ki tarihe yazılacak, asla unutulmayacaktı.
6: Kayıyor, tam Türkiye'ye doğru kaleler iniyor. Son taraf 8 daha aşağı iniyor. Deniz Kapı'da kaleye doğru gidiyor Metin. Kalede Özcan var, vurdu Metin. Kaleye doğru gidiyor. Gol! Fenerbahçe 0, Galatasaray 1. Umulmadık anda, umulmadık bir gol. Fenerbahçe Lerpok avuta çıktı diye itiraz ediyorlar. Ağları yırttı geçti top. Özcan şaşkın, taraftarlar şaşkın. Ama Galatasaray 1-0 galip durumda.
0: Taçsız Kral maçın 37. dakikasında fileleri deldi ama ne rakibine saygısını kaybetti ne de tevazusunu. Öyle ya, futbol severlerin gönlüne taht kurmasının bir nedeni de bu değil miydi?
7: Efendim benim tabii o devrede attığım gol hala konuşuluyor, tarihe geçti. Bu da Fenerbahçe'nin büyüklüğünden biraz da geliyor. Şayet başka takım olsaydı bu kadar aksiyonu, bu kadar reaksiyonu olmayacaktı bu işin.
0: Metin Oktay Türkiye ile sınırlı kalmadı. Ülke sınırlarını da aştı. 1956'da Dinamo Bükreş karşısında 3-1 yenilse de Galatasaray, tek golüyle Avrupa kupalarında gol atan ilk Türk de yine o oldu. Üzerinden çok geçmedi. Taçsız Kral 2 yıllığına imza attı İtalyan takımı Palermo'ya. Üstelik o dönemde aldığı 660 bin liralık transfer ücreti de rekor olarak yazıldı tarihe 1961'de. Ne var ki gurbetlik zor işti. Daha bir yıl geçmemişti. Vatanını, Galatasaray'ı özlemişti. O dönem Galatasaray Spor Kulübü'nün başkanı Ulvi Ziya Yenal'dı. Taraftarların Metin Oktay'a olan sevgisini bilen Yenal, Palermo'nun istediği 300 bin lirayı gözünü kırpmadan verdi. Bu sayede hem Galatasaray kazandı hem de Türk futbolu. Ayağının tozuyla vatanına dönen Oktay bu kez rekor gol sayısıyla, yani 38 golle Milli Lig'de yine 10 numaralı formasıyla yeniden gol kralı oldu.

0: Dile kolay. 217 gol. Türkiye Ligi'nde tam 217 golle 6 kez gol kralı oldu Metin Oktay. Tarihe kazıdığı tek rekor bu değildi elbet. Tek sezonda 38 golle futbol tarihine altın harflerle yazıldı adı. Ve bu rekor 25 yıl gibi uzun bir süre kırılmayı bekledi. Tanju Çolak bir sezonda attığı 39 golle, yani sadece tek gollük bir farkla taçsız kralın rekorunu 1988'de işte böyle kırdı.
1: Yusuf kaleciyle karşı karşıya. Şut ve kaleciden dönüyor yine Yusuf ve Tanju'ya bıraktı. Tanju'ya bıraktı. Tanju golünü atıyor. Yusuf'un fedakarlığı ve Tanju'nun golü. Büyük bir sevinç. Tanju 38'den 39'a çıkarıyor gol adedini. Türk futbolunda gerçekten bir büyük rekor. Şu anda kucaklarda götürüyorlar Tanju'yu. Yusuf golü atabilirdi. Atmadı. Tanju attı. Dakika 54, Tanju'nun golüyle Galatasaray 3-0 galip ve Tanju'nun 39. golü. Metin Oktay'ın gol rekorunu önce egale etti, sonra da kırdı Tanju sayın seyirciler.
0: Küçüklüğünden beri hayran olduğu sarı kırmızı Metin Oktay için sadece renk olabilir miydi? Asla. Galatasaraylılık onun için köklü bir inançtı. Her zaman ve her yerde Galatasaraylı olmakla gurur duyardı. Sırf Galatasaray taraftarı üzülmesin diye Fenerbahçe'nin astronomik transfer teklifini reddedendi o. Taçsız Kral'ın sarı kırmızılı takımı olan aşkından kim şüphe edebilirdi ki? İlk eşi Oya Sarı'dan ayrılışının nedeni de Galatasaray aşkı ve vefası değil miydi zaten?
2: Söylemiştim, İzmir'e dönmek istiyorum.
3: En iyisi bu.
4: Dönmeyeceğim. Sakin ol hele. Biz bize konuşalım. Getir. Topsa İzmir Spor'da oynarsın. Alacağın transfer ücretini ticarete yatırırsın. Çiftliğin ihalesini de sana vereceğiz. Gelirin üçte birini. Rahat edersin. İstikbalinden emin olursun. Sonra İzmir senin memleketin.
5: İzmir benim canım ama her şeyimi Galatasaray'a borçluyum. Galatasaray'da kalacağım.
4: Haklısın tabii ama biraz da menfaatini düşün.
6: Hepsi senin. Güle güle harca.
5: Epey fiyat biçmişsiniz bana. Teşekkür ederim. Ben satılık değilim. Paranız sizin olsun.
2: Dur. Cevap istiyorum senden. Ya ben ya Galatasaray.
5: Galatasaray o daha vefalı.
2: Metin dur. Metin gitme.
0: İşte o efsanevi golcü, renklerine aşkla bağlı olduğu sarı kırmızılı formayı ömründe sadece 10 dakikalığına terk etti.
7: Sene 1968 miydi, 69 muydu, geçmiş gün şimdi. Galatasaray'ın o büyük futbolcusu, Allah rahmet eylesin, Metin Oktay jübilesini yapacak. Ezeli rakibi Fenerbahçe ile veda etmek istiyor futbola. Yalnız Fenerbahçe'nin bir tek şartı var bunu kabul etmesi için. 10 dakikalığına da olsa Fenerbahçe formasını giyer misin diyorlar Metin Oktay'a. Bak Galatasaray'ın efsanesine soruluyor bu soru. Ne diyor Metin Oktay? Şeref duyarım diyor. Ben de o maçtaydım evlat. Jübile maçında Galatasaraylı Metin Oktay'la Fenerbahçe'nin efsanesi senyor lakabıyla anılan Can Bartu formalarını değiştirdiler 10 dakikalığına. 10 dakikada olsa Metin Oktay Fenerbahçe formasıyla, Can Bartu da Galatasaray formasıyla oynadı. Şimdi var ya, aynı kahvede maç izleyemiyor taraftar. Mümkün mü böyle dostluk ortamı? Ya kavga ya arbede falan filan ya. Yazık bu futbolun güzelliğine be evladım.
0: Bir futbolcu, hem de tarih yazan bir futbolcu. Rakip takımın formasıyla nasıl top koşturabilirdi ki? İşte o dönem sırf bu yüzden doğan erkek çocuklarına Metin adı verildi. Adı nesilden nesile yaşasın diye. Ama ne var ki o elim kaza 13 Eylül 1991'de ayıracaktı onu en sevdiği renklerden. Ve futbolun taçsız kralı Metin Oktay, Türkiye futbol tarihine ömür boyu süren bir şarkı olarak kalacaktı.
8: Bir devir sen yaşattın, bir devir...
9: A Spor Radyo. Spor'un radyosu.
10: Reklam.
11: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS.

yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi Opet

0: Kandilli Rasathanesi kuruldu.
1: Güzellikler Dünyası.
2: Parafın katkılarıyla.
3: Reklam.
4: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
5: Aspor Radyo. Sporun Radyosu.

0: Bank Kart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman her yerde jest yapan bir kart var. Ziraatten en çok jest yapan kart. Jest Kart.
1: Bank Kart'ın jest oldu.
2: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen o. Reklam.
3: A-Spor Radyo.
4: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
5: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
6: Hız limitlerine sadık kalın. Her yolun bir kapasitesi ve güvenlik sınırı vardır. Şehir içinde, okul geçitlerinde veya virajlı yollarda hızınızı düşürmek, beklenmedik durumlarda tepki vermeniz için size zaman kazandırır.
4: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
5: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu. A-Spor Radyo.
7: Spor Ajansı'nda son saatteyiz değerli izleyenler. Ekranda sıcak bir transfer gelişmesi var. Trabzonspor'da bugün sıcak saatler yaşanıyor. 4 transferin resmen duyurulduğunu hemen paylaşalım sizlerle. Samet Akaydın, Metehan Mimaroğlu, Melih Kabasakal ve Thierry Karadeniz'i açıkladı Bordo Mavililer, hatırlayacaksınız. Bülten kısmında olay ile ilgili Brentford'dan gelen ciddi bir teklif olduğuna dair bir haber paylaşmış ve Yunus Emre Sel'le bir bağlantı yapmıştık. Şimdi Yunus Emre'ye bir kez daha gidelim ve hem bu transferin detaylarını hem de belki kaçıran izleyicilerimiz olmuş olabilir. Olay konusunda da yeniden Yunus Emre'den ayrıntıları dinleyelim.
8: Teşekkürler Ezgi. Bir kez daha sana ve konuklarına iyi yayınlar dileyelim. Sanırım Trabzonspor'un transfer hareketliğinde biz başka görüşmeler, başka bağlantılar da yapacağız gün içerisinde. Belki ilerleyen günlerde 4 transfer açıkladı Trabzonspor. 4 yerli oyuncu açıkladı. Özellikle Türkiye Futbol Federasyonu'nun 10+4...
9: Dedim size 16-4'ü değiştirmek lazım. Alt tıkanıyor işte.
7: Evet, Yunus Emre Sel'le bağlantımızda şu an ufak bir sorun var. Yeniden bağlantıyı yaptığımız zaman Yunus Emre Sel'den bu transferlerin detaylarını dinleyeceğiz. Yunus Emre Sel'i yeniden bağlayana kadar ben hemen Selahattin Kınalı'ya şöyle bir döneyim. Trabzonspor'un bu transfer... Şöyle döndüm, tamam, siz de öyle dönerseniz.
10: Gözü aydın Selahattin abinin, darısı bizim başımıza.
9: Yok be, ben transferci değilim ki. Şu oyuncuların...
10: Ama oyuncular geldi.
9: Bu oyunculardan hiçbiri 11 oyuncusu değil. Bir tanesi hatta altyapı oyuncusu. Daha önce hocanın oynadığı...
7: Zaten alınacağını bildiğimiz oyuncular. Kulübeye sadece resmi açıklama.
9: Yani evet, Trabzonspor'un kulübesi çok zayıftı. Birazcık kulübeye yönelik hamleler. Samet istediğinizde milli stoper atarsın sahaya zaman zaman. Metehan'ı zaman zaman atarsın. Ama herhalde hiçbir Trabzonsporlu bu oyuncuların hiçbirini ilk 11 oyuncu olarak hayal etmiyor.
7: Tamam, Yunus Emre Sel hazırmış. Bir kez daha Yunus Emre'ye gidelim. Sonra değerlendireceğiz tabii ki transferleri. Yunus Emre, söz sende.
8: Teşekkürler Ezgi. 4 yerli oyuncu, özellikle 10+4 kuralının devam edeceğini açıklamasından sonra Trabzonspor adına 4 yerli oyuncu hamlesi oldukça değerli. Metehan Mimaroğlu, Samet Akaydın, Melih Kabasakal ve Thierry Karadeniz Trabzonspor'un sözleşme imzaladığı yerli oyuncular. Bu oyunculardan sadece Melih Kabasakal için

0: Gaziantep kulübüne 22 milyon TL seviyesinde bir bonservis ödemesi gerçekleştirecek. Bu 3 oyuncuyla Melih Kabasakal, Metehan Mimaroğlu ve Samet Akaydın'la opsiyonu Trabzonspor kulübünde olmak üzere kısa yıllık sözleşmeler imzalandı. Thierry Karadeniz'de ise uzun vadeli yatırım beklenen, gelecek beklenen bir oyuncu olduğu için 5 yıllık sözleşme imzalandı. Bu oyuncuların tamamı Trabzonspor'un Trabzon etabındaki kamp çalışmalarına katılacak. Sadece Samet Akaydın Dünya Kupası'nda milli takım kadrosunda yer aldığı için onun kampa katılma süresi diğer oyunculara göre biraz daha gecikmeli olacak. Özellikle Melih Kabasakal, teknik direktör Fuat Tekin'i daha önceden de bildiği, birlikte çalıştığı defansif orta saha ve merkez orta saha pozisyonlarında dikkat çeken bir oyuncu. Aynı zamanda Trabzonspor Avrupa'da mücadele edeceği için Trabzonspor UEFA Avrupa Ligi'ne altyapı kontenjanından listeye dahil edebileceği bir oyuncu olarak da dikkat çekiyor. Geçmişte Trabzonspor altyapısında oynadığı için. Metehan Mimaroğlu kanat pozisyonunda Trabzonspor'da özellikle kadro derinliği oluşturması noktasında oldukça önemli bir takviye olarak dikkat çekiyor. Samet Akaydın'da geçtiğimiz sezon Trabzonspor stoper pozisyonunda alternatif oyuncu noktasında ciddi sıkıntılar yaşamıştı. Trabzonlu bir oyuncu. Trabzon altyapısında, Trabzon'da amatör takımlarda forma giyen bir oyuncu. O da Trabzonspor için özellikle oradaki rekabeti artırma noktasında önemli bir isim olarak dikkat çekti. Ama şu detayı vereyim Ezgi. Trabzonspor'un yerli transfer hamlesi devam edecek. Özellikle kanat pozisyonuna da Trabzonspor yerli transferi yapmak istiyor. Bunun için de ligde araştırmalarına devam ediyor. Şu an kulüpleriyle sözleşmesi olan ama ayrılma ihtimali bulunan yerli oyuncularla da Trabzonspor görüşmelerini, temaslarını yoğun bir şekilde sürdürüyor. Yani 4 yerli transferiyle kalmayacak Trabzonspor, bu sayıyı biraz daha artıracağını söyleyelim. Chris Olay konusuna gelecek olursak tekrardan, İngiliz ekibi Brentford Trabzonspor'a bu noktada şu ana kadarki en ciddi teklifi yapan kulüp oldu. 32 milyon avro seviyelerinde bir teklif yaptı ama Trabzonspor'un talebi 40 milyon avro. Bu talebi Trabzonspor tabii ki şu detayı da düşünerek istiyor. Bir sonraki satıştan Bastia kulübüne %20'lik bir pay var. Trabzonspor bu rakamı üst seviyelere çekmek istiyor. Bastia kulübüne ödenecek rakamı da oradan düşmek amacıyla. Ama olay için 5 takımın farklı detayları içeren teklifleri var. Farklı takımların ilgi kağıtları var. Dolayısıyla oradaki süreç kızışacak. Belki rakam biraz daha üst seviyeye çıkacak gibi gözüküyor. Az önceki yayınımızda da söylemiştik. Çibukevivu ve Folcarelli'ye ise Trabzonspor şu ana kadar gelen teklifleri kabul etmedi. Bu noktada direncini sürdürüyor. Onur Akçevikkan ve Cihan Çanak gibi isimleri, Gökhan Gürbüz gibi isimleri ise Süper Lig içerisinde kiralık olarak da olsa kadrosuna katmak isteyen çok sayıda takım var. Trabzonspor Yönetim Kurulu Teknik Direktör Fatih Tekke ile de görüşerek bu oyuncuların hangi takımda daha fazla gelişim sağlayacağını planlayarak bu oyuncuları kiralayabilir. Önümüzdeki süreçte bu tarz gelişmeler de yaşanabilir.
1: Yunus Emre'nin de söylediği gibi gün boyunca Trabzonspor'la ilgili yeni gelişmeler olabilir, sıcak gelişmeler olabilir. Sıcağı sıcağına tabii ki sizlerle paylaşacağız ve Yunus Emre'den de bilgiler alacağız. Şimdi bir diğer önemli konu da milli futbol takımımızın Uluslar Ligi A Ligi'nde oynayacağı karşılaşmaların yerleri belli oldu değerli izleyenler. Fransa maçı Kocaeli'de oynanacak. İtalya maçı da Bursa'da oynanacak. Eylül ayında oynayacağımız karşılaşmaların statları belli oldu. Ben hemen sizinle programı da paylaşmak istiyorum. 26 Eylül 2026 tarihinde Kocaeli Stadyumunda Türkiye-Fransa mücadelesi oynanacak. 28 Eylül tarihinde Atatürk Spor Kompleksi'nde Bursa'da Türkiye-İtalya karşılaşması, 2 Ekim'de Belçika-Türkiye ve 5 Ekim'de de İtalya-Türkiye karşılaşmaları oynanacak. 25 Eylül ve 28 Eylül tarihleri güncelleyelim. 25 Eylül Türkiye-Fransa, 28 Eylül Türkiye-İtalya değerli izleyenler. Fransa mücadelesi Kocaeli'de, İtalya mücadelesi de Bursa'da oynanacak. Arkadaşlarım da şimdi Eylül-Ekim maçlarının fikstürünü ekrana getirdiler. Elbette şimdiden başarılar dileyelim.
2: 10 günde 4 maç mı?
3: 11 günde 4 maç.
1: Evet.
2: Ama 25 Eylül 5
1: Ekim. Zaten bu ara uzun olacaktı bu arada.
3: 3 hafta olacak ara.
1: Birleştirildi.
3: Bir hafta öncesinde yok, bir hafta sonrasında yok. Bir de 10 gün var. Yaklaşık 21 gün olacak.
1: Evet. Uzun bir milyara olacak.

0: olacak. Ve ilk kez bu kadar uzun bir milli ara olacak bu arada.
1: Lige de tam başlamışken.
0: Bu arada, biz yayınlayacağız bu karşılaşmaları, onu da söyleyelim tabii ki. Aspor'un yayınlayacağı, Turkuaz Medya'nın yayınlayacağı dev mücadeleler çok da keyifli geçmeye aday olacak. Özel yayınlarımız da elbette olacak.
2: Ama daha önce böyle
1: bir şey güzel olacak.
2: Daha önce başımıza böyle bir şey geldi mi bilmiyorum. İtalya ile Fransa ile iki gün arayla oynayacağız. Allah bize kuvvet versin. Belçika ile...
0: Ama işte A Ligi'de böyle bir seviye. Tabii, bunlara da alışmak lazım bir taraftan.
2: Evet, alışabilecek miyiz emin değilim çünkü yani Fransa ve İtalya futbol ülkeleri, futbolu sloganlarla değil içsel olarak yaşıyorlar. Ona uygun da planlamaları oluyor. O bakımdan biraz zor oyunlar olacak ama Türkiye sonuçta Fransa'yı dünya şampiyonu olduktan sonra birkaç gün sonra mı? Birkaç ay sonra 2-0 yendik şeyde. Konya'da mı yenmiştik?
1: Evet.
2: Yani Türkiye o tür sonuçlar alabilecek oyuncu grubuna sahip fakat oyuna sahip değil. Oyunumuz olmadığı için hiçbir oyuna kendimizi favori olarak göremiyoruz. Bu oyunların da favorisinin Türkiye olmadığını herhalde kabul ederiz ama öyle bir ön tarafımız var ki orta saha ve ön tarafımız her oyunu kazanabiliriz. İnşallah A Spor uğurlu gelir de 4-4 yaparız. 4-4 yapınca da aklımızı kafamızı risinde tutmakta zorlanabiliriz tabi.
0: Yapalım da.
2: Yani.
0: Biz yapalım da 4-4.
2: Gitsin diyorsa. Firar etsin ya.
1: Aslına baktığımız zaman Dünya Kupası'na giderken hepimizin ortak bir fikri vardı. Diyorduk ki Paraguay, Avustralya, Paraguay, Amerika. Bir çıktık ya. Bir çıkarız buradan. Yani. Rahat çıkarız. Ya belki çeyreğe gideriz, yarıya gideriz
2: evet,
1: diye
2: öyle söyleyeyim.
1: Birbirimizi çok ciddi bir şekilde şey yaptık.
2: Motive
1: yani.
2: Ettik diyelim. Motive hocam. Etmeye çalıştık. Yoksa defansın evet. Ne kadar sorunlu olduğunu hepimiz biliyoruz aslında.
1: Biliyoruz.
2: Görmek istemiyoruz o tarafı çünkü düzeltecek vakit yok zaten.
1: Evet. Yani ama şimdiki maçlara baktığımız zaman işte burası Er Meydanı. İşte burada çıkacağız. Burada bir plan. İşte plan orada ortaya çıkacak. Orada teknik direktörümüzün planı ortaya çıkacak. Yani maalesef Dünya Kupası'nda tabii ki bu oyunu sadece teknik direktör üzerinden okumak da ne kadar doğru olur onu bilemiyorum ama.
2: Yok ya.
1: Yani bu teknik direktör olabilir. Yani o ama milli takım teknik direktöründen bizim bazı beklentilerimiz var. Bazı kriterlerimiz var bizim. Yani orada potansiyeli çok yükseltebilecek sistemler, değerler, özellikler bunların ortaya girebileceği bir kupa Dünya Kupası. Biz sadece oyunu ikinci bölgeden üçüncü bölgeye çok önemli oyuncularımızla geçişi doğru yapabiliyoruzdan yorumlayabilirsek yorumladık, böyle yorumladık. Hem teknik anlamda hem oyuncu anlamında hem yorumcu anlamında hem camia anlamında hem Türkiye anlamında. İşte burada hata yaptık. İşte burada planlama öne çıkacak. Burada oyun potansiyeli öne çıkacak. Teknik direktöründe akli selim oyunlarla bu oyunlara hizmet etmesi gerekecek. Bence hocam, böyle olacak.
2: Hocam teknik direktörlerin tek başına yapacağı hiçbir şey
1: yani
2: yok.
1: Yani teknik heyetlerin.
2: Biz teknik heyetlerin de yok. Evet. Yani 10 yıllar istiyor bu çalışma. Biz,
1: kolay değil.
2: Biz spontane oynuyoruz. Oyuncularımızın yetenekleri ve oyunun oynandığı günkü performanslarına göre skor alıyor ya da alamıyoruz. Oyunumuz yok, oyuncumuz var.
1: Ama bunu başarabiliriz abi var. Neden? Yani bugünden itibaren çalışmamız tabii. Lazım.
2: Bugünden itibaren lazım, çalışmaya başlasak, lazım. Şimdi başlasak işte Fransa'nın yaptıklarını yapacağız, örnek alacağız Almanya'nın. Şimdi başlasak ilk sonucu 5 yıl sonra alabiliriz.
0: Almanya'ya çok
2: biz o kadar bekleyemiyoruz.
1: Hocam şunu alabiliriz ama yani Selahattin abi şunu alabiliriz. Yani şimdi başlasak 2028 Avrupa Şampiyonası'nda bu sonucu alabiliriz. Bunu yapan kulüpler var, bunu yapan ülkeler var. Bunu yapan teknik direktörler var.
0: Evet,
1: ama burada sabırlı olmak.
0: Umarız
1: önemli ki. Olan burada sabırlı olmak.
0: Evet.
1: Arkasında durabilmek ama tabii ki de uyarıları yapmak. Yani biz teknik adamımıza aman gitsin, aman federasyon başkanı falan böyle bir sistemimiz yok ama şu var bizde. Ya hocam bu oyunu doğru oynatabilirdin. Yani bu kadar kapalı savunmaya 26 tane kenar ortasıyla Kerem'le buluşturmak doğru bir fikir mi? Burada hepimiz aynı fikirdeyiz. Hoca da aynı fikirde. Hoca da bunu biliyor ama işte orada yapabilmek tabii ki bu çalışmaya bağlı. Bu planlamanın en önemli parçası çalışmak.
0: Evet, şimdi bir sıcak haber daha var ekranda değerli izleyenler. Vallahi bu geliyor, saat geliyor. Hakikaten haberler. Beşiktaş'tan sıcak bir transfer gelişmesi. Trossard artık adım adım siyah beyazlılara doğru geliyor değerli izleyenler. Belçikalı Yıldız için Arsenal'la büyük ölçüde anlaşıldığı haberi var. Şimdi Beşiktaş'ın da transfer gündemini detaylıca konuşacağız tabii ama öncelikle Trossard konusuyla ilgili hemen muhabir arkadaşımız Efecan Öztaş'a bir bağlanalım. Efecan hoş geldin yayına. Bu transferin detaylarını senden dinleyelim.
3: Hoş bulduk. Geldik. Yayınlar diliyorum. Sıra ve konuklarda. Beşiktaş'ın Leonardo transferinde, Leonardo Trossard transferinde Arsenal'e büyük ölçüde anlaşmaya sağladığını

0: söyleyebilirim. Arsenal'in bonservis konusunda indirime gitmesiyle birlikte siyah beyazlar önemli bir aşama kaydetti ki İngiliz kulübü 20 milyon euro civarında bir rakamda diretiyordu uzun bir süredir. Yaklaşık Sayın Başkan Serdar Dalı 1,5-2 aydır Arsenal'le görüşmelerini sürdürüyordu. Arsenal tarafı an itibariyle bir indirim uygulamasına gitti. Artık Sayın Başkan Serdar Dalı süreci de bizzat kendisi yönetiyor. Bunun altını çizmek istiyorum. Şu anda oyuncu tarafıyla görüşmeler devam ediyor. Henüz Trossard tarafıyla anlaşma sağlanmış değil. Dünya Kupası sonrası beklentilerini yükseltti Belçikalı Yıldız. Taleplerinin karşılanması halinde transferin kilit noktası bu olacak ki Belçikalı oyuncu şu anda taleplerini oldukça yüksek seviyelerde tutuyor. Dünya Kupası'nda da çok iyi bir performans sergiledi. En son iki karşılaşmada bir gol, bir asistlik katkı sağladı. Belçika'nın ilk 11 oyuncusu, önemli işlere imza atıyor. Beşiktaş tarafı da bir an önce Dünya Kupası'ndan Belçika'nın elenmesini bekliyor. Senegal'le bir karşılaşmaları var bugün. Akşam saatlerinde Beşiktaş taraftarlar da gözünü bu karşılaşmaya dikmiş durumda. Ama Dünya Kupası'ndan da elendikten sonra bu transfer hızlı bir şekilde hallolabilir diyemem. Çünkü Trossard'ın hem istediği kontrat süresi oldukça uzun ki yaşı 31, onu belirtelim. Burada kontrat süresinde de Beşiktaş tarafı görüşmelerini sürdürüyor, onun altını çizelim. Oyuncu tarafının istekleri ve arzuları şu an için oldukça yüksek. Temaslar sürüyor. Sayın Başkan Serdar Dalı bu transferde bizzat kendisi yer alıyor. Kendisi yönetiyor tüm süreci. Beşiktaş şartların oluşması halinde transferi tamamlamak için çalışmalarını sürdürüyor. Ama Arsenal ile Beşiktaş arasında bir indirim söz konusu ve Beşiktaş İngiliz kulübüyle büyük ölçüde anlaşmış durumda. Trossard'ın kararını bekliyor Beşiktaş kulübü.
1: Peki Efecan, çok teşekkürler verdiğin bilgiler için. Yeni bir gelişme olursa yine zaten seninle bağlantı yapacağız. Şimdi Trossard tabii ki Beşiktaş taraftarını heyecanlandıracak bir isim ama çok. Efecan'ın verdiği bilgi şöyle. Anladığımız kadarıyla kulüple bir anlaşma yapılmış, oyuncuyla bir anlaşma yok. Hem kontrat süresi hem de isteklerinin çok ciddi seviyelerde olduğunu söylüyor Efecan Trossard'ın.
2: Menajeriyle acaba ilgili bir görüşme yapıldı, evet. Daha önceden kulüp öncesinde bir menajeriyle bir görüşme yapıldı Beşiktaş kulübü, hı-hı, tarafından ama Trossard'ın kendisiyle bir görüşme yapılmadı. Ama Beşiktaşlılar çok ciddi bir şekilde bu tarz oyuncuları hepimiz bekliyoruz, açık ve net söyleyeyim. Dün akşam zaten Efecan bizi çok heyecanlandırdı. Ben A Spor'u izliyordum dün akşam. Efecan 12 falandı yani, o civardı, 12.5 falan. Bu haberi verdi. Kendisini de tebrik ediyorum. Hı hı. Çok iyi girişimleri var, duyumları var, çok doğru haberleri var. Ben de bugün sabah çok yetkili biriyle görüştüm kulüp içerisinden. Ser veriyorlar, sır vermiyorlar. Sadece yetkinin başkanda olduğunu ve başkanın bu transferle ilgili çok yoğun çaba sarf ettiğini. Hatta ben 4 hafta önce başkanla kendisiyle birebir görüştüğümde iki tane dünya yıldızını Beşiktaş'a getireceğini net bir şekilde söyledi. Bunu da sosyal medyada paylaşmıştım zaten. Bu konuda Beşiktaş çok inceleyip sık dokumaya gayret gösteriyor ama bu tarz oyuncular bence Beşiktaş camiasını ve taraftarını çok ciddi bir şekilde heyecanlandıracak transferler olacak. Trossard'a baktığımız zaman Selahattin abi 4 sene Arsenal'da yaklaşık 160-170 maç oynamış. Bunun 105 maçı ilk 11 oynamış. 36 gol atmış, 31 tane asist yapmış. Çok değerli ve çok yetenekli bir oyuncu ama bir sistem içerisinde var olan bir oyuncu. İşte biz o sistemi yaratabilmek için çok doğru hamleler, çok doğru transferler, çok doğru bir teknik adamla oyun potansiyeli ortaya koyabilirsek artık camiye yoruldu ya. Selahattin abi ya 5 sene oldu ya.
1: Ben
2: ya
1: 5 senede geldiğimiz biraz tanıyorsam Trossard transferinden çok memnun olmamıştır.
3: Yani şunu görüyorum Trossard transferinden. Trossard'ı izledim eve günkü oyunu. Gayet iyi oyuncu. Hiçbir itirazımız yok. Ama Beşiktaş'ın ihtiyacı ne? Beşiktaş niye ihtiyacı olduğu sorusunun cevabını samimiyetle bir versin ve ona göre bir yapılanmaya gitsin. Ben onu bekliyorum. Trossard 31 yaşında, uzun vadeli sözleşme istiyormuş. 35'e kadar bir sözleşme istiyor demek ki.
2: Abi biraz karamsar olmayalım ne olur ya Beşiktaş ya. Beşiktaş biraz yürümesi
1: orada
2: lazım.
1: Karamsarlık.
3: Ya
1: çok
3: tamam yürüsün. Genç adam mı yok? Trabzon olayı buldu getirdi. Öyle oyuncuları bulacaksın. Beşiktaş'ın yeniden yapılanmaya ihtiyacı var.
2: Zaten sıkıntı orası.
3: Yeniden yapılanmaya 31'di hatta 32 yaşındaki aralıkta 32 yaşına giriyor Trossard. 32 yaşındaki adamla mı yeniden yapılanma yapacaksın?
2: Şöyle abi. Çok klas iki tane, yaş baremi biraz yüksek ama oyun potansiyelini ortaya koyabilirsen onların yerini doldurabilecek. Şimdi abi şöyle bir sıkıntı var Beşiktaş'ta. Beşiktaş niye 2021 yılından 2027'ye kadar hep problem yaşadı?
3: Evet.
2: Ya 4 sene
3: hep transferle çözüyor.

0: Çözmek istiyor sorunları.
1: Selahattin abi olmaz. İşte burada yanlışlık burada zaten. Evet. Yani başkanlarımızın, sayın başkanlarımızın, sevgili başkanlarımızın işte kaçırdıkları o nüanslar burası. Ya bir yapılanma içerisine girmesi lazımdı. Mesela geçen sene Sayın Başkan Serdar Adalı şunu yapması gerekiyordu. Arkadaşlar Abraham'la Orkun Kökçü'yü transfer ettikten sonra dedi ki sandıkları kaldıralım, bayrakları çıkartalım dedi. Eyvah dedim ben. Eyvah dedim, burada biz hata yapacağız. Bu iş yapılanma işi, bu iş kurgu işi, evet. Bu iş teknik direktörün ne oynatacağına bağlı bir senaryo.
0: Evet.
1: Şimdi yeni bir teknik adam gelmiş. Bence ben buna çok inanıyorum. Vincenzo Italiano Beşiktaş için bugün çok doğru bir teknik adam olduğunu düşünüyorum ama oyunu iyi oyuncularla oynayabilirsin abi. İyi oyuncuları da çok doğru alanlara koyabilecek potansiyel oyunu ortaya koyman lazım. Yani şunu yapman lazım ki hoca bunu yapacak. Hocanın normal sistemi Bologna'da da Fiorentina'da da bunları yaşadı. 4-3-3 oynatmayı seviyor hoca. Evet. Yani o kanat iki açığının hem ofansif anlamda takıma katkı sağlayabilecek özellikleri hem de rakip topu kazandığı zaman defansif anlamda 4-5-1'e dönmek gibi. Yani bunu aslında doğru oynayabiliyor. Doğru potansiyel bir oyuncu hoca. Ama hocanın şöyle bir şeyi var. Hoca çok dinamik, çok atletik, çok özellikli bir takım istiyor. Bunu da yaratabilmek çok kolay değil. Yani mesela işte bu kağıdı alıyorsun, yırtıyorsun ve tekrar yapmaya çalışıyorsun. Olmuyor. İşte Beşiktaş sorunu sadece transfer adına konuşuyorsa burada bir ciddi bir problem var. Biz sadece transfer değil, tabii ki önemli transferleri istiyoruz. Tabii ki önemli oyuncuları istiyoruz. Çünkü oyunu önemli oyuncularla oynarsın. Ama Beşiktaş'ın önce yapılanmaya ihtiyacı var ve taraftara çıkacak. Bu çok zor bir şey değil. Sayın Başkan Serdar Adalı bunu çok doğru yapabilen ki bu kulüp için büyük aidiyet yaşamış. Yani bu kulüp için bedel ödemiş bir başkandır. En zor döneminde gelen başkandır. Bu kulüp için 6 ay biliyorsunuz içeride yatan başkandır. Bunları yaşadı. Quaresma'ları transfer eden başkandır. Ya bunlar Beşiktaş için çok önemli değerler. Ama bunu doğru birliktelikle doğru ortaya koyabilmek çok önemli.
2: Bir de tabii bu işin zamanlamasını biraz konuşmak lazım. 22 gün sonra ilk Avrupa maçını oynayacak Beşiktaş. Şu anda kaleci dahil bir transfer yapmadı. Arkadaşlarımızdan gelen bilgiler de evet bu yıldızlar konusunda belki kulüpleriyle anlaşmalar yapılıyor ama henüz oyuncular konusunda bir aşama kat edilemediği. Dolayısıyla bunların da biraz zaman alacağı, bu oyuncular gelse dahi ne kadarlık bir takımla çalışma süreci geçirebilecekler, Midtjylland ne zaman hazır olabilecekler, Midtjylland çok önemli bir takım. Dolayısıyla zamanlamayı da biraz burada konuşmak lazım.
0: Bence Beşiktaş Midtjylland maçına çok fazla konsantre olmadan aceleci transferlerden kaçınmalı.
1: Onu yapıyor zaten.
0: Midtjylland'a o yenersin, yenir, önemli değil. Beşiktaş'ın yapılanmaya ihtiyacı var.
2: Ama Avrupa'da da olmaya ihtiyacı var.
0: Var ama asıl birincil ihtiyaç o değil Ezgi. Yani sen panik transferi yapıp işte Midtjylland'la birkaç tane iyi oyuncuyla çıkalım dersen ayrı bir yeni bir hata yapmış olursun. Beşiktaş'ın son yıllarda en kolay yaptığı şey. Şeyi söyleyeyim o. Yayın öncesi Emre'ye söyledim. Beşiktaş daha önce Türkiye'de de geçmiş bir kenar oyuncusuyla anlaştı. Yani yakında açıklanabilir. Ben bunu bir kaynaktan duydum. Kaynağı söylemeyeceğim.
2: Kaynağı söylemeyin.
0: Oyuncunun ismini de Türkiye'den geçmiş bir oyuncu. Oyuncunun ismini sol açık oyuncusu. Kenar sağda oynuyor. Da solda da oynayabiliyor. Beşiktaş onunla anlaşmış. Onu duydum. Beşiktaş'ın şu an bir tane yıldızı var. Beşiktaş'ın yıldızı Orkun. Beşiktaş'ın Orkun'un etrafına bir takım inşa etmesi gerekiyor. Orkun'un Türkiye'de hak ettiği değeri görmediğini düşünüyorum hala. Ama Orkun kendinin ne olduğunu farkında. Vincenzo Italiano'nun en çok sevdiği oyuncu tipidir Orkun. Yani oyunun iki tarafında da olan fakat aklı biraz önde olan.
1: Arayan, evet, pozisyona girmeye çalışan.
0: Evet, Orkun o anlamda Beşiktaş için büyük yüksek maliyetine rağmen büyük bir şans sonuçta. Para verilmiş, alınmış. Şimdi oyundan faydalanmanın yollarına bakmak lazım. Ve Beşiktaş'ın kendi sorununun ne olduğu sorusuna samimi bir cevapla birlikte Orkun etrafında bir takım inşa etmesi, o süreci bir an önce başlatması gerekiyor. Ve bu da 31-32 yaşında adamlarla olmaz ya. Ya onun için söylüyorum. Yoksa Trossard'a biz ne diyebiliriz? Dün şahane bir gol attı evvelki gün. Bir gol daha attı galiba ama bir gol çok güzeldi.
1: Ama Selahattin abi bir fark yaratabilecek de özellik lazım. Yani mesela Galatasaray takımı gidiyor 75'i veriyor Osimhen. Ama Galatasaray'da bir kurgu var. Bir omurga var. Bizim evet omurgamız yok. Sen oradan bahsediyorsun.
0: Onu diyorum. Omurgayı kurmak.
1: Omurga çok önemli.
0: Beşiktaş şimdi hani şampiyonluk mücadelesini yani Rıdvan kardeşim alınmasını yani Rıdvan'la mı şampiyonluk mücadelesi vereceksin? Ama Rıdvan'la sen bir sene daha idare edersin. Rıdvan seni bu ligde bir sene daha götürür.

0: Sen bu arada acele etmeden oraya bir alternatif şimdi bulabiliyorsan bul. Ama 30-32 yaşında adamlarla değil. Masuaki niye yolladın ya? Lige gelmiş en iyi sol bekti. O da o yaştaydı.
1: Ya ben onun üzerine bir de Eurotech transferi yapıldı.
2: Ama bütün takımın da genç olmasını beklemek biraz da tecrübeli isimlere
1: de ihtiyaç çok önemli. Mu? Deneyimli takım çok önemli zaten abi. Büyük ihtimalle yani bu aldığımız bilgiler ve duyumlar bu yönde. Yani başkanın bu kadar hızlı hareket etmemesi, işte Midtjylland maçını çok fazla düşünmemesi. Çünkü bazı maçı düşünür, transferleri yaparsın ama sonra sana yaşatılan o pozisyonlar sana çok ciddi bir şekilde geri döner. Çünkü camianın önemli bireylerinden biri. Artı bu kulübün 28 milyar TL borcu kaldı ve konutla ilgili çok fazla enstrüman kalmadı. İnşaatla ilgili enstrümanımız kalmadı. Yani dikili taş projemiz var. Evet, oradan bir rakam geldi. O rakamdan sonra gelecek rakamlar var. İşte bankalar birliğinden çıkmak. Ondan sonra bir pozisyon yaratabilmek. Biz Galatasaray gibi bir kulüp değiliz şu anda. Selahattin abi, yani Galatasaray takımı 150 milyon euroya kombine satmış. Ama Beşiktaş takımı kombinelerden maksimum 20 milyon euronun üzerinde bir gelir elde edemeyecek. Biz geçen sene 150 bin forma satmışız. Galatasaray takımı 1.2 milyon forma satmış. Ya aramızda ciddi farklar var. Evet. Tabii ki başarılı olduğun zaman sponsorlar geliyor, sana destek veriyorlar. Bunlar Beşiktaş için çok değerli ve çok önemli ama son nokta şu, senin söylemin. Son nokta bu. Yani camianın aklı selim insanları geleceğe yatırım yapmaları lazım. Taraftar onlardan onu bekliyor. Taraftar bu sene biz şampiyonluğa kurulacak bir oyun bekliyoruz derse o da hata yapar. Neden hata yapar? 4 sene üst üste şampiyon olmuş bir Galatasaray var. Teknik direktörü ve yönetimiyle birlikte sinerji o kadar doğru yakalamışlar ki 12 sene şampiyon olamamış ama her yıl şampiyonlukta ben de varım diyen bir Fenerbahçe kurgusu var. Trabzonspor'a döndüğümüz zaman o kadar değerli bir başkanı var ki çok doğru bir yapılanmayla, çok doğru bir teknik adamla önce bankalar birliğinden çıkıp sonra doğru bir oyun ortaya koyabilecek potansiyelleri var. Şimdi bu üç kulüple yarışmak çok kolay bir hadise değil. Arkada bir Göztepe var. Arkadan gelen bir Samsunspor takımı var ki ben o maçı hiç unutmam Sergen Yalçın döneminde. Yani 2-1 kaybettiği Beşiktaş'ın maçı hiç unutamam. Orada oynanan bir 20 dakikalık bir oyun vardı. Yenilen 2 tane gol, jeneriklik goller. Hiç Beşiktaş'ın camiasına yakışan bir goller değildi bunlar. İşte Beşiktaş küllerinden doğabilmesi için bir, önce doğru yapılanma. Önder Özen düşüncesi evet doğrudur. Çünkü aklı selim bir insandır. Futbol aklıdır. Doğru bir teknik adam oyunu ateşli, yani taraftarın istediği bir oyun oynatabilecek. İşte başkan ve yönetim kurulu da burada doğru yapılanma ve doğru transferlerle bu takımı önce düzlüğe çıkartıp önümüzdeki yıllardan itibaren o ikilinin arasına sokup biz de bu sene şampiyon olacağız demeleri gerekiyor. Ama bu da zaman geçmeden çok çabuk bir sürede Sayın Başkan ve Beşiktaş büyükleri burada toplanıp sinerjiyi doğru kurmaları lazım. Aksi takdirde bu sene yapılacak transferlerle birlikte Ezgi önümüzdeki yıla Beşiktaş'ın 35 milyar TL borcu olabilir. Ve Beşiktaş buradan bu yaraları sarmadan çıkarsa işte asıl ciddi tehlike ve bizi üzen, taraftarı üzen durum bu.
2: Gerekirse maalesef yavaş bu. Olsun ama
1: kesinlikle,
2: sağlam bir
1: sağlıklı olsun
2: diyorsun. Peki. Şimdi süremizi de biraz daha verimli değerlendirmek adına Fenerbahçe ve Galatasaray'ın da transfer gündemlerini biraz konuşalım, değerlendirelim. Fenerbahçe'de elbette Vedat Muriç'in sakatlığı fazlasıyla canları sıktı. Bir önceki saat diliminde Anderson Talisca'nın MR'ının çekildiği ve ciddi bir durum olmadığı, MR'ın temiz çıktığı haberini paylaşmıştık. Bir kez daha hatırlatalım. Ama şimdi özellikle Vedat'ın sakatlığıyla birlikte transfer planlaması nasıl şekillenecek? Bu önemli bir soru. Özellikle TFF'nin yabancı kuralında değişikliğe gitmemesi sonrası Fenerbahçe'nin nasıl bir transfer politikası izleyeceği de ayrı bir merak konusu. Henüz Vedat dışında da açıklanan bir transfer yok. Gündemde pek çok isim olduğunu elbette ki biliyoruz ve paylaşıyoruz sizinle de. Ama bir taraftan topuk yerlisi kampını da sürdürüyor Fenerbahçe. Ayrılacak çok fazla oyuncu var. Özellikle kiralık oyuncuların neredeyse tamamıyla yolların ayrılması bekleniyor. Bir taraftan 7 milyon euroluk bir UEFA'dan gelen ceza var. Selahattin Kınalı, Fenerbahçe'nin gündemini şöyle birkaç madde halinde özetlemeye çalıştım ben. Buyurun biraz değerlendirelim.
0: Sen bayağı özetledin. Yani bana çok bir şey bırakmadın aslında.
2: Sağ olun. İyi günler.
0: İyi günler. Şimdi Vedat'ı transfer ederken acaba sakatlığıyla ilgili bir inceleme falan olmamış mı? Yani sağlık şeyinden
2: kontrolünden geçti tabii ki.
0: Nasıl geçti? 3 gün sonra sakatlanıyor. O maçta yok, bir şey yok. İdmanda sakatlanmış herhalde, öyle mi?
2: Nasıl?
0: İdmanda oldu herhalde.
2: Evet, sabah antrenmanında Adele sakat.
0: Ama onu

0: eski bir hikayesi olması sanki olmaz gibi oradan da. Bir şanssızlık diyelim ama Fenerbahçe'nin zaten Vedat varken de bir santfora daha ihtiyacı olduğunu herkes söylüyor. Kulüp arayışta. Ama Fenerbahçe'nin de temel sorunu şu, 12 yıldır her sene en iyi transferleri yaparak şampiyon olabileceği yanılgısından kurtulamıyor Fenerbahçe. Şampiyonluk geciktikçe de camianın tahammül düzeyi azalıyor. Ama bir süre sonra bu şeye doğru gidiyor bence. Öğrenilmiş çaresizliğe doğru gidiyor. Gerçekle yüzleşip çağdaş dünya bu işi nasıl yapıyorsa o hikayeye benzer bir hikaye yazma yoluna girmeli kulüplerimiz. İşte bunlardan biri de Fenerbahçe.
1: Bak abi, görüyor musun bak burada? Şu görüntüyü bir geri alma şansımız var mı Ezgi? Şu görüntüyü geri alma şansımız var mı?
0: Ya tekrar geliyor
2: zaten. Evet. Zaten dönüyor.
1: Yani burada Vedat Muriç'e bir bakar mısınız? Yani dikkatli bir şekilde bakar mısınız? Şu orta tarafta Vedat Muriç'in sağ alt adalesinde filasterler var. Yani orayı tespit etmiş. Tespit bandajı evet, yapılmış. Geldi. Bak geldi şimdi Vedat. Ama geldi. Daha diyor, önceki. Bu evet. Sakatlıktan önceki antrenmanı Fenerbahçe.
0: Evet.
1: Sakatlık öncesi. Benim çok dikkatimi çekti.
2: Orada yani zaten orada bir ağrı hissettiği için oraya bir önlem mi
1: almış? Oraya bir önlem almış ve bir gün sonra sakatlığı da tabii ki bu sağlık heyetiyle alakalı bir sıkıntı olduğunu da ortaya çıkartabiliyor, onu söyleyeyim.
2: Ya da acaba doğru bir antrenman programıyla mı çalışmadı madem ki böyle bir sakatlık riskinin farkındaydı?
1: Ya orada bir sertlik varsa.
0: Şu anda ilk günlerde antrenman çok zorlanmaz ki, oyuncular ısınırlar falan, bir şey yoktur, zorlamaz yani.
1: Ama ikinci günden sonra yavaş yavaş başlar abi tempo.
0: İşte şunlar yani, bunlar da bile bir sıkıntı.
1: Bunlar olursa... ama ısınmalar. Bunlar ısınmalar. Yani bunun arkasından o yapılan o şiddetli koşular, o yavaş yavaş o tempoları arttırmalar falan. Bakın görüyor musunuz Vedat'ı? Bakın. Sağ adalesine bakın. Evet. Bakın. Bakın gördünüz mü?
0: Mavi bant.
1: Var. Mavi bant. Ve komple alt adalesinde mavi
2: şimdi
1: bant.
2: Şimdi şurada evet, daha buyurun. Net görünüyor.
1: Ve bu orada gerçekten bir sıkıntı olduğuna işaret. Hmm.
0: Evet. Durup dururken onu yakalayacak hali yok.
1: Ve bunun iki gün sonrasında sakatlık yaşanıyor ve aynı evet, adaleden. Evet. Sağ alt adalede yırtık olduğu söyleniyor. Demek ki orada abi bir gerginlik var. Biz yaşadık
2: burada bir top kapma çalışması vardı bu arada. Yani evet. O belki biraz daha...
1: Belki şiddetli bir...
2: Şiddetli olmuş olabilir.
1: Evet, işte asıl bu görüntü. Hı-hı. Şimdi burada göreceğiz şimdi mesela. Sağ alt adalesini burada gösteriyor. Filaster var ve ben çok dikkatimi çekti benim. İki gündür de ben düşünüyorum ya... Oyuncunun alt adalesinde bir problem varken... Yükleme antrenmanına mı girdi? Burada mı bir sıkıntı yaşadı? Ama her şerde bir hayır aramak lazım bence... Abi belki de çok değerli ve önemli bir transfer daha yapılacak yani. Hani
2: o zaten yapılacaktı ama şimdi
1: biraz
2: tabii
1: daha
2: ki
1: erkene çok, çekilecek ama Fenerbahçe'de şöyle
2: bir durum.
1: Fenerbahçe'de şöyle bir sıkıntı var. Fenerbahçe'de şu anda 21 tane yabancı oyuncu var. Evet. Bu 21 yabancı oyuncunun 6 tanesi o 4 kriterine giriyor.
2: 22 oldu bu arada.
1: 22 oldu. Şimdi baktığımız zaman kimi göndereceksin, kimi alacaksın? Şimdi Aziz Yıldırım bir planlama yaparken şunu söylemişti seçim öncesi.
2: Ha, şu anda burada çok daha net
1: evet,
2: bir şekilde
1: net olarak
2: görünüyor.
1: Gözüküyor. Sağ alt adalesi zaten. Problemi olan evet, yer orası. Evet. Orada yırtık var.
2: Yani evet, bu belki biraz daha üzerine konuşulabilir, değerlendirilebilir. Veya belki Fenerbahçe Sağlık Heyeti'nden bu konuyla ilgili bir açıklama yapılabilir.
0: Bekleniyor artık.
2: Beklenir, onu... doğru. Evet, yani sonuç itibariyle o bölgeden sakatlandı Vedat ve... sakatlanmadan
1: evet, çok
2: önceki
1: güzel geldi
2: antrenmanında
1: şimdi. Bakın, tam gördük,
2: yakınlaştırdı
1: tam
2: da arkadaşlarımız görüntüleri. Burada bir ağrı, bir sıkıntı olmasa
1: Selahattin abi yıllarca yaşadık biz. Yani bu bantları
2: zaten.
1: Biz neye takarız? Hafif bir sertleşme olur ve sana bir SOS verir o adele. Ya onun için onu önleme alırsın. Fazla germezsin adeleyi. Rahat bırakmazsın. Hı-hı. Gerersin adeleyi. Rahat bırakmazsın ve onun üzerine çok fazla gitmezsin. Bu olabiliyor futbolda.
2: Demek ki orada ters bir hareket veya yanlış bir planlamayla bir sıkıntı yaşadı Vedat Muriç. Yani kendisi açısından da çok ciddi bir talihsizlik. Çünkü sezon başı kampının neredeyse yarısından çoğunu kaçırmak anlamına gelir. Bu da bir futbolcu için
1: çok önemlidir. Bir de Ezgi şöyle bir kriter var futbolda. Hani 30'u geçen her oyuncuda yapılan sakatlıktan sonra hani bir sıkıntı yaşanabilir. Hı hı. Yani 30, 32, 33 falan. Hani 20, 22, 23, 25 yaşına kadar orada bir problem yaşamazsın ama yaş ne kadar yükseldikçe o kadar o problemler seni sıkıntıya sokabilecek tarzaya ulaşabilir.
0: Avrupa Kupası maçına 3 hafta var.
2: Evet.
0: Şimdi İsmail Hoca da sahaya 4-6 çıkmak zorunda kalmasın Montella gibi. Büyük, bir Kerem'i atabilirsin
1: ön tarafa. Ama Sıdiki Şerif var.
0: Ya da Şerif'i. Şerif'i de öyle bir değersizleştirdik ki. Başkan eliyle başladık üstelik bu işe. İşte sanki günah onunmuş gibi.
1: Asıl Fenerbahçe'de en büyük problem

0: Ben dört büyükler adına baktığım zaman bu kuralın Fenerbahçe'yi biraz sıkıntıya sokacağını düşünenlerdenim. Çünkü çok fazla oyuncusu var ve gönderebilecek tarzda oyuncusu çok fazla yok. Yani Semedo'yu mesela tutacak. Skriniar'ı tutacak. Archie Brown o statüye giriyor. Ama Osterwold de burada. Kante, Gendouzi, Asensio.
1: Nene.
0: Nene giriyor, o kritere giriyor. Kaçlı? Dörde giriyor.
1: Dörde giriyor mu?
0: O dörde giriyor. Musaba mesela Musaba. Burada yok. Mesela Musaba'ya evet. Satıp bir transfer yapabilir ama Aziz Yıldırım'ın istediği gibi de senaryo gerçekleşmedi. Aziz Yıldırım dedi ki ben seçimden sonra dedi seçilirsem ayın 20'sine kadar 4 transferi yapar işi kapatırım ve bu oyuncularla devam ederim dedi ama yapamadı. Sadece Vedat Muriş.
2: Tabii transferde yani ıslak imzayı attırmak o kadar kolay olmuyor. Burada çok fazla dinamik var. Birçok kulübü şu anda Dünya Kupası da etkiledi tabii, o tabii. Şüphesiz. Bir de hem Fenerbahçe hem Galatasaray özellikle TFF'nin vereceği kararı da muhtemelen çok beklediler. Yani olur da orada bir değişiklik olursa belki de planlarını ona göre, belki de değil zaten planlararını ona göre yapacaklardı ama kuralın değişmemesiyle birlikte
1: o kuralın değişmeyeceğini,
2: stratejiler de değişecek.
1: O kuralın değişmeyeceğini futbol dünyasının içindeki herkes biliyordu. Hatta bu Aspor ekranlarında bir kişi söyledi onu, Selahattin Kınalı galiba da. O dedi bu kural değişmeyecek, ben ona inanıyorum çünkü o... Doğru kaynaktan bilgi almadan söylemez. Değişmeyeceğini biliyorduk. Ona göre biliniyordu. Ona göre bir yıl önce alınmış bir kararı bir yıl sonra değiştireceğini düşünerek transfer yapmazsın herhalde. Yapmazsan da bedelini ödersin. Yani şu anda büyük kulüpler bunun bedelini ödüyorlar. Belki Sayın Cumhurbaşkanı'nın da bu kuralın devam etmesinden yana bir görüş beyanı ya da düşünsel bir arka planı olduğunu biliyoruz. Yani birazcık ülkenin santrforu yok. Niye yok?
0: Evet.
1: Türk oyuncular süre bulamıyorlar.
0: Bulamıyorlar.
1: Yani biraz da onun etkisiyle bu kararın değişmeyeceğini biliyorduk biz. Ama şimdi işte şeyi gibi oluyor işte akşam yanan hurmalar gibi oluyor. Şimdi bir türlü çözülemiyorsun. Bütün büyük kulüplerin Trabzon ona göre planlama yapmış. Onun dışında hepsinin elinde 19-20 tane yabancı oyuncu var. Trabzon'un da var
2: örneğin,
1: yani.
2: Örneğin.
1: Mendy'yi nereye yollayacağız? Çam'ı kim alır? Çam'ı yere yolladılar herhalde ama.
2: Bu kuralın değişmemesiyle birlikte Galatasaray'ın da transfer stratejisinin değiştiğini biliyoruz. Şimdi John Duran Galatasaray'ın bir anda gündeminin ilk sırasına oturdu.
1: Bence çok isabetli bir iş. John Duran'ı kim alsa doğru yapar. Şeyi bilmiyorum yani ben Fenerbahçe'deyken de çok beğendiğim
2: saha
1: bir
2: oyuncu. Saha dışındaki
1: niye yolladılar? Saha dışıyla
2: da...
1: ilgili yolladılarsa bir şey diyemiyorum o yüzden. Hı. Saha dışı yönetilebilseydi John Duran bu ligin çok üzerinde bir santfor. Çok becerikli, çok yetenekli. Galatasaray eğer alırsa aldı mı bilmiyorum. Ben öyle sormasını
0: almadı ama abi ya futbolda en önemli kriter aslında doku. O dokuya uygun oyuncu tabii, olabilmek çok doğru. Önemli. Yani bazı oyuncuyu getirirsin abi korkunç performans alırsın ama bazı yabancıyı getirirsin. Ya kardeşim bu geçen sene izlediğimiz yabancı mı diye sorarsın yani kendi kendine.
1: Evet.
0: Ya bu nasıl bir hale gelmiş
2: bir
0: diyebilirsin.
2: Bir de Galatasaray adaptasyonu sağlama açısından şimdiye kadar başarılı olmuş bir
1: daha
2: takım.
1: Başarılı evet.
2: Evet. Hani orada da tabii başarısız örnekler vardı.
0: Ama Ezgi bu biraz da bu
1: başarıyla ilgili.
0: Bu başarıyla alakalı. Yani bu şampiyonlukla
1: İşleri
0: alakalı.
1: Yani
0: şampiyon oluyorsun.
2: Olmuyor bir taraftan. İşte Zaha, Ziyech bunlar uyum sağlayamadı
0: ama
2: ve hemen gitti mesela.
0: Ama bunları kimse konuşmadı. Çünkü neden? Galatasaray şampiyon
2: tabii.
0: Oldu. Galatasaray evet. Şampiyon olmasaydı bunların hepsini aşırı derecede dile getirecektik ama bir şey söylediğimiz evet. Zaman Galatasaray camiası da dönüyor ki ya transferde hata yapabilirsin diyor. Ama ben teknik direktörüme de inanıyorum. Yaptığım oyunculara da inanıyorum. Şimdi Sacha Boey denen oyuncu mesela Sacha Boey Galatasaray'dan nasıl gitti? Galatasaray'a nasıl geldi abi? Evrim değiştirmiş değil mi abi?
1: Düşünülmediği için gönderildi sonra.
0: Abi evrim değiştirmiş. Yani bir adam iki senede bu kadar evrim değiştirebilir mi? Hani bu adam ataklara giderken Galatasaray camiası ayağa kalkıyordu seyirci. Ya bu adam geldiği gün dediler ki müthiş transfer yaptık. Evet geri döndü bizim efsanemiz dediler. Ama 3 maç sonra bir baktık Sacha Boey oynamaz dediler. Şalay oynar dediler burada. Bu da bir gerçek, bu da futbol gerçeği. Yani futbolda dün yok. Futbolda hep bugün ve yarın var. Planlamayı ona göre yapmanız lazım. Bence orada da doğru planlama bu. Türk futbolunun selamete ulaşabilmesi için, Türk futbolunun gerçek kimliğine geri dönebilmesi için bu yabancı kuralının çok aşağı dönmesi lazım abi. Abi olmaz, bu kadar yabancıyla olmaz abi. O zaman bırakalım bütün yabancılar oynasın ya. Bir dönem hatırlayacak olursan Selahattin abi İstiklal Marşımızı okuyacak oyuncumuz yoktu ya.
1: Yok
0: abi.
1: Zaten geçen sene
0: gene yok.
1: Yani 7'si
0: 8'i 9'u
1: yani.
0: Yok yani.
1: Yok.
0: Şimdi Galatasaray'da planlama şöyle Ezgi. Hı hı. Galatasaray'da en büyük beklenti Bruno Fernandes. Oraya Icardi'yi açarlarsa oradan ki büyük ihtimalle Icardi'den vazgeçti Galatasaray kulübü. Oraya açarlarsa Bruno Fernandes'i koyup o işe nokta koymayı düşünüyor Galatasaray camiası. Davutson giderse de Van Dijk diyorlar. Ama bence, Selahattin abi

0: gene tepki gösterecek. Adam ya 35 diyecek.
1: Davinson giderse mi? Gitsin. Parayı verirlerse gitsin diyorum canım.
0: Van Dijk gelecek abi.
1: Yok, Galatasaray bir sol stoperle anlaştı bu arada. Savaş Çorlu biliyor kim olduğunu.
0: Allah Allah. Savaş abi söyledi mi? Yayında
1: söylemedi.
0: Söyledi mi?
1: Ama onun bildiğini biliyorum
2: Savaş
1: ben.
2: Savaş dün yayındaydı. Burada hiçbir şey söylemedi. Van Dijk dedi.
1: Yarım saat, bir dakika önce yıkandığın suda bir daha yıkanamasın. Heraklitos. Çok vakit geçti yani.
0: Ama Savaş abiye bunu gerçekten sormak lazım. Yani Savaş abi herhalde bunun
2: Savaş
0: yayını var mı?
2: Savaş Çorlu'ya bir bağlayabilir miyiz?
1: Savaş Çorlu biliyordur onu. Ha, söyler mi söylemez mi biliyorum. Savaş Çorlu da sorumlu bir gazetecilik.
2: Tabii ki.
1: Gazetecilik örneğidir.
2: Savaş'ın da haberleri doğrudur.
1: Yani tabii. Menajerlerin tuzağına düşmekten özellikle sakınmaya çalışan gazetecilerden biridir Savaş'ta. Ama ben
0: yani Galatasaray sen diyorsun ki abi sol stoper aldı diyorsun Galatasaray. Yani ya anlaşmaya yakın diyorsun.
1: Teklif yapıldı. Oyuncu gelmek istediğini beyan etti. O kadarını evet. biliyorum ben.
2: Kaç
1: İsmini
2: yaşında?
1: Bilmiyorum. Yok, yaşmaş bir şey bilmiyorum.
2: Hangi kulüpte oynuyor?
1: İsmini bilmeyince kulübünü nasıl bileyim? Bayburt Spor.
2: Sadece Bayburt özel ilanı.
0: Ya demek ki evet, Savaş abi de ser veriyor sır vermiyor yani. O da tabii gazetecilik özelliği de
1: yani
0: önemli.
1: Kesinleştirmeden vermez anlamında.
2: Ama şimdi bu bilginin bize ne faydası
1: olsun? Savaş geldiği zaman işte
0: ama geldiği zaman belki anlatabilir. Belki bağlanabilir. Bugün bizden sonraki programa bağlanabilir.
1: Evet evet.
2: Bize orada bağlansın.
1: Savaş doğrulatmaya çalışıyor. Başkasına bağlanacak hali yok canım.
0: Mesela ben de başkanı aradığım zaman ya sayın başkanım işte ya Vlahović evet ya yani bitiyor mu artık? Yani biz son noktada mıyız? Bu konuyla ilgili konuşuyoruz.
1: Vlahović gelsin mi mesela Beşiktaş'a? Sence? Maliyetler uygun olursa diyorum.
0: Kesinlikle gelsin çünkü yaş olarak 26.
1: Evet, yaş
0: tekrar çıkabilir. Bir de en büyük artısı şu olur Vlahović transferinin. Bu adamın 5 sene evveliyatındaki ilk teknik adamı o.
1: Evet.
0: İtalya'da beni oynatan ve ne oynadığını bilen.
1: Beni tek düşündüren o. Yoksa karşıyım Vlahović'e de. Ama hocanın oyuncusu olduğu için
2: bu arada şunu da söylemem
0: ama Lukaku
2: lazım.
0: Diye konuşuluyor. Ben de ona karşıyım mesela.
2: Beşiktaş şu anda şu dakikalarda peş peşe ayrılıklar açıklıyor resmi sitesinden. Aa. Onları da paylaşalım. Önce Christian Aslani'ye veda edildi. Tabii, sonra Salih Uçan'a.
0: Evet.
2: Az önce de Jota Silva'ya kulübümüze katkıları için teşekkür ederiz.
1: Beklenen ama sürpriz bir isim
2: yaptı. Beşiktaş şu anda ayrılık açıklamalarına devam ediyor değerli izleyenler. Bunlar böyle anlık olarak geliyor bu arada, onu da söyleyelim.
0: Mesela Gökhan Sazlığa gelecek bunun arkasından. Udokaya gelecek bunun arkasından.
1: Yabancılar daha önemli. Hani kontenjan tabii. açılması tabii, açısından tabii. söylüyorum. Yerli
0: ama Taylan'la ilgili de şöyle bir durum var. Taylan Wolfsburg'la görüştüğü konuşuluyor. Taylan'ın Wolfsburg'a gitme halinde de Rize'de Taha var biliyorsun abi.
1: Sabık Taha.
0: Evet, evet, o iyi bir oyuncu, önemli bir oyuncu. Yani Murillo ile birlikte o olabilir. Bu da konuşuluyor.
1: Ama Beşiktaş'ın sabık sorunu yok bence. Murillo çok iyi orada. Evet. Yani o çocuk, ya orayı düşünme yani. Sabık'ın var.
0: Ama Murillo da şöyle bir oyuncu abi. Hani dörtlü savunmanın tam bir beki der misin Murillo'ya? Aslında Murillo 3-5-2'nin sabık.
1: Biraz daha
0: yani
1: öyle.
0: Ofansif özelliği çok yüksek.
1: Evet.
0: Bizim savunmada çok doğru kurguya ulaşabilmemiz için çok değerli bir stopere ihtiyacımız var. Sol ayaklı, lider.
1: En az iki
0: lider özelliği
1: var. Evet.
0: İşte Agbodu'nun orada çıkacak kıymeti ortaya.
2: Peki Galatasaray'a geri dönelim. Galatasaray'ın transfer çalışmaları. Şu anda yine hem bir stoper hem de Can Uzun konusunda çalışmaların devam ettiğini biliyoruz.
0: Ben i̇şte çok merak ediyorum Selahattin abinin fikrini Can Uzun'la alakalı.
2: Buyurun.
1: Can Uzun'u biz ne zamandır konuşuyoruz?
0: Evet abi.
1: Can Uzun'u 5 milyonken alıp bu gelişimini burada yaptırabilseydik eğer scout başarısı derdik.
0: Tabii.
1: Alamadık. Tamam bizim çocuğumuzdur. Ama milli takımda oyuna girdiği 3-5 dakikalık oyunlarda bile mental olarak ne kadar sağlam bir altyapıdan geldiğini gösteriyor bize. Can Uzun çabuk düşünüyor, sakin yapıyor. O kadar büyük meziyet ki. Sakince çabuk oynuyor. Yani şu an dünya futbolundaki bütün meziyetli oyuncuların ortak özelliği budur. Sakin ve çabuk olabilmeleri. Yetenek ayrı bir şey.
0: Doğru
1: zaten
0: karar vermeleri.
1: Tabii. O yüzden Can Uzun hani kaç paraya mal olacak bilmiyorum
0: i̇şte
1: ama
0: bunu
1: Galatasaray
0: abi.
1: Para harcayacaksa Can Uzun'u harcayacak, bir de sol stopere.
0: Peki abi 40-45 verir mi Galatasaray Can Uzun'a?
1: Yani 75
2: Savaş
1: milyon.
2: Savaş vermez dedi.
1: 75 milyon.
2: 35'in üzerine çıkmayı düşünmüyor dedi.
1: 75 milyon verdikten sonra bir oyuncuya Avrupa kulüpleri şeyi düşünüyorlar. Ben de genç ve milli oyuncu veriyorum sana. Bana da 35-40 verirsin diye düşünüyorlar. Bana sorarsan 15-20 milyon yani.
0: Ama Selahattin abi şöyle bir gerçek var. Osimhen'den pay biçiyorsun değil mi? 75'i diyorsun. Ama denenmiş. Bir yıl önce hayır, denenmiş olsun.
1: Avrupa yani. Kulüplerinin finans ayaklarının bizi yorumlama şeklinden bahsediyorum ben.
0: Zaten
1: demek
0: abi,
1: ki bunlarda para var. 75'i veren 40'ı da ayda ayda
0: zaten belirtiyor. Abi sen kapıyı çaldığın an 20'den önce kapıyı açan adam yok yani. Nübel için 20 demişler mesela yani. Nübel'e 20 demişler yani. Sen gidiyorsun soruyorsun 20 diyor adam. Sen gidiyorsun soruyorsun 45 diyor. Pavlidis sordu Beşiktaş. 45 dediler Beşiktaş'a.
1: Pavlidis'e?
0: Evet abi. Şel grubu sordu Beşiktaş, 35 dediler abi.
1: Pavlidis.

0: Nasıl alacaksın abi? Çok değerli, çok önemli bir oyuncu. Çok isteriz. Çok, yapar. Çok isteriz ama abi 75 milyon euro transfer harcama limitimiz var.
1: Yok.
0: Hadi orayı biraz daha sponsorlarla getirdin 25 milyon euro daha. 100 milyon eurolara 2 oyuncu aldın, iş bitti. Beşiktaş'ın omurgası 2 oyuncuyla kurtulmaz. En az Beşiktaş'ın 5 tane seviye oyuncuya ihtiyacı var.
1: Yani
0: üst seviye.
1: Bu bütçelerle de bu 5 tane üst seviye oyuncu alınamayacağı gerçeğini evet, hepimiz bilirken
0: biliyoruz.
1: Diyoruz ki başkan bizi şampiyon yap. Başkanın da çok fazla suçu yok. Aslında şu anda yönetimlerin o kadar zor durumdalar ki.
0: Çok zor durumda.
1: Geldi değil. Hepsi hiçbiri. Niye? Geçmiş zamanın hurmalarını temizlemeye çalışıyorlar. Niye? Her gelen başkan şampiyonluk sözü veriyor. Ya arkadaş şampiyonluk sözü vermeyin. Deyin ki kardeşim bu takım doğal olarak zaten şampiyonluk adayıdır. Oyuncularımızın performansları, şans faktörü, lig içindeki dalgalanmalar şu bu onlara bakacağız. Belki birinci olacağız, belki dördüncü olacağız. Camiaların buna hazır olması lazım.
0: Camiaların, bir de şöyle bir özellik
1: şampiyonluk
0: var.
1: Dışındaki her şeyi bir aşağılanma duygusu olarak yaşıyoruz biz ya.
0: Bir daha
1: ya
0: bir...
1: futbol, spor öyle bir şey değil ya. Yanlış anlamışız biz. Espriyi yanlış anlamışız. Espriyi kaçırmışız.
0: Abi bir de şöyle bir şey var. Beşiktaş şampiyon olduğu yıllarda hiçbir zaman Galatasaray ve Fenerbahçe'den çok üst düzey bir kadro kurmadı. Sadece bir Şenol Güneş'in bir dönemi var. İşte Pepe'lerin geldiği zaman.
1: Şampiyonlar Ligi grubundaki
0: evet,
1: unutulmaz performans.
0: Evet, oradaki durum var. Onun haricinde Beşiktaş tarihine baktığımız zaman Beşiktaş hiçbir zaman Galatasaray'ın ve Fenerbahçe'nin o şaşalı transferlerine ayak uyduran
2: yıldızlarla
0: bir kulüp değildir.
2: Olmadı, evet. Yani
0: o yüzden biz omurgamızı doğru yaratabilirsek, o teknik direktörün vermiş olduğu pozisyonu çok doğru bir şekilde sahaya yansıtabilirse Beşiktaş camiası, işte çıkış o günden itibaren başlayacak.
1: Metin Ali Feyyaz, Rıza, Ulvi, Kadir. 6 tane doğru adam buluyorsun, yanındakileri unutuyorsun, onlar sana bir hikaye yazıyorlar. Demek ki formül belli ya. İlle de ben Metin Ali Feyyaz demiyorum. Yani George, Hawkins, Gerald da olabilir ama yani İsimleri 35 yaşındaki adamlarla değil yani biraz. Pardon.
2: Peki. Şimdi saat başında Yunus Emre Sel'den Trabzonspor'un anlaştığı oyuncularla ilgili bilgi almıştık. Bu arada olay yeri ciddi teklifler gelmeye devam ediyor. Sizden bir yorum alamamıştım tabii arka arkaya haberler gelince. İsterseniz Trabzonspor'un transfer gündemine dair de bir şeyler söyleyelim. Şu anda diğer bölgeler için de çalışmaların devam ettiğini biliyoruz.
1: Trabzonspor'un şu anda bir sağ açığı yok. En az iki sağ açığa ihtiyacı var ve yok. Batagov sakat olduğu için hoca sol stoperi bir oyuncu istiyor. Çünkü Samet sağ stoper, solda oynaması zor. Vivo'ya talepler var. Eğer ciddi teklifler var ama Trabzonspor Vivo'yu da satarsa o Olay, Vivo, Felipe Augusto. Ki Vivo şu an ligin belki en iyi stoperi. Davinson Sanchez'e biraz düşüş olduğu için söylüyorum bunu. Ya siktin yer Davinson Sanchez, Vivo. Eğer Trabzonspor Vivo'yu da satarsa demek ki Trabzonspor olmaktan vazgeçip Gençler Birliği'ne doğru evriliyor. Bunu camia kabul edemez yani. Vivo'yu da satarsan şampiyonla oynamıyoruz demektir bu. Ama başkanın iki oyuncu satıp dönüşmemiz için satmamız gerekiyor, ona kabul. Zaten camia bunu kabullendi. Ama Vivo'yu da verirse ki vereceğini düşünmüyorum ama çok ciddi zorluyormuş Fulham. Ama teknik adamın, teknik kadronun rızası yok. Camianın da rızası yok. Vivo'yu da satarsan borçları kapatırsın. Borçları kapattın, ortada iddiasız bir Trabzonspor kaldıysa Trabzonspor'u da kapat zaten. Öyle bir şey olacağını düşünmüyorum. Bir sol stoper, üstelik bir sol stoper takviyesi. Batagov çünkü Eylül, Ekim, Kasımlara sarkabilir. Ve şeyi yok Trabzonspor'un. Sağ açığında hiç oyuncusu yok. Santfor'da yalnız kaldı. Yani Trabzonspor'un bir santfor, iki sağ açık, bir de sol stoper ihtiyacı var. Bu arada Orsolini konusunda Trabzonspor ciddi bir beklenti içinde. Oyuncunun transfer isteğinden haberi var. Rızası da var. Kulübü de muhtemelen Sayın Başkan makul bir bonservisle anlaşabilirse, hocaya da çok istediği için Orsolini Trabzonspor'un kadrosuna katılabilir ilk aşamada. Ama buna rağmen Trabzonspor'un yine en az 3 çok ciddi ilk 11 oyuncusuna ihtiyacı var. Ve fakat Trabzonspor yönetimi şunu söyleyebilir. Biz 3 yıllık bir planlamayla geldik. 2. yıla başlıyoruz. Bu 2. yılda da temel hedefimiz şampiyonluktan ziyade geçen sene ilk 4 dedik. Bu sene ilk 3 hedefi koyacağız. Eğer böyle bir açıklama yapıp camiaya da bunu ilan ederlerse, yani ikna ederlerse Trabzonspor'un 3 transferi değil de bir transferle daha bu sezonu da yetiştirebilir. Ama şu ivme yakalanmışken Trabzonspor'un şampiyonluktan başka bir beklentisi
2: bu arada
1: olmaz.
2: Ekrandaki şu an paylaşımı da görüyorsunuz. Trabzonspor az önce açıklanan 4 futbolcusunu hızlı ve fırtınalı paylaşımıyla duyurmuş.
0: Güzel.
2: Thierry, Samet, Melih ve Matt

0: Tamam. Bu şekilde hızlı ve fırtınalı. Güzel paylaşım.
1: Ya bu işleri iyi yapıyor Trabzonspor'un medya ekibi.
0: Evet.
1: Oyunculara da değer katmışlar. Biz ne dedik az önce? Bunların hiçbir ilk 11 oyuncusu değil. Ama ilk 11 oyuncusu olmayan oyuncularını bile böyle bir değer katarsan camiye olursun. Kurumsallaşırsın. Evet. Kimliğin kurumsallaşır. O anlamda o ekipten arkadaşları da kutlamak
0: gerekiyor. Birkaç cümlede hemen Emre Eren'den alayım Trabzonspor'a dair öyle kimliği.
2: Şeyi soracağım. Orsolini dedin Trabzonspor'da. Bologna'da oynayan sağ kenar
1: oyuncusu. Hocanın eski oyuncusu evet.
2: Ama şöyle bir şey, Beşiktaş'la alakalı mı dedin, Trabzon'la alakalı mı?
1: Trabzon'la alakalı.
2: Beşiktaş'ta çok ilgileniyor.
1: Beşiktaş sanki şey gibi geldi bana.
2: Yok, Beşiktaş çok ilgileniyor.
1: Çok ciddi ilgilenmiyor gibi.
2: Çok ciddi ilgileniyor. Hoca çok derinden yapıyorlar abi, öyle söyleyeyim.
0: Hadi yani bakalım.
1: O kadar derin değilmiş mesela. Bir de şunu düşündüm.
2: Ama geçen oyuncu sene, menajeri olabilir abi bunu.
0: Bir yanlış iki cümleyle toparlayalım.
1: Geçen sene Orsolini, Vincenzo Hoca'nın Bolonya'sında genellikle yedek kaldı. O yüzden dedim belki hoca istemez diye.
2: Ama son 7-8 haftaki performansı da muazzamdı.
0: Bakalım,
2: İzledim 3 maçını.
0: Bakalım Orsolini'nin yeni adresi.
2: Bakalım kimi alacak.
1: Kimi gelirse hayırlı olsun, evet, onu söyleyeyim.
2: Önemli oyuncu. Ya. Çok önemli oyuncu.
0: Peki. Haydi kim bilir. Evet, Emre Eren'i bir kim bilir gerçeğiyle tanıştıralım.
2: Bakalım.
0: Bakalım. Gelsin ilk sorumuz.
2: Selahattin abi benden çok daha deneyimli.
0: Yok, deneyimle hiç alakası yok.
2: Ama bu oyunu çok oynadı yani.
0: Bakalım, Dünya Kupası'nda asistleriyle öne çıkan Michael Olise'ye dair hangi bilgi yanlıştır diye soruyoruz. Londra'da dünyaya geldi. Lakabı Bay Takıntı olarak biliniyor. Babası Nijeryalı, annesi Cezayirli. Trafiğe yakalanmamak için o çıkmamış, ben size okuyayım. Sabah 5'te tesislere gider. Hangi bilgi yanlıştır?
2: Şimdi trafiğe yakalanmamak için saat 5'te tesise gider. Anlayamadım onu. Enteresan bir şey o.
1: Yani babası Münih'te trafik gibi çok mu acaba?
2: Nasıl abi?
1: Münih'te trafik çok mu? Bayer Münih oyuncu değil mi o lise?
2: Evet.
1: Demek ki Münih'in trafiği felaket ya, erkenden gidiyor.
2: Şimdi mesela hani bunu bilmek yani kain olmaya bağlı diye düşünüyorum. Hani çünkü
0: bu arada Londra'da Reading'de oynarken ki
1: halleri mi bunlar?
0: Evet.
2: Ha. Londra'da oynar.
0: Giderdi olacakmış o da bu arada.
2: Evet, Londra'da dünyaya geldi, doğru. Babası Nijeryalı, annesi Cezayirlidir. Bu da doğru gibi. Sanki Nijerya asıllı.
1: Bir Kuzey Afrika yeteneği var zaten biliyorum damarlarda.
2: Herhalde şeydir ya, trafiğe yakalanmamak için saat 5'te tesise gider diyorum ben. Yani bu bana çok şey geldi.
0: Cevapları alayım. Pardon.
1: Bay Takıntı.
0: Bay Takıntı yanlıştır.
2: D şıktı.
0: Sabah 5'te tesislere de gitmiyordur artık.
2: Evet.
0: Peki,
2: evet,
0: görelim. Bay Takıntı değil lakabı. Hemen size ne olduğunu da söyleyeyim. Bay Umursamaz.
2: Bay Umursamaz.
0: İçine kapanık tavrı ve medya röportajları vermekten hoşlanmaması sebebiyle böyle bir lakabı
1: yani
0: varmış.
1: Yani bu yaştaki bir çocuk takıntı olmaz diye düşündüm.
0: Türkiye'de takıntısı yaşasa bu arada
1: biraz daha yaşaması lazım.
0: Türkiye'de ya, yaşasa acaba İdman'a kaçta gider?
2: Neler var ya?
0: Trafiğe takılmamak için
1: bu arada. Ama oyuncuyu görüyoruz sahada ya, bence biraz umursamaz, gamsız yani.
2: Çok şey herhalde.
0: Güzel bir bakış açısıyla Selahattin Kınalı ilk puanı aldı. Vallahi. İkinci soruyu görelim.
2: Çok iyi.
0: Dünya Kupası'nda son 16 turuna kalan Meksika turnuvada kaç gol yedi? 3-2-1-0.
1: İlk maç yemedi. Yedi mi? Bir şey verin. Bitti ya.
2: Gol yediler de. 2 ya da 3.
0: Ben bu arada bu sorunun cevabını verdim.
2: Verdin mi?
0: Yaklaşık bir saat önce söylemiştim.
2: 3 gol yediler.
0: Peki.
1: Yemediler.
0: Yemediler.
1: En üst, en alt.
0: 3 ve 0 yanıtları geldi. Görelim cevabı.
2: 2.
1: 1.
0: Yemediler. Oo, doğru.
1: Işte, en çok dediğiniz için ben zıtların birliğini
0: peki
1: severim.
0: Peki. 3. sorumuz. Norveç milli takım kafilesi Dünya Kupası'nda yanına kaç kilo balık götürmüştür? 300, 400, 500, 600.
1: 300 kiloyu zaten Haaland yer. Kaldı 300 kilo.
2: 400'lü olursa Sörlot'la birlikte yerler.
1: Evet.
2: Ben Norveç milli takım kafilesinin...
0: Bu arada balıkları bitmiş.
2: Norveç'in
0: yeni
2: balıkları çok meşhur olduğu tabii için bence çok balıkla besleniyorlardır. Bence olabildiğince getirmişlerdir. 600 kilo olabilir.
0: Yusuf diyor ki

0: palamut değil. Yani şimdi palamut tabii severiz de balıkların şahı da palamut değildir.
1: Ama onların somonu da var, şeyi de var.
2: Somonları da Norveç var, somonu çok şeydi.
0: Yağlı balıkları var.
1: Ton balığı da yani.
2: Ama 600 kilo da çoktur abi, bilemedim ben onu, şu söylemeyeceğim ya. Hadi alayım. Ya.
1: Balığa lezzet katan suyun soğukluğudur. Şeye söyle, soğuk su balıkları evet, daha lezzetli evet. olur. Çünkü üşüdükçe yağını tutar. Yağlandıkça lezzet katar. Norveç bir batı ülkesi olduğu için hesaplamışlardır ne kadar olduğunu. 600 değilsin geliyor ama
0: 600,
1: 500 diyor.
0: 500.
2: Ben 600.
0: 500 ve 600 bakalım. 300'dü bilemediniz.
1: Sadece Haaland diyecek.
0: Sadece Haaland diyecek. Teşekkür ediyorum. Aynen. Emre Eren çok teşekkür ediyorum. Spor Ajansı'nı noktalıyoruz. Hoşçakalın.

0: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Aspor Radyo. Sporun radyosu.
2: Ajet'le bu fiyatlara uçarsın. Şimdi Ajet Mobil'e gel. Takvimdeki en iyi fiyatları gör. Avantajlı uçak biletini hemen al.

0: A-Spor Radyo. Bir reklam. Bir reklam. Yaşasın spor. A-Spor Radyo. Reklam.
1: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: A-Spor Radyo. Sporun radyosu.
2: Masraf çıkmasın diyen KOBİ'lere ücretsiz e-fatura Dijikolay'da, Dijikolay İş Bankası'nda. İşnet'in yeni e-fatura müşterilerine özel...

0: Yayınımızdayız ve yaklaşık bir saat boyunca buradayız. Gündemdeki tüm spor gelişmelerini süremiz yettiğince haberlerimizde sizlere aktaracağız. Fenerbahçe ile başlayalım. UEFA Fenerbahçe'ye 7 milyon euro para cezası vermişti hatırlarsınız. Kadro maliyeti kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle Fenerbahçe kulübü de bu karara itiraz edecek.
1: UEFA'dan Fenerbahçe'ye para cezası geldi. Sarı lacivertli kulüp kadro maliyet kurallarının ihlal edilmesi gerekçesiyle UEFA tarafından verilen 7 milyon euroluk cezaya itiraz edeceğini duyurdu. Yapılan açıklamada bu yaptırım 2025 takvim yılına ait futbol takımına ilişkin bonservis bedelleri, menajerlik giderleri, futbolcu ücretleri ve ilgili diğer takım maliyetlerinin UEFA tarafından belirlenen mali sürdürülebilirlik limitinin üzerinde gerçekleşmesinden kaynaklanmaktadır denildi. Cezanın geçmiş döneme ilişkin finansal uygulamalar sonucunda ortaya çıktığı belirtilirken, henüz 22 gün önce göreve başlayan yönetim kurulumuz, kulübümüzün hak ve menfaatlerini korumak amacıyla ilgili karara itiraz etmek için gerekli hukuki ve idari başvuruları yasal süre içinde gerçekleştirecek olup, UEFA'nın mali sürdürülebilirlik kriterlerine tam uyum sağlanması adına gerekli tedbirler alınacaktır ifadelerine yer verildi.
0: Fenerbahçe'nin Brezilyalı yıldızı Anderson Talisca'nın MR sonucunda ciddi bir bulguya rastlanmadı.

Anderson Talisca'da korkulan olmadı. Antrenman sonrası ağrıları artan Brezilyalı futbolcu tedbir amaçlı MR'a girmişti. Talisca'nın MR'ında ciddi bir soruna rastlanmadı. Ağrı hissedilen bölge için kuvvetlendirme çalışması yapacak olan Anderson Talisca Avusturya kampında takımlı olacak. Talisca geride kalan sezonda Fenerbahçe formasıyla 45 maça çıktı. 32 yaşındaki futbolcu 27 gol 5 asistlik skor katkısı sağladı.

0: Süper Lig'de yeni sezonda uygulanacak olan 10 artı 4 yabancı kuralı Fenerbahçe'yi kadro planlamasında zorlayacak gibi gözüküyor.
1: Futbol Federasyonu'nun 2026-2027 sezonunda uygulayacağı 10 artı 4 yabancı oyuncu kuralı Fenerbahçe'yi önemli bir kadro planlamasıyla karşı karşıya bıraktı. Yeni düzenlemeye göre kulüplerin A takım listesinde bulunduracağı 14 yabancı futbolcunun 10'u için yaş kriteri aranmazken kalan 4 yabancının ise 1 Ocak 2003 ve sonrasında doğmuş olması gerekecek. Sarı lacivertli ekipte kiralıktan dönen oyunculara yeni transferler Vedat Muriç ve Amara Diouf eklendiğinde 22 yabancı oyuncu bulunuyor. Fenerbahçe'nin kurallara uygun bir kadroyla başlayabilmesi için çok sayıda yabancı futbolcuyla yollarını ayırması gerekiyor. Archie Brown, Nene, Şerif ve Amara Diouf artı 4 kuralına uyuyor. Yönetim bu 4 futbolcudan yararlanmak istiyor. Teknik direktör İsmail Kartal Nene'yi kanatların alternatifi olarak kullanmayı planlıyor. Şerif de forvet rotasyonunda yer alacak. Fenerbahçe yönetiminin önümüzdeki günlerde kontenjan sorununu çözebilmek için peş peşe ayrılık kararları alması bekleniyor. İlk etapta 8 oyuncu gönderilecekler listesinde yer alıyor. Geçen sezon kiralık olarak başka takımlarda forma giyen Diego Carlos, Livakovic, Amrabat, Omar Fayet, Mimović ve Bekao ile devre arasında kadroya katılan Musaba ile yollar ayrılacak. Gelecek transferi olarak kadroya katılan Aziz Folla da vedalaşılacak. Takviyelere göre başka isimlere gelen teklifler değerlendirilecek.
0: Galatasaray Kulübü'nün transferdeki planı netleşti. Türkiye Futbol Federasyonu'nun yabancı kuralında değişikliğe gitmemesi sarı kırmızıları harekete geçirdi.
2: Galatasaray yabancı sınırlaması nedeniyle kadro planlamasını yeniden revize edecek. Icardi ile yollarını ayırmaya hazırlanan sarı kırmızılılar daha önce sözleşme şartlarında anlaşma sağlanan Lemina'nın durumunu da yeniden gözden geçirecek. Eldeki yabancı oyunculara gelecek tekliflere göre Okan Buruk'un sadece orta sahada değil stoper alternatifi olarak da düşündüğü Gabonlu futbolcu için kalması yönünde de karar çıkabilir. Teklif gelmesi beklenen iki isim Gabriel Sara ve Roland Şalay'ı. Davinson Sanchez için de teklifler var ancak Galatasaray yönetimi Kolombiyalı stoperle ayrılığa sıcak bakmıyor.
3: Kafa topardı gol! Davinson Sanchez!
2: Sarı kırmızılı yönetim yabancı kuralının değişmemesi sonrası yerli futbolcular için de hamleler yapmaya hazırlanıyor. Bu doğrultuda Galatasaray kurmaylarının A planı bir süredir görüşmelerin yürütüldüğü Can Uzun. Milli futbolcuyla büyük ölçüde anlaşan Galatasaray, kısa süre içinde Eintracht Frankfurt'la resmi görüşmelere başlayacak.
0: Beşiktaş kulübü Belçikalı yıldız Leandro Trossard'ın transferi için Arsenal kulübüyle büyük ölçüde anlaşma sağladı.
4: Beşiktaş Leandro Trossard transferinde aşama kaydetti. Siyah beyazlı yönetim Belçikalı sol kanat oyuncusunu kadrosuna katmak için Arsenal'la büyük ölçüde anlaştı. Başkan Serdal Adalı'nın bizzat yönettiği süreçte Trossard cephesiyle görüşmeler sürüyor. Trossard'ın Türkiye'de oynamaya sıcak baktığı öğrenilirken oyuncu cephesinin bazı özel istekleri bulunuyor. Sürecin kilit noktası ise bu şartların karşılanması. Belçikalı futbolcunun özel isteklerinin karşılanması halinde transferin gerçekleşme ihtimali oldukça yüksek. Leandro Trossard Ocak 2023'te Brighton'dan Arsenal'a 24 milyon euro bonservisle transfer edildi. İngiliz ekibiyle bir yıl daha sözleşmesi bulunan 31 yaşındaki futbolcu geride kalan sezon 51 maça çıkarken 8 gol 9 asist kaydetti.
0: B Beşiktaş Dušan Vlahović'ten gelecek yanıtı bekliyor. Siyah beyazlar İtalyano'nun çok istediği Sırp yıldıza en iyi teklifi yaptı.
1: Beşiktaş'ta santrfor transferinde tüm enerji Dušan Vlahović için harcanıyor. Juventus'ta sözleşmesi sona eren Sırp yıldızla uzun süredir ilgilenen siyah beyazlılar da teknik direktör Vincenzo Italiano da bu transfer için devreye girdi. 48 yaşındaki çalıştırıcının Fiorentina'dan eski öğrencisi Vlahović'le bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği öğrenildi. Başkan Serdal Adalı ise oyuncunun menajerine Beşiktaş'a gelmek isterse tüm mali şartlarını kabul ediyoruz mesajını iletti.

0: 26 yaşındaki futbolcuya yıllık 8 milyon euro önerildiği ve 3 yıllık sözleşmenin masaya koyulduğu aktarıldı. Vlahovic'in pazarlık masasına oturması halinde rakamın bir miktar daha artırılabileceği ve bunun yanı sıra imza parası teklifinin de gündemde olduğu belirtildi. Avrupa'dan başka teklifler bekleyen Sırp forvetin karar vermek için süre istediği ancak kendisine sunulan en iyi teklifin Beşiktaş'tan geldiği kaydedildi. Dušan Vlahović geride kalan sezonda Juventus formasıyla 23 maçta 10 gol 2 asist kaydetti.
1: Beşiktaş hem tribün coşkusunu hem de geliri arttırmak için harekete geçti. Siyah beyazlar Tüpraş stadındaki seyirci kapasitesini yükseltmek için yeni düzenlemeler yapacak.
0: Beşiktaş Tüpraş stadyumunun seyirci kapasitesini ve maç günü gelirlerini artırmak için dev bir operasyona başlıyor. Siyah beyazlı yönetim özellikle kale arkası tribünlerindeki koltukların genişliğini 3'er santimetre azaltarak tribünleri sıklaştıracak. Yapılacak bu ölçü değişikliğiyle birlikte şu anda 42.684 olan stadyum kapasitesi yaklaşık 46.000'e ulaşmış olacak. Kasım ayında tamamlanması planlanan bu çalışma sebebiyle ortaya çıkacak yeni koltuklar kombine satışlarına dahil edilmeyecek ve tamamen maç günü biletlerine ayrılacak. Beşiktaş bu hamle ile birlikte hem kapalı gişe oynanan büyük maçlarda taraftarına daha fazla yer açacak hem de kulüp kasasını doldurma fırsatı yakalayacak.
1: Yeni sezon hazırlıkları kapsamında kadrosunu güçlendirme çalışmalarına devam eden Trabzonspor 4 transferi kapa bildirdi. Trabzonspor 4 transferi resmen duyurdu. Bordo Maviller, Samet Akaydın, Metehan Mimaroğlu, Melih Kabasakal ve Thierry Karadeniz'le sözleşme imzalandığını açıkladı. Trabzonspor Samet Akaydın ve Melih Kabasakal'la 2+1, Metehan Mimaroğlu'yla 1+1 ve Thierry Karadeniz'le 5 yıllık anlaşma sağlandığını kamuoyu aydınlatma platformuna bildirdi. Trabzonspor Felipe Augusto'yu aldığı fiyatın 3 katına gönderdi. Bordo Mavilerin geliri bonusların devreye girmesiyle birlikte daha da yükselecek.
2: Felipe Augusto'yu Zenit'e gönderen Trabzonspor en pahalı 3. satışını gerçekleştirdi. Bordo Mavililer geçen sezon 5 milyon euroya transfer ettiği Brezilyalı oyuncudan net 15 milyon euro kazandı. Karadeniz ekibi bonuslardan 5 milyon euro daha alabilecek. Augusto, Alexander Sørloth'u geride bırakarak kulüp tarihinde en fazla gelir elde eden 3. oyuncu oldu. Trabzonspor en pahalı satışını geçen sezon gerçekleştirmişti. Bordo Mavililer Galatasaray'a Uğurcan Çakır'ı 36 milyon euroya göndermişti. Karadeniz ekibi 2019'da Lille sattığı Yusuf Yazıcı'dan 18,5 milyon euro kazanmıştı. Augusto bu iki oyuncuyu takip ederken Trabzonspor 2019-20 sezonunda kiralık olarak oynayan Sørloth'un Crystal Palace

0: Bielefeld'den Leipzig'e gidişinden 10 milyon euro kasasına koymuştu.
1: Alanya Spor Kulübü Ertuğrul Taşkıran'la yolların ayrıldığını açıkladı. Alanya Spor, Efecan Karaca'nın ardından bir tecrübeli isimle daha yollarını ayırdı. Turuncu Yeşilli ekip Ertuğrul Taşkıran'a veda etti. 36 yaşındaki kaleci 2023 yazında bedelsiz olarak takıma katılmıştı. Ertuğrul Taşkıran geçtiğimiz sezon oynadığı 21 maçta 7 kez kalesini gole kapatırken ağlarında toplam 25 gol gördü. Amilli futbol takımımızın 2026 Dünya Kupası'nda Arizona kamp merkezi ile ilgili tartışmalara yol açan bazı konular gündeme gelmişti biliyorsunuz. Türkiye Futbol Federasyonu da bu konuyla ve tartışmalarla ilgili bir açıklama yaptı.
2: Son dönemde Arizona kamp merkezi ve hazırlık dönemiyle ilgili kamuoyunda oluşan tartışmalar üzerine açıklama yapan Türkiye Futbol Federasyonu, kamp merkezi seçim sürecinin FIFA tarafından yürütüldüğünü vurguladı. Türkiye Futbol Federasyonu Dünya Kupası'na doğrudan katılan 42 takımın kamp merkezini seçebildiğini, playoff yoluyla finallere kalan 6 ülkeye ise tesislerin FIFA tarafından tahsis edildiğini hatırlattı. Açıklamada Türkiye'nin de bu nedenle kamp merkezi seçme hakkına sahip olmadığı belirtildi. Türkiye Futbol Federasyonu kamp merkezinin değişmesinin yalnızca otel değişikliği anlamına gelmediğini, yeni sözleşmeler, güvenlik planlaması, ulaşım organizasyonu ve yerel otoritelerle koordinasyon gerektirdiğini ifade etti. FIFA'nın da operasyonel nedenlerden dolayı kamp merkezi değişikliğini tavsiye etmediği kaydedildi. Arizona'daki sıcak havaya ilişkin eleştirilere de yanıt veren federasyon, FIFA ile yapılan görüşmeler sonucunda milli takımı grup karşılaşmalarından önce maçların oynanacağı şehirlerde 2 antrenman yapma izni verildiğini açıkladı. Takımın böylece ilgili şehirlere giderek iklim koşullarına uyum sağlamasının hedeflendiği, Arizona'daki antrenmanların ise akşam saatlerinde yapıldığı belirtildi. Milli takımın ABD'ye 2 Haziran'da gitmesi konusuna da değinen Türkiye Futbol Federasyonu, bu tarihin spor bilimi esas alınarak belirlendiğini, ilk maç öncesinde 11 günlük adaptasyon süresi planlandığını ve birçok Avrupa takımının da benzer tarihlerde ABD'ye ulaştığını bildirdi. Açıklamanın sonunda federasyon, Dünya Kupası hazırlıklarının FIFA'nın organizasyon kuralları, bilimsel veriler ve operasyonel gereklilikler doğrultusunda yürütüldüğünü belirterek, amili takımın en iyi şartlarda hazırlanabilmesi için tüm imkanların seferber edildiğini vurguladı.
1: Dünya Kupası bölümümüzle devam ediyoruz. Gün ortası bültenine son 32 turu heyecanı tüm hızıyla devam ediyor. Hemen şöyle dün akşam hatta gece saatlerinde oynanan bir karşılaşmaya götürelim sizleri. Fransa-İsveç mücadelesi. Fransa biliyorsunuz zaten turnuvanın favorilerinden ve oynadığı her karşılaşmada da farkını gösteriyor. İsveç'i de 3-0 mağlup ettiler. Özet görüntülere bakalım.
3: Dünya Kupası'nın en büyük favorilerinden Fransa, Göker eşli İshak'lı İsveç'te son 32 turunda karşılaşıyor. Lagerbielke'den büyük hata, Olise'nin pasında Mbappe hareketlendiği kaleciyle karşı karşıya Mbappe topu ağlara gönderdi ama bayrak havada. Offside. Rabiot, sert bir şut sol ayağıyla. Kaleci Zetterström gole izin vermiyor. Dakika 32. Kunde çevirdi. Mbappe vurdu direkten döndü top. Fransa akın akın geliyor İsveç kalesine. Rabiot'un pası savunmadan sekti. Michael Olise harika bir vuruş ancak direğe takıldı. Sonrasında Dembele tamamlayamıyor. Belki de şu ana kadar turnuvanın en güzel golü olacaktı ama direğe takıldı Michael Olise. Sonrasında Dembele'nin sol ayak içiyle plasesi. Direğin hemen yanından dışarı çıktı. Kylian Mbappe çekti sağına. Mbappe! Fransa'nın golcüsü saymaya devam ediyor. Köşe vuruşunu paslaşarak kullandı Fransa. Olise'den Dembele'ye tek topta Mbappe. Ceza sahası içinde onu durdurmak çok zor. Dünya Kupalarında 17. golü Mbappe'nin. Ve Miroslav Klose'yi geçerek Messi'nin arkasında ikinci sıraya yerleşiyor Mbappe. Görüntüler ikinci yarı.

0: Olise'nin pası Barcola 2-0. İlk yarıyı golle kapattı Fransa. İkinci yarıya da golle başlıyorlar. Olise'den bir asist daha. Grup aşamasında 2 asist yapmıştı. Son 32 turunda da gol katkısına devam ediyor Michael Olise. Dakika 61. Olise vurdu Zetterström. İyi uzandı İsveç kalecisi. Sol kanattan geliyor Fransa. Mbappe'nin pası Olise'ye. Olise vurdu. Savunmada Gudmundsson ayak koyuyor. Yine Fransa atakta olan taraf. Mbappe'den Barcola'ya. Michael Olise çekti soluna. Mbappe koşu yaptı. Harika bir pas. Kylian Mbappe. 18. Messi'nin hemen arkasında Kylian Mbappe. Bırakmıyor yakasını Arjantinli'nin. Maçta ikinci golünü atıyor Fransız Yıldız. Michael Olise'den de bir asist daha. 89. dakika, artık maçta son anlar. İsveç atağı. Gökereş'in vuruşunda Mike Maignan gole izin vermedi. Son anlar. Oyuna sonradan giren Mateta gole yaklaştı ama iyi bir vuruş yapamadı. Son düdük geliyor. Fransa İsveç'i 3-0 yenerek son 6 turuna yükseliyor.
1: Fransa'nın İsveç'i yenerek son 16 takım arasında kaldığı maçın ardından teknik direktör ve oyuncuların maç sonu yaptığı açıklamalara kulak verelim.
2: Dünya Kupası son 32 turunda İsveç'i 3-0 yenen Fransa'nın teknik direktörü Didier Deschamps takımına güvenini dile getirdi.
3: On a fait ce qu'il fallait, même si on a eu un premier quart d'heure un peu timide, mais
4: maçı ilk yarıda bitirebilirdik. Rakibimize o kadar çok koşturduk ki ikinci yarıda yorgun düştüler. Her şekilde oyuncularımı tebrik ediyorum. Kolay bir iş değil. Artık her maç zor tabii ama bu kez bizim için daha az zor oldu. Çünkü planımızı çok iyi uyguladık. Son 16 takım arasında olmak harika. Özgüvenimizi korumamız gerekiyor. Mbappe'nin gol sonrası takımla birlikte bana koşması beni çok etkiledi. Annemin vefatı nedeniyle ayrılmam herkes için en iyisiydi. Onlar da ben yokken gerekeni yaptılar. Takımın mentalitesi tek başına maç kazandırmaz belki ama kaybetmenize neden olabilir.
2: Maçta attığı 2 golle Dünya Kupalarında 18 gole ulaşan ve en golcüler sıralamasında Messi'nin 1 gol arkasında 2. sıraya yerleşen Mbappe, istatistiklerle ilgilenmediğini söyledi.
5: Odak noktam Dünya Kupası'nı kazanmak. İstatistiklerin tabii ki farkındayım ama ben sadece takımın 19 Temmuz'daki finale ulaşmasını düşünüyorum. Zaten Messi'nin daha fazla gol atacağını düşünüyorum. Bu yüzden buna çok fazla dikkat etmiyorum. Dünya Kupası'nın bir ülke için ne kadar önemli olduğunun farkındayım. Hedefimin ülkem için tarih yazmak olduğunu hep söyledim. Bunu daha önce bir kez başarmıştım. Katar'da çok yaklaştım ve şimdi bir şansım daha var.
2: İsveç teknik direktörü Graham Potter, daha iyi olan tarafın kazandığını ve Fransa'ya yenilmenin utanılacak bir şey olmadığını ifade etti. In terms of the game,
6: we had to be perfect. Kusursuz olmamız gereken bir maçtı. Ama dürüst olmak gerekirse kusursuz olsak bile yeterli olup olmayacağından emin değilim. Çünkü rakip çok yüksek seviyede. Maça iyi başladık, savunmada sağlamdık ama yeterli olmadı. Oyuncularımdan şikayetçi değilim. Maçtan sonra onlara da söyledim. Fransa'ya kaybetmek utanılacak bir şey değil. Hem saha içinde hem yedek kulübesinde çok kaliteli seçenekleri var. Biz genç ve gelişmekte olan bir takımız. Bence büyümek, öğrenmek ve toparlanmak adına harika bir turnuva geçirdik.
7: I have no complaints to the players whatsoever.
2: İsveç'in yıldız golcüsü Victor Gyökeres de Fransa'nın çok iyi bir takım olduğuna vurgu yaptı.
8: In different positions they're not static.
9: Fransa saha içerisinde çok fazla oyuncu rotasyonu yapan, sabit kalmadan sürekli farklı pozisyonlarda hareket eden bir takım. Birbirlerinin hareket tarzlarını ve aralarındaki bağlantıyı çok iyi biliyorlar. Tabii ki bu kaliteye ve hareketliliğe sahip olunca rakip için işler zorlaşıyor. Biz takım olarak bir süre iyi savunma yaptık ama 90 dakika boyunca böyle devam etmek çok zordu. Mbappe zaten inanılmaz bir oyuncu. Onunla ilgili fazla bir şey söylememe gerek yok.
1: Ve Çekişmeli geçmesi beklenen fil dişi sahili Norveç karşılaşması izleyenleri yanıltmadı. Ancak maçı Norveç kazandı ve adını son 16 turuna

0: yazdırarak Brezilya'nın rakibi oldu.
1: 2026 Dünya Kupası son 32 turu mücadelesinde fil dişi sahiliyle Norveç Dallas'ta karşı karşıya geldi. Beşiktaşlı Agbadu ve Trabzonsporlu Olayi'nin yer aldığı kadrosuyla maça hızlı başlayan fil dişi sahili pozisyonları değerlendiremedi ve Norveç Nusa'nın golüyle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı. Fil dişi sahilinin atakları 74. dakikada sonuç verdi ve Diallo skoru eşitledi. İzleyiciler maçın uzatmaya gideceğini düşünürken bu kez Haaland sahneye çıktı ve skoru 2-1 olarak belirledi. Bu sonuçla fil dişi sahili turnuvaya veda ederken Norveç son 16 turunda Brezilya'nın rakibi oldu. Maçın ardından basın toplantısında konuşan Norveç teknik direktörü Ståle Solbakken, Haaland'ı kimseye değişmem dedi.
2: Aslında beklediğimiz gibi bir maç oldu. İki tarafta karşılıklı pozisyonlar buldu. Rakibimiz tam ivme kazanmışken golü atmamız bizim için çok önemliydi. Bana göre Haaland dünyanın en büyük golcüsü. Bugün fazla oyuna girmese de galibiyet golümüzü attı. Bizim gibi küçük bir ülkenin futbolcusu olarak 3 maçta 5 gol atmak muhteşem bir şey. Onu kimseye değişmem.
1: Kaptan Martin Odegaard da uzun bir aradan sonra Dünya Kupası'nın tadını çıkartmak istediklerini söyledi.
3: Gerçekten mutluyuz ve kendimizle gurur duyuyoruz. Uzun bir aradan sonra ilk kez Dünya Kupası'ndayız ve 16 takım arasında kalmak inanılmaz. O yüzden şimdi anın tadını çıkaracağız. Sonra Brezilya maçına hazırlanacağız. Zorlu bir maç olacak. Ama futbolda her şey mümkün ve elimizden geleni yapacağız. Umarım hayal kurmaya, inanmaya ve bu performansımızı sergilemeye devam ederiz.
1: Dünya Kupası macerası sona ermesine rağmen övgü toplayan fil dişi sahilinin teknik direktörü Emerse Faye tecrübenin önemine vurgu yaptı.
4: Bu turnuvada çok şey öğrendik. Birçok oyuncumuz için bu ilk Dünya Kupası'ydı. Beraberliği yakaladıktan sonra özellikle bitime 5 dakika kala tecrübesizliğimizin kurbanı olduk. Belki de golü attıktan sonra uzatmalara gitmeye çalışmamız gerekiyordu. Norveç gibi takımlar en ufak bir gol fırsatını yakaladıkları an değerlendiriyorlar. Yine öyle oldu.
1: İkinci yarı oyuna girdikten sonra beraberlik golünü kaydeden Diallo ise turnuvanın en genç takımı olarak kendileriyle gurur duyduklarını ifade etti.
5: Drogba'nın jenerasyonunun bile başaramadığı bir şey başardık. Dünya Kupası'nın en genç takımıyız. Bu yüzden buraya kadar geldiğimiz için kendimize gurur duyuyoruz. Ancak büyük bir hayal kırıklığı da yaşıyoruz. Çünkü takımımızın kalitesinin farkındaydık. Daha ileri gidebileceğimizden emindik. Herkes için büyük bir hayal kırıklığı oldu.
6: Dünya Kupası'nı ev sahibi yapan ekiplerden Meksika, Ekvador karşısında gol yememe serisini sürdürdü ve adını son 16 turuna yazdırdı.
7: 2026 Dünya Kupası son 32 turunda Meksika ile Ekvador Mexico City'de karşılaştı. Olumsuz hava şartları nedeniyle 1 saat gecikmeli başlayan karşılaşmaya Meksika hızlı bir giriş yaptı. Turnuvaya ev sahipliği yapan ekiplerden biri olarak taraftar üstünlüğüne sahip olan Meksika 22. dakikada Quiñones, 31. dakikada Jimenez'in golleriyle maçı 2-0 galip tamamladı. Kolombiya asıllı Meksikalı futbolcu Quiñones 4 maçta 3 gol kaydederken Jimenez ise milli takımdaki gol sayısını 47'ye çıkardı. 35 yaşındaki futbolcu 5 gol daha atması halinde Javier Hernandez'in rekoruna ortak olacak. Javier Aguirre'nin öğrencileri İspanya ile birlikte 2026 Dünya Kupası'nda kalesinde henüz gol görmeyen 2 takımdan biri olarak son 16 turuna devam ediyor. Meksika'nın son 16 turundaki rakibi bu akşam oynanacak İngiltere Demokratik Kongo Cumhuriyeti maçıyla belli olacak. Turnuvaya veda eden Ekvador'daysa Incapié 90+5. Dakikada rakibiyle ağzını kapatarak konuştuğu için yeni kural gereği kırmızı kart gördü. Meksika teknik direktörü Javier Aguirre oyuncularının birlik olmasından övgüyle bahsetti.
8: Sí, bueno, significa mucho para mí especialmente porque yo soy uno de esos.
2: Taraftarlarla kurduğumuz bağ bize ekstra moral kaynağı oluyor. Bu kadro zorlu Dünya Kupası maçlarını ve bu zaferleri hak ediyor. Yaklaşık 60 gündür birlikteyiz, hatta biraz birbirimizden sıkıldık. Şaka tabii ki, moralimiz çok yüksek ve maçlara konsantreyiz. Burada gerçek bir aile olduk.
7: Ekvador'un İtalyan teknik direktörü Sebastian Becacece ise turnuvadan elenmelerini acı bir tecrübe olarak nitelendirdi.
9: Buenas noches, un día y una noche triste, dolorosa para...
10: Ekvador için acı dolu bir gün. Heyecanlıydık. Beklentimiz yüksekti. Bu yolculuğa başladığımızda pek umut yoktu ama birçok beklentiyi aştık. Ancak tarihimizin en iyi Dünya Kupası'nı oynama hedefimize ulaşamadık. Dünya Kupası'na veda ediyoruz. Sözleşmem de sona eriyor. Görevimi çok seviyorum ama ayrılmak zorundayım. Güzel bir miras inşa ettik. Pişmanlığım yok. Sadece minnettarım. Hem üzgünüm hem de mutluyum.
9: Podíamos venir a este mundial.
6: Dünya Kupası son 32 turunda bugün bu akşam bizi bekleyen karşılaşmalara bir bakalım. Ekranlarınızda bugün saatler 19'u gösterdiğinde İngiltere ile Demokratik Kongo Cumhuriyeti karşı karşıya gelecek. Bu karşılaşmanın kazananı son 16 turunda Meksika'nın rakibi olacak. Bu akşam saatler 23'ü gösterdiğinde de Belçika-Senegal mücadelesi oynanacak. Yine Amerika Birleşik Devletleri Bosna maçının kazananıyla bu mücadelenin kazananı son 16 turunda kozlarını paylaşacak. Brezilya-Japonya karşılaşması hatırlarsınız son 32 turunda son dakikalarda Brezilya'nın kaydettiği golle Brezilya adını son 16 turuna yazdırmıştı. Bu karşılaşmanın özet görüntülerine bakalım, hatırlayalım bu maçı tekrar.
11: Dünya Kupası'nda son 32 turunda Brezilya ile Japonya Houston'da karşı karşıya geliyor. Ancelotti ve Moriyasu iki teknik adam ekrana yansıdı. Sano ile çıktı Japonya. Sano vurduğu top ağlara gidiyor. 29. dakikada Kaishi Sano'nun golüyle Japonya öne geçiyor. Brezilya'da çıkarken yapılan bir top kaybı. Sano sürükledi ve vuruşuyla ağları buldu. Öne geçiyor Japonya. Görüntüler ikinci yarıdan Brezilya beraberlik arayışında. Orta geldi. Kafa vuruşu giyme arayıcıdan. Kaleci başarılı Suzuki. Danilo ortaladı. Gimareş kafayı vurdu. İyi çıkardı Suzuki. Brezilya baskısı devam ediyor. Arka direkte kafayla indirilen top ilginç bir pozisyon. Japon oyuncular bu karambolden topu çıkarmayı başarıyor. Gole çok yaklaştı Casemiro ile Brezilya. Önce savunma sonra Suzuki. Şans anı Japonya için. Brezilya baskısı artarak devam ediyor. Orta etkili kafa vuruşu top ağlarda. Casemiro. Brezilya aradığı golü Casemiro ile buluyor. İyi yükseldi. Kafayı vurdu, gol attı Casemiro. Orta Gabriel'den, gol Casemiro'dan. Yarı otomatik offside sistemi. Casemiro golü atmayı başardı. Brezilya golden sonra moralle yüklenmeye devam ediyor. Nefis çalımlar. Vinicius vurdu. Son anda Suzuki. Sonrasında top direğe çarptı. Etkili geldi Brezilya. İyi vurdu Vinicius. Son anda müdahale yaptı Suzuki. Sonrasında direkt. Bu pozisyondan golü çıkaramadı Brezilya. Maçta duraklama anları. Brezilya'da baskı ve Japonya top kaybını yaptı. Gimareş baktı kaleye. Pası Martinelli ve gol. Gabriel Martinelli ile 90+6'da golü buluyor Brezilya. Maç acaba uzatmaya mı gidecek derken hayır diyor Gabriel Martinelli. Bu golle Brezilya Japonya'yı 2-1 geçmeyi başarıyor ve adını Dünya Kupası'nda son 16 turuna yazdırıyor.
6: 2014 yılında Dünya Kupası'nı kazanan Almanya o tarihten bu yana futbolun en büyük turnuvasında istediği gibi performans sergileyemiyor. 2026 Dünya Kupası da Almanlar için bir kez daha hayal kırıklığı yaşattı.
7: Almanya bir kez daha büyük bir turnuvadan hayal kırıklığıyla ayrılıyor. Panzerler Dünya Şampiyonluğuna ulaştığı 2014'ten beri üst üste üçüncü kez futbol

0: Futbolun en büyük sahnesinde son 16 takım arasına dahi kalamadı. Almanya 2018 ve 2022'de gruptan çıkamayarak büyük bir hüsran yaşamıştı. 8 kez final oynayan, 4 kez kupayı kaldıran ve 12 yıllık Dünya Kupası hasretine son vermek isteyen Almanya, Amerika, Kanada ve Meksika'nın düzenlediği Dünya Kupası'na 7-1'lik Curaçao galibiyetiyle moralli başladı. İkinci maçında fil dişi sahilini 2-1 yenerek grubunu lider bitirmeyi garantileyen Almanya, son maçta ise Ekvador'a 2-1 yenildi. Nagelsmann'ın öğrencileri son 32 turunda Paraguay ile eşleşti. Normal süresi 1-1 sona eren mücadelenin penaltı atışlarında rakibine boyun eğen Almanlar turnuvaya erken veda etti. Dünya Kupası tarihinde ilk kez seri penaltı vuruşlarından mağlubiyetle ayrılan Almanya, büyük turnuvalarda daha önce çıktığı 7 penaltı serisinin 6'sını kazanmıştı. Almanya sadece Dünya Kupası'nda değil, Avrupa şampiyonalarında da aradığı başarıların çok uzağında kaldı. 6 kez Avrupa şampiyonalarında final oynayan ve sonuncusu 1996'da olmak üzere 3 kez şampiyonluğa ulaşan Panzerler 2008'den beri finale çıkamadı. 2012 ve 2016'da yarı finalde elenen Almanlar Euro 2020'de son 16'nın ötesini göremedi. Almanya Euro 2024'te ise çeyrek finalde elendi. Almanya tarihinde ilk kez 6 büyük turnuvada finale dahi çıkamayarak kötü gidişatını sürdürdü.
1: Almanya ve Uruguay'ın Dünya Kupası'nda beklentilerin çok altında kalması iki efsane kalecinin de milli takımda sonunu getirdi.
0: 2026 Dünya Kupası bazı ülkeler için bir dönemi de kapatıyor. İki efsane kaleci milli takım kariyerini sonlandırdı. Uruguay'ın Dünya Kupası'nda elenmesinin ardından yediği hatalı gollerle eleştirilen Fernando Muslera ve Alman file bekçisi Manuel Neuer milli takıma veda etti. Grup aşamasındaki maçlarda yaptığı hataların ardından elenmenin en önemli sorumlularından biri olarak gösterilen 40 yaşındaki Galatasaray'ın eski eldiveni uluslararası kariyerine son verdi. Teknik direktör Bielsa ile birlikte eleştiri oklarının hedefine konan tecrübeli file bekçisi 4 yıl aranın ardından döndüğü Uruguay milli takımına Dünya Kupası'nda tam bir kabus yaşatarak veda etti. Fernando Muslera, Suudi Arabistan ve Yeşilburun Adaları karşısında kritik goller yedikten sonra İspanya maçında da hata yapmış ve devre arasında oyundan alınmıştı. Diego Godin ve Luis Suarez'in ardından 137 kezle milli formayı en çok giyen 3. oyuncu konumundaki deneyimli kaleci 2011 yılında Copa Amerika şampiyonluğu yaşamıştı. Milli takımı bırakan bir diğer efsane kaleci de Manuel Neuer oldu. 5. kez Dünya Kupası heyecanı yaşayan Almanya kaptanı milli takım kariyerine buruk bir şekilde son verdi. 2026 Dünya Kupası son 32 turunda Paraguay'a penaltılarda elenen Panzerler'de deneyimli file bekçisi milli formaya mağlubiyetle veda etti. Turnuva öncesi milli takım kariyerine son vereceğini açıklayan 40 yaşındaki Neuer, "Bu turnuva Almanya formasıyla çıkacağım son turnuva olacak. 2 yıl sonraki Avrupa Şampiyonası'na katılmayı planlamıyorum. Vedayı veya potansiyel olarak çıkacağım son maçı düşünmeden her maçın tadını çıkarmak istiyorum," demişti. Daha önce Euro 2024 sonrasında milli takımdan ayrılan tecrübeli kaleci teknik direktör Nagelsmann'ın ısrarıyla kararını değiştirmiş ve Dünya Kupası için yeniden milli formayı giymeyi kabul etmişti. Almanya formasıyla 128 maça çıkan Manuel Neuer, Brezilya'da düzenlenen 2014 Dünya Kupası'nda şampiyonluk sevinci yaşamıştı.
1: FIFA 2026 Dünya Kupası'nda sakatlık yaşayan Uruguaylı orta saha oyuncusu Ugarte için Manchester United kulübüne tazminat ödeyecek.
2: FIFA Manuel Ugarte için devreye girdi. 2026 Dünya Kupası'na erken veda eden Uruguay'da forma giyen Ugarte, İspanya karşılaşmasında çapraz bağ sakatlığı yaşadı ve sezonu kapattı. Dünya futbolunun patronu, kulüpleri koruma programı kapsamında milli takımda sakatlanan oyuncunun haftalık 120 bin poundluk maaş yükünü üstlenecek. 25 yaşındaki futbolcunun sahalardan uzak kalacağı bir yıllık süreçte FIFA, Manchester United'a 7.8 milyon euro tazminat ödeyecek. İngiliz devinin kasasını bir nebze olsun rahatlatacak bu dev ödemeye rağmen, ameliyat masasına yatacak Ugarte'nin sahalara ne zaman döneceği ise rehabilitasyon sürecinin ardından netlik kazanacak. Uruguay milli takımıyla 38 maçta bir gol kaydeden Ugarte, geçen sezon United formasıyla onu ilk 11'de olmak üzere 24 karşılaşmada forma giydi.
1: Avrupa Avrupa futbolunda sayısız dev kulüpte forma giydi.

0: Yen fil dişi sahili efsane Kolotore Aspor özel açıklamalarda bulundu.
1: Fil dişi sahili kadrosuna baktığımızda özellikle Süper Lig'den 5 oyuncu olduğunu görüyoruz. Singo isimlerden birisi, Akbadu, Olayi, Yahya Fofana ve Operi şu anda Dünya Kupası'nda forma giyen Süper Lig'den isimler. Bizim ligimizin, yani Süper Lig'in özellikle bu isimlerin gelişimine yapmış olduğu katkıyı nasıl değerlendirirsin?
2: Tamamen komple oyunculara dönüştüklerini söyleyebiliriz.
3: They are very creative players as well.
2: Oldukça yaratıcı oyuncular.
3: With the energy and for me.
2: Enerjileriyle farklı bir şey getiriyorlar. Tutkuları sayesinde aslında bize yeni bir şey getirdiklerini söyleyebiliriz.
1: Peki eski bir aslında.
2: Okay'den.
1: Elit stoper Kolotüre çok uzun yıllar Arsenal'da forma giydin, Liverpool'da forma giydin, yine Manchester City kariyerin var. Futbolculuk döneminde elit stoperlerden birisiydin ve Singo ile Akbadu'yu biraz daha özellikle sana sormak istiyorum. Bu iki oyuncunun defansif anlamda bir savunmacı olarak analizleri nasıl yaparsın bizler için?
3: No, I think they are really good players.
2: Bana kalırsa fiziksel olarak harika oyuncular.
1: Az önce aslında ifade ettim, çok değerli bir futbolculuk kariyerin vardı. Arsenal, Liverpool, Manchester City, hatta Celtic'te yine çok değerli ve önemli bir kulüp bu anlamda. Ve Chris Olayi'nin de şu günlerde Avrupa'nın özellikle çok büyük kulüpleriyle adı anılıyor. Geçmişte bunu deneyimlemiş birisi olarak Chris Olayi'nin gelecekte o seviyelere çıkabilme ihtimalini nasıl öngörüyorsun?
3: Yes, absolutely.
2: Yani, he is tabii fantastic. Ki de kesinlikle fantastik bir oyuncu.
3: Very intelligent
2: player. Oldukça akıllı bir oyuncu.
3: Can dictate the game. For me, you remind me a lot.
2: Oyunu çünkü yönetiyor. Kunduko'yu hatırlatıyor bana. Öyle söyleyebilirim ben size.
3: Nothing. One thing he need to improve in his game is goal scoring. I think for me he can score more.
2: Oyununda değiştirebileceği şey bence daha fazla gol atmaya başlaması gerekiyor. Bence daha fazla gol atmaya odaklanabilir. Yani tekniği zaten harika ve eğer gol seviyesinde de kendini geliştirmeye devam ederse kesinlikle en üst seviyelere ulaşabileceğini düşünüyorum.
1: Biraz magazinsel bir konu olacak konu ama hiç oyunculuk döneminde Türkiye'den transfer teklifi aldın mı? Bunu da merak ediyoruz.
3: Yeah, I had some few one.
2: Evet, birkaç tane almıştım, birkaç tane almıştım.
3: I had some few one, yeah, definitely. And evet. Unfortunately, I didn't came, but.
2: Ne yazık, gelemedim ama.
3: As a manager, why not?
2: Ama bir teknik direktör olarak neden?
3: What I'm capable of.
2: Olmasın, neler yapabildiğimi göstermek isterim orada.
1: Peki güzel, o zaman teknik direktörlük konusuna geçelim. Çünkü yakın zamana kadar çok değerli bir teknik direktörle beraber çalışıyordun. Pep Guardiola Manchester City'ye veda ettikten sonra sen de İngiliz devine veda ettin. Bundan sonraki süreçte senin planların nedir? Bunu merak ediyoruz ve özellikle Pep Guardiola ile çalışmak sana neler kazandırdı? Onun mutfağında olmak sana neler kattı? Bunu da yine sormak isterim.
3: Dediğimiz
2: gibi çok şanslıydım aslında Pep Guardiola'nın izini takip edebilme konusunda. Çok tutkulu birisi. Benim öğrendiğim iki önemli şey ondan. Tutkudur. O çok çalışmalıdır.
3: Taktik
2: konusunda fikirleri, oyunu, görüş tarzı, hani öğrenebileceğim şeyler sınırsız gibiydi.
1: Futbolculuk döneminde özellikle Premier Lig'de birçok önemli yıldızla ya takım arkadaşıydın ya da onlara karşı oynadın. İşte Thierry Henry, Didier Drogba, Wayne Rooney, Luis Suarez ve daha birçok önemli yıldız. Bunlar arasında en zorlandığın oyuncu hangisiydi oyunculuk döneminde?
3: Rooney
2: onlardan birisiydi.
3: Very physical player.
2: Çok fiziksel bir oyuncuydu. Taktiği çok iyiydi, tekniği çok iyiydi.
1: Kariyerinde en çok etkilendiğin stadyum atmosferi hangisiydi? Bunu hatırlıyor musun?
3: Wow, some few one.
2: Birkaç tane var.
3: Yeah, I think I would say Old Trafford was tough.
2: Old Trafford. Old Trafford her zaman çok zordu.
3: Evet,
2: oradaki taraftarlar sürekli üzerinize bir baskı oluşturabiliyor.
1: Kolo, artık bu soruyu sormadan röportajı sonlandıramayacağım. Şu günlerde tüm dünyanın belki de en çok konuştuğu konuyu sana da yakalamışken tabii ki sormak istiyorum. Lionel Messi mi yoksa Cristiano Ronaldo mu?
2: Bana sorarsan ikisi de harika, fantastik oyuncular.
3: Messi
2: it's fantastic. Benim için fantastik.
3: I will go for trophies. I will say Messi hani, for me.
2: Kupalardan gideceksek Messi benim içindir. Hani çok fazla kupa kazandı. Dünya Kupası'nda kazandı. Ronaldo şu ana kadar kazanamadı galiba Dünya Kupası, yanlış hatırlamıyorsam.
1: Evet.
2: Yani sadece bu yüzden Messi'ye vereceğim o yüzden.
0: Como kulübü Nico Paz'ın bir sezon daha kulüpte kalacağını duyurdu.
4: Como Real Madrid'le yaşanan Nico Paz sorununa nokta koydu. Serie A ekibinden yapılan açıklamada Real Madrid kulübümüz ve Nico Paz oyuncunun 2026-2027 sezonunda da Como'da oynamaya devam etmesi konusunda anlaşmaya varmıştır. Oyuncunun talebi üzerine gerçekleştirilen anlaşmada Real Madrid'in 2027-2028 sezonu için tek taraflı olarak geri satın alma opsiyonu bulunuyor ifadelerine yer verildi. Real Madrid'in Nico Paz için belirlenen 9 milyon euroluk geri satın alma maddesini kullanacağı, ardından oyuncunun Como tarafından yaklaşık 60 milyon euro karşılığında yeniden kadroya katılacağı iddia edildi. Bu anlaşmanın gerçekleşmesi halinde Real Madrid'in gelecek yıl futbolcuyu bu kez 80 milyon euro karşılığında geri alma hakkına sahip olacağı öne sürüldü. 21 yaşındaki Arjantinli futbolcu, geçtiğimiz sezon çizme ekibinin formasını giydiği 40 maçta 13 gol ve 8 asist üretti.
0: Fransız ekibi Lens Senegal asıllı futbolcusu Malang Sarr'la yolların ayrıldığını açıkladı.
5: Fenerbahçe'nin de transfer listesinde olan Malang Sarr resmen serbest oyuncu statüsüne girdi. Fransa Lig 1 ekibi Lens'la forma giyen 27 yaşındaki stoperin sarı kırmızılı ekiple kontratı sona erdi. Lens kulübünden yapılan açıklamada tarihi sezonumuzun en önemli oyuncularından biri olan Sarr sözleşmesinin sona ermesiyle birlikte Artois'dan ayrılıyor ifadeleri kullanıldı. Kariyerine Nice altyapısında başlayan Malang Sarr, 2020 yılında Chelsea tarafından bedelsiz olarak transfer edilmişti. Deneyim kazanması için önce Porto, daha sonra da Monaco'ya kiralanan savunmacı, 2024 yılında yine bedelsiz olarak Lens'a geçiş yaptı. Sarr, geçtiğimiz sezon Lens forması altında Fransa Kupası'nı kazandı.
0: Shane Larkin Anadolu Efes kulübünden ayrıldı. Yıldız oyuncu ayrılık kararının nedenini kimsenin bilmediğini söyledi.
5: Anadolu Efes'te bir devir sona erdi. Lacivert Beyazlılar 2018'den bu yana takımda bulunan Shane Larkin'e veda etti. Kulüpten yapılan açıklamada bugün sadece bir basketbolcuya değil pek çok çocuğun rol modeline ve kulüp tarihimizde her zaman çok özel bir yere sahip olacak örnek bir sporcuya veda ediyoruz. Bize yaşattığın her şey için çok teşekkürler Sugar Shane denildi. Ayrılıkla ilgili konuşan Shane Larkin ise son 8 yıldaki her şey için teşekkür ederim ancak ben gidiyorum. Bu çok zor bir karardı. Bunu yapmak zorunda kalmamak için neredeyse sonuna kadar gittim. Bunun neden olduğunu kimse bilmiyor ifadelerini kullandı. Tecrübeli yıldızın Anadolu Efes'te olan sözleşmesi normal şartlarda 2028 yazında sona erecekti. 33 yaşındaki oyun kurucu Anadolu Efes'te 2 Euroleague, 3 Türkiye Süper Ligi, 1 Türkiye Kupası ve 4 Cumhurbaşkanlığı Kupası şampiyonluğu yaşadı. Larkin ayrıca geçtiğimiz yıl modern Euroleague döneminin en iyi 25 oyuncusu arasına da seçildi. Bu sezon yaşadığı sakatlık sebebiyle Euroleague'de 12 maça çıkabilen Shane Larkin, maç başına 15.2 sayı, 2.3 rebound ve 4.2 asist ortalamalarıyla mücadele etti. Shane, Shane, Shane, Shane. ABD asıllı milli oyuncunun Fenerbahçe Beko'ya imza atması bekleniyor.
0: NBA'in kral lakaplı yıldızı LeBron James 2018'den beri formasını giydiği Los Angeles Lakers'dan ayrıldı. LeBron James'in yeni adresinin neresi olacağı da merak konusu.
6: LeBron James Lakers defterini kapattı.
7: This crowd, from the outset. 41
6: yaşındaki süperstar 8 yıldır formasını giydiği Los Angeles ekibinden ayrıldı. Lakers kralın ayrılığı ile ilgili LeBron James tarihin en büyük sporcularından biridir. Lakers'ta geçirdiği 8 yıl için ona her zaman minnettar olacağız. 2020'de hayal edilebilecek en zorlu koşullarda kırdığı sayısız rekorlarla bizi şampiyonluğa taşıdı. Ona hem saha içinde hem de saha dışında gelecekte her şeyin en iyisini diliyoruz. O Lakers ailesinin her zaman değerli bir parçası olarak kalacak ifadelerini kullandı. Los Angeles Lakers'la bir şampiyonluk yaşayan LeBron James, geride kalan sezon 20.9 sayı, 7.2 asist ve 6.1 rebound ortalamalarıyla oynadı. Yıldız oyuncu NBA'de Miami Heat'le 2, Cleveland Cavaliers'la da bir kez mutlu sona ulaştı. Dörder kez normal sezonun ve final serisinin en değerli oyuncusu unvanına layık görülen James, 22 defa ise All-Star seçilme başarısı gösterdi. ABD basınında yer alan haberlere göre Golden State Warriors'la eski takımları Miami Heat ve Cleveland Cavaliers'ın NBA'de 24. sezonunu geçirmeye hazırlanan serbest oyuncu statüsündeki LeBron James'i kadrosuna katmak istediği öne sürüldü.
0: Bu haberin ardından gün ortası bültenini noktalıyoruz. Hoşçakalın.
8: Can Uzun kendini...

0: Özel avantajlar İş Bankası'nda. İlk kez POS alacaklar için ilk 3 ay boyunca %2,29 komisyon oranıyla İş Cep'ten anında POS'a başvurun, ayrıcalıklarla buluşun. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
1: Benim bankam İş Bankası.
2: Senin de kulaklığından böyle cızırtılar geliyorsa vedalaşma zamanı geldi. Hepsi Pro'da Premium günleri 6 Temmuz'da başlıyor.
3: İdefix alışverişinde Troy'la yaz boyunca kazan. Troy kartla yaz boyunca milyonlarca üründe geçerli her 1000 TL'ye 200 TL, toplamda 3000 TL'ye varan indirim İdefix'te seni bekliyor. İdefix, alışılmadık alışveriş.
4: Hayalindeki arabaya faiz ödemeden kavuş diye şimdi iyi finans var.

0: Dünyası. Parafın katkılarıyla.
1: Tarihte bugün 1 Temmuz 1911 yılında Kandilli Rasathanesi kuruldu.
0: Güzellikler Dünyası. Parafın katkılarıyla.
2: Bir reklam.
0: Bankam Bank kartıma bin.
2: Bir reklam. Yaşasın spor. A Spor Radyo.

0: Zaman Kart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman, her yerde jest yapan bir kart var. Ziraatten en çok jest yapan kart. Jest Kart. Bankartın jest oldu.
1: Senin de çamaşır makinen böyle sesler çıkarıyorsa vedalar.

0: kurallarını sunar.
1: Takip mesafesini koruyun. Öndeki araçla aranızda her zaman güvenli bir boşluk bırakın. Genel kural, öndeki araçla aranızda en az 2 saniye mesafe olmasıdır. Bu, ani fren durumlarında zincirleme kazaları önler.
2: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
0: Umran Oto Ekspertiz, trafik kurallarını sundu.

0: Spor Radyo.
1: Spor gündemine hoş geldiniz. Merhabalar, mutlu günler değerli izleyenler. Transferde artık resmi açıklamalar gelmeye başladı ve tabii ki resmi ayrılıklar da 30 Haziran'da sözleşmesi birçok oyuncunun tamamlandı. Hem ayrılık haberleri geliyor hem de 1 Temmuz itibariyle resmi kontratlarında artık haberini alıyoruz. Bunları tabii ki konuşacağız. Çok şey var konuşacağımız. Dünya Kupası'nda bir yandan heyecan da devam ediyor. Çok iyi bir son 32 tur oluyor. Ve futbol dünyasına dair daha dediğim gibi paylaşacak, konuşacak, sohbetleyecek çok konumuz var. Ozan Zeybek ve Nedim Yiğit'le birlikte 3 saat boyunca keyifli bir sohbetle bu konuları konuşacağız. Nedim Hocam hoş geldin.
2: Hoş bulduk. Seni yeniden burada görmek güzel. Bu ikiliyle keyifli olmaması mümkün değil benim adıma.
3: Teşekkürler hocam.
1: Ozan abi sen de hoş geldin. Hoş bulduk. Seni de uzun zamandır görmüyordum. Evet. Özlediğim iki insanla bugün bir aradayım.
3: Sağ ol.
1: Şimdi Beşiktaş'la başlayacağız. Beşiktaş transferin hareketli takımlarından bir tanesi olmasını beklediğimiz kulüplerden bir tanesi ki isimler çok heyecan vericiydi taraftar adına. Birçok isim çıktı. Mateta, Trossard, Vlahovic, kalede Mamardaşvili, Şövalye, Nübel, işte savunmada adı çıkan önemli isimler var. Sol bek Uttara derken Beşiktaş'ta artık transferlerin en azından birkaç tanesinin resmileşmesini bekliyoruz değerli izleyenler. Öncelikle Beşiktaş transferlerini konuşarak başlayacağız ki sonrasında Beşiktaş tabii bugün kamp çalışmaları içinde yolculuğa çıkacak. O görüntüler de yine sizlerle birlikte yayın içerisinde buluşacak diyelim. Nedim Hocam sizinle başlayalım. Dušan Vlahović'ten gelecek yanıtı bekliyor Beşiktaş. Yani konuşulan çok isim var az önce söylediğim gibi. Çok çok iyi isimler var. Bunlardan bir tanesi Vlahović. Çok erken karar vermesini beklediğimiz bir isim değil aslında. Çünkü majör liglerden de teklif bekliyor Vlahović. Bir yandan Dünya Kupası devam ediyor. Tamam belki Vlahović kupada yok ama hani olmayan oyuncular da Dünya Kupası'nı bekliyor. Dünya Kupası sonrasında bir domino etkisi olacağını düşünerekten. Öncelikle hocam Vlahović transferiyle ilgili neler söylemek istersin? Yani Beşiktaş taraftarının ya da camiasının aradığı bir isim olacağını düşünüyor musun? İsmen çok iyi ama tabii o ismin artık içini ne kadar doldurduğunuz daha da önemli bir nokta.
2: İçini yanı

0: mı? Onu yönetenleri. Şimdi Beşiktaş için sürecin zorluğu aslında şu. Bir yeni hoca geldi yine. Takımda muhtemelen bayağı bir değişiklik olacak. İşte gidenler, gelenlerin haberleri. Şimdi Önder Özen Hoca geldi. Bu da işte bu işi koordine etmek için. Hiç kolay değil işi. Daha önce bir yayında da bahsetmeye çalıştım. Şimdi Vlahovic kendi adına profil olarak tabii ki Beşiktaş'ın içinde olabilecek, Beşiktaş'a katkı sağlayabilecek, Beşiktaş'ı belki bir adım yukarıya çıkartabilecek oyuncu tiplerinden bir tanesi. Bunda hemfikiriz. Fakat işte dediğim gibi hocanın buradaki Beşiktaş'a olan uyumu yine bir problem yaşayacak mı? Çünkü Beşiktaş uzun süredir bu anlamda çok da istikrarlı değil maalesef. Hem kendinden yetiştirdiği antrenörler hem dışarıdan gelen antrenörlerle ilk birkaç hafta belki 3-4 hafta 5 hafta burada bizim de zaman zaman iyi gidiyor, iyi başladı dediğimiz fakat sonradan bunun gerekçesi kadro yapılanması olabilir, Beşiktaş'ın beklentileri olabilir, saha içerisinde ve dışında halletmesi gereken problemler olabilir. Bunların birçok sebebi var ama asıl olan bence burada bütün transferlerden daha önce gerçekten oyunu daha güçlü olan bir antrenör var dışarıdan bakıldığında. Belli bir oyun yapısını kullanan, bunun da ısrarcı olan bir antrenör tipi var. Ben biraz Beşiktaş'ı okurken transferlerden ziyade bu antrenörün oyununu sahaya yansıtabileceği transferlerin yapılması gerçekliğinden bahsetmek isterim. Hani iyi oyuncu transfer etmek, bilmiyorum sevgili Ozan katılım bana ama iyi oyuncu transfer etmek, iyi transfer yapmak demek değildir.
1: Kesin.
0: Bizim son dönemde takımlarımızın en çok üstünde yanıldığı diyeceğim buna ya da doğru karar veremediği deyip biraz daha yumuşatabilirim isterseniz ama en büyük problemi burada yaşıyoruz biz. Bir isim alıyoruz. Ünlü bir markanın bir ceketini alıyoruz. Başka ünlü bir markanın bir gömleğini alıyoruz. Başka ünlü bir markanın, kaliteli bir markanın hiç sözüm yok pantolonu alıyoruz. Bir araya getirdiğinizde güzel bir kombin sevgili Ozan'daki gibi olmuyor. Bambaşka bir şeyler çıkıyor. Burada teknik adamın oyun yapısı üzerinden hareket muhtemelen ediyordur sevgili Önder Özen. Ama bu benim için çok daha kıymetli. Bence konuşulması gereken Beşiktaş adına bireysel transferlerden ziyade bu yapı.
2: Ozan abi, Beşiktaş bugün Aslani'ye, Salih Uçan'a, Jota Silva'ya, Cengiz Ünder'e, Elbilal Ture'ye ve Davis Vazquez'e veda etti. Beşiktaş da artık resmi planlamada başlamış durumda diyebiliriz bu anlamda. İlk transferlerden bir tanesi Vlahovic mi Nübel mi olacak bilmiyoruz ama adı çıkan isimler gerçekten gövdeli isimler ve şimdiden Beşiktaş taraftarı da transfer için heyecanlanmış durumda.
1: Şimdi şöyle Ömer, benim gözümde ikna edici bir teknik adamla anlaştı. Bu birincisi çok önemli. Ben hep Fenerbahçe'yi yorumlarken yaptığım programlarda da teknik adamın çok önemli faktör olduğunu savunanlardanım. Yani çok büyük fark yaratabileceğini veya seni geride bırakabileceğini. Şimdi biz dönem dönem konuşuruz. Bir teknik adamın takımda, kulüpte, camiada etkisi ne kadar olur? Bak ilk önce herkes bu camiada ne kadar etkisi olur kimse konuşmaz. Takımın üzerinde, oyuncu üzerinde, oyun anlamında ne kadar etkisi olur diye. Ben mutlaka hiçbir olumlu veya olumsuz %50'nin altına hiç düşmedim düşünce olarak. Mutlaka %50'nin üzerinde etkisi olur. Şimdi bence doğru tercih yaptılar. Önemli bir teknik adam aldılar. Bir de hangi dönemde kaç paraya hangi teknik adamı aldın? Teknik adam konuştuğum için söylüyorum. Bu dönemde alabileceği 3 tane önemli etki yaratabilecek teknik adam varsa birisi buydu. Bunu aldı. Örneklendireyim daha anlaşılır olsun. Vedat Muriç Fenerbahçe'ye geldi. Dedim ki bedavaya geliyorsa, bonservissiz geliyorsa, ironi yaparak söyledim, havalimanına ben de geleyim karşılamaya. Vedat Muriç önemli oyuncu dedim ama bonservis bedeli yoksa ben de geleyim. Ama Vedat Muriç 15 milyon euroya alırsan ilk eleştirenlerden biri ben olur. Bak aynı oyuncudan bahsediyoruz, aynı ay, aynı gün, aynı saatten bahsediyoruz. Nasıl geldiğin önemli. Ben teknik adam olarak doğru bir tercih yaptıklarını düşünüyorum. Burada işte asıl konuya geliyoruz. Nedim Hoca'nın söylediği gibi yani oyuncu, sen büyük oyuncu vardır, iyi oyuncu vardır, etkin oyuncu vardır, sınıflandırabiliriz ama bu adamın hem anlayışına hem Beşiktaş'a ne lazım, bu çok önemli. teknik adama hitap edebilecek oyuncu.

0: oyuncuları bulabilmesi Beşiktaş'ın çok önemli. Yalnız Ömer şunu söyleyeyim, hoşuma giden ne biliyor musun? Bir daha sayar mısın isimleri?
1: Hemen sayayım abi. Aslani,
0: Salih Uçan,
1: Cengiz Ünder, Salih Uçan, Jota Silva, Elbilal Toure ve Davis Vazquez.
0: Şimdi baktığımızda yine bu sınıf olmasa bile bu tarz bir takımın, bu kalibredeki bir takımın yine kadrosunda bulunabilecek oyuncular baktığımızda. Tabii. Vedalaşabilmek çok önemli. Türkiye'de vedalaşma işini en iyi yapan birinci kulüp benim gözümde Galatasaray, ikinci kulüp de Trabzonspor. Fenerbahçe vedalaşmayı bilmemenin ceremesini çok çekiyor. Ya yok işte abilik yapıyor, yok kahve içtik 40 yıllık hatırı var, anlatabildim mi? Yani böyle sırtında taşıyor, yük oluyor. Beşiktaş uzun zamandan beri yapması gereken şeyi yapmış ve devam edecek bu. Bunlarla da bitmeyecek, bu oyuncularla da bitmeyecek. Düğmeye bastığının belirtisi olarak biz bunu görüyoruz. Bence doğru yolda ama bundan sonrası ham maddeye bağlı. Sen hangi sınıf, hangi kalitede oyuncu alacaksın? Sen istediğin kadar sistemi kurdum da, sistemle hep eleştiririz. Yanlış sistem, yanlış düzen, gidişat yanlış. Doğru teknik adam aldım da, şimdi doğru oyuncuları alamazsan yine işin zor.
1: Peki, stüdyoda sohbete devam edeceğiz ama Efecan'ı da görüyorum bir yandan. Şimdi de ekrana yansıyacak. Hemen Efecan Öztaş'a gidelim. Efecan'a merhaba diyelim. Efecan bugün Beşiktaş kamp için yola çıkacak. Tabii önemli detaylar da vardı. Sabah saatinden itibaren ayrılıklar da vardı. O detayları senden dinlemeye başlayalım.
2: Teşekkürler Ömer Saraç. Sana ve konuktan da yayınlar diliyorum. Biz de İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndayız. Beşiktaş A takımı an itibariyle Sabiha Gökçen'den Bratislava'ya kamp yolculuğunu başlatacak. Saatler 15.30'u gösterdiğinde uçak havalanacak ve Bratislava'ya 1 Temmuz'dan itibaren kamp yapacağı otele gidecek siyah beyaz ekip. Ki Beşiktaş'ın kamp kadrosu da açıklandı. Şu anda takımla birlikte olmayan oyuncular var. Wilfried Ndidi 2 Temmuz'da takıma katılacak. Ardından 4 Temmuz'da Orkun Kökçü ve Amir Murillo, Ohyang Yu da 10 Temmuz'da takıma katılmış olacak siyah beyaz ekipte. Beşiktaş'ın bu önemli isimleri, Dünya Kupası'nda forma giyen isimleri aslında Orkun Kökçü, kaptan Orkun Kökçü fedakarlık yaparak tatilinden vererek takıma katılmış olacak, onu da bildirelim. Şu anda bu eksiklerle beraber Beşiktaş kadrosunda, kamp kadrosunda 24 kişilik kadro var, onu söyleyelim ki bu 24 kişilik kadroda Vincenzo Italiano'nun doğrultusunda verildi. Yani daha fazla oyuncular istemiyorum dedi ve bu kadar oyuncuyla gitmek istiyorum dedi. Yani az kişiyle gidiyor siyah beyaz ekip. 7 isim de kadroda düşünülmüyor. Kim bu 7 isim? Onu da söylemek istiyorum. João Mario, El Musrati, Jean Onana, Can Keleş, Tayyip Talha Sonuç ve Emrecan Uzulan kadroda yoklar kamp kadrosunda. Bu da Vincenzo Italiano ile Önder Özen'in verdiği rapor doğrultusunda gerçekleştirildi. Oyunculara 10 Temmuz'a kadar izin verildi. Takımları görüşmeleri sağlamalarını istedi Vincenzo Italiano ile Önder Özen ve kendileri kamp kadrosuna dahil edilmedi. Gökhan Sazdağ'da Çörüm Feyka ile görüştüğü için kamp kadrosuna dahil edilmeyen bir başka isim, onu da söyleyelim. Ömer Saraç, Beşiktaş'ın kamp mevzusu bu şekildeydi. Ardından Beşiktaş'ta tabii kamp kadrosuna dahil edilmek istenen, transfer gelişmeleri olan isimler de var. Bu isimlerin en başında Ouattara bulunuyor. Ouattara için Beşiktaş kulübü Fransız temsilcisiyle görüşmelerini sürdürüyor. Onu söylemek istiyorum. Yakın bir zamanda Beşiktaş bu transferi bitirmek istiyor. Monaco bir sol bek transferi gerçekleşti ve bu sol bek transferinde artık Beşiktaş'ın Ouattara transferinin önünü açmasını bekliyoruz. Beşiktaş ilk olarak Fransız temsilcisine kiralık bir teklif yapmıştı. Monaco kulübü bu teklifi kiralık artı satın alma opsiyonu olarak Beşiktaş kulübünün revize etmesini istedi. Siyah beyazlı kulübün temsilcileri de kiralık artı satın alma opsiyonu bir teklif yaptı. Monaco kulübü Beşiktaş'ın kiralık artı satın alma opsiyonunu, teklifini çok beğenmedi. Ardından zorunlu satın alma opsiyonu bir teklif yapması adına tekrardan revize etmesini istedi ve siyah beyazlı kulübün temsilcileri 3. defa revize etti teklifini ve kiralık artı satın alma opsiyonunu zorunlu bir şekilde de yeniden teklif yaptılar Monaco kulübüne. Şu an vade süresi görüşülüyor Monaco ile Ouattara için. Ben bu transferin yakın bir zamanda bitmesini bekliyorum. Eğer Fransız temsilcisi vade süresinde diretmezse Beşiktaş kulübü yetkileri bu görüşmenin artık sonlarına geldiğini belirtiyor ki transfer süreçlerini aktarıyoruz ama Beşiktaş'ta tabii veda etti birkaç ismi. Onlardan da bahsetmek istiyorum. Beşiktaş kaptanına veda etti Sahil Uçan. 2 senedir siyah beyazlı kulüpte kaptanlık görevini yerine getiriyordu. Kendisine teşekkür edildi ve yolların ayrıldığı bildirildi. Ardından geçtiğimiz transfer döneminde

0: transfer döneminde Beşiktaş'a katılan Cristiano Astaniye tekrardan teşekkür edildi. Onun ardından da Jota Silva geçtiğimiz yaz transfer döneminde Beşiktaş'a katılmıştı kiralık olarak. O da takımına geri döndü. Cengiz Ünder Fenerbahçe'ye geri döndü. Beşiktaş kendisinin kiralık sözleşmesini uzatmadı ve kendisine veda etmiş oldu. Elbilal Ture de öyle ki geçtiğimiz dönemde Beşiktaş'ı Sergen Yalçın eğer takımda kalsaydı, takımda kalması en yüksek ihtimalli isimlerinden biriydi. Ama Sergen Yalçın'la yollar ayrıldıktan sonra kendisine de siyah beyazlı kulübün veda ettiğini bildirelim ve kış transfer döneminde Beşiktaş'ın kale bölgesine transfer ettiği isimlerden biriydi. Vázquez, ona da veda ettiği siyah beyazlı kulüp. Yaklaşık 4 isme 5 isme Beşiktaş veda etti. Ömer Saraç, onun da altını çizmek istiyorum. Bunların sözleşmesi yenilenmedi ve Beşiktaş'ın transfer harekatından da devam etmek istiyorum. Trossard gelişmesi var. Dün gece biz Aspor ekranlarından bildirmiştik. Beşiktaş kulübü yetkilileri, özellikle Sayın Başkan Serdar Adalı, Arsenal'le yaptığı görüşmelerde büyük ölçüde anlaşmaya vardı. Bu bilgiyi vermek istiyorum. Sayın Başkan Serdar Adalı bu görüşmeleri bizzat kendisi yürütüyor. Trossard tabii Dünya Kupası'nda forma giyiyor. Belçika forması giyiyor. Bütün maçlarda oynadığı tüm maçlarda da ilk 11'de yer alıyor Trossard. Beşiktaş bu oyuncuyu ikna etmeye çalışıyor. Trossard Türkiye'ye gelmeye sıcak, İstanbul'a gelmeye sıcak, Beşiktaş'a gelmeye sıcak ama özellikle istediği ana maddeler var, istekleri var, arzuları var. Bunlardan birkaçını ben öğrendim. Özel istekleri neler Trossard'ın? Yıllık kontrat süresi. Yıllık kontrat süresinde Beşiktaş Trossard'la anlaşmış değil. Yıllık kontrat süresinde özellikle uzun bir kontrat süresi istediği için, yaşı da 31-32 olduğu için Beşiktaş kulübü yöneticileri şu anda kafalarının biraz karışık olduğunu söylüyorlar. Onu bildireyim Ömer Saraç. Ama istediği bonservis rakamını Arsenal'in Beşiktaş veriyor ve Arsenal'in istediği o 20 milyon euroluk direttiği rakamda indirime gittiğini bildirelim. Beşiktaş 20 milyondan çok daha az bir rakama Arsenal kulübüyle anlaşmış durumda. Oyuncu tarafı kontrat süresinde ve bir de imza parası istiyorlar aynı zamanda. Sayın Başkan Serdar Adalı kendi şartlarını oyuncu tarafına da bildirmiş durumda. Karşılıklı görüşmeler sürüyor. Dünya Kupası süreci var oyuncu tarafının da. Dünya Kupası sürecini bekliyor Beşiktaşlı yetkiler ki akşam saat 11'de Belçika Senegal'le karşılaşacak. Siyah beyazlı taraftarların ve yetkililerin de gözü bu maçta olacak. Bir an önce Belçika'nın elenmesini bekliyor siyah beyazlı taraftarlar ve yetkililer. Ardından bu görüşmelerinde daha hızlı bir şekilde ilerlemesini bekliyoruz ama oyuncunun hem imza parası hem de kontrat süresinde özel istekleri olduğunu öğrendim Ömer Saraç. Onu da bildirmek istiyorum. İlhan Fakılı konusuna değinmek istiyorum aynı zamanda. İlhan Fakılı'yla Beşiktaş anlaşma sağladı. Clermont kulübüyle
1: Efecan, İlhan evet. Fakılı'ya geçmeden önce Trossard'ın istediği yıllık kontrat süresi 3 yıl mı 4 yıl mı, bu konuyla da ilgili bilgi verebilirsen seviniriz.
0: Tabii ki Trossard'ın istediği kontrat süresi yaklaşık 4 sene. Oyuncu da 31-32 yaşında olduğu için Beşiktaş kulübü yetkileri, özellikle Sayın Başkan Serdar Adalı, burada biraz soru işareti barındırıyor. Oyuncunun istediği kontrat süresi ve yıllık maaşı konusunda biraz yüksek bulunsa da yıllık maaş konusunda bir sıkıntı yaşamıyor siyah beyazlı kulüp ama kendisinin yaşından dolayı o istediği 4 senelik kontrat süresi kafaları karıştırmış durumda Ömer Saraç.
1: İlhan Fakıl'dan devam edebiliriz.
0: Tabii İlhan Fakıllı Beşiktaş'ın her konuda anlaşmaya vardı isimlerden bir tanesi. Ben Oğuzhan'la beraber ikisinin Beşiktaş'ın ilk transferleri olabileceğini söyleyebilirim. Beşiktaş kulübü temsilcileri şunu söylüyorlar. Clermont kulübü el değiştiriyor. Kulüp tarafı el değiştirdiği için biz de beklemeye geçmiş durumdayız. Kulüp el değiştirdikten sonra da transferin gerçekleşmesini bekliyoruz diyorlar. Bu da Önder Özen'in özellikle listeye aldığı isimlerden bir tanesi İlhan Fakıllı. Vincenzo Italiano'nun da onayladığı isimlerden biri. Özellikle 10+4 kuralından sonra Beşiktaş gurbetçi oyunculara da yöneldi. Bu isimlerden bir tanesi de İlhan Fakıllı'ydı. Oyuncu tarafı da artık Beşiktaş forması giymeyi bekliyor. Kaleci konusuna değinmek istiyorum. Sayın Başkan Serdar Adalı özellikle öğleleme maçına kadar hem kaleci bölgesini hem sol bek bölgesini hem de sol kanat bölgesini bitirmek istiyor. Kaleci bölgede en elzem konulardan bir tanesi. Almanya'nın da elenmesiyle beraber Alexander Nübel gelişmelerinin daha da hızlanmasını bekliyoruz. Siyah beyazlı kulübün temsilcileri 10 Haziran'da oyuncunun menajeriyle İstanbul'da Tüpraş Stadyumu'nda bir görüşme gerçekleştirdi. Oyuncu Beşiktaş'a gelmek istiyor ki Önder Özen de sezon başı hazırlık antrenmanında da şundan bahsetmişti. 3 oyuncuyla anlaşma sağladık. Bunlardan biri Dünya Kupası'nda forma giyiyor demişti. Bu da Alexander Nübel'e işaretti aslında. Onu da söyleyelim. Oyuncu tarafı Bayern Münih tarafına biz Beşiktaş forması giymek istiyoruz mesajını verdi. Beşiktaş kaleci tarafı bu mesajı verdiği için biraz daha rahat. Ama bonservis konusunda Bayern Münih kulübüyle herhangi bir anlaşma gerçekleşmiş değil. Bayern Münih kulübünde de bir sportif direktör değişikliği yaşanacak. Beşiktaş değişimden dolayı sürecin biraz yavaşladığını söylüyor Beşiktaş kulübü yetkilileri. Yeni gelecek sportif direktörle de yeni bonservis görüşmeleri yapılacak. Beşiktaş'ın sunduğu bir teklif var. Bu iki haneden az bir rakam olduğunu söyleyelim. Bayern Münih kulübü iki hanelik rakamının biraz daha üstünde bir rakam istiyor. Yaklaşık bu rakam 15 milyon euro seviyelerinde. Beşiktaş iki haneli rakamların daha altına bir teklif sunmuş durumda. Ve bizim teklifimiz bu dedi. Oyuncu tarafına da baskı kurması için talepte bulundu. Beşiktaş Alexander Nübel'i de önleme maçına kadar, Midland önleme maçına kadar kadrosuna katmak istiyor Ömer Saraç.
1: Efecan Öztaş, çok teşekkürler Beşiktaş'la ilgili aktardığın tüm detaylar için. Biz de stüdyoda bu detayları sohbetlendireceğiz diyelim. Sana da tekrar teşekkür ederim. Şimdi Nübel konusu var tabii. Vlahović'i konuştuk. Vlahović biraz daha gündemde kalacak. O belli. Ama Nübel konusu var. Trossard var. Beşiktaş taraftarları bu akşam Senegal'i tutacaklar. O belli. Ya da Belçika Senegal'i geçerse artık kimle eşleşirse onu tutacaklar. Vallahi hocam istersen kaleci transferinden başlayalım. Çünkü Beşiktaş Dersi'nin de şu anda hani sözleşme sona erdi. Beşiktaş'ın bir Michelin maçı var. Aşağı yukarı 20 gün sonra, 22 gün sonra. Ama şu an için Emre Bilgin dışında Beşiktaş'ta maça çıkabilecek o anlamda bir kaleci yok. Yani yeni transfer olursa, bu Nübel olursa yetişir mi ya da bilmiyorum. Belki rotasyona başka bir isim, bir ekleme de olabilir ama belki hani santrafor transferi, işte kanat transferi daha heyecan verici bir noktada olabilir taraftar için. Ama önemli bir Avrupa maçı var. İşin bir de tabii ki kale boyutu var.
2: Bir Amerikalı yazarın bir kitabı vardı. Önemli işlere öncelik diye. Bir acil işler vardır, bir de önemli işler vardır gerçekten. Bir iş gerçekten sizden haber bekleyenleri çok çabuk mutlu edebilir. Bir de onların mutluluğundan da önce bazı şeyler gerekiyor. Şu an Nübel bence en önemli işi şu görüntüde. Tabii ki Emre bizim kardeşimiz gayet de iyi bir kaleci adayı ama şu an az evvel ekranda kamp kadrosuna baktığımda yani ben böyle hani Beşiktaş'ın kampında görmeye alışkınız diyeceğimiz aslında 10-12 isim var. Diğerleri de çok iyi oyunculardır. Belki zaman içerisinde hocayı etkileyip forma yarışına gireceklerdir, hiç şüphem yok. Ama ben sadece kağıt üzerinde olanı söylemeye çalışıyorum. Yani çok eski zaman önce hani kağıt üzerinde bir harita üzerinde Napolyon devletin üst erkanına şeyini anlatıyormuş, işte şurayı şurayı aldım diye. Bir devlet erkanı demiş ki ben olsam senin yerinde şurayı şurayı şurayı da alırdım. Demiş parmaklı olsaydı ben de alırdım oraları. Şu an gerçekten o parmakla parmaksız giderek gitmeden yapılması gereken çok önemli işlerden bir tanesi kaleci transferi. Şu an elinizdeki kadroda işte Raşika, Semih, Udokay, Olay, Tancerni saydıklarım, Rıdvan, Diallo, Emirhan, Yasin, Özcan ilk gözüme çarpanlar, belki atladığım birkaç kişi daha varsa 12-13 kişi ve 20 gün sonra bir maçtan bahsediyoruz. Bu omurga dediğimiz yerin bir an önce giderilmesi lazım. İşte çok güzel bir tespit bulundu sevgili Ozan. Ayrılıklar aslında her bitiş yeni bir başlangıç. Bu başlangıç için de bir şeylerin yapılması ve planlanması lazım. Türkiye'de en büyük sıkıntılarımızdan bir tanesi sezon bittikten sonra bütün düşünceler, planlar, planlamalar başlıyor. Şu an belki de sezon içerisinde, hatta sezonun başında, bu sezon sonunda şu oyuncunun performansı şurada olursa bununla ayrılacağız. Yerine alternatifi şu, şu olmazsa bu, bu da olmazsa diğeri gibi bir sürü alternatifin hazır olması gerekirken ki önemli Avrupa kulüplerinin çok sıradan işleri bunlar. İki sene sonra şu oyuncumuzun hamstringinden sakatlanma ihtimali var. Biz bir sene içerisinde bunu satabilirsek yerine şunları şunları alırızlardayız artık. Gerçekten şu an geç görünüyor hamleler. İşte Almanya'nın elenmesi belki bu anlamda Beşiktaş için iyi avantajı haberlerden bir tanesi oldu. Bir an önce halledilmesi gereken transferlerden Trossard'la da ilgili bir şey söylemem mi istersen? Belki kaleciden çok o da çok birkaç mevkide eksik giderebilecek bir oyuncu. Hem sağda hem solda forvet arkasında, bazen forvette, ki Türkiye'de en eksik işlerden bir tanesi olarak görüyorum. Bunu Rafa halletmişti bir dönem. Ceza sahasına giren orta saha veya kanat oyuncuları, bunlar çok önemliydi ki bu o türde bir oyuncu. Böyle bir oyuncu olursa bence çok belki sezonun en önemli transferi derim ben kendi adıma.
3: Kesin. Bakalım nasıl olacak. Yani 4 yıllık bir kontrat. Ozan abi detayları Efecan aktardı. Uzun yıllardır da kanat oyuncusu bekleyen bir Beşiktaş var. Bu isim Trossard olur da, olursa herhalde o beklemeye de değecek gibi görünüyor.
4: Sen bize biraz Trossard hakkında bilgi verir misin?
3: Abi Trossard yani Belçika'dan çıkmasıyla birlikte Brighton'da kariyerini bence geliştiren, Belçika'dayken de çok iyi bir oyuncuydu zaten. Merkezleşebilen, ceza sahasına o koşuyu atabilen ve gol yüzdesi de çok yüksek bir oyuncu. Bir kanat oyuncusuna göre oranla yüksek bir oyuncu ki duran top kullanabilecek, maçın sıkıştığı anlarda frikik atabilecek. Yani Beşiktaş aynı zamanda daralan becerisi olan da bir isim alıyor. Yani aslında
4: eksiği ne görüyorsun?
3: Hücumun çoğu yönü yapan bir oyuncu. Eksiğini ben Trossard'ın çok eksiği var diyebileceğim bir oyuncu değil. Müdafaa katkısı da bence hiç de fena bir noktada değil açıkçası.
4: Galatasaray'da oynar mı?
3: Bence gözü kapalı her takımda oynar Türkiye'de. Tamam.
4: O zaman çok doğru bir transfer şimdi anlattıklarımız. Çünkü isim olarak seyirci, dinleyici bazı isimleri duyuyor. Ne oyuncunun profilini biliyor. Yani profil derken simasını bile bilmiyor. Evet. Hayal kurmaya başlıyor. Neye göre hayal kuruyor biliyor musun seyircisi? Burada Nedim Hoca ne dedi, Ömer ne dedi anlatabilir mi? Kafasında bir şeyler, bir şablon oluşturuyor. Sonra ya beklentinin üstünde ya da genellikle de %90'da hayal kırıklığı çıkıyor. O yüzden artık yani transfer anlamında Beşiktaş'ın da Fenerbahçe'nin de seviyeyi biraz daha çıkarması lazım. Üst düzey oyuncular, kusursuza yakın oyuncular, sana göresi bana göresi olmaması lazım. Nedim Hoca'nın beğenip benim beğenmediğim olmamalı. Burada bir komite olarak düşün, üçümüzün de onay vereceği oyuncu olmalı. Hani biz şey için anlaşılsın diye anlatıyorum, biz onay merceği, karar merceği değiliz ama anlaşılsın diye. Çünkü bazı oyuncular var bu takımlarda baktığımızda, şampiyonluğa oynayan takımlarda. İstikrar zaten en büyük sıkıntı futbolda. Çünkü oyuncuya bir bakıyorsun, 3 hafta büyüyorsun, 5 hafta o oyuncu kayboluyor. İstikrarlı oyuncu lazım. En çok da bu baktığımız 4 büyüklerden en çok da Beşiktaş'a lazım. Ama Beşiktaş bugün bu düğmeye basıp da vedalaşabilmeyi becerdiği için ben daha önemli işler yapacak diye düşünüyorum. Ve şunu da söyleyeyim Ömer, benim tahminim yani bu Alman kaleci olur veya olmaz. Bence Beşiktaş kaleciyle anlaştı. Biz 2-3 güne kadar bu kaleciyi duyuyoruz. Çünkü 20 günü var burada. Ve hazır olan bir kaleciyle anlaştılar. Hani zamana ihtiyaç duymayacakları bir kaleciyle anlaştılar abi diye
3: şöyle,
4: düşünüyorum.
3: Şöyle Nübel'le zaten Beşiktaş'ın anlaştığı hep konuşuluyor. Sadece sıkıntı biraz Bayern'de gibi görünüyor şu anda.
2: Şimdi Ozan'ın anlaştığı demesini ben bir izin verirseniz küçük bir fıkrayla anlatayım. Bir gün Amerika'da otobanda girişi kaçırıyor bir Türk şoförü. Gidiyor, sonra baktı yani bir 100 metre falan geçmiş, takıyor geri vitese, geri geliyor, gelirken arkadan bir araba vuruyor. Bu arada polis geliyor hemen tabii. Bir arkadaki arabayla vuran, arkadan vuran arabayla konuştuktan sonra Türk şoförü diyor ki tamam diyor, sen gidebilirsin diyor. O da şaşırıyor, nasıl olur diyor, hani geri gelen o ya. Arkadaki muhtemelen çok içmiş diyor. Senin diyor otobanda geri geldiğini düşünüyor diyor. İddia ediyor diyor. Şimdi kaleci almaması mümkün değil derken sevgili Ozan herhalde yani o kadar da değil. Kaleci alınmıştır 20 gün sonra maç için kastettiğini anlıyorum ben.
3: Evet.
2: Gerçekten işte burada yani savunmayı bir şekilde halledecek. Ama bir Avrupa maçı çıkıyorsunuz, rakibinizin konumu da çok önemli değil. Şu an en önemli şey Beşiktaş'ın konumu. Çünkü gerçekten birkaç senedir Beşiktaş'ta bu dışarıdan bakıldığında da bence de çok katılıyorum. Bugünkü getirdiği antrenörü getirebilmek bence çok önemliydi. Niçin önemliydi? Antrenörler de bakıyor. Bu takımın antrenör tutumu nedir?
3: Tabii.
2: Bu geliyor, bu gidiyor, bu geliyor, bu gidiyor. Çok sağlıklı değil. Gelen adam için de bu bir soru işareti oluyor. Hele böyle dediğim gibi daha çok oyununu konuşabileceğimiz antrenörlerden bir tanesi şu ana kadarki performansıyla, izlettirdiği futbolla. Böyle bir teknik adam yani böyle bir şey atlamış zaten mümkün değil. Bu ihtimal dahilinde değil ama çok kısa sürede birkaç, ki geçen Önder Hoca'nın bir röportajında da 2-3 oyuncuyla aslında anlaştık da kulüplerle ilgili bazı durumlar var diye. Yani buraya çok acil 3-4 yine sevgili Ozan'a %100 katılarak söylüyorum. hani Nedim'in, Ozan'ın, Ömer'in, Ahmet'in, Mehmet'in hemfikir olduğu oyuncuyla bu kampa dahil etmesi lazım diye düşünüyorum.
3: Yani bence kampa iki oyuncu yetişecek gibi zaten konuşulan o Beşiktaş'ta. Sanki bir kaleci, bir sol bek gibi şu anda o takviye yapılacak. Monaco'da Nazinho ile anlaştı, hatta imzaladı. Sersil Brüj'den aldılar. Bir sol bek aldı Monaco. Yani bu anlamda Beşiktaş için önemli. Uhtar imzasında yakın olduğunu gösterebilir. Sanki bir Nübel transferi ya da bilmiyorum belki başka bir kaleci ve Uhtar'a geri kalan kadrosuyla da Beşiktaş Michelin maçına çıkacak gibi görünüyor şu anda.
4: Evet.
3: Yani Ozan abi baktığımızda ilk birkaç transferi çok önemsiyorum Beşiktaş'ta. Şöyle ki çok önemli isimler yazıldı, çizildi. Ama taraftarın yani şu an Beşiktaş taraftarı senin bana baktığın gibi bakıyor transfer dönemine. Çünkü diyor ki ya bu isimler yazılıyor, çiziliyor ama önceki yıllarda da bu isimler yazılıp çiziliyordu. Ama gelen isimler farklı bir profildeydi ve işin devamı hayal kırıklığı oldu. O yüzden ilk birkaç imza bence Beşiktaş taraftarını ikna etmek için önemli.
4: Yani ben bu işlerden mantık, tecrübe, bilgi bunların hepsi çok önemli. Beşiktaş'ın şu anda bu mevcut yönetimin geçtiğimiz sezonlara baktığımıza göre biraz daha tecrübelendiğini, daha akıllıca davranacağını düşünüyorum. Ama Ömer, en büyük sıkıntı ne biliyor musun? Gerçekçi olmak lazım. Biz iyi niyetle hepsine bir averaj veriyoruz. Yani avans sende diyoruz aslında. İşte teknik adamı doğru buldun, şunu yapacaksın. Eşit şartlarda başlıyor. İnsanoğlu dünyaya geldiğinde de herkes, yani o bebeklerin hepsi birer melek olarak doğuyor. Bazıları güzel insan olarak devam ediyor. Bir bakıyorsun 3-5 yaşından sonra, 10 yaşından sonra şeytanlaşanlar da var. Şimdi biz bunların hepsine bu averajı vereceğiz. Ama gerçekçi olduğumuzda finansal anlamda Galatasaray'la Fenerbahçe'nin uzak ara tur bindirmişler durumda. Yani şimdi biz Trabzonspor diyoruz ki Fatih Tekke ile bu mevcut kadroyla sezonun en başarılı takımlarından biri diyoruz. En başarılı teknik direktörlerinden biri diyoruz. Örnek veriyorum. Hayır kardeşim, benim karşıma direkt milim olarak çıkarmana gerek yok. Ben metre olarak konuşuyorum. Yaz bir tane santraforu var Galatasaray'ın 100 milyon euro. Trabzonspor'un komple bütçesi 100 milyon euro. Anlaşılsın diye böyle söylüyorum. Trabzon 160 milyon euro olabilir ama şimdi nasıl yarıştıracaksın? Bir yerde bu kopmak zorunda. Beşiktaş'ın benim gözümdeki en büyük sıkıntısı bu. Beşiktaş'ın üzerinde, yani Beşiktaş yıllardır borç ödeyen, arkadan yani böyle dededen babadan miras kalmış da borç ödeyen şirketler gibi benzetme yapıyorum. Çünkü her gelen parayı ne zaman harcarsın hocam? Oyuncuyu alırken harcarsın. Beşiktaş son 3-5 sezonda oyuncu gönderebilmek için para harcadı. Yani bugünler böyle, şimdi daha akılcı olacak, daha tecrübeli olacak Beşiktaş, bir şeyler yapacak ama biz baktığımızda sezon sonu konuştuğumuzda yine işte ya bana geçenlerde manava gittim. 4 tane dedi domates çeşidi var. Dedim en güzelini ver bana. Ya dedi aslında dedi en güzeli, örnek veriyorum yani rakamlara takılı kalmayayım, 150 lira dedi. Ama dedi 120'lik daha güzel gibi, pembe domates bir bak istersen dedi. Yani şimdi bak, bu sana 4 tane seçenek sunuyor. Ben santrafor alacağım şimdi Fenerbahçe'ye. Ben 30 milyon 40 milyon euro harcayacağım. Beşiktaş hadi yapsa 20 milyon euro harcayabilecek. Anlatabildim mi? Yarışın günün sonunda baktığımızda bu finansal açık. Sen ne kadar çok çalışırsan çalış. Çok harcayan günde 2 saat çalışıyorsa sen 5 saat çalışsan da bazı açığı kapatman çok zor. Bazı açıkları kapatman çok zor. Beşiktaş bunun acısını yine çekecek. Ben baktığımda şimdi düzen iyi, planlama iyi, teknik adam tercihi iyi. Bak bambaşka bir teknik adam almış olabilirdi. Derdim ki ya yine baştan hata yapıyor. Şu anda teknik adam tercihiyle doğru olanı yaptı aslında. İlk düğmeyi doğru ilikledi. Bundan sonrası önemli bizim için. Ama ben bu sezon yine finansal gücün fark yaratacağını düşünüyorum. Fenerbahçe ile Galatasaray biraz daha güçlü kadrolar kuracak diye tahmin ediyorum.
3: Ya Beşiktaş'ta tabii bence şu anda önemli olan başarı. Zaten her zaman için mutlak bir hedef yani. Beşiktaş'ın o anlamda değiştireceği bir hedef hiçbir zaman için olmayacak ama Önder Hoca ile birlikte Vincenzo Italiano'nun bir sistem kurması ve yani Beşiktaş taraftarı hocam şuna çok hasretti.
1: 1 Temmuz'da yani 30 Haziran sözleşmeler tamamlandığı 1 Temmuz sabahtan itibaren ayrılık kararı verilen oyuncularla ilgili de açıklama yapıldı. Önceki birkaç yıla baktığımızda bunlar çok hani düzensiz, plansız bir şekilde gelişiyordu. Hatta işte bazıları kampa götürülüyordu. Geçen yıl Beşiktaş'ın ne kadar kalabalık kampa gittiğini biliyoruz. Solskjær'le birlikte çok konuşuldu. 35-40 kişiye varan bir kamp kadrosu. Yani her şeyden öte bir düzen, bir plan içerisinde şu an kulübün görünüyor olması bence şu an Beşiktaş taraftarı için daha önemli nokta, daha önde gelen nokta.
2: Hamle zamanı yerli yerinde, işleyiş güzel. Burada bizi Beşiktaş'a belki rahatsız edecek sadece konu şu. Geçmişten gelen yükler, bunlar kabul. Sezonu ayrılıklar tamam ama bu sefer bir de girişler lazım. Yani böyle bir hocanın Vincenzo İtalyano'nun oyununu güçlendirebileceği. Çünkü bu oyunuyla biz de bahsedeceğiz. Bu hocaya çok anlatacağız. İşte şöyle yapacak, kanatları buraya çekecek, içeriden bunlar koşacak, göreceksiniz bunu. 4-2-3-1'i, 4-3-3'ü değişik formatlarda oynayacak. Bologna'da en son yaptı bunu. Daha önce çalıştığı İtalyan takımlarında
1: Spezia. Ondan önce Spezia.
2: Değil mi? Yani kendini ispat etmiş ve bence Beşiktaş'ın da aslında hafızasına da uygun bir antrenör. Nedir Beşiktaş'ın bendeki hafızası? Çok defalar söyledim. Beşiktaş güçlü kanat oyuncularıyla çok öne çıkan bir kurumsal hafızası var aslında Beşiktaş'ın. Yıllardır bu Metin Ali Feyyazlardan başlayan. Şimdi böyle güçlü bir oyun içinde güçlü bir oyuncu kadrosu lazım. Bu güç tabii ki diğer yarıştığı Fenerbahçe ve Galatasaray'ın bütçelerinde belki olmayacak. İşte burada bazen ileriye sıçramak için gerilenir. Yani biraz daha geri gidip hız almaya çalışırsınız. Bir politika belirlemek
4: lazım. Bazen değil, her zaman aslında.
2: Her zaman öyle. Şimdi bu politikayı belirlemek lazım. Şu an aslında geriledi Beşiktaş. Şimdi çok doğru adımlar lazım. Yani onlarla yarışacak değil, yakalayacak şeylere gitmek bence daha doğru gibi geliyor, transferlere gitmek. Ki zaten bütçe daha şey olmayacak. Buradan üretim çok kıymetli olacak. Yani gerek içeriden, gerek aldığı transferlerden. Sadece ya alttan gelmiyor bu şey. Biri alıp 5'e satmak da bir transfer başarısı. Bu tür şeylere yönelmesi lazım ki dediğim gibi birkaç tane de böyle Trossard gibi gerçekten çok güçlü, sizi saha içerisinde çok önemli vites attıracak oyuncular ki içeride olabilir. İşte bunların harmanlanması için de çok kısa bir süre var. Esas mesele bu. Yani ilk maça kadar bazı şeylerin
4: Ömer, bir tane önemli lazım. Oyuncu almakla, iki tane çok yetenekli oyuncu almakla olmuyor.
2: Tabii ki.
4: Evet. Seviyeyi, yoğunluğu arttırabilmek lazım. Anlatabildim mi? Yani Beşiktaş geçtiğimiz sezonlarda yaptı bunu. Bir tane fark yaratan çıkıyor, iki tane çıkıyor. Ama sen şampiyonluğa oynuyorsan 6-7 tane oyuncu üst düzey değilse maalesef geride kalıyorsun. Şimdi bak, saatler kaçı gösteriyor? 15.35. 35 dakikadır yayındayız. Beşiktaş bir şeyler yapmaya başlamış ki biz 35 dakikadır konuşuyoruz. Eskiden Beşiktaş'ı yorumlarken veya Beşiktaş haberlerini anlatırken biz geçtiğimiz sezonlarda 10-12 dakikada bitiyordu. Beşiktaş birincisi, buradan da hissedilebilir bir gerçeklik var. Şimdi bugün mesela bir teknik adam fikri görüşü var. Burada ben bir yönetici ağzıyla konuşuyorum. Yani Beşiktaş'ı bu şekilde masaya yatırabilmek de önemli. Önder Özen benim gözümde, sakın yanlış anlamasınlar, bu işin kurnazlarından. Hani bu işin, bir insana hep anlatırım, akıllı dersin, zeki dersin, hoşuna gider de Nedim Hoca kurnazsın dedim mi rahatsız olursun. Aslında kötü anlamda söylemiyorum. Yani bu işin akademik ağzıyla da konuşmasını bilen, teknik anlamda da bilgisi olan, tecrübesi olan biri. Oturduğunda pazarlığını yapabilecek, stratejik işler yapabilecek de birisi. Şimdi tecrübelendiğini de düşünüyorum. Hocam senin televizyon programın, futbolu zaten hiç konuşmuyorum. Birinci çıktığın programı hatırla. Evet. Şimdi bugünkü, anlatabildim mi? Belki 3 evet. saat önceden gelecektin, yarın ne konuşacağım? Şimdi 2 dakika önce geldin yayından. Hemen beyler merhaba, nasılsınız? Anlatabildim mi? Yani onun gibi ben yol kat ettiğini düşünüyorum. Ama fark yaratacak, bak burada artık yönetimlerde, teknik ekipte, kulüp aklında fark yaratacak şeyler hemen hemen hepsi aynı seviyede olacak. Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor. Bir tek finansal şey. Bunu örtebilmek için senin çok böyle

0: sürpriz oyuncular bulabilmen lazım. Yani sürpriz oyuncu son zamanlarda keşfedilen hocam, maliyetleri 20'lerde 30'larda olmayıp da 5-6'larda olup, yani senin 5-6'yı aldığın oyuncuyla rakibinin 20-30 verdiği oyuncu aynı sınıfta olabilmesi lazım.
1: Trabzonspor'un yaptığı mesela Ulay hamlesi gibi.
0: Şey kaça oynuyor? Mesela Trabzonspor'un santraforunun maliyetine kaça oynuyor derken maaş anlamında söylemiyorum. Bonservisi neydi mesela?
1: Onu açın mı?
0: Onu açın.
1: 5.6 milyon euro.
0: Kaç?
1: 5.6.
0: Bonservisi.
1: Evet, evet, Southampton'a ödenen.
0: Al işte. Al işte. Bak, 75 milyon euro, 5.6 milyon euro. Böyle dedim mi arada 30 kat fark olması lazım normalde. Anlatabilirim. Matematiksel çarpmayın ha, hemen demesinler. 5 ile 30 çarptım 150 yapıyor. O anlamda söylemiyorum. Efekt, yarattığı etki anlamında. 75'e veriyorsun. Ben bugün Onaçu'yu Galatasaray'a koysam iddia ediyorum Osimhen en az Osimhen kadar etki sağlar. Anlatabildim mi? Katkı sağlar.
1: Kesin.
0: Yani bunları bulabilmek önemli. Beşiktaş'ın burada becerebileceği konu bu. Yıllarca ligi domine eden bir Beşiktaş vardı. Hangi anlamda? Puan durumu anlamında değil. Bir bakıyordum. Benim ligde çalıştığım yıllar, kulüplerde çalıştığım yıllar çok eski. Mesela 2007'ler, 2008'ler, 2009'lar, 2010'lar. Ne dedim hocam? Süper Lig'e bir bakıyorsun, 18 tane takım var. 8 tanesi eski Beşiktaşlı futbolcu. Ziya Doğan, Samet Aybaba, Ertuğrul Sağlam, Rıza Çalınbay. Bak, bir dönem var ki 6-7 tane Beşiktaş'ın oyuncusu ligde aynı anda antrenörlük yapıyordu. Şu anda var mı?
1: Neredeyse yok.
0: Yok değil mi şu anda? Neredeyse. Yok, Süper Lig'de yok öyle Beşiktaşlı teknik adam, yok. Doğru mu?
2: Yok.
0: Yok. Yani burada şimdi Beşiktaş'ın bunları içinde canlandırıp Önder Özen'in bir şeyler keşfetmesi lazım. Güvenilip teslim ediliyor. Şimdi Beşiktaş'ı kim temsil ediyor? Aklınıza kim geliyor ilk? İtalyano'yu şuraya sokağa çıkaralım, kimse tanımaz. Doğru mu? Sergen Hoca'yı herkes tanırdı. Yabancı bir hoca yine tanınırdı. Ama şu anda Beşiktaş'ın marka yüzü Önder Özen oldu. Burada bir şeyler kapması lazım. Biz böyle şey istemiyoruz. O çilekli, soslu süslemeler istemiyoruz. Net işler yapması lazım. Ben dediğim gibi başlangıçta iyi niyetle şey yapıyorum yani. Avans veriyoruz şu anda. Destek oluyoruz. Umarım başarır. Bir de seçenek Önder olmasa kim olur diye sor bana. Yani zaten biz iyice kısırlaştırdık, azalıp gidiyoruz. Türkiye'de 5 tane buraya Beşiktaş'a şu anda bu Önder Özen'in yaptığı işi yapacak bana 5 tane isim sayamazsın.
1: Abi 5 tane isim mesela sayılır da, mesela örneğin 5 isim sayılır. Ama taraftar 5 isme ne kadar ikna olur soru işareti burada.
0: İlk aklına gelen isim ne?
1: Yani biraz onu düşünmem lazım.
0: Bitti. Başka. Bak aklına bile isim şu anda hemen. Ben olsam
1: çünkü öyle
0: bunu
1: bir makam
0: yapardım.
1: Oturmuş durumda değil. He? Türkiye'de. Öyle bir makam oturmuş durumda
2: yani
1: değil.
2: Çok evet, o makam hakikaten hani sportif direktör dediğimiz makamı herkes yani kulübün yönetiminin oyunculara karşı temsil eden ya da dışı böyle bir şey. Mesela ben önemli transferler şu an birisi bu hocayla bana hangi tip oyuncu lazım dese ben bir şeyler söyleyebilirim. Bunu söyleyebilecek bir bilgi ve donanıma sahip olması lazım sportif direktörün. Hangi bazen takımlarda okuyorum mesela işte X takımla ismi geçen hocalar Ahmet, Mehmet, Nedim, Murat. Tamam. Bir bakıyorum bu dört hoca da başka bir futbol oynatıyor. Ve hepsi aynı takım için geçiyor. Aynı oyuncu grubu için geçiyor. İşte burada sportif direktörlük var aslında. Şimdi mesela bence ben Önder Özen'in şunu bildiğine eminim. İtalyano'nun işte kanat ağırlıklı bir hücum perspektifin çok daha ağır olduğunu, fazlalıklı olduğunu bildiğini biliyorum. Bir sportif direktörseniz bunu bileceksiniz. Bu antrenörün hangi oyuncuyla başarılar elde edebileceğini, işte iç koşulları, gole yakın kanat oyuncuları bilmem ne, bunları bilmek lazım. Biz sadece işte pazarlık eden kimi kulüpte adam görevi, kimi kulüpte ne bileyim oyuncularla bu şeyi konuşup işte maaş dengelerini konuşan zannediyoruz. Aslında bu bambaşka bir görev. Çok doğru bir yerden girdik bence konuya. Şimdi burada oyun yapısını, Beşiktaş'ın ihtiyacı olan oyun yapısını, gelecek transferlerin buradaki oyuna katkısı, o zaman işte bu 5 ile 50 milyon euroluk oyuncuların farkları ufak ufak kapanmaya başlıyor. Niye? Sistemin içine koyuyorsunuz. Güçlü bir sistemi varsa teknik adamın, o zaman performanslar çok potansiyeller daha fazla performansa dönüşür hale geliyor. İşte farklar da öyle kapanıyor. Osimhen de ilk başladığında 100'den başlamadı yani, değil mi? Niye oynadı? Oynatıldı. Böyle böyle gidiyor iş. Bu farkı bilen insanların bu görevlerde olması lazım. Evet, Beşiktaş bence işin büyük bir kısmını şu anlamda söyleyeceğim. Yani bir yer açılacak ki bir giriş olacak. Şimdi burası tamam. Bir karar verilmiş artık. Bu oyuncular çok kıymetli oyuncular, çok kıymetli insanlar ama bu antrenörün oyun yapısını ya da bu sene planladığımız kulübün stratejisine, oyununun stratejisine uygun değiller diyebilmek çok önemli bir şey. Şimdi de aynı stratejiye uygun yeni oyuncular keşfedebilmek muhtemelen takip edilen bir sürü vardır. Bunlardan da hem ekonomik olarak hem fayda maliyeti olarak en iyilerini alma zamanı şu an.
1: Bu arada yani kulübün efsanelerinden olduğu için söylemiyorum. İşte aklıma şu an ilk gelen, ben bir yandan lise yapıyorum kafamda. Sen Gökhan Keskin
0: ben seni orada bıraktım. Sen biraz tur at gel, ders çalış
1: attım
0: gel.
1: Geldim.
0: Attın geldin.
1: Yok, ders çalışmakla alakalı
0: ya buradaki
1: değil.
0: O, yani şöyle, Ömer, bak buradaki
1: değil. Yabancı sen, isimler, ben yerli bak, isimler. Senin,
0: yani biraz önce ne dedim? Yani. Mesela oyuncunun özelliklerini anlat dedim. Ömer bu konularda çok bilgili, kültürlü. Evet. Global anlamda.
1: Teşekkür ederim.
0: Mesela ben futbol anlamında futbol yorumlarken ihtisas alalım benim Fenerbahçe. Yani sen hekim, ikimiz de hekim olmuşuz. Ben göz uzman olmuşum. Sen beyin, yani hepimizin bir uzmanlığı var. Ben genel cerrah değilim. Ben sadece Fenerbahçe'yi konuşmayı seven biriyim. Çünkü iddialı konuşabilirim, iddialı yorum yapabilirim. Burada dışarıda da yani futbol kulüplerinde çalışmamdan dolayı bazı yapıları biliyorum. Önder'in Özen'in oraya gelmesinden rahatsız olanlar var, talip olanlar var. İmrenenler var, kıskananlar var. Bunların hepsi şey. Ama biz ilk önce herkese, kim nerede neye başlıyorsa bir avarajla başlatmak zorundayız. Hocam, sana göre futboldan bilginin, tecrübenin, isteğinin, kalbinin getirisini alabildin mi sen?
2: Yok.
0: Alamadın.
2: Yok.
0: Benim gözümde beyefendi bir adam. İletişimi üst düzey. Futbol bilgisi harika. Ben seni bildiğim için söylüyorum. Ha, burada birbirlerini ağırlıyorlar. Ege'de bir laf vardır. Ha, Efe yüzüne karşı övülmez diye aslında. Sen yokken bunları anlatmak isterdim ama yeri geldi diye şimdi söylüyorum. Bizim coğrafyada, bizim burada futbol beyefendi adamı sevmiyor. Burada bilginin peşinde koşmuyor. Burada oturduğun restoranın, konuştuğun masanın, yemek yediğin masanın demiyorum bak, konuştuğun masanın getirisi doğuruyor zaten bir şeyleri.
1: Hayatta da öyle.
0: Racon kesmeyi, racon kesmeyi biliyorsan, ha bunlar bir marifetsizlik, beceriksizlik değil. Herkesin bir tarzı var. Anlatabildim mi ne demek istediğimi hocam? Mesela bugün biraz önce hocam geldi, o iletişim diliyle, vücut diliyle, merhaba deyişi farklı. Ben hocadan 5 dakika önce yine böyle büyük kulüplerde futbolcu oynamış, futbol oynamış birini gördüm. İletişim dili ayrı. Yani geçerli olabilmek, piyasada bir şey yapabilmek bilgi endeksi değil bizde. Tecrübe endeksi değil. Tanıdığa endeksli veya yaşadığı ortama endeksli. Sen gidip Etiler'de takılmıyorsan, alışveriş merkezlerindeki kafelerde, restoranlarda başkanlar veya başkanların çevresindekilerle oturmuyorsan, zararlı pro içmiyorsan, anlatabildim ne demek istedim zararlı olmasına rağmen.
1: Kamu spot olarak bir kez daha bildirelim.
0: Yani bunları yapmıyorsan senin şeyin görünmüyor hocam. Anlatabildim mi? Ha sen diyeceksin ki o zaman ben böyleyim. Ben seni burada şey yapmıyorum ha, seni anlatmıyorum, senin profilini çizmiyorum. Yüzlerce, binlerce var. Kayıtlı kaç tane antrenör var hocam şeyde Türkiye'de?
2: 30 bin, 40 bin var da ya.
0: Var, rahat var. Bak 30 bin, 40 bin ne kadar küçük bir şeymiş gibi geliyor biliyor musun? Kayıtsız, ne demek biliyor musun?
1: Kayıtsız kaç tane var?
0: Kayıtsızlar daha çok iş yapıyor. Kayıtsızlar daha çok iş yapıyor.
2: Şair diyor ki, zerzevatçı bağırır, antikacı bağırmaz. Sarraf bağırmaz.
0: Doğru söylüyor.
2: Yapacak bir şey. Bu herkesin çizdiği bir yol. Çok teşekkür ederim. Güzel sözlerine muhatap olabilmek benim için çok kıymetli. İnşallah layık oluruz ama burada gerçekten liyakat, bilgi belki seçerek konuşmaya çalışıyorum. Dürüstlük çok muteber olmayabilir. Ama herkesin de bir işi yaparken mutlu olması çok daha kıymetli. İşte Ömer burada otururken hangi alanda sorarsanız sorun, bize birkaç basketçi sorsak basketçi anlatacak, futbol sorsak futbolcu anlatacak. Bu donanım çok kıymetli.
1: O benim de mutlu olmamla ve sizlerin de mutlu olmasıyla da alakalı. Evet, evet.
0: Yani... Diyerek reklamı mı gidiyoruz?
3: Ozan abi her zaman doğru zamanda doğru şeyi söylüyor. Bir araya gidelim. Ondan sonra değerli izleyenler bu keyifli sohbete diğer saatin başında da devam edeceğiz.

Acet'te bu fiyatlara uçarsın. Şimdi Acet Mobil'e gel. Takvimdeki en iyi fiyatları gör. Avantajlı uçak biletini hemen al.

0: B-Kart Troy kredi kartları ile gelir vergisi ödemelerinize vade farksız 3 taksit. Vakıf katılımlı olun, avantajlardan yararlanmaya hemen başlayın. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobi Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım. Reklam.
1: A-Spor Radyo. Güzellikler Dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.
2: Tarihte bugün. 1 Temmuz 1911 yılında Kandilli Rasathanesi kuruldu. Güzellikler
1: Dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.

0: kart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman, her yerde jest yapan bir kart var. Ziraatten en çok jest yapan kart. Jest kart. Bankartın jest oldu.
1: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo petrol ofisinde. Sen ne istersen o.

0: Arası. Parafın katkılarıyla.
1: 1985 yılı Avrupa Kupalarında Türkiye adına uluslararası başarıları tattığımız bir yıl oldu. Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası'ndaki temsilcimiz Fenerbahçe'nin ilk turdaki rakibi Fransa'nın Bordeaux Kulübü olmuştu. Tigana, Jerez, Pascal gibi dönemin önemli yıldızlarını kadrosunda barındıran Fransız temsilcisi henüz ilk turda Fenerbahçe'nin rakibi olunca taraftarların yüzü asılmış, temsilcimizin ilk turda eleneceği fikri hasıl olmuştu. 18 Eylül 1985 günü Bordeaux'da oynanan gece maçında ışıklar altında oynamaya pek alışık olmayan Fenerbahçe maçın başlarında zorlansa da ilk yarıda Selçuk Yula'nın golüyle öne geçti. Maçın başından beri rakibini küçümsediği gözlemlenen Bordeaux, Selçuk'un kaydettiği golle kendine gelse de Fenerbahçe ilk yarıyı önde kapatmayı başardı. Bordeaux 57. dakikada Rangers'la beraberliği yakaladı. Ancak Fenerbahçe yenilen golün hemen 2 dakika sonrasında Şenol'un attığı golle öne geçse de çekişmeli geçen maçta Bordeaux'un da vazgeçmeye niyeti olmadığı belliydi. Nitekim 74'te Hanini'nin ayağından beraberliği yakalayan Fransız ekibi artık iyice umutlanmıştı. Fakat Hüseyin 77. dakikada sahneye çıkıp maçın son golünü kaydederek sadece Fenerbahçe taraftarlarını değil tüm Türkiye'yi sevince boğarak galibiyeti takımına kazandırmış oldu. Fenerbahçe adına sevindirici bir sonuçta biten ilk maçın rövanşında İnönü

0: Stadındaki karşılaşmada iki ekip de golü bulamayınca 0-0'lık skor temsilcimize yaradı ve Fenerbahçe turu geçen taraf oldu. Ancak son iki turda Göteborg'da eşleşen Fenerbahçe, Fransa'da gösterdiği başarıyı gösteremedi ve deplasmanda 4-0 yenildiği rakibini İstanbul'da 2-1 yense de kupaya veda etti.
1: Güzellikler dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.

0: Spor Radyo.
1: 6 yaşında son olarak Juventus'ta oynadı ve 35 milyon euro piyasa değeriyle şu anda dikkat çeken isimlerden. Harry Wilson, o da Fulham'da iyi bir sezon geçirdi. 25 milyon euro piyasa değeri var. Mohamed Salah zaten herkesin merak ettiği konu, nereye gidecek? Son olarak Liverpool'da oynadı. Malang Sarr adı Fenerbahçe ile anılıyor. Malang Sarr da son olarak Lens'te forma giydi. Jadon Sancho geçen yıl çok fazla konuşuldu. Özellikle de adı Beşiktaş'la anıldı. O transfer gerçekleşmedi. Sancho Aston Villa ile Avrupa Ligi'ni kazandı ama onun da adresi tabii ki merak konusu. Çok da forma süresi almadığını söyleyelim. Oscar Mingueza Celta Vigo'da hiç de fena bir performans sergilemedi. 18 milyon euroluk bir piyasa değeri var. Bamba Dienk, Lorient oyuncusu, şu anda Senegal'le birlikte turnuvaya devam ediyor. Bu akşam Belçika ile oynayacaklar. Bamba Dienk'in de tabii talibi çok olacaktır. Julian Brandt adı geçen isimlerden bir tanesi. Özellikle Galatasaray'la konuşuldu. Brandt 30 yaşında son olarak Dortmund'da oynadı. Zeki Çelik de son olarak Roma'da oynadı. Zeki de bonservisi elinde olan isimlerden bir tanesi konumunda şu anda. Ve Danilo Doaki, o da Union Berlin oyuncusu, 28 yaşında ve 13 milyon euroluk bir piyasa değeri var. Muhtemelen Avrupa'da bu isimlerle ilgili gelecek günlerde daha önemli adımlar ve transfer haberleri göreceğiz diyelim. Biz bir de Süper Lig'de bonservisi elinde olan isimlere bakalım ki bu kısım biraz daha fazla merak konusu tabii ki. Mario Lemina son olarak Galatasaray'da oynadı. 4 milyon 500 bin euroluk bir piyasa değeri var Mario Lemina'nın. Ersin Destanoğlu Beşiktaş'ta sözleşmesi sona erdi. 4 milyon euro piyasa değeri. Mauro Icardi neredeyse her programın konularından, Galatasaray'da kalacak mı yoksa veda mı edecek? Galatasaray'ın ikonik oyuncularından Icardi şu anda 4 milyon euro piyasa değerine sahip. Berkan Kutlu, o da son olarak Konyaspor forması giydi. Olivier Encham Samsunspor'a veda etmişti. Encham 30 yaşında ve gerçekten de iyi bir performansla veda etti ve Umut Bozok, o da Eyüpspor'un ligde kalmasına önemli katkı veren isimlerden bir tanesiydi. Bu isimler bu şekilde. Tabii önemli isimler var, transfer yapacak isimler var. İlerleyen günlerde bu isimlerle ilgili daha fazla detayı muhtemelen göreceğiz diyelim. Bu isimler kalabilir. Ben de yavaş yavaş yerime doğru ilerleyeyim. Bu isimlerden başlayaraktan biraz transferi konuşalım. Sonrasında tabii Fenerbahçe özelinde devam edeceğiz. Nedim Hocam, şöyle bir baktığında listede bir takımda sportif direktör olsan, konuştuk ya ilk saat, şu anda yerim otururken benim de aklıma geldi. İlk hangi isme gidersin?
2: Yukarıdan başladığımızda ben Lemina ile hemen anlaşır performansıyla.
3: Hocam sözünü kesiyorum. Lütfen. İşini kolaylaştıracağım. Dört büyükleri geçelim. Başakşehir olarak konuşalım. Benim aklıma şu oyuncuları görünce Başakşehir. Başakşehir takımına kimleri alırsın, nasıl değerlendirirsin?
2: Ya Başakşehir biliyorsunuz 3,5 yıla yakın

0: görev yaptım orada. Çok da hakikaten çok huzurlu çalıştığınız birçok imkanı önünüze sunan çok düzenli bir kulüptü bir kere. Orada olmama katkı sağlayan herkese şimdiden ben teşekkür edeyim. Tabii isimler gitti oradan. Görebilirsem isimleri
1: bir daha isimler gelebilirse arkadaşlar arkama.
0: Başakşehir için bir şey istiyor. Bir yorum istediği için söyledim.
2: Geldi hocam isimler. Bu arada Lemina ile ilgili şöyle bir ekleme yapayım. Galatasaray'ın opsiyonu var Lemina ile ilgili. İsterse kullanabileceği bir opsiyon var ama şu anda opsiyonsuz hali ekranda.
0: Yani ben Lemina'nın muhakkak Galatasaray'da devam etmesini isterdim. Çünkü hem savunma merkezinde hem orta sahada gerçekten belli bir istim üzerinde. Lemina zaten motivasyonu yüksek olduğu zaman gerçekten performansı da yüksek olan bir oyuncu. Buradan Başakşehir için bir oyuncu enteresan bir soru oldu aslında benim için. Yani işin doğrusu burada hepsi çok kıymetliler ama ben Başakşehir için bir oyuncu buradan mesela düşünmezdim. Çok enteresan bir şey. Bu sorunun cevabı bende bu yani şu an düşündüğümde yok ama mesela Icardi ile kesinlikle anlaşıldım Galatasaray'dan. Ben Icardi'nin çok çok önemli bir ceza sahası oyuncusu, golcüsü olduğunu düşünüyorum. Son dönemde seyrettiğim çok nadir bu yetenekte olan. Tabii ki sakatlık sonrası top seviyeye gelmedi ama Icardi eğer ikna edilirse, bu oyunun içerisindeki görevi iyi anlatılırsa, Icardi hem Galatasaray'ın birçok çocuğun Galatasaraylı olmasını sağlamış, böyle bir ikonik tarafı var. Hem de ben Icardi'li ve Osimhen'li oyunu çok kez anlatmaya çalıştım da Osimhen'li oyunun belki tekrar olacak bu söylemim ama Osimhen'li oyun biraz Galatasaray'ın oyununu tembelleştirdiğini düşünüyorum. Galatasaray'ın şampiyon 4 yıldır şampiyon. Bence ilk 2 yılki kadar güçlü oyunlarla sonraki şampiyonluklarını aynı yere koymuyorum. Mesela son seneki oyunu özellikle bugün güçlü bir kadrosu var. Maç çeviren çok oyuncuları var. Zaman zaman işler kötü gittiğinde sazı ele alan eski tabirle oyuncuları var ama o Mertens'li, Nelson'un çok iyi oynadığı, Davinson'la veya Abdülkerim'le oynadığı önde kapatıp o baskının arkasını dolduran, özellikle Mertens'in ve Icardi'nin o Kerem'in performansının yükselmesine, Barış'ın performansına yükselmesine neden olan bir oyunu vardı aslında. Şu an öyle değil. Mesela arkadan uzun attığınızda Osimhen birçok derde deva olabiliyor. O topu kovalıyor, hiçbir şey yokken bir top kapabiliyor, gol atabiliyor, attırabiliyor. Bu hakikaten çok önemli performans. Ama Icardi'nin oyunu biraz daha hazırlık isteyen bir oyun. Daha önde, hı-hı, daha fazla vakit geçirmesini
2: pişip önüne koyacaksın.
0: Şimdi mesela şöyle bir eşleştirme yapmak istersem, Dünya Kupası'ndaki birçok maçı izliyoruz. Genelde kapanan takımların işte 175 topa sahip olup da gol atamayan bir sürü maç izledik. Türk milli takımı da dahil buna, değil mi? Şimdi o zaman ne gerekiyor orada? Ceza sahası üzerinde çok maharetler gerekiyor. Maharetli oyuncular gerekiyor. Afrika'dan gelen takımların neredeyse 10 taneden 9'u bir üst tura geçti, dikkat edin.
2: Evet, şimdi şey elendi dün.
0: Yani çoğunluk geçti. Tabii neden? Çünkü geçti. Daha meziyetli oyuncularla o dar alan becerilerini çözme işleri oldu. Şimdi açık alan bulamadığınızda ceza sahası içinde, üstünde başka maharetlere, yeteneklere, becerilere ihtiyacınız var. Olacak, çıkacak. Böyle zamanlarda da Icardi'yi oraya taşırsanız, orada oyunu taşırsanız, Icardi'nin çok fazla gol şansının artacağını söylemek çok dahi yani bir fikir gibi gelmez insana. Çok sıradan bir söylem olur. Çok da doğru bir söylem olur. O yüzden ben hani Icardi'de çok kaldım ama Icardi'nin bu anlamda da iş görebileceğini düşünüyorum. Çünkü herkes öyle ya da böyle artık bir savunma şeyini, disiplinini oluşturuyor. Başka seçeneği yok. Takımların, çok güçlü takımlarla oynuyorsunuz, çok bütçeli takımlarla oynuyorsunuz. Koruyacağım, onun hata yapmasını bekleyeceğim. Önce maçın başındaki bana verilen bir puanı cebime koyacağım, sonra da atabilirsem diğerlerini alacağım diyorsunuz. İşte böyle zamanda da çok yetenekli oyunculara çok daha fazla ihtiyaç olacak.
2: Bence dünkü Norveç-Fil dişi maçı da çok iyi örnek. Hem Norveç'in attığı ilk gol Anton Nusa,
1: bir slalom uzak köşeye, hem de Amad Diallo, o da evet, çalımlarla geldi geldi geldi.

0: bitirdi.
1: İsveç maçında da öyle oldu. Yani kapandı bir yere kadar. Çok bir şey gösteremedi. Ne yaptı? Gitti Mbappe. Müthiş bir çabukluk gösterdi. Fransa, ama dövdüler
2: Fransa
1: yani.
2: Fransa pürmüz gibi yani. Hani eritti yani resmen. Onu da şey,
3: pürmüz ne demek?
2: Yakılıyor ya abi, biliyorsun işte. Yani hani çakmak ya da hani ocak değil yani. Pürmüz gibiler yani. Yani tamamen yakıyor.
1: Maçın hakemi İsveç'e dese ki ya isterseniz bitireyim ben bu maçı dakika 70'lerde falan, ne dersiniz de tamam derlerdi. Yani hiç gerek yok, uzatmayalım. Yüzük. Teslim bayrağını kaldırırlardı.
0: Peki Ozan abi, var mı listeye baktığında şöyle aklında kalan biri?
2: Şimdi şu var. Bu oyuncular mutlaka izleyeceğiz. Zaten bu sezonda izleyeceğiz yani. Hangi takıma göre? Asıl sorunun bu olması lazım. Bu oyuncuları hangi takıma alırsın?
0: Tabii. Takımına göre değişir.
2: Takımına göre değişir.
1: Hangi oyuna?
2: Hangi oyuna? Hangi teknik adam anlayışına? Teknik adam, evet. Kime göre alırsın?
0: Hangi lige? Bilmiyorum.
2: Ya büyük ihtimal zaten bu bizim ligimizde gösterdiğin oyuncuların birçoğu burada kalır yine. Talip çıkar yani onlara. Boşta kalacak oyuncular değiller.
1: Zaten 6-7 katı bir
2: ve sezonu iyi geçirmiş oyuncular baktığımızda. Evet. Ama yani örnek veriyorum, Lemine şimdi Fenerbahçe Galatasaray'dan ayrılırsa Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzon alır mı? 30 yaşında bir Lemine olmuş olsaydı farklı olabilirdi. 34 yaşında değil mi Lemine?
0: Evet.
1: Mi?
0: 34 biliyorum ama sanki. 33 olabilir abi. Ben de 32-33 bandı diye. Gibi. 34 olmadı galiba ama hemen netleştirelim. Çok oyuncu olunca valla
2: neyse. Bazen de Güvenç Hoca gibi soru sormuş oldum. O 32. 17, 32. 32 mi? Ha. O 8 numaranın adı neydi ha?
0: Quiz. 32 abi.
2: İyi.
0: Peki o zaman Galatasaray'la devam edebiliriz. Ben Fenerbahçe dedim ama şöyle, Fenerbahçe'ye bir virgül koymuş olalım. Çünkü Mauro Icardi konusundan hocam konuştuğunuz için oradan devam etmek istiyorum aslında. Ya hala soru işareti. Tabi artık Temmuz 1 oldu. Daha net adımların atılacağı zamanlar, günler geliyor yavaş yavaş diyelim ama siz kalması gerektiği yönünde bir yorumda bulundunuz. Aslında genel kanı Mauro Icardi ile ilgili, yani bugüne kadar çok iyi hizmet verdi. Son yılı hariç bırakırsak. Ve tabii sakatlık sezonu bir önceki yıl. Özellikle ilk iki sezon, ama artık Okan Buruk'un da Mauro Icardi ile çok yola devam etme noktasında olmadı. Ve Icardi'ye çok güvenemeyeceği yorumları yapılıyor. Ama son dönemde hani bu anlamdaki tek kontrast yorum diyeyim sizden geldi.
1: Ya şunun için söylüyorum. Şimdi oyun, birçok oyunun bir planı olacak. Yani Avrupa'da işte böyle kapalı savunmayla veya Türkiye'de oynayacaksınız. Burada en önemli şey sağlık durumu. Eğer sakatlığının tamamen geçtiğini ve bu belli bir performansa ulaştırabileceğini, ki fiziksel olarak ulaşabilir, sağlarsanız bu çok önemli bir oyuncu. Programın başında sevgili Ozan söyledi. Yani Galatasaray ayrılmayı en iyi bilenlerden dedi ama bu ayrılık çok böyle şey gelmiyor bana. Yani Icardi'den hala istifade edilebilir geliyor bu anlamda. Sadece Icardi ve Osimhen'in, işte Osimhen bir görevi ve takım içerisindeki yeri, Icardi'nin takımın sezon içindeki stratejideki yeri, işte şöyle oynayabilirsin, son 20 dakika girebilirsin, son 30 olur, neyse bunun adı, böyle maçlara çok olacak. Eğer Avrupa'da da bir başarı istiyorsa ya buna çok yakın bir oyuncu. Şimdi Osimhen'in arkasında hangi oyuncu yazarsanız yazın, yani o fiziksel atletizme ulaşamayacak. Dolayısıyla şimdi gol yüzdelerine baktığınızda da ceza sahasında buluştuğu toplarda, yani belki yarı yarıya fark vardır. Icardi'nin buluştuğu topları gol atma yüzdesiyle, gole çevirme yüzdesiyle Osimhen'in, yarı yarıya Icardi lehine bir fark vardır yani. Bunu da göz ardı etmemek lazım. Ben sadece hani böyle bir şey olsam Icardi'yi en doğru şekilde ikna ederim. Takım içerisindeki rolüne, hani böyle oynadım, oynamadım, sonradan girdim, bunları kastediyorum. Aha. Ha bunları olmayacağını inanıyorsa Okan Hoca veya oradaki sayın yetkililer, o zaman zaten bir şey diyemeyiz. Bunu hiç konuşmaya bile gerek yok. Ama böyle bir ikna edici bir şey benim için çok kıymetli olabilirdi. Mesela Mertens dönemi, ben işte o güçlü oyun olduğu dönem çok canlı da izlediğim maçlarda Mertens'in Icardi'ye baskı yaptırdığını defalarca gördüm. Yani sadece bir uyarıyla. Şimdi böyle bir oyuncu eksikliği bence Mertens'ten beri devam ediyor. Dortmund'lu Bernard mıydı?
0: Brandt.
1: Brandt mesela böyle bir oyuncu mu? Buna yakın bir oyuncu. Böyle bir

0: liderlik özelliği var ama şeyi bilmiyorum, kişilik olarak bilmiyorum ama oyun liderliği özellikleri var.
1: Kişilik olarak da çok sevilen bir oyuncu tabii.
0: Şimdi bu böyle bir adamla böyle bir oyuncu birleştirdiğinizde şimdi Leroy Sané devam ediyor mu? Leroy Sané'nin her zaman çok herkesin bildiği bir özelliği vardır. İçeride bant arar Leroy Sané. İçeri geldiği zaman bir bant arar. Hmm. Bunu formda bir Icardi'den daha yapacak çok az adam vardır.
1: Hocam Okan Hoca'yı da şu, yani düşündüren Icardi noktasında şu olsa gerek diye düşünüyorum. Yani bu sezon ne zaman güvense Icardi aşağı yukarı istediğini alamadı. Şimdi sezon uzun bir sezon. Yani muhtemelen hoca tüm olasılıkları düşündüğü için bir teknik adam gözüyle. Yani Victor Osimhen'i uzun süreli kaybedersem ya da kritik maçlarda kaybedersem. Hani bu Allah korusun bir sakatlık olabilir ya da kart cezası olabilir. Başka bir problem olabilir. Icardi bana hani onun yerini tamamen dolduracak bir güven veriyor mu sorusunu ben Okan Buruk'un tam cevaplayabildiğini düşünmüyorum.
0: Geçen seneki çok haklısınız oyunu attığı oyunlardan sonraki o alamadığı performanslar için aynı fikirdeyim. Fakat o performansı ya da o potansiyeli performansa çevirme işi de aslında bir teknik kadro işi. Fiziksel olarak o oyuncunun şimdi Icardi'nin potansiyelini konuşmaya gerek yok. Bunu fiziksel hazır hale getirip getirmeme mevzusu ya da getirilebilir mi? Gerçekten burada artık eskisi kadar olmasa da bile bunun %75-80'ini hani 20-30 dakika 40 dakika bir devre oynar hale getirebilir miyi muhakkak masanın üstüne koyuyorlardı. Tabii ki sürekli yaşayanlar onlar. Ben bir oyuncu profilinden ve yeteneklerinden aslında bahsediyorum. Ama o iç dizaynı işte oyuncunun geri dönüşü alamamasını fiziksel antrenmanlara karşılık verip vermediğini en iyi onlar bilecektir. Ama ben böyle bir oyuncu profilinin bir sene daha takıma hizmet edebileceğini sonra da başka bir ne olabilir onu bilmiyorum. Bir ayrılış sahnesi dizayn edilebilir gibi.
1: Ozan abi kısa ve net sence Mauro Icardi Galatasaray'da kalmalı mı?
2: Biz 1 Temmuz bugün 1 Ocak'tan bu yana söylüyorum. Bence misyonunu tamamladı Galatasaray'da. Kesinlikle kalmamalı. Osimhen açısından da kalmamalı. Çünkü Icardi başrol, yıllarca başrol oynamış. Şimdi başka birisi başrolün sahibi olduğu için Icardi ile ilgili mutlaka sıkıntılar doğmaya başlayacak. Bir de Icardi'nin üst düzey performansı ve çok gündemde olması, pozitif anlamda çok gündemde olması bazı eleştirilebilecek olayların bile üstünü örttü. Özellikle özel yaşam. Bu kez Icardi başka olaylarla gündeme gelir. Bugün Icardi Galatasaray'dan şu an itibariyle ayrıldığını düşün. Ömer, özel davetlerle her zaman bu sırada getirilir.
3: %100.
2: Ama bu sezon benim öngörüm, bu sezon Galatasaray'da geçirirse Icardi bir daha bu sırada gelemez. Ben 49 yaşındayım Nedim Hocam. 40 yaşında bir Ozan Zeybek bugün Icardi kalmalı ya, böyle bitirici bir oyuncu mu var? Böyle oyuncu nereden bulacaksın? Hayır. Ben 45 yaşından sonra kendi özel hayatımda bile kafamda soru işareti yaşadığım, risk teşkil eden, beni mutsuz edebilecek, bana zarar verebilecek, küçük ihtimaller bile olan insanları bile üzerimden atan birisi. Futbolda da, ticarette de, özel hayatta da artık benim bakış açım bu yönden. Galatasaray zaten bu riski görmese Galatasaray bunu orada tutardı.
0: Tabii şimdiye kadar olurdu.
2: Anlatabildim mi? Şu ana kadar netleşmişti. Bazı işler vardır. Bugün ben Icardi'yi gözden çıkardım dese yönetici veya teknik adam, 2 gün sonra yerine gelecek tatmin etmezse temcit pilavı gibi teknik direktörüm ve yönetimin başına bela olur o isim. Bazı şeyler vardır. Reddedilemeyecek teklifler vardır. Bir de kabul etmesin diye edilen teklifler vardır. Ben Icardi Galatasaray'ın kabul etmesin diye ettiği tekliften bile daha iyi bir teklif bulabileceğini düşünmüyorum şu anda. Ya da dönem dönem fantastik işler olur. Amerika'da işte böyle yıldız oyuncuları toplarlar, Çin'de toplarlar. Belki öyle bir şey yakalarsa, ama bizim bilinçli resmi kurum gibi gördüğümüz işte Juventus'u, Napoli'si, Stuttgart'ı, Dortmund'u, Bayern'i falan bu paraları asla vermez. Şeyde büyük konuşmak istemiyorum, yani bu paraları bulamaz derken onu o yüzden parantez açıyorum. Yani kalkar şimdi bir sponsor bulurlar. Adrian Mutu futbolu bıraktı dedik. Hindistan'a gitti. Asitli siyah renkteki içecek sponsor oldu. Anlatabildim mi? Yani onun gibi bir şey olur. olursa, ama ben Icardi'nin bu paraydı, şuydu, bunların dışında söylüyorum. Benim bakış açımla ben kesinlikle Icardi'nin burada misyonunu tamamladığını düşünüyorum. Bak bunu söyleyen Ozan, riskleri söyleyen Ozan, örnek veriyorum, Beşiktaş alsa daha çok faydalanır. Bugün Galatasaray'ın aldığı Icardi'den, etinden, sütünden, yağından faydalansın diyoruz yani oyuncunun birçok şeyine. %50 performans alacaksa, bugün Beşiktaş Icardi'yi almış olsa %80-90 alır. Çünkü ayrılığın getirdiği bir motivasyon yaratır onda.
0: Fenerbahçe için de söylenebilir mi bu?
2: Ben Fenerbahçe için de söylerim. Neden söylemedim? Fenerbahçe'yi konuşan biri olarak, ya Galatasaray olmasın, Fenerbahçe olsun diye, yanlış anlaşılmasın diye söylerim.
0: Ben çok gerçekçi buluyorum yorumunuzu.
2: Evet.
0: Gerçekten çok gerçekçi, real, çok net. Ben sadece dediğim gibi bu iç dizaynda olası böyle bir sorun yaşamayacağını düşünüyorsa, işte fiziksel olarak hazır olduğunu düşünüyorsa bir oyuncu profilini aslında kastediyorum. Biraz da belki de duygusal yanaşıyorum olaya. Yoksa bence sizin yorumunuz daha gerçekçi, çok net.
2: Hocam zaten bizim birçok konuda hemfikir olmamamız da çok normal. Siz teknik adamsınız. Sizin görüş açınız, bakış açınız daha farklı. Eğiticisiniz. Farklı bir...
0: Neler elde edebileceğim, fedakarlık yapabilirim böyle bir meziyet için, aslında bütün şeyim o. Kazanmak üzerine. Biz çocukluğumuzda tabii sürekli şimdiki gibi değil konfeksiyon. İşte terzilere gitti bizim pantolonlarımız, ayakkabılarımız ayakkabı tamircilerine gitti. Hep böyle bir tamir üzerine aslında. Antrenöre bakış açımızda aslında böyle biraz. Eldekini daha iyi hale getirme adına. Bu hem altyapılarda çalışmanın hem de o dönemden aldığımız bir antrenör. Şimdi daha başka bir antrenörlük tipi çıktı mesela. Bu iyi değil, yenisini alalım. Konfeksiyon şeyi çıktı yani böyle. Biz biraz daha tamir edici uslupla belki yanaşıyoruz.
2: Hocam insanoğlunun yaratılışında var. Sadece Icardi için değil burada. Icardi'yi burada eleştirmek değil, aynı şeyler bizim başımıza gelse biz de yaşarız. Şimdi Icardi ve diğerleri, Osimhen gelmeden önce Icardi uzak ara bu kulübün tanıtım yüzüğüydü. Yani bütün herkesin ilgisi, alakası Icardi'ydi. Bir numaralı yüzüğüydü. Şimdi bunu yaşattıktan sonra Icardi bugün Galatasaray'a ilk defa geliyor olsa kaçırma, hemen al derim.
0: Çok
2: şu anda
0: demek istediğiniz.
2: Yeni geliyor olsa Icardi başka bir takımda oynamış, şu anda hemen al. Osimhen, Icardi müthiş bir şey olur dedim. Ama bu artık gün yüzüne çıkmış bir şey. Yani bu mutlaka bir yerde patlak verecek. Mutlaka. O yüzden benim için risk teşkil ediyor Icardi'nin varlığı. Orada risk teşkil ediyor.
1: Icardi'nin varlığı bence planlamada da yani şimdi 3. santrafor kim olacak? Çünkü ben sadece Osimhen Icardi ile bu sezon yola çıkacağını düşünmüyorum Okan Hoca'nın, ama öncesinde işte Batshuayi oraya konuldu olmadı, Morata oraya konuldu olmadı. Yani Icardi varken de bir planlama yapmak çok zor.
0: Evet.
1: Bilmiyorum bunlar.
0: Ama tek Osimhen'le de olmayacak bu iş.
1: Tabii ki bu arada
0: olmaması gerekiyor.
1: O planlamayla ilgili tabii Icardi muadili olarak mı düşünülüyor, yoksa Icardi olsa da yine düşünülüyor mu bilmiyorum, ama John Duran ismi bayağı bir geçiyor transferde.
2: Ben o transferin olacağına inanmıyorum Ömer. Ama sanki öyle bir anlatılıyor şu anda. Sanki %90'a gelmiş gibi anlatılıyor.
1: En azından şöyle söyleyeyim abi, %90 demeyeyim de 50'nin üzerine çıkmış gibi bir ihtimal görülüyor şu anda.
2: Serhan Türk'e bağlanalım, soralım Serhan'a.
1: Vallahi
2: o konuya hakim diye düşünüyorum.
1: John Duran transferi olursa çok da enteresan bir transfer olur. Hele Icardi kalırsa, Osimhen, Icardi, Duran gibi bir santrofor hattı, bilmiyorum Galatasaraylı taraftarları nasıl bir hayal kurdurur ya da kurdurur mu?
2: Ya hocam bu işlerde zamanlama ve lokasyonlar çok önemli. Bana desen ki, biraz önce Vedat Muriç'ten örnek verdim ya, bonservissiz gelseydi Fenerbahçe çok büyük iş yaptı derdim. 15 milyon euro verdiği için hiç göz doldurmadı. Sıra dışı bir şey. Veya basit görülebilecek bir şeymiş gibi görünüyor. Bana bugün deseydin Osimhen bir numara olacağı kesin. Doğru mu? Osimhen'in üstünde bir şey bulması mucizevi bir şey olur. Yani bir şey keşfederler, mucizevi bir şey olur. Bana deseydin Vedat Muriç almış Osimhen'in yanına, Icardi'ye göndermiş, belki daha çok katkı sağlar derdim. Hani Galatasaray adına söylüyorum bunu. Yani Vedat'la Osimhen daha çok katkı sağlar diye düşünebilirdim. Osimhen çünkü yine başrolde olacak. Yine birçok maça baktığımızda sezon sonu 50 maçın Osimhen örnek veriyorum 39'unda ilk 11'de başlamış göreceğiz. Vedat'ı

0: totalde 30 maç oynamış diyeceğiz ama ilk 11'deki maçı 18 çıkacak mesela.
1: Doğru.
0: Hmm. Daha böyle farklı varyasyonlar olabilirdi ama bizim konumuz Vedat olmadığı için John Duran'la ilgili ben inandırıcı bulmuyorum. Yani bir mutlaka bir yerde patlak verecek diye yalan haber, fake haber anlamında inandırıcı bu. İş gerçekleşme anlamında inandırıcı bulmadığımı söyleyeyim. Ama Icardi olarak da Icardi'yi bu takımda tutarsa Galatasaray yönetimi hata yapar. Galatasaray yönetimini ben başarılı buluyorum. Düşünme, paylaşma, fikir yaratabilme ve ortak akıl oluşturabilme konusunda zaten bu şampiyonluğun en büyük olaylarından biri. Yani Galatasaray bunu gerçekleştirebiliyor. Fenerbahçe niye sezonlardır ikinci oluyor? Tek seslilikten, tek başlılıktan ortak akılı pek geliştiremiyor. Tek derken illaki bir adam olması gerekmiyor. Biz burada 20 kişi bir topluluk halinde karar merciysek, 3 kişinin söylediğiyle devam ediyorsak bunlar göze batıyor. Ben Icardi konusunda da bugün birçok yöneticinin sen ne kadar sana böyle cafcaflı, renkli bir şey getirse de Icardi dediğinde bir gözüne gol olarak, hayat olarak, tribünler olarak baktığında herkesin bir yeri var. Herkes zamanı doldurdu, dolduruyor yani geçiyor. Ben şöyle bilirim, mesela tanıdığım teknik adamlar vardır. Örnek veriyorum. Manisa Vestel zamanında Süper Lig'de oynar. Oraya gidebilmek için can atan teknik adam var. Yerli tanıdığım ya işte sen başkanı tanıyorsun konuş o zaman şey yapar. 3 sezon sonra 2 alt ligdedir. Abi hocam seni Manisa istiyor. Ya benim orada ne işim var ya der. Anlatabildim mi ne demek istedim? Zamanlama her şeyi değiştirir. Ben o yüzden Icardi için yeni açanlar için bir daha bir kez daha söylüyorum. Icardi bugün ilk kez Türkiye'ye geliyorsa sakın kaçırma Galatasaray'da. Aynı adamdan bahsediyoruz bak neler değişiyor bir anda. Ama Osimhen'le Icardi birlikteliğinde benim için artık yeterli diyorum. Misyon burada, görev tamamlandı burada diyorum.
2: Vallahi John Duran konusu bana hala çok hani isminin çıkması bile ilgi
3: çekici ve ilginç geliyor. Ya yani Zenit'te de çünkü yani şu an hangi yönetici herhalde konuşsa ya da bir takım arkadaş konuşsa çok olumlu şeyler söylemeyecek. Orada da hani bayağı sıkıntılı bir dönem yaşadı. Fenerbahçe'de öyle zaten. Son zamanda yani gittiği her kulüpte neredeyse 6 aydan fazla kalamayan bir profil John Duran. Bilmiyorum Okan Hoca böyle bir riski almak ister mi? Yani tabii ki keskin bir noktası olduğu kadar bu riskin çok önemli bir getirisi de olabilir.
0: Nedim Hoca bu riski alır mıydı?
1: Ben almazdım. John Duran'la ilgili almaz. Yoksa genç bir oyuncu, atletik bir oyuncu, baskı oyunun içerisinde, hani Okan Hoca'nın oyun sistemi içerisinde kullanabilir mi Osimhen'in olmadığı zamanlarda? Olabilir. Ama saha dışı konuşulduğunda belki aynı umutla konuşmayabilirim. Biraz evvel söylediklerinize çok küçük bir ilave edeyim. O zaman Galatasaray yönetiminin şu an iki tane düşüncesi olduğunu varsayıyoruz sevgili Ozan'ın da söylediklerinden. Ya güzel bir ayrılığı planlıyor ya da anlaşmayı planlıyor. İkisinden biri yani başka bir şey yok değil mi? Yani o Icardi ile ilgili.
3: Başka da bir ihtimal
1: yok yani. Ya yok güzel yani. Bir ayrılık ya bir şey ve bunun çok uzun sürmemesi lazım.
0: Icardi ile çıkan Ömer sen bilirsin yani şu kulüp ilgileniyor falan böyle bir ciddi gerçek anlamda bir sıcak gelişme oldu mu hiç?
2: Şöyle oldu abi yani ilgileniyor değil ama aslında ilgilenmiyor noktasında oldu. River yazıldı. Arjantin'de işte Newell's yazıldı.
1: Açıklama
2: evet menajer açıklama yaptı. Arjantin'e gitmeyecek dedi. En azından hani majör ligleri beklediğini bu noktada varsayabiliriz diye düşünüyorum.
0: Hocam çok başarılı olduğu için görmemezlikten geldik bazı şeyler.
1: Olabilir.
0: Dünya genelinde Icardi'nin bir imajında biraz sıkıntı var baktığında. Biraz önce 49 yaşındayım dedim ya ne öğrendin bu vakte kadar desen büyük konuşmamayı veya böyle şeyleri tenkit etmemeyi. Döner dolaşır seni de bulabilir. O yüzden uzak duruyorum ama bazen bunları anlatmayınca bazı duygular vardır. Kelimeler bile bulamazsın onu anlatabilmek için. Yani Icardi ile ilgili aslında ben kelimeleri buluyorum da gün yüzüne çıkarmak istemiyorum şu anda. Bu o duygulardan değil. Açıkça söyleyebileceğim, konuşabileceğim şeylerden. Çünkü bugün görmemezlikten geldiğin şeyler iki gün sonra başarısızlıkta veya senin sıkıntı yarattığın kişi olarak gördüklerinde her şeyi, bütün çarşafları açarlar.

0: Şöyle bir şey söyleyeyim, yani bugün bir arkadaşım anlattı, kime söyledim onu unuttum ama adam dervişe gidiyor işte. Diyor ki ya benim hanımım bana bakış açısını, aleme bakış açısını bir türlü anlayamıyorum, bana politik mi davranıyor? Derviş işin diyor çok kolay, git eve gidince bu akşam diyor ki hemen onun bir annesini, ablasını, babasını bir eleştir diyor. İçinde ne varsa her şey çıksın. Adam da gidiyor, senin işte ablan düğünde bana bunu yapmıştı. Baban ilk tanıştığımızda şöyle demişti. Hani annenin mirasından bana şöyle bir şey gelecek. Kadın bir başlıyor ondan sonra. Senin abin şöyle şerefsiz, işte yeğenin bunu yaptı, baban onu yaptı. Icardi bu duruma gelebilir. O yüzden benim için risk teşkil ediyor. Riski araba kullanırken bile benim ayağım her zaman millet gaza arar. Anlatabiliyor muyum? Gazın peşinde koşar. Ben her zaman frenin üzerinde bekleyen birisiyim. Bu belli bir yaştan sonra daha da yoğunlaşıyor. Riski azaltabilmek ilişkilerde de, ticarette de, konuşmada da, bak konuşmada da. Bugün şu anda artık eskiden şeyin hesabı bile yoktu. Ölçerek tartarak konuşmazdım. Şimdi kırmayayım, üzmeyeyim. Korkuyla alakası yok bunların Ömer. Hani belli bir şeyden sonra. Çünkü ağzından çıkacak laf uçup gidiyor. Ama sen o lafın ömür boyu esirisin. Ve görüyoruz ekranlarda, siyasette, futbolda, dışarıda bir kelimenin esiri olarak insanların hayatları değişebiliyor. Bir cümlenin, bir cümle senin bütün her şeyini değiştirebiliyor. O yüzden ben Icardi'yi gerçek anlamda söylüyorum artık. Icardi. Yetenek anlamında konuşmuyoruz artık. Bizim bu programda ne konuşmamız lazım aslında? Fayda, yarar, eksi, artı, yetenek neler katkı evet. sağlayabilir? Türkiye'ye gelmiş bitiricilik anlamındaki en büyük santrafor. Bak Icardi kalmasın diyen Ozan bunu söylüyor. Bunlar ayrı bir şey. Bugün ilk defa gelse alırım diyen Ozan ayrı bir şey söylüyor. Ama artık burada bu kulüpte diyorum. Osimhen'in olduğu bu kulüpte. Bence misyonunu net tamamladı. Ben artık noktayı koyuyorum Icardi konusunda. Hocam bir şey söyleyecekse onları söylesin. Aynı şeyleri tekrara düşürüyor.
1: Tekrara düşmeyelim.
0: Evet.
2: Bakalım göreceğiz. Yani Icardi ile ilgili kararın ardından artık John Duran mı olacak? Başka bir isim mi olacak? Mutlaka oraya
1: geldi,
2: bir takviye de gelecek.
1: Olayı bitirirken bir Hırvat atasözü geldi aklıma. Diyor ki Hırvatlar her mantar yenir. Bazıları bir kere. Her mantar yenir, bazıları bir kere. Şu an sevgili Ozan dedi, tamam bu bir kere, bu mantar tamamdır. İkinciye gerek yok.
2: Evet, Zagreb'in kalbinden mi hocam? Şimdi severim ya Hırvatistan'ı. Hırvatlar bu Dünya Kupası'nda bakalım ne yapacaklar göreceğiz. Yani çok da ilerleyemeyecekler gibi.
0: Hırvatlar turnuva takımı değil mi? Görüntü
2: var. Abi turnuva takımı da çok yüzü eskidi ya. Biraz Icardi konusuyla da öyle bilmiyorum bağdaştırmak doğru olur mu olmaz mı ama... Hani Modric, Kovacic, Perisic yani doğduğumuzdan beri en azından ben değilim. Yani tabii ki mübalağa yapıyorum ama oynuyorlar yani. Ama çıkarıyorlar da yani.
0: Son kez oynuyorlar Suçuş ya.
2: Son kez Baturin'den çıkarıyorlar.
0: Ama şu var bak çıkarıyorlar da eskisi gibi gelmiyor. Eskiden Hırvatistan'da akın akın geliyordu yani isim anlamında söylüyorum. Hele Alman ligine bir bakardın. Hepsinde bir yani kafa takımların hepsinde mutlaka birer tane önemli.
2: Şöyle söyleyeyim. Abi.
1: Acemilik dönemlerini orta altı takımlarda geçiriyorlardı.
2: Almanya demişken Almanya'da getiremiyor. Eskisi gibi getiren çok nadir ülke var. İşte Fransa eskisi gibi getiriyor yani.
1: Şu an
2: Fransa sürekli
1: Dünya
2: üretiyor.
1: Dünya Kupası'na belki konuşuruz konuşmaz bilmiyorum ama beni çok mutlu eden bir turnuva değil. Ama bir Fransa'yı konuştuğum zaman ya diyorum ki oynayanlara bakıyorum. Yedeklere bakıyorum. Bir de olmayanlara bakıyorum. Vallahi 3'ü de son 8'e kadar gider gibi geliyor.
0: Alman milli takım teknik adamı kimdi?
2: Nagelsmann.
0: Tedesco ile bir bağlantısı var mı?
2: Yani Almanların birbiriyle mutlaka bir noktada bağlantısı var.
0: Ne bağlantısı var biliyor musun? Birisi kursa birinci olmuş, diğeri de ikinci olmuş. Hep anlatırlar ya Tedesco bu kursun birincisiydi. Antrenörlükle alakalı. Birisi birinci olmuş, birisi de ikinci olmuş. Bu işlerin kağıt üzerinde olmayacağı aşikar.
2: Üçüncüyü merak ettim şimdi.
0: Bak onun da gidişatına daha sonra bakalım yani. Bakalım o senin bakalım mutlaka
1: günlüğüne. Biraz evvel Napolyon örneği verdik ya parmakla olsaydı her yeri alıyorlar. Yani bu doğru, başka doğru. bir şey. Hayat daha gerçek.
2: Peki geliriz bir sonraki saat dilimine Dünya Kupası'nda konuşmak isterim siz varken. Ama Galatasaray'dan devam edecek olursak şimdi Futbol Federasyonu açıklama yaptı. 10+4 kuralı değişmeyecek dedi. Galatasaray da birçok kulüp gibi değişmesini isteyen taraftaydı ve şimdi buna yönelik bir planlama yapılacak. Tabii bu planlamada daha fazla yerli isimlere gidilecek.

0: Bunlardan bir tanesi de uzun dönemdir aslında transferi konuşulan Can Uzun.
1: Evet. Can Uzun mevkisel olarak hani o Mertens'in boşluğundaki o yerde olabilecek oyunculardan bir tanesi ama tabii liderlik falan daha o biraz daha zamana ihtiyaç duyan bir bölüm. Fakat Can bence Avrupa'da özellikle Almanya'da son dönemdeki zaten oranın en yetenekli oyuncuları hep aslında bizim oyuncularımız yani. Türk oyuncular veya işte Akdeniz kökenli oyuncular bir şekilde bunlar da çünkü daha disiplinli ve öz saygıları yüksek oyuncular yetiştiriyor Almanlar. Fakat özel yetenek çok yetişmiyor. Bu bir gerçek. İşte bizim hep bahsettiğimiz oyuncular ama ben Alman futbolunun hatta bu Dünya Kupası'na da bence yansıması olarak görüyorum onu. Biraz fazla şey olduğunu düşünüyorum. Yani nasıl anlatabilirim onu? Çok muhafazakar kaldığını düşünüyorum Alman futbolunun aslında. Yani çok böyle kendi içinde kaldığını düşünüyorum ki bu Dünya Kupası bunun en gerçekçi yüzüne vuran anlardan bir tanesi diye düşünüyorum. O 2000'lerde Zamer'le falan başlayan o büyük akıma benzer bir şeye ihtiyaçları olduğunu düşünüyorum yine Almanlar ama Can özelinde ben Can'ı çok çok yetenekli buluyorum. Milli takım sürecinde de çok daha fazla süre de alabilirdi. Faydalı da olabilirdi. Her biri ayrı ayrı kıymetli oyuncularımız ama ceza sahasıyla yakın teması olan son dönemdeki ender oyunculardan. Ben Galatasaray'da uzun vadede çok faydalı bir transfer, doğru bir transfer olacağını düşünüyorum.
0: Biraz tabii bonservis bedeli sorunu oluşturacak gibi çünkü 50 milyon euroluk bir çıkış maddesi var Can Uzun'un. Galatasaray bunu ödemek istemiyor. 30-35 bandında bitirmek istiyor ama bu kadar talibi varken Can Uzun'un Frankfurt'ta 35'e haliyle bırakmak istemiyor. Ki ikinci sezonda çok iyi bir performans gösterdi. Keza ilk sezonda da öyle. Bonservisin ben hocam en önemli sorun olduğunu düşünüyorum.
1: Bu rakamlar biraz da bizim ülkemizdeki kurallarla da alakalı olabiliyor mu? Yani bize de şimdi kısıtlama olunca yerli oyuncunun şeyi daha yüksek söyleniyor da olabilir bilmiyorum ama bunun tabii başka türlü çözümlere gitmek lazım. Bu bedeli vermek mi doğru ya da kulüple bir sonraki transferlerle
2: gerçek anlamda anlaşma. Ne düşünüyorsun limitle ilgili? Oyuncu yerli yabancı.
1: Ya gerçek fikrimi söyleyeyim. Ben kısıtlamaların oyuncu yetişmesiyle çok direkt ilgisi olduğunu düşünmüyorum. Aslında bu ilgi şurada mesela biraz evvel arada konuşmuştuk. Seyircilerimize de paylaşmak isterim. Yani şu an sevgili Ozan'ın, Ömer'in ve Nedim Yiğit'in bir yetkisi olsa, kulüplere bir mail atsak, altyapıları isteyen kapatabilir desek, çok üzülerek söylüyorum bunu. %90'ı 5-10 dakika içerisinde kapatalım masraf olarak görüyorlar. %10'un da belki mail adresi yoktur. Çok samimi söylüyorum ve çok üzülerek söylüyorum bunu. Ben bu soruyu sorduğun için teşekkür ederim. Bana şunu söyleme imkanı verdin sevgili Ozan. Bir altyapının maliyetini çok kolay hesaplayabiliriz. 3 aşağı 5 yukarı. Şu yani bütçenize göre, imkanlarınıza göre bir şeyi hesaplayabiliriz bir maliyet. Ama bir altyapının olmamasının maliyetini hesaplamak çok ağır gelir. Bu maliyet elde edebileceğiniz oyuncular, elde edebileceğiniz futbol kültürü, oyun kültürü, çıkartabileceğiniz bu ülkede yetenekli oyuncu problemi yok. Çok net iddia ederim. Yıllardır bu işin içindesin. Ama bu yetenekli oyuncular emek verip yukarıyla entegrasyonu sağlamakta problemlerimiz olduğu gerçeğini hepimiz kabul etmemiz lazım. Bence birçok kişi de bunu kabul ediyordu. Hep söylerim yani altyapıdan oyuncu çıkmıyor serzenişini alttaki çalışanlara vakfeden bir anlayış ama oynadığında da yukarıdaki hocaların oynattığını düşünen bir anlayış.
0: Niye yukarıya doğru gelişmiyor aslında daha doğru bir soru yani. Ya oyuncu çıkıyor çıkmasına
1: bu,
0: da.
1: Bu var oyuncu. Buradaki şeyler çok belli. Şu an biz burada otururuz. 20 tane biz söyleriz. Şu dışarı çıksak tribünde bir maç seyretsek 18 tane de onlar söyler. Çok bilinen şeyler. Ama çok tekrar söylemek istiyorum. Altyapının maliyetini hesaplamak şu an belki çok kulübe külfet geliyor bu ama olmadığı bir durumu maliyeti çok daha ağırdır. Hem futbol kültürü açısından hem de yetiştirebilecekken yetiştirmediğiniz, oynatabilecekken oynatmadığınız oyunculara hesaba kattığınızda çok daha ağır bir maliyet.
2: Kulüpsel bazda yapmasınlar hocam, federasyon bazında.

0: yapsınlar. Ortak bir havuz olsun. Yüzlerce çocuk altyapıda çalışsın. Yani bir tesisler olsun. Yatılı.
1: Uzun süredir
0: işte yatılı mu? Yatılı yapsınlar. Çocuklar şey yapsın. Herkese bu külfetten veya dertten, kafalarındaki yani külfetten, sana göresi bana göresi olacağı için kurtulabilir.
1: Fransa gerçekten uzun zamandır.
0: Bu işin ben bir inat olduğunu düşünüyorum. Yani bu detaya girmek istemiyorum. Çünkü son bir hafta, 10 gün, 15 gündür Türkiye'yi siyasetten, ekonomiden daha çok ilgilendiren işte federasyon başkanı şunu söyledi, Fatih Terim bunu söyledi, Montella şöyle yaptı, şu hataydı, bu hataydı. Aynı çarkın içine girip patinaj yapmak istemiyorum ben de orada. Ama yani şu olayın ben inat olduğunu düşünüyorum. Bu olaylar yaşanmayıp biz belki tur atlayıp gelseydik başka bir şeyler de olabilirdi. Yani üstüne kötü gidişatın üzerine hayır kardeşim benim dediğim olacak açıklaması geldi bence federasyondan. Burada ne oluyor? Bir tek karlı çıkan transfer yapabilecek yerli oyuncular. Ben 2008'de veya 2009'da ligde çalışırken yine böyle bir sıkıntı vardı yabancı kuralı ile ilgili. 400 bin TL isteyen oyuncuya o zaman için 1 milyon 250 bin son gün imza attırıldı. Çünkü çıkışın kalmıyor. Yani tamam para yerlide kalsın, para Türk oyuncuda kalsın istiyorsun ama bu bizi geliştirecekse kalsın. Bu bizi yetiştirecekse kalsın. Türk insanında şu var. Ana baba çocuğunu evlendiriyor. Kızı mühendis olmuş. Oğlu eczacı olmuş. Doktor olmuş. Veya öğretmen olmuş. Bankacı olmuş. Hemen ilk şeyleri kız istemeye gidiyorlar. İşte güzel bir gelecek olsun. Düğünü yaptık. Nikahı yaptık. Şunu yaptık. Aman ha para biriktirin. Her ay kenarıya mutlaka bir şey atın. Ya dur da evin kirasını ödeyemiyorlar ya. Nasıl biriktirsinler? Anlatabildim mi? Türk futbolunda da yatırım yapalım. Geleceği düşünelim. Sen Hollanda'da, Lüksemburg'da, Belçika'da yaşıyorsan geleceği düşün. Benim zihniyetimde Türk olarak, bakış olarak burada yetiştiğim için, gördüğüm için birincisi geçmişi yok zaten bu işin. Bugün ne varsa o var. Geçmişiyle yaşayan antrenörler, futbolcular patinaj yapıyorlar. Aynı yerde kalıyorlar. Geleceği de yok. Hani yatırım yapmak. Bugün ne yapıyorsan bugün var. Bence futbolda, Türk futbolunda bak Hollanda'da, Belçika'da, Fransa'da sen önümüzdeki sezonların yatırımını yapabilirsin. Biz burada güne endeksli insanız. Biz yeme içmede de güne endeksliyiz. Dövizde, yatırımda, kazanmada, kaybetmede de güne endeksliyiz. Güne endeksliyiz. 3 gün sonranın, 5 gün sonranın hesabını yapamayız. Bugün bize en çok ne yararlıysa, bize ne fayda sağlayacaksa onun kararını vermek zorundayız. İnanmadığın şeye imza atmak da çok zor bir şey. Ya işte oyuncu yetişsin, oyuncu gelişsin diye ben şunları yapmak istiyorum. Kendileri kulüp başkanı olsa bu kararları verenler şu anda, kendileri de istemez. İlk karşı çıkacak kişiler onlar olur. Ben yani bu işin hem ekonomik anlamda, hem oyun anlamında, hem planlama anlamında, hem dönen dolaplar anlamında Türk futboluna zarar verdiğini düşünüyorum.
1: Şimdi var mı vaktimiz bilmiyorum ama çok
2: var gibi hocam.
1: Var. Şimdi planlama konusunda hani günlük şeyi anlattın ama meyvesini yediğimiz hiçbir ağacı biz dikmedik. Gölgesinde serinlediğimiz hiçbir ağacı da. Yani uzun vadeli düşünmek zorundasınız. Futbolda da bu. Şimdi mesela Fransa'nın Dünya Kupası'ndaki ne diyorum oynayan, arkada bekleyen, gelmeyen oyuncularından 3 tane milli takım çıkar. 3'ü de son 8'e kadar gider. İddia ediyorum. İşte orada göçmen politikasını çok iyi yönettiler bence. Önemli bir Afrika kökenli oyuncuların kazanımını şeyini çok iyi yönettiler mesela. Hep gelecek planlandı. Şimdi bizde de biz planlama konusunda çok ustayızdır da planları uygulamak konusunda aslında hastalıklarımız var millet olarak. Ben o konuda size demin söylediklerinize biraz hemfikir olurum ama planlama yapmak zorundasınız ve ben iddia ediyorum Türkiye'de futbola dair en risksiz ya da en riski az yatırım altyapı yatırımıdır. Mümkün değil karşılığını almamanız. Bakın mümkün değil diyorum karşılığını almamanız. NŞA vardır sevgili Seyit Mehmet Özkan kulakları çınlasın. Onun belki de futbola kattığı bir şeydir. Beraber çalıştığımız dönemde normal şartlar altında. Ülkede normal şartları zaman zaman.
0: Altın Ordu bugün ne açıklama yaptı hocam?
1: Profesyonel kapattı takımını kulübü. Kapattığın. Ve 15 yaşa kadar artık çalışıyor.
0: Yani böyle bir şey olamaz baktığında. Ya tamam. Hocam doğrular ayrı, gerçekler ayrı. Hı. Bak doğru apayrı bir şey. Gerçekler apayrı bir şey. O yüzden yani biz konuşuyoruz. Biz yorumcuyuz. Yorum yapıyoruz. Biz taraftar zihniyetli veya popüler illaki popüler konuşacaksın diye. İzleyen ne istiyor biliyor musun? Hoşuna gidecek, kulağına göre laf istiyor, kulağına göre. Hani şimdi bugün biz Galatasaray'ı konuşuyorsak, aa Icardi kalmalı, şunu yapmalı, bunu yapmalı.

0: Biz gerçekleri ve hepimiz hemfikir olmak zorunda değiliz.
1: Tabii ki.
0: Biz yorum katıyoruz. Sen benim yorumumu dinlersin. Buradan bir şey kaptım veya ters düştüm. Ben senin yorumunu, zaten yaratılışta bir konu yok. Birisi bir şey yapmış, suyu nasıl içecek? İlk eline bunu alıyor. Ya buna bir tane kap yapmam lazım diyor ki, hani suyu tutabilmek için. Fikir üstüne gele gele, geliştire geliştire bir şeyler çıkarmaya çalışıyoruz. Ama aradaki çatışmalar, herkesin kendi ne has kaygıyı çekmesi bizi olduğumuz yerde, futbolu konuştuğum için olduğumuz yerde saydırıyor. Bugün baktığımızda Avustralya'dan da Paraguay'dan da daha yetenekli, daha önemli bir takım mıyız?
2: Kesin.
0: Paha biçilmez bir takımız ya. Evet. Onu söyleyeyim. Bak, kağıt üzerindeki yazan parayı söylemiyorum hocam. Yetenek anlamında. Tabii, sen tabii. Teknik adam olarak baktığında beğeniyorsun değil mi takımımız?
1: Kesinlikle. Bizim oyuncularımıza top geldiğinde daha mutlu oluyorum ben.
0: Bu zihniyet yanlış iş. Bak buradaki sakın yanlış anlaşılmasın. Federasyon şunu yaptı, teknik adam. Onu konuşmuyorum ben. Genel anlamda konuşuyorum. Ve ben klasik ahkam kesenlerden değilimdir. Neden? Empati yaparım. O hatayı ben de yapabilirim. O hatayı sen de yapabilirsin. Yani yapılan hataları eleştiririz ya biz. Biz çok ekstra bir durum olmadığı sürece hoşgörülü veya bu şanssızlık, talihsizlik olarak değerlendirebiliriz. Bir hata yaparsın, bilmiyordu deriz. İkinci hata yaparsın, talihsizlik deriz. Üçüncü hata yaptığında aptallık deriz ama. Yani bunların farklarını ortaya çıkarabilmek önemli Ömer. Aynı şeyleri konuş. Kültürün popüler olmaz ama insanlar hangi kanalı dinliyorsa, hangi radyo dinliyorsa popüler kültüre ait olmak istiyor. Yani
2: ben de bu esnada araştırmamı yaptım. Abi. Kursun üçüncüsünü bilmiyoruz. Neden bilmiyoruz? Çünkü iki tane isim açıklanmış.
0: İki kişi mi katılmış yoksa?
2: Hayır, 21 kişi katılmış. Sadece birinci ve ikinci açıklanmış. Evet. Dediğin gibi Tedesco 1 puanla 1.0 puanla birinci, yani 1 puanla 1.3'te de Nagelsmann ikinci. Ama şöyle ilginç bir bilgi var. Katılan 21 teknik adamdan şu anda Bundesliga'da çalışan hiçbir teknik adam yok.
0: Şimdi bugün
2: Almanlar buradan bir sonuç çıkarsın artık.
0: Bugün Nedim Hoca olmasıyla işimiz değil. Farklı konuşacaktım ama yani bizim futbolumuz için şey yapıyorum. Yani bilgi, centilmenlik hocam.
1: Çok muteber değil değil mi?
0: Muteber değil de bunun yanında mutlaka bir şey olması lazım. Ben İsmail Kartal'ı eleştiriyorum diye çok linçlendim. Fenerbahçe Kulübü resmi açıklamalar yaptı. Birçok Fenerbahçeli'nin şeyini kaybettim, saygısını kaybettim. Ama ben Fenerbahçeliyim diyebiliyorsam, benim profil resmimde başkaları gibi saklamayıp da gösterebiliyorsam, ben Fenerbahçe'nin iyiliği için bunları söylüyorum. İyi bir futbolcu geçmişi olabilir İsmail Kartal'ın. İyi bir çalıştırıcı, antre edici olabilir. Şimdi şunu da söylerim ben. İyi bir eğitim aldın. Zekisin, karizmatiksin. Hayat olarak anlatıyorum. İsmail Kartal için değil. Tecrübelisin. İşte bilgilisin. Şans sıfırsa hayatta hepsini götürdü gitti. Şimdi burada da antrenörlükte de tecrübelisin, eski geçmişin futbola dönük tecrüben var diyelim, bilgin var, her şeyin var. Bak, karizman veya o liderlik. Karizma deyince insanlar kıyafet giyme, farklı gözlük takma, pembe pantolon, kırmızı gömlekle gezme değil benim anlattığım karizma. Sen öyle bakma, sen güzel giyiniyorsun.
2: Yok, teşekkür ederim ama ondan bakmadım abi. Şansa
0: sen modacı gibisin.
2: Şansa ilgili kurduğun cümleye takıldım biraz.
0: Modacı yani. Gibidir Ömer ama şunu söyleyeyim. Bunların hepsini yaparken 7-8 tane reklama gideceksin diye ben de topu biraz şey yapıyorum, tedirgin oluyorum ama hocam, bir iyi bir teknik adamı, büyük takım çalıştıran, bak iyi teknik adam olmak ayrı bir şeydir, büyük teknik adam olmak ayrı bir şeydir. Büyük teknik adamın bana 5 tane özelliğini söyler misin? İstersen reklam dönüşü yapalım buna.
2: Var galiba.
0: Çünkü asıl en önemli konu.
2: Sanırım bunu konuşacağımız kadar süremiz var.
1: Vallahi ben kendi büyük bir teknik adam söylemem, hani haddimi aşar. Haddimi aşar ama ben kendi teknik direktörlük profilimi samimiyet üzerine kurarım. Yani oyuncu, 10 yaşında da ben oyuncuydum, 30 yaşında da oyuncuydum, 35 yaşında da oyuncuydum ve bunların hepsiyle de çalıştım. Yani çalışmadığım yaş grubu yoktur. İşte amil takımda çalışmak nasip oldu, böyle bir onur nasip oldu. Milli takımın 15 yaşında da çalıştım. İşte birçok kulüpte, en ufak yaştan en büyüğü. Şunu gördüm, oyuncu yaşı kaç olursa olsun samimiyeti ya da samimiyetsizliği çok kolay ayırt ediyor. Hem de bir

0: kilometre öteden. Çok samimi söylüyorum. Bence oyuncu, hele zamanı oyuncusunu ikna edebilmek için daha başka pratik zekaya, daha çok inandırıcılığa çok fazla ihtiyacınız var. Yani sizin söylediğiniz şeyleri 5 dakika sonra şuradan telefondan bir şeylerle kurcalayacaklar, onu yapacaklar. Yani güvenilir olmak vardır. Yine Stephen Covey'in bir kitabı vardır, Güven diye. Başlığında ilk girişteki yazısını yemin ediyorum size bir ay geçemedim. Ön söz şuydu: güvenilir olmanın tek yolu vardır, güvenilir olmak. Nasıl yani? Ben şimdi ne okuyacağım dedim ki.
1: Bence böyle zirvede bırakalım bu saat filminde.
2: İyi bir özellik, kolay bulunmuyor. Araya gidiyoruz, saat başında karşınızda olacağız.
3: A Spor Radyo, Türkiye'nin spor radyosu.

0: Hızlı geçiş sistemi EGS vakıf katılımda çok daha hızlı. Anlaşılmadıysa burada yavaşlayalım. Hemen kullanmak için HGS başvurularınızı vakıf katılım mobil şubeden yapın. Etiketiniz hızla kapınıza gelsin. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Ev ya da araba alırken şimdi iyi finans var.
3: Reklam.
4: A-Spor Radyo.
5: Bir reklam.
6: Bankam Tombank kartım adı.
5: Bir reklam.
7: Yaşasın spor. A-Spor Radyo.
3: Reklam.
2: Hayalindeki eve faiz ödemeden ulaş diye şimdi iyi finans var.

0: Spor Radyo.
1: Spor gündemi devam ediyor değerli izleyenler. Bu saat dilimine Fenerbahçe ile başlayacağız. Fenerbahçe'de tabii Vedat Muri sakatlığı fazlasıyla can sıktı. Ve bu sakatlığın yanı sıra Fenerbahçe'nin zorlandığı başka bir konu da var. Ozan abi, hemen o konularla başlayalım. Elden çıkarılacak yabancı oyuncular. Çünkü 10 artı 4 kuralıyla birlikte Fenerbahçe birçok oyuncudan çıkmak durumunda kalacak. Fenerbahçe de kuralın değişmesini bekleyen takımlarda ama o yönde bir adım gelmedi. Ve şimdi Fenerbahçe taraftarlar yeni transferleri bekleye dursun. Fenerbahçe'nin elinden çıkarması gereken birçok oyuncu var.
2: Şimdi dün sosyal medyada bir şey okudum. İşte Fenerbahçe ilk defa gizlilik içinde transferleri yönetiyor. Hiç kimse kimle görüştüğünü, ne yaptığını. Fenerbahçe transfer yapamıyor zaten şu anda. Yani gizlilik içinde yürüttüğü bir şey yok. Transfer yapamıyor. Eli kolu bağlı durumda.
1: Evet.
2: 22 tane var değil mi kadroda, evet, yabancı? Evet. Zaten 8 tanesiyle ayrılması lazım. Bence 4 tane de o kadroda bulunabilecek oyuncularla ayrılıp, çünkü yeni mutlaka transfer yapması lazım. Yani yeni oyuncu katabilmesi için de.
1: Abi bu da şimdi 14 oyuncuyla, pardon, en az 12 oyuncuyla yolları ayırmak demek yani.
2: İşte en az 12 oyuncu. Yani 22'nin 12'siyle yol ayırması lazım Fenerbahçe'nin. Bunları ben yalnız şunu istemiyorum kesinlikle. Yani istemiyorum derken kendi adıma bir taraftar ruhuyla söyleyeyim. Ya biz geldik işte kulüpte işler çok kötüymüş. Enkaz
1: beklediğimiz gibi çıkmadı.
2: Hayır, zaten bunu isteyerek geliyorsun. Bilerek geliyorsun. Sıkıntı var diye zaten sen geliyorsun. Sıkıntı var, problem var diye yeniliğe gidiyor kulüpler. Bazı teknik adamlarda da vardır ya, ben elimi taşın altına koydum. Çok büyük sorumluluk aldım, riske girdim. Kardeş, koşa koşa geliyorsun. İsteyerek geliyorsun zaten. Bunlara ben karşıyım. Bu benim kurduğum takım değil. Bir teknik adam bunu söylememeli. Sen biliyorsun zaten, bu takımı izliyorsun da geliyorsun. O yüzden ben Fenerbahçe'nin işi mutlaka, kesinlikle, net, kolay bir şey yok. Hiçbir kulüp için kolay bir şey yok. Bugün şampiyon olmuş Galatasaray için de kolay bir şey yok. Galatasaray'ın da sima değişikliğine gitmesi lazım. Arabalarda vardır. Yeni kasaya geçemez. Facelift derler. Hani böyle ufak tefek aynayı değiştirirler dış görünüşte. Jantı değiştirirler. Arka stopları değiştirirler. Yeni bir şey. Bu 2026 böyle oldu derler. Kasanın karoserini değiştiremez. Metal kısmını değiştiremez ama stopla, aynayla geliştirir. Galatasaray'ın da buna ihtiyacı var. Ne kadar şampiyon olmuş olsa da 4 sezondan bu yana. Galatasaray aynı kadroyla aynı sonucu alamayabilir. Ama burada baktığımızda Galatasaray'ı zorlayacak takım yok şu anda. Tamam, daha lig başlamadı. Kadrolar oluşmadı. Ama Fenerbahçe, bugün bakıyoruz. Bak, ekrana İrfan Can geliyor. Yine biz Fenerbahçe'nin yani birçok, ya ben bu lafım anlaşılsın diye böyle söylüyorum. Abes kaçmasın ama safra çok. Bunlardan kurtulması lazım. Atması lazım. Ve transferde net oyuncu alması lazım. Bak, net. Fluluk kesinlikle olmayacak. Ya siyah olacak ya beyaz olacak. Gri oyuncu almaması lazım. Çünkü ya bunun şunları var ama bu yönden zayıf.

0: bu hayır. Fenerbahçe'ye bugün oyunculara baktığımızda 30 tane oyuncusu var Fenerbahçe'nin. Ligi sezonu nasıl geçirdi diye baktığımda en majör oyuncuyu al bana. Aklına gelen formda geçirmiş bir oyuncuyu söyler misin bana?
1: Vedat var.
0: Hayır hayır. Geçtiğimiz sezon yani Fenerbahçe'de oynuyor. Fenerbahçe kulübü. İlk aklına kim geliyor hocam?
2: Stoper.
0: Asensio. Skinner'den sonra kim geliyor?
1: Asensio olamaz mı?
0: Asensio üst üste 5 maçı iyi oynamamıştır Fenerbahçe.
2: Çok yani bir sezon önce olsa Fred diyeceğim.
0: Bak,
2: ama
0: hocam,
2: yok yani.
0: Üst
2: çok
0: üste 5
2: yani.
0: Maç iyi oynayan bana 3 tane oyuncu say diyeceğim. Gerçekçi olalım ya.
2: Yok yok gerçekten.
0: 5 maç üst üste iyi oynayan bana 3 tane oyuncu say. Sayamazsın. Kaleden başla abi. Bir tek hemfikir olursak o da iyi niyetimizle kanaat notuyla Skinner deriz. Gendouzi müthiş oynadık dedik. Ya örnek veriyorum, 2 maçta üst düzey oynadı. Muhteşem oynadı. İyi ki alınmış dedik. Ama bakıyoruz ondan sonra 3. maçta vasat. Yani o yüzden Fenerbahçe'nin kesinlikle net oyuncular alması lazım. Biz biraz önce ilk bölümde Beşiktaş'ı konuşurken transferler, paralar işte mucize yaratabilmesi lazım dedik. Onaç örneğini verdik. Osimhen gibi 75 alma, Onaç gibi 7.5 al dedik. Onda birine öde. 6.5 dedin sen de ben 7.5 diyeyim ona. 5.6 mı dedin? 5.6 dedin. Ben 7.5 diyeyim. Onda biri diyeyim. Şimdi baktığında Beşiktaş kalkıp bu transfer sezonunda Kante gibi oyuncu alamaz. Genel maliyeti, toplam maliyeti 100 milyon. Kante'yi bugün bedavaya alıyorsan alternatif alırsın artık 35 yaşında. 100 milyon verip de harcayıp da, verip dediğim direkt gitmese de mutlaka kasadan çıkacak o sonuçta. Şimdi geçenlerde bana birisi anlatıyor. Emlak piyasası sıkıntılı. Abi diyor, ama diyor burayı kaçırmamak lazım diyor. Emlakçı ikna etmeye çalışıyor bir arkadaşını. Neden? Abi diyor 4 yılda ödeyecek bu parayı. Öyle bir anlatıyorsun ki dedim hiç ödemeyecekmiş gibi. Yani burayı kaçırma, hiç ödemeyeceksin. Ya da 5'te 1 fiyatını. Ya zaten ödeyecek bunu yani. 4 yıl içinde ödeyecek. Ha 4 ay içinde ödemiş. Ha 4 yıl içinde ödemiş. Ya bu onun gibi bir şey. Kante'yi bugün sen 100 milyon maliyetle alıyorsan bu benim için bir marifet değil. Beşiktaş zaten bunları yapamayacak ama Fenerbahçe'de şu anda ortak aklın çok güzel şeyler doğurması lazım. Fenerbahçe'nin biraz sansasyondan, sıkıntıdan, tartışmadan ayrı kalması lazım. Fenerbahçe ilk defa uzun yıllar sonra diplomasiyi iyi yapabilmesi lazım. Fenerbahçe ilk gelen harekette, hamlede kavgacı olmaması lazım. Bak diplomasi, diplomatik davranması lazım. Nedir? Benim seninle bir sorunum varsa Ömer, ilk önce bir konuşmayı denerim. İkincide ikna etmeyi denerim. Kavga edeceksem üçüncüde ederim. Fenerbahçe'nin son zamanlarda yaptığı ilk önce kavga edip bunları çok iyi ayarlayabilmesi lazım. Bunlar şu anda Fenerbahçe için prim yapacak şeyler değil. Zamanı geldiğinde bu da devreye girecek. Mutlaka girecek. Yani yapması gerekenleri yapacak. Ben pasif kalsın, sessiz kalsın, sineye çeksin demiyorum. Ama bunun ayarını çok iyi yapması lazım. Şu anda Fenerbahçe'nin gün yüzüne çıkarmadan bu içerideki yapması gereken temizlikleri yapması lazım. Samandıra'da veya bu tesislerde birçok yeniliğe gitmesi lazım. Fenerbahçe'ye bugün baktığımızda 30 yıl önce Aziz Yıldırım ilk ne zaman gelmiş? 28 yıl önce mi?
1: Öyle.
0: 30 yıl önceki başkana döndük. Yanılmıyorsam 14 yıl önce ilk antrenörlük yapıyor Fenerbahçe'de İsmail Kartal. 14 yıl önceki hocaya döndük. 6 yıl önceki santrafora geri döndük. Geri dönüşler. Yani Fenerbahçe'ye yenilik lazım derken biz Fenerbahçe eski defterlerden medet ummaya çalışıyor. Yani bu kez diyorum ki aynı yaptığınız şeyleri yapmayın. Çünkü yaptıklarınızla başarı elde edemediniz. Şimdi bizim halkımız güzel konuşanı sever, ikna edici konuşanı sever. Dönem dönem böyle başkan yardımcıları çıkar. Samsunspor başkanıyla ilgili olayda mesela Barış Göktürk çıktı, bir açıklama yaptı. Mükemmel konuştu. Arkasına bir kitle alacak mutlaka. İlk defa böyle dinledim. Harika konuştu. İkna edici konuştu. Güven verici konuştu. Şimdi bunların icraatlarda da bunlar olması lazım. Hani oyuncu transferlerinde yapılacak temizlikte. Fenerbahçe bir de o konuya hakimsen lütfen sen açıkla onu. Ceza geldi
1: şöyle,
0: Fenerbahçe'ye.
1: Evet. 7.5 milyon
0: limit aşımı ile ilgili.
1: Ceza. Sonra

0: Aslında tabii parayla ilgili değişiklikler konuşuldu. Cezanın en alt sınırdan verildiği konuşuldu. Vallahi şöyle, Fenerbahçe 3 ya da 4 yıllık bir sözleşme imzalayacak UEFA ile. Bundan sonraki limit konusuna daha da dikkat edilecek. Zaten harcamalarının, ya da şöyle söyleyeyim, yani gelirlerinin %70'i kadar harcayabiliyorsun. Buna oyunculara verdiğin bonservis, oyuncuların maaşları ve menajer ücretleri dahil olmak üzere Fenerbahçe'nin aldığı cezada bu %70'in %84'e çıkması üzerine gelen bir ceza. Tabii Fenerbahçe'nin oyuncu satması lazım. Sadece 10+4 kuralı için değil, oyuncu transferi için de oyuncu satması lazım. Böyle bir durum var ortada. Aslında Ozan abi, Fenerbahçe'yi bekleyen sıkıntı o. Yani Greenwood konuşuluyor, işte başka isimler konuşuluyor. Taraftar tabii ki her zaman transferi bekler. Yani taraf olmak adı üzerine taraftar böyle bir şey, ama Fenerbahçe'nin önce oyuncu satışına gitmesi lazım.
1: Ben bu kadroyu, Fenerbahçe kadrosunu çöpe atmam. Beğeniyorum. Ama şampiyon olacaksam bu kadro bana yetmez. Onu söylemek zorunda. Yani mutlaka seviyorum, aşık değilim. Fenerbahçe'nin mutlaka transfer yapması lazım. Mutlaka. Ve elini güçlendirmesi lazım.
0: Abi kötü profil ya. Seviyorum, aşık değilim. Bayağı kötü profil ya. Yeri gelmişken bunu söylemeden geçemeyeceğim.
2: Şimdi belki
0: yani.
2: Beşiktaş'ın yaptığı iş demin verdiğimiz değer ne kadar karşılık buluyor? Şu an işte kaç? 28, 22 oyuncu mu? Yabancı
0: 22,
2: oyuncu.
0: 22 hocam.
2: Şimdi satılması lazım. Zaten kurala göre de azalması lazım. Acaba mesela böyle bir şey yapmaz değil mi kulüpler? Fenerbahçe'de kadrodan eksilmesi elzem olan ama Beşiktaş'ın işine yarayacak oyuncu yok mu?
0: Mutlaka var.
2: Bence mutlaka var.
0: Mutlaka Livakovic var. Livakovic konuşuldu zaten.
1: Ama burada şey meselesi yapıyorlar hocam. Hani ben Fenerbahçe'nin gözden çıkardığını almak benim için abi şey anlamında değil. Mesela ben biraz önce söyleyecektim. Yanlış anlaşılmasın. Mesela Lemina, Beşiktaş hemen alsın.
2: Bir dakika.
1: Ben asla düşünmem, alırım. Ama diyeceksin ki sen Fenerbahçe'yi niye uygun görmüyorsun da Beşiktaş'a? Ya, senin bak Fenerbahçe'nin kadro seviyelerine baktığımızda, Galatasaray'ın kadro seviyesine geçerli not verebilmek için 100 üzerinden ben 80 veriyorum. Fenerbahçe'ye 75 veriyorum. Ama Beşiktaş, sen 60'lardasın kardeşim. Hani sen 90'larda olsan bunu bana mı yakıştırıyorsun dersin. Anlatabildim mi ne demek istediğimi?
0: Beşiktaş taraftarında belki oyuncunun 80'lerde 90'larda bir oyuncu gelip 60'tan 65'e değil 60'tan 70'e çıksın.
1: Lapsu ettim bak orada. Yoğunluğu artıracak bir şeyler gelmesi lazım.
2: Burada mesele oyuncunun performansı veya katkısı değil, hangi takımdan geldiği meselesi konuşuluyor. Aslında gene objektif.
0: Ama geçen yıl o durum biraz kırıldı yani. Beşiktaş Cengiz'i aldı. Fenerbahçe Mert'i aldı. Yani işte Trabzonspor Muçi'yi aldı. Biraz şey yani gördük hani geçen yıl bu konuda.
1: Sen Fenerbahçe'de sadece yerli yabancıları gördüm konuşuyorsun satılması gereken. Bence Fenerbahçe'nin yerlilerden vazgeçmesi gereken birçok oyuncu var.
0: Kerem mi bir tanesi?
1: Yok, Kerem değil. Benim gözümde Kerem değil. Mert Hakan, İrfan Can, say başka yerliler.
0: Yani
1: hocayla şimdi çok ters düşeceğiz. Mert Müldür. Abi, daha iyisini almazsan şampiyon olamazsın. Bana diyecek şimdi hocam, adam milli takımda dönüyor. Mevkisinin adamı yok, santraforun yok. Onun gibi düşün yani. Yok. Abi sen Mert Müdür'le Fenerbahçe şampiyon olamazsın. Mercan'la şampiyon olamazsın. Bunlar ne olur biliyor musun ikisi de? Birinci sırada bekleyen kişiler olur. Şöyle alternatif abi, olur. Anlatabildim
0: tam
1: mi?
0: Tam katılamıyorum. Bir sağ bek transferiyle de şampiyon olamazsın ki. Yani şimdi her şey tam bak, olur. Ama, orada Mert de kadronun içinde.
1: Ömer biz zaten bir sağ bek yani konuşmuyoruz. Yerlileri konuştuğumuz yani için aklıma geldi. Ben ilk Mert'i söylemedim sana. İrfan Can'ı evet, söyledim. Mert Hakan'ı söyledim. Başka söyle. Yerli kadro bas düğmeye kimler var söyleyelim.
0: Ya şimdi ben tabii önce bonservisi yüksek olabilecek isimler anlamında söyledim. Söyleyeyim yani yerli oyuncu. Ya
1: mesela artık duygusallığa yer kesinlikle. Yani yeterince hocam çalıştırdın galiba değil mi? Çağlar'la çalıştın mı? Ya.
0: İsmail var.
1: Çağlar.
2: Amatörken de başlıyor.
1: 5 yıl önce Fenerbahçe'ye geliyor olsaydı Çağlar gelsin. Bak biz bugünü konuşuyoruz. Bıraktığımız sezonu konuşuyoruz. İsmail'den vazgeçmem.
0: Cengiz herhalde kalıcı olmaz.
1: Cengiz kesinlikle gitmesiniz. Bak biz hiç göze görünmeyen 5 tane saydık şu ana kadar.
0: Evet yani Oğuz Aydın bence herhalde gitmesinler taraftarı. İyi de bir kupa performansı
1: var
0: bence.
1: Bak şunu söyleyeyim. Oğuz Aydın bugün Beşiktaş alıyor olsa çok iyi transfer yaptı derim. Oynayacağı yere gitse Oğuz Aydın Fenerbahçe'de o şansı bulamadı. Çünkü yani o oyuncular transfer edildi. Kanat oyuncuları geldi. Oğuz'dan belki daha gerideler. Bazı şeyler var. Bazı oyuncuyu

0: Oynatmayarak kazanırsın, kırslandırırsın. Bazılarını oynatarak kazanırsın. Oğuz oynatarak kazanabileceğin oyunculardan. Küsmemesi lazım.
1: Fenerbahçe'de her oynadığında da iyi oynadı ama bir yarı sezon Maximen tercih edildi mesela. Sen Maximen Mourinho zaman.
2: Ama sonra üçlü savunmaya döndüğünde mesela üçlünü kanat bek olarak da
0: şimdi
2: çok iyi.
0: İsmail Kartal handikapı benim için ne biliyor musun? Yerli oyuncularda da asla duygusal bakma. Seni bunlar şey yapabilir hocam. Yani bunlarla şampiyonluk gelmez. Kesinlikle net şeyler yapması lazım. Kahvenin 40 yıllık hatırını unut şu anda. Yani Fenerbahçe'de vazgeçilmesi gereken oyuncular var. Bunları taşıdığın sürece Fenerbahçe ikinciliğe mahkum. Bu sezonun ben ilk, daha sezon başlamadı, kadrolar oluşmadı. Size net söyleyeyim. Bütçelerle de alakalı söylüyorum. 5 takımı belli. 5'i de şampiyon olmuş takım. İlk 5 bunlar olacak. Sürpriz takım, geçen sezon çıkmadı sürpriz takım. Çıktı mı? Bir Samsun Spor çıktı diyebilirim. Hani hep, her sezon birisi çıkar ya, Sivas çıkar, Alanya çıkar. Bu sezon ben çok böyle önemli bir sürpriz takım beklemiyorum. Hani fark yaratacak diğerlerinden. Hani 6. sırada olup da 7. ile arasında 8 puan olacak takım beklemiyorum. Şampiyon olmuş 4 büyük, Başakşehir ilk 5'i, mutlaka bir ilk 5'te bunlar olacak diye düşünüyorum. Ama burada işte fark şöyle oluşacak. İyi planlamayla oluşacak. İyi planlama sadece büyük oyuncu. Kante büyük oyuncu mu? Büyük oyuncu. Kesin. Ama Kante'yi ben, yani artık Kante'den medet umuyorsam ben, benim şampiyon olmayı hak etmiyorum demek.
1: Hem de Gündüz'ü ve İsmail'le beraber medet umuyorsan daha da problem bence. Yani çünkü Fenerbahçe böyle olmaz. Fenerbahçe'nin kurumsal, hep söylerim, bir hafızası vardı. Fenerbahçe'nin 10 numarası olacak. Ve bu iyi olacak. Yıllardır mesela Fenerbahçe'nin stoperi gol atan stoper olacak.
0: Fenerbahçe'nin lider bir kalecisi olacak.
1: Olacak.
0: Güven veren bir kalecisi olmak zorunda. Sen şimdi Fenerbahçe'ye baktığımızda biz Schumacher'ler, Rüştü'ler, Volkan'lar. Ondan sonra kime geçmişiz Volkan'dan sonra? Altay'a geçmişiz. Beyefendi bir adama geçmişiz. Fenerbahçe'nin kalecisi lider olacak. Fenerbahçe sonra kime geçmişiz? Küçük Emrah, Livakovic. Duran topla.
1: Ben Emrah'ı arıyorum kafamda, kim diyor?
0: Duran top beklerken bile kalede tedirgin. Fenerbahçe'nin kalecisinin çok dominant olması lazım. Ama
2: Hırvat takımda öyle değil mesela abi. Yani çıkıyor bütün turnuvalarda da.
0: Keşke, çatır çatır işte bu turnuvada yani. İnşallah iş yapar da Fenerbahçe Livakovic'den çıkmak zorunda.
2: Çıktı zaten şu ana kadar turnuvada. Yani iyi iş yaptı hem de.
0: O yüzden Fenerbahçe'nin bu konularda kesinlikle duygusal davranmayıp biraz da gizli davranıp, yani hareket edip net işler yapması lazım. Nedim hocam, eskiden düşün, Türkiye'nin en büyük zenginleri, büyük iş adamları, güçlü iş adamları, sadece zengin olmak değil, elit iş adamları. Zenginlik ayrı bir şeydir, elit olmak ayrı bir şeydir. Fenerbahçe başkan adayıydı hep. Resmen çıkmasa bile. Ya Nedim bıraktıktan sonra Ömer gelir. Ömer'den sonra nasıl olsa bir gün Ali gelir. Anlatabildim mi? Bunları konuşuyorduk. Bunlar azalıyor. Galatasaray şampiyon oldukça ilgi azalıyor. Anlatabildim mi? Yani Fenerbahçe'nin bu sezonu çok iyi değerlendirmesi lazım. Hep o sene bu sene mi veya bu sene işte elimizden geleni yapacağız. Yani tecrübeni, zekanı, paranı hepsini harmanlamak lazım. Fenerbahçe bunu yapamazsa, Fenerbahçe bu sezon sadece şampiyonluk kaybetmez, çok şey kaybeder.
2: Şimdi o sene bu
0: son
2: sene
0: bir cümlem,
2: mi? Tabii abi, alayım.
0: 10 yıl önce konuştuğumuzda Türkiye'nin nüfusu 70 milyon civarındayken 35 milyonu Fenerbahçeliydi. Türkiye'nin nüfusu şu anda 85 milyon, 30 milyonu Fenerbahçeli. Fenerbahçe başkanı hala 35 milyon Fenerbahçeli diyor da şu anda 30 milyonu Fenerbahçeli. Yeni keşfedemiyorsun, yeni Fenerbahçeli doğuramıyorsun. Doğum demek anadan doğmak anlamında değil. Hani etkilenip de ben Fenerbahçe olacağım demek değil. Yani düşün, 10 sene önce 35 milyonsun, 70 milyonda 35 milyonsun, bugün 85 milyonda, 10 sene önce 35 milyonsun, 70 milyonda Türkiye'nin yarısı demek. Bugün 85 milyonda 30 milyonsun. Bu ilgi alaka azaldıkça bu silsile, domino etkisi gibi azalıp gidecek. Vazgeçenler var. Ben artık Fenerbahçeli olmayacağım diyen çocuklar var. Zaten bunlar 9-10 yaşından sonra iş değişiyor. Benim arkadaşımın çocuğu İzmir'de bir kolejde okuyor. 21 kişi mi sınıf? Bir tek Fenerbahçeli o. Başka hangi takımlar var diyorum. utanıyorum diyor. Beden öğretmeni demiş ki bir gün herkes formasını giyip

0: diyor ki bir tanesi Karşıyaka forması giymiş. Bir tanesi Altay forması giymiş. Altay forması giyen de Mustafa Denizli'nin torunu Mustafa. Altay forması giymiş. Bir tanesi Karşıyaka forması giymiş. İşte üç tanesi Göztepe forması giymiş. Bu Galatasaray Fenerbahçeli 6 yaptı. Diyor ki bir iki tane Beşiktaşlı var, geri kalan hepsi şey Galatasaraylı. İş buraya gidiyor.
1: Şimdi o sene bu sene mi o bilinmez tabii, ama bu sene şöyle bir sene olacak Fenerbahçe için, orası kesin. Fenerbahçe'nin çıkması gereken yabancı isimler var. Ki o isimleri çıkardığımızda da kadroda muhtemelen, yani transfer yapacağı için Fenerbahçe, aslında sürpriz ayrılıklar da olacak.
2: Şimdi Livakovic, Diego Carlos, Bekao, Amrabat, Musaba,
1: herhalde bu isimlerden çıksa Fenerbahçe çok sürpriz olur mu? Olmaz gibi görünüyor. Ama bu isimlerden çıkarsa Fenerbahçe'nin elinde 10 yabancı oyuncu kalıyor. Şimdi muhtemelen yeni gelecek bir santrofor, savunma yapılacak bir takviyeyi düşündüğümüz zaman
2: yeni Ederson, Osterwolde,
1: hani ben burada biraz daha Skriniar'ı dokunulmaz görüyorum, ama onun dışında bilmiyorum, Semedo, Kante, Gendouzi. Gendouzi ile Asensio da bence biraz öyle, ama işte Talisca, hani bu isimlerden de bir ya da birkaçıyla, ya da bilmiyorum Nene olabilir, Sidik Şerif olabilir, ama bunlar artı dörde uyan isimler. Fenerbahçe'de ayrılıkların yaşanması muhtemel. Yani bu anlamda da bir karışık tablo var Fenerbahçe'de.
3: Yani biraz evvel sportif direktörlükten bahsettik ya. Herhalde şu an en son olmak isteyeceğin yer bu anlamda Fenerbahçe'de olacak. Niye? Zorluk açısından tabii söylüyorum. Fenerbahçe'de çalışmak açısından değil. Çünkü gerçekten çok zor. İşte önce isimler çıkacak diyoruz. Normal sayıya inmek için. Sonra da kadronun yenilenmesi için bir parti daha çıkması lazım. En az 4-5 oyuncu demek bence o da. En az yani. O zaman biz burada 22 yabancı oyuncudan, yani 10 değil aslında, belki 14-15 yabancı oyuncu çıkacak ki yeniler gelsin.
0: Tabii tabii, onu söyledik biraz önce. Evet.
1: Neyse, çıkacağını bildiği için kulüpler de bu kontratlardan alıcı noktasına çok da hevesli tabii ki, olmayacaklardır
3: evet,
1: tabii
3: evet,
1: ki.
3: Evet, yani burada biraz da muhakkak her bir kıymetli oyuncular bir yerlerde talepleri çıkar, ama siz sunduğunuz için buradaki rakamlar değişecek. Buradaki talepler değişecek ve sizin eliniz güçsüzleşecek. Bu çok zor bir durum. Baş edilmesi zor bir durum ve bir yandan da ligler başlayacak. Yani bir yandan da takımlar oluşması lazım. Gerçekten kolay bir durum değil. Şu anki yönetimin ve teknik adamın işi çok çok çok zor.
1: Hocam yabancıları konuştuk. Şimdi Ozan abi bile saydınız. Evet, en az 3-4 kalemde hani yerli oyuncu var yani muhtemelen.
3: Her oyuncu olarak kötü oyuncular mı? Değil. Ama bir değişiklik yapılması isteniyorsa.
0: İsmail, orta saha İsmail'in dışında Fenerbahçe'den vazgeçemem dediğin, vazgeçmemek lazım dediğin yerli oyuncu var mı hocam?
3: Yani
1: Oğuz kalabilir bence, ama o
0: bak, vazgeçilmez şey diyorum.
3: Evet, evet.
0: Alternatif olarak bak, Oğuz kalabilir. Bak yine duygusallığa gidiyoruz.
3: Doğru.
0: Vazgeçmeyi bilmiyoruz. Oğuz kalabilir, kalsın. Ama sen Oğuz'la yola çıkarsan yine şampiyon değilsin. Sen Mert Müldür'le çıkarsan şampiyon değilsin. Senin kadronda bulunsun, ama sen Mert'in, Oğuz'un iki kat daha güçlüsünü koyman lazım.
1: Doğru.
0: İşte bunlar yanıltıyor Fenerbahçe. Ya Mert Hakan çok katkı şey yaptı, abilik yapıyor. Fenerbahçe'ye İrfan Can'ı övüyoruz. Ya bana 5 tane Fenerbahçe'de maç kazandırdı diyebileceğin şey var mı 5 sezonda? Yok. Hep biz sevmeye meyilliyiz.
1: Abi çıkar ya biraz İsmail Hoca'nın önemli maçı.
0: Hayır, kesinlikle çıkmaz. İddia ediyorum çıkmaz. Hoca da çıkar diyecek. İncele
3: yani
0: diyeceğim.
3: Özellikle şeyden sonra neydi yaşlı hoca?
0: Jesus.
3: Jesus'tan sonra İsmail Kartal geldiğinde ben o süre bir faydalandı i̇şte İrfan Can'dan. Evet.
0: Ben bu maçları size izleteceğim. 5 tane maç çıkartamıyorsun.
1: Sezonu yanlış evet, hatırlamıyorsunuz. Evet, 20.
0: Peki geçen sezon nasıl bitirdi? Fenerbahçe'de hakkım yendi dedi. Kasımpaşa'da ne yaptı?
1: Çok bir şey yapmadı.
0: Hiçbir şey yapmadı. Yani bunları göz ardı etmemek lazım. Bak şunu görüyorum. Ya bizde zaten şu var. Türk televizyonculuğunda ve spor medyasında ve özellikle sosyal medyada ismin gerçekten varsa, ismin yani seni tanıyorsan veya gerçek kimliğinle şey yapıyorsan, aman İrfan Can'a bir şey demeyelim, ayıp olur. Hı. Aman Mert Hakan'a bir şey demeyelim. Şöyle Mert Müldür'ü sakın eleştirmeyin. Bir tanıdığı seni arar. Niye onu şey yapmıyorsun?
1: Ben anladın mı? Ben o yüzden söylemiyorum. Ben Mert'i gerçekten beğeniyorum. Mert Müldür'ü. O benim düşüncem.
0: Asla senin hiç söylemiyorum. Değil Ömer. Seninle alakalı bir şey değil.
3: Bak, genel bir yorum. Şunu söyleyebilirim ama. Biraz evvel dedim ya, bir pantolonlarımız, terzide ayakkabılarımız

0: ayakkabıcılarda yapıştı, söküldü, dikildi. Biz bir de bu çocukları ben Mert'i ilk U17 milli takımına...
1: Hocam sen bak benim için yanlış bir partnersin. Sen çünkü hayır. Hoca
0: ben onları kazanmak adına göre,
1: evet,
0: ve bu çocuklarla çok
1: görüyorum.
0: Genç takımlarda
1: hocam,
0: çalıştığım için neler alabileceğimi biliyorum.
1: Şampiyon olacaksan, sen rating alacaksan kardeşim, ben sana yaramıyorsam Ozan abini çok seviyorsun. Doğru mu? Beni doğru. Sevdiğini biliyorum.
2: Kesin. Kameralar karşısında bir kez daha söyleyebilirim.
1: Benle rating alamıyorsam abi, ben sana zarar veriyorsam, benle dışarıda arkadaşlık yap. Evinde misafir et. Rating alamıyorsan beni buraya getirme. Bir gün bir televizyon programına gittim. Başka bir kanalda. İsmail Kartal yine gündemde. Fenerbahçe Avrupa'da hangi takımdan 4 tane yemişti? İsmail Kartal yönetiminde.
0: Çok eksik çıktı bir maç.
2: Nörşelant'tan 6 gol yedi.
1: 6 mı yedi?
2: Yani 4 değil, 6 gol. Evet.
1: Yani hatırlatmak istemiyorum. Benim balon hikayesi var ya, balon patladı hikayesi. O maçtı değil mi o?
2: Onun devamında oldu.
1: Ondan sonra Türkiye'nin saygı duyduğu, sevdiği eski Fenerbahçeli İki tane futbolcu var o gittiğim programda. Ya Ozan'cım dediler, İsmail'e fazla yüklenme. Çok şey yapıyorsun. Hocam sen dedim, nasıl böyle diyorsun? Ama şeyi zaten çok sevdiğim birisi. Neden dedim böyle diyorsun hocam dedim. Ben gerçekleri söyleyeyim, senin aklına yap. Ya İsmail iyi insandır. Bak sen tanısan şudur. Ya ben İsmail kötü insandır demiyorum.
0: Tabii,
1: ben İsmail'in Fenerbahçe'yi, İsmail Hoca'nın Fenerbahçe'yi şampiyon yapabileceğine inanmadığımı söylüyorum. Bak İsmail Hoca bankadan kredi çekecekse kefil olayım dedim. Bak hiç tanışmadım. Ama dedim düzgün bir insan olduğunu hissediyorum. Hayat tecrübemle görüyorum. Sana dedim bir tek şey söyleyeceğim. Bugün dedim Göztepe, Kasımpaşa, Başakşehir. Bunlar şirket takımı doğru mu? Patronlar var, para yatırıyorsun. Bu kulüplerden biri senin olsa İsmail Kartal'ı mı alırsın dedim hoca olarak. Ya o zaman iş değişir. O zaman iş değişiyorsa burada da şeyleri söyleyeceğiz. Gerçek duyguları. Anlatabildim mi? Yani bazı şeyler var. Herkes ayıp olmasın. Hatır gönül. Bir de şeyler var. Onları hiç anlatmıyorum. İşte yerli olursa belki biz de kulüpte iş buluruz diyenler var. Bunlara hiç girmiyorum ama biz o zaman yanıltıyoruz. Gerçekleri sakladığımız veya sen gerçekleri saklamıyorsun. Bunlar senin evladın gibi. Çağlar Söyüncü, Mert Müldür. Kaç tanesiyle çalıştın?
0: Hepsiyle.
1: Hepsiyle çalıştın. Ama illa senin elindeki gibi olacak diye bir şey yok.
0: Ona hiç sözüm yok. Ben şunu şöyle ölçüyorum. Size hak veriyorum. Her düşünceniz benim için kıymetli. Ben şöyle diyorum. Ben bu çocuklardan şunları elde edebilirim. Daha önce yaptım, yapabilirim. Potansiyellerine şöyle ulaştırabilirim. Hep buradan bakıyorum. Benim pencerem bu. Hmm. Sizin görüşleriniz tabii ki sizin için çok değerli. Benim için de değerli. Ama hani ben şunu elde edebilirimle bakıyorum. Mesleki deformasyon mu dersiniz buna? Mesleki bakış açısı ne derseniz ona da kabulüm. Ben öyle bakıyorum, öyle değerlendiriyorum. Çünkü birini 17 yaşında almışım. O milli takımda çalışmışım. Biriyle 18 yaşında çalışmışım. Yaşadıklarını biliyorum, yaşayabileceklerini biliyorum. Elde edebileceklerimi öngörebiliyorum. Ama mevcut performansları sayısal olarak koyarsanız birçoğunda belki sizin baktığınız yerden görebilirim. Ama biraz ben olursam nasıl olurdu düşünmek zorundayım. Bu benim mesleğim çünkü.
1: Hocam işte duygusallık giriyor ama değil mi oraya?
0: Tabii ki.
1: Kesinlikle giriyor. Tabii.
0: Duygusallık artı, bir güçtür ama.
1: Artı şu var. Mesela bugün bir takıma gitsen birisinin kurtulmak istediği oyuncu belki senin kurtarıcın olacak.
0: Doğru.
1: Bunları görebilirsin.
0: Doğru.
1: O toprak değişti mi, o sağ değişti mi, belki camia değişti mi, oyuncu şey olabilecek. Ama ben bugün Fenerbahçe için konuştuğumda, abi milli takımın beki olsun benim için. Ben yine Mert Müldür'le ben Fenerbahçe şampiyon olamaz. Mert Müldür mü bizim sorumuz değil, yerlileri sayarken gel. İrfan Can'la şampiyon olamaz. Mert Hakan'la şampiyon olamaz. Ben hala ama bunları erken, yani diyeceksin ki ya onu gönder bunu gönder, kim kalıyor? Ya böyle düşününce zaten yine en iyi ikinci oluyorsun. Radikal karar alman lazım. Şunu uyandırman lazım. Ya Ömer bıktım senin bu yazışmalarından kardeşim. Ne yapıyorsun, ne ediyorsun ya? Sen bizi istemiyorsan, beğenmiyorsan çağırma buraya. Bir daha da yayınına gelmiyorum.
2: Taş geliyor.
1: Gelmiyorum bir daha yayına. İşte burada birisini uyandırabilmek lazım. Anlatabildim mi? Bir reaksiyon vermesi lazım. Fenerbahçe bunu yapmadı. Hep erteledi. Sakladı. Veya hep araya duygusallık girdi. Bak stratejik hata yaptı. Daha rencide edici kelimeler kullanmıyorum. Hani şey anlamında söylemiyorum. Duygusallığı kaldırması lazım. Ömer, Galatasaray'a gelen yabancı futbolcular

0: Ziyech, Zaha, birkaç tane daha var.
1: Dembele, Endombele.
0: Yani bunları...
2: Dembele milli takımdan geldi bu ara bol bol maç.
0: İlk transfer döneminde 6 ay oynattıktan sonra bile vazgeçebildi mi?
3: Evet.
0: Geçti. Bak bunları yapabilmek önemli. Başarı istiyorsan ayrı bir şeydir. Çok şey yaptım, hocama pas atacağım, şunu soracağım. Hocam, oturup kalktığın arkadaşların vardır. Birisinin zekasına güvenirsin, birisinin kültürüne güvenirsin, birisinin sosyal bağlantılarına güvenirsin. Bugün bir alışveriş yapmaya gidecek olursun, Ömer'i alırsın yanında, ya bunun pazarlık kabiliyeti benden daha iyi dersin. Bir gün bir başka bir işin vardır, stratejik bir şey yapacaksındır, Ali'yi alayım yanıma dersin, ben, bana katkı sağlayabilir. Biriyle tartışmaya gideceksindir, kavga çıkmasın, yanında şey olsun dersin,
3: sağlam olsun,
0: sağlam olsun, onu alayım dersin. Bu böyledir. Yani şimdi Fenerbahçe'ye baktığımda aynı standartta ve ne oluyor biliyor musun? Sivrilen oyuncu yok. Musaba'ya getiriyorsun, benim gözümde NBA'de laf vardır ya basketbolcularda, çaylak. Yaşının önemi yok bak, oyun anlamında ve büyük kulübe gelme anlamında. Evet. Ne çaylak. Ya Fenerbahçe gibi takımda şampiyon olacaksan çaylak bir tane olur. Kaldırırsın. Santrafor'una gelen Şerif. Çaylak kere çaylak. Yani sen Fenerbahçe'yi şampiyon yapacağım derken kadronda 5-6 tane çaylak bulundurup hele 11'de 3'ünü birden koydun mu sonuç alamazsın. Maç kazanmak da önemli değil. İkna edemiyorsun oyun anlamında. Ben bu sezon Fenerbahçe'nin birçok maçını izlediğimde, geçtiğimiz geride bıraktığım sezonda, kazandığı maçlarda bile bir seyirci olarak tatmin olmadım. Beğenmediğim şeyler vardı oyun anlamında. Rakibine bakıyorsun, son yıllarda o şampiyon oldu diye artık tek rakip bakıyormuşuz gibi oluyor yani Galatasaray. Ya bir organizasyonu var, bir stat organizasyonu var, taraftarı oraya. Hafta içi hep anlattığım bir şey var. Ona imrenerek söylüyorum, özenerek söylüyorum. Hafta içi sanki buluşuyorlar. Koro halinde Galatasaray bir çalışma yapıyormuş gibi. Rakibin vitesini 3'ten 4'e, 4'ten 3'e, 2'ye indirebiliyor. Kendi takımını vites attırtabiliyor. Fenerbahçe taraftarına bakıyorum. Haydi Fener, haydi Fener. Şimdi gol zamanı şimdi ha? Başka bir tane şey yok. Aklınıza gelen var mı?
2: Aklıma geliyor da Fenerbahçe ile ilgili değil abi. Bana başka bir şey hatırlattın yayından sonra söylerim sana.
0: Yani konuşuyoruz ama aynı noktada dönüp dolaşıyoruz. Ben yine mesela ben İsmail Kartal'ın tercih edenlerden olmazdım. Ama bir Fenerbahçe olarak bir yayının başında söyledim ki her takıma şu anda bir avantaj, averaj ne dersen de onu vererek başlıyoruz. İyi niyetle çünkü. Zaten ilk baştan böyle konuşmaya başlarsak bir planımız varmış gibi olur. Ben ama öngörü olarak da söyleyeyim. Ben İsmail Kartal'ın Fenerbahçe şampiyon yapabileceğine inanmıyorum. İlk günden başladınız deme. Daha ilk gün gelmedi.
1: Öyle. Soruyu şöyle sormak lazım abi. Aykut Kocaman olsaydı fikrin daha değişik olur mu?
0: Ben ben 30 yıllık başkana, 6 yıllık santrofora giden eskiye dönmekten yana değilim. Fenerbahçe'nin bir reaksiyona ihtiyacı var derken bunları söylemek istiyorum. Fenerbahçe'nin bir yeniliğe ihtiyacı var. Fenerbahçe'nin imaj değişikliğine ihtiyacı var. Fenerbahçe sadece kıyafet değiştiriyormuş gibi, bir şahıs olarak düşün yani. Sadece oymuş gibi. Biz yine dönüp dolaşıp dünya tarihinde yoktur. 4 kez gelip şampiyon yapamayarak gelip büyük kulübe gelen. Yani orta sınıf bir kulübe gidebilir. Yani örnek veriyorum, ben Çeşme'de yaşıyorum. Çeşme Spor'a 5 kez aynı teknik adam gelebilir 10 yıl içinde. Anlatabildim mi? Ama sen Fenerbahçe şampiyon olacak takıma 4 kez şampiyon yapamamış bir hoca dünyada hiçbir yerde gelemez. Ve Fenerbahçe son şansını teknik adam yaptı. Bir teknik adamla yayın yaparken bunu söylemek istemem ama şunu söyleyeyim. Hocam İsmail Kartal anlaşıldı dendi. Fenerbahçe TV'den canlı yayın yapılacak dendi. Açtım baktım. Zaten örnek veriyorum, 13'te başlıyorsa 13.30'da açtım. Tekrar moderatör soruyor. Oğuz Çetin var, İsmail Kartal var, bir tane yönetici var.
1: Cihan Kamer.
0: O var. Nasıl hani böyle dönüp dolaşıp nasıl oldu? Dün evde oturuyordum, başkanım beni aradı. Hem duygulandım hem çok sevindim. Bugün de geldik, imzayı attık. Fenerbahçe için, benim için hiç şey yok. Ne derlerse. Bir Fenerbahçe teknik direktörü, Fenerbahçe'ye gelecek bir teknik direktör 18 saat önce arandığını söylemez. Fenerbahçe'ye gelecek teknik direktör

0: aylar önce, haftalar önce, günler önce çalışmaya başlamış olması lazım. Ben bunu hiçbir şey bilmiyorsam bunu kurnazlık olsun diye bile dile getirmem. Dün öğleden sonra başkanım aradı, bugün de öğleyin geldim, 18 saat var aradı. İmzayı attım demem, dile getirmem. Konuyu başka şeye getirdim. Nasıl oldu? Başkanımla zaten görüşüyorduk. Son noktada karar kıldık, ortak noktada buluştuk. Geldim bugün Fenerbahçe için gerekeni yapacağım. Ama dün evde otururken beni başkanım aradı. Kesinlikle demem. Bazı insanlarda vardır, adam tembel imajı veya başka şeylerle uğraşıyor imajı oluşmasın diye. Evde yatıyordur. Nedim neredesin? Ne yapayım abi işte çık, şimdi eve girdim, dışarıdaydım. Halbuki yatıyordur, evden çıkmamışlar. Yani o imaj oluşmasın diye bunu söyler. Doğru.
1: Önemli bir değerlendirme bence. Ben de basın toplantısını izlerken aynı şeyi düşünmüştüm aslında ama
2: şu sözler daha dikkat çekici tabii. Yani ben olmasaydım, Aykut Hoca da olsa ben mutlu olurdum dedi İsmail Hoca. Tabii şimdi şöyle, bu sözler bence Fenerbahçe'nin işte ilk resmi maçına kadar konuşulur. Yani transferler konuşulur, o döneme kadar ki işte yapılan hamleler konuşulur, İsmail Hoca'nın geriye dönük açıklamaları konuşulur. Ama ilk resmi maçla birlikte iyi bir başlangıç olursa da bir sonraki kötü sonuca kadar kimse de bir şey konuşmaz. Bu iş biraz böyle.
3: İşte biraz evvel konuştuk ya, planlama hep herkesin dilinde ama bir planla ilgili bir strateji belirleyip bir şey sunsan bırakın onu uygulamayı, sunumun sonuna kadar dinlemek konusunda bile sabırsız bir yönetim şekli. Genel olarak Türkiye'nin evet, özeti bu maalesef.
1: Peki bir dünya...
0: Orada yönetici Cihan Kamer mi dedin?
1: Cihan Kamer.
0: O beyefendinin de söylediği bir şey var. Dün İsmail Hoca'yı aradıktan sonra kaydı da aradık. O da şimdi geliyor uçakta dedi.
3: Yani çok, o süreç çok bak, iyi işler, yönetilmemiş.
0: Bak bu işler yönetim, çok stratejik olmalı, akılcı olmalı. Hata bunlar. Hata. Bu hataları hepimiz yapabiliriz. Yapmayan kazanıyor. Bak ben de yapabilirim, sen de. Yapmayan kazanıyor. Ve iz bırakacak şeyler olması lazım. İsmail Kartal 4 kez gelmiş. Kalkıyor Fatih Terim, diyor ki 8'de kapanır 18'de. Nerede kalmıştık? Atasözü gibi 50 yıl daha bunlar konuşulacak şeyler, iz bırakacak şeyler olması lazım. İçimizdeki İrlandalılar diyor. Bugün baktığında Trabzonspor Fatih Tekke, Galatasaray Okan Buruk, Beşiktaş İtalyano, Fenerbahçe'nin buradan bir kalibre daha üst teknik adam arayışına girmesi lazım. Fenerbahçe ama neyse, söz sende.
1: Şimdi Dünya Kupası yapalım. Dünya Kupası ile ilgili konuşacak çok şey var da bir Fransa'dan başlayalım isterim. Son bölümde bir Dünya Kupası sohbeti yapalım.
2: Herkes zorlanırken, Almanya elenirken iyi de son 32 oluyor. Şu ana kadar gördüğüm en iyi son 32 demek isterdim ama zaten ilk defa 32 tur yapılıyor. Onu söylemek lazım.
3: İlk 32.
2: İlk 32. İyi 32. Hocam Fransa İsveç'i hani tabiri caizse dümdüz etti. Dümdüz etti.
3: Hakikaten ayıp.
2: Yani Fransa böyle 50-55 dakikalık bir maç oynadı.
3: Yani ben herhalde seyredebildiğim maçlar arasında rakibi karşısında hiçbir şey yapamayacak ya da yapamamış o an için en üstteki takım İsveç oldu şu oyunda, seyrettik maçı. Şey var, ilk yarı bir savunma var, işte gol olmadı falan ama birazdan olur şeyi de hep verdi yani. Biraz sonra şu, bu olmadı, şu oldu. İşte şey zaten direkler dövmeye başladı, gitgide yanaşıyor.
1: Mbappe
3: işte
1: vuruyor direkt, falan, polis de vuruyor, röveş aşağı. Şey, hani,
3: biraz sonra bu olacak ki en son yine bir iç koşuyla bir döndüm. O fiziğe yani uzun alanda Mbappe tamam çabuk da o kısa alanda bu kadar çabuk adımlayıp o ayaklar çok enteresan bir şeydi bence. Ama belki programın belirli bölümlerinde hakikaten söyledim, bir kez daha söyleyeceğim. Fransa takımının oynayanı, yedekte bekleyeni, Amerika'ya gitmeyenler. 3 tane takım çıkar şu an.
1: Amerika'ya gitmeyeni çeyrek final yapar. Yedekleri minimum yarı final yani yapar. Şu kadro muhtemelen final yapacak zaten yani.
3: Ben o yüzden mesela şeyde Fas'ı çok merakla bekliyorum. Ve aynı labirentte olmasından dolayı da biraz üzgünüm. Fransa, Fas bir şekilde bir yerde karşılaşacak öyle görünüyor. Ya diyordum yani Fas'la Fransa oynasın falan böyle aklımda ama bu tarafta Fas-Arjantin'e doğru gidiyorum ya. Şey Fransa-Arjantin'e doğru gidiyoruz yani.
1: Şimdi ya

0: Ben iki ihtimalden bir tanesinden mutluyum. Şöyle, Fransa Arjantin olursa iyi final mi? Kesin iyi final, ama ben bilmiyorum yani, bir futbol severi olarak aynı finalleri izlemeyi sevmiyorum. Yani 2022'de de aynı final vardı. Bu tabii benim için geçerli bir şey. İkincisi, Fransa Fas final, yani yarı final oluyor galiba, ya da çeyrek oluyor, çeyrek oluyor. Onu istiyorum çünkü Fas'ın hani 2022'de yarı finalden kalan bir hesabı var, ama bu kez daha güçlüler. Ve orada ciddi bir sakatlık problemi yaşamışlardı. Beşiktaş savunma oyuncusu sakat başlamıştı. Hemen tekrar sakatlandı falan gibi sorunlar yaşadılar maç içinde. O maçı da bir görmek isterim açıkçası.
1: İspanya'dan hiç bahsetmiyorsun.
0: İspanya kendinden bahsettirmiyor çünkü çok. Ama
1: 3 tane final vaat eden takım
0: geliyor
1: var bence şu anda. Öyle düşünüyor musunuz? Final vaat eden Arjantin,
0: şöyle
1: Fransa, İspanya var diye düşünüyorum.
0: İngiltere'de belki çok parlak oynamıyor ama hep bu oyunla son yıllarda bütün turnuvalarda bir minimum yarı final görüyorlar. Ben yani biraz 4 olabilir diye düşünüyorum o sayı. Çünkü İngiltere biraz 2022'nin Arjantin'i gibi, böyle geç açıla açıla açıla da bir şeyler yapabilir gibi
1: Kimi
0: geliyor.
1: izlemek istersin finalde? İki takım.
0: Finalde iki takım.
2: Ben
0: Finalden
2: Fas'ı
0: önce
2: çok
0: iki takım
2: isterim mesela.
0: söyleyeyim.
1: Hayır, Fransa'yı istiyor da rakibi kim olsun istesin? Mesela İngiltere mi olsun? Hocam sen ne dedin?
2: Ben Fas'ı çok şey yapıyorum yani.
0: İngiltere mesela Arjantin finali olsa benim için daha keyifli
1: İngiltere
0: bir final
1: Arjantin.
0: olur yani.
2: Oluyor mu ki şeyde?
1: Lineker'li
0: Maradona
1: da
0: olmuyor işte.
2: Tamam.
0: Falkland Savaşı'ndan sonra diyecektim de yok, olmuyor olmuyor. Olmuyor da olsa güzel olurdu
2: Olsa,
0: anlamında
2: aynen,
0: söylüyorum
2: aynen.
0: yani.
2: Yani tabii bir tarafta bir Messi şeyi var. Yani son ana kadar seyretmek istiyor insan. Belki son Dünya Kupası, belki değil, muhtemelen öyle. Saygı duyulacak bir saha içi performans, dışarısını konuşmuyorum. Ama ben yani bu önemli takımı, Fransa takımını, Fas'tan hep bir şey bekliyorum. Bu sene çok şeyim yani, Fas'a karşı oynamak istiyorlar. Bu sene bir savunma yapanlar var, bir oynamak isteyenler var. Böyle ayrıldı takımlar. Hani çok kuvvetli savunmalar var yani. Hakikaten yani 15 metreye falan indi artık.
1: Biz hangi sınıftayız? Türk milli takımı?
2: Şimdi biz de herkes şunu çok konuştuk. Yani topa sahip olmayı çok
0: Ekonomi
2: konuştuk.
0: Ekonomi sınıfındayız abi. Erken dönmeyin.
2: Topa sahip olma bir veridir. Ama bu topu rakip mi size verdi? Siz mi sahipsiniz? Bu çok önemlidir. Maçın gidişatı için. Bize genelde verdiler topu. Beklediler, zaaf aradılar çünkü, ve bunda da başarılı oldular. Yani bizim bence belki %50 kalibremizdeki takımlar bu taktiksel disiplinle ve dayanıklılıkla çok, herkesin çok öngörebileceği bir oyun planıyla maalesef topu bize vererek, yani biz topa sahip olmamızla, dediğim gibi tekrar edeyim, topun bize rakip tarafından verilmesi iki ayrı konu analizde. Biz orada topa sahip olduğumuzu düşündük. Bence topu rakip bize verdi, bekledi, eksiğimizle geldiler.
0: Peki,
2: birçok maç böyle gidiyor.
0: Söylüyorum o zaman. İyi bir final söylüyorum. Buna çok itiraz
2: Ben
0: etmezsiniz
2: takımlar
0: gibi.
2: çok şeyde.
0: Arjantin Portekiz.
2: Of, yani orada iki ismin finalinden
0: Bu
2: bahsediyorsun
0: arada bence
2: belki.
0: Dünya tarihinin en fazla izlenen maç olur.
2: Olur, hakikaten olur yani. Şey, çok güzel bir şey. Yol bence
1: Fransa'nın
2: de, ama çok kolay
1: kimler
2: görünmüyor.
1: Var rakibi? Kim olabiliyor şimdi? Ne oluyor?
0: Abi bakalım o gariban takımlar kimler? Bakalım. Paraguay var önce. Sonra Kanada Fas galibiyle oynayacak. Fransa'da ben eledim şu anda Paraguay'ı da.
2: Elene.
0: Bilmiyorum, aksi herhalde.
2: Elene.
0: Sonrasında da görüntü o ki ağaçtan İspanya'nın gelme şansı var. Ama oradan bir Portekiz de çıkabilir tabii ki. Yani İspanya, Avusturya, Portekiz, Hırvatistan. Portekiz, İspanya çıksa oradan yani İspanya...
2: İspanya, Portekiz, Fransa ile buluşuyorlar.
0: Favori olacak tabii ama.
2: Fransa'ya doğru gidiyor değil mi o ağaç, İspanya'nın olduğu bölüm?
0: Çok pardon hocam, duyamadım. İçeriden de
2: İspanya'nın şey ağaç Fransa ile mi birleşecek?
0: İspanya'nın ağacı hocam, hemen bakayım, Fransa ile birleşiyor mu? Ya İspanya Fransa finali olur mu olmaz mı diye konuşuyoruz.
2: Onu şey yapacağım.
0: Söyleyeceğim
2: aynı
0: sonra.
2: Taraftalar
0: birleşmiyor.
2: Bu taraftan Arjantin
0: final.
2: Tarafından geliyor o
0: yarı
2: zaman.
0: Yarı final olabilir.
2: O zaman Arjantin İspanya oynadı yarı final.
0: Arjantin tarafı açık biraz ya. Yani yeşil burunla oynuyorlar. Geçerlerse Avustralya Mısır galibiyle oynayacaklar.
2: Bir tane daha geldi.
0: Diğer taraftan İsviçre, Cezayir, Kolombiya, Gana'nın galipleri oynayacak. Oradan Kolombiya şu an gelebilir gibi görünüyor.

0: Yani Arjantin'i tabii orada zorlayacak ne olur? Bir Kolombiya eşleşmesi olur ama onu geçerlerse de...
1: Arjantin finali hayırlı
0: gidiyorlar
1: olsun.
0: Zaten.
1: Kiminle oynayacak bilmiyorum ama.
0: Bilmiyorum, böyle turnuvalarda da tam hocam öyle hayırlı uğurlu olsun diyorsun. Ondan sonra bakıyorsun takım dönmüş yani.
1: Doğru. Tabii biz şu an kağıt üzerinde konuşuyoruz. İlk
0: ben turnuvadan memnunum.
1: Ama Portekiz yani Arjantin güzel bir şey.
0: Şu anlamda memnunum yani. Futbolun şu anda bayrağı ele alan oyunculara diyeyim yani. Mbappe'si, Haaland'ı. Messi hala bayrağı vermiş değil de verecek yani futbolu bıraktığında.
1: Sahnede hala hepsi
0: evet,
1: sahnede.
0: Evet aynen öyle. Yani dediğim saydığım isimler hepsi çok formda. Hepsi çok iyi turnuva geçiriyor. O yüzden hani şu turnuvada yıldız isimler anlamında 5-6 isim koysak en üstte hepsi iyi turnuva geçiriyor. Öyle bir nokta var. Evet ağaç ekranda. Şu anda final yolu. Bu arada şunu söyleyeyim. Messi ile ilgili ek bir bilgi. Messi gol krallığı tablosunda geri kalan 9 isim yani ilk 10'da zaten şu an zirvede Messi 6 golle. Geri kalan 9 isminden en az 10 yaş büyük. Böyle de canı istediğinde absürt rekorlar kırabilen bir durum. Valla şöyle Brezilya'da finalde olsa ben mutlu olurum açıkçası ya. Yani bir Brezilya, Portekiz, Brezilya, İspanya finali de fena olmaz. Ama tabii Brezilya yarı finalde
1: Brezilya
0: bir
1: çok uzun oldu ya. Değil mi? Brezilya çok uzun
2: Brezilya
1: zamandır.
2: Milli takımın en yıldız ismi ne şu anda?
0: Ancelotti.
2: Seni tebrik ederim. Eskiden hep oyuncular olurdu.
0: Evet. Şimdi teknik adam.
2: Şu anda teknik adam. Brezilya o yüzden gündemde yok şu anda biliyor musun?
0: Peki. Böyle de tamamlıyoruz programı. Sevgili Ozan Zeybek ve Nedim Yiğit çok teşekkürler. İkinizi de görmek çok keyifliydi. Ağzınıza sağlık diyelim. Spor gündeminin sonuna geldik. Mutlu akşamlar. Hoşçakalın.
3: A Spor Radyo. Sporun radyosu. Reklam. İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
4: Aspor Radyo. Sporun radyosu.
5: Hızlı geçiş sistemi EGS vakıf katılımda çok daha hızlı. Anlaşılmadıysa burada yavaşlayalım. Hemen kullanmak için HGS başvurularınızı vakıf katılım mobil şubeden yapın. Etiketiniz hızla kapınıza gelsin. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
6: Ajet'le bu fiyatlara uçarsın. Şimdi Ajet Mobil'e gel. Takvimdeki en iyi fiyatları gör. Avantajlı uçak biletini hemen al. Uçarsın bu fiyatlara.
7: Derken rezervasyon. Son dakika fırsatları Türkiye'nin ilk akıllı tatil platformu Tatil Sepeti'nde.

0: kurallarını sunar.
1: Cep telefonu kullanımından kaçının. Seyir halindeyken telefonla ilgilenmek gözlerinizi yoldan ayırmanıza neden olur. Bir saniyelik bir dikkat dağınıklığı bile geri dönüşü olmayan sonuçlar doğurabilir. Mesajlara veya aramalara aracı sağa çekince bakın. Şansa kalmaz işimiz
0: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
2: FIFA Dünya Kupası heyecanı sahalarda, Peugeot heyecanı yollarda. Futbol dostu Peugeot Aktif İri Yıl bilgilendiriyor.
3: Dünya Kupası tarihinin en yüksek seyircili maçı 1950'de Maracana'da oynandı. Uruguay'ın Brezilya'yı 2-1 yendiği karşılaşmayı resmi kayıtlara göre 173.850 kişi izledi. Brezilya için büyük bir hayal kırıklığı, Uruguay için unutulmaz bir zaferdi. Bu maç futbol tarihine Maracanazo olarak geçti.
2: FIFA Dünya Kupası heyecanı sahalarda, Peugeot heyecanı yollarda. Futbol dostu Peugeot Aktif İri Yıl bilgilendirdi.
4: Vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
5: Derken rezervasyon. Son dakika fırsatları Türkiye'nin ilk akıllı tatil platformu Tatil Sepeti'nde.

0: Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: Hepsi Bro'da Premium günleri 6 Temmuz'da başlıyor. Net %10 hepsi para kazanmaya hazır ol.

0: yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman her yerde jest yapan bir kart var. Ziraatten en çok jest yapan kart. Jest kart. Bankartın jest oldu. Reklam.
1: A-Spor Radyo.
2: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
3: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Evin akıllısı nasıl olur? Gelin size anlatayım. Öncelikle çatınıza kurulacak güneş panelleriyle kendi elektriğinizi kendiniz üreteceksiniz. Bu sisteme ürettiğiniz enerjiyle çalışan bir CV enerji ısı pompası ekleyeceksiniz. Böylelikle evinizde 4 mevsim konforunu yaşayacaksınız. Kışın sıcacık, yazın seri. Üstelik 7/24 sıcak su her an elinizin altında olacak. Ürettiğiniz fazla enerjiyi lityum bataryalarda depolayacak, güneş olmadığında ya da elektrik kesildiğinde enerjisiz kalmayacaksınız. Cep telefonunuzdan dilediğiniz yerden evinizin elektriğini ve ısısını kontrol edeceksiniz. Ve tüm bunları güvenilir ve her an ulaşılabilir bir marka olan CV Enerji ile sağlayacaksınız. Çünkü akıllı ev, enerjisini yöneten evdir. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
2: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
1: Reklam.
4: Vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
5: Derken rezervasyon. Son dakika fırsatları Türkiye'nin ilk akıllı tatil platformu Tatil Sepeti'nde.
6: Tatil Sepeti.
7: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen o.
8: Senin de bilgisayarın böyle hata sesleri veriyorsa...

0: Şimdi İyi Finans var. Ev, araba ya da iş yeri alırken iyisini iste. İyi Finans'ın her şubesinde faizsiz finansmanı şeffaflıkla anlatan finans uzmanları seninle.
1: Ayrıntılı bilgiye iyifinans.com.tr'den veya 444 3283'ten ulaşabilirsin.
2: Spor Radyo.

0: Devam ediyor. Hem ülke futbol gündemine göz atacağız hem de Dünya Kupası'nda neler oluyor, neler bitiyor, bizi nasıl senaryolar bekliyor son 32'nin kalan maçlarında, hepsine dair arkadaşlarımızın hazırlıkları var. Tüm bu konularla alakalı haberler Aspor ekranlarında, ana haberde sizinle olacak sevgili seyirciler. Açılışı transfer gündemindeki önemli gelişmelerden biriyle yapalım ve Galatasaray'la başlangıcımızı gerçekleştirelim. Sarı kırmızılı takım geçen sezonun ilk bölümünü ezeli rakibi Fenerbahçe'de geçiren John Duran'ı kadrosuna katmak için hazırlanıyor.
1: John Duran adım adım Galatasaray'a yaklaşıyor.
2: Musabba top hala kendisinde. Musabba yaptı ortayı, gol pozisyonu ve gol! Bir asist daha Musabba'dan, gol John Duran'dan!
1: Mayıs ayında başlayan transfer süreci artık sonuçlanmaya doğru gidiyor. Galatasaray'a bir süre önce haber gönderen Kolombiyalı golcü, sarı kırmızılı kulübün şartlarını kabul etmiş durumda. Saha içinde olduğu kadar saha dışındaki yaşantısıyla da gündeme gelen John Duran için Galatasaray kendini koruyan bir yaklaşım sergiledi. Sarı kırmızılı kulüp müzakerelerde Duran'ın disiplin sorunu yaşatması halinde sözleşmeyi tek taraflı fesih hakkı konulmasını şart koştu. UEFA Şampiyonlar Ligi'ne ve milli takıma dönmek için çok istekli olan John Duran cephesi bu maddeye karşı çıkmadı. 5 milyon euro seviyesinde yıllık ücretle Kolombiyalı futbolcunun kiralık transferi için geri sayıma geçildi. Geçtiğimiz sezonu Fenerbahçe ve Zenit'te kiralık olarak geçiren John Duran 30 maçta süre aldı. 22 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda 7 gol ve 3 asistlik skor katkısı verdi. Galatasaray'la Duran'ın bonservisini elinde bulunduran El Nassr kulübü satın alma opsiyonu üzerinde görüşmeler yürütüyor. 2023'te 30 milyon euro bonservis bedeliyle Aston Villa'nın yolunu tutan Duran, Ocak 2025'te 77 milyon euro transfer bedeliyle Suudi Arabistan ekibine katılmıştı.
0: Fenerbahçe ile devam edeceğiz bültenimize. Sarı lacivertli takımda bildiğiniz gibi sezon öncesi hazırlıklar, Topuk Yaylası kampında gerçekleştirilen antrenmanlarla yoğun bir tempoda devam ediyor. Bazı sakatlık durumları da maalesef söz konusu oldu. Daha önce de paylaşmıştık sizinle. Vedat Muriç geçirdiği adale sakatlığı sebebiyle yaklaşık bir ay sahalardan uzak kalacak. Anderson Talisca'dan da kötü bir haber gelmişti. Ama detayları elimize ulaştı. Korkulacak bir durum yok. Anderson Talisca'da korkulan olmadı. Antrenman sonrası ağrıları artan Brezilyalı futbolcu tedbir amaçlı MR'a girmişti. Talisca'nın MR'ında ciddi bir soruna rastlanmadı. Ağrı hissedilen bölge için kuvvetlendirme çalışması yapacak Brezilyalı futbolcu Avusturya kampında takımlı olacak. Talisca geride kalan sezonda Fenerbahçe formasıyla 45 maça çıktı. 32 yaşındaki futbolcu bu süreçte 27 gol ve 5 asistlik skor katkısı sağladı. Fenerbahçe'de futbolcuların kulüp kanalına ve medya mensuplarına yaptığı açıklamalar devam ediyor. İsmail Kartal'ın önceki döneminde sergilediği performansla sarı lacivertli taraftarların büyük beğenisini kazanan ama son iki sezonda biraz düşüş trendinde görünen Fred, İsmail Kartal'ın takımın başına geçmesinden dolayı çok mutlu hissettiğini söyledi. Hocayla aralarındaki uyum da tabii ki bu konuda Fenerbahçe'ye fazlasıyla yardımcı olabilir. Açıklamaları devam eden Fred, sarı lacivertli takımın hedefinin katıldıkları tüm kulvarlarda şampiyonluklar yaşamak olduğunu söyledi.
3: It's good time to be here. To this training, we need start strong.
4: Burada olmak için gerçekten güzel bir zaman antrenmanlarımızı sürdürüyoruz. Güçlü bir şekilde başlangıç yapmak istiyoruz. Önümüzde iyi bir sezon var. Bizi bekleyen iyi bir sezon var. Önemli bir sezon var. Dolayısıyla bizler de antrenmanlarımızı en iyi şekilde devam ettirmeliyiz. Hocamızla alakalı şunları söyleyebilirim. Gerçekten kendisi harika bir insan. Zaten beni buraya o getirmişti. Bu anlamda da.

0: Ona minnettarlığımı tekrar ifade etmek isterim. Ve onunla çalıştığım dönemlerde de çok güzel zamanlar geçirdik. Dolayısıyla bunu da söylemem gerekiyor. Tekrar Fenerbahçe'ye döndü. Bundan dolayı da, dönüşünden dolayı da mutlu olduğumu söylemek istiyorum. Umuyorum ki harika bir sezon geçireceğiz hep birlikte. İletişimsel anlamda da iyi bir iletişime sahip olduğumuzu düşünüyorum. Her zaman birbirimize netiz. Kendisi sadece iyi bir insan değil, aynı zamanda iyi de bir teknik direktör. Bana göre birlikte iyi bir sezon geçireceğiz. Güçlü bir başlangıç yaptığımızı, sert bir başlangıç yaptığımızı söylemem gerekiyor. Tabii ki bu oyuncular açısından, bizler açısından zor olsa da bunun böyle olması gerekiyor. Çünkü iyi bir şekilde, güçlü bir şekilde başlamamız gerekiyor. Zira oynayacağımız çok önemli maçlar olacak. Şampiyonlar Ligi maçı oynayacağız. Ve dolayısıyla buradaki çalışmalarımızı yaparken her şeyimizi ortaya koymak durumundayız. Bu şekilde çalışmamız gerekiyor. Ve genel anlamda da iyi bir durumda olduğumuzu söylemek istiyorum. Güçlü, sert, kaliteli antrenmanlar yapıyoruz ve bu antrenmanları tabii ki yapmaya devam etmemiz gerekiyor ki ilk oynayacağımız maçta en iyimizi sahaya yansıtabilelim. Önemli bir zaman burada geçirdiğimiz zaman, kaynaşabilmek açısından, şakalaşmalar yapabilmek açısından, birbirimizi tanımak açısından, bilmek açısından, zira yeni oyuncular mevcut, aynı şekilde genç oyuncular var. Dolayısıyla bu birlikteliği sağlayabilmek adına, birlikteliği güçlendirebilmek adına bana göre önemli bir süreç burada geçirdiğimiz süreç ve bu da zaten bunu yapabilmek için mükemmel bir dönem, mükemmel bir zaman. Ben de herkes gibi kendimi geliştirmeye gayret ediyorum. Kendi oyunumu geliştirmeye çalışıyorum. Pas kalitemi, paslarımı geliştirmeye çalışıyorum. Aynı şekilde şutlarımı geliştirmeye çalışıyorum. Çünkü çok daha iyi bir noktaya evrilmek adına bu gelişimi sağlamanız gerekiyor. Ben de bunu yapmak istiyorum. Dolayısıyla kendimi geliştirebilmek adına, daha iyi bir versiyona geçebilmek adına da sıkı bir şekilde, en iyi şekilde çalışmak gerekiyor. Bana göre gayet olumlu, iyi bir soyunma odasına sahip olduğumuzu düşünüyorum. Zira İyi bir arkadaşlığımız var. Tabii ki de saha içerisinde bir mücadele ortaya koyuyorsunuz, bir savaş ortaya koyuyorsunuz ve elbette zaman zaman uyuşmazlıklarınız olabiliyor. Aynı noktada buluşamadığınız anlar olabiliyor ama netice itibariyle baktığımızda biz biriz, bir aileyiz ve birlikteliğimizi her zaman sürdürüyoruz. Tabii ki ben de kişisel anlamda kendi tecrübelerimi takım içerisinde takıma aktarmaya, yansıtmaya çalışıyorum. Bu anlamda yardımcı olmaya çalışıyorum. Birlikteliğimizi sürdürebilmek adına kendi tecrübelerimi aktarmaya çalışıyorum. Zira bu da bana göre takım için mühim. Hedefimiz oynadığımız tüm kulvarlarda başarılı olmak. Yani her şeyi kazanabilmek. Her şeyden önce ilk olarak yapmamız gereken şey tabii ki de en iyimizi sahaya yansıtmak. En iyimizi ortaya koymak. Bu bana göre en önemli olan şey. Tabiri caizse kanımızın son damlasına kadar sahada mücadele etmeliyiz. Bunun için savaşmalıyız. Tabii ki de taraftarlarımızı da gösterdiğimiz performansla beraber kendi tarafımıza çekmeliyiz. Onların desteklerini almalıyız. Bunu da göstereceğimiz mücadeleyle göstermeliyiz. Onları bu şekilde ancak kendi tarafımıza çekebiliriz. Onların desteklerini çünkü hissetmek isteriz her zaman. Umarım bu sezon içerisinde yine her zamanki gibi her şeyimizi ortaya koyacağız ve en sonunda da öyle umut ediyorum ki şampiyonluğa varan noktaya ulaşacağız, şampiyonluğu elde edeceğiz.
1: UEFA kadro maliyeti kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle Fenerbahçe'ye 7 milyon euro para cezası verdi. Sarı lacivertli kulüp bu karara itiraz edileceğini açıkladı.
2: UEFA'dan Fenerbahçe'ye para cezası geldi. Sarı lacivertli kulüp kadro maliyet kurallarının ihlal edilmesi gerekçesiyle UEFA tarafından verilen 7 milyon euroluk cezaya itiraz edeceğini duyurdu. Yapılan açıklamada bu yaptırım 2025 takvim yılına ait futbol takımına ilişkin bonservis bedelleri, menajerlik giderleri, futbolcu ücretleri ve ilgili diğer takım maliyetlerinin UEFA tarafından belirlenen mali sürdürülebilirlik limitinin üzerinde gerçekleşmesinden kaynaklanmaktadır denildi. Cezanın geçmiş döneme ilişkin finansal uygulamalar sonucunda ortaya çıktığı belirtilirken, henüz 22 gün önce göreve başlayan yönetim kurulumuz, kulübümüzün hak ve menfaatlerini korumak amacıyla ilgili karara itiraz etmek için gerekli hukuki ve idari başvuruları yasal süre içinde gerçekleştirecek olup, UEFA'nın mali sürdürülebilirlik kriterlerine tam uyum sağlanması adına gerekli tedbirler alınacaktır ifadelerine yer verildi.
1: Ana habere Beşiktaş'la devam ediyoruz sevgili seyirciler. Siyah beyaz taraftarları transfer sezonunda fazlasıyla heyecanlandıracak bir haberimiz var. Belçika milli takımıyla da şu günlerde Dünya Kupası'nda boy gösteren Leandro Trossard'ın performansını herkes merakla takip ediyor. Ana sebep Trossard'ın Beşiktaş'a transfer ihtimalinin bulunması. Siyah beyazlı kulüp Arsenal'la oyuncunun şartları için anlaşma sağladı.
2: Beşiktaş, Leandro Trossard transferinde aşama kaydetti. Siyah beyazlı yönetim, Belçikalı sol kanat oyuncusunu kadrosuna katmak için Arsenal'la büyük ölçüde anlaştı. Başkan Serdal Adalı'nın bizzat yönettiği süreçte Trossard cephesiyle görüşmeler sürüyor. Trossard'ın Türkiye'de oynamaya sıcak baktığı öğrenilirken oyuncu cephesinin bazı özel istekleri bulunuyor. Sürecin kilit noktası ise bu şartların karşılanması. Belçikalı futbolcunun özel isteklerinin karşılanması halinde transferin gerçekleşme ihtimali oldukça yüksek. Leandro Trossard Ocak 2023'te Brighton'dan Arsenal'a 24 milyon euro bonservisle transfer edildi. İngiliz ekibiyle bir yıl daha sözleşmesi bulunan 31 yaşındaki futbolcu geride kalan sezon 51 maça çıkarken 8 gol 9 asist kaydetti.
1: Beşiktaş'ta santrfor pozisyonuna muhakkak bir takviye gerçekleşecek gibi görünüyor. Siyah beyaz takımın bir süredir Juventus'tan ayrılan ve boşa çıkan Sırp golcü Dušan Vlahović ile ilgili olduğunu biliyoruz. Ama bu transferin şartları çok da kolay görünmüyor. Bir alternatif düşüncesi de var Beşiktaş'ta. O isim tıpkı Leandro Trossard gibi bugünlerde Belçika ile Dünya Kupası'nda mücadele eden tecrübeli forvet Romelu Lukaku.
2: Beşiktaş'ta forvet arayışları devam ediyor. Golcü transferinde ilk tercihini Dušan Vlahović'ten yana kullanan siyah beyazlı yönetim, Sırp yıldızdan beklenen yanıtı alamaması durumunda Romelu Lukaku'ya yönelecek. Beşiktaş'ın Vlahović'e 3 yıllık bir kontrat önerdiği ve yıldız oyuncuya çift haneli seviyelerde bir maaş teklifinde bulunduğu ifade edildi. Siyah beyazlılar B planı olarak tuttuğu Lukaku içinse Napoli ile temasa geçerek resmi bir teklif yapmayı değerlendirebileceği kaydedildi. Belçika milli takımıyla Dünya Kupası'nda mücadele eden Lukaku'nun İtalyan ekibiyle bir yıl daha sözleşmesi bulunuyor.

0: 33 yaşındaki forvetin Napoli ile sorunlar yaşadığı ve takımdan ayrılmaya sıcak baktığı belirtildi. Geçen sezon uzun süre sakatlık yaşayan Lukaku sadece 7 kez forma giydi ve 1 gol kaydetti. 2026 Dünya Kupası'nda 3 maçta forma giyen tecrübeli santrfor bir kez ağları havalandırdı.
1: Ana haberde şimdi Trabzonspor'dan gelişmeleri sizlerle paylaşacağız. Son sezonlarda bildiğiniz gibi dönem başlamadan, mümkünse lige girilmeden Trabzonspor transfer çalışmalarını noktalayıp takımı takviye etme niyetinde oluyordu. Bu transfer dönemine de dört büyükler arasında açık ara şüphesiz en hızlı girişi yapan ekip Bordo Mavili takım oldu. Karadeniz temsilcisi 4 futbolcuyu kadrosuna kattığını resmen açıkladı. Samet Akaydın, Metehan Mimaroğlu, Melih Kabasakal ve Thierry Karadeniz yeni sezonda Bordo Mavili formayı giyecek. Trabzonspor 4 imzayı birden açıkladı. Bordo Mavililer Metehan Mimaroğlu, Melih Kabasakal, Thierry Darnell Karadeniz ve Samet Akaydın'la sözleşme imzalandığını kamuoyu aydınlatma platformuna bildirdi. Rize Spor'dan ayrılan milli stoper Samet Akaydın'la 2+1 yılını anlaşan Karadeniz ekibi oyuncuya ilk sezon için 43,5 milyon lira ödeyecek. Geçen sezon 30 maça çıkan Samet 4 gol 2 asistlik performansla takımına katkı sağlamıştı. 1+1 yıllık sözleşme imzalanan Metehan Mimaroğlu ilk sezonunda 27 milyon lira kazanacak. Geride bıraktığımız sezon Gençler Birliği formasıyla tüm kulvarlarda 36 maça çıkan 31 yaşındaki sol kanat 7 gol 4 asist kaydetti. Gaziantep'ten transfer edilen Melih Kabasakal için 22,5 milyon lira bonservis ödenecek. 30 yaşındaki oyuncuyla 2+1 yıllık anlaşma yapıldı. Melih'e ilk yıl 30 milyon 575 bin lira ödenecek. Tecrübeli ön libero geçen sezon 30 maça çıktı. Trabzonspor 18 yaşındaki Thierry Karadeniz'le ise 5 yıllık sözleşme imzaladı. Oyuncuya 80 bin euro imza parası ödenecek. Genç futbolcu yıllık 80 bin euro alacak.
2: Trabzonspor 4 yeni transferinin yer aldığı bir video yayınladı.

0: Bize bir ekip lazım.
1: Her an içeri kat edecek, kaleyi koklayacak, skoru değiştirecek birine ihtiyacımız var.
0: Başka?
1: Çizgiyi açacak, oyunun yönünü değiştirecek biri.
0: Başka?
1: Geri adım atmayacak, arkaya emanet edeceğimiz biri.
0: Başka ne lazım?
1: Kalabalığın içinde yolu görecek, oyunun ritmini tutacak biri.

0: Oleksandr Zubkov'un boşluğunu doldurmak için transfer çalışmalarını sürdüren ve sağ kanadını güçlendirmeye hedefleyen Trabzonspor, Gianluca Prestiani ve Ricardo Orsolini ile ilgileniyor.
1: Trabzonspor sağ kanat transferi için girişimlerini hızlandırdı. Zubkov ve Felipe Augusto'nun ayrılığı sonrası bu mevkide oyuncusu kalmayan Bordo Maviller, Gianluca Prestiani ve Ricardo Orsolini ile ilgileniyor. Karadeniz ekibi Arjantinli genç oyuncu Prestiani için Benfica ile görüşüyor. Portekiz ekibiyle anlaşma zemini sağlanırsa 20 yaşındaki oyuncuyla da temaslar vakit kaybetmeden başlayacak. Piyasa değeri 20 milyon euro olan ve 2029'a kadar sözleşmesi bulunan Prestiani geçtiğimiz sezon Portekiz Ligi'nde süre aldığı 29 maçta 3 gol atıp 5 asist yaptı. Sağ kanat mevki için alternatifli bir liste oluşturan Trabzonspor, İtalyan futbolcu Ricardo Orsolini için de hamleler yapıyor. Bologna kulübü bonservis geliri elde etmek için 29 yaşındaki oyuncunun satışına sıcak bakıyor. 9 sezondur Bologna forması giyen Orsolini geçtiğimiz sezon Serie A'da 10 gol 1 asistle oynadı.

0: Kocaeli Spor Alman kanat oyuncusu Makana Baku'yu renklerine bağladı. Süper Lig ekiplerinden Kocaeli Spor hücum hattını Alman futbolcu Makana Baku ile güçlendirdi. Transfer çalışmalarını sürdüren Körfez ekibi 28 yaşındaki sol kanatla 2 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu. Son olarak Yunanistan temsilcisi Atromitos'ta forma giyen Makana Baku, geride kalan sezon 45 maçta sahaya çıkarken 13 gol, 10 asistlik katkı yaptı. Amelî takımın Uluslar Ligi'nde Eylül ayında iç sahada maçlarını oynayacağı karşılaşmaların stadyumları belli oldu. Tarihinde ilk kez A Ligi'nde mücadele edecek milliler Fransa, İtalya ve Belçika ile aynı grupta yer alıyor. Türkiye ilk karşılaşmasını 25 Eylül Cuma günü Fransa ile Kocaeli Stadyumu'nda, ikinci maçını 28 Eylül Pazartesi günü İtalya ile Bursa'daki Atatürk Spor Kompleksi'nde oynayacak. Ay Yıldızlılar FIFA'nın uluslararası maç takviminde yapmış olduğu değişiklikle 21 Eylül 6 Ekim aralığındaki milli maç döneminde 4 karşılaşma oynayacak. Milliler sonraki 2 maçındaysa 2 Ekim'de Belçika, 5 Ekim'de İtalya deplasmanına gidecek. Türkiye Kasım ayındaki milli arada Belçika'yı ağırlayacak ve Fransa'ya konuk olacak. Amelî erkek basketbol takımı FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa elemeleri mücadelesinde Bosna Hersek deplasmanına çıkacak.
1: 2027 FIBA Dünya Kupası elemelerinde ikinci turu garantileyen Amelî erkek basketbol takımı Bosna Hersek deplasmanına çıkıyor. C grubunda oynadığı 4 maçı da kazanan Türkiye 8 puanla liderlik koltuğunda yer alıyor. Milliler sırasıyla evinde Bosna Hersek'i 93-71, deplasmanda İsviçre'yi 85-60, Sırbistan'ı 82-78 ve İstanbul'da Sırbistan'ı 94-86 mağlup etti. Ay Yıldızlılar Bosna Hersek'le oynadığı son 6 resmi maçı da kazandı. Baş antrenör Ergin Ataman yönetimindeki milli takım Bosna Hersek'in ardından 6 Temmuz'da İstanbul'da İsviçre ile oynayacağı son grup maçını da kazanarak ikinci tur grubuna namağlup yükselmeyi hedefliyor.
0: Sev Kupası şampiyonu Galatasaray Daikin kadın voleybol takımı gelecek sezon özel izinle Sev Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek.
2: Galatasaray Daikin 2026-2027 sezonunda Sev Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek. Avrupa Voleybol Konfederasyonu'nun sarı kırmızılı takımın wild card hakkı kazandığını bildirdiği açıklamada, Galatasaray Daikin Sev Kupası'nı kazanarak tarihinde ilk kez uzun zamandır beklenen ve çok arzulanan bir kıta kupasına kavuştu denildi. Galatasaray Daikin kadın voleybol takımı Nisan ayında oynanan Sev Kupası finalinde 3-2 kazandığı maçın rövanşında İtalya'nın Reale Mutua Fenera ekibini 3-1 yenerek şampiyon olmuştu. Kadınlarda Galatasaray Daikin'le birlikte İtalya'nın Igor Gorgonzola Novara takımı, erkeklerde ise İspanya'dan Guaguas Las Palmas, Romanya'dan Dinamo Bükreş ve İtalya'dan Trentino Itas da wild card hakkı kazandı.
0: Ana habere çok kısa bir ara vereceğiz sevgili seyirciler. Ekranlarınızın başından ayrılmayın. Az sonra Dünya Kupası'ndan özel haberler A Spor ekranlarında olacak. Bir arada olalım.
3: A Spor Radyo.
4: Reklam.
5: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
6: A Spor Radyo. Sporun radyosu.
7: B-Kart Troy kredi kartları ile gelir vergisi ödemelerinize vade farksız 3 taksit. Vakıf katılımlı olun, avantajlardan yararlanmaya hemen başlayın. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobi Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
8: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
9: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
10: Sıradaki şarkı Happy Jean'den geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere. Happy.

0: FIFA Dünya Kupası heyecanı sahalarda, Peugeot heyecanı yollarda. Futbol dostu Peugeot Aktif İri Yıl bilgilendiriyor.
1: Dünya Kupası tarihinde en çok gol atılan turnuva Katar 2022 oldu. Turnuva boyunca toplam 172 gol kaydedildi. Finalde Arjantin ile Fransa arasında oynanan unutulmaz 3-3'lük maçta bu sayıya büyük katkı verdi. 2022 Dünya Kupası sadece Messi'nin zaferiyle değil, gol rekoruyla da hatırlanıyor.
0: FIFA Dünya Kupası heyecanı sahalarda, Peugeot heyecanı yollarda. Futbol dostu Peugeot Aktif İri Yıl bilgilendirdi.
2: Bir reklam.
3: Vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
2: Bir reklam. Yaşasın spor. A Spor Radyo.

0: Hızlı geçiş sistemi EGS vakıf katılımda çok daha hızlı. Anlaşılmadıysa burada yavaşlayalım. Hemen kullanmak için HGS başvurularınızı vakıf katılım mobil şubeden yapın. Etiketiniz hızla kapınıza gelsin. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Bilgisayarın böyle hata sesleri veriyorsa

0: tatil sepetinde.
1: Tatil sepeti.
0: Reklam.
2: A-Spor Radyo.
3: Yaşasın spor. Spor yaşatır. A-Spor Radyo. Sporun radyosu. Tutku, inanç, güç, zafer. A-Spor Radyo. Sporun radyosu.
4: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
5: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. İşte bugünün en güzel haberi. Şimdi size evinizde 4 mevsim konforu yaşamanız için CV Enerji ısı pompalarında 6 ay 0 faiz fırsatıyla bir kampanya başlattı desem ne dersiniz? Kışın üşümek, yazın da sıcaklardan bunalmak istemiyorsanız CV Enerji ısı pompalarındaki bu fırsatı sakın kaçırmayın. Dayanıklılığı, uzun ömrü ve yüksek verimliliğiyle CV Enerji ısı pompaları her anı konforla, her günü huzur ve mutlulukla yaşamanız için tasarlandı. Sınırlı süreyle geçerli bu özel kampanyayı kaçırmamak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
4: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
3: Bir reklam.
6: Post başvurunuza özel avantajlar İş Bankası'nda. İlk kez POS alacaklar için ilk 3 ay boyunca %2,29 komisyon oranıyla İş Cep'ten anında POS'a başvurun, ayrıcalıklarla buluşun. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
7: Benim bankam İş Bankası.
3: Bir reklam.
0: Yaşasın spor.
8: Hızlı geçiş sistemi EGS vakıf katılımda çok daha hızlı. Anlaşılmadıysa burada yavaşlayalım. Hemen kullanmak için HGS başvurularınızı vakıf katılım mobil şubeden yapın. Etiketiniz hızla kapınıza gelsin. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
9: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen o.

Birleşik Devletleri, Bosna Hersek ve Belçika Senegal karşılaşmaları da turnuva ağacının sol tarafında bizi bekliyor. Peki sağ tarafta neler oluyor? Gelin bir göz atalım. Brezilya ve Japonya kozlarını paylaşmıştı. Brezilya rakibini geçmeyi başardı. Norveç ise dün akşam Fildişi sahilini 2-1'lik skorla yenerek tur atlayan taraf oldu. Meksika-Ekvador maçından ev sahibi ekiplerden Meksika gülerek ayrıldı. Az sonra başlayacak İngiltere-Demokratik Kongo Cumhuriyeti maçının galibi Meksika'nın rakibi olacak. Arjantin Yeşilburun adalarıyla Avustralya Mısır'la karşı karşıya gelecek. İsviçre Cezayir ve Kolombiya Gana maçları da bizi bekliyor sevgili seyirciler. Kısa bir ara daha rica edeceğiz sizden. Dönüşte Fransa'nın İsveç'i mağlup ettiği mücadelenin özet görüntüleri Aspor ekranlarında olacak.

0: A-Spor
1: en
0: Radyo.
1: En büyük favorilerinden Fransa, Göker eşli İshak'lı İsveç'te son 32 turunda karşılaşıyor. Lager Bielke'den büyük hata. Olise'nin pasında Mbappe hareketlendi. Kaleciyle karşı karşıya Mbappe topu ağlara gönderdi ama bayrak havada. Offside. Rabiot sert bir şut sol ayağıyla. Kaleci Zetterström gole izin vermiyor. Dakika 32. Kunde çevirdi. Mbappe vurdu, direkten döndü top. Fransa akın akın geliyor İsveç kalesine. Rabiot'un pası savunmadan sekti. Michael Olise harika bir vuruş ancak direğe takıldı. Sonrasında Dembele tamamlayamıyor. Belki de şu ana kadar turnuvanın en güzel golü olacaktı ama direğe takıldı Michael Olise. Sonrasında Dembele'nin sol ayak içiyle plasesi direğin hemen yanından dışarı çıktı. Kylian Mbappe çekti sağına. Mbappe! Fransa'nın golcüsü saymaya devam ediyor. Köşe vuruşunu paslaşarak kullandı Fransa. Olise'den Dembele'ye, tek topta Mbappe. Ceza sahası içinde onu durdurmak çok zor. Dünya Kupalarında 17. golü Mbappe'nin ve Miroslav Klose'yi geçerek Messi'nin arkasında ikinci sıraya yerleşiyor Mbappe. Görüntüler ikinci yarıdan. Olise'nin pası Barcola, 2-0. İlk yarıyı golle kapattı Fransa. İkinci yarıya da golle başlıyorlar. Olise'den bir asist daha. Grup aşamasında 2 asist yapmıştı. Son 32 turunda da gol katkısına devam ediyor Michael Olise. Dakika 61. Olise vurdu Zetterström. İyi uzandı.

0: Genç kalecisi. Sol kanattan geliyor Fransa. Mbappe'nin pası Olise'ye. Olise vurdu. Savunmada Gudmundsson ayak koyuyor. Yine Fransa atakta olan taraf. Mbappe'den Barcola'ya. Michael Olise çekti soluna. Mbappe koşu yaptı. Harika bir pas. Kylian Mbappe. 18. Messi'nin hemen arkasında Kylian Mbappe. Bırakmıyor yakasını Arjantinli'nin. Maçta ikinci golünü atıyor Fransız Yıldız. Michael Olise'den de bir asist daha. 89. dakika, artık maçta son anlar. İsveç atağı. Gökereş'in vuruşunda Mike Maignan gole izin vermedi. Son anlar. Oyuna sonradan giren Mateta gole yaklaştı ama iyi bir vuruş yapamadı. Son düdük geliyor. Fransa İsveç'i 3-0 yenerek son 6 turuna yükseliyor.
1: Ziraat Bankası sunar.
2: Fransa'nın İsveç'i 3-0 mağlup ettiği mücadelenin ardından yapılan açıklamalar şimdi Aspor ekranlarında.
3: Dünya Kupası son 32 turunda İsveç'i 3-0 yenen Fransa'nın teknik direktörü Didier Deschamps takımına güvenini dile getirdi.
4: On a fait ce qu'il fallait, même si on a eu un premier quart d'heure un peu timide, mais
5: maçı ilk yarıda bitirebilirdik. Rakibimize o kadar çok koşturduk ki ikinci yarıda yorgun düştüler. Her şekilde oyuncularımı tebrik ediyorum. Kolay bir iş değil. Artık her maç zor tabii ama bu kez bizim için daha az zor oldu. Çünkü planımızı çok iyi uyguladık. Son 16 takım arasında olmak harika. Özgüvenimizi korumamız gerekiyor. Mbappe'nin gol sonrası takımla birlikte bana koşması beni çok etkiledi. Annemin vefatı nedeniyle ayrılmam herkes için en iyisiydi. Onlar da ben yokken gerekeni yaptılar. Takımın mentalitesi tek başına maç kazandırmaz belki ama kaybetmenize neden olabilir.
3: Maçta attığı iki golle Dünya Kupalarında 18 gole ulaşan ve en golcüler sıralamasında Messi'nin bir gol arkasında ikinci sıraya yerleşen Mbappe, istatistiklerle ilgilenmediğini söyledi.
6: Odak noktam Dünya Kupası'nı kazanmak. İstatistiklerin tabii ki farkındayım ama ben sadece takımın 19 Temmuz'daki finale ulaşmasını düşünüyorum. Zaten Messi'nin daha fazla gol atacağını düşünüyorum. Bu yüzden buna çok fazla dikkat etmiyorum. Dünya Kupası'nın bir ülke için ne kadar önemli olduğunun farkındayım. Hedefimin ülkem için tarih yazmak olduğunu hep söyledim. Bunu daha önce bir kez başarmıştım. Katar'da çok yaklaştım ve şimdi bir şansım daha var.
3: İsveç teknik direktörü Graham Potter, daha iyi olan tarafın kazandığını ve Fransa'ya yenilmenin utanılacak bir şey olmadığını ifade etti.
7: Kusursuz olmamız gereken bir maçtı. Ama dürüst olmak gerekirse kusursuz olsak bile yeterli olup olmayacağından emin değilim. Çünkü rakip çok yüksek seviyede. Maça iyi başladık, savunmada sağlamdık ama yeterli olmadı. Oyuncularımdan şikayetçi değilim. Maçtan sonra onlara da söyledim. Fransa'ya kaybetmek utanılacak bir şey değil. Hem saha içinde hem yedek kulübesinde çok kaliteli seçenekleri var. Biz genç ve gelişmekte olan bir takımız. Bence büyümek, öğrenmek ve toparlanmak adına harika bir turnuva geçirdik.
8: I have no complaints to the players whatsoever.
3: İsveç'in yıldız golcüsü Victor Gyökeres de Fransa'nın çok iyi bir takım olduğuna vurgu yaptı.
9: In different positions, they're not static.
10: Fransa saha içerisinde çok fazla oyuncu rotasyonu yapan, sabit kalmadan sürekli farklı pozisyonlarda hareket eden bir takım. Birbirlerinin hareket tarzlarını ve aralarındaki bağlantıyı çok iyi biliyorlar. Tabii ki bu kaliteye ve hareketliliğe sahip olunca rakip için işler zorlaşıyor. Biz takım olarak bir süre iyi savunma yaptık ama 90 dakika boyunca böyle devam etmek çok zordu. Mbappe zaten inanılmaz bir oyuncu. Onunla ilgili fazla bir şey söylememe gerek yok.
2: Fransa'nın yıldızı Kylian Mbappe Dünya Kupası'nda gollerine devam ediyor. 27 yaşındaki oyuncu İsveç karşısında kaydettiği iki golle turnuva tarihinde elemelerde en fazla skor üreten isim oldu.
11: Kylian Mbappe bir Dünya Kupası efsanesi olma yolunda emin adımlarla yürüyor. 27 yaşındaki yıldız İsveç

0: maçında kaydettiği 2 golle Dünya Kupası eleme turlarındaki gol sayısını 10'a çıkardı ve bu alanda tarihin en golcü futbolcusu oldu. Toplamda ise Dünya Kupası'ndaki gol sayısını 18'e yükselten Fransız golcü 19 gollü Lionel Messi'nin hemen arkasında ikinci sırada yer alıyor. 2018 Dünya Kupası'nda henüz 19 yaşındayken futbol dünyasına damga vuran Mbappe, ilk turnuvasında 4 gol atarak Fransa'nın şampiyonluğunda önemli rol oynamıştı. Yıldız oyuncu 2022 Dünya Kupası'nda ise 8 golle gol kralı oldu. Mbappe, Arjantin'e kaybedilen finalde hat-trick yaparak Sergio First'ten sonra Dünya Kupası finalinde 3 gol atan ilk futbolcu olarak kayıtlara geçmişti. 3. Dünya Kupası'nda da etkili bir performans sergileyen 27 yaşındaki Yıldız, grup aşamasında 4, son 32 turunda da 2 gol kaydederek gol sayısını 6'ya çıkardı. Böylece Dünya Kupası kariyerinde 18 maçta 18 gole ulaşan Mbappe, maç başına 1 gol ortalamasıyla ilerlerken, 27 yaşında tarihin en büyük Dünya Kupası oyuncuları arasına girme yolunda önemli bir adım daha attı. Altı golle gol krallığı yarışının zirvesinde Lionel Messi ile birlikte yer alan Fransız futbolcu, rekabetle ilgili sorulara "Gol krallığı yarışına bakmıyorum. Messi'nin daha da fazla gol atacağına eminim." sözleriyle yanıt verirken tüm odağının şampiyonluk olduğunu vurguladı. Mbappe'nin turnuva performansları şimdiden ikonik bir hal alsa da Fransızların bu turnuvadaki tek hücum silahı 27 yaşındaki golcüleri değil. Bayern Münih'te başarılı bir sezon geçiren Michael Olise ve geçtiğimiz yılın Ballon d'Or ödülü oyuncusu Osman Dembele de Fransa hücumunun en önemli parçaları arasında yer alıyor. Dembele 4 gol 2 asistle mücadele ederken Olise de 5 asistle turnuvada şu ana dek en fazla gol pası veren oyuncu konumunda. Daha önce Griezmann ve Giroud gibi bağlantı oyuncularıyla birlikte daha çok kanat forvet pozisyonunda oynayan Mbappe, Olise ve Dembele'nin kreatifliğiyle santrfor performansını da zirveye çıkardı. Turnuva öncesi 3 oyuncunun saha içi pozisyonlanmaları ciddi oranda tartışılırken Didier Deschamps'ın bulduğu çözümler otoritelerden takdir topladı. 57 yaşındaki teknik adam Olise'yi 10 numara rolünde, Dembele ise eski pozisyonu olan sağ kanatta etkili bir şekilde kullanarak hücum hattından yüksek verim almayı başardı. Fransa'nın tehditkar hücum üçlüsünün turnuvanın ilerleyen sürecinde nereye kadar ilerleyecekleri ve hangi rekorları kıracakları şimdiden futbol severlerin en büyük meraklarından biri.
1: Çekişmeli geçmesi beklenen fil dişi sahili Norveç mücadelesi futbol severleri yanıltmadı. Sağlam bir maç izledik. Kazanan 2-1'lik skorla Erling Haaland'lı Norveç oldu.
2: 2026 Dünya Kupası son 32 turu mücadelesinde fil dişi sahiliyle Norveç Dallas'ta karşı karşıya geldi. Beşiktaşlı Agbadu ve Trabzonsporlu Olayi'nin yer aldığı kadrosuyla maça hızlı başlayan fil dişi sahili pozisyonları değerlendiremedi ve Norveç Nusa'nın golüyle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı. Fil dişi sahilinin atakları 74. dakikada sonuç verdi ve Diallo skoru eşitledi. İzleyiciler maçın uzatmaya gideceğini düşünürken bu kez Haaland sahneye çıktı ve skoru 2-1 olarak belirledi. Bu sonuçla fil dişi sahili turnuvaya veda ederken Norveç son 16 turunda Brezilya'nın rakibi oldu. Maçın ardından basın toplantısında konuşan Norveç teknik direktörü Ståle Solbakken, Haaland'ı kimseye değişmem dedi.
3: Aslında beklediğimiz gibi bir maç oldu. İki tarafta karşılıklı pozisyonlar buldu. Rakibimiz tam ivme kazanmışken golü atmamız bizim için çok önemliydi. Bana göre Haaland dünyanın en büyük golcüsü. Bugün fazla oyuna girmese de galibiyet golümüzü attı. Bizim gibi küçük bir ülkenin futbolcusu olarak 3 maçta 5 gol atmak muhteşem bir şey. Onu kimseye değişmem.
2: Kaptan Martin Odegaard da uzun bir aradan sonra Dünya Kupası'nın tadını çıkartmak istediklerini söyledi.
4: Gerçekten mutluyuz ve kendimizle gurur duyuyoruz. Uzun bir aradan sonra ilk kez Dünya Kupası'ndayız ve 16 takım arasında kalmak inanılmaz. O yüzden şimdi anın tadını çıkaracağız. Sonra Brezilya maçına hazırlanacağız. Zorlu bir maç olacak. Ama futbolda her şey mümkün ve elimizden geleni yapacağız. Umarım hayal kurmaya, inanmaya ve bu performansımızı sergilemeye devam ederiz.
2: Yeah, we'll see. Hopefully we can... Dünya Kupası macerası sona ermesine rağmen övgü toplayan fil dişi sahilinin teknik direktörü Emerse Faye tecrübenin önemine vurgu yaptı.

0: gonna give us a lot of money.
1: Bu turnuvada çok şey öğrendik. Birçok oyuncumuz için bu ilk Dünya Kupası'ydı. Beraberliği yakaladıktan sonra özellikle bitime 5 dakika kala tecrübesizliğimizin kurbanı olduk. Belki de golü attıktan sonra uzatmalara gitmeye çalışmamız gerekiyordu. Norveç gibi takımlar en ufak bir gol fırsatını yakaladıkları an değerlendiriyorlar. Yine öyle oldu.
2: İkinci yarı oyuna girdikten sonra beraberlik golünü kaydeden Diallo ise turnuvanın en genç takımı olarak kendileriyle gurur duyduklarını ifade etti.
3: Drogba'nın jenerasyonunun bile başaramadığı bir şey başardık. Dünya Kupası'nın en genç takımıyız. Bu yüzden buraya kadar geldiğimiz için kendimize gurur duyuyoruz. Ancak büyük bir hayal kırıklığı da yaşıyoruz. Çünkü takımımızın kalitesinin farkındaydık. Daha ileri gidebileceğimizden emindik. Herkes için büyük bir hayal kırıklığı oldu.
4: Dünya Kupası'na ev sahipliği yapan takımlardan Meksika son 32 mücadelesinde Ekvador karşısında gol yememe serisini sürdürdü ve sahadan 2-0'lık üstünlükle galip ayrılarak tur atlayan taraf oldu.
5: 2026 Dünya Kupası son 32 turunda Meksika ile Ekvador Mexico City'de karşılaştı. Olumsuz hava şartları nedeniyle 1 saat gecikmeli başlayan karşılaşmaya Meksika hızlı bir giriş yaptı. Turnuvaya ev sahipliği yapan ekiplerden biri olarak taraftar üstünlüğüne sahip olan Meksika 22. dakikada Quiñones, 31. dakikada Jimenez'in golleriyle maçı 2-0 galip tamamladı. Kolombiya asıllı Meksikalı futbolcu Quiñones 4 maçta 3 gol kaydederken Jimenez ise milli takımdaki gol sayısını 47'ye çıkardı. 35 yaşındaki futbolcu 5 gol daha atması halinde Javier Hernandez'in rekoruna ortak olacak. Javier Aguirre'nin öğrencileri İspanya ile birlikte 2026 Dünya Kupası'nda kalesinde henüz gol görmeyen 2 takımdan biri olarak son 16 turuna devam ediyor. Meksika'nın son 16 turundaki rakibi bu akşam oynanacak İngiltere Demokratik Kongo Cumhuriyeti maçıyla belli olacak. Turnuvaya veda eden Ekvador'daysa Incapié 90+5. Dakikada rakibiyle ağzını kapatarak konuştuğu için yeni kural gereği kırmızı kart gördü. Meksika Teknik Direktörü Javier Aguirre oyuncularının birlik olmasından övgüyle bahsetti.
6: Sí, bueno, significa mucho para mí especialmente porque yo soy uno de esos.
7: Taraftarlarla kurduğumuz bağ bize ekstra moral kaynağı oluyor. Bu kadro zorlu Dünya Kupası maçlarını ve bu zaferleri hak ediyor. Yaklaşık 60 gündür birlikteyiz, hatta biraz birbirimizden sıkıldık. Şaka tabii ki, moralimiz çok yüksek ve maçlara konsantreyiz. Burada gerçek bir aile olduk.
5: Ekvador'un İtalyan teknik direktörü Sebastian Becacece ise turnuvadan elenmelerini acı bir tecrübe olarak nitelendirdi.
8: Buenas noches, un día y una noche triste, dolorosa para...
9: Ekvador için acı dolu bir gün. Heyecanlıydık. Beklentimiz yüksekti. Bu yolculuğa başladığımızda pek umut yoktu ama birçok beklentiyi aştık. Ancak tarihimizin en iyi Dünya Kupası'nı oynama hedefimize ulaşamadık. Dünya Kupası'na veda ediyoruz. Sözleşmem de sona eriyor. Görevimi çok seviyorum ama ayrılmak zorundayım. Güzel bir miras inşa ettik. Pişmanlığım yok. Sadece minnettarım. Hem üzgünüm hem de mutluyum. Podíamos venir a este
4: mundial. Dünya Kupası'nda son 32 turu devam ediyor ve İngiltere Demokratik Kongo mücadelesinin başlamasına çok kısa bir süre kaldı. Takımların kadrolarına göz atacağız. İngiltere'de kalede Pickford var, savunma hattı Spence, Konsa, Gehi ve O'Reilly'den oluşuyor. Orta alanda Rice ve Anderson'a Jude Bellingham eşlik edecek. Sağ kanatta Madueke, sol kanatta Rashford'ı, center for pozisyonundaysa her zaman olduğu gibi Harry Kane'i göreceğiz. Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nin 11'ine de gelin hep birlikte bir göz atalım. Kalede Empassi, savunmada Wan-Bissaka, Tuanzebe, Mbemba ve Masuaku. Orta alanda Mukau, Mutosami, Sadiki, kanatlarda Mbuku ve Sipenga. Center for olarak ileri uçta Yuan, Visa, İngiltere ve Demokratik Kongo'nun 11'lerini sizinle paylaştık. Bu gece çok ilgi çekici iki karşılaşma daha var. İlki saat 23'te oynanacak. Belçika ve Senegal son 32 turunda kozlarını paylaşacak.
9: Dünya Kupası'nın son 32 turunda Belçika ve Senegal bu akşam 23'te Seattle'da karşı karşıya geliyor. Belçika G grubunu 5 puanla Mısır, İran ve Yeni Zelanda'nın önünde lider tamamlayarak son 32 takım arasına kaldı. Senegal ise I grubunu Fransa ve Norveç'in ardından 3 puanla 3. sırada tamamladı. Afrika temsilcisi en iyi üçüncüler arasından 3 puanla son 32 turuna kalan tek takım olmuştu. Belçika-Senegal maçından galibiyetle ayrılacak takım son 16 turunda ABD-Bosna-Hersek maçının galibiyle mücadele edecek. Karşılaşma öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Belçika teknik direktörü Rudi Garcia, tur için her şeyi yapacaklarını söyledi.
7: Grupta birinci olmak istiyorduk, başardık. Tabii ki her maçımızı kazanmak isterdik ama olmadı. Geçmişi değiştiremeyiz. Senegal'in grubunda Norveç, Fransa ve Irak vardı. Bu yüzden üçüncü oldular. Dünya Kupası'nda ilerlemek için iyi takımları yenmeniz gerekiyor. Son 16 turunda olmak istiyoruz ve oraya ulaşmak için her şeyi yapacağız.
9: Senegal teknik direktörü Pape Chaussa, Edouard Mendy'nin sakatlığına rağmen kazanmak için sahaya çıkmaları gerektiğini söyledi.
10: Edouard Mendy kadroda olmayacak ama 25 hazır oyuncum daha var. Mori Diaw harika bir performans sergiledi. İki maçı da gol yemeden tamamladı ki bu bir kalecinin özgüveni için çok önemli. Umarım yine aynı başarıyı gösteririz. Turnuvaya devam edebilmek için kararlı olmalı ve kazanmak için sahaya çıkmalıyız.
4: Dünya Kupası son 32 turunda sabaha karşı Türkiye saatiyle 3'te bir karşılaşma daha oynanacak. Amerika Birleşik Devletleri ve Bosna Hersek karşı karşıya gelecek. Kalbimiz tabii ki Bosna Hersek'le birlikte atacak.
1: 2026 Dünya Kupası son 32 turunda ev sahibi Amerika Birleşik Devletleri ile Bosna Hersek karşı karşıya geliyor. San Francisco'daki Bay Area Stadyumunda oynanacak karşılaşma Türkiye saatiyle 3'te başlayacak. Mücadeleyi Brezilyalı Rafael Klaus yönetecek. D grubunda Paraguay ve Avustralya'yı mağlup ederek liderliği alan Amerika Birleşik Devletleri 3. maçta amili takımımıza 3-2 yenildi. Mücadele öncesinde açıklamalarda bulunan teknik direktör Mauricio Pochettino güçlü bir takıma karşı zor bir mücadele vereceklerini söyledi.
11: If we want to compete and we want to achieve.
3: İyi bir teknik direktörleri var. Gerçekten kaliteli bir ekipler. Grup maçlarını ve Mart ayında İtalya'ya karşı oynadıkları karşılaşmayı izlediğinizde bunu net şekilde görebiliyorsunuz. Sadece disiplinli ve mücadeleci değiller. Aynı zamanda kaliteli oyuncuları da var. Teknik direktörleri de onların en iyi performansı göstermesi için doğru ortamı oluşturuyor. Dolayısıyla bu maç bizim için adeta bir Dünya Kupası finali. Eğer bu ciddiyette sahaya çıkmazsak zorlanırız.
1: B grubuna Kanada ile 1-1 berabere kalarak başlayan Bosna Hersek ise ikinci maçında İsviçre'ye 4-1 yenildi. Son maçında ise Katar'ı 3-1 yenerek en iyi üçüncüler arasından son 32 turuna yükseldi. Bosna Hersek teknik direktörü Sergey Barbares favori olmamaktan rahatsız değiliz dedi.
9: Bizi buraya getiren anlayışı korumaya çalışacağız. Yaklaşık 1,5 yıldır bizi ileriye taşıyan kazanma isteğimizi, sahaya bakışımızı ve mücadele ruhumuzu sürdüreceğiz. Elbette favori olan taraf ABD. FIFA sıralamasında daha üstteler. Ev sahibi konumundalar ve kadrolarında önemli isimler var. Ama açıkçası bugüne kadar hiçbir zaman zayıf taraf olarak görülmekten rahatsız olmadık. Bu tür etiketlerin benim için bir anlamı yok. Önemli olan sahada ne yaptığınızdır. Bizi ilgilendiren de sadece bu. Rakibimizi izledik, analiz ettik, planımızı hazırladık. Onlarla en iyi şekilde mücadele etmek istiyoruz.
1: Mücadelenin kazananı son 16 turunda Belçika-Senegal maçının galibiyle eşleşecek.
4: Son 32 turunda nefes kesen karşılaşmalardan Brezilya-Japonya mücadelesinin özet görüntülerini izleyeceğiz. Müthiş maçı bir kez daha hatırlayacağız sevgili seyirciler. Sonrasında kısa bir aramız olacak. Hemen ardından ana haber gündemin öne çıkan gelişmeleriyle kaldığı yerden devam edecek. Bir yere ayrılmayın.
12: Dünya Kupası'nda son 32 turunda Brezilya ile Japonya Houston'da karşı karşıya geliyor. Ancelotti ve Moriyasu iki teknik adam ekrana yansıdı. Sano ile çıktı Japonya. Sano vurduğu top ağlara gidiyor. 29. dakikada Kaishi Sano'nun golüyle Japonya öne geçiyor.

0: Bu karambolden topu çıkarmayı başarıyor. Gole çok yaklaştı. Casemiro ile Brezilya. Önce savunma, sonra Suzuki. Şans anı Japonya için. Brezilya baskısı artarak devam ediyor. Orta etkili, kafa vuruşu top ağlarda. Casemiro. Brezilya aradığı golü Casemiro ile buluyor. İyi yükseldi. Kafayı vurdu, gol attı Casemiro. Orta Gabriel'den, gol Casemiro'dan. Geri otomatik offside sistemi. Casemiro golü atmayı başardı. Brezilya golden sonra moralle yüklenmeye devam ediyor. Nefis çalımlar. Vinicius vurdu. Son anda Suzuki. Sonrasında top direğe çarptı. Etkili geldi Brezilya. İyi vurdu Vinicius. Son anda müdahale yaptı Suzuki. Sonrasında direk. Bu pozisyondan golü çıkaramadı Brezilya. Maçta duraklama anları. Brezilya'da baskı ve Japonya top kaybını yaptı. Guimarães baktı kaleye. Pası Martinelli ve gol. Gabriel Martinelli ile 90+6'da golü buluyor Brezilya. Maç acaba uzatmaya mı gidecek derken hayır diyor Gabriel Martinelli. Bu golle Brezilya Japonya'yı 2-1 geçmeyi başarıyor ve adını Dünya Kupası'nda son 16 turuna yazdırıyor.
1: Ziraat Bankası'nın sunduğu program devam edecek.
2: Vakıfbank'ın yenilikçi ödeme ve tahsilat ekosistemi Vinov. Peki Vinov'la hayatımızda neler mi değişti?
3: Ticaret Vinov'la hızlandı.
2: Sadece ticarette değil, eğitimde de ödemeler artık Vinov'la yapılıyor.
3: Eğitimde yeni dönem Vinov'la başladı.
2: Peki ya küçük işletmeler?
4: Vinov bize ilaç gibi geldi.
2: İster bireysel ister ticari. Ödeme yapanlar için ekstra limit ve taksitlendirme, ödeme alanlar için vadesinden önce tahsil ve devir gibi birçok özellikle onlarca sektörde ödeme ve tahsilat...
5: A Spor Radyo, Türkiye'nin

0: avantajlı uçak biletini hemen al. Uçarsın bu fiyatlara.
1: Hyundai'niz için bakım, sizin için avantaj zamanı. 5 Haziran-18 Temmuz tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine

0: A-Spor Radyo.
1: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
3: Emniyet kemerinizi takın. Araca bindiğiniz anda yapmanız gereken ilk şeydir. Sadece sürücü için değil, araçtaki tüm yolcular için zorunludur. Olası bir sarsıntı veya kazada hayata tutulmanızı sağlar.
1: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
3: FIFA Dünya Kupası heyecanı sahalarda, Peugeot heyecanı yollarda. Futbol dostu Peugeot Aktif İri Yıl bilgilendiriyor. Dünya Kupası tarihinde en farklı galibiyet rekoru 9 farkla paylaşılıyor. Bu maçların en dikkat çekeni ise 1982'deki Macaristan-El Salvador karşılaşması. Macaristan sahadan 10'a 1 galip ayrıldı. Bu skor, Dünya Kupası tarihinde bir takımın tek maçta çift haneli gole ulaştığı en çarpıcı örneklerden biri. FIFA Dünya Kupası

0: Heyecanı sahalarda, Peugeot heyecanı yollarda. Futbol dostu Peugeot Aktif İri Yıl bilgilendirdi.
1: Reklam. V-Kart Troy kredi kartları ile gelir vergisi ödemelerinize vade farksız 3 taksit. Vakıf katılımlı olun, avantajlardan yararlanmaya hemen başlayın. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: formu tatil sepetinde. Tatil sepeti. Reklam.
1: A-Spor Radyo. Güzellikler dünyası. Parafın katkılarıyla.
2: 1985 yılı Avrupa Kupalarında Türkiye adına uluslararası başarıları tattığımız bir yıl oldu. Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası'ndaki temsilcimiz Fenerbahçe'nin ilk turdaki rakibi Fransa'nın Bordeaux Kulübü olmuştu. Tigana, Gires, Pascal gibi dönemin önemli yıldızlarını kadrosunda barındıran Fransız temsilcisi henüz ilk turda Fenerbahçe'nin rakibi olunca taraftarların yüzü asılmış, temsilcimizin ilk turda eleneceği fikri hasıl olmuştu. 18 Eylül 1985 günü Bordeaux'da oynanan gece maçında ışıklar altında oynamaya pek alışık olmayan Fenerbahçe maçın başlarında zorlansa da ilk yarıda Selçuk Yula'nın golüyle öne geçti. Maçın başından beri rakibini küçümsediği gözlemlenen Bordeaux, Selçuk'un kaydettiği golle kendine gelse de Fenerbahçe ilk yarıyı önde kapatmayı başardı. Bordeaux 57. dakikada Rangers'la beraberliği yakaladı. Ancak Fenerbahçe yenilen golün hemen 2 dakika sonrasında Şenol'un attığı golle öne geçse de çekişmeli geçen maçta Bordeaux'un da vazgeçmeye niyeti olmadığı belliydi. Nitekim 74'te Hanini'nin ayağından beraberliği yakalayan Fransız ekibi artık iyice umutlanmıştı. Fakat Hüseyin 77. dakikada sahneye çıkıp maçın son golünü kaydederek sadece Fenerbahçe taraftarlarını değil tüm Türkiye'yi sevince boğarak galibiyeti takımına kazandırmış oldu. Fenerbahçe adına sevindirici bir sonuçta biten ilk maçın rövanşında İnönü Stadı'ndaki karşılaşmada iki ekip de golü bulamayınca 0-0'lık skor temsilcimize yaradı ve Fenerbahçe turu geçen taraf oldu. Ancak sonraki turda Göteborg'da eşleşen Fenerbahçe Fransa'da gösterdiği başarıyı gösteremedi ve deplasmanda 4-0 yenildiği rakibini İstanbul'da 2-1 yense de kupaya veda etti. Güzellikler
1: dünyası. Parafın katkılarıyla.
3: A-Spor Radyo.
1: Reklam.
4: Bu yaz rotanız güvenli, yolculuğunuz serin olsun. Temmuz boyunca Omoda Ceko otomobilinize özel 18 nokta kontrolü ücretsiz. Üstelik klima gazı dolumunda %10 indirim sizi bekliyor. Rotanızı en yakın Omoda Ceko yetkili servisine çevirin, yola hazır olun. Detaylı bilgi omodaceko.com.tr'de.
5: Masraf çıkmasın diyen KOBİ'lere ücretsiz e-fatura Dijikolay'da, Dijikolay İş Bankası'nda. İşnet'in yeni e-fatura müşterilerine özel yıl boyunca.

0: yeni nesil performans. Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.

0: kart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman, her yerde jest yapan bir kart var. Ziraatten en çok jest yapan kart. Jest kart. Bankartın jest oldu.
1: Reklam.
2: A-Spor Radyo.
3: A-Spor Radyo.
2: Canlı yayın.
4: Ardından sağlık kontrolünün ardından hafta sonu da Slovakya kampına katılacak ve Beşiktaş'ın da ilk transferi Ottar'a oldu Kerem Can Bulat. Bu transfer Önder Özen'in isteği doğrultusundaki Vincenzo İtalyano'nun da onayladığı isimlerden bir tanesiydi. Önemli bir isim. Artık Beşiktaş ilk transferini açıkladı. Ben de sabah saatlerinde yaptığım bağlantıda bu transferin artık bitme aşamasında olduğunu söylemiştim. Vade süresi hakkında Beşiktaş kulübü Monaco ile görüşmelerini sürdürüyordu. Anlaşma tamamlandı. Fransa temsili de onayladı ve akşam 23.40'da İstanbul Havalimanı'nda olacak. Ardından hafta sonu da Beşiktaş'ın Slovakya kampına katılacak. Beşiktaş'ın ilk transferi Ottara.
5: Teşekkür ediyoruz Efecan Öztaş'a aktardıkları için. Bir kez daha hatırlatalım. Beşiktaş Monaco'dan sol bek Kasum Utara'yı kadrosuna kattı. Siyah beyazlı ekibin yeni oyuncusunun kampa en yakın zamanda katılması bekleniyor. Yeni sezon hazırlıklarının ikinci etabını Slovakya'da sürdürecek Beşiktaş'ta kamp kadrosu da açıklandı. Dünya Kupası için milli takımlarına giden Wilfred Ndidi, Orkun Kökçü, Amir Murillo ve Yang Yo kadroda yer almadı.
6: Beşiktaş yeni sezon hazırlıklarının İstanbul etabını tamamladı. Siyah beyazlılar çalışmalarını 14 Temmuz'a kadar Slovakya'nın Bratislava kentinde sürdürecek. Beşiktaş'ın açıklanan kadrosunda Dünya Kupası için milli takımlarına giden Wilfred Ndidi, Orkun Kökçü, Amir Murillo ve Yang Yo kadroda yer almadı. Siyah beyazlılarda Ndidi 2 Temmuz'da, Asım Efe Işık 4 Temmuz'da, Orkun Kökçü, Amir Murillo ve Yang Yo kampa 10 Temmuz tarihinde katılacak. Beşiktaş'ın kamp kadrosunda genç oyuncuların fazlalığı dikkat çekti. Açıklanan kadroda 16 altyapı futbolcusu bulunuyor. Sözleşmesi biten Salih Uçan ve geçtiğimiz sezonda kiralık olarak kadroda bulunan Jota Silva, Christian Aslani, Cengiz Ünder, Elbilal Ture ve Davis Vazquez için kulübün resmi sosyal medya hesabından veda mesajı yayınlandı.
5: Beşiktaş Belçikalı yıldız Leandro Trossard'ın transferi için oyuncunun kulübü Arsenal'la büyük ölçüde anlaşma sağladı.
6: Beşiktaş Leandro Trossard transferinde aşama kaydetti. Siyah beyazlı yönetim Belçikalı sol kanat oyuncusunu kadrosuna katmak için Arsenal'la büyük ölçüde anlaştı. Başkan Serdal Adalı'nın bizzat yönettiği süreçte Trossard cephesiyle görüşmeler sürüyor. Trossard'ın Türkiye'de oynamaya sıcak baktığı öğrenilirken oyuncu cephesinin bazı özel istekleri bulunuyor. Sürecin kilit noktası ise bu şartların karşılanması. Belçikalı futbolcunun özel isteklerinin karşılanması halinde transferin gerçekleşme ihtimali oldukça yüksek. Leandro Trossard Ocak 2023'te Brighton'dan Arsenal'a 24 milyon euro bonservisle transfer edildi. İngiliz ekibiyle bir yıl daha sözleşmesi bulunan 31 yaşındaki futbolcu geride kalan sezon 51 maça çıkarken 8 gol 9 asist kaydetti.
5: Santrfor arayışını sürdüren Beşiktaş uzun süredir ilgilendiği Dušan Vlahović'ten bir yanıt alamazsa rotayı Romelu Lukaku'ya çevirecek.
6: Beşiktaş'ta forvet arayışları devam ediyor. Golcü transferinde ilk tercihini Dušan Vlahović'ten yana kullanan siyah beyazlı yönetim, Sırp yıldızdan beklenen yanıtı alamaması durumunda Romelu Lukaku'ya yönelecek.

Beşiktaş'ın Vlahovic'e 3 yıllık bir kontrat önerdiği ve yıldız oyuncuya çift haneli seviyelerde bir maaş teklifinde bulunduğu ifade edildi. Siyah beyazlılar B planı olarak tuttuğu Lukaku içinse Napoli ile temasa geçerek resmi bir teklif yapmayı değerlendirebileceği kaydedildi. Belçika milli takımıyla Dünya Kupası'nda mücadele eden Lukaku'nun İtalyan ekibiyle bir yıl daha sözleşmesi bulunuyor.

0: 33 yaşındaki forvetin Napoli ile sorunlar yaşadığı ve takımdan ayrılmaya sıcak baktığı belirtildi. Geçen sezon uzun süre sakatlık yaşayan Lukaku sadece 7 kez forma giydi ve 1 gol kaydetti. 2026 Dünya Kupası'nda 3 maçta forma giyen tecrübeli santrfor bir kez ağları havalandırdı.
1: Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Vedat Muriç'in sakatlığı sonrası B planını belirledi. Tecrübeli teknik adam 22 Temmuz'daki Gornik-Zabrze maçında Anderson Talisca'yı ileri uçta oynatmayı düşünüyor.
0: Fenerbahçe'de yeni transferler sezon başı kampına yetişmedi. Kosovalı golcü Vedat Muriç'i kadrosuna katan Sarı Lacivertliler, sağ kanat, stoper ve forvet hattına bir takviye daha yapmayı planlıyor. Ancak bugüne kadar yapılan görüşmelerde sonuç alınamadı. Yeni transferler önümüzdeki süreçte takıma katılacak olsa da adaptasyon süreci zaman alacak. Bu konuda endişelerini dile getiren İsmail Kartal, futbolcular için kamp çalışmalarının önemine vurgu yapıyor. Vedat Muriç yaşadığı sakatlıktan dolayı Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda 22 Temmuz'da oynanacak Gornik-Zabrze maçında forma giyemeyecek. İsmail Kartal'ın kritik mücadelede Anderson Talisca'yı forvette değerlendirmesi bekleniyor. Geçtiğimiz sezon 18 karşılaşmaya santrfor olarak çıkan Brezilyalı futbolcu 13 gol atıp bir de asist yapmıştı.
1: UEFA kadro maliyeti kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle Fenerbahçe'ye 7 milyon euro para cezası verdi. Sarı lacivertli kulüp bu karara itiraz edecek.
0: UEFA'dan Fenerbahçe'ye para cezası geldi. Sarı lacivertli kulüp kadro maliyet kurallarının ihlal edilmesi gerekçesiyle UEFA tarafından verilen 7 milyon euroluk cezaya itiraz edeceğini duyurdu. Yapılan açıklamada bu yaptırım 2025 takvim yılına ait futbol takımına ilişkin bonservis bedelleri, menajerlik giderleri, futbolcu ücretleri ve ilgili diğer takım maliyetlerinin UEFA tarafından belirlenen mali sürdürülebilirlik limitinin üzerinde gerçekleşmesinden kaynaklanmaktadır denildi. Cezanın geçmiş döneme ilişkin finansal uygulamalar sonucunda ortaya çıktığı belirtilirken, henüz 22 gün önce göreve başlayan yönetim kurulumuz, kulübümüzün hak ve menfaatlerini korumak amacıyla ilgili karara itiraz etmek için gerekli hukuki ve idari başvuruları yasal süre içinde gerçekleştirecek olup, UEFA'nın mali sürdürülebilirlik kriterlerine tam uyum sağlanması adına gerekli tedbirler alınacaktır ifadelerine yer verildi.
1: Fenerbahçe yardımcı antrenörü Dirk Kuyt basın mensuplarıyla bir araya geldi.
0: Fenerbahçe yardımcı antrenörü Dirk Kuyt, Sarı Lacivertlilerin yeni sezon hazırlıkları kapsamında ilk etap çalışmalarını sürdürdüğü Topuk Yaylası'nda gazetecilerin sorularını yanıtladı. Fenerbahçe'de futbolcu olarak çok güzel zamanlar geçirdiğini ve Sarı Lacivertli takıma yardımcı antrenör olarak dönmekten dolayı mutlu olduğunu söyleyen Hollandalı teknik adam, "Beklentilerin çok yüksek olduğunun farkındayım. Ben de bu yüzden buradayım. Camiadaki herkes Fenerbahçe'nin layık olduğu yere gelmesini ve şampiyonluklar kazanmasını istiyor. Taraftarlar çok uzun zamandır bu başarıyı bekliyor. Fenerbahçe'de şampiyonluk yaşamak hayatıma anlam kattığını düşündüğüm değerlerden biri. Bunu hayatta elde etmeye çalıştığım birçok şeyin önüne koyabilirim. Çünkü şampiyonluğa giden yolda ve sonunda unutamadığım anlar var" ifadelerini kullandı. Teknik direktör İsmail Kartal ve futbolculara başarıya giden yolda yardım edeceğini aktaran 45 yaşındaki antrenör, "Fenerbahçe'de futbolcu olduğum dönemde çok başarılıydık. Kupayı kazandık. Fenerbahçe

0: tarihinde ilk defa Avrupa Kupalarında yarı final gördük. Süper Kupa ve Lig şampiyonluğu kazandık. Farklı bir rolde Fenerbahçe'ye dönme hayalim hep vardı. Kulüpten kendimi ayrılmış gibi hissetmedim. Kulübün her zaman bir parçası gibi hissettim dedi. Süper Lig'in kolay olmadığını aktaran Hollandalı çalıştırıcı, İsmail Hoca birlikte çalışmayı çok seven bir insan. Sadece oyuncularla değil tüm teknik heyetle. O yüzden hoca için sadece benim fikrim değil herkesin fikri önemli. İsmail Hoca'nın felsefesini herkes biliyor. Bence takım için en önemli şey de bu. Başarılı olmak istiyorsak hep birlikte yapmamız gerekiyor. Türk ve yabancı oyuncular arasında iyi bir bağ kuruyoruz. Eğer hep birlikte tek bir takım olabilirsek işte o zaman yenilmez oluruz şeklinde konuştu. Dirk Kuyt transfer çalışmalarının sürdüğünü ve doğru kararları vereceklerini ifade etti. Mümkün olan en iyi takımı kurmaya çalıştıklarını kaydeden genç çalıştırıcı, şu anda transfere çalışıyoruz. Bunun üzerine çok konuşuyoruz ve transferde doğru kararları vereceğiz. Bu anlamda Başkan Aziz Yıldırım ve İsmail Hoca'nın herkesin beklediği o ödülü alabilmek için doğru kararları vereceklerine inanıyorum dedi.
1: Galatasaray geçen sezonun ilk bölümünü Fenerbahçe'de kiralık geçiren Jonduran'ı kadrosuna katmayı amaçlıyor.
0: Jonduran adım adım Galatasaray'a yaklaşıyor.
2: Musabba topu hala kendisinde. Musabba yaptı ortayı, gol pozisyonu ve gol! Bir asist daha Musabba'dan, gol Jonduran'dan!
0: Mayıs ayında başlayan transfer süreci artık sonuçlanmaya doğru gidiyor. Galatasaray'a bir süre önce haber gönderen Kolombiyalı golcü, sarı kırmızılı kulübün şartlarını kabul etmiş durumda. Saha içinde olduğu kadar saha dışındaki yaşantısıyla da gündeme gelen Jonduran için Galatasaray kendini koruyan bir yaklaşım sergiledi. Sarı kırmızılı kulüp müzakerelerde Duran'ın disiplin sorunu yaşatması halinde sözleşmeyi tek taraflı fesih hakkı konulmasını şart koştu. UEFA Şampiyonlar Ligi'ne ve milli takıma dönmek için çok istekli olan Jonduran cephesi bu maddeye karşı çıkmadı. 5 milyon euro seviyesinde yıllık ücretle Kolombiyalı futbolcunun kiralık transferi için geri sayıma geçildi. Geçtiğimiz sezonu Fenerbahçe ve Zenit'te kiralık olarak geçiren Jonduran 30 maçta süre aldı. 22 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda 7 gol ve 3 asistlik skor katkısı verdi. Galatasaray'la Duran'ın bonservisini elinde bulunduran El Nassr kulübü satın alma opsiyonu üzerinde görüşmeler yürütüyor. 2023'te 30 milyon euro bonservis bedeliyle Aston Villa'nın yolunu tutan Duran, Ocak 2025'te 77 milyon euro transfer bedeliyle Suudi Arabistan ekibine katılmıştı.
1: Trabzonspor'un genç yıldızı Christ Ulaye için Premier Lig ekipleri devrede.
0: Trabzonspor'un genç yıldızı Christ Ulaye'nin talipleri artıyor.
2: Şimdi Ulaye sıyrıldı yine rakiplerine. Ulaye top dışarıya gidiyor.
0: Avrupa kulüplerinin takibinde olan 20 yaşındaki fil dişi sahilli orta saha, Dünya Kupası'ndaki performansıyla dikkatleri bir kez daha üzerine çekti. Brentford, Christ Ulaye için Trabzonspor'a en ciddi teklifi yapan kulüp oldu. İngiliz ekibi başarılı futbolcu için 32 milyon euro önerdi. Ancak Trabzonspor'un 40 milyon euro da ısrarcı olduğu öğrenildi. Kulüpler arasında görüşmeler devam ediyor. Bir başka İngiliz ekibi Brighton'da Christ Ulaye için Trabzonspor'a ilgi kağıdı gönderdi. Trabzonspor Ulaye'yi Ağustos 2025'te Bastia'dan 5,5 milyon euro bonservisle kadrosuna katmıştı. Bordo Mavili kulüple 2030'a kadar kontratı bulunan genç orta saha oyuncusu geride kalan sezon 31 maçta forma giyerken 2 gol 4 asistlik katkı sundu.
1: Zubkov'un boşluğunu doldurmak için çalışmalarını sürdüren Trabzonspor Gianluca Prestiani ve Ricardo Orsolini ile ilgileniyor.
3: Trabzonspor sağ kanat transferi için girişimlerini hızlandırdı. Zubkov ve Felipe Augusto'nun ayrılığı sonrası bu mevkide oyuncusu kalmayan Bordo Maviller, Gianluca Prestiani ve Ricardo Orsolini ile ilgileniyor. Karadeniz ekibi Arjantinli genç oyuncu Prestiani için Benfica ile görüşüyor. Portekiz ekibiyle anlaşma zemini sağlanırsa 20 yaşındaki oyuncuyla da temaslar vakit kaybetmeden başlayacak. Piyasa değeri 20 milyon euro olan ve 2029'a kadar sözleşmesi bulunan Prestiani geçtiğimiz sezon Portekiz Ligi'nde süre

aldığı 29 maçta 3 gol atıp 5 asist yaptı. Sağ kanat mevki için alternatifli bir liste oluşturan Trabzonspor, İtalyan futbolcu Riccardo Orsolini için de hamleler yapıyor. Bologna kulübü bonservis geliri elde etmek için 29 yaşındaki oyuncunun satışına sıcak bakıyor. 9 sezondur Bologna forması giyen Orsolini geçtiğimiz sezon Serie A'da 10 gol 1 asistle oynadı.

0: size bir ekip lazım.
1: Her an içeri kat edecek, kaleyi koklayacak, skoru değiştirecek birine ihtiyacımız var.
0: Başka?
1: Çizgiyi açacak, oyunun yönünü değiştirecek biri.
0: Başka?
1: Geri adım atmayacak, arkaya emanet edeceğimiz biri.
0: Başka ne lazım?
1: Kalabalığın içinde yolu görecek, oyunun ritmini tutacak biri.

0: Amili futbol takımımızın Eylül ayında iç sahada Uluslar Ligi'nde oynayacağı mücadelelerin stadyumları belli oldu. Ceza Ligi'nde mücadele edecek milliler Fransa, İtalya ve Belçika ile aynı grupta yer alıyor. Türkiye ilk karşılaşmasını 25 Eylül Cuma günü Fransa ile Kocaeli Stadyumu'nda, ikinci maçını 28 Eylül Pazartesi günü İtalya ile Bursa'daki Atatürk Spor Kompleksi'nde oynayacak. Ay Yıldızlılar, FIFA'nın uluslararası maç takviminde yapmış olduğu değişiklikle 21 Eylül 6 Ekim aralığındaki milli maç döneminde 4 karşılaşma oynayacak. Milliler sonraki 2 maçındaysa 2 Ekim'de Belçika, 5 Ekim'de İtalya deplasmanına gidecek. Türkiye Kasım ayındaki milli aradaysa Belçika'yı ağırlayacak ve Fransa'ya konuk olacak. Dünya Kupası son 32 turunda turnuvanın favorilerinden Fransa, İsveç karşısında sahadan galibiyetle ayrılmayı başardı.
1: Dünya Kupası'nın en büyük favorilerinden Fransa, Gökereşli İshaklı İsveç'te son 32 turunda karşılaşıyor. Lager Bielke'den büyük hata, Olise'nin pasında Mbappe hareketlendiği kaleciyle karşı karşıya Mbappe topu ağlara gönderdi ama bayrak havada. Offside. Rabiot sert bir şut sol ayağıyla, kaleci Zetterström gole izin vermiyor. Dakika 32, Kunde çevirdi, Mbappe vurdu, direkten döndü top. Fransa akın akın geliyor İsveç kalesine. Rabiot'un pası savunmadan sekti, Michael Olise harika bir vuruş ancak direğe takıldı. Sonrasında Dembele tamamlayamıyor. Belki de şu ana kadar turnuvanın en güzel golü olacaktı ama direğe takıldı Michael Olise. Sonrasında Dembele'nin sol ayak içiyle plasesi direğin hemen yanından dışarı çıktı. Kylian Mbappe çekti sağına, Mbappe. Fransa'nın golcüsü saymaya devam ediyor. Köşe vuruşunu paslaşarak kullandı Fransa. Olise'den Dembele'ye, tek topta Mbappe. Ceza sahası içinde onu durdurmak çok zor. Dünya Kupalarında 17. golü Mbappe'nin ve Miroslav Klose'yi geçerek Messi'nin arkasında ikinci sıraya yerleşiyor Mbappe. Görüntüler ikinci yarıdan, Olise'nin pası Barcola, 2-0. İlk yarıyı golle kapattı Fransa, ikinci yarıya da golle başlıyorlar. Olise'den

0: bir asist daha. Grup aşamasında 2 asist yapmıştı. Son 32 turunda da gol katkısına devam ediyor Michael Olise. Dakika 61. Olise vurdu Zetterström. İyi uzandı İsveç kalecisi. Sol kanattan geliyor Fransa. Mbappe'nin pası Olise'ye. Olise vurdu. Savunmada Gudmundsson ayak koyuyor. Yine Fransa atakta olan taraf. Mbappe'den Barcola'ya. Michael Olise çekti soluna. Mbappe koşu yaptı. Harika bir pas. Kylian Mbappe. 18. Messi'nin hemen arkasında Kylian Mbappe. Bırakmıyor yakasını Arjantinli'nin. Maçta ikinci golünü atıyor Fransız Yıldız. Michael Olise'den de bir asist daha. 89. dakika, artık maçta son anlar. İsveç atağı. Gökereş'in vuruşunda Mike Maignan gole izin vermedi. Son anlar. Oyuna sonradan giren Mateta gole yaklaştı ama iyi bir vuruş yapamadı. Son düdük geliyor. Fransa İsveç'i 3-0 yenerek son 6 turuna yükseliyor.
1: Dünya Kupası'nda gollerine devam eden Kylian Mbappe turnuva tarihinde eleme turlarında en skorer oyuncu unvanını ele geçirdi.
2: Kylian Mbappe bir Dünya Kupası efsanesi olma yolunda emin adımlarla yürüyor. 27 yaşındaki yıldız İsveç karşısında kaydettiği 2 golle Dünya Kupası eleme turlarındaki gol sayısını 10'a çıkardı ve bu alanda tarihin en golcü futbolcusu oldu. Toplamdaysa Dünya Kupası'ndaki gol sayısını 18'e yükselten Fransız golcü 19 gollü Lionel Messi'nin hemen arkasında ikinci sırada yer alıyor. 2018 Dünya Kupası'nda henüz 19 yaşındayken futbol dünyasına damga vuran Mbappe, ilk turnuvasında 4 gol atarak Fransa'nın şampiyonluğunda önemli rol oynamıştı. Yıldız oyuncu 2022 Dünya Kupası'ndaysa 8 golle gol kralı oldu. Mbappe, Arjantin'e kaybedilen finalde hat-trick yaparak Sergio First'ten sonra Dünya Kupası finalinde 3 gol atan ilk futbolcu olarak kayıtlara geçmişti. 3. Dünya Kupası'nda da etkili bir performans sergileyen 27 yaşındaki Yıldız grup aşamasında 4, son 32 turunda da 2 gol kaydederek gol sayısını 6'ya çıkardı. Böylece Dünya Kupası kariyerinde 18 maçta 18 gole ulaşan Mbappe, maç başına 1 gol ortalamasıyla ilerlerken 27 yaşında tarihin en büyük Dünya Kupası oyuncuları arasına girme yolunda önemli bir adım daha attı. Altı golle gol krallığı yarışının zirvesinde Lionel Messi ile birlikte yer alan Fransız futbolcu, rekabetle ilgili sorulara "Gol krallığı yarışına bakmıyorum, Messi'nin daha da fazla gol atacağına eminim" sözleriyle yanıt verirken tüm odağının şampiyonluk olduğunu vurguladı. Mbappe'nin turnuva performansları şimdiden ikonik bir hal alsa da Fransızların bu turnuvadaki tek hücum silahı 27 yaşındaki golcüleri değil. Bayern Münih'te başarılı bir sezon geçiren Michael Olise ve geçtiğimiz yılın Ballon d'Or ödülü oyuncusu Osman Dembele de Fransa hücumunun en önemli parçaları arasında yer alıyor. Dembele 4 gol 2 asistle mücadele ederken Olise de 5 asistle turnuvada şu ana dek en fazla gol pası veren oyuncu konumunda. Daha önce Griezmann ve Giroud gibi bağlantı oyuncularıyla birlikte daha çok kanat forvet pozisyonunda oynayan Mbappe, Olise ve Dembele'nin kreatifliğiyle santrfor performansını da zirveye çıkardı. Turnuva öncesi 3 oyuncunun saha içi pozisyonlanmaları ciddi oranda tartışılırken Didier Deschamps'ın bulduğu çözümler otoritelerden takdir topladı. 57 yaşındaki teknik adam Olise'yi 10 numara rolünde, Dembele ise eski pozisyonu olan sağ kanatta etkili bir şekilde kullanarak hücum hattından yüksek verim almayı başardı. Fransa'nın tehditkar hücum üçlüsünün turnuvanın ilerleyen sürecinde nereye kadar ilerleyecekleri ve hangi rekorları kıracakları şimdiden futbol severlerin en büyük meraklarından biri.
1: Dünya Kupası'nda son 32 turu heyecanı bu akşam Türkiye saatiyle 23'te oynanacak Belçika-Senegal maçıyla devam edecek.
3: Dünya Kupası'nın son 32 turunda Belçika ve Senegal bu akşam 23'te Seattle'da karşı karşıya geliyor. Belçika G grubunu 5 puanla Mısır, İran ve Yeni Zelanda'nın önünde lider tamamlayarak son 32 takım arasına

0: kaldı. Senegal ise I grubunu Fransa ve Norveç'in ardından 3 puanla 3. sırada tamamladı. Afrika temsilcisi en iyi üçüncüler arasından 3 puanla son 32 turuna kalan tek takım olmuştu. Belçika-Senegal maçından galibiyetle ayrılacak takım son 16 turunda ABD-Bosna-Hersek maçının galibiyle mücadele edecek. Karşılaşma öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Belçika teknik direktörü Rudi Garcia tur için her şeyi yapacaklarını söyledi.
1: Grupta birinci olmak istiyorduk, başardık. Tabii ki her maçımızı kazanmak isterdik ama olmadı. Geçmişi değiştiremeyiz. Senegal'in grubundan Norveç, Fransa ve Irak vardı. Bu yüzden üçüncü oldular. Dünya Kupası'nda ilerlemek için iyi takımları yenmeniz gerekiyor. Son 16 turunda olmak istiyoruz ve oraya ulaşmak için her şeyi yapacağız.
0: Senegal teknik direktörü Pape Chaussa, Edouard Mendy'nin sakatlığına rağmen kazanmak için sahaya çıkmaları gerektiğini söyledi.
2: Edouard Mendy kadroda olmayacak ama 25 hazır oyuncum daha var. Mori Diaw harika bir performans sergiledi. İki maçı da gol yemeden tamamladı ki bu bir kalecinin özgüveni için çok önemli. Umarım yine aynı başarıyı gösteririz. Turnuvaya devam edebilmek için kararlı olmalı ve kazanmak için sahaya çıkmalıyız.
3: Vous parlez de Maurice, vrai que il a fait une très belle prestation.
2: Dünya Kupası'nda son 32 turunda bu gece saat 3'te Amerika Birleşik Devletleri ve Bosna Hersek karşı karşıya gelecek.
4: 2026 Dünya Kupası son 32 turunda ev sahibi Amerika Birleşik Devletleri ile Bosna Hersek karşı karşıya geliyor. San Francisco'daki Bay Area Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma Türkiye saatiyle 3'te başlayacak. Mücadeleyi Brezilyalı Rafael Claus yönetecek. D grubunda Paraguay ve Avustralya'yı mağlup ederek liderliği alan Amerika Birleşik Devletleri 3. maçta amili takımımıza 3-2 yenildi. Mücadele öncesinde açıklamalarda bulunan teknik direktör Mauricio Pochettino, güçlü bir takıma karşı zor bir mücadele vereceklerini söyledi.
5: If we want to compete and we want to achieve,
6: İyi bir teknik direktörleri var. Gerçekten kaliteli bir ekipler. Grup maçlarını ve Mart ayında İtalya'ya karşı oynadıkları karşılaşmayı izlediğinizde bunu net şekilde görebiliyorsunuz. Sadece disiplinli ve mücadeleci değiller. Aynı zamanda kaliteli oyuncuları da var. Teknik direktörleri de onların en iyi performansı göstermesi için doğru ortamı oluşturuyor. Dolayısıyla bu maç bizim için adeta bir Dünya Kupası finali. Eğer bu ciddiyetle sahaya çıkmazsak zorlanırız.
4: B grubuna Kanada ile 1-1 berabere kalarak başlayan Bosna Hersek ise ikinci maçında İsviçre'ye 4-1 yenildi. Son maçında ise Katar'ı 3-1 yenerek en iyi üçüncüler arasından son 32 turuna yükseldi. Bosna Hersek teknik direktörü Sergey Barbares, favori olmamaktan rahatsız değiliz dedi.
0: Bizi buraya getiren anlayışı korumaya çalışacağız. Yaklaşık 1,5 yıldır bizi ileriye taşıyan kazanma isteğimizi, sahaya bakışımızı ve mücadele ruhumuzu sürdüreceğiz. Elbette favori olan taraf ABD. FIFA sıralamasında daha üstteler. Ev sahibi konumundalar ve kadrolarında önemli isimler var. Ama açıkçası bugüne kadar hiçbir zaman zayıf taraf olarak görülmekten rahatsız olmadık. Bu tür etiketlerin benim için bir anlamı yok. Önemli olan sahada ne yaptığınızdır. Bizi ilgilendiren de sadece bu. Rakibimizi izledik, analiz ettik, planımızı hazırladık. Onlarla en iyi şekilde mücadele etmek istiyoruz.
4: Mücadelenin kazananı son 16 turunda Belçika-Senegal maçının galibiyle eşleşecek.
2: Bosna Hersek'in kaptanı Edin Dzeko bir ABD televizyon kanalında Bosna Hersek'in nerede olduğunu bilmediğini söyleyen küstah muhabire cevap verdi.
7: Edin Dzeko, Amerika Birleşik Devletli küstah muhabire tokat gibi bir yanıt verdi. Bir televizyon kanalında ABD'nin Bosna Hersek'le eşleşmesini değerlendiren Abigail Vales adlı muhabir, skandal ifadeler kullanarak Bosna Hersek'i haritada bile gösteremem. Bilmek de istemiyorum. Amerika Birleşik Devletleri olarak geri döndük ve her zamankinden daha iyiyiz. Bosna Hersek hazırlıklı olun çünkü bunu istemezsiniz ama yaşayacaksınız demişti. Gelen tepkiler üzerine geri adım atan ABD'li muhabir, yayında düşüncesiz, duyarsız ve uygunsuz bir yorum yaptım. Bosna halkı ve milli takımından özür diliyorum. Dünya Kupası'nın dünyanın dört bir yanındaki toplulukları bir araya getirmesi gerekir. Benim yorumum bu ruhu yansıtmadı mesajını paylaştı. Son 32 turundaki ABD maçı öncesi Bosna Hersek kaptanı Edin Džeko'ya bu sözler soruldu. Tecrübeli oyuncu Amerika Birleşik Devletleri muhabirin yorumuyla ilgili "Bu bizim değil, onlar hakkında çok şey gösteriyor. Bence en önemli şey ABD takımındaki oyuncuların ne düşündüğü" açıklamasını yaptı. Džeko karşılaşma hakkındaysa Amerika Birleşik Devletleri'nin kaliteli bir takıma sahip olduğunu söylerken "Bizim de kalitemiz var, sadece burada bulunmuş olmak için ya da şans eseri buraya gelmedik" ifadelerini kullandı.
2: Dünya Kupası'na Fas karşısında veda eden Hollanda teknik direktörü Ronald Koeman görevinden istifa etti.
0: 2026 Dünya Kupası'na son 32 turunda veda eden Hollanda'dan bir istifa haberi geldi. Teknik direktör Ronald Koeman, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda görevinden istifa ettiğini duyurdu. Ayrılığın üzücü olduğunu ve karışık duygularla veda ettiğini belirten tecrübeli antrenör, "Tabii ki dünya şampiyonluğunu kazanmak isterdim. Bu en büyük hayalimdi. Ama gururum her şeyden önce gelir" ifadelerini kullandı. Hollanda Futbol Federasyonu da 63 yaşındaki antrenörün paylaşımının ardından Koeman sözleşmesini uzatmama kararını ve ailesiyle vakit geçirme isteğini bize bildirdi açıklamasında bulundu. Portakallar 2026 Dünya Kupası son 32 turunda karşılaştığı Fas'la 1-1 berabere kalmış, turnuvaya seri penaltılar sonunda veda etmişti.
2: Dünya Kupası'nda hayal kırıklığı yaratan takımların başında gelen ekiplerden biri de Uruguay'dı. Uruguay'ın teknik direktörü Marcelo Bielsa da istifa etti.
7: 2026 Dünya Kupası'nda grup aşamasında veda eden Uruguay'da teknik direktör Marcelo Bielsa faturayı kendine kesti. Başkent Montevideo'ya dönüşte düzenlediği basın toplantısında görevinden ayrıldığını duyuran tecrübeli teknik adam vedanın acı verici olduğunu söyledi.
6: Dünya Kupası ile ilgili büyük umutlarım vardı ama kötü bitti. Sorumluluğum çok açık. Elimdeki oyuncu kalitesini iyi değerlendiremedim. Üzerimize düşeni yaptık ama farklı tercihler yapsaydım da sonucun değişeceğine inanmıyorum. Neticede taraftarları hayal kırıklığına uğratmış olmamız son derece üzücü. 9 puanın yalnızca ikisini almamızın hiçbir mazereti yok. Bu kabul edilemeyecek bir çöküş. Sorumluluğuma gelince, içinde bulunduğumuz durumu haklı çıkaramayacağım net. Taraftarlarımızın hissettiği üzüntüyü omuzlamam gerekiyor. Bu yükü taşımak hayal edebileceğinizden çok daha ağır.
7: Galatasaray'ın eski kalecisi Fernando Muslera'dan da bahseden Bielsa, oyuncusunun büyüklük gösterdiğini anlattı.
6: Muslera, belki de paylaşmamın sakıncalı olabileceği ancak karakteri hakkında çok şey anlattığı için bahsetmeye değer bir şey söyledi. Yaptığı hata nedeniyle çok sarsıldığını, takımın hala şansı olduğu için kenara çekilmeyi tercih ettiğini belirtti. Günümüz futbol dünyasında nadiren görülen bir büyüklük ve cömertlik örneği bu.
7: 2026 Dünya Kupası H grubunda İspanya, Yeşilburun Adaları ve Suudi Arabistan'la mücadele eden Uruguay sadece 2 puan toplamış ve gruptan çıkamadan eve dönmüştü.
2: İspanya ve Barcelona'nın genç yıldızı Lamine Yamal gündem hakkında açıklamalarda bulundu. Lamine Yamal milli takım tercihi, Dünya Kupası ve Julian Alvarez iddialarına dair İspanyol basınlı açıklamalarda bulundu. İspanya milli takımı ve Barcelona'nın yıldız futbolcusu, Mısır maçında İspanyol taraftarların İslam karşıtı tezahüratlar yapmalarına rağmen milli takım tercihinden pişman olmadığını belirtti. Zamanda geri gitse yine aynı kararı vereceğini söyleyen Yamal, İslam karşıtı tezahüratların tüm İspanyol halkını temsil etmediğine vurgu yaparak, "Senegalliler, Faslılar ya da İspanyol Müslüman fark etmez, herkes o tezahüratlardan rahatsız oldu" ifadelerini kullandı. Dünya Kupası'nda yer almayı rüya olarak niteleyen 18 yaşındaki yetenek, "Asıl turnuva şimdi başlıyor. Futbolda her zaman sürprizler olabilir. Paraguay buna iyi bir örnek. Ben takımımıza çok güveniyorum. Fransa'da olağanüstü bir kadroya sahip. Turnuvada en çok Messi ve Vinicius'u beğendim. Julian Alvarez de harika bir futbolcu. Onun yerinde olsam Barcelona'ya transfer olurdum. Eğer gelirse onu kollarımı açarak karşılarım" dedi. Messi ve Ronaldo'yu geçecek kadar zamanım olmayabilir diyen Yamal, Fas ve İspanya çeyrek finalde buluşursa

0: duygusal bir maça çıkacak gibi görünüyor. Ana haberde sona geldik. A-Spor ekranlarından ayrılmayın. Hoşçakalın.
1: Torre kale sahasına doğru yaptı ortasını.
2: Yaşasın spor. Spor yaşatır. A-Spor Radyo. Sporun radyosu.

A Spor Radyo, Türkiye'nin spor radyosu.

0: Bir Zamanlar Futbol'a hoş geldiniz. Kemal Belkin'le birlikte futbolun dününden bugününe yolculuğumuz devam ediyor. Her zaman olduğu gibi keyifli bir program hazırladık sizlere. Yine tekrar edelim her zaman olduğu gibi. O günleri yaşayanlar için sıcak bir tebessümle hatırlayacakları, anılarını tazeleyecekleri bir fırsat. O günleri yaşamayanlar için de yeni bilgiler edinmek, demek ki böyleymiş diyebilecekleri enteresan bilgilerle tanışma fırsatı sunacağız sizlere. Sunmaya çalışacağız en azından. Evet, hemen start verelim. Bir futbolcu, bir hikayeyle başlayalım. Bakalım size kimi hatırlatacağız. Eintracht Frankfurt'tan Alişen döneminde Fenerbahçe tarafından transfer edilen Nijeryalı bir oyuncu. Yaşı müsait olanlar hemen hatırlamışlardır. C.C. Okocha'dan bahsedeceğiz sizlere. 1996 Atlanta Olimpiyatlarında Nijerya milli takımı altın kazanmıştı. Hemen o altın madalya kazandığı olimpiyat oyunlarından sonra Fenerbahçe C.C. Okocha'yı, İşte burada görüyorsunuz, 12 Temmuz 1996 imza töreni, Vefa Küçük var. Ertuğrul Ataylı mı abi yanındaki de?
1: Evet, sanki, evet Ertuğrul, mi? Evet.
0: Miami'den Frankfurt'a getirip ünlü yıldızı apar topar imza attırdı diye bir gazete manşeti ki haberde Gürcan Bilgiç'in.
1: Evet.
0: C.C. Okocha'nın Fenerbahçeli oluşu. Size C.C. Okocha'dan bahsedeceğiz efendim. Evet. 4,5 milyon dolarlık bir bonservis bedeliyle alınıyor Okocha. Kendisine de 2 yıl için 3 milyon mark ödeniyor.
1: Evet, o civarlarda bir paraydı, evet. O zamanlar için iyi para ama.
0: İyi para. Okocha şöyle bir oyuncu, hani son derece başarılı bir serbest vuruş ustası. O konularda son derece iyiydi. Adam eksiltebilen, Fenerbahçelilerin keyifle hatırladığı bir oyuncu. Bakalım Kemal Belgin nasıl hatırlıyor, neler söyleyecek. O transfer sürecini de C.C. Okocha'nın futbolunu da elbette Kemal abinin ağzından dinlemek daha farklı olacaktır.
1: Tabii bir kere çok yüksek bir teknik kapasitesi vardı.
0: Evet.
1: Yani şöyle...
0: Bunlar da görüntüleri, az önceki fotoğrafın.
1: Adam yemek diye bir laf vardır şeyde, futbolda. Yani çalımla geçemeyeceği,
0: evet,
1: oyuncu yoktu. Tabii bunun yanı sıra yanında da Zafer var galiba, değil mi? Ertuğrul Ataylı'nın eski futbolcu. Evet, Zafer. Çok iyi çalım atan, çok iyi adam geçen, iyi de pas servisi yapabilen bir oyuncuydu. Tabii şöyle, sene 96. Bugün 2016, demek ki 22 sene olmuş. Futbol 94'te Brezilya'nın şampiyonluğundan sonra artık daha değişik oynanmaya başlamıştı. Yani daha değişik derken şöyle, takım halinde oynayabilmek alışkanlığı yavaş yavaş bütün dünyayı sarmaya başlamıştı. Okocha biraz şahsi oynamayı seven, yapısı itibariyle, eğitimi itibariyle, aklına ne gelirse hepsini söyleyebilirsin, o tip bir oyuncuydu. Ama tabii ki Fenerbahçe'de faydalı oldu, Fenerbahçe'de goller attı, attırdı ama şampiyonluğu yok. Diye hatırlamıyorum. Sonra da zaten yine aklımda kaldığı kadarıyla sezon açılışında mı geç kalmıştı, gelmemişti, katılmamıştı, öyle bir şey olmuştu galiba. Dönemin başkanı Alişen de buna çok sinirlendi.
0: İki yıl sonra zaten 98'de Alişen'in geldiği dönem, işte o kazandığı Paris Saint Germain'e satılıyor ki onu, o da çok yüksek bir para, 17 milyon dolar.
1: Onu Aziz Yıldırım sattı bildiğim kadarıyla.
0: Evet,
1: onun
0: evet.
1: Dönemine
0: Aziz Yıldırım'ın çünkü... Aziz Yıldırım'ın hemen yeni dönem, Alişen mi dedim ben?
1: 98'in de ortasında, Şubat'ta mı Aziz Yıldırım başkan oldu?
0: Evet.
1: Transferde de Okocha'yı.

0: Çayı Paris Saint-Germain iyi fiyat.
1: İyi fiyata 17,5 galiba, evet. Milyon dolar yanlış aklımda kalmıyorsa sattı, hatta biraz da eleştiri aldı. Ya o koça gibi adam satılır mı falan filan diye, ama yani şöyle.
0: Paris Saint-Germain'de çok iyi oynamamıştı ama sonra Bolton'da bayağı 4-5 sene oynadı ve fena da oynamadı.
1: Tabii İngiltere'de biraz daha şey, çünkü şöyle İngiltere'de o koça takım oyununun ötesinde başka bir futbolun kabullenilemeyeceğini anladığı için.
0: Biraz futbol stilini de değiştirmeye
1: başladı. Türkiye'de tamam. Hatta o zamanlar Fransa'da bile tamam. Yani. Ama İngiltere'de öyle bir şey yok. Takım halinde oynayacağız. Sen de savunma yapacaksın. Sen de kademe yapacaksın. Sen de kaçarak top almaya çalışacaksın. Hani durduğun yerde değil filan falan gibi bir geç de olsa bir eğitim sayesinde orada bayağı oynadı. Bildiğim kadar Dünya Kupası'nda da oynadı.
0: Evet. Evet,
1: Nijerya'da oynadı. Kaptanlık yaptı.
0: Doğru.
1: Goller attı.
0: İki kere Afrika'da yılın futbolcusu
1: seçildi.
0: BBC falan da bayağı onunla röportajlar yapmış.
1: Tabii,
0: hatırlıyorum.
1: Seçildi. Yani.
0: Şöyle benim elimdeki notlarda 2 senede 63 maça çıkmış Fenerbahçe formasıyla. İşte o Uçen'in bol için falan şöyle görüntüsü evet. Var. Bu serbest vuruş golü Galatasaray'a attı. 63 maç 30 gol.
1: Tabii yarı. Yani 2 maçta bir gol
0: iki
1: atmış.
0: 2 maçta bir daha gol atmış.
1: Tabii.
0: Yani asistleri, şimdi asisti yok elimde ama onları da katacak olursak skora doğrudan etki eden.
1: Tabii.
0: Yani önemli bir oyuncu oldu aşikar.
1: Bir de enteresan bir şey vardır aklımda kaldığı kadarıyla, bilmiyorum. Pele'ye o dönemlerde şey yaptırdılardı. Yani kimler, yani senin mirasın, hani ünlü futbolcular, işte büyük yarar sağlayan oyuncular diye. Pele de o kadar güzel bir liste yapmış ki 100'ün üzerinde isim.
0: Evet.
1: Beğen beğen al. O koça bunların arasındaydı.
0: Var, var.
1: Pele'nin listesindeydi. Ama yani sıralama diye bir şey yok yani.
0: Şöyle bir yazmış. Şeyi var. Almanya'ya gidiyor işte küçük yaşta. Orada bir akrabası antrenmanlara çıkıyor. Bu da oraya gidip geliyor. Yani futbola da tesadüfen başladım
1: tabii,
0: diyor.
1: Tabii.
0: Çok
1: öyle
0: enteresan.
1: Bir şey yok yani.
0: Yani ben futbolcu olayım falan şeyi yok.
1: Yok, öyle bir şey yok.
0: Oraya gidiyor antrenmanlara. Ya beni de çıkartırlar mı diyor. Bir antrenmana çıkıyor. Diyorlar ki bu çocuk gelsin. Antrenmana çıktığı o gün, yani futbolculukla alakası yokken ilk antrenmana çıktığı günden 2 yıl sonra Eintracht Frankfurt'ta oynamaya başlıyor.
1: Tabii. Şu fotoğrafa bak şimdi. Erol Bulut şu anda Malatyaspor'un teknik direktörü.
0: Evet.
1: Kaleci Rüştü yorumcu. Uçe nerede bilmiyorum. Hök nerede bilmiyorum. Türkiye'nin gelmiş geçmiş Bülent Korkmaz Popescu'dan sonraki en iyi tandemi. İkisi beraber yani yarıştırırım. Kim birinci olur bilmem.
0: Evet.
1: Yanında şey var bizim, Boliç. Saffet. Değil mi?
0: Evet.
1: İlker bizim. Burada da çıkıyor ya programa.
0: Evet.
1: İlker Yağcıoğlu.
0: Kemalettin.
1: Tabii. Türkiye'de şöyle söyleyeyim. Ön libero kavramı içinde ilk oynayıp en başarılı olan oyunculardan biri.
0: Hakikaten öyle.
1: Tabii. O koça var orada. Tayfun Korkut.
0: O aradaki de Sabin İlye.
1: Sabin İlye, evet. Evet. Şimdi o Sabin İlye.
0: Tayfun Korkut Almanya'da iyi işler çıkartıyor.
1: Tayfun tabii.
0: Şimdi gittikten sonra da şeye Stuttgart'a bayağı iyi takım.
1: Bak bu Sabin İlye var ya, çok enteresan. Biliyorsun abisi de şeyde oynadı, Galatasaray'da. Bu İlye'nin.
0: Hı hı. İlyan İlye.
1: He. Şimdi bu İlye'yi Fenerbahçe transfer etti. Haber geldi. Nerede, bir dışarıda oynanan bir özel maçta gol mü attı, ne yaptı, bir şey yaptı. Ondan sonra ben de dedim ki bu Sabin İlye Fenerbahçe'de oynayamaz. Hatta hiçbir yerde oynayamaz. Çünkü koşmasını bilmiyor dedim. Bak yazdığım yazıda o zaman Fanatik'te yazı yazıyorum. Biz zaten 3-4 ay yazdırdılar. Daha fazla yazdırmadılar. Kovulduk. Dediler ki abi ne yapıyorsun ya? Niye dedim? Adam dediler hazırlık maçın Eintracht Frankfurt'a mı ne? 2 gol attı.
0: Olabilir, belki o koçayı aldılar diye.
1: Yanlış
0: onunla
1: hatırlamıyorsam dedim ki bu oynamaz çünkü bu koşmasını bilmiyor dedim. Abi ne yapıyorsun ya dediler. Siz dedim yazıyı koyun, altında benim imzam var kardeşim dedim.
0: O kadar.
1: NTV'de o zaman program yapıyorum. Spor falan yok. NTV Spor diyor. NTV tabii. Var. Orada da söyledim, Alişan bağlandı. telefona. Ne yapıyorsun sen dedi, ya dedi işte dedi adam Frankfurt'a gol attı.

0: Dedim ki bak bir iddiaya girelim istersen. Binmesine istersen. Oynarsa sen kazanırsın. Oynamazsa ben kazanırım. Ama bu dedim koşmasını bilmiyor, oynayamaz dedim. Aynen böyle. Türkiye'de tek yazım söyleyen adam benim. Oynayamadan gitti. Hiçbir yerde de oynayamadı. Yani sadece Fenerbahçe değil. Çünkü adam arızalık. Ha abisi iyi topçuydu.
1: İyi topçu.
0: Şeydeki.
1: Onda sakatlık problemleri.
0: Sakatlıkları oldu. Ama o İto koşmasını bilmiyordu ve hiç oynayamadan gitti.
1: Evet.
0: Hiçbir yerde oynayamadı.
1: C.C. Okocha'yı böylece hatırlamış oldu. Tribünler hatırlamış olduk. Tribünler çok severdi onu. Onu söyleyelim. Fenerbahçe taraftarının seveceği tarzda stili olan bir futbolcuydu.
0: Tabii.
1: İşte 63 maçta 30 gollük performansı da bunun göstergesi. Bir futbolcu bir hikayede Okocha'yı hatırladık. Geçelim bakalım. Geçmiş zaman olur ki de neyle buluşturacağız siz? İlhan Başkan Allah rahmet eylesin. Türk futbolunun önemli değerlerinden biriydi. Türk futbolunda iz bırakan isimlerden biriydi. Şu gördüğünüz liste İlhan Cavcav'ın bu en çok para alan 10 kişi ama daha benim önümde liste devam ediyor. Bayağı uzun. Bayağı uzun. Nasıl bir transfer fabrikası diyoruz ya. Nasıl bir fabrika olduğunun göstergesi. Jeremy Real Madrid'e Gençler Birliği'nden satıyor 5 milyon.
0: 5 milyon euro. Kaç paraya alındı biliyor musun?
1: 150 bin mi?
0: 50 bin.
1: Öyle bir şeydi.
0: 50 bin. 50 bin. Harçlık olarak.
1: Ya. Yani hani onu düşünmek bence önemli.
0: Tabii.
1: 50 bin.
0: Düşünemiyoruz. 5 milyon. Ya. Yalnız bunlar
1: 100 katı.
0: 5 milyon.
1: Bunu euroya evirmişler listede. Dolar.
0: Dolar bu yalnız. 5 milyon dolara gitti.
1: Dolara mı?
0: Tabii 5 milyon dolara gitti Real Madrid'de. Ne olacak 50 bin dolara alıp 5 milyon dolara kulübü ihya edersin be.
1: Tarık Daşgün Fenerbahçe'ye.
0: Onlar
1: Mustafa Pek demek.
0: Eurolar dolar arkadaş.
1: Dolar değil mi bunlar?
0: Evet.
1: Ya da acaba doları euro olarak mı dolar olan fiyatı euroya mı şey yaptılar listeyi ama euro olarak
0: zaman,
1: yapmak
0: o
1: için
0: o zaman daha büyük para oluyor Jeremy
1: onu
0: ama onu net
1: ama
0: biliyorum 5
1: olduğunu biliyor
0: musun? Milyon dolar
1: o zaman bunları dolar olarak düşünelim
0: evet
1: Tarık Daşgün Mustafa Pekdemek Beşiktaş'a
0: tabii.
1: Orhan Şan falan Haminu vardı
0: tabii.
1: Lokomotif iyi oyuncuydu yalnız he. Draman Haminu Josip Skoko o Avustralya asıllı
0: evet.
1: Sırp mıydı yanılmıyorsam o da önemli bir orta saha oyuncusuydu. Wigan Athletic'e gitmişti. Aykut Demir şimdi hala oynuyor Giresun'da. Ümit Karan 2,5'a Galatasaray'a gitmiş. Ahmet Çalı geliyor. Ali Eren Beşiktaş'a giden evet. Ama yani bunlar hani listenin üst sıralarındakiler daha yani rakam olarak Serkan Balcı, Jimmy Durmaz, Okan Koç bizim yorumcular Gökhan Gönül Süleyman Yula
0: tabii.
1: Deniz Barış, Ayman Abdülaziz, Frederick Risp Trabzon'a gitmişti. Tabii. Ali Tandoğan, John Moshe, Andre Kona.
0: Tabii.
1: Ya bunların hepsi Gençler Birliği'nin transfer edip ucuz rakamlara transfer edip
0: tabii beleşe transfer edip öyle de istersen ya, daha güzel olur.
1: Enteresan bir iş yani. Gerçekten enteresan bir iş. Bir iki cümle rica ediyorum senden.
0: Vallahi,
1: bazı oyuncular yani düşünsene.
0: Tabii.
1: Moshe yani Kocaeli Spor, Fenerbahçe ondan sonra bayağı bir oynadı
0: top
1: yani
0: Türkiye'de.
1: Toprağı
0: bol olsun biliyorsun. 3-4 sene evvel kaybettik.
1: Maalesef
0: genç
1: yaşta yenik düştü.
0: Evet. Çok ya, önemli bir oyuncuydu Moshe.
1: Ya.
0: Moshe çok önemli bir oyuncuydu. Yani bunların
1: Güney Afrika milli takımında da oynuyordu. Onun da kaptanlığını yaptı.
0: Tabii tabii tabii. Tabii. Bunların içinde Gökhan Gönül
1: hala oynuyor. Evet. Türk futbolunun gelmiş geçmiş en iyi sağ beklerinden biri.
0: Evet. Evet. Evet, aynen öyle.
1: İşte Jeremy Real Madrid'e gitti. Oynadı. Oradan devam etti İngiltere'ye gitti.
0: Tabii tabii tabii. Tabii.
1: Pek çok takıma, kulübe örnek olması gereken bir transfer bilinci aslında.
0: Bir de şu var. Mesela çok ucuza beleşe almışsın. Ne olur abi Gençler Birliği'nde oynar beleşe. Hayır, oyuncular büyük takımlarda da oynadılar. Hem doğru. De iyi oynadılar. Yani Jeremy Real Madrid'e gitti ya. Başka
1: abi
0: nereye
1: canım.
0: Gidecek yani? Moshe Fener'e geldi.
1: Tabii.
0: Yani Türkiye'de ne bileyim Ali Eren Beşiktaş'a gitti. Yani hani oyuncular
1: Gökhan öyle.
0: Gökhan Gönül yani, hala tabii. Yani oyuncular hani ya aldık
1: Serkan Balcı
0: işte,
1: öyle.
0: Gençler Birliği'nde yani idare ediyor. Onun için aldılar değil. Büyük takımlara giden bir sürü oyuncu var burada.
1: Kariyerini aynı çizgide, hatta daha da ileri

0: Daha taşıyarak iyi, evet. Sürdüren oyuncular
1: tabii,
0: var.
1: Tabii İlhan abinin gözlemcileri vardı. Allah rahmet eylesin. Biz de görüşürdük yani, bizim Doğan Ersavaş Ankara'da kulakları çınlasın. Doğan'a denmiş ki yine geliyor bir tane, ha, haberin olsun. Kim diyormuş Doğan? Nereden söylesem tanımazsın ki kardeşim. Ne soruyorsun? Hakikaten. İşte Jeremy mesela. Jeremy söylüyor. İlhan diyor ki kim o diyor abi diyor. İşte söyledik diyor, tanımazsın diye diyor. Sonra Real Madrid aldıydı. Bir 5 milyon dolar para. Ya. Büyük para ha.
0: Tabii. O zaman. O zaman büyük para.
1: Yani keşke bugün bütün kulüpler, Beşiktaş biraz burada İlhan Cavcav hani yolunda gibi, tam değil ama sanki o yola girdi de birkaç metrede yürüdü, 50 metre evet, diyelim hadi yani. Ama diğer kulüplerimizde hala yok. Gidip keşfedeceksin. Bedava evet, bulacaksın. Getireceksin, eğiteceksin, yükselteceksin. Bugünkü profesyonel futbolda işte 50 bin dolara getirdiğin Jeremy'yi 5 milyon dolara Real Madrid'e satacaksın.
0: Doğru
1: abi.
0: Doğru.
1: Yani bu bugün.
0: Yoksa 10 küsür milyonlara genç futbolcu bulmak değil. O zaten o fiyata geldiyse o zaten görülmüş. Tabii. Belli yani o futbolcu.
1: Bütün mesele bu. Ve bugünkü profesyonel futbol dünyası, Ajax yapıyor bunu mesela, Hollanda başta.
0: Portekizliler yapıyor.
1: Portekizli Porto, kıyamet gibi.
0: Porto inanılmaz yapıyor.
1: Kıyamet gibi. Bir adam çıkıyor. Ulan bu nereden çıktı diyorsun. 25 milyon euro bilmem Manchester United'e gidiyor. Attım. Yani bugünün şeyi bu. Bizimkiler hala nerede var abi? Kaç bonservis? İşte 15 milyon euro. Hemen alalım. Dur bir dakika ya.
0: İlhan Cavcav'ı rahmetle analım. Şu transfer listesi gerçekten enteresan bir transfer listesi yalnız. Yani üst üste koyduğunuz zaman da alt alta topladığınız zaman nasıl bir rakam çıkıyor toplamda? Onu bir düşünün yani.
1: Ender'cim, Türkiye'de borcu olmayan tek kulüptü Gençler Birliği. İlhan abinin zamanında.
0: Ama şimdi pek öyle değil.
1: Bilmiyorum
0: diyorlar
1: şimdi. İlhan abi zamanında.
0: Yani şurada sadece 10 tanesinden 30 milyon doların üzerinde çıkıyor. Daha bu liste uzayıp gidiyor.
1: Yani bir de şimdi aldığın oyuncuya bizim 3 büyükler gibi senede 2,5 milyon avro ödemiyorsun. 500 bin, 400 bin avro ödüyorsun.
0: Tabii.
1: Orada yani ölçü olsun diye rakamları böyle söylüyorum. İşte yani mesela burada biraz sonra bir kulübü yapacağız. Boyundan büyük işlere kalkarsan bitersin abi. Hele ki bu o sınıf için konuşuyorum.
0: Anladım. Peki bu şekilde hatırlamış olduk bu müthiş transferleri ve transfer fabrikası Gençler Birliği'nin Türk futboluna kazandırdığı isimleri. Hemen yeni bir bölüme gidelim. Biliyor muydunuz diyeceğiz ve bakalım size neyi anlatacağız. Şimdi hep iyi tarafını anlatıyoruz ama bu işin kötü tarafı da var. Yani madalyonun bir yüzünü gösterip mutlu mesut yaşanabilir. Fakat diğer yüzü de var geçmişte. O yüzü de inkar edemezsiniz. Hatta bir dönem sadece diğer yüzü vardı. Efendim biz dedik ki tamam, şaşalı galibiyetler, tarihe geçmiş skorlar, galibiyetler, onları işledik. Ama şeyi ihmal etmeyelim. Bir yandan da Türk takımlarının farklı mağlubiyetleri, farklı yenilgileri var. Bu da bizim futbolumuzun gerçeği. Bunları da yaşadık. Nelermiş onlar, biliyor muydunuz diye soracağız size. Ve en farklı mağlubiyet. Efendim en farklı mağlubiyet 62-63 sezonu. UEFA Kupası. Roma 10, Altay 1.
1: Evet.
0: Bayağı sıkıntılı bir skor. Altay Roma maçı. Altaylılar alkışlandı, centilmenliğini muhafaza eden 10 gol yemesine rağmen diye o dönemin gazetesinden yani 62 bu zamana 40-56 senelik.
1: O zaman şöyle Ender'cim, İtalyan futbolu da bayağı.
0: Roma'da Roma diyorsun.
1: İtalyan futbolu da İtalyan futboluydu yani o zamanlar. Can da orada bizim, Bartu da. Yani İtalyanlar, Arjantin'den gelenler, Brezilya'dan gelenler.
0: Bu maçı hatırlıyor musun abi sen?
1: Ya hatırlıyorum tabii de yani seyretmedim ama. O zaman televizyon da yok. Gazeteden okuduklarımız kadarıyla. Yani o zaman İtalyan futbolu çok önemliydi.

0: Yani.
1: Hemen 2 yıl sonra bu sefer bir Alman takımına Göztepe 1860 Münih'e 9-1 yeniliyor.
0: Evet. Şimdi nerede 1860 düştü bir an sonra
1: çıktı mı? 1860 Münih'e en son Pereira düşürmüştü abi biliyorsun.
0: Evet. Fener'in ünlü antrenörü.
1: Oradan da geçti bir Pereira.
0: Bravo, iyi hatırlattın.
1: Üçüncü en farklı skor Beşiktaş için Liverpool mücadelesi 8-0'lık evet. maç. Burada hemen ekrana geliyor. Sonra 75-76 Fenerbahçe'nin Benfica yenilgisi. Malum burada zaman zaman konuşuyoruz 75'teki.
0: Ben bu maçı 7-0'lık yerinde maç. Seyrettim. Yani bu mağlubiyet tamamen teknik direktör Didi'nin armağanıdır.
1: Onu anlattık değil mi?
0: Anlattım sebeplerini. Yani bilmiyorum istiyorsan tekrardan anlatayım bir daha.
1: 7-0.
0: Evet yani şöyle Bolu'yla Fener maç oynuyor buraya gelmeden evvel. O maçta Emin'le Nevruz, Nevruz libero, Emin stoper oynuyor. Ve Fener berabere kalıyor. Kaldıktan sonra şeye geldiler. Lizbon'a geldiler.
1: Eşbakay kaç yazmış bana.
0: Evet, Lizbon'a geldiler. Biz de biraz erken gittik. Bu Benfica'nın bir maçını seyredelim diye rahmetli İslam Çupi ben. Hı. Coşkun Özer, Coşkun abi teknik direktör.
1: Allah rahmet eylesin.
0: Gittik böyle İstanbul'a göre yine Bolu gibi bir yerde maç oynadılar. O maçı da 5-0 mu ne kazandılar. Biz dönüşte hem İslam abi hem ben hem de Coşkun abi Milliyet'e yazı yazdık. Aman ha dikkat o Benfica söylenildiği gibi düşüşte değil diye.
1: Hı, öyle mi diyorlardı?
0: Öyle diyorlar. Diyorlardı bitti Benfica. İşte Ösebiyorlar mesela Kolunalar falan Simoesler bıraktıktan sonra. Neyse tabii.
1: Vay görüntülere bakın.
0: Geldi Fener kafilesi. Oradan öğrendik. Bu maçta da Nevruz libero Emin stoper oynayacakmış. Kimlerin yerine? Yılmaz Şen'in yerine. Düşünebiliyor musun? Yani hatta biz Didi'yle bir maçtan bir gece evvel Berç tercümanıydı bizim arkadaşımız. Hı-hı. Sohbet ederken dedik ki biz böyle böyle hani seyrettik bak Coşkun Özer işte.
1: Aman.
0: Yani şey yok problem dedi. Yok problem dedi. Bizde dedi şahane Nevruz Emin dedik ya bu çocuklar yani bu mevkilerde hele Nevruz. Nevruz orta saha oyuncusu. Dedik yapma hoca dedik yani bu Benfica maçına uymaz. İlk 15 dakika 3-0 oldu. Hatta Alparslan sol bek oynuyor. 3-0'dan sonra Alparslan maçı bıraktı. Yanından geçiyorlar gidiyorlar. Alparslan hiç ilgilenmiyor. Ve o bir gol var. 6. gol galiba. Yahut 7.
1: Çoğu maç galiba.
0: Olabilir. Bir, evet. Ya 6. ya 7. gol. Bak. Bunlar da Benfica'da Şehu diye bir oyuncu vardı orta sahada. Söyledim iki parmağı yoktu şöyle.
1: Evet, evet anlatmıştım.
0: Göstermek gibi olmasın. Ona bir top attılar. Taç bayrağı var ya santrada hani size. Oraya kaleci eliyle bir top attı Fener. Maçı bırakmış zaten oynamıyor kimse. Adam oradan topu alırken kaleci Yavuz çıktı oraya. Santraya düşünebiliyor musun? Taç bayrağının oraya delirmiş çocuk. Sen bir de topu çek Yavuz oradan atletizm pistine kayarak götürdü boş kaleye attı geldi. Hiç unutmam onu.
1: Evet 92-93'te bir 7 gollü yenilgisi daha var. Sigma Olomouc maçı Fenerbahçe'nin evet. 7-1.
0: Golü Aykut attı onu da söyleyeyim.
1: 72-73'te Galatasaray'ın Şampiyon Kulüpler Kupası'nda Bayern Münih'e 6-0 yenildiği evet. bir maç var. Ondan sonra 6-0'lar. Yine 2000-2001'de Beşiktaş'ın Leeds'i 6-0. Yine 2001-2002'de Werder Bremen'in Antalya Spor'u 6-0. 6-0'lar var ama yani en farklı yenilgi Roma 16-1.
0: Evet.
1: Bu Bayern Münih Galatasaray maçı. Bunu ne demiştik tarihini? 72-73 sezonu bu da evet.
0: İşte Galatasaray'ın 3 sene üstte şampiyon olduğu sezonlar. Değil Bilyan mi? 4'te tabii. Tabii. Demin takımı...
1: Müller 2 gol atmış bu maçta. Tabii.
0: Demin takımını gösterdiniz ya. Bak. Münih'ten kim yazmış bak. Bak kimler yazı yazmış bak.
1: Cihat Arman var, Fikret Kırcan He? Var. Vay ki vay diyorsun değil mi? Cihat Arman Münih'ten yazıyor.
0: Türk futbolunun unutulmaz kalecisiyle unutulmaz sağ açık kaptanı. Ve kaptan ikisi de Fenerbahçe'de. Yıllarca kaptanlık efsane isimler. Yani şöyle hani var ya sarı kanaryalar.
1: Bu arada altta İngiltere şampiyonu Ankara Gücü'nü 1-0 zor yendi. Aynı gün bir de o maç var.
0: Evet.

0: Bu yani ikisi de o efsane takımın biri kalecisi, biri sağ açı Fenerbahçe'de. Yani Kanarya var ya.
1: Evet.
0: Kanarya yakıştırması, lakabını takılmasına çanak tutan iki tane oyuncusu.
1: 72-73 sezonunun.
0: İşte baksana Uğur Muzaffer.
1: Gökmen Göki
0: tabii.
1: Mehmet'in yanında değil mi?
0: Evet evet. Metin Kurt rahmetli, Ekrem Aydın, bizim Bülent Ünder hala sağ, kaleci Yasin.
1: Evet.
0: Yani işte
1: o dönemin şampiyon takımı.
0: Tabii 3 sene
1: zaten
0: üstte.
1: Şampiyon Kulüpler Kupası'nda.
0: Tabii.
1: Böyle bir yenilgi. Evet, işin bu yönü de var dedik. Bunları size hatırlattık, biliyor muydunuz diyerek hemen geçelim, geçmiş zaman olur ki de sizi dönemin müthiş performans sergileyen bir takımıyla tanıştıracağız. Bakalım hangi takım? Şimdi 90'lı yılların başı efendim. Bugünkü adıyla birincilikten şampiyon olarak gelen bir takım var. Yeşil siyahlı bir takım, Kocaeli Spor. Teknik direktörü Güvenç Kurtar ve Kocaeli Spor 90'lı yılların başında şeye kadar, 2000'lerin başına kadar bir 10 yıl aşağı yukarı, 8-9 yıl diyelim, gerçekten Türk futbolunda çok önemli bir yer tuttu. İyi işler yaptı, iyi futbolcular, önemli futbolcuları diğer takımlara sattı. İki kez Türkiye Kupası'nı kazandı. Biri 96-97'de Trabzonspor'u finalde 1-1 ve 1-0'lık skorlarla geçerek. Diğeri de 2001-2002'de Beşiktaş'a karşı Bursa'da oynanan finalde Beşiktaş'ı 4-0 gibi farklı bir skorla mağlup etmişti. İki kez Türkiye Kupası var. 92-93 sezonu da, 93 yılı benim de mesleğe başladığım yıl, daha bebeğiz. Kocaeli Spor'u takip ederdim ben.
0: Bülent var bak, Saffet,
1: Faruk. Onların ilk sezonu 4. bitirmişlerdi. Bayağı bir zamanda lider götürmüşlerdi ligi.
0: Ben hiç unutmam.
1: Yani bak şöyle bakıyorum. Kayseri Spor 7-2, Konya 5, Karşıyaka, Bakırköy 4, Aydın'a yine 4 gol. Yani bayağı 14 hafta lider gitmişler.
0: İlk yarının son maçıydı. İnönü'de Beşiktaş'la oynuyorlar. Hı hı. Liderlik maçı.
1: Yenmeye geliyoruz dediği o maç mı tabii, Güvenç Hoca'nın?
0: Tabii liderlik maçı. Yani devre bitiyor ondan sonra. O maçı yanlış aklımda kalmadıysa Metin bizim Sarı Fırtına'nın ofsayttan veyahut da icat edilmiş bir penaltıdan attığı golle kaybettilerdi. 2-1 mi 1-0 mu ne öyle bir şey. Hı. O Kocaeli Spor'un şampiyonluğa giden yoldaki atlama taşıydı o maç. Ama ne maç oynadılar, ne top oynadılar. Yani öyle yıllarca tartışması bitmemiş bir gol yiyerek maçı kaybettiler.
1: İşte Saffet Sancaklı kaptan.
0: Tabii.
1: Ergun. Şu yanındaki iyi golcüydü o çocukta. Kuzmanoviç falan var, Bülent Uygun.
0: Tabii.
1: Ömeroviç kaleci.
0: Tabii.
1: Faruk var, Mirkoviç var. Ya müthiş bir takım.
0: Faruk Fener'e transfer oldu sonra Saffet'le beraber.
1: Evet, müthiş bir takım.
0: Evet. Yani
1: Bülent var. Tabii. Yani çok iyi bir takımları
0: Güvenç
1: vardı. Güvenç Kurtar
0: da teknik direktör.
1: Evet.
0: De diyorum yani o maçı alsa Kocaeli belki de şampiyon olacaktı. Ama şöyle bir yere gelmek istiyorum Kocaeli ile ilgili. Oyuncuları söyleriz. Ömer Üründür ile beraber Kocaeli'nde bir maça gittik.
1: Sene?
0: Vallahi yalan söylemeyeyim ama bundan 10 sene evvel, 12 sene evvel olabilir. 13.
1: Ha, daha yeni, görece yeni. Tabii.
0: İkinci ligdeler.
1: Evet.
0: Çok önemli bir maç oynuyorlar ikinci ligde. Bir takımla. Şimdi unuttum. Ömer dedi ki kalk gidelim be dedi. Şurası dedi. Kalktık gittik. Tabii biz maça geldik. Televizyoncular, mahalli televizyonlar var. Aa dediler kimler gelmiş? Yani ikinci lig maçı. İşte, abi röportaj ver. Olur dedim falan filan. Tam biz röportaj veriyoruz işte arkadaşlar. Aa dedi bir arkadaş. Başkan geliyor dedi. Aa öyle mi dedim. Başkanım dedi gitti dedi bak dedi kimler gelmiş dedi maça falan filan. Öyle mi hoş geldiniz filan dedi. Başkanmış. Konuştuk işte 5 dakika 10 dakika bilmiyorum. Artık maç başlayacak ayrıldık. Biz de röportaj yapan Kocaeli'li meslektaşlara şunu söyledim. Çok yanlış bir başkan seçmiş.

0: Siz yakında kulübünüz kapanırsa beni hatırlayın dedim. İnşallah sağdırlar. Benden genç çünkü röportajı yapan arkadaşlar. Bu başkanı nereden buldunuz? Bu başkandan kulübünüz yakında kapanırsa beni hatırlayın dedim. Hatta Ömer dedi ki abi yapma ya dedi. Ben dedim biliyorsun.
1: Sen her zamanki gibi.
0: Ve sonra yanlış hatırlamıyorsam o başkan galiba tevkif edildi. Yani neden şimdi onu unuttum. Onlar uğraşacak halim yok. Ama bunu o Kocaeli mahalli televizyon herhalde mahalli gazete falan öyle şeyler o zamanlar daha çok vardı. Şimdi
1: var hala onlar. Var.
0: Ha, var değil mi hala?
1: Tabii.
0: Bakın dedim kulübünüzün başına çok bir kapanırsa dedim beni hatırlayın çok üzüleceğiz dedim. Şimdi şuraya baksana abi Güvenç Kurtar. Topçuları sayıyorum. Kuzmanovski, Mirkoviç, Bülent, Zeki, benim aldım Saffet, bizim tabii. Moşe orada oynadı.
1: Tabii.
0: Orada oynadı. Nuri orada oynadı. Serdar Topraktepe Beşiktaş'ta da oynadı biliyorsun. Faruk Fener'e geldi Saffet'le.
1: Mirkoviç iyi topçuydu evet. O da sonra.
0: Evet. Evren. Bizim ya, Evren. Bizim yorumcu Evren. Evren. Sefa Sirmen başkanken belediye başkanı falan
1: o da oldu. O en iyi dönemiydi galiba.
0: Takım. Belediye başkanı falan da oldu. Ya şimdi Sefa Sirmen tamamen politikanın, siyasetin içine burun üstü dalınca ondan sonra bir daha dikiş tutturamadı Kocaeli Spor. Yani.
1: Mustafa Hoca falan da gitti oraya. Bir ara böyle bir kontrolsüz harcamalar yaptılar. Ya, Hikmet Hoca orada bayağı şey yaptı.
0: Falan falan yani.
1: Ama en iyi dönemi herhalde Güvenç Hoca.
0: Ya bir kere yani. Şuydu. İstanbul'a bir saatlik yol.
1: Tabii.
0: Hep gazetelerde şeye çıkıyorsun. Yani iyi yer alıyorsun gazetelerde.
1: Buradan bu Beşiktaş'ı yenen Hikmet he. Karaman Hoca o zaman. Evet. O dönemin kupasıyla
0: evet. Fotoğrafı Hikmet da Yaşar Hoca'nın fotoğrafı. yani şuradan gidiyoruz. Çok giderdik yani. Kocaeli büyük takım değil. Mesela derlerdi ki ya Kocaeli bilmem işte önemli bir takım. 7. 6. sırada ligde. Giderdik yorum. Yani
1: çok da güzel ne güzel bir statları vardı. Sıcak.
0: Şunu böyle, söyleyeyim
1: iyi
0: sana.
1: İyi taraftarı evet, vardı.
0: Endercim inan bana bugünkü Başakşehir'den 10 misli daha fazla yer alırdı medyada biliyor musun? Kocaeli Spor. 10 misli. 2-3 misli değil. Ama işte o gördüm o arkadaşı.
1: Yanlış politikalar. Sadece evet. Tabii bir kişiye de indirgenemez. Bir süreçtir ama o ama.
0: Sonra bir daha toparlayamadılar.
1: Ya.
0: Maalesef.
1: Evet. İki Türkiye Kupası zaferi. Süper Lig'de 8-9 yıl. Çok iyi performans.
0: Tabii.
1: Maalesef sonrasında kalıcı bir bu, olamadı.
0: Bir de Kocaeli 3 tane Kocaeli takımın Spor. 3 tane takımın birleşmesinden oluştu. Doğan Spor'du galiba bir tanesi. Mesela bizim bu Yusuf var ya Galatasaraylı. Hı hı. Onun babası köylü Mustafa. Ne topçuydu be. Lakabı öyle. Hı hı. O üç kulübün birleşmesinden olmuştu Kocaeli. Yani yazık oldu öyle diyeyim yani.
1: Aynen öyle yazık oldu. Kocaeli'de iyi bir futbol temeli var. İyi kesin. Seyirci var. Oradan yine Süper Lig'de göreceğimiz bir takım olmalı diye düşünüyorum İnşallah. Ben de. Yani böyle seyircisi olan şehir takımlarını Süper Lig'de görmek güzel. Yani ya İstanbul, lige renk katıyor, değer katıyor.
0: İstanbul takımı yahu şimdi hele otobanlar yapıldıktan sonra tabii yarım
1: canım,
0: saatte
1: şuradan.
0: 40 dakikada yarım saatte Kocaeli'ne
1: şeye gitmekten daha kolay Olimpiyata'ya
0: oho,
1: da
0: şeye yarısı başa, kadar. Şeye yarısı kadar en az.
1: Evet. Peki evet son bölüme gelelim yavaş yavaş. Unutulmaz anlarda sizi müthiş unutulmaz bir skorla tanıştıracağız. ...61 yıl öncesine götüreceğiz sizi. 17 Şubat 1957 tarih. Türk Milli Takımı, Türk Ordu Milli Takımı... Amerika Birleşik Devletleri Ordu Milli Takımı ile karşılaşacak. İnanılmaz bir skor çıkıyor ortaya. İnanılmaz bir skor. Nasıl bir Türk Ordu Milli Takımı?
0: Ya şu deminki gazeteyi verebilir mi arkadaşlar bir daha ekrana?
1: Gazeteyi hemen getirsin lütfen. Arkadaşlar.
0: Şimdi...
1: Basketbol skoru değil bir futbol rekoru diye çok güzel bir
0: şimdi burada şu var. Kalsın arkadaşlar ne olur. Şimdi burada

0: en çok dikkat çeken. Yani tabii skor müthiş. Gerçi Amerika'da o zaman futbol, yani topu görseler bomba diye karakola götürürler de. Hele askerler. Yani Mikro Mustafa diye bir adam.
1: Evet.
0: Rahmetli oldu 2 sene evvel, 2,5 sene evvel. O oynuyor ve 5 tane atıyor. Bu 19 içinde en fazla gol atan oyuncu. 5 tane atıyor. Fakat yani Beton Mustafa var oynayan milli takımın değişmez
1: şimdi,
0: oyuncularından
1: oldu. 5 gol oldu. Mikro Mustafa, 3 gol Kadri Aytaç atmış.
0: Tabii rahmetli Kadri.
1: 3 gol Sabahattin atmış. 3 gol de senin söylediğin Beton Mustafa atmış.
0: Tabii milli takımın değişmez oyuncuları.
1: 19-0 inanılmaz bir şey ya.
0: Milli takımın da sonra milli takımın değişmez evet, oyuncuları. Evet, evet. Fakat burada en çok dikkat çeken Mustafa Mikro. Çünkü neden? Bu takımın atıyorum Mustafa hariç boy ortalaması 1.80 ise Mustafa 1.57. Takım sahaya diziyor. Böyle bir arada bir tane çocuk.
1: 1.90'lık kaleciye iki kafa golü atmıştım tabii, diye anlatıyor tabii, ama rahmetli o
0: tabii
1: günü.
0: İşte TRT'dendi galiba bir gün gelmişler ya aramışlar. Neyse ya demişler sizle bir röportaj yapmak istiyoruz. Bu da şeyciydi biraz at meraklısıydı yarışçı. Biz de oturuyoruz böyle çay içiyoruz falan. Ya dedi işin yoksa gelsene dedi. Bizim Fenerbahçe'de bir kulüp var. Oraya dedi geliyorlar dedi. Sen de yanımda ol. Olur dedim gideriz. Ayıp ediyorsun dedim. Kalktık gittik. Baktık hakikaten TRT'den arkadaşlar gelmiş. Oraya bir çimen böyle bir zeminin üzerine bir koltuk koydurdular. Mustafa Baba'yı oraya oturtturdular. Bu maçı işte Mikro Mustafa Amerika 19 maçını anlattı. Çok güzel şeyler söyledi. Ben de orada kameranın arkasındayım. O röportajı hiç unutmam.
1: Evet.
0: Yani
1: onu arkadaşlarımız
0: onun için o maçın en ilgi çekici yanı o boyla Mikro Mustafa'nın dediğin gibi iki tane kafa golü dahi 5 gol atmasıydı. Amerikan
1: radyodan da verilmiş maç.
0: Tabii.
1: O Adana'da zaman, mı? Adana'da galiba.
0: Adana'da. O zaman Bursa'da işte Mensucat mıdır nedir oralarda.
1: Boyu küçük başardığı işler büyük tabii. Futbolcu Mikro Mustafa.
0: Tabii. Ondan sonra Fener transfer etti zaten.
1: Evet.
0: Fener'e geldi. Bayağı işte Can Bartu'ydu, Mustafa Can Şeref, Lefter Ergun meşhur forvet. Bir aralık işte geçen gün rahmetli oldu. Allah rahmet eylesin Niyazi, Arnavut Niyazi sol açık veyahut. Yani o efsane takımın sağ açığı Mikro. Hiç unutmam bir 4-0'lık Fener Galatasaray maçında da 18'in köşesi var ya. Cezası oradan kafayla Yüksel'e gol attı rahmetli Yüksel.
1: Kafayla.
0: Kafayla attı ya olacak şey değil. Dur nereye gitti bak Şükrü Ersoy.
1: Bu kadro da ama enteresan bir kadro. Yani Kadri Aytaç'ın işte Beton Mustafa'nın şunun bunun olduğu bu tabii. Bayağı bir kadrodan tabii. Bahsediyoruz. Eskiden, askerliklerini yaparken tabii.
0: Eskiden bu ordu milli takımı
1: profesyonel
0: bir şeydi.
1: Oyuncular.
0: Şimdi bir şeydi. Şimdi hiçbir şey değil herhalde. Yok galiba zaten.
1: Bilmiyorum ki öyle bir takım varmış şu
0: yani
1: anda.
0: Yani duymuyoruz bile. Bilmiyoruz bile. Ama o zamanlar bizim ordu takımımızda işte kimi biliyorsan Fener'de Galatasaray'da Beton Mustafa senelerce milli takımın sağ.
1: Şimdi öyle bir şey ki tamam Amerika Birleşik Devletleri o dönemde futbolda şimdi bayağı bir mesafe aldılar.
0: Tabii.
1: O dönemde Kemal abinin bahsettiği gibi futbolda pek aşırı neşir değiller. Fakat skor öyle bir skor oluyor ki 19-0. Yani adamlar sadece santra yapabiliyorlar.
0: Mikroya bak.
1: 19-0 olduğu için de haber ajansları vesaire işte Avrupa'daki dünyadaki buna yer verince Amerikalılar bayağı bozulmuş bu duruma.
0: Tabii.
1: Öyle anlatılıyor o dönem. Evet. Senede 1957 Amerika'nın tabii. Böyle Türkiye'de
0: baba daha NATO'ya yeni girmişsin ya.
1: Amerika falan da. Zaten onun şerefine falan tabii, oynanan
0: NATO'ya
1: maçlar
0: yeni
1: bunlar.
0: Girmişsin 3-4 sene olmuş filan. Yani hani Türkiye kim ya? Hani Amerika
1: o durumdalar. Tabii o durumdalar. 19-0'lık maç bayağı bir refüze etmiş. İşte ajanslar, Avrupa ajansları falan da buna çok yer verince Amerika'da da bayağı bir sıkıntıya neden olmuş bu 19-0'lık skor.
0: Mesela Kadri, rahmetli Kadri 3, Beton Mustafa 3, bundan ikisi de o 3-1'lik meşhur Macar maçının kahramanlarından İstanbul'daki. Yani ya çok önemli o, ya o zaman ya milli takımda benim önümde bir fotoğraf var. Eğer bu ordu milli takımıysa ki öyle demiş arkadaşlar altını okumadım. Ziya burada. Kaptan Ziya bizim Fener.
1: Yani ordu milli takımından geçen oyuncular.
0: Arap İsmail. Ondan sonra lakaplarıyla söylüyorum. Kızmayın ha. Sağır Zeki. Santr kaleci Manken Nihat. Geçen gün rastladım. Hala yürüyüş yapıyor Fenerbahçe'de. Yani düşünebiliyor musunuz? Ordu takımı deyince ne oyuncular oynuyor?
1: Adana'daki maçta da inanılmaz bir

0: kalabalık olmuş.
1: Tabii.
0: Yani şöyle söyleyeyim. Tabii o dönemde her milli maç şimdiki gibi değil ki. Şimdi milli maçlarda belli maçlarda seyirci sıkıntıları oluyor. İşte son yıllarda Konya gibi, Antalya gibi, Eskişehir gibi şehirlerde o güzel milli takım atmosferini oluşturabildik ama Ordu milli maçına
1: tabii
0: tamamıyla dolu tribünler önünde oynayabilmek. Şimdi Ümit milli maçında falan biz yayınlıyoruz. Resmi maç. Yani
1: kimse yok.
0: 50 kişi, 100 kişi falan oluyor.
1: Valla şimdi tabii sevgilenler, futbol tamamen ticarete dönünce o eski heyecanını, zevkini,
0: o doğallık aşkını, kayboldu.
1: O doğallık.
0: Şimdi sen az önce lakaplardan bahsettin, evet, ya Kemal abi. Biz bunu bu programda yaptık.
1: Yaptık tabii.
0: Onu yaparken de şunu gördüm. Yani futbolda öyle lakaplar var ki hani diyorsunuz ama işte futbolun doğallığıymış tabii o. Ve ne zaman ki o lakaplar herkesin kabul ettiği, ortak tebessümle baktığı, onlar da gitmeye başlamış. Futbolun o doğallığı falan kaybolmuş. Oralarda gitmiş.
1: Çok önemli bir yer, kaybolmuş. Çok önemli bir yere değindin. Bir insana lakap takılıyorsa o bir şeyler yapıyor demek.
0: Değil mi?
1: Yani boş adam değildir. O bir şeyler yapıyordur. Ona bir lakap uygun görülmüştür. Mesela diyorum Manken Nihat, kaleci Galatasaray'ın. Beykoz'dan Galatasaray'a geldi. Fiziği, müthiş fiziği vardı. Çok da güzel giyinirdi. Bizim rahmetli Fotom abi, Arif Işıldayan ona fotoğrafını çeker. Ya manken gibi herifsin sen de be kardeşim demiş. Oradan manken kaldı. Mesela Zeki, Santrfor Zeki, Fenerbahçe'ye transferi büyük olaylarla, arabalı vapurla kaçırılmış falan filan. Ama kulakları iyi duymazdı. Bir şey söylerdi, ha derdi. Öyle o da ismi taktılar, Sağır Zeki. Yani bunlar ama dediğim mesela Kambur Ahmet şurada fotoğrafta. Yani bir eğer bir değersen, bir iş, bir şey yapıyorsan lakap alırsın. Yoksa iyi bir şey dersen işte Kemal ne haber? Mesela ben top oynarken lakabım Tahta Kemal'di. Neden? Çok zayıftım. Önünden bak, arkasını gör derlerdi. O yüzden yani bunlar bir şeydir. Ama şimdi dediğin gibi yok.
0: Yok.
1: Bana söyler misin Fener, Galatasaray, Beşiktaş takımında lakapları olan oyuncular? Üç büyükler ya. Vallahi... Beşer milyon, dörder milyon avro alıyorlar ya senede.
0: Yok.
1: Hatırlıyor musun ben?
0: Bir de bu lakaplar öyle kendi takım arkadaşlarının koyduğu lakaplar değil. Bütün futbol severler tarafından kabul görmüş, herkesin tabii ortak kullandığı lakap, söylediği lakap.
1: Aynen öyle.
0: Ne diyeyim işte, en yakın hatırlayabiliriz Şifo Mehmet der. Herkes için Şifo Mehmet de o mesela.
1: Evet abi.
0: Yani Şeytan Rıdvan. Şeytan Rıdvan da herkes için.
1: Tabii şimdi mesela Mustafa Beton. Niye Beton diye bir lafı yok, ismi yok Mustafa'nın. Takıldı niye? Kavuklu Ordu, o askerdi zaten. Hı hı. Yani hakiki askerdi. Oradan böyle taş gibi böyle vurdu. Beton kalmış hani. Diyorsun geçemiyoruz herif abi. Beton gibi herif. Beton Mustafa diye kalmış. Mesela Kadir Aytaç, onun lakabını söyleyemeyiz. P ile başlar. Anladın mı? Sahanın içinde Kadir Aytaç kendi başına bir fenomen abi. Yeah. Zekasıyla, futbol tekniğiyle, takımı ateşlemesiyle gol yerdi Galatasaray. Mesela Kadri 60 metre uzakta değil mi? Kol koşar koşar kaleden topu çıkarıp santraya getirirdi. Bir an evvel başlayalım diye. Bu lakaplar boşuna konmadı bu insanlara. Şimdi evet, yok.
0: Yani yok, yok.
1: Hadi yabancıları boş ver. Benim yerli oyuncularımdan var mı Gökhan Gönül'ün, Caner'in, Volkan Demirel'in, Mehmet Topal'ın hiç lakabını duydunuz mu, Şener'in falan filan?
0: Ama yani o sempatiyle yaklaşımı, o doğallığı, o iyi niyeti,
1: Serdar Galatasaray'da var mı?
0: Kaybettik, kaçırdık onu biz.
1: Evet.
0: Yerlerde gitti o.
1: Var mı abi Selçuk?
0: Yani bilmiyorum işte, çok mu endüstrileşti bu iş? Bir yerlerde kaçırdık bir
1: şey. Orada bir şey de söyledin. Sırf kendi takım arkadaşları değil.
0: Tabii tabii.
1: Rakipler takardı.
0: Aynen öyle.
1: Lakapları. Mesela Tahta Bacak İsmet. Bahsettik burada, vefalı.
0: Evet. Ağzına sağlık Kemal abi. Bu arada 41. program oldu bu.
1: 41 kere maşallah.
0: 41. programın sonuna geldik. Değerli
1: maşallah
0: izleyenler. Sizin tabii teveccühünüzle 41. programa ulaştı bu program. Pek çoklarının ya tarihi, futbol tarihinden konuşmak bu ilgi çeker mi dediği bir yani. Programı 41 kere yapmak da önemli bir şey dediğin gibi.
1: Ne oluyor maşallah o zaman? Diyelim. 3 yok 4 sene mi oluyor? Kaç oluyor ne oluyor? 3,
0: yani 3 işte sene. Sadece şeylerde yapıyoruz tabii sezon içinde belli.

0: bölümlerde yapıyoruz. Üçüncü yılı.
1: Üçüncü yılı.
0: Programın.
1: Bir keşke nazarlık getirseydik 41 kere maşallah.
0: Belki arkadaşlar bir yerden çıkartırlar, ekranın bir köşesine koyarlar. Ağzına sağlık Kemal abi.
1: Sağ ol, rica ederim.
0: Değerli izleyenler, sizlere de teşekkür ediyoruz. Bu programı buraya kadar, buralara kadar taşıdığınız için. İyi hafta sonları dileyelim efendim. Yeni programlarda buluşabilmek dileğiyle. Hoşçakalın.

tutku, inanç, güç, zafer. Aspor Radyo, sporun radyosu.

A Spor Radyo, Türkiye'nin spor radyosu.

0: Spor ekranlarından herkese merhabalar. Transfer raporuyla karşınızdayız sevgili seyirciler. Yaklaşık 2 saat boyunca arkadaşlarımızla beraber transferin gündemini değerlendireceğiz, belirleyeceğiz diyesim de gelmişti. Bakalım belirleyebilecek miyiz? Onu zaman gösterecek. Efecan Öztaş, Emre Kaplan, İbrahim Uslu ve Erdem Akbaş bizimle beraber. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Hoş bulduk. İyi yayınlar Kerem.
0: İyi yayınlar olsun.

0: olmasından dolayı da belli bir başta şikayetleri vardı. An itibariyle 1 Temmuz'dan itibaren Beşiktaş Ottara'yı ilk transfer olarak açıkladı. Kampa transferler yetişecek mi? En çok bunlar, bu sorular soruluyor ama Ottara hafta sonu kamp kadrosunda olacak. Sağlık kontrollerinden geçecek sabah saatlerinde. Bugün de 23.40'da İstanbul'da olacak. İstanbul Havalimanı'na gelecek. Sayın Başkan Serdal'a yaklaşık 3 haftadır Malanko kulübüyle görüşmelerini sürdürüyordu. Bu transferde şu bilgiyi verebilirim. Beşiktaş kiralık olarak ilk teklifini yapmıştı Malanko'ya. Ardından Malanko kulübü kabul etmemişti. Tekrardan teklifini revize etmesini istemişti. Zorunlu satın alma opsiyonu bir kiralık teklifi yapıldı. Monaco kulübü bunu da beğenmedi. Ardından Beşiktaş kulübü oyuncuyu bonservisiyle kadrosuna kattı. Onu söyleyebilirim. Yaklaşık 8 milyon euroluk bir rakam ödeyecek Beşiktaş Ottara'ya. 2 milyon da opsiyon olması bekleniyor. Artı 2 opsiyonu var. Ve
1: 3 bonuslara bağlı 10 milyon euroya kadar çıkabilir.
0: Evet. Kolay bonuslar mı diye sordum. Onun hakkında bir bilgi alamadım ama 2 milyon da opsiyon olduğunu biliyorum. Beşiktaş 3 taksitle ödeyecek Ottara'ya bonservisine. Fransız kulübünün süreci uzatmasının nedenini de ben açıklamak istiyorum. Vade süresinde, taksit süresinde Beşiktaş anlaşamamıştı. İlk olarak onlar nakit olarak istemişlerdi parayı. Beşiktaş taksit de verebiliriz demişti. Ve ardından oyuncu tarafının da Beşiktaş'a çok gelmek istemesiyle beraber, baskı kurmasıyla beraber Fransız kulübüyle Beşiktaş her konuda anlaşmayı sağladı. Oyuncuyu da İstanbul'a getiriyor akşam saatlerinde.
1: Emre, sol bek rotasyonda sadece Rıdvan Yılmaz vardı mevcut kadroya baktığımızda. Herhalde elzem de değil mi böyle bir takviye?
2: Yani Beşiktaş'ın şu an yapacağı bütün hamleler aslında elzem hamleler. Çünkü ön elemede direkt olarak 11 oynayabilecek oyuncu sayısında biraz problemi var Beşiktaş'ın. Yani evet, geçtiğimiz sezon devre arasında yapılmış bazı hamleler var. Onların bir kısmından katkı aldı siyah beyazlar ama bugün baktığımızda yeni sezon ideal bir planlama yapılırken ilk 11'de olacak, kesin oynayacak diyebileceğimiz birkaç tane oyuncu var aslında Beşiktaş'ın elinde. O yüzden bir an önce bu hamlelerin yapılması gerekiyordu. Sol bek konusunda yani öncelik o muydu değil miydi onu açıkçası çok bilemiyorum. Yani camianın içinde olmadığım, orayı çok yakından takip etmediğim için bilemiyorum ama her mevkide, yani sağ bek içinde, stoper içinde, evet bir Agbadu ismi var orada Beşiktaş adına. Orta sahada Orkun dışındaki isimlerin durumu mesela yani çok da belirli değil.
1: Evet,
2: kanat
1: evet.
2: Rotasyonu için sağ kanat, sol kanat, işte Černý belki devam edebilir. Onun dışında ileride Oh ismi var ama o da Beşiktaş'ı bu sene acaba tatmin eder mi etmez mi gibi çok fazla soru işareti var. O yüzden Beşiktaş'ın bir an önce artık somut hamleler yapması gerekiyordu. İlkinin gelmiş olması biraz taraftarın yüreğini herhalde su serpmiş olabilir.
1: İbrahim, iyi başladı diyebilir miyiz Beşiktaş için transfer?
3: Beşiktaş'ta 5 yıllık bir özlem var. Şampiyonluk yarışında 5 yıldır yok neredeyse. Artık taraftarda büyük bir özlem var ve mutlaka yıldız isimlere ihtiyaç var. Oyuncuyu da ben biraz takip ettim. İyi bir oyuncu. Beşiktaş'a fayda sağlayacak. Yıldız niteliğinde bir isim. Tabii sadece sol bekleri değil. Beşiktaş'ın ilk 11'ine bana sorsanız en az 6-7 tane nokta transfer gerekli. 5 yıllık özlem. Camianın bir birleşmeye ihtiyacı var. Sergen Yalçın sonrası yeni bir teknik adam geldi. Yeni teknik adama destek verilmeli. Ama taraftar sabırsız olduğu için mutlaka skor lazım. Skor için de transferleri bir an önce getirip o adaptasyonu, tabiri caizse eskilerden de rehabiliteyi iyi sağlayıp bir an önce şampiyonluk yarışına tekrar Beşiktaş'ın girmesi gerekiyor.
1: Erdem de ayağının tozuyla geldi. Fenerbahçe'nin kamp çalışmalarını takip ediyor ki sarı lacivertli takımda neler yaşanıyor ilerleyen dakikalarda. Erdem bize mutlaka anlatacak ama Kasım Utara takviyesi için senin de düşünceni merak ediyorum.
4: Yani bu sezonu bence en ne yapacağını bilemediğimiz dört büyüklerden takımı Beşiktaş. Hani yeni bir teknik direktör var. Neleri, nasıl bir oyun oynatacak bilemiyoruz. Çünkü Fenerbahçe'de İsmail Kartal'dan aşağı yukarı daha önce 3 kez geldiği için biliyorsun. Fatih Tekke Trabzonspor'la bir şeyler inşa ediyor. Okan Buruk zaten ligin şampiyon teknik direktörü ama Beşiktaş'ta böyle soru işareti var. O soru işaretlerini giderecek hamlelerde bu transfer hamleleri. Sol bek rotasyonu anladığım kadarıyla Rıdvan ve Utara üzerinden, evet. Kasım Utara üzerinden ilerleyecek ki bence yeterli bir ikili gibi gözüküyor. Ama çok daha acil ihtiyaçları olduğu Beşiktaş'ın bence gerçek. Özellikle ön bölgeye çok daha fazla ki bence Beşiktaş'ın her şeyden ziyade iyi stoperler alması lazım. Yani yıllardır stoperle ilgili bir tam orayı oturtturamıyor. Ve en çok merak edilen konu da kaleci. Yani herhalde Beşiktaş'ın baktığımız zaman kale, stoper, forvet,

0: yani en fazla mevkiye transfer ihtiyacı olan dört büyüklerden de Beşiktaş diye düşünüyorum. Transferde hızlı hareket etmesi gerekiyor bence Beşiktaş'ın. Çünkü daha yeni takım olan bence Beşiktaş olacak bu süreçte. O sebeple erken gelen her hamle güzeldir diye nitelendiriyorum ben.
1: Beşiktaş'ta ön bölgeye de ihtiyaç var. Bu kesin. Erdem de ifade etti. Leandro Trossard'ın ismi siyah beyaz takımda anılıyor. Oyuncuyla ilişki durumu belirsiz bildiğimiz kadarıyla ama Beşiktaş'ta futbolcunun kulübü Arsenal arasında diyalog pozitif seyrediyor sanki Efecan. Evet. Ne dersin?
2: Beşiktaş'ta bu süreci tamamen Sayın Başkan Serdar Adalı devralmış durumda. Yaklaşık 1,5 aydır görüşmelerini sürdürüyor. Ben de Alspor ekranlarında ilk defa Sayın Başkan Serdar Adalı'nın görüşmelere başladığını 1,5 ay önce Alspor ekranlarına söylemiştim. Sayın Başkan Arsenal kulübüne indirime gitmeye ikna etti. Onu söyleyebilirim Keremcan Bulat. Yaklaşık 20 milyon euroda diretiyordu İngiliz kulübü. Sayın Başkan görüşmelerini sürdürdü ve bu rakamı 20 milyonun daha altına, yaklaşık 15 milyon euro civarına düşürdüğünü söyleyebilirim. Bonuslarla beraber belki 16-17 milyon euro olabilir. Ama oyuncu tarafıyla herhangi bir anlaşma söz konusu değil şu anda, ki Dünya Kupası'nda yer alıyor oyuncu ve önemli de performans sergiliyor. Ve Beşiktaş tarafından şunu ifade ediyor Trossard tarafı. Diyor ki biz Dünya Kupası oynuyoruz. Benim gol ve asist katkılarım var. Ben de bu seçenekleri değerlendirmek istiyorum. Beşiktaş'a gelmeye sıcak bakıyorum. Ama sizin bana vereceğiniz teklifleri biraz daha yükseltmenizi istiyorum diyor. Beşiktaş kendisine mali anlamda bütün şartlarını aslında kabul ediyor. Ama orada ufak bir detay var. Şu detay var. Yıllık kontrat süresinde anlaşma sağlanmış değil. Oyuncu 31 yaşında ve yaklaşık 4-5 senelik bir kontrat istiyor. Beşiktaş'la anlaşamadığı kısımda aslında tam olarak burası. Sayın Başkan Serdar Adalı kendisine son teklifini iletti. Ve o da Dünya Kupası'ndan sonra cevabını ileteceğini söyledi. Ben 2-3 gün içerisinde Önder Özen ve Gökhan Keskin'in tekrardan bir görüşme yapmasını bekliyorum oyuncu tarafıyla. Orada temaslar sürüyor ya sürmüyor değil. Ama oyuncu Beşiktaş'a sıcak bakıyor. Beşiktaş'ın yaklaşık 7-8 milyon euroya kadar çıktığını söyleyelim yıllık maaş olarak Trossard meselesinde. Beşiktaş Başkanı Serdar Adalı sol kanat taraftarın özlemini duyduğu sol kanatı getirmeye niyetli olduğunu belirtelim. Ama Trossard dışında da Beşiktaş'ta adaylar var, onlara da geçeceğim ama. Arsenal kulübü Beşiktaş'ı tamam dedi. Beşiktaş orayı cepledi. İlk antrenmanda, sezonun açıldığı ilk antrenmanda Önder Özen şunu ifade etti. 3 oyuncuyla görüşüyoruz. İkisiyle anlaştık. Birinin kulübüyle anlaştık dedi. Bu isim Trossard. Arsenal kulübüyle Beşiktaş'a anlaşma sağladı. Ama oyuncu tarafı bekletiyor Beşiktaş'ı. O ince noktada dediğim gibi yıllık kontrat süresi. Alternatif aday da Llorente. Llorente ile Beşiktaş Salsuola tarafıyla bir görüşme gerçekleştirdi. Ben bu transferin olma ihtimalini düşük görüyorum. Neden diye sorarsınız. Salsuola kulübü yaklaşık 25 milyon euroluk bir bonservis bedeli istiyor Llorente için. Ki bu da neredeyse aslında Trossard'ın neredeyse istediği rakama kadar çıkabiliyor yani. Beşiktaş tarafı 15 milyon euro Trossard'a vermeyi kabul ediyor. Ardından Trossard'a yıllık da bir 7-8 milyon euroluk ücret verecek. Zaten Llorente tarafı da, Beşiktaş tarafı bunu ifade ediyor. Llorente tarafının istediği rakamda aşağı yukarı bu rakamlara geliyor diyor. O yüzden ben bu transferin gerçekleşme ihtimalini çok zor görüyorum. Ama alternatif isimler arasında bulunuyor. Bir diğer isim ise Davidashvili. Sol kanat adayları arasında bulunuyor. Önder Özen'in listeye aldırdığı isimlerden bir tanesi. Geçtiğimiz yaz transfer döneminde de Sayın Başkan Serdar Adalı'nın transfer etmek istediği bir oyuncuydu. Ama olmamıştı. Oyuncu tarafı gelmek istemişti. Kulüp tarafı istememişti, vermemişti, bırakmamıştı. Şu anda bırakmaya daha yakınlar. Onlar da aşağı yukarı 15 milyon euro civarı bir rakam istiyorlar Davidashvili için. Beşiktaş görüşmelerini sürdürüyor. Trossard'dan gelecek cevabı bekliyor şu anda.
1: Emre, pek çok isim yazılıyor, çiziliyor transfer döneminde dört büyüklerle ilgili. Ama sanki böyle en heyecan verici isimlerden biri Leandro Trossard gibi geliyor bana. Bilmem katılıyor musun?
3: Kesinlikle katılıyorum. Yani evet, büyük isimler var. Yani Galatasaray cephesinde daha da büyük olabilecek isimler konuşuluyor ama Beşiktaş'ın şu an daha somut bir şekilde Trossard'la görüştüğünü biliyoruz. Yani son Şampiyonlar Ligi finalinde ilk 11'de sahada yer almış bir oyuncudan bahsediyoruz. En net referans olarak söyleyebileceğimiz durum bu. Şu anda Dünya Kupası'nda da milli takımıyla devam ediyor.
1: Bu gece son maçı olabilir mi?
3: Olabilir. Yani benim beklentim son maçı. Yani Trossard cephesinden söylemiyorum. Sadece Belçika-Senegal maçı açısından söylüyorum. Ben favorim burada Senegal. Onu söyleyebilirim.
1: Siz de favori kim?
2: Ya biz şu an Beşiktaşlar...
3: Sen de Senegal'in kazanmasını istersin.
2: İstedikleri tüm takımları şu an elemiş duruma geldi. Bir tek orada Belçika kaldı. Tamam. Onda, Beşiktaş camiasında Senegal'in elemesini bekliyor.
3: O işi de bu akşam inşallah Senegal.
1: Bu akşam hallediyoruz.

0: İnşallah Senegal halleder. Yani Trossard hakikaten profil olarak çok üst düzey bir oyuncu. Benim en başta edindiğim izlenim bu sürece dair, yani Beşiktaş sanki oyuncu tarafının taleplerini karşılamış, sonrasında Arsenal'la görüşüyor gibiydi ama işte Efecan bize çok daha net bilgiyi verdi. Arsenal tarafıyla Beşiktaş kulübünün belli bir mutabakata vardı, en azından belli şartlarda anlaştığı şeklinde. Oyuncunun buradaki tercihi nasıl olacak? Yani bugün itibariyle Beşiktaş'ın bence çok heyecan verici bir isim. Piyasadaki, birazdan Efecan da bahseder işte, mesela Vlahovic ismi var Beşiktaş'ta forvet hattında geçen. Trossard sol kanat, işte orta saha için geçen bazı isimler var. Bunlar önümüzdeki sezona dair Beşiktaş taraftarlarını heyecanlandıracak isimler genel tabloya baktığımızda. O yüzden yani bugün Türk transfer piyasasında işte Fenerbahçe için Mason Greenwood ismi geçiyor. Onun da farklı bagajları var. O kısmı ayrı ama futbolculuk anlamında
1: çok iyi oyuncu,
0: heyecan verici bir isim. Bunlar arasında en ön plana çıkan isimlerden bir tanesi. Ya ben görmek isterim. Yani Türkiye'de ben Trossard'ı izlemek isterim. Beşiktaş'ın sol kanadında olsun. Buradaki rekabete katkı sağlasın. Onu görmek isterim ama anladığım kadarıyla oyuncunun da biraz fazla maddi anlamda talepleri var. Yani Beşiktaş'ın buradaki tabii planlamasını bilmiyoruz. Ne kadar bir bütçe ayrıldı, ne kadarı uygun bu oyuncu için, bunu çok net bilmediğimizi de söyleyelim tabii.
1: İbrahim, oyuncu, ne dersin?
2: Oyuncunun maliyetleri yüksek ama baktığınızda Premier Lig'de şampiyonluk yaşadı. 45-50 maç süresi var ve Belçika milli takımının en önemli futbolcularından bir tanesi. Yani çoğu kişi belki Türkiye'ye gelebileceğine ihtimal vermiyor ama gelirse büyük iş yapar. Ben de Emre'ye katılıyorum. Beşiktaş taraftarına artık yeni bir heyecan lazım. Az önce de deklar ettik. Yani 5 yıllık bir özlem var şampiyonluk yarışında. Bunun için de mutlaka ki yıldız isimlere ihtiyaç var. Mesela Trossard tek başına yetmez tabii ki. Yanında Vlahovic de ayrı bir heyecan katar. Tabii en az 6 tane nokta transfer Beşiktaş'a gerekiyor. Tabii hoca ne verecek? O da bir muamma. Daha önce Türkiye tecrübesi yok. Ama ışık veren bir hoca. Bakalım, bekliyoruz.
1: Soracağız hocayla ilgili Efecan'a da gözlemlerini. Erdem, böyle geçmişti sanki Fenerbahçeli de adı alınmıştı.
3: Kerem Aktürkoğlu alınmasaydı Trossard'ı hatta.
1: Öyle mi?
3: Almak istediği isim Fenerbahçe'nin, ama orada Kerem Aktürkoğlu konusu hem o dönemin yöneticisi Sayın Hakan Safi'nin çok bitirmek istediği bir transferdi. Hem de medyaya yansıdıktan sonra geri adım da Fenerbahçe atamadı. Ama o dönem Fenerbahçe'nin sportif direktörü Devin Özey'in görüştüğü isimdi Leandro Trossard. Hatta onu da benik biz yapmıştık Galatasaray'da. Ankara'daki TFF genel kurulunda yapmıştık hatta. Yani Fenerbahçe bir aşamaya getirmişti Trossard'ı ama şöyle bir durum var. Kerem Aktürkoğlu'nun yerine tercih edilmeli miydi? Şahsi benim futbola bakış açımda edilmeliydi. Ben olsam Trossard'ı tercih ederdim. Şunu anlıyorum, Beşiktaş, ya Trossard sadece size gol asist yapan değil, topa sahip olan, pozisyon yaratan da bir oyuncu. O sebeple yani iyi futbol iyi oyuncularla oynanıyorken Beşiktaş'ın Trossard'la beraber kaliteyi yükseltiyorsun takımın içindeki. O sebeple ben olursa çok önemli transfer olur Beşiktaş adına. Hatta belki aynı mevki olmasa, aynı oyuncu tipi olmasa da ben bir Mertens etkisi yapacağını düşünüyorum. Mertens çok iyi izler bırakmıştı Galatasaray'da. Çifaneli gol asiste ulaşıyordu. Trossard da Türkiye'de bence o rakamlara rahatlıkla ulaşabilecek bir oyuncu.
0: Bir de Arsenal'ın elden çıkarmak istediğini biliyoruz yani. Oraya çünkü bir hamle yapmak istiyorlar. Hatta Kenan Yıldız ismi geçti. Sonrasında şu anda Bradley Barcola ile falan da görüşüyorlar. O bölgede Arsenal'ın bir hamle yapacak.
3: Ama şöyle bir avantajı var. Geçen sezon oynayan oyuncuydu. Yani geçen sezonda
0: Şampiyonlar Ligi finalinde
3: evet,
0: 11'de başladı.
3: Gözden çıkarılan bir oyuncu değildi. Dünya Kupası'na gitti. Yani Beşiktaş oynayan bir yıldızı alacak. Yani hani günü geçmiş artık böyle emekliliğe ayrılmaya gün sayan bir oyuncu değil. Oynayan bir oyuncuyu alacak. Eğer motive edip sisteme dahil edebilirse, ki bence zaten Trossard'ın üstüne çıkacak bir oyuncusu da olmayacaktır. Oyuncu da buraya aidiyet hissederse bence çok faydalı bir transfer olur. Yani maliyetini, şimdi maliyetini konuşuyoruz da ya bu tarz adamlar artık yanlış anlamasın Beşiktaşlı kardeşlerimiz de kusura bakmasın. Beşiktaş geçtiğimiz sezon kaçıncı bitirdi?
1: 4.
3: Yani sen şimdi Premier Lig'in kafaya oynayan takımından ilk 11 oyuncusunu alıyorsun ve bu rakamları vermek zorunda kalıyorsun. Yani bir Şampiyonlar Ligi faktörün yok. Düzenli olarak şampiyonluğa oynayan en azından son yıllarda bir durumun yok. Çok fazla teknik direktör ve yönetim değişiyor. Google'a girdiği zaman bunların hepsini Trossard'da gayet net öğrenebiliyor yani çağımızda. O sebeple bu ücretleri

0: istiyorlar. Fenerbahçe'den de öyle. Bu gerçeği artık, bu Türkiye'nin bir gerçeği, maliyetlere bence çok takılmamak lazım.
1: Santrfor arayışına dair de konuşmamız lazım. Ciddi anlamda Dušan Vlahović olasılığı var Beşiktaş için. Belki başka bir takım için de bu olasılık söz konusu olabilir. Az sonra bir arkadaşımıza yönelteceğim soru var. Eğer Vlahović olmazsa Romelu Lukaku mu diyeceğiz Efecan? Nedir santrfor transferinde son durum?
2: Santrfor konusunda yine az önce söylediğim gibi sol kanatta Sayın Başkan Serdal Dalı yıldız bir oyuncu istiyor demiştim. Forvet konusu da böyle. Sayın Başkan Serdal Dalı şampiyonluk rotasının hem kaleci bölgesinden hem de hücum hattının önemli mevkilerinden geçeceğini düşünüyor. O yüzden hamlelerden bir tanesi de Dušan Vlahović. Ki Vincenzo Italiano ile beraber anlaşma sağladıkları gün bu masada konuşuluyor. Oyuncu tarafı boştayız diyor. Vincenzo Italiano görüşüyor. İlk görüşmeyi hatta Beşiktaş'a imza attığı ilk saatlerde yapıyor. Ardından bir 10 gün sonra tekrardan telefonla görüşüyor Vincenzo Italiano ve son 3. defa görüşmesini de pazar günü, geçtiğimiz hafta pazar günü gerçekleştiriyor. Dušan Vlahović İstanbul aktarmalı Bodrum'a geçti, tatilini yaptı. Bugün akşam saatlerinde de İstanbul'dan ayrıldı, Türkiye'den ayrıldı. Tatilini tamamladı. Özel antrenörüyle beraber Bodrum'da bir tatil yaptı ki Vincenzo Italiano faktörünü Beşiktaş kullanmak istiyor. Oyuncu tarafıyla da sürekli görüşmelerini sürdürüyor. Sayın Başkan Serdar Dalı Dušan Vlahović'e su mesajı verdi. Sen bize gelmek istersen biz senin tüm mali şartlarını kabul ediyoruz. İstediğin tüm ücretleri vereceğiz. Yeter ki sen gel dedi Sayın Başkan. Hem oyuncu tarafına hem de oyuncunun menajerine. Vincenzo Italiano da Fiorentina'da yakaladıkları beraber çıkış günlerini hatırlattı kendisine. Ardından burada seninle tekrardan çıkış yakalamak istiyorum. Önümüzde bir Avrupa Ligi var. Avrupa Ligi'nde olmazsa Konferans Ligi'nde tekrardan önemli işlere imza atmak istiyoruz diyor. Sen gelirsen bu takımın starı olacaksın ve mutlak bir ilk 11 oyuncusu olarak takımın yıldızı olarak yer alacaksın diyor. Ve oyuncu tarafının da istedikleri şu zaten. İlk 11 oynamak istiyor. Bayern Münih kulübünü ilk 11 oynamak istediği için ve teklifi, ücreti yeterli bulmadığı için reddetti. Yaklaşık 5 gün önce ben bunu Aspor ekranlarından söylemiştim. 6 milyon euroluk bir teklif geldi Dušan Vlahović'e Bayern Münih kulübünden. Oyuncu ilk 11 oynamak istediği için bu teklifi reddetti. Juventus da kendisine 7 milyon euroluk bir teklifte bulunmuştu. Yaklaşık bir aydır görüşüyorlardı. Anlaşma sağlayamadılar ve onları da reddetmiş oldu ve o defter de kapandı. Oyuncu tarafı Vincenzo Italiano'ya şunu dedi. Ben 5 büyüklükten teklif bekliyorum. Özellikle İngiltere'den bir teklif bekliyorum. Eğer bu istediğim teklifleri bulamazsam sizin teklifinizi değerlendirebilirim dedi. Ve Beşiktaş'ın ne evet ne de hayır dedi. Onu söyleyebilirim Kerem Can Bulat. Beşiktaş da kendisini beklemeye geçti ama beklerken de tabii sürekli olarak temaslarını da oyuncu tarafıyla sürdürüyor. Çünkü başka bir yerle anlaşmasını istemiyor Beşiktaş tarafı. Beşiktaş taraftarları çok heyecanlandıran bir transfer ama çok çok zor bir transfer olduğunu söyleyebilirim. Bugün ya da yarın bitebilecek bir transfer olarak görmüyorum. Ve Beşiktaşlı yetkililer de en az bir ay bu sürecin sürebileceğini söylüyorlar. Onun altını çizeyim. Ama alternatif isimlerle de görüşmeler sürüyor. Bu isimlerden bir tanesi de Lukaku. Henüz resmi bir girişim yok oyuncu tarafıyla. Ama Vincenzo Italiano'nun İtalya'dan hem yakından tanıdığı isimlerden biri. Hem de hem fizik gücüyle hem de pivot santrofor arama isteğiyle beraber kadroya dahil etme isteği olduğunu söyleyelim. Ki Lukaku'nun da babasından dolayı Türkiye'ye bir duygusal bağı var. Gençler Birliği forması giymişti Lukaku'nun babası ve Türkiye'de oynama fikrine bu yüzden de birazcık sıcak bakıyor. Ki onun da istediği ücretler aşağı yukarı Vlahović'e çok yakın ücretler, onu da söyleyebilirim. Ama Vlahović'in yaş nedeniyle Beşiktaş daha sıcak bakıyor.
1: 26 yaşında.
2: Evet, Lukaku da 33 yaşında ve aynı rakamları istiyor neredeyse. O yüzden Vlahović olmazsa Beşiktaş rotayı Lukaku'ya doğru çevirecek. O da zaten bir senelik sözleşmesi kaldı Napoli ile. Ayrılmak istiyor. Napoli'de oyuncudan ayrılmak istiyor. Beşiktaş'ın işini kolaylaştıran kısım da burası Lukaku'da.
1: Emre, yaştan bağımsız düşünsen Vlahović ile Lukaku arasında bir tercih yapma şansın olsa hangisine yönelirsin?
3: Bence ikisi de Türkiye Ligi için çok iş çözebilecek oyuncular. Yani o yüzden benzer profilde görüyorum. İkisi de Türkiye Ligi'ne geldikleri takdirde 15 golün altında kalacaklarını düşünmediğim oyuncular. Hangi takıma gelirlerse gelsinler ileriye taşıyacağını düşündüğüm forvetler. Efecan'ın dediği şey doğru, yani Serdar Adalı'nın planı olarak söyledi ki bence doğru bir bakış açısı. Yani Türkiye'de özellikle yerel rekabet açısından kaleci ve forvet en belirleyici mevkiler. Yani bu bir klişe, evet bunu kabul ediyoruz.
1: Ama gerçek.
3: Ama gerçek, yani günün sonunda
4: atanın
3: bunda çok dışına
4: çıkamıyoruz. Atanla tutan iyi olacak yerine geldik değil mi yine?
3: Atanla tutan iyi olacak, iyi bir merkezin olacak, iyi iki tane orta saha oyunu, iki orta saha oyunu

0: oyuncun olacak ve iyi bir stoper, iyi bir tamamlayıcısı olacak. Yani Türkiye Ligi'nde şampiyonluğun geçtiği yol ya da başarının geçtiği yol biraz buradan geliyor. Ama burada onlar arasında bir oran vermek gerekirse iyi bir forvet hakikaten %50, %60 belirleyici oluyor. Vlahovic de Lukaku da bence Türkiye Ligi'nde bu belirleyiciliğe sahip olabilecek kapasitede oyuncular. Lukaku yaşından bağımsız, yani son dönemde sanki böyle biraz futbolu kafada bitirmiş, yani olsa da olur, olmasa da olur, devam eder miyiz, etmez miyiz gibi kafasında bazı soru işaretleri varmış gibi bir izlenim veriyor. Ama Vlahovic yaş itibariyle tabii ki, yani buradan belki Beşiktaş'ta belli bir performans gösterip daha da yukarısını hedefleyebilecek bir pozisyonda. O yüzden A planı olmasını gayet mantıklı olarak görüyorum. Beşiktaş için yani maliyetlerinden bağımsız artık bunu da çok tartışmayı doğru bulmuyorum. Yani işte ona 20 verilir mi, ona 15 verilir mi falan filan. Günün sonunda şu oluyor Kerem. İşte iyi bir oyuncu için, performans verecek bir oyuncu için bunları tartışıyoruz ama birçok kadro içerisinde, Galatasaray'da da bu var, Fenerbahçe'de de var, Beşiktaş'ta da var. Performans vermeyen 4 tane 5 tane oyuncuya zaten bu paralar totalde demiyor, fazlasıyla aynen, veriliyor. Aynen, öyle. Yani günün sonunda en azından ben katkıyı alayım. Biraz fazla ödüyorsam da ödeyeyim. Yani ben bu tarafından bakıyorum artık olaya. O yüzden yani Vlahovic'e yıllık 15 mi verilecek, 10 mu verilecek, 5 mi verilecek bilmiyorum. O kısımları Efecan çok daha net hakimdir. Zaten hakimdir dememe gerek yok. Hakim biliyor onları. Ama yani Vlahovic ısrarının ben Beşiktaş'ın doğru olduğunu düşünüyorum. Orada elinde de böyle şöyle bir güç var. Yani Avrupa'da birçok yerden takip edilen, hala ısrarla talep edilen bir oyuncu ama Beşiktaş'a geldiğinde bulabileceği ortam, burada bu takımın yıldızı olabilmesi, işte Dolmabahçe'de stadyuma çıktığında 40 bin kişinin arkasında kendisini destekleyeceği o atmosferi başka bir yerde bulabilme şansı yok Vlahovic'in. Transfer görüşmelerinde de tahmin ediyorum bu kısımlarda kendisine anlatılıyordur.
1: İbrahim?
2: Beşiktaş yeni Mario Gomez'ini arıyor bence. İki isim de çok kaliteli isim. İki isim de Türkiye Ligi'nin üzerinde ama Vlahovic'in sağlık açısından İşte bir tereddütlerim var benim. Daha önce çok sakatlık yaşıyor. Lukaku da yaşından ötürü Emre'ye katılıyorum. Artık performansı düşüyor.
3: Onda ama da var sakatlık problemi.
2: Sağlıklı bir Vlahovic yani beni çok heyecanlandırıyor bir futbol sever olarak. Bunu sadece Beşiktaşlar değil her takım böyle golcüyü Türkiye'de Süper Lig'de izlemek ister. Şimdi sola Trossard, santrafor'da Vlahovic. Sağda kaliteli bir isim geldiği zaman gerçekten şampiyonluk yarışında tekrar Beşiktaş'ı izleyebiliriz. Tabii Vlahovic'in maliyetleri de çok önemli. Ama taraftarların en ilgilenmediği nokta maliyet. Çünkü artık olay tamamen skor tabelası. Stadyuma geldiğinde işte başı dik ayrılmak en büyük detay bence. Bana sorsan Lukaku mu Vlahovic mi? Ben Vlahovic tarafındayım.
1: Erdem başka bir kulübünde devreye girme ihtimali var mı?
3: Yani kulüp adına konuşmuyorum ama ben direkt haberi söyleyeyim. Efecan'a yaklaşık bir galiba bir hafta önce falan söylemiştim. Ben kendim de araştırıyordum. Vlahovic Fenerbahçe önerilmiş menajerler tarafından. Ya da menajer de değil de bir aracı vasıtasıyla Fenerbahçe önerildi. Ama Fenerbahçe kulübünün şu an Vlahovic'le alakalı bir girişimi var dersem yalan olur. Ama önerildiğini net olarak biliyorum. Fenerbahçe'den hatta iki isme, iki yöneticiye Vlahovic ismi önerildi. Ama Fenerbahçe'nin bir girişimi şu an itibariyle bildiğim kadarıyla yok. Olsa zaten Efecan da duyardı. Beşiktaş da bu işte sıcak. Şimdi iki kulübü karşı karşıya getirecek bir durumumuz da yok. Ama Fenerbahçe'ye önerildiğini duydum ben de. Duymuştum. Yayına girmeden önce artık bu konuyu teyitlemiş oldum. Ama zaman ne gösterir? Hep beraber göreceğiz. Fenerbahçe'nin A planı başka isimler. B planı da başka bir isim. Zaten onları Fenerbahçe bölümünde konuşuruz. Ama Vlahovic Beşiktaş için çok faydalı olur. Alabiliyorsan çok faydalı olacağını düşündüğüm bir oyuncu. Lukaku için aynı pozitiflikte değilim. Yaşı itibariyle. Bir de çok gitgelli oldu Lukaku'nun kariyeri. İşte kilo aldı, kilo verdi, sakatlandı, sakatlıktan döndü. Ya ülkemiz bir de şimdi bir de sosyal medyaya geldiği zaman bakıyorlar sosyal medyaya. Hiç kullanmayan adam Türkiye'ye geldiği zaman sosyal medya kullanmaya başlıyor. Yani Türkiye'de çok yıpratırlar Lukaku'yu. O sebeple ben Vlahovic'in daha faydalı olacağını düşünüyorum Beşiktaş'ta.
2: Ama tabii Sergen Yalçın en çok istediği santrafordu galiba Lukaku.
4: Evet, Sergen Yalçın gitmeseydi zaten ilk adaylardan biriydi. Vlahovic'e de şu bilgiyi verebilirim. Vlahovic'e en net, en yüksek teklif veren kulüp şu an Beşiktaş. ve kendisine ilk 11 oynamayı garanti veren de tek kulüp Beşiktaş. Onu da söyleyeyim. Yani bunu da ek bilgi olarak verebilirim.
2: Ama hangisi gelse ilk 11 oynar zaten Beşiktaş şu an.
4: Evet, ama oyuncu tarafı da ilk 11 oynayarak ve dolgun bir maaş istiyor. Yani o da
3: ne
4: çok...
3: kadar maaş istiyor?
4: Çift taneli bir rakam istiyor Vlahovic. İmza ücretiyle beraber bu rakam.
1: 12 civarı.
4: O civarlarda bir şey. 3 senelik kontrat önerdi Beşiktaş kulübü kendisine.
3: Bir de imza parası var.
4: İmza parası var ve temsilcisine de aynı zamanda babası kendisinin temsilcisi. Ona da bir ücret istiyor. Ama dediğim
3: hala
4: gibi...
3: Hala Türkiye'de mi?
4: Şu an değil. Şu an İtalya'ya geçti.
2: Bir de sakatlık geçmişiyle ilgili bir araştırma mutlaka olmuştur herhalde.
4: Ya Vlahovic şu an gayet sağlıklı diyebiliyorum. O yüzden zaten Bayern Münih kulübü de bir görüşme gerçekleştirdi.
1: Onlar da Harry Kane'in alternatifi
4: evet,
1: olarak düşünüyorlar.
4: O da zaten Harry Kane'in arkasında oynamak istemediği için reddetti. Zaten sakatlık konusu çok net bir şekilde olsaydı büyük takımlar özellikle Juventus'ta Bayern Münih bence teklif yapmazdı.
1: Son bir sorum daha olacak Beşiktaş'a dair. Vincenzo Italiano'yu nasıl gözlemledin? Takımın ve kulübün içerisinde hocaya bakış açısı nedir Efecan?
4: Vincenzo Italiano çok sert idmanlar yapıyormuş. Oyuncularla beraber 6-7 kilometre koşuyormuş. Onu da söyleyebilirim. Bizim ilk aldığımız bilgiler bu yönde. Hoca uyarılarda bulunuyormuş. Çok sert eleştirilerde bulunuyormuş oyunculara karşı. Çok sert bir teknik direktörmüş. Onu söylüyorlar. Hem oyuncular hem de kulüp yetkilileri bunu söylüyor, ifade ediyorlar. Güçlü bir ön alan baskısı oyunu oynatmak istiyormuş ki bunu şu an Beşiktaş taraftarlar şunu söyleyebilir. Bizim kamp kadromuzda zaten ilk 11'de oynayabilecek oyuncularımız yok. Yani bunu neden oynatıyor? Beşiktaş'taki yedek ve altyapıdan gelecek oyuncular da bunu aşılamak istiyormuş. Zaten gelecek oyuncuların PDA verilerine de bakılıyor. Mesela Ottara PDA verilerinde Avrupa'da şu an sol bek pozisyonunda birinci sırada bulunuyormuş. O bilgi de verebilirim. Yani transfer süreçleri de bu yönde ilerliyor. Hoca da buna önem veriyor. Beşiktaş sezon içerisinde çok yüksek metrajlı koşular yapmayı planlıyor. Vincenzo Italiano bunu hedefliyor ve özellikle bir sistem kurdurmuş. Oyuncuların üzerinde bir sistemi varmış. Bir aleti aldırmış, Avrupa'dan getirtmiş özel olarak. Ve oyuncuların tüm sağlık bilgilerini içeriyormuş bu. Ne kadar koştuklarına dair, ne kadar ön alan presi yaptıklarına dair özel bir alette talep etmiş. Onu söyleyebilirim ama oyuncularla beraber o koşuyu yapması, onlarla beraber olması ve tek tek altyapıda demeden, A takım demeden oyuncuların hepsiyle tek tek bireysel görüşmeler gerçekleştirmiş. Çok sosyal bir hoca olduğunu duydum. Bu da oyuncu tarafları için zaten oldukça verimli ve olumlu bir durum. Vincenzo Italiano'nun ilk bakışı bu şekilde.
1: Bakalım neler getirecek Beşiktaş'a, onu da hep beraber göreceğiz. Bu PDA verisi de şu mu oluyor? Takımın sahada uyguladığı presin şiddeti, yoğunluğu ve kalitesini evet, matematiksel olarak ölçme verisi mi?
0: Sayın Önder Özen de imza töreninde yani hiçbir şeyi belki size garanti edemem ama sezon bitiminde bu verilerde birinci sırada evet, olacağımızı tam olarak garanti söyledim, edebilirim demişti. Yani önemsediği Beşiktaş kulübünün belli ki bir...
1: İtalyano ile anlaşıldıktan sonra...
0: İtalyano'nun dedi, imza töreninde söylediği evet, şeydi. Yani ben... Bu arada bu bir plan anlatır bize. Beşiktaş ne belirlemiş? Çünkü Önder Özen göreve geldiğinde çok farklı teknik direktör adayları vardı. Doğru. Belli ki buralarda ön planda olacak. İşte önde baskı, işte o PDA verileri. Yani bu her şeyi tabii ki anlatmaz ama en azından bir planı, bir projeyi bize anlatan ve hedeflediği şeyi ortaya koyan.
3: Oyununa dair çok net aslında bize işte bir şey hayal ettiriyor.
0: Hedeflediği şeyi net bir şekilde istatistiksel verilerle günün sonunda ben size bunu garanti ediyorum dedi Önder Özen. Bu bence kıymetli bir şey.
3: Çok
0: yani
3: net.
0: Bir sonuç alıp almamak, şampiyon aynen olmak, öyle, ikinci olmak, üçüncü olmaktan öte planını net bir şekilde sahaya yani koyacağını söylüyor.
3: Programın başında hani söylemiştim Beşiktaş ne oynayacağına dair soru işareti. Aslında o soru işareti benim kendi adıma kalkmış oldu. Yani hani bu belki eldeki oyuncu grubuyla yeterli olmayacaktır. Transferle beraber bu oyuna çok net anlamıyla
0: İşte
3: geçiş
0: transferi
3: yapacak,
0: de belki ona göre yaparsın. Aynen, yani bu aynen, bir planın olması evet, elinde.
4: Transfer süreçleri
0: şey,
4: buna göre ilerliyor. Zaten Ottara'nın gelişi de ki PDA verilerinde sol bekte Avrupa'da şu an ilk sırada bulunuyor.
3: Peki Vlahovic o, Kerem ben sana sorayım. Vlahovic o presi yapabilecek profilde oyuncu mu? Ya da
1: Vlahovic'in sağ solu belli olmuyor ya. Vlahovic'le ilgili kafamda benim soru işareti oluşturan.
3: Ya, oyuna, kaliteli ön alan baskısı yapar mı?
1: Fiziksel olarak iyi durumdaysa yardımcı olur buna.
4: Hoca tarafının düşündüğü de...
1: Hocayla da zaten beraber
4: evet,
1: çalıştılar.
4: Zaten benim oyunuma en uygun forvetlerden
1: yani
4: biri olarak
1: agresyonu var
4: görüyorum
1: yani
4: dediğini biliyorum.
1: Öyle hani okay, yumuşak bir oyuncu değil.
0: Geleni evet, atayım oyuncusu değil sadece.
1: Değil evet.
4: O öndeki baskı şiddetini kurabileceğini düşündüğü için özellikle Vlahovic'i istiyor zaten.
3: Yani bence Türkiye Ligi için en azından büyük takımların oynaması gereken oyun bence bu oyun.
1: Tabii.
3: Galatasaray bu oyunu oynayarak

0: şampiyon oldu. Yani ön alan baskısıyla geçen sezonu çok net götürdü. Osimhen olmadığında mesela Emre, ön alan baskısı çok kaliteli olmuyor Galatasaray'da.
1: Ana planı Galatasaray'ın evet. Bu 4 senelik şampiyonluk sürecinde hep buydu yani. Evet. Ana plan Avrupa'da da ligde de birinci şey ön alan baskısı.
0: Dünyada da bu oyun ama artık. Yani ön alan baskısına topa sahip olup ya da oraya yerleşmek. Şimdi mesela Fenerbahçe bölümünde konuşuruz ama kampta mesela çok fazla şu süreçte İsmail Kartal'ın hep ya tamamen toplu antrenman yaptırdı. Yani hani o yüklemeler elbette var ama çok net hücum ağırlıklı ön alandaki aksiyonlarla alakalı antrenmanlar yaptırıyor ki bence büyük takımların ihtiyacı orada yapacakların belirliyor senin şampiyonluğunu.
2: İtalyano bende şöyle pozitif bir etki bıraktı. Şimdi futbol sürekli güncellenen bir oyun. Nitekim Dünya Kupası'nı da hepimiz takip ediyoruz. Artık fizik gücü, mücadele futbolda çok ön plana çıkmaya başladı. Teknik, taktik tamam bir yere kadar. Kalite bir yere kadar. Eskiden kalite ve taktikle maçları çözebiliyorduk. Ama şimdi olay tamamen fizik gücüne doğru gitmeye başladı. Nitekim sürpriz sonuçlar da geliyor. Ben bunları da tamamen fizik gücüne bağlıyorum. Beşiktaş'ta da gerçekten şu mesajı verdi bana hoca. Belki maç kaybedebiliriz. Şampiyon olamayabiliriz. Ama bu Beşiktaş forması sırılsıklam bir şekilde maç sonu soyunma odasına girecek. Bu yüzden Beşiktaşlı futbol severler için bir ferahladı yani.
3: Aslında tüm futbol severler açısından düşününce de İbrahim böyle eğlenceli Beşiktaş maçları izleyeceğiz. Evet. Hissiyatı bende de oluştu. Katılır mısın?
2: Katılıyorum. Kesinlikle katılıyorum. O tamamen mesela kendi koşması bile ben empati kurdum şu an. Futbolcu olsam ya hoca bile deli gibi koşuyor tabiri caizse. Ben nasıl koşmayacağım? Ki ben amatörde olsa oynadım. Az çok onun empatisini kurabiliyorum. Daha çok koşarım yani.
3: Oldu mu koşan hocam?
2: Oldu.
1: Bir sonuç alabildiniz mi?
2: Ben çok iyi pres yapıyordum.
3: kendi adına var. Yani PDA değerin iyiydi yani.
1: O gün ölçülse belki.
3: Evet.
2: Ön alan baskısında gerçekten fena değildim yani.
3: Öyle mi? Sen daha teknik kapasitesi yüksek bir topçuya benziyorsun. Normal.
1: Eli belinde gezecek gibi bir havası var.
3: Öyle bir havası var ama.
2: Neyse kendimi çok anlatmayayım.
3: Tamam anlatma ama müsait bir zamanda görmek isteriz. Beşiktaş'ta işler iyi görünüyor yani şu an itibariyle. Yani
4: Nübel konusuyla ilgili.
3: Evet atan tutan konusunda tutanda durum ne? Evet,
4: Nübel'de tam olarak işin özeti şu. Beşiktaş Nübel tarafıyla her konuda anlaşmayı sağladı. 10 Haziran'da temsilcisi İstanbul'a geldi. Beşiktaş'ta bir görüşme gerçekleştirdi Tüpraş Stadyumu'nda. Beşiktaş yöneticiler oyuncu tarafıyla her konuda anlaşmayı sağladı. Bayern Münih kulübü bir sportif direktör değişikliğine gitti. Orada da tekrardan Önder Özen'in söylediği o sözü hatırlatmak istiyorum. Dünya Kupası'nda oynayan iki oyuncumuz var demişti görüştüğümüz. Biriyle anlaştık, biriyle anlaşamadık demişti. Anlaştığımız dediği isim Nübel. Beşiktaş Nübel'e şu mesajı verdi. Biz seninle anlaştık, sen bizle anlaştın. Bayern Münih kulübünü halletme tarafında da senin yardımına ihtiyacımız var dedi. Baskılarını sürdürüyor hem oyuncu tarafı hem Beşiktaş. Beşiktaş Bayern Münih kulübüne tek haneli bir rakamda teklif yaptı. Alman kulübü çift hanelere kadar çıkmıştı. Satış rakamlarını oldukça yüksek belirlemişti ama yavaş yavaş Beşiktaş'ın istediği rakamlara doğru gelmeye başladılar. Çünkü oyuncuya talip olan herhangi bir başka kulüp de yok. Ve oyuncu tarafının baskısında burada etkili oluyor. Sayın Başkan Serdar Dalı Bayern Münih kulübü tarafına şunu dedi. Biz son teklifimizi yaptık. Bir daha da bu rakamı yükseltmeye niyetli değiliz dedi.
3: Kaç dedin rakam için?
4: Tek haneli bir rakam.
3: Tek haneli.
4: Evet.
3: 9 milyon euro.
4: O 9'lardan biraz olabilir onu söyleyebilirim.
3: Öyle mi?
4: Evet. Ama şimdi net bir rakam vermeyeyim. Çünkü görüşmeler de sürüyor. Somut gelişmeler oldukça ben burada rakamları vermeye devam edebilirim. Rakam konusunda biraz titizlik var çünkü.
3: 8,5 olabilir o civarlar. Anlaşalım.
4: Çok yakın rakamlar görüşülüyor. Beşiktaş kulübü ön eleme maçına kadar Nübel'i kadroya katmak istiyor. Sürecin uzatmasını istemiyorlar çünkü kaleci bölgesinde sadece şu an Emre Bilgin var. Ve Midland'da önemli bir karşılaşma çıkacak Beşiktaş Temmuz ayının sonlarında. Yaklaşık ben bu transferin 10 gün içerisinde bitmesini bekliyorum.
3: Fenerbahçe ile devam edeceğiz. Sarı lacivertli takımın topuk yaylası kampındaki çalışmalarını çok yakından takip eden bir isim bizimle beraber. Yani yaklaşık 45 dakika öncesine kadar bizimle beraber olacağına dair bir fikrim de yoktu.
4: Sürpriz
1: yaptı. Bir anda, bizimle beraber bile değildi.
3: Bir anda zuhur etti. Kapıda Erdem Akbaş.
0: Topuk yaylasından çıkıp geldim Kerem.
3: Önce şunu merak ediyorum. Burada hava sıcak. Orada nasıldı?
0: Ya bizim kaldığımız tesis Bolu Kaynaşlı'da. Kaynaşlı merkezi.

0: Denize 11 kilometre böyle Bolu Dağı'nda bir tesiste kaldık. Hatta biz oradayken Batman Petrol Spor oradaydı. Esenler Erok geldi. Bursa Spor geldi bugün. Yemekhanede gördüm logolarını falan. Onlar da bugün yerleşiyordu. Selçuk Şahin hocayla oturduk, sohbet ettik. Batman Petrol'de onu da başarılar dileyelim. Yani futbol takımlarının kamp yaptığı bir tesiste kaldık biz de. Bizle beraber diğer medya kuruluşlarından arkadaşlarımız da vardı. Kalabalık bir ekiptik. Serindi. Çok değil serindi mi? Yani o...
1: Tavsiye eder misin İstanbul'un sıcaklarından %100 yani. Uzak durmak
0: isteyenlere? Onu hatta hemen yarın gitmelisin yani.
1: Öyle mi? Hemen yarın
0: çok, çok serindi. Akşamları çalışıyor. Akşamları böyle yani kalın giyinmen gerekiyor. Uzun kollu giyinmen gerekiyor. O anlamda ferah bir havası var Bolu'nun. Fenerbahçe'nin kamp yaptığı işte Topuk Yaylası'na da yarım saat mesafedeydi. Ulaşım anlamında rahattık. Kameraman arkadaşım Yusuf Efe Bingöl'le beraber dolu dolu bir hafta geçirdik.
1: Memnun kaldınız.
0: Kamptan başlayayım. Yani memnun kaldık. Şimdi İsmail Kartal sohbet toplantısı, Dikkat sohbet toplantısı. Mateo Yenidüz aylar sonra ilk kez konuştu. Hani Fenerbahçe iletişim ekibi yeni başkan, yeni bir teknik direktöre rağmen büyük bir şeffaflıkla taleplerimizi karşıladı. Hatta yardımcı olma noktasında çok pozitiflerdi. Bu anlamda ben teşekkür edeyim. Orada olan arkadaşlarımıza en azından iş yapmadan dönmedik diyemeyeceğiz. İşler yapıldı. Taraftar açık antrenman tabii çok keyifliydi. Orada sadece internet çekmedi. Çok kalabalıktı. 7000-8000 taraftar vardı.
1: Ve İyi olmadı internet, mı internetin çekmemesi? Şöyle bir kafa...
0: Ya yok, biz yayın yapmak isterdim ben. Yayıncılık anlamında üzüldüm açıkçası. Yayın yapsam çok daha keyif alırdım. Ama çok güzeldi o anlar. Kampa geçeyim ben. Tabii bizim adımıza keyifliydi. Fenerbahçe için nasıl geçti? Şöyle bir durum var. Bu kampın temel amacı oyuncuların İsmail Kartal'ı tanıma, Oğuz Çetin'i tanıma, aynı zamanda Sayın Başkan Aziz Yıldırım da ziyaret etti. Futbolculara yönelik bir konuşma yaptı. Bu oyuncuların Topuk Yaylası'nı, işte yönetimi, başkanı, işte teknik direktörü, futbol direktörünü bir tanıdığı bir kamp süreciydi. Bu tanışmanın ardından geçtiğimiz bölüm neresi oldu diye soracak olursan Kerem, İsmail Kartal'ın önem verdiği konu ve Dirkayt'ın da sohbet toplantısında değindiği temel nokta İsmail Kartal'ın felsefesi. Bu lafı hem yönetici düzeyinde duydum, hem futbolcu düzeyinde konuştuğumuzda bu ifadeyi söyledi, hem de yardımcı antrenörü söyledi. Şimdi İsmail Kartal'ın felsefesinden kasıt 99 puanlı sezondaki oyuna yakın bir oyun mu, aynı oyun mu? Ben sohbet toplantısında hocaya direkt bunu sordum. Hocam, evet 99 puanlı sezonda çok iyi bir oyun sergilediniz. Herkes sezon sonunda şampiyonluk gitmesine rağmen 50 bin kişi ayakta alkışladı, takdir etti o takımı. Ancak mevcut kadro aynı oyunu oynamaya müsait mi? Size bu olanağı verir mi? Ben bunu merak
1: ettim. Bizim de çok tartıştığımız
0: bir gün önce Selçuk Hoca ile otelde konuştuğumuzda Selçuk Hoca'ya bunu sormuştum. O da bir teknik direktör gözüyle değerlendirmesini yapmıştı. Bir gün sonra İsmail Hoca'ya sordum. Aynı soruyu Dirk Kuyt'a da yönelttim. Yani şuna geleceğim. İsmail Hoca, evet o oyun o oyuncularla oynandı ama İsmail Hoca'nın zaten felsefesi yine ona benzer yakın oyunu oynatmak. Ne bu? Ön alana yerleşecek bir oyun istiyor İsmail Hoca. Topa sahip olmak istiyor. Fenerbahçe'nin geçen sezon en fazla geride olduğu veri, ki zaten maçı izlerken hepimiz anlıyorduk, top kapma yüzdesi çok düşüktü Fenerbahçe'nin. Top kapma süresi de çok uzundu. Kante geldikten sonra ligin ikinci yarısıyla beraber bu dilim Kante'nin iyi olduğu maçlarda biraz düzelmişti. Ama sadece bir Kante, orta sahadaki bir oyuncunun performansına bağlı olarak kalmamalı diyor İsmail Kartal. Bu sebeple de oyuncuların aşıladığı durum şu: ön alana yerleşelim, rakibe yakın oynayalım, topu olabildiği kadar hızlı kapalım ve üçüncü bölgeye taşıyalım. Yani bunu denedi sürekli kamp süresi boyunca. Bu sebeple verimli geçti oyuncular açısından anlaşılabilir. Geri dönüşleri nasıl oldu? Ben şimdi transfer konusuna da gireceğim ama önce şu mesela Archie Brown, İsmail Kartal ya da kamp başlamadan önce ne konuşuyorduk? Biz de haber yapmıştık hatta. İşte Nottingham Forest teklifini konuştuk. Şimdi Archie Brown kesin olarak kalıyor. Yani kesin demeyeyim, bir anda astronomik bir teklif gelir, hı hı, gidebilir ama kalıyor. Ve çok mutlu oyunculardan bir tanesi.
1: Osterwolde.
0: Hoca net bir şekilde sohbet toplantısında söyledi. Osterwolde neden kalacak? Osterwolde'nin yerine düşünülen stoperin Fenerbahçe'ye maliyeti 30'u falan buluyor. Ve yönetimde şunu diyor: ya biz bu adamı alacağımıza, elimizde zaten Osterwolde var. Hoca

0: ile iyi çalışıyor. Hoca geldiği zaman mutlu oldu ki iyi bir performans almıştı İsmail Kartal Osterwolde'den. Yüzü astarından pahalıya gelecek diyor. Bu da mantıklı bir gerekçe Fenerbahçe için. Yenini alacağınız stoper bir de daha pahalı bir stoper. Ne vereceğini de tam anlamıyla almadan oynatmadan bilemiyorsunuz. Bu sebeple Osterwolde'de kalıyor. Ama teklifin boyutu yükselir onu bilemeyiz. Skriniar aynı şekilde zaten devam edecek takım kaptanı. Semedo de Mert Müldür'le alakalı şu an için bir değişiklik sağ bekte yok. Ama Semedo gelir Dünya Kupası'ndan bir teklif alır gider. O zaman değerlendirilir ama şu an kalacak. Bugün Ederson haberleri okuduk. Ederson'la alakalı bir ayrılık ihtimali yok. Dünya Kupası'ndan döndükten sonra Aziz Yıldırım'ın bizzat görüşeceğini biliyorum. Ki teknik heyette görüşecektir. Ederson'la alakalı da ayrılık konusu yok. Bölge bölge gideceğim. Mateo Guendouzi bu takımın ilk 11 oyuncusu olacak. İsmail Yüksek yerli kontenjanı performansı sebebiyle ben takımda kalacağını düşünüyorum. Kante ile Dünya Kupası'ndan sonra yine söyleyeyim bu haberi tekrar edeyim. Fenerbahçe masaya oturacak. Ya sözleşmeni revize edelim ya da varsa teklif sen değerlendir diyecek ama bunca yıldır en azından 12-13 yıldır sektörde çalışıyorum. Ben hiçbir futbolcunun bu kontratı bırakıp bir yere gideceğini de düşünmüyorum. O yüzden Fenerbahçe bunu belki teklif edebilir ama Kante de gitmiyorum der ya da tüm alacaklarımı verin der. O sebeple zor bir konu. Kante konusuna böyle noktalandırayım. Sağ kanatla alakalı Fenerbahçe'nin transferi konuşacağız. Nene ile ilgili şu an için ben bir ayrılık tasarrufu olduğunu düşünmüyorum. Teklifler var Nene'ye ama Fenerbahçe şu an için kontenjanı da doldurduğu için Nene takımda duruyor gibi ama elbet bazı oyuncular satılacak. Şimdi İrfan Can Kahveci'nin durumunu bir görecek Fenerbahçe.
1: Doğru.
0: İrfan Can Kahveci'nin durumuna görecek. Ben İrfan'a güvenebilirim derse Nene'yi satacak. Şimdi bugünden Nene'ye teklif var Fenerbahçe Nene'yi satacak demek birazcık yanlış oluyor. İrfan'ın durumunu görecek. Yerini alabileceği ilk oyuncu mesela Greenwood'sa onu çözüyorsa Nene'yi gönderecek. Gornik Sabri maçına kadar Fenerbahçe yerini dolduramadığı hiç oyuncu satmayı düşünmüyor. Tamamen planı da bu turu geçtikten sonra transferleri yapmak. Mevki mevki gidim. Asensio ile alakalı bugün antrenmanın tamamında takımla çalıştı. Milan Skriniar da aynı şekilde her geçen gün daha iyiye gidiyor. İsmail Kartal'ın bence en fazla güveneceği oyunculardan bir tanesi olacak. Asensio bu takımdan giderse çok fazla planlama değişir. O yüzden Asensio ile alakalı ben Fenerbahçe'nin bırakma ihtimali çok düşük görüyorum. Sol kanatta Kerem Aktürkoğlu dönünce artık o kısmı konuşacağız. İsmail Kartal'ın benim izlediğim sisteminde Kerem Aktürkoğlu nasıl olur onu hep beraber göreceğiz. Kerem'in İsmail Kartal'ın o çünkü Kerem geniş alanda daha iyi oynayan bir oyuncu ya. İsmail Hoca da dar alanda oynatmıştı. Yani o Tadic'le Ferdi'nin hatırlayalım o oynadığı alan belki 15-20 metrelik bir alandı Kerem. Bir sürü hücum aksiyonu vardı. Şimdi Kerem'in bu yani oyuna...
1: Tadic Ferdi ile Kerem Archie Brown
0: olmaz,
1: ikilisi...
0: Olmaz.
1: Yani senin saçlarla benimkiler kadar yakın.
0: Aynen öyle. Aynen öyle. Yani o uyumu vermez. O yüzden ben Kerem'in bu süreçte ki İsmail Hoca şunu da söyledi. Ben zaman zaman çift forvetle deneyeceğim dedi. Vedat'ın yanında çift forvetle konumlanma ihtimalini çok net bir şekilde görüyorum. Fenerbahçe'de o yüzden sol kanatla alakalı durumun çözümü transferde farklı bir isme yöneltiyor Fenerbahçe. Çünkü kanatlarda da oynayan bir forvet hücum oyuncusu arayışı net bir şekilde var. Hatta İsmail Hoca'nın çizdiği forvet profili, hücum oyuncusu profili de şu şekilde olmuş. Dün onu ifade etmiştim. İsmail
1: 30
0: Hoca
1: saniyemiz olabilir Erdem.
0: Tamam, gelince devam edelim. Ama. İsmail Hoca nasıl bir forvet, hücum oyuncusu istedi gelince anlatırız isimlerle beraber.
1: Az sonra Fenerbahçe'de İsmail Kartal nasıl bir forvet istiyor? Bu konuyu konuşacağız. Galatasaray'da da çok önemli gelişmeler var. Transfere dair Emre'ye soracağım. Ve sonrasında Erdem'den de görüş alacağım. Bir konu var.
2: Flash bir haberim var bu arada.
1: Öyle mi?
2: Gerçekten.
1: Flash bir haberle dönüyor olacağız. Az sonra sevgili seyirciler, çok hızlı bir şekilde söylemek istersen.
2: Yok.
1: Az sonra.
2: Burada heba etmeyelim.
1: Tamam, az sonra beraberiz. Dušan Vlahović'in golleriyle buraya bir nokta koyalım. Bir yere ayrılmayın.
3: A Spor Radyo. Türkiye'nin spor radyosu.

0: Spor Radyo.
1: Transfer raporu kaldığı yerden devam ediyor Erdem Akbaş. Geride kalan dakikalarda Fenerbahçe'nin transfer çalışmaları ile ilgili bir şeyler söyleyeceğini ifade etmişti. Araya gittik. Beklentimizi ciddi anlamda yükseltti Erdem. Bakalım bu beklentilerin karşılığını verecek mi?
2: Yani çok fazla sıcak bir gelişme olmadığını en başta söyleyeyim
1: Kerem. Çok da fazla yükselmeyelim.
2: Yani diyorsun. Bence de yükselmeyelim. Şöyle söyleyeyim. Fenerbahçe'nin an itibariyle transfer planlaması şu şekilde. Mevcut yabancı kuralı devam ettiği için Fenerbahçe'nin zaten buna yönelik bir planı vardı. 12 artı 4 olabilme ya da 12 artı 2 olabilme ihtimaline karşı da planları hazırdı ama an itibariyle bu kural devam ediyor. Federasyon bunu açıkladı. Ben geri dönüş olacağını da çok fazla düşünmüyorum. Federasyon bunu geri dönüş olma ihtimali olsa zaten açıklamazdı. Bu konuyu çok net bir şekilde kesti attı Sayın İbrahim Hacı Osmanoğlu. Şu noktada Fenerbahçe'nin sağ kanat ve forvet transferi yapmak istiyor. Forvet transferi içinde İsmail Kartal'ın çizdiği bir profil var. Çok yönlü, kanatlarda da oynayabilen, hareketli, hücumun iki kanadına da evrilebilen, forvet de oynayabilen bir oyuncu istiyor. Buna yönelik de Oli Watkins ismi Fenerbahçe'nin net bir şekilde gündeminde olduğunu zaten haberleştiren arkadaşlar da oldu. Fenerbahçe oyuncunun menajeriyle temasa geçti. Maaş beklentisi, burada rakamı söylemeyeyim ama yani ciddi bir rakam bekliyor, onu söyleyelim. Dünya Kupası'ndan sonra bu konuya bakılabilir. Sergi Cirasi ile alakalı da

0: kalı pazartesi günü bir final görüşmesi. Yani finalden kasıt şu, bir görüşme, son bir görüşme yapıldı. Ve artık buradan sonra da karar verilmesi bekleniyor. Aha. Ki Fenerbahçe'nin de bu konuyla ilgili kararını vermesini isteyen taraf Borussia Dortmund. Çünkü inebileceği yere kadar indiğini söyleyebilirim. Fenerbahçe biraz bekleyerek gidiyor transferde. An itibariyle de yoğunlaştığı isim sağ kanatta Greenwood, forvet hattı içinde Oli Watkins. Ama Cresi ile ilgili de çok fazla belli aşamaya getirdiği için Borussia Dortmund'dan biz şunu kabul ediyoruz derse Borussia Dortmund, zorunlu satın alma opsiyonunu kiralama. Çok kolay bir opsiyonlu oyuncunun mesela bir maçta oynadı, opsiyon devreye girdi, bonservisi önümüzdeki sezonun limitinden düşecek. Bunu kabul ederse zaten Cresi'yi alabilirdi Fenerbahçe.
1: Doğru.
0: Hemen alabilirdi. Bunu kabul etmedikleri için şu an için çok pozitif ben de konuşamıyorum. Fenerbahçe'nin belli oranda bir limit problemi var. Bu bir gerçek. Bunu artık herkes net bir şekilde biliyor. Hangi yönetim gelirse gelsin bu arada olacaktı bu limit problemi. Bunu aşman için de oyuncu satman lazım. O yüzden süreç bu şekilde ilerliyor. Tabii önerilen oyuncular yani oluyor.
1: Bu limit problemini aşmak, işte kulübün kasasına belli bir para koyacağız.
0: Öyle olmuyor işte.
1: Sponsor vesaire.
0: Olmuyor. Onu UEFA limitine onları yansıtamıyorsunuz.
1: Yansıtamıyorsun.
0: Yansıtamıyorsun. Tamam. UEFA senin ne kadar oyuncu satıp ne kadar oyuncu aldığına bakıyor.
1: Anladım.
0: Ve önerilen oyuncular oluyor elbette bu süreçte. Vlahović ismini zaten bir önceki dilimde konuşmuştuk. Önerildi ama Fenerbahçe'nin şu an için bir girişimi yok. Çok fazla böyle transfer akışı Fenerbahçe'de en azından göremeyeceğimiz bir dönemdeyiz. Elbette çalışıyor Oğuz Çetin ama Fenerbahçe'nin gerçekleri doğrultusunda ilerliyor. Bunlar da neler? Kaleci Ederson'u satmayacak. Sağ bekte Semedo Mert Müldür kalıyorsa devam. Stoper'de Skriniar, Jadon şu an için bozmayı düşünmüyor. Sol bekte Archie'yi bozmak istemiyor. Bir tane yerli stoper alma ihtimali var Fenerbahçe'nin. Stoper hattına yerli stoper alma ihtimali var. Orta saha kurgusunu bozmayacak. Ve bahsettiğim gibi sağ Greenwood'u alabilirse Greenwood'u net bir şekilde istiyor. Fenerbahçe'nin şu an Roma'nın teklif ettiğinden 3 milyon euro daha fazla bir maaş teklifi var. Ama Greenwood da Fenerbahçe şunu demedi. Ben tamam size geliyorum %100 demedi. Roma'yla da görüşmeye devam ediyor. Marsilya tarafını Fenerbahçe'nin şu anki, ben bunu 20 gün önce 15 gün önce söyledim. Şu anki ekonomik gerçekliklerle Marsilya'daki bonservis konusunu çözebilmesi de mümkün değil.
1: Anladım.
0: Bu transferlerin benim aldığım bilgi Gornik Zagreb maçından sonrasına kalacağı yönünde. Bu şekilde ilerliyor Fenerbahçe'de süreç. Eldeki oyuncularla, eldeki kadroya güvenen bir teknik heyet var, bir yönetim kurulu var. Burayı 2-3 transferle güçlendirecek. Yani ben Fenerbahçe'den ayrılacak oyuncular olmadıkça bir transfer çılgınlığı beklemiyorum Kerem.
1: İbrahim Uslu, Jirasi, Greenwood, Oli Watkins, Erdem dile getirdi. Konuşulan isimler. Bu oyuncuların böyle seviye atlatacağını söyleyebilir miyiz Fenerbahçe?
2: Yani konuşulan isimlerin hepsi Süper Lig kalitesinin üzerinde. Son olarak Vedat Muriç'in sakatlığı da aslında Fenerbahçe için santrafor transferinin ne kadar elzem olduğunu bir kez daha kanıtladı. Olası bir Vedat Muriç sakatlığında yine geçen yılki senaryo yaşanacak. Fenerbahçe'nin, katılıyorum, iyi bir kadrosu var. Burada hoca çok ön plana çıkacak. Takımı nasıl hazırlayacak? İletişimi nasıl? Takımı tekrar o şampiyonluk havasına sokabilecek mi? Bu çok kritik bir süreç olacak Fenerbahçe için. Konuşulan isimlerin hepsi çok kaliteli. Ama tabii Jirasi tarafında da Hakan Safi yönetiminin girişimi olması, sonrasında 80 milyon eurolar konuşuldu. Bana çok gerçekçi gelmiyor bu transferin gerçekleşme ihtimali. İşte Watkins belki daha mantıklı gibi duruyor. Ama Fenerbahçe ne yaparsa yapsın santrafor kesinlikle almalı. Şimdi sağ açıkta da açık var dedi Erdem. Şimdi hiç konuşmuyoruz ama Oğuz Aydın mesela geçen yıl, evet, hiç kullanılmadı. Ama milli takımda özellikle Amerika maçında müthiş oynamıştı. İsmail Kartal'ın dokunuşuyla birlikte sağ açıkta Oğuz Aydın çok iyi bir performans verebilir. Ama
0: hatta
2: Fenerbahçe sağda solda, evet, ikisinde de oynayabiliyor. Ama santrafor transferi şampiyonluk yolunda çok kıymetli
0: çok,
2: olacak.
0: Çok, İbo, çok güzel bir noktaya değindin. Ben de atlamıştım. Mesela İsmail Hoca Oğuz'u, İrfan'ı bu isimle net bir şekilde değerlendireceğini söylemiş ki kampta görecek, Avusturya kampında.
2: Kampta nasıldı performansı?
0: Oğuz yoktu milli takımdan dolayı.

0: inancı falan da yoktu ama Avusturya kampında bu isimleri görecek. Yani Oğuz Fenerbahçe'nin soldaki alternatiflerinden bir tanesi olacaktır. İrfancan Kahveci iyi dönerse aynı şekilde olacaktır. Yani şunu diyor Fenerbahçe. Ya bunu da ben açıkçası şöyle makul görüyorum. Ya Kerem, Fenerbahçe son 8 yıldır sürekli transfer yapıyor her sezon. Sürekli kadro değişiyor. 6-7 isim, 10 isim gidiyor, 10 isim geliyor. Bu sezon bu hatayı, hata mıdır ya da doğru mudur bilmiyorum.
1: Hatadır.
0: Hatadır. Bunu yapmak istemiyor ki bu da anlayışla karşılanabilir. Aziz Yıldırım'ın tespit ettiği, İsmail Kartal'ın tespit ettiği, ondan önce Oğuz Çetin'in o süreçte Sayın Aykut Kocaman'ın da tespit ettiği mevkiler zaten belli. Bu takımın acil bir şekilde iyi bir sağ kanada forvete ihtiyacı var. Hatta o forvet konusu da İsmail Kartal'la beraber o ön bölgede oynayabilen oyuncuya evrildi. O sebeple Oli Watkins ismini konuşuyoruz. Ki çok da böyle Fenerbahçe eğer finansal şartlarını o döneme kadar belli bir aşamaya getirebilirse imkansız da bir transfer değil Fenerbahçe için. Ama transfer çılgınlığına girilmeyecek. Onu %100 söyleyebilirim. Oğuz Aydın evet değerlendirilecek. Oğuz Aydın'ı görecek İsmail Kartal. Ne alabileceğini elbette o İsmail Hoca da biliyordur Oğuz'dan ne alabileceğini. Kampta eğer Oğuz iyi bir performans gösterir, eleme maçında da etki ederse ben takımda kalma ihtimalini yüksek görüyorum. Oğuz'la alakalı duydum bu arada. Trabzonspor'un da bence her zaman ilgisi olacak Oğuz'a. Çünkü Fatih Tekke net bir şekilde Oğuz'u istemişti ve kullanabileceğini de biliyor. Eğer Fenerbahçe'de değerlendirilmezse hemen Trabzonspor opsiyonu. Çünkü Oğuz, benim şahsi düşüncem, Fenerbahçe'de yeteri kadar şans verilmeden gözden düşmüş bir oyuncu
1: oldu. Ben arttırayım mı?
0: Evet.
1: Oğuz Aydın kadar bu kadar kolay bir şekilde kenara bırakılan bir oyuncu,
0: değil mi?
1: Potansiyeline oranla son yıllarda Türk oyuncular için söylüyorum özellikle, ben hiç görmedim ya.
0: Evet.
1: Yani Oğuz'a samimi bir şekilde üzülüyorum.
0: Haksızlıkla yapıldığını düşünüyorum.
1: %100.
0: Ya o sebeple Fenerbahçe'nin, benim de şahsi fikrim. Şimdi izleyicilerimiz ya da takipçiler transferle alakalı çok fazla konuşmadığımız zaman böyle kızıyorlar ama bence Fenerbahçe'nin çok fazla transfere ihtiyacı olduğunu düşünmüyorum. Fenerbahçe'nin az ama kaliteli oyunculara ihtiyacı var. Kaliteyi yüksel. Vedat Muriç bence iyi bir transferdir.
1: Evet.
0: İyi bir forvettir. Vedat Muriç'in yanına bir forvet daha almanız lazım. Ama aynı tipte bir forvet almanın mantığı var mı? Bence yok.
1: Hı hı.
0: O yüzden de İsmail Kartal diyor ki farklı tipte bir oyuncu alalım.
2: Yeri geldiğinde büyük takım 4-4-2 de oynayabilir.
0: Tabii ki oynayabilir.
1: Başka bir şey daha söyleyeyim mi?
0: 4-3
1: mesela Blaovic'i Fenerbahçe alsa.
0: Evet.
1: Tamam mı? Ben Vedat kadar gol atıp atmayacağından emin değilim.
0: Aynen öyle. Aynen öyle.
1: Yani Vedat'ın böyle çok üstünde bir profil, bilmiyorum, bana
0: bir
1: çok
0: Kerem,
1: anlamlı
0: şöyle bir
1: da
0: durum
1: gelmiyor.
0: Var. Milovic gibi bir oyuncuyu aldınız. İşte Efecan söyledi maaş çifhaneli diye. Ben
1: evet.
0: de bir maaş rakamına ulaştım Milovic'le alakalı ama şimdi söylemeyeyim, şimdi Beşiktaş dostlar yanlış anlar. Şimdi o maaşı verdin, Vedat'ın iki katı alıyor mesela.
1: Hı hı.
0: Vedat'ın iki katı alıyor, bir de oynatmayacaksın.
3: Söylemediğin iyi oldu bu arada.
0: Mesela.
1: Mesela oldu.
0: Mesela yani. Bir de oynatmıyorsun.
1: Evet.
0: Ne diyecekler? İşte bu kadar maaş alan adam neden oynamıyor? Yani o yüzden kaliteli oyuncu almak zorunda Fenerbahçe. Ki bence Oli Watkins o kaliteyi karşılayacaktır. Greenwood karşılayacaktır ama psikolojisi, mental durumu da iyi yönetilmesi gereken bir oyuncu. Greenwood. Ama çok istiyor Fenerbahçe. Çok isteme sebebi de Greenwood'un, onu da söyleyeyim de. Yani Greenwood Fenerbahçe'yi ona teklif edilen maaştan dolayı çok istiyor. Seçim döneminde öyle bir maaş duydu ki Greenwood, yani yürüyerek gelir Türkiye'ye. Yani o maaşı duyduğu zaman elbette isteyecek Fenerbahçe. Hatta şunu da söyleyeyim. Seçim dönemindeki maaştan şu an Fenerbahçe'nin teklif ettiği maaşa düşününce Greenwood ilk başta ya ben böyle konuşmamıştım diyor ama o zaman konuştuğunuz başkan adayı farklı bir başkan adayı. Bugün sizle masaya oturan başkan farklı başkan. Bir başkan.
1: Evet.
0: Başkan bir de yani. O yüzden Greenwood'a Fenerbahçe'nin çok da öyle belli sınırı geçmeyeceğini söyleyebilirim. Roma'nın teklif ettiği rakamın, bunu söyleyeyim, 3 milyon euro üstünü veriyor Fenerbahçe. Hı hı. Ama Marsilya'nın istediğinin yanına şu an itibariyle yaklaşmış dahi değil.
1: Burada Emre'ye döneceğim. Yeni gelebilecek isimlerle ilgili çok bilgi aldık. Ben Vedat'la ve az önce bilmiyorum ne düşünüyorsun hakkında ama Oğuz'la ilgili fikirlerini merak ediyorum Emre.
3: Ya Vedat'a bu arada hakikaten nazar değdirdik. Hatta
1: evet.
3: Senle birlikte Vedat'ın ilk geldiği gün, yanılmıyorsam
1: evet.
3: Burada programdaydım.
1: Doğru.
3: Ben çok net şunu söyledim. Şerh düşerek söyledim. Geçmiş olsun Vedat'a. Bir sakatlık yaşar. Sakatlık yaşamazsa belli bir gol katkısı yapabileceğini, belli bir katkı yapabileceğini.

0: Yani söyledim ya, toparlar Vedat bu arada. Kesin. Problem değil yani, sezonun başlangıcını belki ön elemeleri kaçırır ama sonrasında yine o katkıyı verir. O
1: İyi de bir karakter. Böyle güzel bir insanı
0: insani
1: da
0: olarak
1: seviyoruz
0: da,
1: yani.
0: Ben Vedat'ı tanıyorum ya, bizzat insani olarak da tanıyorum. Hakikaten çok güzel bir insan olduğunu da biliyorum. İyi de bir, her şeyden önce profesyonel yani. Evet. İyi insan olması bizim kendi şahsımızda önemli olabilir ama Fenerbahçe'ye gerekli olan kısmında da çok iyi bir profesyonel. Sadece tek problem tabii sezon öncesi özellikle böyle kütleli, biraz böyle boylu poslu diyebileceğimiz en net tabiriyle oyuncuların sezon başı form tutmaları zaten zaman alıyor. Bir sakatlık süreci biraz bunu aksatabilir ama Vedat'ın katkısını, etkisini çok eksiltmeyecektir Fenerbahçe'den. Yine aynı şeyi söyleyeyim yani, o gün sakatlık yaşamazsa dedim ama sakatlığı yaşadı, sezonun başına yetişir. Ben Vedat'ın en az ligde 15 tane gol atacağını düşünüyorum Fenerbahçe adına. Hatta az önce Erdem ilk bölümde Kerem Aktürkoğlu ile ilgili arkasındaki bağlantıyı söyledi. Mesela Archie Brown ya da işte sol bekte kim olabilir bağlantısını, ama Kerem'in katkısını bence daha çok belirleyen şeylerden bir tanesi, Galatasaray'dan yakından tanıdığımız için önündeki oyuncunun da bağlantısı. Vedat mesela Kerem'le oradaki bağlantıyı çok doğru da sağlayabilecek bir oyuncu. Yani Kerem Aktürkoğlu'nu da yukarı taşıyabilecek bir oyuncu. Oğuz konusunda da sana çok katılıyorum. Yani Fenerbahçe'ye geldi. O dönem hatta böyle bir Galatasaray ile Fenerbahçe arasında bir transfer yarışı gibi bir durum söz konusu. Yani çok yarış olmadı ama öyle lanse edildi. Yani işte Galatasaray'ın da ilgisi vardı. Sonrasında Fenerbahçe daha ciddi ilgilendi ve aldı oyuncuyu. Oradan bugüne gelirken, yani Fenerbahçe'ye gelmeden önceki son sezonunu hatırlıyoruz. Oğuz inanılmaz bir ivme yakalamıştı. Yani böyle daha düşük seviyeden üste çıkan bir yerli oyuncu için Süper Lig'de önemli bir etki bırakmıştı. Fenerbahçe'de de süre bulduğu dönemlerde bunu yaptı ama Mourinho döneminde mesela çok haksız yere kenarda kaldığını gördük. Yani Mourinho döneminde başladı Oğuz Aydın'a yapılan haksızlık bence. Ve devamında Tedesco döneminde de bazen süre bulmasına rağmen gereken şansı bence bulamadı. Yani geçen sene Fenerbahçe'de sağ önde, sol önde Oğuz'un süre bulabileceği çok fazla maç vardı. Hatta yani Oğuz çok yönlü bir oyuncu olduğu için beklerde de, sol bekte, sağ bekte de zaman zaman değerlendirilebileceği çok fazla maç vardı. Ama Fenerbahçe özelinde ben dışarıdan baktığım zaman biraz şunu görüyorum. Özellikle dün açıklanan yabancı kararı ile birlikte değişir, ya bilmiyorum, ben hala değişmeyeceğinden çok emin değilim bu arada. O notu düşerek söyleyeyim bunu. Federasyonun resmi açıklamasıdır. Buna göre konuşmak zorundayız ama ben değişmeyeceğinden hala emin değilim. O notu düşeyim. Fenerbahçe'nin elinde şu anda 21 tane yabancı oyuncu var. Artı 4 kontenjanı dolu. Evet, orada Fenerbahçe doğru bir yatırım yaptı geçen sene. İşte Archie Brown var, Nene var, Sıdıkı Şerif var. Evet, oralardan verim alıyor ama Fenerbahçe'nin şu an yani yapması gereken öncelikli şey, taraftarlar bunu duymaktan çok mutlu olmasalar da, biraz satış konusunu çözebilmek. Yani orada bir hem limit için bu satışı yapması gerekiyor Fenerbahçe'nin, hem de kontenjanı açabilmek için. Mesela İsmail Hoca Osterwold'e kalacak dedi. Şu an eldeki yabancı sayısında Osterwold'e kalabilir mi, kalamaz mı? Ben yani bu planlamadan çok emin değilim açıkçası. Onun dışında zaten kafadan saydığımız zaman kalede Ederson var. Sağda Semedo, Şikrinyar, Osterwold'e, Archie Brown'a da artı 4 diyelim. Zaten 3 tane oyuncuyu savunmaya yazdık yabancı kontenjanında. Öne geldi Kante,
2: Genduzi
0: var, Asensio var. Yani zaten sayı bayağı bir dolu Fenerbahçe'de.
2: Fenerbahçe şu an 10 artı 4'ü dolu.
0: Ya iyi bir kadrosu var.
2: Hatta şöyle söyleyeyim Emre, sözünü kestim, kusura bakma.
0: Estağfurullah.
2: Fenerbahçe 10 artı 4'ü dolu, satacağı da isimler zaten yani yani şunları kesin gönderecek. Dün bir grafik yapmıştık. O grafikte de vermiştik onları. O isimleri ben de bir paylaşayım. Fenerbahçe'nin aşağı yukarı göndereceği isimler zaten belli. Yani Amrabat bunlardan bir tanesi, işte Diego Carlos bunlardan bir tanesi. Biz şimdi bunları dünkü yayında net bir şekilde konuşmuştuk, o isimleri. Şimdi Diego Carlos, Livakovic, Amrabat, Omar Fett, Mimovic, Beko, Anthony, Musaba, Aziz Fol. Bunları zaten Fenerbahçe göndermek zorunda, bunları gönderecek. Şimdi bunlara ilave olarak nereden, hangi isimlerden çıkılabilir? İşte o şu an 10 tane de yabancısı var.
0: İşte yeni oyuncu alacaksın ya mesela. Evet. Forvet bekleniyor, sağ kanat bekleniyor. Belki Semedo ile yollar ayrılırsa bir sağ bek olabilir yeni oyun planına göre. Zaten yani şu an kontenjan
2: oraya
0: dolu.
2: Oraya da o ihtimalleri yüksek olan isimleri söyleyeyim. Yani mesela onu dolu. Fenerbahçe'nin artı 3'ü de dolu. Bence orada Amara Diouf'la alakalı bir şey olmayacak. Bir tane 23 kontenjanı var. Fenerbahçe'nin orada değerlendirilebilir. Mevkisel olarak orta saha olur, stoper olur. onu bilemiyorum. Ama Semedo, Kante, Osterwolde, Fred. İşte bunlardan...
0: Daha Fred var mesela.
2: İşte dördünden, yani dördünü mesela gönderirsin, dördünü yerine alırsın. Çünkü onun dışında mesela Şipt'in yeri satmayacak. İşte Ederson. Yani
0: geriden işte o yüzden saydım tabii, mesela. Tabii. Ederson satılmaz.
2: Satılmaz.
0: Semedo soru işareti. Şikrinyer satılmaz. Osterwolde'yi hoca satmayız dedi. Evet. Archie Brown artı dörtte. Kante o kontratı nasıl, hiçbir yerde bulamaz.
2: Aynen öyle.
0: Genduzi yeni aldın, gönderemezsin. Asensio vazgeçilmez oyuncu. Talisca yani çok iyi bir teklif gelirse düşünülebilir mi? Belki bilmiyorum.
2: Ocağa kadar ben Talisca'nın ayrılık ihtimalini de zor görüyorum.
0: Zaten yani orada Ocak'ta ayrılabileceğin belki. Oyuncuların hepsi yerinde böyle çok, sabit çok, oturan oyuncular.
2: O yüzden çok işte
0: yani şunu söyleyeceğim bu arada Erdem, özür dilerim lafını kestim. Yani İsmail Hoca'nın bu sene vermesi gereken çok net ve riskli kararlar var. Yani orada evet. Çünkü o kontenjanla ilgili vazgeçeceği oyuncu, işte sağ bekten vazgeçtin, yerine birini koydun, verim vermeyebilir. İşte Talisca konusunda bir risk alırsın. Önümüzdeki sene yerini aldığın adam gol katkısı vermez. Taraftar der ki ya tam öyleydi böyleydi de 20 tane atıyordu der. O yüzden çok riskli kararlar var İsmail Hoca'nın önünde. İşinin bu anlamda kolay çok değil. Kolay olmadığını
2: aynen öyle,
0: düşünüyorum.
2: Aynen öyle. En zor bölüm bu bölüm. O yüzden Fenerbahçe'de şu an federasyona zaten bu konuda talebini iletmişti. Federasyon değiştirmedi. Değişirse rahatlar Fenerbahçe ama değişmezse gerçekten. O yüzden transferde şu an çok uçup kaçma olayı doğru değil Fenerbahçe için.
0: Seni de biraz işini rahatlatmak için aslında bu açıklamayı yaptım.
1: Efecan, nasıl gözlemliyorsun Fenerbahçe'deki durumları?
3: Ya Fenerbahçe Beşiktaş'ın şu an tam tersi durumda diyebiliriz. Beşiktaş'ın kadrosundaki o eksik bölgeleri konuşuyoruz. Ama burada baktığımızda boşaltmak mı daha zor yoksa doldurmak mı daha zor derseniz bence boşaltmak biraz daha zor. Çünkü kimden vazgeçeceksiniz, kimden vazgeçmeyeceksiniz. Daha sonra vazgeçtiğiniz isimleri yeni bir isimle doldurmak zorundasınız. Ki az önce Emre abi de söyledi. Yani Talisca'yı gönderdiğiniz zaman size yaklaşık 20 gol katkısı sunan bir adamdan vazgeçmiş oluyorsunuz ve yerine gelecek adam da belki de o kadar etkili, verimli bir katkı sağlayamayacak. O yüzden bence İsmail Hoca'nın vereceği karar çok etkili olacak Fenerbahçe açısından. Ama forvet bölgesine baktığımızda, özellikle ismi çıkan oyunculara baktığımızda önemli isimler. Watkins de, Cüresi de öyle.
1: Hep beraber.
3: İyi yaşa.
2: İyi yaşa.
1: Hep beraber.
3: Ama Watkins'e göre bence Cüresi daha net bir golcü, onu söyleyebilirim ki Fenerbahçe bu oyuncuyu alabilirse büyük bir iş başarmış olacak. Bence son yıllarda Fenerbahçe'nin en büyük eksikliği özellikle hem kaleci bölgesinde yaşadığı sorun ve forvet bölgesinde yaşadığı bir diğer sorun. Yani az önce yine konuştuk, atanın ve tutanın iyi olacak dedik. Ben Ederson'un iyi bir kaleci olduğunu düşünüyorum Fenerbahçe adına. Özellikle Aziz Yıldırım'ın oyuncularla bireysel ilgilenme durumu da bildiğimiz üzere çok iyi. Dünya Kupası'ndan sonra Derdim abinin söylediği gibi bir görüşme gerçekleştirecekmiş. Ben oyuncu tarafını Aziz Yıldırım'ın ikna edeceğini, Türkiye'deki o taraftarlar arasındaki ilişki düzeltebileceğini düşünüyorum. Ama forvet konusuna geldiğimizde Fenerbahçe taraftarı çok net bir forvet isteği var diye düşünüyorum.
2: Evet.
3: O gözlemleri zaten Erdem abi sürekli aktarıyor. Bence Fenerbahçe'nin en hızlı şekilde yapması gereken bölgede forvet transferi. Zaten Asensio'nun varlığı önemli bir yıldız oyuncu. Yani Fenerbahçeli oyuncular yıldız arıyor ama zaten kadrolarında oldukça yıldız oyuncu da bulunuyor. O yüzden bence yıldızdan daha çok bu takıma forvet ihtiyacı var diye düşünüyorum.
2: Ya mesela şunu sordum ben Dirk Kuyt'a. Kalede Ederson, önünde Şikrinyar, hemen önünde işte Kante, Gündüz'ü, önünde Asensio, öne de Vedat'ı koydun. Yani Süper Lig için yeterli bir omurga mı diye sordum. Ki zaten yeterli olduğunu düşündüğüm için bunu sordum ki Kuyt de böyle düşünüyor. Yani önemli olan, ya tamam bu oyuncuları kağıdın üstüne dizdiğiniz zaman çok kaliteli oyuncular ama onlara doğru oyun oynatmak mesele. Doğru oyun oynatma noktasında da iyi bir teknik direktör bulduklarını ifade ediyorlar.
1: Galatasaray'a bir geçiş yapalım. Galatasaray'da da gündem yoğun. Özellikle ortada olan, ismi çok konuşulan bir oyuncu var. Jon Duran. Ki onunla ilgili Erdem'in de neler söyleyeceğini merak ediyorum. Ona ayrıca bir sorum olacak. Ama herhalde Jon Duran meselesine geçmeden Galatasaray'ın kendi içinde o pozisyonla ilgili belki Emre netleştirmesi gereken bir şeyler var.
0: Şimdi oraya, yani Jon Duran konusuna bizim geçmemizden önce Galatasaray'da da geçişi sağlayacak bir konu var.
1: Evet.
0: O da herkesin malumu olan bir konu. Mauro Icardi konusu. Galatasaray adına işte sezon biterken, hatta sezon bitmeden önce Mauro Icardi ile ilgili çok fazla insanların kafasında soru işareti vardı.

0: Devam edecek mi, etmeyecek mi? Galatasaray'ın yaklaşımı nasıl olacak? Icardi'nin yaklaşımı nasıl olacak? Yani şöyle biraz filmi geri sardığımız vakit, ben bunu tersini çok fazla takip ettim Galatasaray adına. İlk sene Mauro Icardi geliyor mu sürecini çok takip ettik. İkinci sene birkaç ay boyunca Mauro Icardi'nin bonservisi alınıyor mu sürecini takip ettik. Şimdi de gidiyor mu, gidecek mi, karar ne şekilde verildi gibi bir durum var. Şimdi en baştan yine herkesin malumu olan konu, Sayın Başkan Dursun Özbek, Mauro Icardi'ye, bizzat bu arada Mauro Icardi'ye, menajerinin de olduğu bir ortamda bir teklifte bulundu. Yeni bir sözleşme teklifi, bir yıllık bir sözleşme teklifi. Totalde 5 milyon euroluk bir yıllık ücret içeren bir teklif. Ama ben bunu daha önce de söylediğim için rahatlıkla tekrar edebiliyorum. Ben bu teklifin biraz nezaketen yapılmış bir teklif olduğunu düşünüyorum. Yani Mauro Icardi'nin Galatasaray'a verdiği emekler karşılığında, yani bu rakamı sana verebiliriz, çok da bizden bir şey bekleme. Yani oynarsın oynamazsın, sen bize 4 sene emek verdin, bu parayı veririz, bir sene daha kalmak istersen kal. Teklifin özeti buydu. Mauro Icardi'nin de bu konuya yaklaşımının böyle olmadığını biliyoruz. Zaten bugün itibariyle, hatta dün gece itibariyle Icardi'nin sözleşmesi artık resmi olarak sonuçlandı. Mauro Icardi bu teklife herhangi bir resmi yanıt vermedi ya da sözlü bir yanıt, sadece resmi yanıt değil, yani telefon açıp Dursun Özbek'e de bir yanıt vermiş değil. Bugün itibariyle Mauro Icardi ile Galatasaray'ın yollarının çok net bir şekilde ayrıldığını söyleyebilirim. Yani bunun aksi bir durum çok çok büyük. Yani güneşin doğudan doğmasından ziyade batıdan doğması kadar büyük bir sürpriz olur. Çünkü
1: o da olacaktır. Evet.
0: Olabilir. Yani o bir noktada olacak yani de. Evet. Bizim inancımız gereği o bir noktada olacak zaten. O ayrı. Ama bugün olmayacağını biliyoruz yani. Evet. Kısa vadede en azından olmayacak. Görebiliyoruz en azından. Evet. O alametler daha gelmedi. Konuyu çok dağıttın Kerem.
1: Yani ona, hani orada kastedilen şeyin ne olabileceğine dair de tabii çok fazla şey konuşuluyor. Neyse biz yani bu konuda kalmayalım.
0: Bambaşka bir noktaya getirdim.
1: Evet, inancımız o yönde.
0: İnancımız bir noktada onun olacağını biliyoruz. Evet. Görürüz görmeyiz. Allah nasip eder etmez bilmiyoruz. O kısım ayrı. Hı-hı. Ama Icardi konusunda Galatasaray'la Mauro Icardi'nin yolları çok net bir şekilde ayrıldı. Yani resmi olarak değil ama istihbarat olarak net olarak söyleyeyim. Hı-hı. Çünkü bugün şöyle haberler çıktı. İşte başkan cephesi bu yaptığı, nezaketen yaptığı teklif üzerinden Sayın Başkan'ın hala Icardi ile yola devam etme yönünde düşüncesi olduğunu da ifade edenler var ama düşünce bu değil. Bu, yani bir kez daha söyleyeyim. Özel bir adam olduğu için biraz kelimelerimi seçerek kullanmaya çalışıyorum. Bugün itibariyle Sayın Başkan Dursun Özbek de Sportif AŞ'de şu anda yetkili, futboldan sorumlu olan isim olduğu için Sayın Abdullah Kavukçu da, teknik direktör Okan Buruk da Galatasaray'ın yeni sezonunda Mauro Icardi'yi görmüyorlar ve planlamayı da o doğrultuda yapıyorlar. Hatta ilk bölümün sonunda reklama giderken bir flash bir haberim var demiştim. İzleyicilerimiz ikinci bölümü izlesinler diye söylediğim bir şey değildi. Şimdi altını dolduracağım. Galatasaray'da Mauro Icardi'nin ilk sezon giydiği bir forma numarası vardı, 99, ki işte onun üzerinden de 99 numaralı Icardi'yi özledik falan gibi böyle taraftarların haklı olarak bazı yaklaşımları oluyordu. İkinci sezon itibariyle 9 numarayı giymeye başladı. 3 sezondur Galatasaray'da 9 numaralı formayı Mauro Icardi giyiyor. Yeni sezondan itibaren Galatasaray'da 9 numaralı formayı Victor Osimhen giyecek. Planlama bu doğrultuda. Galatasaray yönetimi yeni sezonda, bugün hatta buna dair farklı ifadelerle ortaya çıkmış bir haberi Victor Osimhen yalanladı. Osimhen'in talebinin bu olduğu yönünde. Hı hı. Osimhen'in talebi bu değil. Galatasaray yönetiminin planlaması yeni sezonda Victor Osimhen'in Galatasaray'ın 9 numaralı formasını giymesi, yanı sıra takımın kaptanlarından bir tanesi olması şeklinde. Bu zaten bize Mauro Icardi'siz bir planın yapıldığını en net, yani daha ne kadar gösterebiliriz zaten, en net gösteren faktörlerden bir tanesi bu. 9 numara konusu da geçmişte bu çok speküle edildi mesela. Snyder'in ayrılıp Belhanda'nın geldiği sezon işte Belhanda'ya Snyder'in forma numarası verildi falan gibi. Onunla da böyle çok eşleştirilmesin bu konu. Çünkü burada yine Galatasaray'ın menfaatine bir durum düşünülüyor. Osimhen 2 senedir 45 giyiyor. Yeni sezonda 9'a dönsün. Yeni bir formada bir satalım düşüncesi de burada
1: mantıklı,
0: var.
1: Mantıklı.
0: Yani bu işin ticareti, marketing boyutu.

0: boyutuda düşünülerek, bir yandan da tabii ki artık bir numaralı forvetinize 9 numarayı vermek de gayet anlaşılabilir bir durum. Buradan John Duran'a geçecek olursam...
1: Geçme, dur.
0: Tamam.
1: Çok kısa. Bu yaşanan Icardi, Osimhen 9 numara...
0: Bunu altyazı verelim ama yeni sezonda Galatasaray'ın 9 numarası Victor Osimhen'e bir altyazı diyelim. Vermemiz gerektiğini düşünüyorum.
1: Yeni sezonda Galatasaray'ın 9 numarası Victor Osimhen sevgili seyirciler. Emre Kaplan'ın ağzından Aspor ekranlarında ilk defa bunu duyduk.
0: Patlarsak da büyük patlayalım yani. Evet, ekrana bir yansısın, ben Duran'ı, altyazıyla bir yan yana geleyim.
1: Duran'ı konuşacağız. Ayrıca konuşacağız ama hem Efecan'a, hem İbrahim'e, hem de Erdem'e Icardi'yi nasıl hatırlayacaklarını sormak istiyorum. Özellikle Erdem'e. Ama Efecan'dan başlayacağım. Efecan, nasıl hatırlayacaksın Mauro Icardi'yi?
2: Yani Icardi baktığımızda Süper Lig'de gelişiyle beraber önemli işler başardı. Bir nesli Galatasaray'la yaptı diyebiliriz yani. Bunda absürt bir durum yok. Ki gördüğümüz o yönde yani, ben dışarı çıktığımda küçük çocuklar hep Icardi forması giyiyordu. Yani inanılmaz bir etki bıraktı bence Süper Lig'de. Galatasaraylı taraftarlara, rakip camialara aynı zamanda çok net bir forvetti. Yani ceza sahası içerisinde hiç ben bu kadar net bir golcü vuruşu yapan bir başka forvet çok rastlamadım. Yani bir yakın zamanda Mario Gomez, biz Beşiktaş taraftarı sürekli olarak söylüyor. Ben Galatasaray taraftarının da aynı etki bıraktığını söyleyebilirim ki özellikle hem ilk şampiyonlukta hem de ikinci şampiyonlukta çok büyük payı olduğunu düşünüyorum. O yüzden ben Galatasaray taraftarının ve Süper Lig'deki Türk seyircilerin, taraftarların, topluluğun çok iyi hatırlayacağını düşünüyorum. İnanılmaz bir karakterdi bence. Hem yaşadığı olaylarla hem de saha içinde o olayların dışında verdiği etkiyle hem Okan Buruk'la bir gitgelli anlaşması durumu oluyordu sürekli. Bence çok büyük iz bıraktı, çok büyük etki bıraktı Süper Lig'de.
1: İbrahim Uslu. Gözlenecek mi?
0: Yakınlarında tanıdığı bir isim İbrahim'in.
1: Evet.
3: Gol nedir? Nasıl atılır? Cevabı Mauro Icardi. Süper Lig'de izlediğim son vuruş anlamında en iyi golcülerden belki de ilki. Müthiş bir oyuncu izledik. Doğru söylüyorsun. Bir nesli Galatasaraylı yaptı. Ama profesyonelliğinde ben her zaman bir sıkıntı gördüm. Ama çok seviliyordu ve öyle bir son vuruş var ki kimseye profesyonel hayatını bile sorgulamadı. İşte izinlerde geç döndü ama öyle bir başarılar yaşattı ki ne bunu Galatasaray taraftarı ne de rakipler, hiç kimse konuşmuyordu. Çünkü sahada müthiş bir Icardi izletti bize. Sonrasında Tottenham maçı, o gün de tribündeydim. Çapraz bağları koptuktan sonra Galatasaray taraftarı Icardi'yi kaybetti. Futbolda özellikle profesyonel futbolcular geri dönebilir bu sakatlıktan ama çok iyi çalışmaları gerekiyor. Daha önce ben bir istihbaratla paylaşmıştım. Hayatında fitness'a girmediğini deklar etmiş Icardi bir futbolcu arkadaşına. Yani benim tek işim futbol topu diye bir ifadesi olmuş. Sonrasında Osimhen geldi ve roller değişti artık. Osimhen'e de çok büyük bir ilgi var. Ve Icardi bence orada bir kırılmada yaşadı iş dünyasında. Nitekim hala Galatasaray'a net cevap vermediği konuşuluyor. Yani ben bunu Galatasaray tarafından da çok ayıp görüyorum. Olumlu ya da olumsuz artık bir cevap verilsin. Yani kulüp de ona göre bir planlamasını yapar. Nitekim Galatasaray artık Icardi'yi bekleyecek şeyde de değil. Çünkü önünde Şampiyonlar Ligi var. Bir önce yeni forveti almalı. Ama her şeye rağmen gerçekten bu sene özelinde de çıktığımız programlarda hep şunu söyledim. Son bir şarkı. Icardi'nin son bir şarkısıydı bu sene. Artık Icardi ile Galatasaray yolları ayırıyor. Bizler de futbol sever olarak, bir basın çalışanı olarak buradan Icardi'ye de teşekkürlerimizi sunalım. Gerçekten bir resital sundu. Kendisine yeni hayatında da başarılar diliyorum.
1: Erdem, seninle bir teşekkürün var mı Icardi'ye?
4: Teşekkürüm yok canım. Teşekkür edeceğim bir durum oluşmadı Icardi'ye.
1: Şunu sorayım sana. Daha böyle çalışkan bir karakter olsa, daha profesyonel olsa, acaba ne izlerdik? Ya da dünyadaki futbol severler ne izlerdi? Biz ligimizde izler miydik?
0: Canlı izleyemezdik.
4: Real Madrid'de izlerdik. İşte Paris Saint Germain'den dönmezdi.
1: Değil mi?
4: Ya da Inter'le şampiyon oluyor olurdu. Ya şöyle bir durum var. Bence saf yetenek. Yani o saha içerisinde topla yapabildikleri, zaten son vuruş, işte o becerileri konuştunuz. Ama gerçek manada hani Arjantin'den o işte o Messi ile neden o milli takımda o şeyi yaşamış, çatışmayı yaşamış. İşte Emre'nin aktardığı notlar vardı. Ya diyordu ki biz şimdi Icardi'yi görüyorsun. Profil olarak saç stili, giyinim tarzı size böyle dışarıdan çok nasıl diyeyim? Böyle bizdeki ağır abi profiline uymuyor değil mi? Tip olarak. Ama Emre anlattığı kadar biliyorum, soyunma odasında testi öyleymiş. Yani hatta ağır bir karakter. Bak, yani

0: Daha ötesinde anekdot söyleyeyim. 2014'te Copa Amerika'dan sonra Messi biliyorsun Arjantin milli takımını bıraktı. Ya bu çok mesela Icardi ile Messi arasındaki durum çok böyle özel hayat üzerinden okunuyor ya. Evet. İşte Messi, Maxi Lopez de çok yakın arkadaştı da o yüzden Icardi'nin alınmamasını istedi falan diye. Asıl oradaki mevzuyu ben sana söyleyeyim. 2014'te Dünya Copa Amerika'dan sonra Messi Arjantin milli takımını bırakıyor. Icardi o zaman milli takımda oynuyor ve yani adamda gerçekten doğal bir liderlik var. Ve işte o döneme kadar hani antrenman tesislerinde Messi ne yapıyorsa benzer şeyleri Icardi yapmaya başlıyor. Hani Ezel dizisinde var ya, jilet artık yok kardeş diye bir cümle. Yani Icardi bunu...
1: Ben bilmiyorum.
0: bu çok böyle bilinen...
1: Çok kült bir
0: sahne. Kült bir diyalog, kült bir... Yani burada jilet artık yok kardeş deyip Icardi onun oturduğu sandalyeye oturuyor ve takım içerisinde de ciddi bir ağırlık oluşturuyor takım lideri olarak. Messi geri döndükten sonra o durumu çok fazla affetmiyor. Yani bu çok ciddi, gerçekten o duruma hakim olan insanlardan, şu an yani uydurduğum bir anekdot tabii ki değil yani, oraya yakın olan insanlardan duyduğum bir şey ve sonrasında milli takımda da Icardi'nin çok fazla, zaten Messi ile de yıldızı barışmıyor, milli takımda da yıldızı barışmıyor. O az önce söylediğim profesyonellik durumu olsa Arjantin'in belki bir Dünya Kupası daha da olabilirdi bu arada yani.
2: Biz bu sezon kalsaydı ve o liderlik Icardi'ye verilmeseydi ben çok ciddi problemler oluşturabileceğini düşündüğüm bir oyuncuydu. Çünkü bir de sağlıklı olacaktı, oynamak isteyecekti. Oynamadığı yerde de bence bu tavrı net bir şekilde belli ederdi. Galatasaray'ın kültüründe de yani bu kestirip atabiliyor. Yani Icardi gibi bir oyuncuyu gönderiyorsun Emre. Anlaşmak istesen, Icardi'nin istediğini versen tutabilirsin. Ama Galatasaray'ın itibariyle kendi kurallarını burada geçerli kılıyor. Yani Icardi'yi tutmak istese Galatasaray tutabilir. İstediği rakama çıkar, istediği sözleşmeyi verir. Taraftara da belki çok daha şirin gözükür ama ben göndermesinin Galatasaray adına daha doğru bir karar olduğunu düşünen taraftayım. Icardi umarım bir futbol sever olur. Ben sağ dışında yaptıklarını bu arada söyleyeyim. Hiçbirini tasvip etmiyorum. Yani her ne kadar karşıdan ona bir saldırı gelse de bir futbolcunun o saha dışına çıkmaması gerekir. Başkanlar o saha içine giriyor, yanlış yapıyor yöneticiler ama futbolcu çıkmamalı bence. O yüzden saha dışına doğru bulmuyorum. Icardi umarım, ben Benfica haberi falan böyle gördüm sosyal medyada. Umarım iyi bir takıma gider. Futbol oynamaya devam eder ve Icardi'yi Şampiyonlar Ligi seviyesinde izleriz. Çünkü sağlıklı bir Icardi ile sağlıklı bir Osimhen arasında tercihte bulunma kararını bana bıraksalar ben Icardi'yi tercih ederim. Yani benim futbola bakış açımda bana sempatik gelen oyuncu profili Icardi gibi yetenekler. O yüzden çok büyük
1: öyle
2: bir oyuncu.
1: Öyle büyük adam ki
2: çok büyük
1: gider oyuncu. Ayak senin evet içindeki abi. Icardi'ciyi de ortaya çıkardı.
2: Yani bunu hep söylemiştim zaten ama evet. Yani hani Icardi gibi profilde çok fazla forvet oyuncusu da artık
1: yok,
2: dünyada yok. Yani hani evet, Icardi evet, bu arada evet. Bence iyi bir transfer de yapabilir. İyi bir takıma da gidebilir yani, bu şaşırtıcı olmaz benim için.
1: Son bölüme doğru gidiyoruz. İki konu var. Bir, Jonduran konusu. İki, Trabzonspor'un bugün açıkladığı transferler. 10 dakikamız var. O yüzden biraz hızlı olacağız. Senden Duran Galatasaray flörtüne dair detayları isteyeceğim. Erdem'den de Jonduran kimdir? Daha yakından tanıyor. Yorumunu almak isteyeceğim. Merak ediyorum ne diyeceğini.
0: Ya Duran konusu Galatasaray adına aslında yani Fenerbahçe'den ayrıldı. Geçtiğimiz devre arasında ayrıldı değil mi Erdem? Yanlış bir şey söylemiyorum.
2: Evet,
0: devre arasında gitti. O günden beri yani Fenerbahçe ile yollarını ayırdığı günden beri aslında Galatasaray'a gelme konusunda bir irade gösteriyor oyuncu. Zaten yani oyuncunun Türkiye'deki işlemlerini yapan menajer de Galatasaraylı yöneticilere gayet yakın olan bir menajer. Ve o günden beri tabiri caizse Galatasaray'ın kapısında yattığını söyleyebilirim Jonduran'ın. Çünkü yani Fenerbahçe'de önemli bir şans verildi, onu kullanamadı. Kötü şekilde ayrıldı. İşte sonrasında daha Zenit'e gitmeden önce bu arada Galatasaray'la ilgili bir temasları oldu. Oraları geçiyorum. Günümüze güncele gelelim çok uzatmadan. Yine bu yaz döneminin başında oyuncu tarafından gelen bir talep üzerine Galatasaray Jonduran'ın temsilcisiyle görüştü. Ve Galatasaray'ın buradaki yaklaşımı net. Zaten oyuncu istekli olunca sizin eliniz biraz daha güçlü oluyor. Yani oyuncudan bir talep gelince. Galatasaray'ın birkaç tane talebi var. Birincisi, yıllık ücret konusunda 4,5-5 milyon euro civarında bir rakam. Kiralama bedeli olursa da olmazsa da her şeyi dahil bizim vereceğimiz para bu diyor Galatasaray yönetimi. İkinci ve en önemli kısım şu. son dönemde işte Galatasaray

0: Galatasaray şey Fenerbahçe'den ayrıldı, Zenit'e gitti. Orada yani Rusya'daki arkadaşlara da soruyorum, oradaki gazetecilere de soruyorum. Şunu söylüyorlar. Duran'la ilgili olumsuz geri dönüş şu. Şimdi biliyorsun Rusya'nın özel durumundan dolayı oraya oyuncu götürebilmek çok kolay değil ve gelen oyunculara hep bir toleranslı davranıyorlar. Yani o kadar idare edilemeyecek bir durumdaydı ki Duran artık Zenit'te devam etmek istemedi diyorlar. Tüm bunları bir araya getirdiğimizde Galatasaray yönetimi de herhangi bir disiplinsiz durum halinde, bizim koyduğumuz kuralların dışına çıkman halinde tek taraflı fesih olması gerekiyor kontratta diyorlar ve John Duran bunu yaklaşık bir ay, bir buçuk ay önce kabul etti. Galatasaray yönetimi bu süre içerisinde John Duran'ı hep bir alternatif olarak düşünüyor. Yani hiçbir şey olmazsa, hiçbir biz alternatif bir forvet bulamazsak bunu değerlendirelim şeklinde kafaların bir köşesinde Duran ismi var. Burada Okan Hoca'ya sorulduğunda Okan Hoca diyor ki tamam problemli bir oyuncu okey ama gelir işte Davinson Sanchez var burada, Kolombiyalı bir abisi. Onun kanatlarının altına girer. Bizim burada daha olumlu bir atmosferimiz var. Biz idare edebiliriz, verim alabiliriz. Abdullah Kavukçu işe sıcak bakıyor ki süreci yöneten isim kendisi. Son noktada burada son kararı verecek isim başkan. Benim bugün edindiğim bilgi başkan Dursun Özbey'in de bu işe sıcak baktığı yönünde. Sıcak bakmasının da gerekçesi şu. Galatasaray'ın işte az önce Erdem limitlerden bahsetti. Her kulüp için geçerli. Galatasaray'ın da işte limitler açıklandı. 9 milyar 12 milyara çıkabilir falan. Kağıt üstünde öyle gözüküyor ama harcayabileceği hareket alanı çok fazla, böyle çok büyük değil. Yani bir tane iyi bir orta saha alacak Galatasaray muhtemelen. İşte Can Uzun için bazı yapılan girişimler var. Ama diğer ihtiyaç olan bölgeleri 4 milyon 5 milyon bonservis vermeden kiralık çözersek başkanın kafasına yatıyor. Hatta başkanın direkt olarak ifadesi yani Duran konusunda acaba risk alsak mı konusuna yakın olduğunu biliyorum. Hala bitmiş bir şey yok. Duran Galatasaray'ın bütün isteklerini kabul etti. Galatasaray'da Okan Hoca da sıcak bakıyor. Abdullah Kavuşçu da sıcak bakıyor. Bugün itibariyle Dursun Özbey'in de John Duran konusunda mali şartları da düşünerek pozitif bir bakış açısında olduğunu biliyorum. Hala Galatasaray alternatiflere bakıyor ama yani Duran konusu Galatasaray'a yani John Duran'la ilgili bir imza atarsa artık çok şaşırtıcı olmaz.
1: Çok kısa Erdem'den de bir yorum rica edeceğim. Sonrasında İbrahim ve Efe Can'a Trabzonspor'un yeni transferleriyle ilgili görüşlerini soracağım. Yetenekleriyle ilgili bir sıkıntı yok ama şunu açıkça ifade edebiliriz. Eğer Galatasaray'ın futbolcusu olursa Galatasaraylılarda herhalde alınganlık göstermez. Gerçek bir problem çocuk.
2: Evet. İlkokulda okula ilk başladığımızda böyle annelerimiz bizi okula götürürdü ya. Hı-hı. Akşam çıkarken de alırdı. En azından bende bir süre böyle olmuştu. John Duran'ın yanına bir tane veliyi de transfer etmesi lazım Galatasaray'ın. Yani tesise getirecek, tesisten götürecek, akşam ne yaptığını gözlemleyecek. Yani John Duran'ın başına da bir tane bir adam alması gerekiyor Galatasaray'ın.
1: İbo da öyle bir çocukmuş
2: çünkü, gibi hissediyorum. Çünkü yani şu noktaya gelinmişti Kerem.
3: Öyleydi.
2: Tedesco şunu demişti. John Duran kalacaksa ben gidiyorum. O John kadar. Duran kalacaksa ben gidiyorum demişti Tedesco. Hı-hı. Yani John Duran gittikten sonra bunu ben daha önce de söyledim. Fenerbahçe futbol takımındaki ve Samandıra'daki personellerin büyük çoğunluğu oh be dedi. Yani problemli bir oyuncu. Bu problemi arşa çıkmıştı Fenerbahçe'deyken. Zenit'te devam etti. Bu kadar kısa sürede bu kadar çok takım değiştirmesine zaten belli olabiliyor. Riski alınır mı? O Galatasaray Kulübü'nün bileceği bir durum. John Duran'ın Galatasaray Kulübü'ndeki düzeni, işleyişi bozabilecek bir şeyde, büyüklükte, ağırlıkta bir oyuncu olmayacağını da anlayabiliyoruz. Neden? Çünkü verilecek maliyet belli. Yani kestirip atmak da çok zor olmaz Galatasaray için. Ya o yüzden alınabilir bir risk. Adam, alınabilir bir risk.
0: Yedek forvet olarak alıyorsun. Tamam, tek taraflı fesih hakkın var da 2 ay sonra kötü bir şey yaptı. Transfer dönemi bitti. Hoşuna gitmeyen bir şey yaptı. Feshettin oyuncusuz kalıyorsun. Aynen, yani.
1: Doğru.
2: Doğru.
0: Kumar kısmı orası Galatasaray'da.
2: Aynen öyle. Risk budur, orası. Evet. Galatasaray bence oraya bir tane üçüncü bir forvetle düşünecektir artık. Bilmiyorum planlamayı ama John Duran riskleri barındırdığı kadar da eğer oynayabilirse de 15-20 gol barajına ulaşabilecek bir oyuncu. Bir de izleteceği goller ve normal goller olmayacağı için de seni havaya da sokacak bir oyuncu. Eğer gelir Osimhen'in otoritesini kabul ederse, birazcık kendine çeki düzen verirse çok büyük bir potansiyel. Fenerbahçe de o niyetle almıştı. Yani alırken Fenerbahçe çok yanlışa gitmemişti. Bence Galatasaray'da hala oyuncunun yetenekleri ortada. Ya bu ülkede ne

0: Yeteneksiz oyuncular, şimdi ismini anmayacağım. Bazı isimler yeteneğine ihanet etti dediğimiz isimler yıllarca takım takım gezdi ülkemizde bile. Yani John Duran da çok kaliteli, uluslararası kariyeri olan bir oyuncu. O yüzden alınabilir bir risk ama problemli bir oyuncu.
1: Vaktimiz çok daraldı. Samet Akaydın, Metehan Mimaroğlu, Melih Kabasakal ve Thierry Karadeniz. Trabzonspor'un transferleri nasıl gördün?
2: Trabzonspor geçen sezon uzun bir süre şampiyonluk yarışında var oldu. Sonrasında yaşanan sakatlıklar, cezalar, rotasyonu güçlü olmadığı için şampiyonluk yarışında son haftalardan kopmuştu. Trabzonspor çok doğru ilerliyor. Aldıkları isimler tamamen nokta transfer. Bir de yabancı kuralında da elini fazlasıyla rahatlatıyor. Hepsi Türk oyuncular ve hepsi fayda sağlayabilecek isimler.
1: Bir kadro derinliği problemi vardı sanki. Evet, o çözüldü gibi.
2: O derinlik sağlandı. Trabzonspor şimdi iyi bir sağ açık bence almalı. Ki Ulay'da muhteşem bir performans veriyor. Olası bir transferde belki yeni bir orta saha da gündeme gelebilir. Ama hiç gündeme gelmiyor ama önümüzdeki sezon şampiyonluğun en büyük favorilerinden bir tanesi olabilir. Bu karmanı iyi sağlarsa Fatih Tekke. Nitekim geçen yıl bunları hayal ettirdi taraftarlarına. Trabzonspor önümüzdeki sezon şampiyonluğun en büyük adaylarından, favorilerinden biri olabilir.
1: Efecan hızlı girdi Trabzonspor transfere. Evet. Derinliği de arttırdı. Nasıl görüyorsun takımın yine işi böyle başarılı olan sezonlarda bitirdiği gibi erken noktalı olmasını?
3: Trabzonspor bence şu an en planlı hareket eden takım. Onu söyleyebilirim ki özellikle transfer dönemi bile daha başlamadan 6-7 oyuncu ile anlaşma sağladılar. Bugün de 4 oyuncuyu kapabildirdiler. Bence Samet Akaydın Süper Lig için oldukça iyi bir stoper. Metehan Mimaroğlu öyle. Melih Kabasakal bence Süper Lig kalitesinde rotasyon bölgesinde orta saha için çok iyi bir isim. Tabii Thierry Karadeniz'i de ben hiç izlemedim ama oldukça iyi bir genç oyuncu olduğunu söylüyorlar. Rotasyon adına yapılan bir hamle, onu da söyleyelim. 10+4 kuralına bence oldukça iyi 4-1 transfer bu. Ve ben Kabral'ı karşılamaya gitmiştim Trabzonspor'u İstanbul'a getirdiğinde. Daha sonrasında araştırma ve Dünya Kupası'nda Yeşilburnu adına izleme fırsatı yakaladım. Oldukça da beğendim. Hem sol kanat oynayabiliyor hem sol bek oynayabiliyor. Çok iyi bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. Fatih Tekke önderliğinde ben yeni sezonda Trabzonspor'un şampiyonluk yarışında en net takımlardan biri olduğunu düşünüyorum bu hamlelerle beraber.
2: Bu arada Göztepe'den Denis'e de bir ilgisi varmış. Hatta öyle istediğine dair iddialar da var. Ben de bugün araştırdım. Göztepe'den Denis'i de Trabzonspor istiyor. Tabii Agusto'yu da gönderdiler. İyi bir rakama da satıldı. Bunun için de kutlamak lazım. Ama mutlaka iki tane net bir yıldız transferi bekliyorum ben Trabzonspor'dan.
1: Bir dakikamız var. Emre, herhalde Trabzonspor bu işi biliyor.
4: Şöyle, yani son şampiyonlukta benzer, hatta şu an daha iyi gidiyor bence Trabzonspor o anlamda. Son şampiyonlukta da Abdullah Hoca'yı getirmişlerdi. Sezon bitmişken aslında hedef anlamında. Yeni sezon hazırlık anlamında transferler yapıldı, devam ettiler. Şu anda Fatih Hoca zaten iyi bir sezon geçirip üstüne koyacak durumda. Mesela bu yapılan hamleler, az önce dedin ya, geçen sene Trabzonspor belki sol kanatta oynatabileceği bir alternatifi olsa, mesela Galatasaray maçına o güne kadar 35 dakika oynamış Vakayeme ile çıktı Trabzonspor. Devre arasında belki futbolu bırakacağı düşünülen Vakayeme ile çıktı ve orada bir alternatif problemi yaşıyordu. Herhangi bir, mesela Metehan Mimaroğlu geçen sene Trabzonspor'da olsa sezonu ikinci bitirebilirlerdi.
1: Olabilirdi.
4: Samet Akaydın için de bugün Türkiye Ligi'nde şampiyonluğa oynayacak bütün takımlarda çok iyi bir alternatif olacağını düşündüğüm bir oyuncu.
1: Çok teşekkür ediyorum. Ağzınıza sağlık. Sevgili seyirciler, dolu dolu bir transfer raporu programını geride bırakıyoruz. Aspor ekranlarından ayrılmayın. Herkese iyi geceler diliyorum. Hoşçakalın.
5: A Spor Radyo. Sporun radyosu.

A Spor Radyo, Türkiye'nin spor radyosu.

tutku, inanç, güç, zafer. Aspor Radyo, sporun radyosu.

0: A-Spor Radyo.
1: Bu akşam Salim Manav ve Caner İş Beğendiren'le birlikteyiz. Gündemdeki haberleri konuşacağız. Detaylı bir şekilde mesajlarınızla birlikte. Hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk Koray abi.
1: Nasılsınız, iyi misiniz?
3: Teşekkür ederiz.
2: Ben de iyisin umarım.
1: Teşekkür ediyoruz. Ben de iyiyim çok şükür. İzleyenlerimize keyifli bir program hazırlamaya çalıştık. Yine yarışmalar olacak, haberler olacak. Sıcak bir gelişme yine burada canlı yayında bize denk gelecek. Normalde son sayfaya böyle şeyler çok kalmaz ama transfer dönemi olunca tabii ki gecenin geç saatlerinde, bazen de sabahın ilk saatlerinde yeni isimler İstanbul'a, Türkiye'ye geliş yapıyor. O isimlerden birisi de Beşiktaş'ın yeni sol beki Utara olacak. Onun da gelişi yaklaşık 45 dakika sonra planlanan uçak 45 dakika sonra iniş gerçekleştirecek. Monaco'nun genç sol beki için Beşiktaş'a anlaşmaya vardı. Oyuncu da İstanbul'a geliyor sıcağı sıcağına. Canlı görüntüler bu ekranda olacak. Yine ardından TR Scouts ekibinden Okan Karabıyık bizimle birlikte olacak. Bu genç futbolcuyu detaylı olarak saha içi özellikleri nelerdir onu da konuşacağımızı söyleyelim. Bu hatırlatmayla birlikte son sayfaya başlıyoruz. Ne yapıyorsunuz, iyi misiniz Salim?
2: İyiyim Koray abi.
1: Adana kaç dereceymiş? Konuştun mu?
2: Yani... Bugün konuştuğumda annemle çok sıcak olduğunu söyledi. Adana için normal yani sıcak.
1: Yanıyoruz babba diyen nerede var değil mi?
2: Aynen. O şiveyle direkt.
1: Şiveyle. Normalde öyle mi peki şive?
2: Ya evet orada.
1: Bazıları herkes de değil.
2: Ya şöyle ya. Mesela konuştuğunuz zaman yani normal arkadaşınla hava nasıl? Adana yanıyor baba.
1: Yanıyor diyor değil mi?
2: Yanıyor.

0: olduğunu şimdi tam anladık şeklinde.
1: Kesin. Ama... Caner sen nereliydin?
2: Ben Edirne'liyim.
0: Edirne.
2: Doğma büyüme. Bende de açıkçası yani şimdi
1: doğma büyüme derken kaç yaşına kadar oradaydın?
2: 17 yaşına kadar Edirne'deydim.
1: Ya bayağı
2: evet. Edirne'deydin. Ya ben de aslında İstanbul'a ilk geldiğim dönemde ufak tefek böyle bir şive kaymaları oluyordu zaman zaman. Hatta sektöre ilk girdiğim sene bazı böyle çalışma arkadaşlarımız biraz alay ediyordu benimle. Ama zaman içerisinde tabii bu sektör içerisinde canlı yayınlarla biraz daha onu attık, evet. Atlattık. Güzel, keyifli
1: şive
2: ya.
1: Şive de Allah. Geçiyor bu arada mesela uzun süre belli tabii, bir tabii. Bölgede kalırsan normal işte İstanbul şivesiyle git. Ama eğer bulunduğun ortamda sürekli dinleye
2: maruz dinleye, kalınca ister istemez tekrardan biraz. Değişebiliyor, kayabiliyor.
1: Edirne de güzeldir. İki sene oradaydım ben de okumuştum. O yüzden tabii ki onların zaten Trakya şivesi dillere pelesenk olmuş şekilde.
0: Mesela ben Kayseri'de üniversiteyi okudum. Kayseri şivesini de mesela 4 yıl okuyunca direkt böyle Kayseri'nin şivesinde de bazı kelimeler vardır, cümleler. Gadasını aldın falan derler.
1: Evet.
0: Ondan sonra
1: Trakya'da kızan çok kullanılır tabii. Zaten. Adana'da var mı?
0: Adana'da var mı? Mesela Adana'daki geçenlerde okumuştum. Adana'da mesela kelimeler var. Sadece Adana'ya özgü olan.
1: Ne mesela?
0: Mesela nedir? Geri geri gel dersin değil mi arabaya? Evet. Geri geri gel dersin. Adana'da geri geri gel yoktur. Anarya gel.
1: Anarya gel.
0: Anarya gel. Yani geri geri gel demek. Onun dışında cam parçasına cam parçası dersin. Adana'da cıncık derler. sürahi evet. Vardır su içtiğimiz. Sürahi ismi bocittir. Onun dışında başka yüzmeye çimmek denir. Onun dışında bici bici vardır, Adana'ya özgü bir tatlı,
1: evet.
0: Buzlu tatlı. Bici bicinin anlamı hem sütlü tatlı hem de direkt bici bici. Yani çocukları banyo
1: yapıyor. Var mı burada anlamı. Özlediğinde yiyebiliyor musun İstanbul'da yapan yer?
0: Yani ben şöyle abi, Adanalı olduğum için bizim o yörenin sen yemeklerini biliyorsun. Adana, Gaziantep, Hatay. Yani Adana'dan başlayıp doğu turuna çıksan çok güzel mutfaklar var, çok güzel yemekler var. Ben mesela İstanbul'da çok fazla tercih etmiyorum. Çünkü neden? Şöyle düşün. Messi, Ronaldo'yu görmüş bir futbol severe vasat bir futbolcuyu izletmek gibi oluyor. Çünkü direkt kıyaslama noktasına giriyorsun. Ve biz Adanalılarda o kıyaslama hep vardır. Ya Adana'da olsa şöyle olurdu. Ya şimdi Adana'da olacaktık kelimesi vardır. Ondan dolayı memleketimi çok seviyorum ve gerçekten de Çukurova bereketli topraklar ve çok çok önemli spor alanında, sanat alanında isimleri çıkartan bir coğrafya. Her ne kadar son dönemde adliye haberleriyle kamuoyunda yansıması olsa da memleketim güzel ya. Fatih Terim gibi, Hasan Şaş gibi futbol dünyasında önemli isimler var. Türk sinemasında Şener Şen gibi önemli bir isim var. Edebiyat dünyasında Yaşar Kemal, Orhan Kemal gibi çok çok önemli isimler var.
1: Ferdi Tayfur, Müslüm Gürses.
0: Ve bir dönem bir anım anlatabilir miyim?
1: Tabii.
0: Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun. Aydemir Akbaş'la röportaj yapmıştım. Aydemir abi sağ olsun geldi Radyo Spor'da röportaja ve gerçekten çok mutlu etmişti beni. Cumartesi ve pazar günleri radyoculuk alanında gelişmem için 9-11 dilimi arasında programlar yapıyorum. Hem daha akıcı programlar yapmam için. Ve önemli konukları alıyorum. Güzel güzel anılar biriktiriyorum. Aydemir abiyle görüştük. Hatta radyoyu dinleyen bir taksici abi vesile oldu. Allah razı olsun. Saat tam 9'da geldi. Tanıştık. Nerelisin falan. Futbol bilgisi de çok üst düzeydi. İyi bir Galatasaray taraftarıydı.
1: Evet, Allah rahmet eylesin.
0: Dedi nerelisin dedi. Dedim Adanalıyım abi. Ben dedi Adana'da meşhur oldum dedi. Dedim nasıl Adana'da meşhur oldum? Ben dedi bir repliğim vardı dedi. Ali Poyrazoğlu'na bir filmde konuşma lan diye dedi tokat attım dedi. Sonra dedi bana haber geldi. Adana'da yazlık sinemalarda sinemayı izleyenler, çıkan kişiler birbirlerine konuşmalan diye de tokat atıyorum.

0: dedi. Evet abi dedim. Adana dedi piyasası dedi, bizde de sinemada dedi öncüydü dedi, yaz sinemaları dedi. Direkt dedi filmimizin dedi reyting alıp almadığını, yani gişe sayısını oradan çözümlerdik dedi. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun, güzel bir anıydı benim için. Yani güzel ya memleketim. Evet. Buradan selam olsun.
1: Buradan selamlar tüm Adana'ya. Bir gün inşallah gideriz beraber.
0: Gideriz abi. Yani direkt Allah nasip ederse bu dönemde gelmeni tavsiye etmem.
1: Bence de. Ama şu an yani Aralık ayında yapmayalım biz de sonra.
0: Aynen Aralık ayında, Kasım ayında çok güzeldir yani. Herkes memleketini sever ya.
2: Kışın bir Adana seyahati değil
1: Salim mi? Salim en doğru zamanda götürür bizi.
0: Rehber yani şöyle hazır. Diyeyim size. Kasım ayı, Aralık ayı ideal. Nisan ayında biliyorsun yemek festivalleri oluyor.
1: Evet.
0: O dönem de çok kalabalık oluyor. Ama memleket güzeldir abi. Herkes memleketini sever. Hemen direkt aklıma da şu gelir. Altan Erkekli'nin meşhur repliği gelir. İnsan memleketini niye sever? Başka çaresi yoktur da ondan. Bilirsin o repliği değil mi?
1: Evet.
0: Vizontele filminden.
1: Çok sevdiğim bir filmdir bu arada.
0: Burası için en güzel sözü edebiyat öğretmenimiz söylemişti. Hayal kırıklığının başkenti demişti. Güzeldir ya.
1: Vizyontele'den bir replik daha geldi Salim'den.
0: Evet.
1: Senin de sevdiğin bir
2: Salim'de
1: film
2: olsun. Salim'de de bu var. Sinema replikleri.
1: Var. Seviyor, benim, ilgileniyor.
0: Furkan Yıldız demişti. Benim ekran süren bayağı bir uzun. Direkt yani takip ediyorum ya. Eskiler güzeldir.
1: Evet.
2: Kesinlikle.
1: Şimdi tabii transfer haberlerini konuşacağız. Bir kez daha söyleyelim. Ouattara Beşiktaş'ın yeni transferi İstanbul'a geliyor. Saat 23.45'te uçağın inmesi planlanıyor. Bir yandan şimdi uçağı da yine kontrol ederiz. Ne kadar kaldı gelişine diye. Canlı olarak o görüntüleri ekrana vereceğimizi söyleyelim. Ardından oyuncuyu da detaylı şekilde evet. konuşacağız. Şimdi ilk etapta bir Galatasaray'la başlayalım. Çünkü John Duran meselesinde mesafe kat etti Galatasaray ve sarı kırmızılılar sezonun ilk bölümünde geçen sezonun ilk bölümünde Fenerbahçe forması giyen John Duran'ı kadrosuna katmaya hazırlanıyor.
3: John Duran adım adım Galatasaray'a yaklaşıyor.
4: Musabba top hala kendisinde. Musabba yaptı ortayı, gol pozisyonu ve gol. Asist Musabba'dan, gol John Duran'dan.
3: Mayıs ayında başlayan transfer süreci artık sonuçlanmaya doğru gidiyor. Galatasaray'a bir süre önce haber gönderen Kolombiyalı golcü, sarı kırmızılı kulübün şartlarını kabul etmiş durumda. Saha içinde olduğu kadar saha dışındaki yaşantısıyla da gündeme gelen John Duran için Galatasaray kendini koruyan bir yaklaşım sergiledi. Sarı kırmızılı kulüp müzakerelerde Duran'ın disiplin sorunu yaşatması halinde sözleşmeyi tek taraflı fesih hakkı konulmasını şart koştu. UEFA Şampiyonlar Ligi'ne ve milli takıma dönmek için çok istekli olan John Duran cephesi bu maddeye karşı çıkmadı. 5 milyon euro seviyesinde yıllık ücretle Kolombiyalı futbolcunun kiralık transferi için geri sayıma geçildi. Geçtiğimiz sezonu Fenerbahçe ve Zenit'te kiralık olarak geçiren John Duran 30 maçta süre aldı. 22 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda 7 gol ve 3 asistlik skor katkısı verdi. Galatasaray'la Duran'ın bonservisini elinde bulunduran El Nassr kulübü satın alma opsiyonu üzerinde görüşmeler yürütüyor. 2023'te 30 milyon euro bonservis bedeliyle Aston Villa'nın yolunu tutan Duran, Ocak 2025'te 77 milyon euro transfer bedeliyle Suudi Arabistan ekibine katılmıştı.
1: Evet, John Duran Galatasaray forması giyecek mi artık sarı kırmızılılar? Kolombiyalı golcü Galatasaray'ın şartlarını kabul etmiş durumda dedik. Saha içinde olduğu kadar saha dışındaki yaşantısıyla da gündeme gelen bir isim. Caner, seninle başlayalım. Evet. John Duran hamlesini nasıl değerlendiriyorsun?
2: Ya şöyle, zaten son bir haftadır konuştuğumuz isimlerden bir tanesiydi. Çünkü burada başlıca unsur aslında federasyon tarafından gelecek olan yabancı kontenjanındaki kural konusundaki belirleyicilik. Yani 10 artı 4 ya da 12 artı 2 konusunda ne olacağını bilemiyorduk. Ama tabii 10 artı 4 konusunda artık işler kesinleşti ve transfer planlamaları da bu doğrultuda ilerliyor tüm kulüplerde. Dolayısıyla 10 artı 4 devreye girince ister istemez tabii ki

0: artı dörtlük kontenjan için olan genç oyuncular biraz daha şu anda önem arz etmeye başladı transferde yol haritası anlamında. John Duran aslında Okan Hoca'nın bir yandan kafasında soru işaretleri barındıran ama bir yandan da yani yeteneğinden hiç kuşku duymadığı bir isim tabii ki. Ama burada çok fazla belirleyici faktörler var. Mesela Davinson Sanchez yine kendisinin vatandaşı. Ona abilik edecek olması mesela önemli bir kriter. Tabii John Duran'ın şu anda şöyle söyleyeyim yani maaş anlamında da çok yüksek beklentisi olmayışı da önemli bir unsur Galatasaray için. Aşağı yukarı 4-5 milyon eurolar seviyelerinde bu transferin tamamlanması bekleniyor. Ve en önemli detaylardan bir tanesi tabii oyuncu disiplin sorunlarıyla çok fazla anıldığı için doğal olarak Galatasaray böyle bir anlaşma olması halinde bir tek taraflı fesih anlaşması da devreye sokmayı planlıyor. Çünkü olası bir risk durumunda oyuncuyla yolları ayırabilir. Böyle bir durumla da karşı karşıya gelinebilir. Baktığımızda tabii 10 artı 4 kriteri için bence çok fazla yedek kalmayı sorun edecek bir oyuncu değil John Duran. Bu bağlamda yani kariyerinin şu evresinde biraz düşüş gösterdiği için belki değerlendirilebilir, makul bir risk olarak görülebilir. Çünkü fayda maliyet açısından da şu dönemde çünkü yani biraz bütçeyi de düşünmek gerekiyor. Sonuçta Galatasaray'ın şu an talep ettiği belli başlı bölgeler var. Mesela şu anda gündeminde olan başlıca isimlerden bir tanesi Can Uzun hiç kuşkusuz. Ve orada Frankfurt cephesiyle olan pazarlıklar da gündemde. Çünkü çok ciddi paralar telaffuz ediliyor. Şimdi Can Uzun gibi bir oyuncuyu transfer edeceğiniz vakit orada harcayacağınız bonservis bedelinin yanı sıra diğer taraflarda, diğer bölgelerde yapacağınız transferlerde de aşağı yukarı birazcık o dengeyi bulmanız gerekiyor. Bu bağlamda bence John Duran Galatasaray için makul bir risk gibi görünüyor şu etapta. Orada yapılacak olan sözleşme detayı çok önemli sadece. Evet. Eğer ki bu tek taraflı fesih anlaşması devreye konulursa Galatasaray için mantıklı bir hamle gibi görünüyor en azından kısa vadede.
1: Salim sen nasıl değerlendiriyorsun?
2: Yani John Duran yani kariyerini incelediğimizde özellikle de ben şununla başlamak istiyorum Koray abi. John Duran bilindiği üzere piyasaya çok erken çıktı. Zaten şu anda kontenjan oyuncusu. Galatasaray transfer ettiği zaman artı dört içerisinde yer alabilecek bir oyuncu. Kariyerine baktığımız zaman Chicago'da bir yükselişi vardı. Chicago'dan 29,5 milyon euroya Aston Villa'ya gitti. Aston Villa'dan da Al Nassr'a 77 milyon euroya gitti. Yani kariyerinde 100 milyon euro üzerini çok kısa bir zamanda bonservis bedeli olarak gördü. Ben bu noktada bunun bir avantajı olduğunu düşünüyorum. John Duran'ın net bir piyasası var. Fenerbahçe dönemine de gelecek olursam Fenerbahçe'de performansı eleştirildi. Ancak John Duran Fenerbahçe'deki kaldığı kısa dönemde nitelikli ve nicelikli gollere baktığımızda güzel goller kaydetti ve nitelikli goller kaydetti. Hatırlarsın Galatasaray derbisinde son dakikada beraberliği getirdi. Beşiktaş deplasmanında son attığı golle birlikte galibiyeti getirdi. Derbilerde ön plana çıktı. Galatasaray'da Okan Hoca'nın oyun sistemini düşündüğümde Galatasaray'ın son dönemdeki oyun anlayışı özellikle de Victor Osimhen geldikten sonra net bir şekilde belirginleşti. Ön alanda Pires'i düşündüğümüzde yan yana da oynayabilirler. Direkt Victor Osimhen'le birlikte bu noktada katkı sağlayacağı düşüncesindeyim. Disiplin konusuna gelecek olursam da özellikle de benim düşüncem şu. Bunu daha önce hatırlarsın. Onana Trabzonspor'a gelmeden önce de paylaşmıştım yayınlarda. Afrika kökenli oyuncularda ben şunu gözlemledim. Çok duygusal oluyorlar. Kırılgan yapıları çok yüksek oluyor. Tabi zaman zaman futbolcularda disiplinsiz hareketler mevcut. Burada ben bu olayın Okan Hoca'nın uyumuyla birlikte...
1: John Duran Güney Amerikalı ama.
2: Güney Amerikalı. Kolombiyalı. Özür diliyorum. Yani net bir şekilde bu noktada şunu söyleyebilirim. Bu tarz oyuncular yani disiplin zafiyeti geçiren oyuncularla alakalı teknik direktörün bakış açısı, teknik direktörün ona nasıl davrandığı, iletişimi çok çok önemli. Okan Hoca da burada ön plana çıkabilir. Hemen uzağa gitmeyelim. Maziden bir örnek verelim. Uzağa gitmeyelim derken birazdan konuşacağımız konular arasında olduğu için söylüyorum. Mauro Icardi ilk geldiğinde hatırlarsın Adana

0: Demirspor deplasmanı vardı. Özel izin vermişti Okan Hoca. Mauro Icardi Adana Demirspor deplasmanına götürülmemişti. Ardından şampiyonluktaki en önemli pay sahiplerinden birisi olmuştu. Napoli'de sorunlu olduğu ifade edilen Victor Osimhen hem kiralık geldiği dönemde hem de bonservisinin alındığı dönemde Galatasaray'da kariyer sezonlarını geçirdi. Galatasaray'ın her iki oyuncu da önemli bir parçası oldu. Burada hem taraftarın sevgisi, taraftarın sevgisiyle birlikte yöneticilerin, özellikle de teknik direktörün iletişimi çok çok önemli diye düşünüyorum. Ceza alma konusuna gelince de tek taraflı fesih edilebilme noktasında konuşuluyor. Tek taraflı fesih noktasında bir yerde ayrışacağım. Şu anda bu kural çok çok önemli bir kural. 10 artı 4 kuralında artı bir kontenjanınızı kapsıyor oyuncu. John Duran'dan vazgeçtiğiniz zaman orada yara almış oluyorsunuz. Yani burada bu transfer gerçekleşirse kulüp menfaatleri doğrultusunda böyle bir madde ekleniyor ama benim bakış açımda ne böyle bir madde eklensin ne de John Duran gittiği takımda sıkıntı oluştursun. Ve burada da şunu düşünmek gerekiyor. Gelecek yıl bu kural, yanlışım varsa düzelt, 8 artı 6 olacak.
1: Evet, öyle
0: 8 artı 6 olacak. Herhangi bir değişim olmazsa, planlama devam ederse John Duran tarzındaki oyuncuların albenisi artacaktır diye düşünüyorum. Galatasaray burada kiraladığı oyuncuyu satın alma şartı koydu. Satın alma şartı koyduktan sonra bunu yapan kulüplerimiz oldu. Direkt satın alma şartını kullanıyor. Ardından başka bir takıma transferi gerçekleşiyor ve kulüpler kazanım elde ediyor. Kaldı ki John Duran kötü bir oyuncu asla değil. Ben John Duran'ı beğeniyorum. Fenerbahçe'de oynadığı dönemde de bunu ifade ettim. Fenerbahçe döneminde sıkıntı yaşanmış olabilir. John Duran yetenekli. Zaten yeteneklerine...
2: Sakatlık sebebiyle mesela çok uzun süre oynamadı Fenerbahçe'de. Evet.
0: Ama geri dönüşünde goller attı.
2: Attı.
0: Geri dönüşünde katkı sağladı.
2: Ama gol sayısı da düşük aslında Fenerbahçe'de. 3 golü var.
0: 3 golü var ama nitelikli goller. Çok fazla oynamadı zaten.
2: 3 golde biri Beşiktaş maçı, senin söylediğin gibi diğeri Galatasaray derbisi. Fenerbahçe'nin Eyüpspor'u 3-0 mağlup ettiği deplasmandaki maçta yine golü var. Onun dışında Kocaeli Spor ve Rize Spor maçlarında da birer asist yapmış. Fenerbahçe formasıyla ligde.
0: Zaten yaşadığı sakatlıklarla
2: boğuştu. Süper Kupa yarı finalde bir golü var Samsun Spor'a.
0: Evet.
2: Onu söyleyelim.
1: Kafasını sahaya verdiğinde kuşkusuz çok büyük bir yetenek zaten John Duran. Ama işte
2: Okan Hoca bunu nasıl başaracak?
1: Ya tabii
2: bir
1: oradaki
2: bu soru soruluyor tabii.
1: Ya muhakkak olarak. Tabii ki yani bu kadar büyük bir yetenek. Ya ben biraz şeye benzetiyorum. Sahipsiz bir yarış atına benzetiyorum John Duran'ı. Bence işte o doğru jokey uyumu, doğru ahırda yer alması ya da doğru ortamda koşması. Öyle değil mi ama Salim?
0: Doğru.
1: Yani
0: teşbihde
1: bence
0: yanlış
1: tabii
0: olmaz
1: kesinlikle.
0: Ama.
1: Yani olmaz. Belki de doğru jokeyle o doğru uyum yakalanamadı henüz. Zaman içerisinde bunu tabii ki göreceğiz. Bilemiyoruz elbette. Yani şu anda ihtimaller üzerine konuşuyoruz ama ya belki de Galatasaray'da aradığı ortamı bulabilir. Çünkü şu anda nispeten çok daha huzurlu bir ortam olduğunu biliyoruz Galatasaray'da şu an Kemerburgaz'da. Çünkü son 4 sezonun şampiyonu. Buradan ayrılan oyuncular da hep olumlu şeyler söylüyorlar zaten Galatasaray nezdinde. Yani John Duran'ın nasıl bir ortamla karşı karşıya geleceği ya da oradaki takım arkadaşlarıyla olan uyumunu yani aşağı yukarı en azından orada bir uyum kat edebileceğini düşünüyoruz.
0: Aynı fikirdeyim.
1: Bakalım yani zaman içerisinde neler gösterecek. Yani
2: Davinson'un olması mesela bir avantaj
1: ben
2: mı? Kolombiyalı olduğu için söylüyorum.
1: Yani yaşça ondan da büyük üstelik yani nereden baksanız bir 7 yaş büyük. Yani. Ona abilik edecektir muhakkak, bir yol gösterici olacaktır. Evet. Ama tabii ki en başta da söylediğimiz gibi yani John Duran Galatasaray'ın geniş rotasyonda kullanacağı bir oyuncu zaten. Hani orada ana parça her zaman bu sezon ilk 11'in Victor Osimhen'in olduğu senaryoda John Duran çok da yedek kalmayı sorun etmeyecek bir oyuncu ama tabii ki geniş şeyde baktığımızda bu sezon aşağı yukarı 45-50 maç oynayacağını varsaydığımızda Galatasaray'ın, evet, Avrupa Kupaları ve Ziraat Türkiye
0: Kupası. Zaten 8 maç birlikte. Şampiyonlar Ligi'nde oynanıyor. Şampiyonlar Ligi'nde 8 maç. Ligde 34 maç, Ziraat Türkiye Kupası. Onun dışında
2: Süre yine gelir diyorsun illaki.
0: Süre gelir. Hakkak onun dışında gelir, yine Ocak ayında yapılması planlanan statü değiştiği için A Spor ekranlarında takip edeceğiz. Süper Kupa yarı

0: final ve final maçları.
1: Peki şayet bu her şey için söylüyorum aynısını da tekrar edeyim çünkü başka yere çekilmesin diye de hassas davranıyorum. İnsanlar alınganlık sergileyebiliyor. Şayet Allah korusun Osimhen sakatlandı veya cezalı oldu. Hı. John Duran mesela Galatasaray'ın birinci santrforu olarak Galatasaray'ı taşıyabileceğini düşünüyor musunuz? Yani şu ana kadarki yaptıklarıyla birlikte. Şimdi Icardi mesela bir süperstar. Çok önemli bir figür. Zaten tek başına yine çok ciddi pay sahibi olduğu şampiyonluklar da var. Yani takım oyunu ama o evet. Takımın en önemli parçası olduğu rüştünü ispat etmiş bir isimdi. John Duran mesela yine futbolda bunlar var. Osimhen'in olmadığı dönemlerde oldu. John Duran
0: gelecek yıl Afrika Kupası olmayacak. Ama ondan sonraki yıl
1: Afrika Kupası. John Duran yani Galatasaray'ı mesela Osimhen'in yokluğunda taşıyabilecek potansiyelde hem karakteristik özellik olarak hem yetenek olarak saha içinde bu ağırlığı koyabileceğini düşünüyor musunuz?
2: Ya bunun net bir tespitini yapmak tabii ki çok zor. Yani Galatasaray'ın mevcut taktiksel formasyonunda ama şimdi Osimhen'in olmadığı senaryoda John Duran'ın ilk 11 başlaması biraz da oyuncunun ritmine bağlı. Örnek veriyorum şimdi John Duran gibi oyuncular daha fazla forma şansı bularak arka arkaya bir de örnek veriyorum 2 hafta 3 hafta üst üste gol atsın o ritmi bulduktan sonra bence onun verdiği gazla daha da ilerleyebilir, doğru. Gidebilir. Ya bu tarz oyuncular biraz da bundan besleniyor. Şimdi burada örnek veriyorum tamamen. O ritmi bulduktan sonra Galatasaray taraftarının da yoğun ilgisiyle karşı karşıya geldiğinde bambaşka bir ortamla karşı karşıya doğru. Gelebilir oyuncu. Bir anda düşünsenize 50 bin...
0: Zaten duygusal bir oyuncu.
2: Tabii bir anda 50 bin taraftarın John Duran tezahüratları, çok yoğun bir ilgi. O sevginin karşılığını verebilir. Yani belki de bugüne kadar eksik kaldığı durum da bu olabilir John Duran'ın.
1: Fenerbahçe'de onu yaşamadı mı sizce?
2: Bence tam anlamıyla yaşayamadı.
0: Tam anlamıyla yaşayamadı. Evet. Ben de aynı görüşüm.
2: Ya ben Fenerbahçe'nin geçtiğimiz sezon tüm iç saha maçlarını aşağı yukarı kaçırdığım bir maç var mı diye düşünüyorum. Belki bir iki iç saha maçını kaçırmış olabilirim ama birçok maçını iç saha maçını stadyumda takip ettim, izledim. Şimdi Fenerbahçe'de şöyle bir durum vardı. Yani Fenerbahçe'de biraz işler yolunda gitmediğinde bütün oyuncular bir anda hedef tahtası haline geliyordu ister istemez. Yani doğru. Bu sadece John Duran özelinde bir durum değildi. İster istemez o yaşanılan puan kayıplarının ardından tüm oyuncular bir anda hedef haline geliyordu. Biraz içinde bulunduğu iklim itibariyle Fenerbahçe'de böyle bir durum söz konusuydu ama işte John Duran'ın istikrarlı biçimde oynaması, belki arka arkaya daha fazla süre bulması yani Okan Buruk öncülüğünde çok daha farklı şeyler izletebilir dize diye tahmin ediyorum.
0: Ben de aynı fikirdeyim çünkü Fenerbahçe uzun yıllardır şampiyon olamadığı için işler kötü gittiğinde kaotik bir ortam oluşuyor. O kaotik ortamda da halk tabiriyle herkesin nasibini alıyor. Ve John Duran tarzındaki oyuncular, John Duran gibi duygusal oyuncular kendi kendine gaza getiren oyuncular. Performansıyla motivasyon sağlayan oyuncular. Benim düşüncem bu. Okan Hoca'nın en önemli özelliklerinden birisi aslında Koray abi. Okan Hoca iletişimini güçlü tutuyor. O oyunculardan yani direkt geldi John Duran diyelim. Performans alıyor. Performans aldıktan sonra John Duran'ın performansında düşüş varsa, takıma zarar veriyorsa anında üzerini çiziyor. Okan Hoca hem oyuncuyu kazanıyor hem de çok çabuk vazgeçiyor.
1: Evet.
0: Yani orada direkt takıma sıkıntı oluşturdu. Anında vazgeçebiliyor. Bunun örneklerini gördük. Zaha, Hakim Ziyech. Bunların en güzel örneği.
2: Doğru tabii.
0: Bu arada şey Caner de benim gibidir. Koray abi burada hakkını teslim edeyim. Ben de biliyorsun İstanbul'da, çevre şehirlerde takım fark etmeksizin maçları gider takip ederim. Caner kardeşim de her maça gelip birlikte görüştüğüm kişilerdendir. Tabii. Yani maç izleme konusunda çok çok iyidir.
2: Sevgili Salim dostumla her stadyumda zaten aynen. Birlikte izliyoruz karşılaşmaları.
0: Bu sene ben hesapladım. Canlı yerinde bölgesel amatör ligden Şampiyonlar Ligi'ne varasıya bir 200 maça yakın izlemişim. Özellikle de hafta sonları.
1: Bu sezon.
0: Aynen. Açtım nasıl? Böyle.
1: Canlı değil tabii ki.
0: Canlı ya. Direkt stadyumda mesela ben şey yapıyorum.
1: Stadyumda 200 maç.
0: Şöyle oluyor. Gidiyorum mesela. 150-200 arasındaydı.
1: 150-200 maç fazla.
0: 150-200 arasında. Yok. Düşmem abi şöyle anlatayım.
2: Pazarlıkla bırakamayın.
0: Abi açalım fikstürü. Birincilik, süperlik.
1: Bir yıl 52 hafta.
0: Tamam 52 hafta olsun.
1: Tamam. Haftada 4 maç falan izlemen lazım.
0: Tamam, izliyorum. Şöyle yapıyorum, anlatayım.
1: Sabah gidiyorum diyorsun. Bir daha. Evet.

0: Örneğin mesela bak nasıl yapıyorum. Bölgesel amatör ligde mesela bir maç var diyelim. Levent Spor'da zaten biliyorsun orada ileride belki başkan olurum diye yedek yönetimdeyim.
1: Evet.
0: Saat 14'te Levent Spor maçına gidiyorum. İzledim. İzledikten sonra saat 16'da Sarıyer maçı var. 15.30 civarı çıkıyorum maçtan son 15 dakika. Sarıyer'e gidip maçı izliyorum. 16'da 18'de bitiyor. 18'de maç bitti. Süper Lig maçları saat kaçta? 20'de. 20'de başka bir maça gidiyorum.
1: 3 maç diyorsun yani.
0: 3 maç. Hafta içerisinde birincilik maçlar oluyor. Onun dışında Süper Lig'de özellikle de en beğendiğim stadyum.
1: Tam 34 hafta boyunca 3 maç izlesen zaten 102 maç yapar.
0: Abi hafta içi maçlar da oluyor. Ziraat Türkiye Kupası oluyor.
1: Bölgesel tam yazında hiç olmuyor
0: buna
1: mesela.
0: Buna ben Süper Amatör Ligi de koymam lazım.
1: Arada tam detaylı hesaplayacağız.
0: Tamam, tam detaylı
1: hesaplayacağız.
2: Bana da son çok fazla geldi. Son
0: Şampiyonlar Ligi var. Şampiyonlar Ligi dışında milli takımın maçları var. Ben milli takımın mesela İspanya dışındaki tüm maçlarını takip ettim. Konya'da oynanan İspanya maçını takip edemedim.
1: İşte onları seyrettiğin hafta zaten diğerlerini direkt seyredemedin çünkü.
0: Abi direkt milli maçta zaten olduğu zaman hafta yok ki.
1: Tamam işte maç onu diyorum. Burada. Yani o yüzden yani onun ekstra dışında, üstüne.
0: Yani güzel yani. Tam mübalağa olmasın ama.
1: 200 biraz fazla geldi bana. 100'ün, aa, 100'ün altında
0: güzel
1: değildir.
0: Bir haber var. Güzel bir haber var.
1: Neyle ilgili?
0: Güzel bir, önemli bir takımımız.
1: Birazdan konuşuruz.
0: Evet.
1: Kasım Vatara. Baktım telaffuz işleri de bizi biliyorsun zorluyor Caner.
2: Evet evet kesinlikle.
1: Şimdi oyuncu indiğinde muhakkak kendisi zaten söyleyecektir ama birazdan İstanbul'a gelecek uçağa bakıyordum bir anda siz konuşurken de. Şu an senin memleketten İstanbul'a doğru ilerliyor. Baba Eski'yi geçti.
2: Öyle mi?
1: Lüleburgaz'a doğru uçak gökyüzünde, Trakya üzerinde ilerleyişini
2: sürdürüyor.
1: Zaten Avrupa'dan
2: gelen birçok futbolcu benim memleketten geçmek
1: mecbur
2: zorunda.
1: Zaten. Nice İstanbul uçağı. 19 dakika gözüküyor şu an uçağın inişi için. Yaklaşık 20 bin fitte yavaş yavaş inişe geçiyor uçakta. Onu söyleyelim. Lüleburgaz'a yaklaşmış yani.
2: Ya bir de
1: yani
2: böyle bir furya başladı ya. Bu ama ilk Falcao transferiyle başladı yanılmıyorsam. Uçak takibi işi. Falcao'dan önce hatırlamıyorum ben.
1: Ya bunu şey için söylemiyorum. Burada çalışıyorum diye söylemiyorum. A-Spor'un kurulması ve açılmasıyla birlikte bu transfer haberciliği noktasının bir evrim geçirdi. Yani milat oldu bu kanal. Bazı şeyler çünkü mesela eskiden insanlar bittiğinde öğreniyordu veya resmi açıklama olduğunda. Evet. Biz o konuda biraz daha o işi şey yaptık, genişlettik. O uçak konusu işte zaten havalimanında canlı vermeler vesaireler.
0: Transfer raporu kaç yıldır var abi?
1: Açıldığından beri var.
0: Açıldığından beri var yaklaşık.
1: 2014'ten beri 2014. Falan olması lazım. Yani 2015'te yaklaşık girdiğimde ben birinci yılında girmiştim. Evet. 2014'ten beri var.
2: Muhabir arkadaşlarımız yani 13, da sürekli sahadalar. Tabii. Erdem mesela bir önceki programda daha yeni Topuk Yaylası'ndan geldi mesela. Ayağın tozuyla programa çıktı.
1: Yani önceden bu kadar çok transfer yine gazeteler üzerinden gidiyordu da televizyonda bu kadar değildi. Televizyonla birlikte özellikle A-Spor'da transfer raporu ve bizde mesela bir de şey de var yani. Kendimizi anlatıyor gibi değil, bazı şeyleri unutulduğu için söyleyeyim. Mesela normalde eskiden spor kanallarında bir program formatı olurdu. Premier Lig konuşuluyorsa diyelim o saat diliminde ne olursa olsun sadece altta yazardı. Premier Lig konuşulmaya devam edilirdi. Doğru. Ama bu kanalda o tamamen yani haber mantığıyla bozuldu. Örnek veriyorum, biz burada bir yurt dışından işte Avrupa'dan maçları konuştuğumuz bir program yaparken bir kulüp transfer yapsa bizim
0: direkt
1: kanalda
0: muhabir arkadaş,
1: o direkt olarak tabii, o muhabbet kesilir. O konu neyse ona geçilir.
0: Sıcağı
1: yani
0: sıcağı
1: benim formatım
0: haber
1: buydu. Ben bundan devam edeyim diye bir şey yok. Ondan dolayı doğru, uçak takibi vesaire de yani yayınladıkça insanların çok ciddi de ilgisi alakası kesinlikle olduğunu da görüyorsun. Sonuçta biz de her gün karne alıyoruz. Her gün fatura çıkıyor bize tabii de yani. Rating ne izlenmişsin ne izlenmemişsin. Bakılıyor yine aynı şekilde sosyal medya etkileşimleri vesaire. Bu uçak konusu da Falcao ile birlikte yine diğer isimlerde de artık iyice doğru, alışkanlık haline geldi. Şu an görsel olarak diğer kanallarda da yine aynı şekilde zaman zaman kullanılıyor, yapılıyor. Bence güzel bir keyif veriyor ya. Bayağı çünkü transferin ilgisi alakalısı olan sayısı çok fazla yani. Hatta
2: kesinlikle öyle.
1: Oyunun kendisinden daha çok sevdiklerini bile düşünüyorum.
0: Ya bir de şu var abi.
1: Doğru bulmuyorum ama bu gerçeği de yani evet, görmezden gelemeyiz.
0: Ya şöyle bir de mesela örneğin transfer raporunda diğer yayınlarda en güzel özellik şu. Direkt konunun muhatabına ulaşıyor. yönetici, futbolcu, teknik direktör,

0: Ya biz de canlı yayında transfer evet. açıklayan başkanlar olduk kaç kere yani.
1: Evet. Mesaj gönderenler oluyordu. Yüksel Bey mesela geçen yıl ara transfer döneminde mesaj göndermişti.
0: İzliyorlar. Takip ediyorlar. Mehmet Savaş, Koray abi, John Duran Galatasaray'a gelirse Galatasaray'ın tanıtım videosunu çok merak ediyorum demiş. Birkaç mesaj daha var. Onlara şimdi baktım. Devam edeceğiz birazdan. Beşiktaş'ın yeni transferini taşıyan uçak şu an itibariyle İstanbul'a doğru ilerleyişini sürdürüyor. Çerkezköy'e doğru yavaş yavaş ilerliyor, devam ediyor. Uçak inişe geçti. Sıcağı sıcağına canlı görüntüler Alspor'da olacak. Ardından TR Scouts ekibinden Okan Karabıyık bizimle birlikte olacak. Daha profesyonel bir gözde oyuncunun özelliklerini, saha içi meziyetlerini konuşacağız. Onu da hatırlatmış olalım. Şimdi kısa bir ara rica ediyoruz. Ardından buradayız.

0: Spor Radyo.
1: Can Uzun kendini gösterdi. Can Uzun aldı sağ ayağına. Can Uzun'dan harika bir gol.

pas. Bitsudoğan'ın koşu yoluna. Bitsudoğan.

0: Sürdüreceğiz. Mesajları bekliyoruz. Son sayfa etiketine X üzerinden yazabilirsiniz. Instagram'dan da Koray Baloğlu hesabına yine yazanların mesajlarını da okuyacağımızı söyleyelim. John Duran'la açmıştık son sayfayı. Yine onunla ilgili olan mesajlar vardı. Bir mesaj, hemen izleyicimizin ismini varsa bakacağım. Başaran Bey muhtemelen. Galatasaray rehabilitasyon merkezi değil. John Duran transferi riskli, bu risk alınmamalı demiş. Sağ dışında sorunlar çıkarabilen bir oyuncu olarak nitelendirmiş, fikrini bu şekilde belirtmiş. Bu bir risktir ama
1: ya,
0: değil mi?
1: Muhakkak tabii ki her görüşe saygı duyuyoruz burada. Sonuçta oyuncu birçok kulüpte aslında benzer sorunlarla karşı karşıya geldi ama bu kariyerinin ilerleyen yıllarında her takımda aynı problemi yaşayacağı anlamına da gelmez. Galatasaray'da bambaşka şeyler izletebilir bize. O yüzden yani yaşı itibariyle bence makul bir risk. Yoksa mevcut hani kontenjan oyuncusu olmasa evet yani çok da girilecek bir durumda olmazdı ama Galatasaray şu anda bu kontenjanı da göz önünde bulundurarak John Duran'a gidiyor. Yani fiyat olarak da baktığımızda bonservis gibi bir durumla karşı karşıya gelinmediği bir ortamda oyuncuya vereceği maaş da makul. Sonuçta oyuncunun verebileceği aşağı yukarı kapasitesi de belli. Bakalım yani ilerleyen günler bize ne gösterecek. Ancak şu anda son karar yine öncelikle Okan Buruk'ta, Okan Hoca'da ve sonrasında tabii Galatasaray yönetiminde.
0: Evet. Salim, sen nasıl değerlendiriyorsun risk meselesini? Yani izleyicimizin burada, dediği.
2: Ya izleyicimizin görüşüne katılıyorum ama her transferde risk vardır. Her transferde risk vardır. Aldığınız oyuncuyu 2 hafta oynadı. 3. hafta Allah göstermesin çapraz bağ sakatlığı yaşadı diyelim. Sezonu kapattı. Futbolda risk her zaman var. Burada tabii net bir şekilde oyuncunun davranışlarından dolayı ifade etmiş dinleyenimiz. Burada ben yani oyuncuyu kazanmaktan yanayım. Ve benim için de belirleyici unsur burada Galatasaray'da Okan Hoca'nın oyunculara yaklaşımı. Zaten direkt oyuncunun yaklaşımı kötü olduğunda, performans vermediğinde Okan Hoca isminiz ne olursa olsun vazgeçebiliyor. Zaha kariyeri ortada, oynamış olduğu takımlar ortada. Hakim Ziyech aynı şekilde direkt vazgeçildi bu oyunculardan. Evet. Performans alamadığında Okan Hoca vazgeçti. İlkay Gündoğan saha dışında mükemmel bir karakter. Fakat saha içerisinde sakatlık sürecinden sonra performansında dalgalanmalar vardı. Uzun bir süre ilk 11'de oynamadı. Bunu net bir şekilde gördük. Yani burada teknik direktörün yaklaşımının belirleyici olduğunu düşünüyorum. Zaten sözleşmeye de disiplinsiz davranışlar olursa tek taraflı fesih maddesinin ekleneceği konuşuluyor. Bence John Duran denemeye değer. Performansı son Fenerbahçe performansını baz almıyorum. Aston Villa'daki performansını baz alıyorum. Chicago'daki yükselişini baz alıyorum. Potansiyeli ve görmüş olduğu bonservis bedelleri bu riski

0: bu riski denemeye değer diyor.
1: Evet. Şeref Bey sormuş, Beşiktaş'ın yeni transferi bu saatlerde İstanbul'da deniyordu, ne oldu demiş. Evet. Uçak şu anda inişe geçti.
0: En son Çerkezköy'deydi abi.
1: En son Çerkezköy'deydi. Marmara Denizi üzerine doğru yine yönlendi. İstanbul Havalimanı'na doğru iniş yapacak. Nice İstanbul uçağı şu an itibariyle yaklaşık 6 dakika sonra uçağın iniş yapması bekleniyor. Onu söyleyelim. Şu evet. anda da Marmara Denizi üzerinde ilerleyişini sürdürüyor. Uçak canlı görüntüler indikten sonra ekrana getireceğiz. Özel uçakla vesaireyle gelmediği için oyuncunun tabii çıkışı da yine bir biraz daha zaman geçecektir evet. uçak indikten sonra. O hatırlatmayı da yapalım ama arkadaşlarımız havalimanında bekliyor. İlk andan itibaren canlı olarak ekrana getireceğiz o görüntüleri. Beşiktaş'ın yeni transferini de konuşacağız. Şöyle kısa bir cümle alayım sadece. Zaten ilerleyen bölümde uzun uzun konuşacağız oyuncu geldiğinde de. Nasıl buldunuz bu hamleyi? Artı 4 kısmı için Beşiktaş değerlendiriyor bu oyuncuyu.
2: Ya kesinlikle önemli bir transfer. Ofansif bir kanat beki. Vincenzo Italiano'nun talep ettiği oyuna son derece uygun. Monaco'dan Amiens'ten Monaco'ya geçiş evresinde zaten Monaco çok düşük bir bedelle oyuncuyu transfer etmişti. Şimdi de aslında iyi bir bonservis kazanacaklar. Monaco oyuncuyu Caio Henrique'nin sakatlığı üzerine transfer etmişti. Fransa Futbol Federasyonu'nda biraz böyle joker transfer kuralı vardır. Belki çok bilinmez. İşte örnek veriyorum, bir sakatlık vesaire gibi durumlarda Fransa Futbol Federasyonu kulüplere bir tane yerli transferi opsiyonu sağlıyor transfer döneminin haricinde. Oyuncuyu da Kasım 2023'te transfer etmişlerdi Monaco kulübüne. Önemli bir gelişim gösterdi. Yani iyi bir ofansif kanat beki. Hatta bu sezon belki de Beşiktaş'ta en dikkat çekici unsurunun şu olacağını söyleyeyim. Uzun taçları oldukça dikkat çekici benim gözlemlediğim kadarıyla. Çünkü bizim Süper Lig'de bildiğimiz, tanıdığımız işte Galatasaray'da mesela İsmail Jakobs bu konuda uzun taçlarıyla oldukça etkili bir isim.
0: Maziye evet. götüreyim mi sizi? İzleyenlerimizi de maziye götürelim. Uzun taç ataşı denilince aklıma direkt Süper Lig'den gelen isim, bir dönem Galatasaray'da oynadı, Prates.
2: Evet.
1: Nereden Ceza aklına Prates. Geldi şimdi? Uzun taç deyince ilk o mu geliyor aklına?
0: Direkt yani Süper Lig'de Cesar Prates'di. Yani zaten taç atışları...
1: Prates bile bu özelliğini unutmuş olabilir zalim yani. Helal ne
2: yapıyor? Prates'i ben taşlarıyla değil de daha çok serbest vuruş golleriyle hatırlıyorum.
1: İyi hatırladın yani. Prates'i
2: evet,
1: bile unutmuştuk
2: hatırladı.
1: Neredeyse.
2: Gerilirdi böyle. Gerilirdi. Sonra
0: geri uzun, tabii. adımlar atardı. Çat diye böyle. Bir Kornel kadar etkilidir o uzun taçlar.
2: Beğenir miydin Cesar Prates peki oyuncu olarak?
0: Ya bence o dönem Galatasaray'da kötü dönemdi. Yanlışım varsa evet. düzeltin lütfen. Fatih Hoca'nın ikinci dönemiydi Lucescu sonrasında.
2: Doğru. 2003-2004 sezonuydu. Evet. evet.
0: Yani o dönem yani futbolcuların performansında dalgalanmalar vardı. Galatasaray'da şampiyonluğu son iki hafta kala Beşiktaş'a kaybetmişti. Beşiktaş 100. yılda şampiyon olmuştu. Yanlışım varsa düzelt.
2: Şöyle yok, doğru. bir düzelteyim. 2003-2004 sezonunda gelmişti Cesar Prates. Yani belki evet. hani karıştırdın o yüzden. Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynadığı evet. sezondu Galatasaray'ın. Galatasaray o sezonu 6. bitirmişti. Yani biraz evet. böyle sorunlu bir sezondu
1: 2002-2003'te
0: Beşiktaş,
1: Beşiktaş
0: şampiyon oldu. Yani o dönem yani futbolcular açısından performansını değerlendirmek açısından kötü bir dönemdi yani. Takım için kötü bir dönemdi. Ama uzun taçlarıyla bak hafızalarımıza evet. kazındı.
1: Kazındı diyorsun. Anıl Bey diyor ki izleyicimiz, yabancı kuralında artı 4 kısmı 23 yaş altı olarak değil de 30 yaş üstü için getirilse daha mantıklı olmaz mı demiş.
0: Farklı ve güzel bakış açısı.
2: Evet, farklı bir bakış açısı ama yani bence burada biraz da şey odaklı değerlendirmek gerekiyor. 30 yani oyuncuları...
1: O zaman artı 4, 30 üstü artı 4 derseniz herkes bu sefer 30 üstü 4 tane futbolcu almak isteyecek. Şu an zaten belki 30 üstü o kadar kullanmayacaklar. İşi birazcık oraya da zorlamış oluyorsunuz.
2: Ya işin risk kısmını göz önünde bulundurduğumuzda transfer ettiğiniz bir oyuncunun son transferi olabilir. Böyle bir risk durumu var. Yani evet. bir sonraki etapta oyuncunun Tabii. satışını yapma ihtimali çok güçleşiyor. Zaten 30 üstü gelen bir oyuncudan bonservis kazanmak çok zor. Bilmiyorum, ben Süper Lig'de hiç yakın geçmişte hiç hatırlıyor musunuz böyle 30 üstü Türkiye'ye gelip daha sonra iyi bir bonservisle

0: Ya kar ettirip ya da aşağı yukarı aynı paralara giden bir oyuncu ben pek hatırlamıyorum şu an hafızamı zorlamaya çalışıyorum.
1: Çin'e, Arabistan'a vesaire.
0: Yani evet varsa da çok istisnai örnekler var.
2: Aklıma geldi. Mario Balotelli Adana Demirspor'a gelmişti. 30 yaş üzerinde gelmişti. 30 ya da 31 yaşında gelmesi lazım. 1990 doğumlu. Adana Demirspor'da bir sezon oynamıştı. Sonrasında Sion'a transfer olmuştu. 3 milyon euro bedelle gitmişti. Hmm,
0: olabilir. Cedric Bakan bu galiba fena bir para kazandırmamıştı Galatasaray'a diye hatırlıyorum. Değil mi? 5 evet. milyon euroya yakın bir para kazandırdı galiba yakın geçmişte.
2: Başakşehir'den Galatasaray para kazandı mı?
0: Düşünüyorum, hafızamı zorluyorum. Şimdi yanlış bir şey söylemeyeyim. Kimseyi de yanıltmayalım. Hatırlamaya çalışıyorum bir yandan.
2: Başka var mı böyle hafızamızı zorladığımızda?
1: Dembaba 30'da gitti. Ona bakıyordum şimdi. Evet. Çin'e, Beşiktaş'tan Çin'e gitti. 13 milyon euroya gitti. Ama işte dedim ki varsa Arabistan ve Çin'dir.
0: Ya, tabii yani. Çok öyle. Aynen öyle.
2: Yani onun dışında
0: ufak tefek az yani istisnalar var. Yani 30 başka üstü biraz riskli olurdu. Burada aslında biraz ister istemez Türkiye Futbol Federasyonu takımları yatırımlık oyunculara da yönlendirmiş oluyor. Yani her ne kadar biz şimdi futbol severler olarak biraz buna isyan etsek de aslında bir bakıma da genç oyuncu transfer teşviği yaparak
1: evet.
0: federasyonumuz aslında uzun vadede
1: öbür
0: takımlara
1: türlü yaşlıya yani yaşı ilerlemiş oyuncuya teşvik ediyorsun gibi oluyor.
0: Tabii.
2: Evet.
1: 30 yaş üstüne
2: benim burada bir eleştirim koyarsın. Olacak.
1: Nedir?
2: Yapabilir miyim? Şöyle. Yani özellikle de yapmış olduğum programlarda röportajları tercih ediyorum. Bu kural geldikten sonra Koray abi, Süper Lig'den, birincilikten, alt liglerden kulüp başkanlarıyla hem röportajda hem de röportajlar dışında şifayen görüştüğümde birebir insanlar şuna karşı: yabancı oyuncu kuralı geldi. Ben bu vatanın bir evladı olarak yerli oyuncularımın Süper Lig'de şans bulmasını, ülkemizi Avrupa'da temsil etmesini canı yürekten isterim. Hepimizin de burada ortak gayesi, ortak amacı bu. Ancak şöyle bir durum var. Bugün bir kulüp başkanıyla konuştum. Bir transferi sordum. İsim vermeyeceğim. Geçen yıl 25 milyon TL'ye oynayan oyuncu bu sezon kuraldan sonra 44 milyon TL para talep etmiş. Benim burada eleştirim şuna: bu kural yerli futbolcuların yetişmesi için, yerli futbolcuların şans bulması için, yetenekli yerli oyuncularımızın ülkemizde oynayıp yurt dışına transfer olması için, Avrupa'da bizleri temsil etmesi ve en önemlisi milli takımımızda mücadele etmesi için getirildi. Ha fikir miyiz?
0: %100. Ha fikiriz. Tabii ki.
2: Burada bu yerli oyuncu kuralı 10+4, birincilikte de bu kuralda kısıtlamalar var. Bu kurallar güzel kuraldır. Saygı duyuyorum. Güzel kural derken benim yani kurallara bakış açım yabancı kuralıyla ilgili birazdan ifade edeceğim. Burada bu kural yerli oyuncular için bir rant haline gelmemeli. Menajerler için rant haline gelmemeli. 5 liralık oyuncu 6 lira ister. Anlarım ama 5 liralık oyuncu 10 lira isterse bunu anlamlandıramam. Net bir şekilde ifade ediyorum. Yabancı kuralıyla ilgili biz hep değişimler yapıyoruz. Devamlı değişiyor. Devamlı kurallar değişiyor. Hatta biz basın mensupları olarak çok özür diliyorum izleyenlerimizden. Bazen kuralları unutuyoruz. Yadırgamayın biz. Unuttuğum oluyor benim. Çünkü devamlı değişiyor.
1: Evet.
2: Bu kuralla ilgili benim fikrim şudur. Yabancı kuralıyla ilgili en net ve doğru karar benim bakış açımda Fatih Hoca'nın futbol direktörüyken getirdiği 14+14 kuralıydı. Hatta bu kural bizde yabancı kuralı olarak 14 yabancı kuralı olarak belirtildi. İnsanlar böyle konuştu. O kural 14 yerli kuralıydı. İsteyen kulüpler 14 tane yerli oyuncuya şans verebilirdi. 14 oyuncunun 11'ine ilk 11'de şans verebilirdi. Hatırlayalım. Altın Ordu Atletik Bilbao'yu örnek aldı. Atletik Bilbao'yu örnek aldıktan sonra tüm ilk 11'inde birincilikte yerli oyuncularımızı oynattı. Yani burada yani sistem değişiyor ama bu sistemler değişirken evet. kulüplerimiz zarar görmemeli. Çünkü burada basın mensuplarını, futbolcuları, teknik direktörleri, kulüp başkanlarını var eden kurumlardır.

0: Kendimizden örnek verelim. A Spor'da Koray Baloğlu geldi, program yaptı. Koray Baloğlu olmasın, Salim Manav olmasın, Caner İş Beğendiren olmasın. Programcı bulunur, yorumcu bulunur. Kurumlar var olmalıdır. Benim bakış açım bu, yerli kuralı ile ilgili, yabancı kuralı ile ilgili. Allah yardımcımız olsun, ne diyelim. Yani 5 liralık,
1: evet.
0: 6 lira isteyebilirsin ama 20 lira isteme, 10 lira isteme.
1: Arz talep diye bir şey var. Serbest piyasa. Her ihtiyaç talep fiyatları belirliyor, biliyorsun.
0: İhtiyaç talep fiyatları belirliyor ama.
1: Maskeyi kaç paraya alıyordun pandemide? Kolonyayı ne kadar alıyordun?
0: Hiç sorma yani. Bu fırsatçılıktır.
1: Fırsatçılık ayrı bir şey ama yani arz talep dengesi diye de bir şey var. Verme yani, zorunda değilsin. 45 milyon istiyorsa oyuncu, zorunda değilsin yani. Başka bir sürü oyuncu var. Binlerce oyuncu var.
0: Koray Geçgel liberal diyebilir miyiz?
1: Yok yani onunla bir ilgisi yok bu dediğimin.
0: Ya takılıyorum abi ama.
1: Ya anlıyorum da yani vermek zorunda değilsin.
0: Aynen, daha vermek alıyorsun. Zorunda değilsin. Verme, burada işte
1: 45 istiyorsa verme o zaman. Bu kadar
0: ben
1: basit.
0: Mesela en son bir kulüp başkanına şunu söyledim.
1: Ne yapacak yani 45 milyon sordum. Lira verdiğin oyuncu seni ne yapacak? Şampiyon mu yapacak tek başına?
0: Evet.
1: Alternatifle gidersen adam istediğini desin yani. Alternatif olduğunu bilmeden gidersen o zaman ona göre fiyat söyler zaten.
0: Bir de şöyle abi. Basit. Yetiştirmemiz gerekiyor.
1: İşte
0: yetiştirmemiz
1: neyse,
0: gerekiyor.
1: Neyse uzun konu, oralara girmeyelim şimdi. Fenerbahçe ile devam edeceğiz. Tabii mesajlar var. Transferde durgun olduğunu düşünen bir izleyicimiz var. Furkan Bey. Fenerbahçe'nin bu kadar durgun ve sessiz bir transfer dönemi geçirmesini neye bağlıyorsunuz? Maddi limit mi? Oyuncu satışı yapılamadı ondan mı? Demiş. Hemen şuna ek olarak bir bilgi verelim. Bugün bizim ekranımızda da paylaştık. Alspor Radyo'da da aynı zamanda. Vedat Muriç'in sakatlığı sonrası B planı olarak santrfor noktası ileri uçta İsmail Kartal'ın şu aşamada 22 Temmuz'daki karşılaşma için Gornik Zabrze maçında Anderson Talişka'yı ileri uçta değerlendirmesi bekleniyor. Bu maça kadar bir transfer santrfor takviyesi gelir mi sence, veya izleyenimizin yorumuna istinaden söylüyorum. Fenerbahçe'nin bu durgunluğunu neye bağlıyorsun? Maddi durum mu yoksa eldeki yabancı oyuncu sayısının fazla olması, önce
2: hepsi
1: yer açmak
2: aslında
1: mı?
2: Yani topyekün değerlendirmek lazım. Şu anda bugün ben bir liste görmüştüm. Ya bu eldeki kontenjandaki oyuncuları böyle listelemişlerdi, yabancı oyuncular. Şu an bu konuda en dezavantajlı kulüp Fenerbahçe görünüyor. Çok ciddi bir kadroda oyuncu boşaltması gerekiyor. Birçok oyuncu geri döndü, kiradan dönenler vardı. 12 tane futbolcu yanılmıyorsam geri dönmüştü. Tabii işin hem maliyet tarafı var, hem tabii ki burada bir kadro planlaması oluştururken sonuçta eldeki oyuncuları da görüp değerlendirmek gerekiyor. Şimdi ikinci etap başlayacak. Topuk Yaylası etabı bitti kampın. Şimdi Avusturya etabı başlayacak Sarı Lacivertlilerde. Burada en önemli kazanım elbette elinizdeki oyuncuları kullanmak en önemlisidir. Sonuçta eldeki kuş daldaki kuştan iyidir diye yola çıkarak biraz İsmail Hoca bu şekilde bir ön değerlendirme yapması gerekiyor. Sonuçta ne olursa olsun Fenerbahçe'nin hala da elinde çok değerli, kıymetli oyuncular var. Evet, bugün belki Mason Greenwood ihtimali üzerine konuşuyoruz ama bugün bakıyorsunuz Fenerbahçe kadrosunda bir sürü kanat rotasyonunda oyuncu var. Yani Nene, Musaba, Kerem Aktürkoğlu, Oğuz Aydın, kiradan dönen İrfan Can Kahveci, yine belki de geniş rotasyonda değerlendirilebilecek bir Cengiz Ünder. Bununla birlikte Topuk Yaylası etabında A takıma kazandırılan, profesyonel sözleşme imzalayan Amara Diouf var. Çok sayıda bu kadar çok kanat oyuncusu varken işte Mason Greenwood ihtimali üzerine konuşuyoruz ama bu oyunculardan hangi birisiyle vedalaşacaksınız? Ama tabii ki ana plan elbette düşündüğümüz gibi bir santrafor transferi. Sonuçta Vedat Muriç'in sakatlığı hesapta olmayan bir durumdu. Ama şöyle söyleyelim. Yani bence belki de bu iş Ağustos ayına sarkar mı? Bundan çok emin değilim. Yani yeni bir forvet transferini Avusturya kampına yetiştirebilir mi Fenerbahçe? Çok emin değilim bundan ama daha önceki yayınlarımızda da ifade etmiş olduğum gibi Fenerbahçe'nin oyuncu satışı yapmadan ya da elindeki oyuncuların önemli bir kısmından çıkmadan yeni bir transfer yapma ihtimali şu an çok güç görünüyor. Yani Fenerbahçe'ye yakın birçok kaynaktan da edinmiş olduğum bilgilerden yola çıkarak bunu söylüyorum. Yani Fenerbahçe'de şu an ekonomik anlamda ciddi manada bazı engeller var ve yıl sonuna kadar mesela 200 milyon euro tutarında ödemeler yapılması lazım. Mesela şimdi maliyetler çok arttı. Basketbol şubenin maliyetleri çok arttı. Alternatif diğer branşlarda evet önemli başarılar var ama gündem

0: Evet.
1: Bedelleriyle karşı karşıya olduğumuz bir durum. Yani Gresi'yi transfer etmek için aşağı yukarı 35-40 milyon euro seviyelerinde bonservis ödemeniz evet. gerekiyor.
2: Oyuncunun yine keza
1: hay yani keza Greenwood için de aynı tablo geçerli. Bu arada Greenwood'la alakalı şu bilgiyi de paylaşalım. Sıcak bir bilgi olduğu için söyleyelim. Marsilya'da takımın başına bugün Bruno Genesio geldi. Deneyimli hoca aslında önümüzdeki günlerde kulübün yeni sportif direktörü Gregory Lorenzi ile birlikte aynı zamanda bir toplantı da gerçekleştirecekler. Bu üçlü oturup bir uzun vadeli plan yapacaklar. Yani aslında burada oyuncunun da Marsilya'da devam edip etmemesi yönünde bir karar çıkacak. Sonuçta şu an hala da bu durum belirsizliğini
0: koruyor. Ama bildiğim kadarıyla Marsilya'nın zaten ekonomik olarak paraya ihtiyacı var. Ondan dolayı da bir satış gerçekleşecek
1: tabii, yani
0: orada.
1: Şöyle zaten oyuncuyla yani yollar ayrılma ihtimali biraz daha kağıt üstünde yüksek görünüyor. Orada da şöyle bir yol haritası belirlenmiş. Ben bugün biraz Fransa basınından da bir iki arkadaşımızla temas ettim yine. Orada da eğer ki Mason Greenwood'la yollar ayrılırsa aşağı yukarı işte 8-10 milyon euro seviyelerinde Paris FC'de forma giyen İlan Kebal ismini onun yerine transfer etmeyi planlıyorlarmış. Yani oradaki aslında yol haritası da belli aşağı yukarı.
0: 50 milyon euroluk bir bonservis beklentisi var. 50 Tabii. milyon euroya bir satış yapıp yerine 8 milyon euro harcayarak doldurmayı planlıyor.
1: Kesinlikle öyle. Mesela Gresi için de benzer tablo geçerli bu arada. Borussia Dortmund'un sportif direktörü Lars Ricken Sergio Gerasi'ye diyor ki bir an evvel bize kararını bildirmen gerekiyor. Yani ayrılacak mısın yoksa yola devam mı edeceğiz? Evet. Çünkü biz de ona göre bir transferde yol almamız gerekiyor. Çünkü sezon başlayacak, bir kamp etabımız var. Eğer ki ayrılmayı göze alıyorsan yani ayrılmayı planlıyorsan biz de ona göre bir transfer yapmamız gerekiyor. Çünkü Borussia Dortmund'da Sergio Gerasi'ye eğer yollarsa yerine transfer edeceği oyuncu da Hoffenheim'da geçtiğimiz sezon oynayan Fistik Aslani, yine Kosova milli takımında Vedat Mur için de takım arkadaşı olan oyuncu. Yani Borussia Dortmund'un da aşağı yukarı nasıl bir yol izleyeceği belli. Onların da yol haritası belli. Ama oradaki plan biraz daha farklı. Şimdi Borussia Dortmund'la Marsilya ekonomik anlamda aynı eşdeğer durumda değiller. Yani Gerasi'nin devam etme ihtimali daha kuvvetli görünüyor belki de Borussia Dortmund'da kağıt üstünde. Ama Mason Greenwood'un satışı biraz daha Marsilya tarafında zorunlu gibi görülüyor.
0: Evet. Utara'nın uçağı indi mi demiş. Öner Kara Instagram'dan yazmış. Uçak indi. Sıcak görüntüler, canlı görüntüler birazdan ekrana gelecek. Ekip arkadaşlarımız bekleyişini sürdürüyor havalimanında. Onu söyleyelim. Uçak iniş yaptı. İstanbul uçağı. Birazdan oyuncu çıkış yaptığında biz hemen sıcağı sıcağına o görüntüleri vereceğimizi söyleyelim. Birazdan yani o görüntüler ekranda olacak. Bir yere ayrılmasın. Özellikle Beşiktaşlılar merak ediyorlardır oyuncuyu. Yabancı kuralına ilişkin yine sorular var ama onları zaten konuştuk. Tekrar aynı konuya giriş yapmayalım. Muhammed Bey bizi her akşam severek izliyormuş. Teşekkür ediyoruz. Selamlar. Beşiktaş'a dair yine bir soru vardı. Onur Berat Alıcı, Trossard ne zaman gelecek? Dünya Kupası sonunda mı? Diye sormuş. Trossard konusunda dün gece bir sıcak bilgi paylaşmıştık yine son sayfada. Beşiktaş Arsenal'la bonservis noktasında büyük oranda anlaşmaya vardı. Oyuncunun temsilcisiyle de görüşmeleri sürüyor demişti Efecan Öztaş. Şöyle detaylandırmıştı. Bazı oyuncunun ekibiyle birlikte istediği talepleri var. Detay talepler. Onlar üzerinde konuşuluyor. Onlar konusunda da anlaşılırsa Trossard transferi tamamlanır diye ifade etti. Okan Koç yine stüdyoda konuğumuzdu. Okan da gün içerisinde yaptığı bir telefon konuşmasına istinaden o detayın ne olduğunu söyledi. Trossard Beşiktaş'tan 4 yıllık kontrat istiyor dedi. Artı yine işte ücret konusunu söyledi. 8 milyon euro minimum olmak üzere evet. bir ücret beklentisi var diye. Yani şu an için olay bu şekilde ilerliyor. Tabii ki Dünya Kupası bittikten sonra artık zaten Belçika için belki bu akşam da bitebilir. Belki de bitmeyebilir ama an itibariyle görüşmeler devam ediyor. Ama kulüp kısmını Beşiktaş çok büyük oranda halletmiş vaziyette. Bonservis meselesini oyuncu ve temsilcisiyle görüşmeler sürüyor.
1: Orada Körfez kulüplerinden birinden de bir transfer teklifi olmuştu. Yani yaklaşık 10 milyon euro seviyelerinde bir oyuncuya bir talepleri vardı. El Difaria olması lazım yanlış telaffuz etmiyorsam takımı. Oradan da bir ilgi vardı ama tabii ki oyuncu kariyerini Avrupa'da sürdürmek istiyor. Evet. Dolayısıyla Beşiktaş daha çok

0: daha cazip bir şu anda oyuncunun tercih edeceği adres. Yani orada aşağı yukarı 7-8 milyon euro oyuncunun net bağış beklentisi var. Bununla birlikte tabii ilerleyen günlerde belki bonuslarla birlikte o rakam biraz daha yükselebilir.
1: Mustafa Bey diyor ki son sayfada, biz mi bu işi bilmiyoruz, Avrupalılar mı? 50 milyona Greenwood satıp yerini 8 milyonla dolduracak demiş. Genelde özellikle böyle Portekiz'deki takımlar bunu çok daha iyi yapıyor. Satışı yapmadan önce zaten alacağı oyuncunun işini büyük ölçüde tamamlıyor. Sattıktan sonra da sattığından daha uygun fiyata genelde takviye yapıyorlar. Biz işi biliyoruz da uğraşmak istemiyoruz bence çok, yani zaman kaybetmek, bunlarla uğraşmak istemiyor herhalde kulüplerimiz. Yoksa bizim kulüplerimiz de rahatlıkla yapabilir. Bizim hiçbir eksiğimiz yok. Fazlamız bile var hepsinden.
0: Çoğunlukla ben onu merak ediyorum aslında. Yani kulüpler bir oyuncu satışından sonraki oradaki transfer planlaması ne yönde ilerliyor? Özellikle dış basından işte temas kurduğum muhabir arkadaşlarıma da bunu çok sık soruyorum. Onlar çünkü biraz daha kulüp yöneticileriyle daha fazla içli dışlı olabiliyorlar. Yani transferdeki yol haritasında hangi oyuncuyu transfer edeceğine dair daha net mesajlar, daha net cevaplar alabiliyorlar. Biraz daha şeffaf ilerliyor orada işler. Yani orada tabii işler bu şekilde. Yani bizde tabii ki biraz daha böyle etiket oyuncular ön planda oluyor ister istemez.
1: Evet.
0: Oradaki transfer harcamaları da bu yönde. Biz çok şey yapmak istemiyoruz. Yani risk almaktan biraz imtina ediyoruz açıkçası. Biraz daha bilindik oyunculara yöneldiğimiz için bu kadar yüksek bedellerden bahsediyoruz. Yoksa çok cazip tabii transferler
1: keşke
0: yapılabilir.
1: Sadece yoksa risk almakla çekinse kulüplerimiz. Onun altında başka şeyler de var tabii de. Neyse. Sefa Kocaman, Vlahović Beşiktaş'a faydalı olur mu demiş. Yine Abdullah Sakçı Bey, yeni transfer Kasım Vatara'yı bekliyormuş. Kasım'ı bekliyoruz demiş. Daha kolay haliyle. Vlahović ne zaman açıklanacak demiş. Vlahović noktasında biten bir şey yok şu an için Beşiktaş'ta. Beşiktaş teklifi yaptı. Oyuncuyla temasını kurdu. Hoca da konuştu birkaç kere. Vincenzo Italiano. Dušan Vlahović şu anda diğer teklifleri bekliyor açıkçası. İşin özü bu. Neler gelecek onları görecek, bir karar verecek. Ardından bu karar neresi olacak hep birlikte göreceğiz.
0: Oyuncu
1: ama
0: burada tatildeydi zaten. Türkiye'deydi. Bugün İstanbul üzerinden tekrar Torino'ya geri dönüş yaptı. Oyuncu şu anda aslında biraz diğer kulüplerden gelen teklifleri bekliyor. Özellikle menajeriyle son dönemde yaşadığı problemlerden sonra şu anda menajerlik işlerini babası yürütüyor. Yani o kulüplerle olan temas işlerini şu anda babası yürütüyor Vlahović'in. Bakalım yani Beşiktaş'ın ilgisi ciddi. İlerleyen günlerde ne gösterecek? Başka bir kulübü, başka bir kulüp kendisiyle temas kuracak mı? Ama şu anda en ciddi talibin Beşiktaş olduğunu bir kez daha paylaşalım. Bakalım belki ilerleyen günlerde başka bir Türk kulübü de devreye girer mi? Onu da göreceğiz.
1: Salim, sende bir bilgi var mı ek bunlarla, bu konularla ilgili?
2: Beşiktaş'ın transfer gündemiyle alakalı şunu söyleyebilirim. Beşiktaş'ın gündemine bonservisi elinde olan Lorenzo Pellegrini geldi. Bilindiği üzere uzun yıllar Roma forması giydi Pellegrini. Geçtiğimiz sezonki istatistikleri de bence gayet iyi. Merkez orta saha ve 10 numara pozisyonunda oynuyor. Geçtiğimiz sezon 20 üzerinde maçta oynadı ve 7 gole katkı sağladı. Bununla birlikte bugün ben özel haberini de yapmıştım. Gençler Birliği'nde oynayan 18 yaşındaki Usman Diabete, Beşiktaş Gençler Birliği'ne Usman Diabete'nin transfer şartlarını sordu. Transfer süreciyle ilgili bilgi aldı. Oyuncu daha önce bu resmi bir demeç de almıştım.
1: Evet.
2: Arda Bey'den. Brentford'un gündemine de geldi. Brentford, Newcastle United ve Fransa Lig 1'den ismini öğrenemedim. Takımların takip ettiği bir isim.
1: Diabete.
2: Evet, Diabete, hatta hatırlarsın Ziraat Türkiye Kupası'ndaki performansıyla ön plana çıkmıştı.
1: Evet.
2: Ön libero pozisyonunda oynuyor 18 yaşında. Ve burada Beşiktaş'la birlikte yarış içerisinde Avrupa kulüpleri de olacak. Avrupa ekiplerinin de maç sayısı 10 altında olan, yani 10 üzerinde değil maç sayısı, bu ismi takip alması da benim dikkatimi çekti.
1: Cihan Sarıkaya 12 yaşındaymış, bizi izliyormuş, mesajımızı neden okumuyorsunuz demiş. Fenerbahçe'nin transferlerinde, evet, son durum ne demiş. Cihan kardeşimi yanaklarından öpüyorum.

0: mesajında böylece okumuş oldum. Fenerbahçe'nin transferlerine dair az önce biraz konuşmuştuk. Muhtemelen oraya, o bölümü izlemişsindir diye düşünüyorum. Mesaj evet. Çünkü atılalı bayağı vakit geçmiş üstünden, 15-20 dakika geçmiş. Ama en azından umarım ekran başındasındır hala. Utara görüntüleri ne zaman gelecek sorusu var. Oyuncu çıktığı gibi direkt olarak ekrana yansıyacak. Tarifeli normal bir uçakla geldi çünkü. İstanbul Havalimanı'nda biliyorsunuz oldukça büyük bir havalimanı. Evet, uçak indikten sonra zaten
1: Avrupa'nın en büyük çıkmanız, havalimanlarından birisi.
0: Tabii tabii, yani çıkmanız bile zaman alıyor. Hatta yani İstanbul'da böyle çok uzak noktalarda değilseniz, havalimanına böyle 35-40 dakika mesafedeyseniz mesela, benden bir tavsiye. Evet. Doğma büyüme bir İstanbullu olarak hiç boşuna erkenden gitmeyin. Uçağı takip edin. İnen kişi ben indim desin eğer bavulunu falan da alacaksa. Evinizden öyle çıkın gidin. Şayet tabii ki trafik saati sabah veya akşamda değilseniz. Zaten anca denk geliyor yani. Boşuna hiç yol kenarlarında bekleyip cezada yemeyin sonra. Vlahovic ile ilgili bir ek bilgi vereyim. Hazır konusu açılmışken demin. İspanyol basınında Diario As, Barcelona ile adı da anılıyordu Vlahovic'in.
1: Evet.
0: As gazetesinin iddiasına göre Barcelona yüksek ücret beklentisi nedeniyle bu transferden vazgeçti iddiası var. Ama gerçekliğini önümüzdeki süreçte göreceğiz. Yani Beşiktaş'ın işine gelecek bir gelişme olur şayet bu haber doğru çıkarsa.
1: Bir de santraforlarda şöyle bir özellik var. Santraforsanız, forvet oyuncusuysanız, yüksek ücret talebi, yüksek ücret talebiyle birlikte devamlı oynamak istemesi. Yani daha önce Efecan yapmıştı bunun haberini. Bayern Münih'te de gündeme gelmişti. Efecan kardeşime de selam olsun. Bayern Münih'in teklifini kabul etmedi demişti. Sıcak bakmadı demişti. Burada akıllara şu gelebilir. İşte Beşiktaş'a gelirse Beşiktaş'tan Bayern Münih'e transfer çalamamı tarzında yorumlar yapılabilir. Efecan'la da konuştum. Direkt benim düşüncem şu oldu kabul etmemesinin sebebi olarak. Bayern Münih'in santrafor bölgesinde oynayan oyuncu Harry Kane. Harry Kane gibi bir ismin önüne geçemezsin. Yani direkt orada ilk 11'de yazılan, 11 yazılırken ilk isim Harry Kane olur. Bu noktada
0: bugün Türkiye'den, de İngiltere'ye de kazandırdı hakikaten.
1: Evet, muazzam bir golcü.
0: Çok iyi goller.
1: Çok iyi golcü, özellikle de
2: kutu. Kuleli ipten aldı bugün yine.
1: Evet. Yani bir de kutu içerisinde çok iyi.
0: İkinci gol çok iyiydi mesela.
2: Muazzam bir gol.
1: Kutu yani içerisinde gol, özellikle de ayak vuruşları, kafa vuruşları, yani
0: Demokratik Kongo akımını noktaya koydu. Yani dikkat, denk geldin mi ona sosyal medyada?
2: Muhakkak denk gelmiş bu şarkıya.
0: Şarkıyı duymadın mı?
1: Şarkıyı duydum ya, ama şöyle.
0: Bizimkisi şimdi... Kongo, Kongo, Demokratik Kongo.
1: Şöyle abi. Çok beğendiğim santrafor zaten Tottenham efsaneleri arasındaydı. O dönem Tottenham'da da çok iyilerdi. Sonla birlikte falan. Muazzam bir golcü yani şu an.
2: Sana göre peki Kane mi, Lewandowski mi, Luis Suarez mi stil olarak?
1: Bu Harry Kane,
2: Luis Suarez ve Robert Lewandowski. Bu üçünü karşılaştırırsan sana göre mesela içlerinde hangisi daha böyle net 9 diyebiliyorsun? Yani senin en beğendiğin stil hangisi bunların içerisinde?
1: Ya Luis Suarez'in stilini beğeniyordum. Şöyle ki Luis Suarez özellikle de
0: Lewandowski, Kane birbirine benziyor gerçi tarzı.
1: Lewandowski, Kane birbirine benziyor. Ama ben Luis Suarez tarzındaki oyuncuları daha fazla tutuyorum. Hem Real'de maçları izlerken hem de...
0: Sıfır bir takım kuruyorsun.
1: Evet.
0: Böyle hayalindeki center for tipi nasıl yani? Suarez tipi olan mı? Böyle daha yoksa...
1: Pivot mu?
0: Haaland tarzı mı? Ne bileyim başka çeşitlendirecek böyle fenomen Ronaldo gibi mi?
2: Abi fenomen Ronaldo.
0: İsim olarak düşünmeyin. Oyuncu tabii. Profili olarak düşünün tabii. Yok, Ronaldo dersen zaten
1: Ronaldo.
0: Mesela şimdi Zlatan'ın özellikleri başka, Ronaldo'nun özellikleri başka gibi. O açıdan
1: yani ben
0: soruyorum.
1: Şunu söyleyeyim.
0: 9 numara tipi olarak.
1: Yani ben böyle sırf pivot da istemem. Çünkü pivot santrafor, ya şunu yapabilirim mesela kadro oluştururken. Bir pivot, yanına da Samuel Eto'o tarzı bir oyuncu. Yani o indirdi. İndirilen
0: çift,
1: toplarda
0: çift forvet oynarım diyorsun.
1: Çift forvet oynanabilir mi? Oynanabilir ama direkt stil olarak net bir şekilde Ronaldo Nazario derim.
0: Kesinlikle.
1: Şundan dolayı Ronaldo Nazario. Ayak vuruşları, kafa, çalım yeteneği. Abi, Çalım yeteneği zaten yeter.

0: Bir santraforda aradığın tüm kriterler mevcut adamda. Yani sol, sağ, kafa, slalom her şey var. Çalım atıyor, dribling
1: yeteneği. Çok abartı yok yani.
2: Mesela şunu söyleyeyim Ronaldo Nazario ile ilgili. Emre Hoca ve Okan Hoca yapmış olduğu röportajlarda en yetenekli oynadığınız oyuncular sorulduğunda direkt Ronaldo Nazario diyor. Bir dönem yani Ronaldo Nazario bizim özellikle de Caner'le birlikte çocukluk yaşlarımıza denk geldi. Ronaldo Nazario'nun Inter forması, çubuklu Inter forması ve 9 numaralı forması ikondu. Yani yaşadığı sakatlık sürecinden sonra Brezilya'ya son Dünya Kupası'nı kazandıran oyunculardan
0: tabii,
2: birisi.
0: Aynen öyle.
2: Tabii.
0: Uzun bir sakatlıktan döndü. 2002 Dünya Kupası'nda gol kralı olarak turnuvayı kazandırdı.
2: Sakatlandıktan sonra Real Madrid'e gitti. Real Madrid'de önemli işler yaptı ve çalım yeteneği üst düzeyde. Mutlaka futbol severler hatırlayacaktır izleyenlerimiz Koray abi. Bir Moskova deplasmanında performansı var. Balçık dediğimiz bir sahada böyle bir performans yok. Ve yaşadığı sakatlıklarda
0: UEFA var. UEFA Kupası yarı final
2: kaderin cilvesidir. Yaşadığı Inter'de son sakatlıkta hatırlarsın Caner. Sakatlanırken o her zaman Ronaldo'nun klasik hareketi vardı şöyle. Direkt onu yaparken, o hareketi yaparken ayağı boşa düşüyor ve inanılmaz ağır bir sakatlıktı. Hala izlediğim zaman duygulanırım. Bende yeri ayrıdır. Ronaldo derim yani.
3: Ronaldo'yu sorarsak bir gün bunu madde olarak ekler Ertuğ. Salim Manav
2: bir ara bana sordular ya.
3: Düşündükçe
2: bana
3: hala
2: soruldu Ronaldo. Burada yarışmada soruldu Ronaldo.
3: Ağladın direkt mı?
2: Yok be abi, ağlama değil de direkt şıklar sayılırken bildim, şaşırdılar, nasıl bildin dedim, hayranı olduğum futbolcuyum, hala sana da gönderebilirim, fotoğraf çekebilirim, benim evde posteri vardır yani Ronaldo.
0: Ya çok anormal bir fiziğe sahip, çünkü çok yani 18-19 yaşındayken bile o kadar kuvvetliydi ki artık bedeni o kuvveti taşıyamadığı için zaten diz sakatlığı, o ligament yırtığı o yüzden kaynaklanmıştı. Yani bunu doktorlar da o şekilde açıklıyorlardı. Yani
2: büyük futbolcu.
0: Normalin üzerinde bir kas yapısına sahip deniyordu.
3: Evet.
0: Keşke daha uzun izleyebilseydik. Yani böyle o prime halini çok daha uzun görebilseydik.
3: En iyi dönemi Barcelona tabii bu
2: arada. Bu arada ben arada paylaşırım Ronaldo'yu.
3: Uçuyor. Babirat'ın getiriyor o zaman. Bu çocuk kim diyorlar. Hollanda'dan getirdin.
0: Zaten
3: ne
0: tabii
3: yapabilir PSV'de vesaire. Tabii tabii.
0: PSV'de
3: bayağı orada şeyler oluyor yani. Bu çocuk ne yapabilir ki diye baskı var tabii Raps'ın üstünde. Yıldız diye onu getiriyor. Ronaldo tabii tarumar ediyor ortalığı.
0: Barcelona'ya transfer olduğunda 19 yaşındaydı.
2: O dönem
3: çok
2: ama
3: iyi. Barcelona'da... O videoları bulursanız muhakkak izleyin. Özellikle genç arkadaşlar veya nostalji yapmak isteyenler.
2: Bu arada bir şey söyleyebilir miyim Koray? Yani bence o dönemi konuşuyoruz ya. O dönemdeki bence futbolcuların en büyük şanssızlığı, bunu ben şanssızlık olarak nitelendireceğim. Sebebi de şu. O dönem yetenekli oyuncu sayısı çok çok fazlaydı.
3: Şimdi yok mu?
2: Şimdi de var ama o dönem çok çok fazlaydı.
0: Bence futbolun evrimsel değişikliğiyle alakalı olsa gerek bu. Biraz hani takım oyununun biraz daha ön planda olması. Hani bireysel yetenekler evet. Bireysel yeteneklerin ön plana çıkması sanki oyun biraz daha doğaçlamadan.
3: Niye yine var
0: daha
3: ya.
0: Takım oyununa evrildi
3: ya. Geçmiştekiler de şey kalıyor da her zaman var ya. Nasıl yok? Messi şimdi yeteneksiz mi?
2: Ya ondan dolayı demiyorum abi.
3: Polise şöyle, yeteneksiz mi mesela?
2: Yetenekli ama o dönem mesela yetenekli oyuncu sayısı. Yetenek derken çalım atabilme kabiliyeti.
0: Sistemin dışına çıkabiliyordun en azından. O var. Evet. Yani örnek veriyorum. Luis Figo'dan diye uzaktan şut çekebiliyordu mesela. Şimdi öyle
2: Avrupa
0: bir durum
2: söz konusu. Avrupa Şampiyonası'nda attığı gol var mesela. Luis Figo.
0: Onun şey maçı mı? İngiltere maçı mı?
2: Yerli pazarına dönelim. Yani şu anda bir Hasan Şaş olsa nasıl izlenir abi Hasan Hoca? Nasıldı çalım yeteneği?
3: Doğru.
2: İnanılmaz iyiydi.
3: İyi olan Türk oyuncularda zaten çıkıyor yurt dışına gidiyorlar. Yani Beşiktaş'ın yeni transferi Ouattara birazdan çıkış yapacak. O görüntüleri canlı olarak ekrana getireceğimizi söyleyelim. A-Spor ekrandan bir yere ayrılmasın. Özellikle Beşiktaşlılar merak ve heyecanla bekliyorlar biliyoruz ama biz de arkadaşlarımız da işte erkenden gittiler. O saat bu saattir onlar da havalimanında bekliyorlar. Aynı bizim stüdyoda beklediğimiz gibi birazdan çıkacak diye ümit ediyoruz artık. Onu da söylemiş olalım.

0: gerçek somut olarak bütün Fenerbahçe taraftarını bir araya toplayıp tek tek sorma imkanımız yok. Ama en azından isteyenler ilgisini belli ediyor şu an için. Evet. Yani aksi görüş okumadım gelmesin etmesin diyen, en azından bana öyle bir mesaj gelmedi. Bu tarz bir futbolcu özlemi olarak mı yorumlamak lazım bunu? Fenerbahçeliler ellerindeki mevcut oyuncular arasında böyle bir profil görmüyor mu sence kanat bölgesi için?
1: İşte az önce bir sürü rotasyondaki isimlerden bahsetmiştim ya. Ben Fenerbahçelilere mesela şunu sormak isterim. Şu anda ilk etapta bir santrafor mu istersiniz yoksa bir kanat oyuncusu mu? Yani Giresi tipi bir forvet mi öncelik yoksa Greenwood mu? Yani bence hani bir transferde öncelik olacaksa bence forvet şu anda daha önemli. Yani yine çünkü geçtiğimiz sezonki ezberlere geri dönülmüş olacak. Hani bunu diğer oyuncuları da yermek için söylemiyorum elbette ama yani Talisca'nın forvet oynamasından bilmiyorum ne ölçüde memnun Fenerbahçeli taraftarlar. Orada sonuçta net bir 9 numara arayışı muhakkak olacaktır diye tahmin ediyorum. Evet, belki Gornik Zabre etabını Vedat Muriç kaçırabilir. Yani bu bölümde Temmuz periyodunu belki Talisca, Sidiki Şerif rotasyonuyla kurtarabilirsiniz. Ama transfer işinde de çok fazla gecikmemekte fayda var. Çünkü kulüpler de planlamasını bu doğrultuda yapıyorlar. Yani Serri Giresi 1-2 hafta içerisinde belki de planını, kararını verecektir. Yani kulüpte devam edip etmeyeceği yönünde net kararını verecektir. İşte bu doğrultuda Fenerbahçe'nin de biraz elini hızlı tutması gerekiyor transfer noktasında. Çünkü bahsettiğimiz oyunculara çok ciddi, yani sadece bonservis anlamında değil, maaş anlamında da çok ciddi bir maliyet altına giriyor Sarı Lacivertliler. Bir de transferde tabiri caizse akşam pazarı dediğimiz o transferler, yani son ana sıkışan transferler ister istemez biraz daha maliyetli de olabiliyor. Bu anlamda Fenerbahçe'nin transferde biraz daha hızlı davranması gerekiyor. Ama tabii ki az önce de ifade etmiş olduğum gibi Avusturya kampı çok önemli. Eldeki oyuncuları İsmail Kartal, evet, değerlendirmek istiyor. Sonuçta bir ekonomik realiteyi de göz önünde bulundurmamız lazım. Çünkü evet, Fenerbahçe'nin çok ciddi manada bu dönemde çok ciddi manada maliyet altına da girdiğini söyleyelim.
0: Mesajlar var. Kaan kardeşimiz, genç bir izleyicimiz, 11 yaşındaymış, bizi izliyormuş. Az önce 12 idi, 11'e indi. Bak bizde de 10+4 kısmımız 2 kontenjanla doldurduk bizde. Vlahovic Beşiktaş'a gelmezse Lukaku gelmeli. Bence iş yapar. Cevap istiyoruz abi. Ne olur cevap demiş. Lukaku, Vlahovic olmasa iş yapar mı Salim? Belçika milli takımında kenarda sonradan oyuna giriyor. Bildiğimiz, tanıdığımız bir golcü. Ne diyorsun?
2: Ya ben Türkiye Süper Ligi'nde iş yapabileceğini düşünüyorum. Size'ını düşündüğümde kuvvetli bir oyuncu, oynamış olduğu takımlar ortada. Yani bu lig için uygun bir santrafor.
0: Fiziksel olarak kilo vesaire problemi olmazsa iş yapar.
1: Sörloth, Makukula, Fernandão, yani bu profilleri hep düşündüğümüzde bunlar Süper Lig'de, evet, gol kralı olmuş oyuncular. Yani oyuncu profili olarak Lukaku bence son derece uygun.
0: İşte yani fizik kalitesi geri gittiyse
2: herhangi bir sakatlık,
0: öyle oyuncular biliyorsun, yoksa fiziksel olarak geri gittiğinde de hiç çekilmez.
1: Kesinlikle, tabii.
0: Öyle bir şeyi de var yani. Tank gibi oluyorlar, öyle değil mi? Gülme Salim, gerçek bu.
2: Dönene kadar mevsim değişiyor.
0: Tabii mevsim değişiyor. Yani şu an mesela Belçika milli takımında, yine onu söyleyelim, ama fiziksel olarak hazır olduğu takdirde iş yapar.
2: Bu arada az
0: yapar.
2: Önce konuştuğumuz konuyla ilgili güzel bir mesaj gelmiş.
0: Kimden?
2: Mustafa Manav'dan, kuzenimden.
0: Kuzenin, evet,
2: Harry
0: selamlar.
2: Harry Kane oyun kurma becerisi yüksek bence demiş diğerlerine göre.
0: Evet, Lewandowski'ye benzer dediğimde onu dahil etme. Evet, yani. Tabii, oyun tabii kurma becerisi var.
1: Biraz daha derine iniyor, biraz daha gezen tipte bir santrafor Harry Kane.
0: Harry Kane'i tercih ederim tabii canım o 3 isim arasında. Ya Suarez'in profili daha farklı zaten. Raşit Kar yağdı. Beğenerek takip ediyormuş. Salim Manav da öyle. Salim Manav'ın haberini Gençler Birliği'nden 22 yaşındaki oyuncu, Cezayir Ligi'nden bir golcü, bir futbolcuyla Beşiktaş ilgisi doğru mu?
2: Yani Osman Diabet haberini ben bugün yapmıştım. Gençler Birliği, Beşiktaş Gençler Birliği cephesine oyuncunun transfer şartlarını sordu. Transfer şartları hakkında bilgi aldı. Osman Diabet 18 yaşında. Brentford, Newcastle United ve Fransa Lig 1'den bir takım oyuncuyla ilgileniyor. Ve daha önce lig maçları devam ederken Trabzonspor'da oyuncu hakkında bilgi almıştı. Bendeki Osman Diabete'nin

0: Transferiyle ilgili son durum bu. Oyuncunun bonservisiyle ilgili ilginç bir detay var. %50'si bonservisinin, %50'lik kısmı Gençler Birliği kulübüne ait. %40'ı eski kulübüne ait. %10'luk ücretse direkt menajerlik şirketine ait.
1: Evet.
0: Yani bonservis bölümünde 3 parça var.
1: Bir başka genç kardeşimiz yazmış. Bu son ama genç kardeşlerimizde. Artık saat geç oldu. Onlar uykuya.
0: Uykuya.
1: Değil mi? Okullar yok ama tamam yani. Fiziksel gelişiminiz için uyku önemli. Futbolu da seviyorsunuz bu saatte bizi izlediğinize göre. İyi futbol oynamak istiyorsanız gelişiminiz için uyku düzeni önemli. Bak abileriniz rahat uyuyamadılar. Sonra elendik Dünya Kupası'ndan. Bu son o yüzden. 18 yaş altı son okuduğum mesaj olacak. Onu söyleyeyim. 14 yaşındaki kardeşimiz Erdem Çınar. Diyor ki Beşiktaş'ın Angisa'ya bir ilgisi vardı. Bununla ilgili bilgi var mı? Son olarak. Var mı kulağınıza gelen? Bir ilgi alaka var. 2 sezondur var. Oyuncu geçen sezon sakatlık yaşadı bir ara. Beşiktaş'ın yine bu sezon için de ilgisi var ama somut olarak bir aşamaya geldi diyeceğim. En azından şimdilik benim elimde bir bilgi yok.
2: Bende de yok ama Angisa'dan ziyade bir merkez orta saha arayışı var tabii Beşiktaş'ta. Burada yine yerli rotasyonunu güçlendirmek adına Beşiktaş'ın aslında son 6 aydır en çok ilgi duyduğu isimlerden birinin Salih Özcan olduğunu biliyoruz. Evet. Salih Özcan da Dortmund'da sözleşmesi sona ermiş bir oyuncu. Orada bir şu anda maaş konusunda bir taraflar arasında bir görüşme söz konusu. Hatta devre arasında yanlış hatırlamıyorsam yani 2,5 milyon euro seviyelerinde bir maaş teklifinde bulunmuştu Beşiktaş tarafı. Oyuncu onu aslında biraz sıcak bakmamıştı. Fakat şu anda Salih Özcan'ın da çok fazla seçeneğinin olmadığını düşündüğümüzde bilmiyorum başka alternatifler olur mu? Şu anda Salih Özcan'a en net, en fazla ilgi duyan takımların başında Beşiktaş geldiğini söyleyelim. Yani bu transferin aşağı yukarı 3 milyon euro yıllık maaşla 3 yıllık bir kontratla bu şekilde sonuçlanabileceğini tahmin ediyorum. Tabii ki bu transfer döneminde çok sayıda yerli oyuncunun ismini duyacaksınız. Özellikle son bu kontenjanla birlikte Salih Özcan ismini paylaşmış olalım izleyenlerimizle.
1: Salih Özcan.
2: Evet.
1: Yeniden Beşiktaş'ın gündemine gelebilir evet. Diyorsun.
0: Zaten Beşiktaş'ın gündeminde Salih Özcan yeniden Beşiktaş'ın gündeminde. Devre arasında Beşiktaş ciddi bir aşama kat etmişti Salih Özcan transferinde. O dönem özel haberini de paylaşmıştım. Salih Özcan'ın devre arasında Beşiktaş'tan istekleri yıllık maaş 3.1 milyon euroydu. Sözleşme 3,5 yıllıktı. İmza parası 1,5 milyon euroydu. Bu taleplerinden dolayı bu transfer gerçekleşmemişti. Şu anda bonservisi elinde Salih Özcan'ın Borussia Dortmund'la sözleşmesi sona erdi. Orta yol bulunursa, her iki tarafın da istekleri karşılıklı olarak sağlanırsa Salih Özcan transferini ben yakın görüyorum. Direkt zaten klişe olacak ama Salih Özcan, Orkun Kökçü ile birlikte milli takımımızda zaman zaman forma şansı buldu.
1: İşte Amerika maçında oynadılar zaten.
0: Amerika maçında evet. Oynadılar. Uzak döneme gittiğimde gruplarda oynanan İspanya maçında oynadılar. Her iki maçta bence Orkun'un Beşiktaş'ta oynadığını düşündüğümüzde, birlikte aynı takımda oynayacaklarını düşündüğümüzde her iki maçta bence güzel bir referans.
1: Şeyi söyleyelim bu arada, Salih'ten konusu açılmışken aklıma geldi. Bir diğer Salih'le mesela yollar ayrıldı. Salih Uçan, evet. Beşiktaş'la sözleşmesi tamamlandı ve yollar ayrıldı. Ona da kariyerinde başarılar diliyoruz Salih'e de. Bu şu demek aynı zamanda, zaten sayısal olarak da orada bir azalma söz konusu. Zaten Beşiktaş'ın oraya bir şekilde yine
0: Beşiktaş'ın
1: takviye yapması gerekecek.
0: Beşiktaş'ın ciddi transferlere ihtiyacı var. Beşiktaş çünkü...
1: Beşiktaş'ın bak ben sana bir şey söyleyeyim. Yıllardır eksik olan sıkıntılı bu dönemin sebeplerinden bir numaralı sebebi söylüyorum.
0: Söyle abi.
1: Yabancı filan da değil. Türk oyuncu kalitesinin Fenerbahçe ve Galatasaray'ın çok gerisinde kalmış olması.
0: Evet.
1: Yani tamamıyla bu. Şampiyonla oynayan takımlara bakın, son dönemde şampiyon olan takımlara, hepsinde Türk oyuncuların böyle ciddi bir şekilde kadroda ağırlığı olduğunu görürsünüz. Beşiktaş'ta son dönemde o sıkıntı var. Net yani gözlemim. Doğru. O. Orkun takviyesi o yüzden mesela inanılmaz değerliydi bence.
2: Ben bu yüzden bilmiyorum. Benim öngörüm bu yönde. Ben bu sene Beşiktaş'ta özellikle Semih Kılıçsoy, Fenerbahçe tarafında da Oğuz Aydın'dan yüksek beklentim var. Yani bu iki oyuncunun bu sezon ciddi manada belki de patlama yapacağı sezonlar olabilir diye tahmin ediyorum.
1: Evet. Sorular var, hemen onları da hızlı hızlı devam edelim. Bu arada İlk görüntüler için biz de

0: bekliyoruz. Görüyorsunuz hep birlikte uçak indi. Pasaport, bagaj vesaire derken süre uzadı biraz daha. Uçak indikten de bayağı zaman da geçti bu arada, 35 dakikaya yakın.
1: Yani küde fazladır, Beşiktaş'ta kamp dönemi de başladı.
0: Evet.
1: Bagaj durumu da fazladır yani, orada pasaport kontrolü, ardından bagajlar. Yani bu gayet normal. Bizler de bekliyoruz.
0: Biz de bekliyoruz. İzleyicilerimiz de bekliyor. Aspor ekibi havalimanında bekliyor. Birazdan o görüntüleri vereceğimizi söyleyelim. Soru şu. Hemen söyleyelim. Haktan Ayaz muhtemelen ismi. Şeyden çıkarmaya çalışıyorum, rumuzundan. Can Uzun transferi ne oldu Galatasaray'da? Yayınınızı izliyorum. İyi yayınlar demiş. Her gece de izliyormuş. Salim abiye sorar mısın? Lütfen Can Uzun Galatasaray'a ilaç olur diye de yorum yapmış. Nedir transfere dair son durum?
1: Ya bendeki bilgi şu şekilde abi, Can Uzun noktasında. Can Uzun zaten kendisi Galatasaray'da oynamaya sıcak bakıyor. Oyuncu ikna edildi. Kulübü Frankfurt'un 50 milyon euro civarında bir bonservis beklentisi var. 50 milyon civarında bir bonservis ücreti talep ediliyor. Galatasaray'ın sözlü teklifi menajerler aracılığıyla, yani biliyorsun önce bir durum yoklaması olur. Durum yoklaması yapılır transferde. Bendeki bilgi 30 milyon euro bonservis bedeli, 5 milyon euro bonus, sonraki satıştan %15 pay şeklinde.
0: 30 milyon euro
1: bonservis bedeli, 5 milyon euro bonus, artı sonraki satıştan %15 pay şeklinde.
0: Kardan paydır muhtemelen, belki
1: evet,
0: o da.
1: Muhtemelen kardan paydır.
0: Gerçekleşme ihtimalini nasıl görüyorsun?
1: Gerçekleşme ihtimalini nasıl görüyorum? Okan Hoca oyuncuyu çok istiyor. Özellikle de izleyenimizin de ifade ettiği gibi, birçok izleyenimizin, yeni kuralla birlikte ön plana çıkan oyunculardan birisi. Performansı şu anda muazzam. Galatasaray daha önce Can Uzun'u Frankfurt'a transfer olmadan önce de istemişti. Nürnberg'de oynarken. Şu aşamada oyuncunun maliyeti çok çok fazla. Bu da gayet normal. Oyuncu bu sezon takımında ciddi bir performans gösterdi. Milli takımımızın oynadığı maçlarda da, Paraguay maçında, Amerika Birleşik Devletleri maçında oyuna girdikten sonra etkili bir performans ortaya koydu. Beğenilen bir oyuncu. Okan Hoca'nın çok istediği bir oyuncu. Hem kuralı, kuraldan da bağımsız Galatasaray'ın oyununu düşündüğümüzde, Galatasaray ikinci bölgeden üçüncü bölgeye geçişlerde, kilidi çözmede zaman zaman Anadolu kulüplerine karşı sıkıntı yaşayabiliyordu. Bunu da zaten net bir şekilde Antalya Spor maçında görmüştük. Bu tarz maçlarda ön plana çıkabilecek bir oyuncu. Yani Okan Hoca çok istiyor. Tüm şartlar zorlanacak. Frankfurt da burada, özellikle de transferde Alman kulüpleri ve Alman kulüpleriyle birlikte İtalyan kulüpleri zor oluyor.
0: Evet.
1: Şöyle zor oluyor. Direkt Alman medyası, İtalyan medyası bu yönde, özellikle de bonservis pazarlıkları olurken kendi kulüpleri lehinde haberler de yapabiliyorlar. Bunu sen bizlerden daha tecrübelisin, Koray abi, yaşadın, gördün. Net bir şekilde ifade edelim. Galatasaray'ın sözlü teklifi 30 milyon euro bonservis bedeli, 5 milyon euro bonus, artı sonraki satıştan %15 pay şeklinde. O da kardan pay olması muhtemel.
0: Evet. Caner, sen gerçekleşme ihtimalini nasıl görüyorsun?
2: Ya şöyle, Okan Hoca'nın aslında talep ettiği profil tam olarak Can Uzun olduğunu söyleyebiliriz. Oyuncunun evet, yerli olması en önemli unsur zaten, başlıca temel faktör. Bununla birlikte Okan Hoca'nın oynatma, yani son 4 yılda inşa ettiği o pres oyununa son derece uygun bir dinamizme sahip ve aynı zamanda Okan Hoca'nın en çok dikkat ettiği oyun planı anlamında Galatasaray genelde önde topu hızlı kazanma yönünde oyununu çok geliştirdiği için o PPDA dediğimiz Passes Per Defensive Action, yani rakipten topu hızlı biçimde kazanma metriğinde,
0: evet,
2: bu bağlamda aslında öne çıkan oyunculardan bir tanesi. Ve Can Uzun'un ekstra bir özelliğini daha paylaşalım. Biraz şapkadan tavşan çıkarma, işte zaman kapalı savunmalar karşısında şutör özelliği de olduğu için, biliyorsun Galatasaray genelde ligde dominant bir oyun oynuyor. Kapalı savunmaları çözmekte zaman zaman zorlandığı bölümlerde oyuncularının yaratıcı ve şutör özelliklerinden faydalanarak gol bulmaya çalışıyor. Yani Okan Hoca'nın aslında talep ettiği birçok varyasyona

0: uygun bir isim, evet. Can Uzun. O yüzden ben hep verilebilecek 35-40 milyon seviyelerinin Can Uzun nezdinde çok riskli olduğunu düşünmüyorum. Şöyle, oyuncu genç olduğu için tecrübe konusunda bir takım şeyler sorgulanıyor ama Can Uzun bence gelişimini önemli ölçüde tamamlamış bir oyuncu. Zaten evet. Bundesliga'da düzenli oynuyor. Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde önemli ölçüde oynadı. Sadece sezon içerisinde bir aylık bir periyot vardı, sakatlık yaşadı. Ancak sonrasında yeniden ritmini buldu. Yani Can Uzun bence...
1: O da gayet makul bir sakatlık süresi.
0: Ya benim şöyle bir görüşüm bence. Var. İzleyicilerimiz bana katılır ya da katılmaz. Ben transfer konusunda benim fayda maliyet riskimde hep şöyledir. Ben yüksek bonservis ama düşük maaşı her zaman desteklerim.
1: Zaten çünkü, olması gereken bu Caner.
0: Oyuncuya örnek veriyorum. Bir oyuncuya yüksek maaş verdiğinizde, varsayalım 10 milyon euro maaş verdiniz ve oyuncuya 5 yıllık kontrat bağladınız. 5 yıllık kontrat verdiğiniz bir oyuncuyu birinci sezonun sonunda yollama ihtimaliniz çok güçtür düşük performanstan sonra. Çünkü oyuncuya talip aradığınız vakit 10 milyon euro seviyelerinde bir maaşla karşı karşıya gelemediğiniz vakit bu defa oyuncu o 5 yıllık süreyi doldurmadan takımdan ayrılmak istemiyor.
1: Ya da ne yapıyor? Elinizdeki kadroyu azaltmak adına bu oyuncuları gönderiyorsunuz. Gönderdikten sonra bu oyuncuların maaşını da ödüyorsunuz.
0: Tabii.
1: Bir de oradan maaş yükü geliyor.
0: Ya telaffuz edilen 35-40 milyon euro seviyeleri Can Uzun için bence alınabilecek bir risk. Sonuçta Galatasaray'ın böyle çok fazla 4-5 tane transfere ihtiyacı yok. Sadece belli başlı bölgeler. Can Uzun'u alırsınız. Bir tane işte merkez orta saha alırsınız. Top taşıyıcı bir orta saha. Evet. Bir de Osimhen'in arkasında bir santrafor bağlarsınız. Çok ihtiyacınız olursa bir tane de işte sağ bek özellikli bir stoper takviyesiyle
1: bir örnek verebilir
0: başlayabilirsiniz.
2: Bir stoper için
1: örnek
2: sağ
1: değil,
2: bek,
1: bir haber verelim.
2: Sağ bek özellikli stoper mi diyorsun?
0: Ya farklı pozisyonlarda oynayabilecek. Yani
2: Şalay var, Singo varken gerek var mı sağ bek özellikli stopere? Yoksa sol Abdülkerim'in yerine sol ayaklı bir stoper ihtiyacı yok mu sizce?
1: Yani bence Abdülkerim'in yaşını düşünerek ihtiyaç olduğunu düşünüyorum.
2: Abdülkerim
1: yani,
2: geçen sene dinlenemedi neredeyse. İnanılmaz
1: yani,
2: oynadı.
1: Bir de yaşını düşünerek Abdülkerim'le birlikte yani ufak ufak ısınma turları yapacak. Yani sol stopere yerli olursa daha güzel olur. O bölgeye bence oyuncu bulunmalı şimdiden.
2: Veya artı dörtte işte genç bir tane sol stoper bulup.
1: Evet. Oraya adapte olmalı.
2: Adapte edilebilir.
1: Çünkü Abdülkerim'in de artık yaşı ilerliyor. Tamam, geçtiğimiz yıl performansı iyiydi. Ancak ifade ettiğin gibi Koray abi dinlenmedi. Devamlı maçlarda oynadı. Fiziksel durumunu da düşündüğümüzde seninle aynı fikirdeyim. Az önce güzel bir konuya değindin. Hı hı. Ben de seninle aynı fikirdeyim. Mesela Trabzonspor'un yapmış olduğu transferleri bana bendeki anlamlı kılan olay şuydu. Trabzonspor bonservis ödediği oyunculara az maaş veriyor.
0: Evet.
1: Bonservis ödediği için oyuncuların piyasa değeri artıyor. Bir örnek verelim. Yani bazı oyuncular aldığı ücret yüksek olduğu zaman da ayrılmama konusunda diretiyorlar. Bir haber verelim mesela. Örneğin Beşiktaş'ta kadroda düşünülmeyen isimler var. Kulüp zaten bunu açıkladı. Kamp kadrosuna çağrılmadı. Can Keleş'e Fatih Karagümrük ve Fatih Karagümrük'le birlikte Gençler Birliği talip oldu. Oyuncunun istediği ücret Beşiktaş'tan aldığı ücret. 40 milyon TL istemiş. Yani yüksek ücreti nedeniyle Anadolu kulüpleri de bu transfere sıcak bakmıyor. Bunun da altını çizelim Koray abi.
2: Evet.
1: Yani o oyuncular yüksek maaş ödendiğinde direkt kulüplerin halk arasındaki tabirle başına bela olabiliyor. Tabii burada kulüp yetkililerine de oyunculara da sözleşmeleri silah zoruyla imzalatmıyorlar. Bu bir tercihtir. Bu tercihleri yaparken ileriye de düşünmek lazım.
0: Salim benden daha iyi bilir. Anadolu kulüpleriyle biraz daha fazla
2: araya
0: temas
2: giriyorum.
0: Kuruyor.
2: Geldi beklenen mi? An geldi. Beşiktaş'ın yeni transferi Kasum Ouattara İstanbul'a geldi. İşte genç futbolcunun görüntüleri A-Spor'da siz değerli izleyicilerimizle paylaşılıyor. Siyah beyazlı kulübün yetkilileriyle birlikte geldi. Ve şu anda 21 yaşındaki oyuncunun görüntülerini izliyoruz. Efecan Öztaş'a sözü bırakalım.
3: Teşekkürler Koray Balalı. Kasım Attara Beşiktaş taraftarının özel ilgisiyle beraber iniş yaptı, pozunu verdi. Siyah beyazlı kulübün yetkilileri yaklaşık 3 haftadır oyuncu tarafıyla ve Monaco kulübüyle görüşmeleri sağlıyordu. 3 senelik bir kontrat yapılmasını bekliyoruz. Ciddi bir bonservis bedeli ödeyecek siyah beyaz ekip, yaklaşık 8 milyon euroya bonservisini aldı. Artı 2 milyon euro da opsiyonu bulunuyor. Önder Özen'in beğendiği, listeye eklettiği, Vincenzo Italiano'nun onaylattığı isimlerden bir tanesiydi. PDA verilerinde özellikle Önder Özen'in ve Vincenzo Italiano'nun çok önem verdiği bir veri bu. Avrupa'da sol bek pozisyonunda birinci sırada bulunuyor. Onun da bilgisini vermek istiyorum. Geçtiğimiz sezon Monaco formasıyla 24 karşılaşmaya çıktı. 15 kez ilk 11'de yer aldı. 4 asistlik katkı sağladı. Ve an itibariyle de Beşiktaş kulübünün yetkilileriyle beraber kendisini taşıyacak arabaya doğru ilerliyor. Asansörle aşağıya inecek. Yarın sağlık kontrollerinden geçecek ve ardından hafta sonu da Beşiktaş'ın Slovakya kampına katılım sağlayacak. Fransız futbolcu Beşiktaş'ın ilk transferi, yeni transferi Kasım Attara İstanbul'da. Beşiktaş yeni transferine kavuşmuş oldu. An itibariyle kendisini taşıyan asansörle aracına doğru gidecek. Yarın da sağlık kontrollerine geçecek diyerek sözü sana tekrardan stüdyoya aktarabilirim Koray Bololu.
2: Efecan Öztaş'a teşekkür ediyoruz. Sıcağı sıcağına hemen o görüntüleri verdik. Uzun bir bekleyişin ardından oyuncu çıktı ve kendisi şu anda havalimanını terk ediyor. Beşiktaş'ın yeni transferi. 10 artı 4 kuralında artı 4, yani 23 yaş ve 6 oyuncu kategorisinde Beşiktaş'ın değerlendirdiği bir isim. 21 yaşında, 1.76 boyunda, defans sol bek olarak görev yapıyor. Fransa milli takımının alt yaş kategorilerinde forma giymişliği var. Çok fazla olmasa da U21'de 3 karşılaşması var. Yanlış hatırlamıyorsam yine oynadığı milli takımla birlikte Monaco'da oynuyordu. Bakalım neler yapacak. Rıdvan'la birlikte bir forma rekabeti içerisinde olacak. Ama beklenti şüphesiz herhalde ilk 11 seviyesinde oynayabilmesi, değil mi?
0: Kesinlikle öyle. Yani ofansif bir kanat bekinden bahsediyoruz. Tamamen Italiano'nun burada talep ettiği oyun planına son derece uygun bir oyuncu. Az önce ben şeyden bahsedecektim bu arada. Gökhan Saz da çok büyük ölçüde Çorum FK ile anlaşmak üzere, değil mi, evet, Salim? Zaten kamp kadrosuna dahil edilmedi ve bir önceki yayınımızda da yine burada son sayfada Taylan Bulut'un Augsburg kulübünün ilgisi olduğunu söylemiştim, evet, ama Vincenzo Italiano kendisini kampta görmek ve değerlendirmek istediğini paylaşmıştı. Bu sezon Beşiktaş'ın geniş rotasyonda kullanacağı isimlerden birisi olacaktır Taylan Bulut aynı zamanda.
2: Kasım Ouattara ile devam edecek olursak hemen şöyle bilgileri paylaşalım. Fransa U21'de 3 maçı var. Fransa U20'de 7 karşılaşmaya çıkmış. U19 takımındayken 3 defa görev yapmış. U18'de de 2 müsabakası var. İlerleyen dakikalarda TR Scouts ekibinden Okan Karabıyık bizimle birlikte olacak. Daha detaylı bir şekilde oyuncunun özelliklerini masaya yatıracağımızı söyleyelim. Salim, sen nasıl takviyeyi değerlendiriyorsun? İlk izlenimin nedir?
1: Yani Beşiktaş'ın o pozisyona takviye yapması şarttı. Özellikle de hücumcu bir bek oyuncusu olması bence gayet önemli. Çünkü Beşiktaş'ta, sen de gözlemledin, Masuaku'dan sonra o pozisyonda gelen isimler çare olamadı. Masuaku oynadığı dönemde performansıyla tartışılmıştı fakat gittikten sonra yokluğunu belli etti. Burada belirleyici, yani ön plana çıkan olay şu transferde. 8 milyon euro bir bonservis bedeli yaklaşık. Bu bedel de 3 yıl içerisinde ödenecek. Bence bu da, bu bedelin de 3 yıl içerisinde ödenmesi gayet makul. Yani 8 milyon euro her yıl ödemesi yapılacak 3'e bölündüğünde. Yaklaşık 2,5-3 civarında bir ücret tam ortada. Evet. Her yıl ödenecek olması bence gayet güzel.
2: Zaten oyuncunun potansiyelini de göreceğiz. Bu arada, evet, Fransa ligindeki genelde bekler iyi çıkar. Net. Söyleyeyim.
1: Net.
2: Yani bu tabii bir genelleme yapılamaz bununla ilgili de. Genelde oradaki
0: %'ye vurduğumuzda genelde
2: mesela yani Sasha Boy'da Süper Lig için değil Avrupa'nın farklı

0: Evet.
1: Takım yani Premier Lig'e gidenler de çok fazla eski örnekleri de var, yeni örnekleri
0: yakın
1: de var.
0: Yakın dönemde Sacha Boey Fransa Lig 1'den geldi.
1: Bakary Sagna'lar falan vesaire, bir sürü oyuncu öyle aklıma tabii, geliyor. Evet. Siyahi özellikle bek oyuncuları Fransa Ligi'nden çıkan var.
0: Dinamik doğru oluyorlar. Ve
1: Beşiktaş'ta araya giriyorum ama Beşiktaş'ta en çok konuşulan isimlerden birisi dedik ki Dušan Vlahović kararı ne olacak, hep birlikte bekliyoruz ama Vlahović'in tabii peşinde pek çok futbol takımı var şu anda. Evet. Teklifler var. Neden var? Dilerseniz attığı golleri şöyle bir hatırlayalım. Ardından da Beşiktaş'ın yeni transferini konuşmaya devam edeceğiz. Yine sorularınızı da yanıtlayacağız. Küçük bir mola veriyoruz.

0: baskı artıyor. Kafa vuruşu Vlahovic'ten gol geldi. McKennie çevirdi, Vlahovic attı. 2-1 önde Juventus.
1: Çıkarken top kaybı Salernitana'dan. Orta ceza alanına Dušan Vlahovic. Danilo'nun ortasında Vlahovic, Juventus'u son bölümde attığı bu golle üstünlüğe taşıyor. Konuk ekip eve 3 puanla dönüyor.

0: Alistair McKennie Vlahovic'i buldu. Onun vuruşunda durum 2-2 oldu.
1: Juventus hücumu bir vuruş ve top ağlarda. Dusan Vlahovic, asisti yapan isim Kenan Yıldız.

çaldı şimdi. Karşı karşıya Dušan Vlahović geçti. Kale boş, Vlahović top alarda. Dušan Vlahović hatayı sezdi. Topa gitti. Kurtardı.

sahnede Vlahovic Kostić. Vlahovic ve gol!

Şimdi Cambiaso'dan bir orta ceza sahası içi gol pozisyonu ve gol! İlk saniyelerde Santra'dan gelip golü buluyor Juventus. Dušan Vlahović.

0: Spor Radyo. Sporun Radyosu.
1: Türkiye'nin Spor Radyosu.
2: A Spor Radyo. Türkiye'nin Spor Radyosu. A Spor Radyo.

0: Son sayfaya devam ediyoruz. Salim Manav ve Caner İşbeğendiren'le birlikteyiz. Beşiktaş'ın yeni transferi Vutara'nın görüntülerini ekrana getirdik. Az önce birazdan detaylı konuşacağız. TR Scouts ekibinden Okan bizimle birlikte olacak dedik. Yine üzerine konuşmayı devam ediyoruz. Bundan sonrası için elzem dediğiniz Beşiktaş'ın ilk takviyesini şu bölgeye yapması gerektiği dediğiniz pozisyon neresi?
1: Kaleci.
0: Kaleci diyorsun.
1: Net çünkü kaleci. Beşiktaş kampa gitti. Emre Bilgin var kalede.
0: Evet.
1: Diğer oyuncular, altyapıdan gelen oyuncular Beşiktaş'ın Temmuz ayında, Temmuz'un 3. haftasında Midland'la çok önemli bir maçı var. UEFA ön eleme maçı var. Kaleci diyorum. Almanya'da elendi. Nubel'in kendisiyle anlaşılmıştı. Kulübü Bayern Münih'le görüşmeler devam ediyordu.
0: Evet.
1: Nubel'in olma durumu yüksek olan.
0: Az önce aradayken şeye baktım. Bir tane mesaj vardı.
1: Evet.
0: İsmini bulursam hemen söyleyeceğim. İzleyicimizin bakıyorum. Neyse soruyu hatırlıyorum. İsmi gördüğümde paylaşacağım. Jorgen seni biz çok istiyorduk. Ne oldu Koray abi diye soran bir izleyici var. Bir daha ismi şu an konuşulmuyor. Acaba Sergen Hoca ve Serkan Reçber ekibinin önceliğiydi. Şu an yeni ekip onu düşünmüyor mu? Hiç gördünüz mü yine?
1: Ben Jorgensen'le ilgili bir haber görmedim. Çünkü Beşiktaş'ta teknik ekip, sportif direktör değişince Serkan Reçber ve Sergen Hoca ayrıldıktan sonra transfer planlaması değişti. Bilindiği üzere sportif direktörlük, futbol direktörlüğü görevine Önder Özen getirildi. Önder Özen'le birlikte çalışan kişi daha önce A-Spor'da da birlikte çalıştığımız, birlikte aramızda yer almıştı. Gökhan Hoca oldu. Gökhan Keskin oldu. Yani teknik direktör Vincenzo Italiano oldu. Teknik direktör değişimliği var. Burada şöyle ilerliyor olaylar abi genellikle. Yani teknik direktör olarak göreve geldin, sportif direktör olarak göreve geldin. Göreve geldiğinde daha önceden görüştüğünüz oyuncular var mı? Aşama kat ettiğiniz oyuncular var mı deniliyor. Orada direkt size bir raporlama sunuluyor. O raporlama neticesinde hareket ediliyor. Ancak o raporlamaya bağlı kalan teknik direktör sayısı da sportif direktör sayısı da çok çok az. Çünkü halk arasındaki tabirle her yiğidin bir yoğurt yiyişi vardır. Vincenzo Italiano zaten geldi. Transferler başladı. Bugün ilk takviye yapıldı. Santrafor pozisyonunda istediği isimlerden birisi Vlahovic. Fiorentina'dan birlikte çalıştığı bir isim. Daha önce Erdem Akbaş haberini yapmıştı. Amrabat'ın mali şartları soruldu. Fenerbahçe'den Amrabat hakkında bilgi alındı. Amrabat'ta kariyerindeki en önemli sezonu Vincenzo Italiano ile yaşadı Fiorentina'da. Ve hocanın burada oyun sistemi de önemli. Ben burada bu takviyeyi şu yönden önemli görüyorum. Vincenzo Italiano'nun çalıştırdığı takımlara baktığınızda

0: maliyet fayda anlamında değerlendirilmeli. Ben Vincenzo Italiano'nun elindeki kadrolardan hep iyi verim aldığı düşüncesindeyim İtalya Ligi'nde. Fiorentina'da bu şekildeydi. Son takımı Bologna'da bu şekildeydi. Bologna uzun yıllar sonra, 50 yıl sonra mı ilk kupasını aldı?
1: Yani öyle bir şey.
2: Evet, net hatırlayamadım. Böyle 38 gibi bir şey olması lazım. Evet,
0: uzun yıllar sonra İtalya Kupası'nı kazandı ve İtalya Kupası'nda da rakipleri dişli rakiplerdi. İtalya Kupası da İtalya futbolu için önemli bir noktadadır. Ben Vincenzo Italiano tercihi beni heyecanlandırdı.
1: Bakalım performansını.
0: İsminden bağımsız bakış açısı noktasında heyecanlandırdı. Tabii burada sadece teknik direktörle bitmiyor. İyi transferler yapılması gerekiyor. Evet. Beşiktaş'ın da ciddi transferlere ihtiyacı var. Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin temel problemi gönderilecek oyuncu sayısının fazla olması. Kadronun şişkin olması. Yine Koray Baloğlu'yla aynı düşünceye geliyoruz. Evet. Yerli oyuncunun bu noktada iyi olması çok çok önemli.
1: Evet. Beşiktaş'ın yeni transferini TR Scouts ekibinden Okan Karabıyık'la konuşacağız dedik. Okan da bizimle birlikte. Okan hoş geldin.
3: Hoş bulduk. İyi akşamlar, iyi yayınlar herkese.
1: Nasılsın, iyi misin? Bir transfer dönemi yine seninle beraberiz.
3: Teşekkürler. Daha nice transferlere inşallah.
1: İnşallah diyelim. Beşiktaş'ın yeni takviyesini konuşacağız. Öncelikle oyuncunun şöyle sağ içi özellikleri nelerdir? Senden bir aktarmanı rica edelim takip edemeyenler, bilmeyenler için.
3: Kasum Ouattara veya Ouattara 2004 Paris doğumlu, fil dişi kökenli bir oyuncu. 1.84 boyunda Paris yerel takımlarından sonra Amiens takımına transfer oluyor. Oyuncu Lig 2'de çok genç yaşına rağmen bir performans gösteriyor ve hepimizin bildiği üzere Monaco takımına transfer oluyor. Oyuncuyu fiziksel açıdan anlatmaya başlarsak, ince uzun bacaklı, üst gövdesi biraz daha kalınlaşması gereken ancak yani sol çizginin tamamını kullanabilen atletik, tempolu, enerjik bir bek oyuncusu. Öne çıkan özelliklerinden başlamak gerekirse oyuncunun en öne çıkan özellikleri çoğunlukla atletizm ve fiziksel özelliklerinden oluşuyor. Yani üçlü veya dörtlü defans hattında, sol kanatta, zaman zaman nadir de olsa sağ kanatta çizginin tamamını kullanabilen ve ön alanda rakibi karşılayan, çok net bir şekilde pres oyununa katılabilen bir savunma oyuncusu. Aslında savunma ve hücum oyuncusu, o daha henüz oyuncunun kariyer basamaklarında daha netleşecek gibi ham bir oyuncu diyebiliriz. Oyuncu önünde bir alan gördüğünde ya topla, dripling ile top taşıyabiliyor ya da alanı topsuz koşularla değerlendirebiliyor. Buna katılmayı çok seven bir oyuncu. Çok net bir şekilde hücumcu bir bek diyebiliriz oyuncuya. Ya oyuncu öne çıkan özelliklerinden bir tanesi, gerek sıfıra inerek gerekse erken orta dediğimiz orta çeşitlerinde ortalamanın üstünde verim sağladığını hem istatistikler açıdan hem maç izlediğimizde çıplak gözle de görebiliriz. Oyuncu atletik ve fiziksel özellikleri dedik. Hızlanmasıyla, dripling özelliğiyle rakiplerini geçebiliyor. Ama tamamıyla dripling odaklı bir oyuncu değil. Pas devamında boş alana koşu atarak hem takımını ileri çıkartabiliyor hem de ön alanda etkili olabiliyor. Şimdi çoğunlukla fark ettiğiniz üzere hücum özelliklerinden bahsettim. Evet. Oyuncu çok hücumcu bir bek, bunu belirttim. Savunmada çok mahir olduğunu söyleyemeyiz ama uzun bacaklarıyla araya girmeler, işte pas arası gibi özellikler yapabiliyor. Ve oyuncunun hani en alamet farikası, ön alanda kaybedilen topta bir ön alan oyuncusu gibi şok baskıya, çok baskıda sonuç alamazsa çok tempolu bir şekilde geriye dönüşler sağlayabiliyor. Şimdi oyuncunun biraz daha geri planda kalan, ham bir oyuncu olduğunu söyledik, geliştirmesi gereken özelliklerinden şöyle bir ele almak gerekirse, yani oyuncu öncelikle üçlü savunmada daha çok performans vermiş, dörtlü savunma tecrübesi az bir oyuncu. Ve savunma özellikleri bu sebeple biraz daha geri planda kalıyor. Yani örneğin temaslı oyunu var ama sertlik düzeyi yeterli değil. Veya hava topu özelliği var, sıçraması iyi ama topa vuruşları ve birimi düşük. Hamleli bir oyuncu ama hamle zamanlamasından kaynaklı faul yapabiliyor gibi böyle zaman zaman savunmadaki temel özelliklerinde aksamalar yaşayabiliyor. Hani amiyane tabirle ön alandaki savunma aksiyonları geri alandaki savunma aksiyonlarına göre

0: ön planda daha verimli gözüküyor. Oyuncu kaleye yaklaştıkça hata eğilimi biraz daha artıyor maalesef. Şimdi oyuncunun hücumcu bir bek dedik ama üst düzey teknik özellikleri henüz yok. İlk kontrolü, işte pas özellikleri gibi özelliklerin gelişmesi gerekiyor. Örneğin birinci bölgede pas oyununa çok katılamıyor. Top taşımalarla, dribliklerle takımını ön alana çıkartabiliyor. Ve hani hücumcu bek olmasından kaynaklı da hepimiz bildiği üzere kendi savunma bölgesinde zaman zaman boşluklar bırakabiliyor. İşte stoper oyuncularının veya merkez orta sahadaki oyuncularının o bölgeye kademe yapmasına sebep olabiliyor. Oyuncunun karar alma, oyun dikkati, konsantrasyon gibi böyle temel mental özelliklerinde biraz daha gelişme sağlaması gerekiyor. Oyuncu 3. bölgede, 2. bölgede çok aktif ama skor yapma, işte asist gibi gol özellikleri biraz daha geri planda kalmış. Bunu da hani benim nacizane görüşüm son kararda, son hamlelerdeki karar hatalarından kaynaklı skordaki dezavantajını buna yorumlayabiliriz. Ya oyuncu yani en böyle özet olarak geçersek savunma ve hücum, işte tempo ve topu biraz daha ayağında durdurma gibi konularda dengeyi öğrenmek zorunda gibi gözüküyor şu anda.
1: Şimdi bir istatistik vereceğim böyle karşılaştırmalı. Seninle yine sohbete devam edeceğiz. Aslında ham oyuncu derken ne demek istediğini çok net ortaya koyuyor. Şimdi Wattara'nın oynadığı maç sayısı, resmi maç sayısı şu ana kadar kariyerinde 117 karşılaşma. Sadece 117 maç. Bunu nasıl örneklendireyim? Mesela Orkun Kökçü geçen sene sadece mesela geçen sene 41 maç oynamış Orkun. Bir önceki sezon sadece 58 maç oynamış. Yani Orkun 2 sezonda İşte 99 maça çıkmış. Bu oyuncunun toplam maç sayısı 117. Yani aslında maç deneyimi, tecrübesi ham oyuncu derken şu an için henüz daha yeterli seviyede değil. Olgunluk aşamasına gelmeyi bırak da kariyerinin çok daha başlangıcında bir isim olduğunu söylemekte fayda var herhalde.
0: Bu matematik 117 çarpı 90 dakika da değil. Yani sonradan gidiyor.
1: Doğru. Süre olarak da öyle yani, değil. Doğru.
0: Süre olarak da aslında 117'den çok daha az maç tabii sayısına denk geliyor toplam kariyeri.
1: 7495 dakika.
0: Evet.
1: Toplam. Yani onda hemen yani
0: bu aşağı aslında gerçekten ham bir oyuncu olduğunu gösteriyor.
1: Peki şimdi burada bir hemen şeyine de bakalım. Ya 83.2 90 dakika üzerinden hesaplarsan 83-84 maça denk geliyor. Yani Orkun'un evet, iki sezonda oynadığı maçtan daha az aslında. Aşağı yukarı. Onu söyleyelim. Zaten Beşiktaş'ta artı 4 kontenjanını kullanıyor burada. Şimdi Rıdvan da var elde. Bu oyuncu da var. Savunma yönünün biraz daha geri planda olduğunu söyledin. Hücum yönünü ön plana çıkardın. Oyuncunun profili olarak o zaman senin anlattığından şunu ben fikir olarak aklıma geliyor. Vincenzo Italiano, ön alan baskısını seven bir hoca. Tamamen buna uygun bir oyuncu profili tercih etmiş diyebilir miyiz?
0: Kesinlikle doğru söylüyorsunuz. Hatta şöyle somut örnek de verebilirim. Şimdi Monaco'da çoğunlukla üçlü savunma hattında sol kanadın tamamında görev alıyor oyuncu ama dörtlü oynadığında da önünde Minamino oynuyor. Minamino hani daha teknik özellikleri ön planda, fiziksel olarak biraz daha dezavantajlı bir oyuncu. Ve oyuncu çoğunlukla içe merkeze 10 numara kaydığında Otara dörtlü oynasa da sol tarafın tamamını kullanıyor. Şimdi bunu bir elimize alalım. Ön alan baskısı özelliği, pres özelliği de alalım. Şimdi halihazırda hani örnek veriyorum, hazır gündemdeyken sol kanada bir Trossard hamlesi yapıldığında aynı Otara'yı sol kanadın tamamında net bir şekilde kullanıp savunma dönüşlerinde de Trossard'ı yormadan aktif dinlendirebilecek fiziksel farkı da Otara ile kullanabilir gibi.
1: Yani bu gençliğinin dinamizmini ve enerjisini Trossard'a fayda olarak sağlayabilir diyorsun. Şayet o transfer tabii tamamlanırsa.
0: Tabii ki. Yani örnek vermek amacıyla.
1: Evet evet, yok güzel örnek oldu. Daha somut isimler üzerinden daha zihinlerde oturuyor. Rıdvan var şimdi o bölgede. Rıdvan'la forma rekabetine girebilecek bir isim olarak algılıyorum ben o zaman. Yani Rıdvan için burada oynayabilme ihtimali hala güçlü olarak duruyor gibi geldi bana senin aktardıklarından sonra.
0: Ya kesinlikle, zaten bana bağlanmadan önce Italiano'nun hani oyun felsefesiyle ilgili konuşuyordunuz zaten. Şimdi oyuncunun hocanın diğer bir sevdiği özellikle fazla rotasyon yapmayı, oyun içindeki oyuncuları kaydırmayı seviyor. Şimdi Rıdvan ve Otara aslında özellik açısından da birbirini çok iyi rotasyona sokabilecek iki bek oyuncusuna sahip oldu Beşiktaş. Hani Bazen atletizm gerekebilir, bazen topa daha basma, daha dengeli bir oyun gerekebilir. Edvan ve Otara, yani birbirini kesecek iki bek oyuncusundan ziyade birbirini tamamlayacak bir rotasyon sol kanatta olduğunu söyleyebiliriz Beşiktaş'ta.
1: Yani Eren Elmalı, Jakobs ikilisi gibi.
0: Evet evet, çok güzel bir örnek oldu, doğru.
1: Bu oyuncuyu peki Beşiktaş'ın yeni transferini böyle benzetebileceğin profil olarak isimler var mı? Bu soruyu hep sana sorarım genelde. Evet. Bağlantılarda insanların böyle aklında da daha net şekillensin diye. Benzetebileceğin, böyle örneklendirebileceğin isim var mı?
0: Tam birebir oturmasa da Sasha Boye'nin Galatasaray'a ilk geldiği dönemdeki halini benzetebiliriz. Ama şöyle küçük bir nüans var. Sasha Boye daha dörtlü savunma tecrübesiyle gelmişti ve savunma özellikleri Otaro'ya göre daha net. Otaro'nun ise Boye'nin ilk zamanına göre daha atletik ve hücum özellikleri daha önde. Ama ikisi de hani yaş, Fransa'dan gelmesi ve daha ham olarak gelmesi açısından inşallah Otaro'nun da sonu Boye gibi başarılı bir kariyere sahip olur.
1: Evet, Boye'nin de ilk başta bayağı zorlandığını unutmayalım, evet. Bu arada Galatasaray'da da gelir gelmez performans vermedi. Hatta bir ara gidecek mi gitmeyecek mi bayağı tartışıldı. Sonra toparladı ama bakalım hep birlikte göreceğiz. Otara ile ilgili olarak ekleyeceğim başka bir şey var mı bunlara dışında?
0: Ya oyuncuyu yani gene de belirtmek gerekiyor. Ham bir oyuncu, çok net atletik özellikleri var ve ligimizde atletizm her zaman fark yarattığını görüyoruz. Biraz sabır, birazcık da doğru oyun formasyonuyla başarılı olması beklenilebilecek. Genç, hem yeni kurala göre uyum sağlayacak. Çok net bir, güzel bir transfer olduğunu söyleyebilirim.
1: Şeyi de sorayım ya, sen şimdi daha çok işin tabii ki teknik taktik boyutuna da hakim olduğun için onu da konuşabilirsin. Bekler, sen çizgiyi kullandığını söyledin ama mesela bazen yeri geliyor, bekler çizgiyi kullanamadığında, oralarda olduğunda iç koridora koşu atmaları gerekebiliyor yani. Karşısındaki bekin dışından değil de içinden de bindirme, iç taraftan da bindirme yapması gerekiyor. Veya bazen işte Beşiktaşlar çok net hatırlar, Adriano çok üst düzey bir örnek ama zaman zaman orta sahada mesela merkezde pas opsiyonu olduğu da oluyordu. Bu tarz meziyetler, özellikler oyuncuda an itibariyle bulunuyor mu? Zamanla gelişmesini beklediğin şeyler mi bunlar?
0: Ya an itibariyle olduğunu söylemek biraz hayal satımı olur. Top oyuncu genelde çizgi hattında önüne istiyor ve önüne katarak oynamayı tercih ediyor ama tam dediğiniz şeyden Beşiktaş'a şöyle bir fayda sağlayabilir. Şimdi modern futbolda ya bek oyuncu çizgiye basacak ya da iç koridorda konumlanacak. Otara gibi veya Murillo gibi oyuncuya sahip olduğunuzda Senli veya Trossard veya Rashid Gezal veya işte Noah Lang gibi oyuncular 10 numara tarafına dahi kayabiliyor. Ve hani gene takım 3. bölgede yatay genişliği sağlamış oluyor. Ancak bek oyuncuları değil de açık oyuncuları içe basıyor. Bu da hani daha yaratıcı oyuncunun kaleye daha yakın olduğunu varsayarsak farklı bir açıdan avantaj sağlar muhakkak.
1: Hız konusunda ne dersin? Son sorum olsun Okan.
0: Çok net şekilde hani ligimizde fark yaratacak hız özellikleri var. Buna net söyleyebiliriz. Ya biraz kas kütlesi kazanma olasılığı var ilerleyen dönemde. Kas kütlesi kazanması hızını arttırır, azaltır. Bu antrenman teknikleriyle alakalı bir konu ama oyuncu hali hazırda, şimdi görüntüleri de görüyor zaten. Özellikle üst bedeni biraz ince. Bu üst beden kalınlaşacaktır. Kalınlaştıkça hızında bazı değişmeler olabilir ama şu anki formuyla yani hız açısından çok net bir şekilde fark yaratır.
1: Evet. Var mı sorunuz Okan'a?
2: Vallahi genel hatlarıyla özetledi zaten. Yani herhangi bir soru işareti
1: bırakmadan
2: teşekkür
1: ediyoruz o zaman.
3: Teşekkür ederiz.
1: Yeni transferlerde görüşmek dileğiyle.
0: Görüşmek üzere. İyi akşamlar. İyi geceler, iyi yayınlar.
1: Çok teşekkür ediyoruz. Kolay gelsin. Gayet detaylı bence anlattı. Evet. Herkesin kafasında oturmuştur. Okan'a da teşekkür ediyoruz. TR Scouts ekibine de, arkadaşlarımız sağ olsun zaman zaman bize bu konuda yardımcı oluyorlar. Biz de daha detaylı bir şekilde konuşuyoruz. Özetleyecek olursak, toparlayacak olursak, hücum hattında daha çok meziyetleri ön plana çıkıyor. Savunma konusunda geliştirmesi gerekenler var dedi. Tekrar ediyorum, oyuncunun şu ana kadar 117 maçta sahaya çıkmış. Toplam 90 dakika üzerinden de değil bunlar dedik.
2: 83-84 maça tekabül ediyor.
1: Denk geliyor dedik. Yani kariyerinin çok oldukça başında bir isim. Önünde uzun yıllar
2: ama
1: var.
2: Atletik özellikleri biraz daha ön planda olan, teknik özellikleri nispeten belki biraz daha düşük diyebileceğimiz ama geliştirilebilir özelliklerinin de ön planda olduğunu belirttiği, Okan'ın da söylediği gibi biraz ham bir oyuncu ama tabii ki geliştirilebilir özellikleriyle birlikte daha da güçlenerek

0: oyununu daha farklı bir seviyeye taşıyabilir. Senin söylediğin az önce iç koridor koşusu derken Trabzonspor'da Filip Novak vardı, hatırlarsın.
1: Evet.
0: Onun benzer şekilde çok fazla skor katkısı vardı. O tam pandemi sezonuna denk gelen sezonda o iç koridor koşularını çok yaygın biçimde yapardı. O benim biraz gözüme canlandı. Şimdi ofansif kanat beklerinde bir takım riskler de yaşanabiliyor. Mesela şimdi sevgili Okan'ın anlattığı profilden ben biraz kafamda İsmail Jakobs'la benzerlikler kafamda oluşturdum. Şimdi İsmail Jakobs'un da mesela savunma özellikleri çok gelişmiş değildir. Yani çok fazla temaslı oyundan ziyade ama geriye atılan toplarda da çok hızlı biçimde reaksiyon verir. Mesela hızıyla geriye koşup o süpürme özellikleri çok yaygındır. Mesela Ottara'da da bunları mı göreceğiz açıkçası? Bu biraz bende merak konusu. Tabii önünde birlikte oynayacağı oyuncu ile birlikte o uyumu da çok kritik. Bunu tabii hepsini zamanla göreceğiz. Nasıl bir kamp etabı tamamlayacak? Tabii oyuncu ile alakalı belki de en kritik soru işaretlerinden bir tanesi oyuncunun yakın zamanda bir diş sakatlığı da vardı.
1: Evet.
0: Ya bu belki de sosyal medyada en yaygın, en çok konuşulan konulardan bir tanesiydi. Oyuncunun şu anda fizik seviyesinin ne durumda, ne düzeyde olduğunu da bilmiyoruz. Tabii bunu ilerleyen günlerde daha net biçimde göreceğiz ama kariyerinin henüz belki de çok, yani yaşı itibariyle çok genç bir oyuncudan bahsediyoruz. Tabii ki belli başlı sakatlıklar tolere edilebilir düzeyde. Sonuçta genç oyuncularda nispeten, örnek veriyorum, hani çok uzun sakatlıklar, işte çapraz bağı ya da işte çok böyle diz kopması gibi sakatlıklar olmadığı müddetçe geri dönüş hızı çok daha hızlı biçimde gerçekleşebiliyor. Bakalım ya, Beşiktaş böyle bir yatırım yaptı. Genç oyuncu. Atletik özellikleri de ligde gerçekten fark yaratabilecek seviyede. Bakalım.
1: Dizinden bir sakatlık geçiriyor. Geçen sezon 7 maç kaçırıyor. Yaklaşık 100 güne yakın, yani 3 aydan fazla oynayamıyor. Senin söylediğin o. Zaten Mart'taydı. Haziran'a kadar. Yani sezonu kapatıyor erken bir şekilde. Ama zaten yeterince sağlık kontrolü vesaire her şeyden
0: Beşiktaş'ın
1: geçiriliyor.
0: Burada oynayacağı oyun çok önemli. Hatırlarsınız ilk 2-3 sene önce Beşiktaş, özür diliyorum, Galatasaray Angelinho'yu transfer etmişti mesela, yine ofansif kanat bek olarak. Ama Angelinho mesela savunma özellikleri çok ön planda olan bir oyuncu olmadığı için savunma özellikleri yüzünden belki de çok geri planda kaldı açıkçası. Yani çok kısa bir Galatasaray kariyeri oldu. Çünkü biraz oradaki o tamamlayıcılık da önemli. Evet, ofansif özelliklerin ön planda olduğu kadar Süper Lig'de savunma özellikleri de oyuncularda aranıyor. Evet. Bakalım ilerleyen günlerde Ottara'nın durumuna dair de net biçimde bir şeyler konuşacağız. Oyuncu tabii kampa katıldıktan sonra bakalım hem Vincenzo Italiano hem genel teknik ekip ne yönde bir değerlendirme yapacak, hep birlikte göreceğiz zamanla biz de.
1: Beşiktaş'ta Slovakya kampı başladı, onu söyleyelim. Bugün saat artık 12'yi geçtiği için 2 Temmuz'da Endidi katılacak Asım Efe Işık'la birlikte. 4 Temmuz'da Orkun Kökçü, Amir Murillo, Yang Yuo kampa 10 Temmuz'da katılacaklar. Onu söyleyelim, Asım Efe Işık 4 Temmuz'da katılacak, özür diliyorum. Endidi bugün katılıyor. Orkun, Murillo, Oh da 10 Temmuz'da katılacak. Onu söyleyelim. Gençlerden oluşan ağırlıklı bir kadroyla siyah beyazlar Slovakya'ya gitti. 14 Temmuz'a kadar da kamp çalışmaları burada sürecek. Trabzonspor'da transferler var. Dilerseniz onunla ilgili de haberimizi izleyelim. 4 futbolcunun transferini birden açıkladı Trabzonspor bugün. Hep birlikte detaylara bakalım.
2: Trabzonspor 4 imzayı birden açıkladı. Bordo Mavililer Metehan Mimaroğlu, Melih Kabasakal, Thierry Darnell Karadeniz ve Samet Akaydın'la sözleşme imzalandığını kamuyu aydınlatma platformuna bildirdi. Rize Spor'dan ayrılan milli stoper Samet Akaydın'la 2+1 yılını anlaşan Karadeniz ekibi oyuncuya ilk sezon için 43,5 milyon lira ödeyecek. Geçen sezon 30 maça çıkan Samet 4 gol 2 asistlik performansla takımına katkı sağlamıştı. 1+1 yıllık sözleşme imzalanan Metehan Mimaroğlu ilk sezonunda 27 milyon lira kazanacak. Geride bıraktığımız sezon Gençler Birliği formasıyla tüm kulvarlarda 36 maça çıkan 31 yaşındaki sol kanat 7 gol 4 asist kaydetti. Öncelikle Gaziantep'ten transfer edilen Melih Kabasakal için 22,5 milyon lira bonservis ödenecek. 30 yaşındaki oyuncuyla 2+1 yıllık anlaşma yapıldı. Melih'e ilk yıl 30 milyon 575 bin lira ödenecek. Tecrübeli ön libero geçen sezon 30 maça çıktı. Trabzonspor 18

0: yaşındaki Thierry Karadeniz'de ise 5 yıllık sözleşme imzaladı. Oyuncuya 80 bin euro imza parası ödenecek. Genç futbolcu yıllık 80 bin euro alacak.
1: Bunlar anlaşmaların detaylarıydı. Trabzonspor bir de bir böyle yapay zeka ile oluşturulmuş videoyla duyurdu bu transferleri. O transfer duyuru videosunu da izleyelim.

0: Bize bir ekip lazım.
1: Her an içeri kat edecek, kaleyi koklayacak, skoru değiştirecek birine ihtiyacımız var.
0: Başka?
1: Çizgiyi açacak, oyunun yönünü değiştirecek biri.
0: Başka?
1: Geri adım atmayacak, arkaya emanet edeceğimiz biri.
0: Başka ne lazım?
1: Kalabalığın içinde yolu görecek, oyunun ritmini tutacak biri.

0: Hızlı ve Fırtınalı.
1: Evet.
0: Hızlı ve Öfkeli serisini sever misiniz?
2: Güzeldir.
1: Güzeldir.
0: Çok sevdiğinizi düşünmüyorum. Güzel de ayıp olmasın diye.
2: Yok, konunun diyelim. Çok dışına çıkmak istemedim tabii ki. Yani konuyu da atmak istemedim. Yoksa
1: Salim. Ben seviyorum ya, son seriyi de izlemiştim. Hatta
0: zorla sanki Vin Diesel'e ayıp olmasın diye güzel
1: şey oldum. Direkt yutkunurken sorduğun için oldu Koray evet. Abi.
0: Severim diyorsun.
1: Ben o tarz filmleri
0: hangisi
1: seviyorum.
0: Hangisi favorin serilerde?
1: Son çok çok iyiydi.
0: Sonuncusu mu
1: sonuncusu
0: senin?
2: Neydi çok, Tokyo Drift?
0: Üçüncüsü Tokyo Drift.
1: Bu arada Tokyo yani Drift ben o tarzları iyiydi. Bir dönem çok çok izliyordum hatta.
0: Ama Tokyo Drift benim şeyler yok ya içinde.
2: Brezilya olan da çok iyiydi bu arada.
0: Benim birincisi her zaman.
1: Sen gelenekçi bir insansın.
0: Her Tokyo Drift güzel de orada Vin Diesel'le diğer başroldeki aktör vefat etti.
1: Bu arada
0: onlar evet. Yok ya. O yüzden diyorum.
1: Benim yine o tarz olan filmlerde beğendiğim Son Durak. Köprü sahnesi var. Rüya görüyorlar. İzledin mi?
2: Hatırlıyorum.
1: O film mesela.
0: Son Durak gerilim filmi değil mi? Çiçek Abbas diyeceğim zannettim ya. Ona benzer. İçinde araba geçiyor orada da minibüs var. En sevdiğim arabalı film Çiçek Abbas. Hızlı ve Öfkeli'den soracaksın. Hayır şey çok İstanbul'da da istedim aslında böyle ya. Bir Hızlı ve Öfkeli hayranı olarak. Hızlı ve Öfkeli İstanbul serisi. Güzel gerçi oldu. Bizde yeterince trafiğimizde hızlı ve öfkeli evet. Vatandaşlarımız
2: James
0: var.
2: James Bond çekilmişti yıllar önce değil mi İstanbul'da?
0: Çok var çekilen.
2: Evet.
1: Bu arada hangi film diye bir iki sahnesi Adana'da da çekildi. Önemli bir filmdi.
0: Müslüm.
1: Yok.
2: Yabancı film ama değil mi?
1: Yabancı film ya. Hatta Adana Garı'nda ve Pozantı'da Alman Köprüsü'nde birkaç sahnesi olması lazım.
2: Yok bende de çıkmadı.
0: Videoyu bir yandan da yine o gün seni uğraştıracağız ama ekranda
1: var ya
0: isteyelim
1: abi, gece
0: konuşurken. Çünkü şu yapay zekanın geldiği nokta da acayip bir şey. Yani şu an ben bunu yapay zeka diye söylemesek ironi yapıyorum tabii de. Samet'e bak, milli takım elendi bir de gitmiş hemen video çekmiş diye eleştirebilirlerdi yani. O yüzden
2: orada inanılmaz bayağı gerçekçi
1: başarılı
2: video. Çok gerçekçi.
0: Gayet başarılı yapılmış hakikaten. Yapay zekanın geldiği yer sizi korkutuyor mu bazen? Bir ürkme geliyor mu?
2: Yani zaman zaman.
0: Son nereye gidiyor diye.
2: Evet. Gerçekten öyle. Yani her geçen yıl daha da mesafe kaydediyor. Ya geçen sene mesela yapay zekaya görsel yaptırıyordum. Çok fazla hatalar oluyordu. Şu anda mesela o işler nispeten günden güne daha da kolaylaşıyor. Evet. Çünkü orada da bir rekabet var. Bir sürü firma var. Ve hepsi birbirini takip ederek gelişiyor. Hakikaten çok bambaşka seviyede.
0: Bayağı gerçekçi noktaya geldi. Bakar mısın Samet filan gözlükle. Trabzonspor'u
1: Melih Kabasakal'a
0: da
1: mesela
0: tebrik edelim. Yani uzun göl edelim. Vesaire. Çok güzel olmuş ya. Gerçekçi bir havası var bayağı.

0: Yani yapanların eline emeğine sağlık.
1: Bu arada
0: gerçekten
1: tüm kulüplerimiz bunu kullanıyor. Bugün Sarıyer Kulübü Efecan Karaca'nın transfer duyurusunu yaptı. Onda da bir yapay zeka vardı. O duyuruda da vardı. Trabzonspor bu işi zaten sosyal medya denilince akla özellikle transfer duyuruları, transfer duyurularıyla birlikte forma tanıtımında Trabzonspor, Göztepe, evet, Başakşehir benim hoşuma giden kulüpler arasında sosyal medya yönetiminde.
2: Göztepe geçen sene bayağı kullandı yapay zekalı, evet, videoları.
0: Benim onların orada ekibi. Sadece küçük bir eleştirim olacak. Tabii. Şimdi Napoli'de çekilen forma tanıtım videosunda Muçi yerine ben orada bir Marek Hamsik beklerdim. Çünkü Hamsik'ten de bahsediliyordu orada.
2: Belki bir gözüm müsait değildir.
0: Olabilir. Gözüm bir Marek Hamsik'i aramadı değil. Sosyal medyada da çünkü bununla alakalı biraz böyle Trabzonspor taraftarlarının yorumlarını gördüm. Hani keşke Hamsik, evet, olsaydı diye. Hani Muçi'yi biraz orada çok bağlantı kuramamış orada Trabzonspor taraftarlar.
2: Ama şimdi bugün bazı iddialar var. Bilmiyorum bizde yoktu haber de. Muçi'yi Napoli istiyor gibi. Gördünüz mü onları?
1: Gördüm ben. Dış basında yer aldı diye biliyorum. Bugün Twitter'da Time'da direkt önüme düşen haberlerden birisiydi.
2: Evet. Yeni takviyeleri konuşalım. Samet Akaydın'la başlayalım. Milli takım oyuncusu serbest, evet, statüdeydi. 2+1 yıllık sözleşme imzalandı. Trabzonspor'da geçen sene sakatlıklardan dolayı özellikle Batagov ve Savic sakatlanınca stoperde ciddi anlamda sorun yaşadı. Bu süreç için ideal geniş kadroda bulunabilecek bir stoper takviyesi olarak değerlendirir misiniz?
1: Değerlendiririm abi. Çünkü serbest statüde bonservis bedeli yok. Samet Akaydın'ı atliklerden itibaren takip ediyorum. Çaykur Rizespor performansı bence kariyerindeki en özel ve en iyi performanslardan birisiydi. Bu transferlere baktığımızda maliyet fayda anlamında önemli isimler geldi. Metehan Mimaroğlu feshetmişti sözleşmesini. Bonservis bedeli ödenmedi. Samet Akaydın'a bonservis bedeli ödenmedi. Melih Kabasakal için cüzi miktarda bir bonservis bedeli ödendi. Thierry Karadeniz'le de uzun vadede bir sözleşme yapıldı. Bence bu isimler gelecek yılın planlamasını da yapıyor. Trabzonspor gelecek yıl yabancı kuralı 8+6 olacak. 8+6'yı düşündüğümüzde bu sezon 10+4'ü düşündüğümüzde Trabzonspor'un planlamasının doğru olduğunu düşünüyorum. Bu isimler Süper Lig maçlarında hem ilk 11'de hem de direkt sonradan oyuna girip katkı sağlayabilecek bir isimler. Melih Kabasakal, Fatih Hoca'nın eski öğrencisi. Geçtiğimiz sezon Eyüpspor'dan ayrıldıktan sonra da hoca istemişti. Bir sistem oyuncusu. Metehan Mimaroğlu, süratli bir oyuncu, patlayıcı gücü yüksek. Bence Trabzonspor doğru yolda. Maliyet fayda anlamında güzel transferler kuralı da düşündüğümde. Yorumum bu olur.
0: Ya evet, kesinlikle öyle. Şöyle benim özellikle dikkat ettiğim nokta şu. Burada Thierry Karadeniz dışında diğer 3 transfere baktığımızda Metehan Mimaroğlu ile yapılan anlaşma 1+1 yıllık. Diğer 2 oyuncuyla da 2+1 yıllık. Evet. Aslında yani yapılan sözleşmelerin süresi de çok kısa. Yani oyuncuların biraz da performansına bağlı bir devam edip etmeme tercihi, evet, var. Ve oyunculara verilen maaş skalası da konuştuğumuz telaffuz edilen rakamların çok çok altında. Mesela burada en çok futbol severlerin belki de merak ettiği isimlerden bir tanesi Thierry Karadeniz. O biraz hani soy ismi Türk, ismi, evet, yabancı olması biraz işte babası Türk.
1: İlgi çekiyor.
0: Tabii babası Türk, annesi Orta Afrikalı. Onun da bilgisini verelim. Thierry Karadeniz de Almanya doğumlu aynı zamanda. Yani annesiyle babası orada tanışıyorlar. Kendisi Almanya'da eğitimini alıyor. Futbola orada başlıyor. Köln'de başlıyor. Orada oynuyor. Fiziksel özelliklerinden önceki programlarımızda biraz bahsetmiştik. Aslında oyun yapısı itibariyle yanlış anlaşılmasın. Ben hani benzer demiyorum. Sadece yetenek seti anlamında yani böyle patlayıcı özellikleri Kylian Mbappe özelliklerini taşıyor minvalinde.
1: Benzetmeler
0: var diyelim en azından. Çünkü hani yanlış anlaşılmasın. Tekrar altını çizerek söylüyorum. Oyuncu aynı kalitededir ya da onunla eşdeğerdir gibi bir durum söz konusu değil. Sadece oyuncu fiziksel gelişimiyle birlikte o golcü özellikleriyle Kylian Mbappe'nin özelliklerine benzer türevde bir oyuncu olduğunu da altını çizelim. Bu da önemli bir yatırım. 5 yıllık bir sözleşme ve her, yani, sezon içinde oyuncuya 80 bin euro gibi bir maaş ödeyecek Trabzonspor kulübü. Önemli transferler, önemli yatırımlar. Bu anlamda Trabzonspor kulübünü bir kez daha tebrik ediyoruz.

0: İşte az önce söylediğin olay. Transfer edildi oyuncu. Transfer edildikten sonra maaşı düşük tutuluyor. Güzel bir politika.
1: Kesinlikle öyle. Kesinlikle öyle. %100.
2: Bakalım nasıl performans verecekler, hep birlikte göreceğiz. Ama şu bir gerçek, Trabzonspor geçen sezonki kadar dar bir oyuncu havuzuyla mücadele etmeyecek. Evet, en azından evet. Yani bugün işte Melih'in de çok iyi maçları vardı geçen sene. Metehan'ın mesela sahne aldığı maçlar vardı. Bunlar zaten şu an için yani böyle düzenli ilk 11 oynar mı bilinmez. Ama en azından 11'de birileri eksildiği zaman Samet'in mesela oynaması problem oluşturmayacak. Ben öyle ya da böyle bir milli takım futbolcusuyla
1: kafa yorarım. Lafını böldüm abi, özür diliyorum. Rakamlar kısmına çok kafa yorarım bu arada. Mesela önceki sezonlarda gerek Melih'in İstanbulspor'da oynadığı dönemde olsun, gerek Eyüpspor'da oynadığı dönemde olsun, ben böyle Süper Lig'de belli başlı istatistikleri alırdım. Şimdi bakarım en çok top kapmalarda, bakıyorum Melih Kabasakal her zaman ilk 5'te.
0: Doğru.
1: Pas arası istatistiklerine bakıyorum, her zaman ilk 5'te. Hep şunu değerlendirdim, ya Melih neden hiçbir zaman büyük takımların radarına girmiyor? Ya da neden biz Melih hakkında hiç büyük takımlarla ismini zikretmiyoruz?
0: Bu arada Gaziantep FK'ya gitmeden önce Fatih Hoca istedi oyuncuyu Eyüpspor'dayken, o bilgiyi de aktaralım. Zaten Melih'in gelişimine katkı sağlayan isimlerden, en önemli hocalardan birisi Fatih Hoca. İstanbulspor döneminde Melih'in gelişimine katkı sağladı. Aynı fikirdeyim. Top kapar. Top kaptıktan sonra pas becerisi yüksektir. İşini yapan orta sahada çalışkan bir oyuncu profilinde. Evet. Bu arada Samet ilk 11'de oynar.
2: Trabzon altyapısında da oynadı Melih bu arada.
0: Melih Kabasakal. Bu arada Samet'le ilgili de şunu söyleyeyim. Samet direkt ilk 11'de oynayabilir.
2: Olabilir.
0: Direkt ilk 11'de oynayabilir ve Fatih Hoca'nın takımlarındaki temel oluşum nedir? Bakış açısı izlediğiniz zaman oyun gücü yüksek bir takım oluşturuyor hoca. Oyun gücü yüksek takımlarda yetenekli oyuncular her takımda önemlidir ama oyun gücü yüksek takımlarda ön plana çıkan oyuncu profili çalışkan oyuncu profilidir. Ve Trabzonspor bu konuda artı bir adım önde. Düşüncem bu. Hayırlı uğurlu olsun abi.
2: Evet. Hayırlı uğurlu olsun diyelim, hem oyuncular için hem Trabzonspor
0: için.
2: Başarılar diliyoruz herkese, evet. Bütün futbolculara, sporculara. Ben kimim diyoruz? Hazır mısınız?
1: Ters
2: Salim
1: çevirelim.
2: En son
1: ters çevirelim, tamam.
2: Sen bak ters çevirelim diyor.
0: Bu saat dijital değil.
2: En son böyle yaptığında şov yapmıştı burada, ters çevirelim.
1: Tabletimin açık kalmasında bir sorun yok herhalde. Oradan kopya çekmek gibi bir durum söz konusu
0: değil.
1: Yok
0: değil,
1: yok.
0: Değil mi?
1: Sadece notlarım
2: var. Salim'e bak ya, nasıl konuşuyor? Kim yutmaz Salim? Benden istediğin bir şey var mı? Herhangi bir
0: canınız sağlığı.
2: Sağ ol hepimizin. İlk ben kimimizi yapalım o zaman. İlk soru gelsin. Bakalım. Geçen sefer şov yapmıştı Salim Manav. Aynı yerden devam edecek miydi yoksa suni bir şey miydi?
0: Çıkış yok abi mıydı? Suni değildi ya, Allah'ın izniyle.
2: Psikolojik baskı kuruyorum Salim üstünde. Hemen başladı içinden okumaya. 1976-1977 sezonda kazandığımız UEFA Kupası zaferi hayallerimizin ötesindeydi. 44 yıl sonra Dünya Kupası zaferi yaşamak paha biçilemezdi. 20. yüzyılın en iyi 3. kalecisi seçildim. 72 ile 74 yılları arasında ülkem adına 1142 dakika gol yemeyerek bu alanda rekor kırdım. Kariyerim başarısız olursa diye başlangıçta bir tamirci olmak için de çalışmalar yaptım. Ben kimim?
0: Bu Alman bir kaleci mi?
2: Değil.
1: Bu kaleci İtalyan galiba. İtalyan mı?
2: Evet. Bravo Caner. Güzel bir başlangıç yaptın.
1: Şimdi İtalyan bir kaleci düşünüyoruz. 72-74 yılları arasında.
2: Ertuğ öyle bir yerden sormuş ki. Neredeyse yani futbolun ilk bulunduğu yıllara gidecekmiş. Tekerlek icat olmuş. Sonra bu soru gelmiş.
1: Ya şeylerden, Peruzilerden falan çok daha eski bir isim bu. Zor.
2: Eski. Zor soru.
0: Sorduğu sorulardaki kişiler birazdan evet. Çıkacak. Anı anlatsa mesela programımıza gelse, anıya şahit olan insanlar vefat etmiştir. Polat Alemdar karakteri gibi. Anlattığına şahit yok ya, yaşadığına şahit yok ya, dizide öyle. Ama kolay isimdir, şıklar zordur. Genellikle yani bu
1: sorduğu, Azov'dan falan da eski
2: sorduğu
1: değil mi?
2: Kişi anı anlatmaya buraya gelirse muhtemelen biz yere falan yapışırız. Korkudan. artık aramızda yok çünkü yani öyle söyleyeyim sana. Yani burada görsek muhtemelen düşer bayılırız. Vefat etti. Yabancı birisi, İtalyan dedi.
0: Yakın dönemde vefat edenler kimler?
2: Yakın dönem değil. Ya bırak yakın.
1: Öyle bir soru geldi ki.
2: Yakın dönem değil. Ama şöyle söyleyeyim sana. Bayağı bilinen bir İtalyan.
0: Şeyde var mı bu? Neşeli Günler film repliğinde Şener Şen'in.
2: Yani çok zor yerden sordum. Neşeli Günler'de yok.
0: Dünyanın bütün
2: değil, hayır, hayır, orada yok.
0: Yok orada yok değil mi?
2: Dinozof cevapları var. Doğru değil. Dinozof değil. Size de kolaylık olsun diye söyleyecek değil mi?
0: Dinozof demişti. Aha.
2: Kim olabilir? Şöyle bakayım.
1: Allah Allah. Var mı ufak bir tüyomuz? 72-74.
0: Yani, ya,
1: ama Ertuğ, bir şeyi biliyoruz değil mi?
0: Ertuğ, bu sorular Güvenç Hoca buradayken sor abi.
2: Bir dakika. Aynen. Doğru doğru. Pardon ben yan... Doğru.
0: Ne?
2: Dinozof cevap ya.
1: Öyle mi?
2: Evet. Tebrik ediyoruz.
1: Bu arada ben birkaç saniye sonra Zof diyerek bildim aslında.
2: Evet yani evet.
1: Söylemedim.
2: Pardon özür diliyorum.
1: Dinozof, evet.
0: Hakkını teslim edelim kardeşim.
1: Duydun ama değil mi? Şahitsin.
2: Oh demişsin diye iddialar
1: oh
2: var.
1: Oh mu?
0: Zof dedi. Dinozof.
1: Yok hem minson.
2: Salim ne oldu? Beni de oyaladın burada. Yanlış cevabı şey yapıyordum.
1: Sen herhalde diğer ben kimime,
2: evet, diğer onun ben cevabına kimime şey odaklandım.
1: Allah. O, eskaza onun da cevabını öğrenecektik bu arada.
2: Evet. Bir anda iki soruyu birden taca atacaktım.
0: Yine
2: Ertuğrul'un işleri.
0: Yine ilk bizi
2: götürdü 1900 yok 70'lere falan.
1: Bu arada bir şey diyeceğim. Bende Dinozof haricinde başka bir İtalyan kaleci yok. Yani o döneme dair. Yani
2: Dinozof bilenleri tebrik ediyoruz bu arada.
1: Başka tebrikler. Bir isim olsaydı mümkün değil.
2: Ayberk Bey, Abidin Özkaya, Umut Yazgan, Hakan Danış hepsi bilmiş. Teşekkür ediyoruz.
0: Teşekkürler.
2: Mesajları için. Bir sonraki ben kimime geçiyoruz?
1: Haydi
2: Salim.
1: Bakalım.
0: Yine ya.
2: Bugün senciyim. Sana her türlü desteği vereceğim bugün. Ertuğ bakalım ne sormuş. Üst üste iki kez Dünya Kupası'nı kazanma başarısı gösterdik. Kariyerimde çıktığım 492 maçta 307 kez gol sevinci yaşadım. Seçmelerde taraftarı olduğum kulüp çelimsiz olduğum için beni kabul etmedi ancak ezeli rakibi aynı fikirde değildi. Bir spor yazarı Pelin'in benim zarif oyun stilimi yakalayamadığını yazmıştı. Kısa bir dönem Beşiktaş'ın teknik direktörü olarak görev aldım. Ben kimim?
0: İki kez üst üste Dünya Kupası'nı kazanan takımlar. Şu an sıkma şu portakal an... moduna geçebilir miyim?
1: Yok geç. Ben şu an...
0: Delboski.
1: Yok.
0: Koşak.
2: Ben... Değil.
0: Şu an... Beşiktaş'ın aklıma gelen tüm teknik direktörlerini sıralayabilirim.
1: Brezilyalı bir hoca düşünüyorum şu anda.
0: Brezilyalı mı?
2: Değil.
1: Değil mi Brezilyalı?
2: İtalya'dan ha. Devam edin yine.
1: Ha İtalya'dan?
2: Evet. 1934 ve 1938 Dünya Kupası zaferi yaşamışlar.
1: Ha. Şey bu.
0: O dönem kupayı kaldıranlar bile unutmuştur.
2: Kupayı kaldıran kalmadı ki zaten o dönemden.
1: Giuseppe Meazza?
2: Evet. Caner bugün iyi bugün... gidiyor. Salim attı tuttu kapattı.
1: Stadyum isminden yakalamaya çalıştım. Hatırlayamadım bir
0: abi, anda. Ben bu dönemlerde yokum abi.
2: Kazanamazsın. Doğru söylüyorsun. Her zaman kazanamazsın Salim. Bunu da kabul edeceğim.
0: Papaz her zaman pilav yemez.
2: Doğru söylüyorsun. Hangi yani... logo diyoruz? Logolara geçelim. Bakalım burada bilebilecek yani... miyiz? Logo Giuseppe Meazza'yı da gördük. İtalyan futbolunun efsane isimlerinden. Bu logo hangi takıma ait? Milli takım logoları. Böyle
1: bu
2: bir
1: milli takım?
2: Verelim. Evet.
0: Yeni Zelanda mı?
2: Bir topu almaya çalışıyor.
0: Yeni Zelanda mı?
2: Değil.
1: Allah Allah. Neresi olabilir?
0: Aklıma gelmedi abi. Bu şey mi ya? Yeşil burun falan değil değil mi?
2: Değil.
1: Yok yok. Bu bir Afrika kıtası da yer alan bir evet. Ülke diye tahmin ediyorum. Öyle Tanzanya, Ruanda.
2: Yakın zamanda bir Türk filmine konu oldu bu. Çok kolay bir ipucu vereyim ya.
0: Beraber.
2: Recep İvedik'te geçti bu film.
1: Ha şey. Kenya.
2: Kenya. Kenya milli futbol takımı.
0: Kenya milli futbol takımı.
1: Konya, Konya yerine Kenya'ya gidiyorlar diye.
2: Diğer takıma geçelim. Bu da yine milli takım. Havalı bir şeyi var.
0: Çok havalı.
1: Neresi olabilir bu?
0: Orada şey var. Boğa mı geyik mi?
1: Avrupa mı?
2: Boğa'ya benziyor.
0: Boğa'ya benziyor. Avrupa mı abi?
2: Değil.
0: Afrika yine.
2: Asya galiba. Tarafında.
1: Ha bu Asya.
2: Evet.
1: Ne olabilir?
2: Uzak doğu da diyebiliriz.
0: Hindistan mı?
2: Değil.
0: Endonezya.
2: Evet.
1: Endonezya.
2: Salim bravo. Açılışı yaptım bugün.
0: Evet.
2: Devam ediyoruz. Bu hangi ülke?
0: Abi bu logo da değişik bir logo. Çocukluk yıllarımızda oynadığımız tasolar vardı böyle. Vururdun dönerdi falan. Tasoya benziyor.
2: Anahtarlığa benzettim ben de ya.
0: Anahtarlığa mı olabilir?
1: Yine Asya mı?
2: Hayır.
0: Amerika?
2: Evet, Amerika kıtasında.
0: Biraz da sen böyle...
1: Ada ülkesi falan mı? Adaysa değil. Zor çıkar. Değil mi?
2: Yani yakın dönemde hayatımıza etki edecek birisiyle karşılaştık futbol sahalarında bu ülkeden. Dünya Kupası'nda.
0: Çok fazla öyle isimler.
2: Bayağı fenomen de oldu. Bir hakemi.
0: Bizim maçı yöneten, Paraguay maçımızı yöneten.
1: Tamam.
0: En çok suç oranının işlendiği ülkelerden.
2: Evet. Roy Chenet videoları izlenmiş.
0: Aynen biliyorum ya.
1: Hakemin adı Ivan Barton. Evet.
0: Ivan Barton.
1: Venezuela.
0: Yok Venezuela değil abi değil ya. Sen baş harfini söyle abi. Söyle getireyim.
1: Sen söyle de abi. Ülkeyi
2: baş harfi El Salvador.
0: El Salvador ya.
1: El Salvador.
0: El Salvador.
1: Hakem
0: hakkında da yalnız var ya her şeyi saydık.
1: Ivan Barton evet.
2: Evet Barton.
0: El Salvador.
2: Turnuvaya önemli renk kattı o da. Bizim maçtaki kırmızı kart anonsu mix oldu. Bayağı da trend oldu sosyal medyada. Ağzınıza sağlık. Teşekkür ediyoruz.
1: Biz teşekkür ederiz.
2: Son sayfayı noktalıyoruz. Yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın.
3: Torre kale sahasına doğru yaptı. Ortasını Vedat attı. Vedat Muriç attı. Çağırdık resmen. Golcü sahne alıyor.

Pompeo. Sergi Darder bekletmeden Vedat kafa vuruşu gol.

0: sol kanada doğru güzel pas. Şimdi net pozisyon, şut ve gol! Mallorca attı! Mallorca attı Vedat Muriç!
1: Vedat Muriç offside'da değil, pas yine ortaya. Vedat Muriç ceza sahası.

0: Almanya Bundesliga'da yeni sezon açılış haftası açılış maçı. Bayern Münih evinde Leipzig'i ağırlıyor. Bayern Ata ceza alanında tehlike, savunmanın müdahalesi yetersiz. Devamlı çaprazdan Michael Olise 1-0. Dar açıdan harika bir gol vuruşu Olise'den. İkinci golü arıyor Bayern Münih. Ceza alanında iyi paslaşma, direğin yardımıyla top ağlarda. Luis Diaz 2-0. Dakika 32, fark 2'ye çıkıyor. Üst üste Bayern Münih atakları. Çapraz pozisyonda 6 pas önünde bir kez daha Michael Olise. Fark 3'e çıkıyor. Dakika 42. İlk yarı sonucu Bayern Münih 3, Leipzig 0. Allianz Arena'nın dışarıdan görüntüsü ekranlara geldi. Maçta ikinci yarı. Harry Kane 4-0. İkinci yarıda da Bayern Münih gollerine devam ediyor. Burada şık bir çalım. Devamında gol vuruşu. Luis Diaz'dan topuk pası. Harry Kane sağına çekti. Harry Kane 5-0. Bayern Münih Leipzig karşısında açılış haftasında farka koşuyor. Hızlı hücum. Harry Kane dar açıdan 6-0. Hat-trick yapıyor Harry Kane. Fark 6'ya çıkıyor. Ve mücadele Bayern Münih'in 6-0'lık üstünlüğüyle sona eriyor.
1: Bastian Dankert son kontrollerini yaptı. Düdüğü çaldı. Konuk Borussia Dortmund. Der Klassiker'e başlıyor. Formayı almış durumda Fransız oyuncu. İyi top. Nicholas Jackson. Kimi vurdu. Kobel. Kimi 4. dakikada şöyle bir yokladı ama Kobel yattı çıkardı bu topu. Harry Kane yine nerelerde görüyorsunuz Harry Kane. Derinde, epey derinde hem de yine çok klas. Harry Kane müthiş çıkardı takımı. Laimer geliyor. Laimer pası. Olise, Michael Olise çekti. Michael Olise vurdu. Dönen top Luis Diaz. Tehlike geçmişti. Luis Diaz yine Gregor Kobel. İki pozisyonda da geçit vermedi Kobel. Kimi yaptı ortayı. Bir kafa ve gol. 12. golü. Harry Kane. Gol, gol, gol. Harry Kane yine yaptı yapacağını. Durdurulamıyor. Derbide de Harry Kane'in imzası var. 22. dakikada 1-0. Şimdi Laimer. Laimer tekte. Luis Diaz'ı buldu. Luis Diaz kaldırdı. Olise'ye müthiş bir tek dokunuş.
2: Harika ya.
1: Olise'nin pası.

0: Pavlović tekrar Olise. Gol pozisyonu attı mı? Hayır.
1: Direkt.
0: Şimdi karşı atak. Çabuk dönmeye çalışıyor Dortmund. Olise süper bir top attı. Luis Diaz gol pozisyonu. Luis Diaz son anda attı kendini savunma. Topun önüne akabinde Kimi'nin vuruşu da Kovel. Ryerson. Dakika 49. Ryerson kesti. Kafa vuruşu dışarıya. Mecha. En büyük tehlikesi Borussia Dortmund'un zaten ceza sahasına giremediklerinden ilk yarıda bahsetmiştik. Burada Mecha biraz daha iyi vurabilse belki de maça dengeyi getirecek. Oo, çok büyük hata. Adeyemi girdi araya. Giresi. Adeyemi gol pozisyonu kaçırdı bunu. Karim Adeyemi. Bayern savunmasında hiç beklenmedik bir hata. Maç başından beri hiç olmayan bir hata. Kimmich'in çok kötü topu. Adeyemi arada. Giresi. Adeyemi.
1: Kaydı.
0: Kayıyor. Basit bir hata. Boy. Upamecano topu Boy'un topuğuna doğru attı. Ama sonra hatasını telafi etti. Şimdi Harry Kane. Harry Kane. Yani oradan attığı pası görüyorsunuz. Hakikaten. Zinedine Zidane mısın Harry Kane?
1: Acayip bir şey gerçekten ya.
0: Luis Diaz. Luis Diaz indi sıfıra çevirdi. Son vuruşu da Bellingham'a baskı yapan Olise yapıyor 2-0.
1: Gol Harry Kane'in.
0: Yani Harry Kane'in hiç yoktan var ettiği bir gol.
1: Ya farklı açılardan tekrar tekrar gösterilmesi gereken bir yüzü.
0: Yani Zidane mısın be adam dedim ben artık dayanamadım. Pozisyonun pozisyonla uzaktan yakından alakası yokken 60 metre çapraza ayağa bir pas attı Harry Kane. Michael Olise kendini attı önüne Bellingham'ın. Golü de attı Bayern. Sevinç görüntüde. Fabio Silva içeri doğru hareketlendi. Dortmund geliyor şimdi. Orta bir ayak ve gol! Oyuna girer girmez attı Julian Brandt. 10-15 saniye içinde attı golü Julian Brandt. Der Klassiker'de bitime daha bir 10 dakikamız var uzatmalarla. Julian Brandt'ın topa ilk dokunuşu gol oldu. Svensson. Fabio Silva. Fabio Silva terse çekti. Fabio Silva vuruş yapacak. Yine Harry Kane. İnanılmaz. İnanılmaz. Maxi Bayer baskıda. Neuer. Harry Kane. Harry Kane. Şimdi Olise pası verdi. Gol pozisyonu. Luis Diaz tereddüt ettiği kanda vuruşta harcadı pozisyonu. Harry Kane yani kitap yazıyor adeta. Benzema yine bu kadar diyor Bastian Dankert. Bitiriyor maçı. Haftanın maçı Leipzig Bayern Münih arasında karşılaşma başladı. Şimdi bir şut şansı dışarıya. Baumgartner. Şimdi Diomande. Diomande çevirdi ve gol mü? Hayır. İnanılmaz kaçtı. Antonio Nusa. Leipzig soldan geliyor. Nusa. Nusa'nın pası. Ceza sahası içi. Orta vuruş ve gol! Romulo! Türkiye'de çok izledik bu gollerini. Türkiye'de çok önemli bir etki bıraktı. Geldi Bundesliga'ya. Bundesliga'da da atmaya devam ediyor. Koşu gösterdi Nusa. Ofsayt söz konusu değil, aldı. Nusa! Nusa! Manuel Neuer mi? Nusa mı? Nusa dışarıya! Neler kaçırıyor Leipzig?

0: Nusa 23 dakikada 2 tane atabilirdi. Raum yine orada. Ama şimdi büyük bir hata. Beraberlik şansı olacak iş değil. Leipzig harika oynadığı maçta tek bir hataya teslim oldu. Gnabry de çok kötü oynadığı maçta tek bir hatada teslim aldı. Futbol böyle bir oyun. Gnabry, Harry Kane. Harry Kane bekledi arkadaşlarını. Şimdi buldu Diaz'ı. Diaz'ın vuruşu Gulaçi. Savunmaya da çarptı ve çok zor bir top haline geldi ama Gulaçi'den iyi reaksiyon. Bayern golle beraber toparlandı, galibiyeti istiyor. Olise Gulaçi. Michael Olise etkisini hissettirmeye başladı. Ceza sahası için kimi attı çalımı. Son anda savunma. Son 25 dakikaya giriyoruz. Maç gerçekten çok ortada. Romulo. Manuel Neuer. Dünya futbol tarihinin en özel kalecilerinden biri. Dakika 67. Olise attı çalımı. Olise. Harry Kane. Savunma arkasına Diomende'yi kaçırma düşüncesi. Diomende'den Neuer. Neuer. Manuel Neuer de şov yapıyor. Onu da söylemek lazım. Ito yerden çok iyi yere. Olise. Son anda Gulaçi. Gulaçi izin vermiyor. Köşe vuruşunu kullanacak. Bayern, Olise yaptı ortayı, bir kafayla gol, Jonathan Tah. Üçü de attı Bayern. Ön direkte Jonathan Tah. Leipzig 1, Bayern 3.
1: Önce umutlandırdılar, sonra da utandırdılar biraz.
0: Bu arada Michael Olise topu oyunda tuttu. Olise içeriye dört oldu. Pavlović Olise gelin yanıma diyor. Baktı. Şimdi o da Pavlović'e gidiyor. Bayern ortalamayı buldu. 4. 70 gol. Ve Luis Diaz geliyor. Luis Diaz pası Musiala bıraktı. Olise. 5-1. Leipzig parçalandı.
1: 5 dakikada 3 tane falan attılar değil mi? İstediklerinde çok rahatlar ya. Akıl almaz bir performans.
0: Leipzigliler bitir artık hoca şu maçı der gibi bakıyor maçın hakemine. Stegaman'a, Pavlović Neuer'e döndü. Hakem de maçı bitirdi, kırmadı. Leipzigliler'i. Leipzig 1, Bayern Münih 5.
2: Borussia Dortmund ve Bayern Münih Bundesliga'da 24. haftada karşı karşıya geliyorlar. Bayern bu maçı da kazandığı takdirde puan farkı 11'e çıkacak. Bitime 10 hafta, 10 maç kala. Hakem Jablonski işaretini verdi. Maç başlıyor. Bayern karşılaşmaya başlayan taraf. Olise çekti soluna. Olise baktı kaleye. Olise kaleciyi Kobel çıkarıyor. Michael Olise. Tekrar Gnabry'yi. Serge Gnabry bir şutta o denedi, savunmadan döndü. Şimdi Laimer. Laimer'den Luis Diaz'a. Önü kapandı. Luis Diaz geriye döndü. Pavlović. Kimi şut şansı. Kimi vurdu Kobel. Sabitzer de yakın. Svensson yaptı ortayı. Svensson kafa, gol! Schlotterbeck golü attı. 1-0 önde Dortmund.
1: Tek bir zayıflıkları var bence. Ve oradan kaybediyorlar.
2: Kornerlerden olmadı ama korner gibi bir serbest vuruştan gol geldi. Borussia Dortmund.

Ama kolay bir top oldu Kovel için. Stanišić, Gnabry. Gnabry yerden tehlikeli noktaya, arka direkte Upamecano vuramadı. Vuramadı, sonra da direğe vurdu ve sakatlık yaşıyor Upamecano. Kimmich. Sağda Stanišić. Stanišić yerden savunma ayak koydu. Kimmich iyi yere havalandırdı. Gnabry'yi indirdi. Harry Kane attı. Harry Kane bu fırsatı affetmez. Beraberlik golünü buluyor Bayern Münih. Az önce sinyalini vermişlerdi. Burada golü buldular. Gol Kane.

0: Karşılıklı pozisyonlar. Bayern golü buldu. Şimdi yine Dortmund geliyor. Kuto bıraktı. Fabio Silva yerden yolladı. Ön direk. Top dışarı gidiyor. Bayern'de bir pozisyon daha. Adeyemi. Güzel bir vücut çalımı attı. Upamecano'yu geçti. Adeyemi iyi taşıdı. Şimdi çevirdi. Fabio Silva vuramadı gelişine. Şut dışarı gitti. Yan Kuto. Çok iyi taşıdı Adeyemi. İyi hazırladı. Yan Kuto'nun vuruşu dışarı gidiyor. Çok yaklaştı Borussia Dortmund. Olise'nin pası. Stanišić sıyrılmak üzereydi. Yerde kalıyor ve penaltı kararı. Biraz bekledi. Beyaz noktayı gösterdi Jablonski. Penaltı kazanıyor Bayern. İşte Stanišić. Schlotterbeck maçın kahramanı olabilirdi. İlk yarıda attığı golle Dortmund adına, ama burada penaltı yaptırıyor. Harry Kane. Kobel doğru köşeye uzandı ama yetmedi. 30. golünü de attı Harry Kane. Bayern geriye düştüğü maçta öne geçiyor Signal Iduna Park'ta.
1: Kobel için korkunç bir hafta gerçekten. Hem o Atalanta maçındaki hatası ve sonucunda Dortmund'un Avrupa'ya vedası, hem eline gelen bu şansı değerlendiremeyerek bu penaltıyı çıkaramaması ve belki de Dortmund'un malum ilhamı olan Bundesliga'ya vedası.
0: Diaz, Luis Diaz az daha etkisiz kaldığı bir maçta gol atacaktı. Sabitzer, sağda Yan Kuto. Tekrar Marcel Sabitzer. Sabitzer'in ortası, bir vuruş, gol! Nefis bir gol attı Svensson. Dakika 83. Skora bir kez daha denge geldi.
1: Nefis maç oluyor.
0: Pes etmedi Dortmund. Diaz güzel bıraktı. Musiala'dan sağa. Şimdi Olise. Olise'den ortaya, dışarı gitti. Luis Diaz yine pozisyona giren isim. Luis Diaz. Diaz. Diaz geldi. Luis Diaz Olise'yi buldu. Olise. Svensson ayak koydu. Olise çizgiye indi. Çevirdi Olise. Gelişine kemik gol. Yine yanıt geldi. Yine yanıt geldi. Bu kez Bayern Münih'ten.
1: Ya hiç kaybetmeyecek gibiler. Ya gerçekten hiçbir zaman kaybetmeyecek gibi oynuyorlar. En azından bu ligde. Ya mesela 3-3 yap. Şunun garantisini veremezsin, ben puan aldım.
0: Hakikaten öyle. Çok dramatik. Dortmund için Bayern bir kez daha öne geçiyor. Svensson yıkıldı. Dortmundlar yıkıldı.

Svensson'a döndü. Svensson bir kez daha doldurdu. Yine Upamecano vurdu. Benzema yine almaya çalışıyor. Uzaklaştırdı savunma. Ve faul kararı, ardından da maçı bitiren düdük Sven Jablonski'den. Bayern Münih kazanıyor. Zirvede puan farkını 11'e yükseltiyor.

0: konuşacak çok şey var. İyisiyle kötüsüyle her şeyi konuşacağız.
1: Burada sadece 2 maç 180 dakika var.
2: Türkiye yeni güne uyanırken spor severler gözünü sabah sporuyla açıyor.
3: Gümbür gümbür oynaman gerekir değil mi?
4: Var neden devreye girmediğinin cevabı da burası.
0: O niye var, şu niye yok, bu niye var?
5: Türkiye'de futbol koşarak oynanıyor.
6: Rekorlar üzerinde bir rekor olacak ya.
0: Yani ne olacağı belli olmaz diyor. Bu da bir taktik mi?
7: Futbolcuları menajerler rezil ediyor, rezil ediyor.
8: Bazı hikayelerde bittiği zaman zaten güzelliğe kavuşur.
2: Dünden kalanlar, güne yansıyanlar.
9: Belini doğrultamadı, ciddi bir düşüş yaşadı.
0: Evet.
2: Gazete başlıkları, canlı bağlantılar, stüdyo konukları.
0: Gerekli ultimatomlar verildi dedi.
2: Nabzı sporla atanlar sabah sporunda buluşuyor.
0: Futbolu doyacağız gibi gözüküyor.
10: Evet. Bu tarz transferlere ihtiyacı var.
11: Keskin sirke küpene zarar veriyor.
0: Daha önce böyle bir şeyle karşılaşmamıştım.
2: Demet Gedik'in sunduğu sabah sporu hafta içi her sabah 8'de A-Spor'da.
12: Torre kale sahasına doğru yaptı. Ortasını Vedat attı. Vedat Muriç attı. Çağırdık resmen. Golcü sahne alıyor.

0: Pompeo.
1: Sergi Darder bekletmeden Vedat kafa vuruşu gol! Vedat Muriç! Takımı maçta tutuyor Vedat! 2-2!

0: sol kanada doğru güzel pas. Şimdi net pozisyon, şut ve gol! Mallorca attı! Mallorca attı Vedat Muriç!
1: Vedat Muriç offside'da değil, pas yine ortaya. Vedat Muriç! Vedat Muriç ceza sahası için çaprazda gol!
0: Mascarell ortaya gönderdi.

Sergi Darder yaptı ortayı. Muriç takımı!

şimdi Mayork adına. Vedat Muriç'e doğru. Vedat Muriç. Rakibinin üzerine gitti. Çekti. Şut şansını buldu ve gol. Vedat Muriç attı yine.

Erci Darder. Darder ortaladı. Şut geldi, gol! Vedat Muriç. Vedat Muriç attı. Mallorca önde. Golcü yine sahnede. Her zamanki gibi.

0: Şimdi Lumumbo. Lumumbo Vedat'tan koşu yine. Lumumbo çevirdi Vedat Muriç. Vedat Muriç. 40. dakika. Fark 2'ye çıkıyor.
1: Moika orta. Morlanes yükseltti topu. Tenas çıktı. Kaçırdı elinden Muriç.
2: İlk yarı biterken baştan çıkardı yine ekmeğini Vedat Muriç. Çoğu zaman yaptığı gibi.
3: Medyanın spor gündemi Aspor ekranında masaya yatırılıyor.
4: Avrupa'da sıra dışı bir transfer üçgeni yaşandı. Hangi bölgelere, nerelerde, kimlere ihtiyaç var? Lider olarak son 16'ya yükseldi.
3: Maçlar, gündemdeki olaylar, spora dair tüm gelişmeler spor ajansında.
4: İlk kez Süper Kupa'na sahip olduk. Farklı farklı değerlendireceğimiz bir mücadele. Öne çıkan gelişmeleri sizlerle paylaşacağız.
3: Spor ajansı hafta içi her gün 11'de Aspor'da.
5: Genel izleyici için uygundur.

0: Kanal Spor ekranlarından herkese merhabalar. Transfer raporuyla karşınızdayız sevgili seyirciler. Yaklaşık 2 saat boyunca arkadaşlarımızla beraber transferin gündemini değerlendireceğiz, belirleyeceğiz diyesim de gelmişti. Bakalım belirleyebilecek miyiz? Onu zaman gösterecek. Efecan Öztaş, Emre Kaplan, İbrahim Uslu ve Erdem Akbaş bizimle beraber. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. İyi yayınlar Kerem.
0: İyi yayınlar olsun hepimiz için. Beşiktaş'ta bir başlangıç yapabiliriz. Zira siyah beyaz takımda heyecan verici bir gelişme yaşandı. Monaco forması giyen Kassum Utara Beşiktaş için İstanbul'a geliyor sevgili seyirciler. Transfere dair detaylar konunun yakın takipçisi Efecan Öztaş'ta. Efecan'la bir başlangıç yapalım. Sonrasında konuklarımızla değerlendirmelerimiz devam edecek. Efecan, ne dersin transfer için? Beşiktaş uğraştı. Şartlar nedir? Camiayı ne kadar mutlu etti, ne kadar heyecanlandırdı bu transfer?
2: Evet, Beşiktaş'ta transfer gündemi aslında oldukça hızlı hareket ediliyor ama taraftarın da somut adımlar atılmamasından dolayı belli bir başta şikayetleri vardı. An itibariyle 1 Temmuz'dan

0: itibaren Beşiktaş Ottara'yı ilk transfer olarak açıkladı. Kampa transferler yetişecek mi? En çok bunlar, bu sorular soruluyor ama Ottara hafta sonu kamp kadrosunda olacak. Sağlık kontrollerinden geçecek sabah saatlerinde. Bugün de 23.40'da İstanbul'da olacak. İstanbul Havalimanı'na gelecek. Sayın Başkan Serdal'a yaklaşık 3 haftadır Malanko kulübüyle görüşmelerini sürdürüyordu. Bu transferde şu bilgiyi verebilirim. Beşiktaş kiralık olarak ilk teklifini yapmıştı Malanko'ya. Ardından Malanko kulübü kabul etmemişti. Tekrardan teklifini revize etmesini istemişti. Zorunlu satın alma opsiyonu bir kiralık teklifi yapıldı. Monaco kulübü bunu da beğenmedi. Ardından Beşiktaş kulübü oyuncuyu bonservisiyle kadrosuna kattı. Onu söyleyebilirim. Yaklaşık 8 milyon euroluk bir rakam ödeyecek Beşiktaş Ottara'ya. 2 milyon da opsiyon olması bekleniyor. Artı 2 opsiyonu var. Ve
1: 3 bonuslara bağlı 10 milyon euroya kadar çıkabilir.
0: Evet. Kolay bonuslar mı diye sordum. Onun hakkında bir bilgi alamadım ama 2 milyon da opsiyon olduğunu biliyorum. Beşiktaş 3 taksitle ödeyecek Ottara'ya bonservisine. Fransız kulübünün süreci uzatmasının nedenini de ben açıklamak istiyorum. Vade süresinde, taksit süresinde Beşiktaş anlaşamamıştı. İlk olarak onlar nakit olarak istemişlerdi parayı. Beşiktaş taksit de verebiliriz demişti. Ve ardından oyuncu tarafının da Beşiktaş'a çok gelmek istemesiyle beraber, baskı kurmasıyla beraber Fransız kulübüyle Beşiktaş her konuda anlaşmayı sağladı. Oyuncuyu da İstanbul'a getiriyor akşam saatlerinde.
1: Emre, sol bek rotasyonda sadece Rıdvan Yılmaz vardı mevcut kadroya baktığımızda. Herhalde elzem de değil mi böyle bir takviye?
2: Yani Beşiktaş'ın şu an yapacağı bütün hamleler aslında elzem hamleler. Çünkü ön elemede direkt olarak 11 oynayabilecek oyuncu sayısında biraz problemi var Beşiktaş'ın. Yani evet, geçtiğimiz sezon devre arasında yapılmış bazı hamleler var. Onların bir kısmından katkı aldı siyah beyazlar ama bugün baktığımızda yeni sezon ideal bir planlama yapılırken ilk 11'de olacak, kesin oynayacak diyebileceğimiz birkaç tane oyuncu var aslında Beşiktaş'ın elinde. O yüzden bir an önce bu hamlelerin yapılması gerekiyordu. Sol bek konusunda yani öncelik o muydu değil miydi onu açıkçası çok bilemiyorum. Yani camianın içinde olmadığım, orayı çok yakından takip etmediğim için bilemiyorum ama her mevkide, yani sağ bek içinde, stoper içinde, evet bir Agbadu ismi var orada Beşiktaş adına. Orta sahada Orkun dışındaki isimlerin durumu mesela yani çok da belirli değil.
1: Evet,
2: kanat rotasyonu için sağ kanat, sol kanat, işte Çerni belki devam edebilir. Onun dışında ileride Oh ismi var ama o da Beşiktaş'ı bu sene acaba tatmin eder mi etmez mi gibi çok fazla soru işareti var. O yüzden Beşiktaş'ın bir an önce artık somut hamleler yapması gerekiyordu. İlkinin gelmiş olması biraz taraftarın yüreğini herhalde su serpmiş olabilir.
1: İbrahim, iyi başladı diyebilir miyiz Beşiktaş için transfer?
3: Beşiktaş'ta 5 yıllık bir özlem var. Şampiyonluk yarışında 5 yıldır yok neredeyse. Artık taraftarda büyük bir özlem var ve mutlaka yıldız isimlere ihtiyaç var. Oyuncuyu da ben biraz takip ettim. İyi bir oyuncu. Beşiktaş'a fayda sağlayacak. Yıldız niteliğinde bir isim. Tabii sadece sol bekleri değil. Beşiktaş'ın ilk 11'ine bana sorsanız en az 6-7 tane nokta transfer gerekli. 5 yıllık özlem. Camianın bir birleşmeye ihtiyacı var. Sergen Yalçın sonrası yeni bir teknik adam geldi. Yeni teknik adama destek verilmeli. Ama taraftar sabırsız olduğu için mutlaka skor lazım. Skor için de transferleri bir an önce getirip o adaptasyonu, tabiri caizse eskilerden de rehabiliteyi iyi sağlayıp bir an önce şampiyonluk yarışına tekrar Beşiktaş'ın girmesi gerekiyor.
1: Erdem de ayağının tozuyla geldi. Fenerbahçe'nin kamp çalışmalarını takip ediyor ki sarı lacivertli takımda neler yaşanıyor ilerleyen dakikalarda. Erdem bize mutlaka anlatacak ama Kasım Utara takviyesi için senin de düşünceni merak ediyorum.
4: Yani bu sezonun bence en ne yapacağını bilemediğimiz dört büyüklerden takımı Beşiktaş. Hani yeni bir teknik direktör var. Neleri, nasıl bir oyun oynatacak bilemiyor. Çünkü Fenerbahçe'de İsmail Kartal'dan aşağı yukarı daha önce 3 kez geldiği için biliyorsun. Fatih Tekke Trabzonspor'la bir şeyler inşa ediyor. Okan Buruk zaten ligin şampiyon teknik direktörü ama Beşiktaş'ta böyle soru işareti var. O soru işaretlerini giderebilecek hamlelerde bu transfer hamleleri. Sol bek rotasyonu anladığım kadarıyla Rıdvan ve Utara üzerinden, evet. Kasım Utara üzerinden ilerleyecek ki bence yeterli bir ikili gibi gözüküyor. Ama çok daha acil ihtiyaçları olduğu Beşiktaş'ın bence gerçek. Özellikle ön bölgeye çok daha fazla ki bence Beşiktaş'ın her şeyden ziyade iyi stoperler alması lazım. Yani yıllardır stoperle ilgili bir tam orayı oturtturamıyor. Ve en çok merak edilen konu da kaleci. Yani herhalde Beşiktaş'ın baktığımız zaman kale, stoper, forvet yani en fazla mevkiye transfer ihtiyacı olan dört büyüklerden de Beşiktaş diye düşünüyorum. Transferde hızlı hareket etmesi gerekiyor bence Beşiktaş'ın. Çünkü daha yeni takım olan bence Beşiktaş olacak bu süreçte. O sebeple erken gelen her hamle güzeldir diye nitelendiriyorum ben.
1: Beşiktaş'ta ön bölgeye de ihtiyaç var. Bu kesin. Erdem de ifade etti. Leandro Trossard'ın ismi siyah beyaz takımda anılıyor. Oyuncuyla ilişki durumu belirsiz bildiğimiz kadarıyla ama Beşiktaş'ta futbolcunun kulübü Arsenal arasında diyalog pozitif seyrediyor sanki Efecan. Evet. Ne dersin?
0: Beşiktaş'ta bu süreci tamamen Sayın Başkan Serdar Adalı devralmış durumda. Yaklaşık 1,5 aydır görüşmelerini sürdürüyor. Ben de Alspor ekranlarında ilk defa Sayın Başkan Serdar Adalı'nın görüşmelere başladığını 1,5 ay önce Alspor ekranlarına söylemiştim. Sayın Başkan Arsenal kulübüne indirime gitmeye ikna etti. Onu söyleyebilirim Kerem Can Bulat. Yaklaşık 20 milyon euroda diretiyordu İngiliz kulübü. Sayın Başkan görüşmelerini sürdürdü ve bu rakamı 20 milyonun daha altına, yaklaşık 15 milyon euro civarına düşürdüğünü söyleyebilirim. Bonuslarla beraber belki 16-17 milyon euro olabilir. Ama oyuncu tarafıyla herhangi bir anlaşma söz konusu değil şu anda, ki Dünya Kupası'nda yer alıyor oyuncu ve önemli de performans sergiliyor. Ve Beşiktaş tarafına şunu ifade ediyor Trossard tarafı. Diyor ki biz Dünya Kupası oynuyoruz. Benim gol ve asist katkılarım var. Ben de bu seçenekleri değerlendirmek istiyorum. Beşiktaş'a gelmeye sıcak bakıyorum. Ama sizin bana vereceğiniz teklifleri biraz daha yükseltmenizi istiyorum diyor. Beşiktaş kendisine mali anlamda bütün şartlarını aslında kabul ediyor. Ama orada ufak bir detay var. Şu detay var. Yıllık kontrat süresinde anlaşma sağlanmış değil. Oyuncu 31 yaşında ve yaklaşık 4-5 senelik bir kontrat istiyor. Beşiktaş'la anlaşamadığı kısım da aslında tam olarak burası. Sayın Başkan Serdar Adalı kendisine son teklifini iletti. Ve o da Dünya Kupası'ndan sonra cevabını ileteceğini söyledi. Ben 2-3 gün içerisinde Önder Özen ve Gökhan Keskin'in tekrardan bir görüşme yapmasını bekliyorum oyuncu tarafıyla. Orada temaslar sürüyor ya sürmüyor değil. Ama oyuncu Beşiktaş'a sıcak bakıyor. Beşiktaş'ın yaklaşık 7-8 milyon euroya kadar çıktığını söyleyelim yıllık maaş olarak Trossard meselesinde. Beşiktaş Başkanı Serdar Adalı sol kanat, taraftarın özlemini duyduğu sol kanatı getirmeye niyetli olduğunu da belirtelim. Ama Trossard dışında da Beşiktaş'ta adaylar var. Onlara da geçeceğim ama Arsenal kulübü Beşiktaş'ı tamam dedi. Beşiktaş orayı cepledi. İlk antrenmanda, sezonun açıldığı ilk antrenmanda Önder Özen şunu ifade etti. 3 oyuncuyla görüşüyoruz. İkisiyle anlaştık. Birinin kulübüyle anlaştık dedi. Bu isim Trossard. Arsenal kulübüyle Beşiktaş'a anlaşma sağladı. Ama oyuncu tarafı bekletiyor Beşiktaş'ı. O ince noktada dediğim gibi yıllık kontrat süresi. Alternatif aday da Llorente. Llorente ile Beşiktaş Salsuola tarafıyla bir görüşme gerçekleştirdi. Ben bu transferin olma ihtimalini düşük görüyorum. Neden diye sorarsınız. Salsuola kulübü yaklaşık 25 milyon euroluk bir bonservis bedeli istiyor Llorente için. Ki bu da neredeyse aslında Trossard'ın neredeyse istediği rakama kadar çıkabiliyor yani. Beşiktaş tarafı 15 milyon euro Trossard'a vermeyi kabul ediyor. Ardından Trossard'a yıllık da bir 7-8 milyon euroluk ücret verecek. Zaten Llorente tarafı da, Beşiktaş tarafı bunu ifade ediyor. Llorente tarafının istediği rakamda aşağı yukarı bu rakamlara geliyor diyor. O yüzden ben bu transferin gerçekleşme ihtimalini çok zor görüyorum. Ama alternatif isimler arasında bulunuyor. Bir diğer isim ise Davidashvili. Sol kanat adayları arasında bulunuyor. Önder Özen'in listeye aldırdığı isimlerden bir tanesi. Geçtiğimiz yaz transfer döneminde de Sayın Başkan Serdar Adalı'nın transfer etmek istediği bir oyuncuydu. Ama olmamıştı. Oyuncu tarafı gelmek istemişti. Kulüp tarafı istememişti, vermemişti, bırakmamıştı. Şu anda bırakmaya daha yakınlar. Onlar da aşağı yukarı 15 milyon euro civarı bir rakam istiyorlar Davidashvili için. Beşiktaş görüşmelerini sürdürüyor. Trossard'dan gelecek cevabı bekliyor şu anda.
1: Emre, pek çok isim yazılıyor, çiziliyor transfer döneminde dört büyüklerle ilgili. Ama sanki böyle en heyecan verici isimlerden biri Leandro Trossard gibi geliyor bana. Bilmem, katılıyor musun?
2: Kesinlikle katılıyorum. Yani evet, büyük isimler var. Yani Galatasaray cephesinde daha da büyük olabilecek isimler konuşuluyor ama Beşiktaş'ın şu an daha somut bir şekilde Trossard'la görüştüğünü biliyoruz. Yani son Şampiyonlar Ligi finalinde ilk 11'de sahada yer almış bir oyuncudan bahsediyoruz. En net referans olarak söyleyebileceğimiz durum bu. Şu anda Dünya Kupası'nda da milli takımıyla devam ediyor.
1: Bu gece son maçı olabilir mi?
2: Olabilir. Yani benim beklentim son maçı. Yani Trossard cephesinden söylemiyorum. Sadece Belçika-Senegal maçı açısından söylüyorum. Ben favorim burada Senegal. Onu söyleyebilirim.
1: Sizde favori kim?
0: Ya biz şu an Beşiktaşlar
2: İşte sen de Senegal'in kazanmasını istersin.
0: İstedikleri tüm takımları şu an elemiş duruma geldi. Bir tek orada Belçika kaldı. Tamam. Beşiktaş camiası da Senegal'in elemesini bekliyor.
2: O işi de bu akşam inşallah Senegal
1: bu akşam hallediyoruz.
2: İnşallah Senegal halleder. Yani Trossard hakikaten profil olarak çok üst düzey bir oyuncu. Benim en başta edindiğim izlenim bu sürece dair, yani Beşiktaş sanki oyuncu tarafının taleplerini karşılamış, sonrasında Arsenal'la görüşüyor gibiydi ama işte Efecan bize çok daha net bilgiyi verdi. Arsenal tarafıyla Beşiktaş kulübünün belli bir mutabakata vardı, en azından belli şartlarda anlaştığı şeklinde. Oyuncunun buradaki tercihi nasıl olacak? Yani bugün itibariyle Beşiktaş'ın bence çok heyecan verici bir isim. Piyasadaki, birazdan Efecan'la bahseder işte, mesela Vlahovic ismi var Beşiktaş'ta forvet hattında geçen. Trossard sol kanat, işte orta saha için geçen bazı isimler var. Bunlar önümüzdeki sezona dair Beşiktaş taraftarlarını heyecanlandıracak isimler genel tabloya baktığımızda. O yüzden yani bugün Türk transfer piyasasında işte Fenerbahçe için Mason Greenwood ismi geçiyor. Onun da farklı bagajları var. O kısmı ayrı ama futbolculuk anlamında
1: çok iyi oyuncu.
2: Heyecan verici bir isim. Bunlar arasında en ön plana çıkan isimlerden bir tanesi. Yani ben görmek isterim. Yani Türkiye'de ben Trossard'ı izlemek isterim. Beşiktaş'ın sol kanadında olsun. Buradaki rekabete katkı sağlasın. Onu görmek isterim ama anladığım kadarıyla oyuncunun da biraz fazla maddi anlamda talepleri var. Beşiktaş'ın buradaki tabii planlamasını bilmiyoruz. Ne kadar bir bütçe ayrıldı, ne kadarı uygun bu oyuncu için, bunu çok net bilmediğimizi de söyleyelim tabii.
1: İbrahim, oyuncu, ne dersin?
3: Oyuncunun maliyetleri yüksek ama baktığınızda Premier Lig'de şampiyonluk yaşadı. 45-50 maç, maç süresi var ve Belçika milli takımının en önemli futbolcularından bir tanesi. Yani çoğu kişi belki Türkiye'ye gelebileceğine ihtimal vermiyor ama gelirse büyük iş yapar. Ben de Emre'ye katılıyorum. Beşiktaş taraftarına artık yeni bir heyecan lazım. Az önce de deklar ettik. Yani 5 yıllık bir özlem var şampiyonluk yarışında. Bunun için de mutlaka ki yıldız isimlere ihtiyaç var. Mesela Trossard tek başına yetmez tabii ki. Yanında Vlahovic de ayrı bir heyecan katar. Tabii en az 6 tane nokta transfer Beşiktaş'a gerekiyor. Tabii hoca ne verecek? O da bir muamma. Daha önce Türkiye tecrübesi yok. Ama ışık veren bir hoca. Bakalım, bekliyoruz.
1: Soracağız hocayla ilgili Efecan'a da gözlemlerini. Erdem, böyle geçmişte sanki Fenerbahçe'yle evet, de adı alınmıştı.
4: Kerem Aktürkoğlu alınmasaydı Trossard'ı hatta
1: öyle mi
4: almak istediği isim Fenerbahçe'nin. Ama orada Kerem Aktürkoğlu konusu hem o dönemin yöneticisi Sayın Hakan Safi'nin çok bitirmek istediği bir transferdi. Hem de medyaya yansıdıktan sonra geri adım da Fenerbahçe atamadı. Ama o dönem Fenerbahçe'nin sportif direktörü Devin Özey'in görüştüğü isimdi Leandro Trossard. Hatta onu da ben ilk biz yapmıştık Galatasaray'da. Ankara'daki TFF genel kurulunda yapmıştık hatta. Yani Fenerbahçe bir aşamaya getirmişti Trossard'ı ama şöyle bir durum var. Kerem Aktürkoğlu'nun yerine tercih edilmeli miydi? Şahsi benim futbola bakış açımda edilmeliydi. Ben olsam Trossard'ı tercih ederdim. Şunu anlıyorum, Beşiktaş ya Trossard sadece size gol asist yapan değil, topa sahip olan, pozisyon yaratan da bir oyuncu. O sebeple yani iyi futbol iyi oyuncularla oynanıyorken Beşiktaş'ın Trossard'la beraber kaliteyi yükseltiyorsun takımın içindeki. O sebeple ben olursa çok önemli transfer olur Beşiktaş adına. Hatta belki aynı mevki olmasa, aynı oyuncu tipi olmasa da ben bir Mertens etkisi yapacağını düşünüyorum. Mertens çok iyi izler bırakmıştı Galatasaray'da. Çift haneli gol asiste ulaşıyordu. Trossard'da Türkiye'de bence o rakamlara rahatlıkla ulaşabilecek bir oyuncu.
2: Bir 31... Arsenal'ın elden çıkarmak istediğini biliyoruz. Yani oraya çünkü bir hamle yapmak istiyorlar. Hatta Kenan Yıldız ismi geçti. Sonrasında şu anda Bradley Barcola ile falan da görüşüyorlar. O bölgede Arsenal'ın bir hamle yapacak.
4: Ama bir avantajı var. Geçen sezon oynayan oyuncuydu. Yani geçen sezonda
2: Şampiyonlar Ligi finalinin 11'de başladı.
4: Evet, gözden çıkarılan bir oyuncu değildi. Dünya Kupası'na gitti. Ya yani Beşiktaş oynayan bir yıldızı alacak. Yani hani günü geçmiş artık böyle emekliliğe ayrılmaya gün sayan bir oyuncu değil. Oynayan bir oyuncuyu alacak. Eğer motive edip sisteme dahil edebilirse, ki bence zaten Trossard'ın üstüne çıkacak bir oyuncusu da olmayacaktır. Oyuncu da buraya aidiyet hissederse bence çok faydalı bir transfer olur. Yani maliyetini, şimdi maliyetini konuşuyoruz da ya bu tarz adamlar artık yanlış anlamasın Beşiktaşlı kardeşlerimiz de kusura bakmasın. Beşiktaş geçtiğimiz sezon kaçıncı bitirdi?
1: 4.
4: Yani sen şimdi Premier Lig'in kafaya oynayan takımından ilk 11 oyuncusunu alıyorsun ve bu rakamları vermek zorunda kalıyorsun. Yani bir Şampiyonlar Ligi faktörün yok. düzenli olarak şampiyonluğa oynayan en azından son yıllarda bir durumun yok. Çok fazla teknik direktör ve yönetim değişiyor. Okula girdiği zaman bunların hepsini Trossard'da gayet net öğrenebiliyor yani bu çağımızda. O sebeple bu ücretleri istiyorlar. Fenerbahçe'den de öyle. Bu gerçeği artık bu Türkiye

0: Benim bir gerçeği. Maliyetlere bence çok takılmamak lazım.
1: Santrfor arayışına dair de konuşmamız lazım. Ciddi anlamda Dušan Vlahović olasılığı var Beşiktaş için. Belki başka bir takım için de bu olasılık söz konusu olabilir. Az sonra bir arkadaşımıza yönelteceğim soru var. Eğer Vlahović olmazsa Romelu Lukaku mu diyeceğiz Efecan? Nedir santrfor transferinde son durum?
2: Santrfor konusunda yine az önce söylediğim gibi sol kanatta Sayın Başkan Serdar'da yıldız bir oyuncu istiyor demiştim. Forvet konusu da böyle. Sayın Başkan Serdar'da şampiyonluk rotasının hem kaleci bölgesinden hem de hücum hattının önemli mevkilerinden geçeceğini düşünüyor. O yüzden hamlelerden bir tanesi de Dušan Vlahović. Ki Vincenzo Italiano ile beraber anlaşma sağladıkları gün bu masada konuşuluyor. Oyuncu tarafı boştayız diyor. Vincenzo Italiano görüşüyor. İlk görüşmeyi hatta Beşiktaş'a imza attı ilk saatlerde yapıyor. Ardından bir 10 gün sonra tekrardan telefonla görüşüyor Vincenzo Italiano ve son 3. defa görüşmesini de pazar günü, geçtiğimiz hafta pazar günü gerçekleştiriyor. Dušan Vlahović İstanbul'a aktarmalı Bodrum'a geçti, tatilini yaptı. Bugün akşam saatlerinde de İstanbul'dan ayrıldı, Türkiye'den ayrıldı. Tatilini tamamladı. Özel antrenörüyle beraber Bodrum'da bir tatil yaptı ki Vincenzo Italiano faktörünü Beşiktaş kullanmak istiyor. Oyuncu tarafıyla da sürekli görüşmelerini sürdürüyor. Sayın Başkan Serdar Dalı Dušan Vlahović'e şu mesajı verdi. Sen bize gelmek istersen biz senin tüm mali şartlarını kabul ediyoruz. İstediğin tüm ücretleri vereceğiz. Yeter ki sen gel dedi Sayın Başkan. Hem oyuncu tarafına hem de oyuncunun menajerine. Vincenzo Italiano da Fiorentina'da yakaladıkları beraber çıkış günlerini hatırlattı kendisine. Ardından burada seninle tekrardan çıkış yakalamak istiyorum. Önümüzde bir Avrupa Ligi var. Avrupa Ligi'nde olmazsa Konferans Ligi'nde tekrardan önemli işlere imza atmak istiyoruz diyor. Sen gelirsen bu takımın starı olacaksın ve mutlak bir ilk 11 oyuncusu olarak takımın yıldızı olarak yer alacaksın diyor. Ve oyuncu tarafının da istedikleri şu zaten. İlk 11 oynamak istiyor. Bayern Münih kulübünü ilk 11 oynamak istediği için ve teklifi ücreti yeterli bulmadığı için reddetti. Yaklaşık 5 gün önce ben bunu Aspor ekranlarından söylemiştim. 6 milyon euroluk bir teklif geldi Dušan Vlahović'e Bayern Münih kulübünden. Oyuncu ilk 11 oynamak istediği için bu teklifi reddetti. Juventus da kendisine 7 milyon euroluk bir teklifte bulunmuştu. Yaklaşık bir aydır görüşüyorlardı. Anlaşma sağlayamadılar ve onları da reddetmiş oldu ve o defter de kapandı. Oyuncu tarafı Vincenzo Italiano'ya şunu dedi. Ben 5 büyüklükten teklif bekliyorum. Özellikle İngiltere'den bir teklif bekliyorum. Eğer bu istediğim teklifleri bulamazsam sizin teklifinizi değerlendirebilirim dedi. Ve Beşiktaş'ın ne evet ne de hayır dedi. Onu söyleyebilirim Keremcan Bulat. Beşiktaş da kendisini beklemeye geçti ama beklerken de tabii sürekli olarak temaslarını da oyuncu tarafıyla sürdürüyor. Çünkü başka bir yerle anlaşmasını istemiyor Beşiktaş tarafı. Beşiktaş taraftarları çok heyecanlandıran bir transfer ama çok çok zor bir transfer olduğunu söyleyebilirim. Bugün ya da yarın bitebilecek bir transfer olarak görmüyorum. Ve Beşiktaşlı yetkililer de en az bir ay bu sürecin sürebileceğini söylüyorlar. Onun altını çizeyim. Ama alternatif isimlerle de görüşmeler sürüyor. Bu isimlerden bir tanesi de Lukaku. Henüz resmi bir girişim yok oyuncu tarafıyla. Ama Vincenzo Italiano'nun İtalya'dan hem yakından tanıdığı isimlerden biri. Hem de hem fizik gücüyle hem de pivot santrofor arama isteğiyle beraber kadroya dahil etme isteği olduğunu söyleyelim. Ki Lukaku'nun da babasından dolayı Türkiye'ye bir duygusal bağı var. Gençler Birliği forması giymişti Lukaku'nun babası. Ve Türkiye'de oynama fikrine bu yüzden de birazcık sıcak bakıyor. Ki onun da istediği ücretler aşağı yukarı Vlahović'e çok yakın ücretler. Onu da söyleyebilirim. Ama Vlahović'in yaş nedeniyle Beşiktaş daha sıcak bakıyor.
1: 26 yaşında.
2: Evet, Lukaku da 33 yaşında ve aynı rakamları istiyor neredeyse. O yüzden Vlahović olmazsa Beşiktaş rotayı Lukaku'ya doğru çevirecek. O da zaten bir senelik sözleşmesi kaldı Napoli ile. Ayrılmak istiyor. Napoli de oyuncudan ayrılmak istiyor. Beşiktaş'ın işini kolaylaştıran kısım da burası Lukaku'da.
1: Emre, yaştan bağımsız düşünsen Vlahović ile Lukaku arasında bir tercih yapma şansın olsa hangisine yönelirsin?
3: Bence ikisi de Türkiye Ligi için çok iş çözebilecek oyuncular. Yani o yüzden benzer profilde görüyorum. İkisi de Türkiye Ligi'ne geldikleri takdirde 15 golün altında kalacaklarını düşünmediğim oyuncular. Hangi takıma gelirlerse gelsinler ileriye taşıyacağını düşündüğüm forvetler. Efecan'ın dediği şey doğru, yani Serdar Adalı'nın planı olarak söyledi ki bence doğru bir bakış açısı. Yani Türkiye'de özellikle yerel rekabet açısından kaleci ve forvet en belirleyici mevkiler. Yani bu bir klişe, evet bunu kabul ediyoruz.
1: Ama gerçek.
3: Ama gerçek, yani günün sonunda bunun çok dışına çıkamıyoruz.
4: Atanla tutan iyi olacak yerine geldik değil mi yine?
3: Atanla tutan iyi olacak, iyi bir merkezin olacak, iyi iki tane orta saha oyuncun olacak ve iyi bir stoper, iyi bir tamamlayıcısı olacak. Yani Türkiye Ligi'nde şampiyonluğun geçtiği yol ya da başarının geçtiği yol biraz buradan geliyor. Ama burada onlar arasında bir oran vermek gerekirse iyi bir forvet hakikaten %50-%60 belirleyici oluyor. Vlahovic de Lukaku da bence Türkiye Ligi'nde bu belirleyiciliğe sahip olabilecek kapasitede oyuncular. Lukaku yaşından bağımsız. Yani son dönemde sanki böyle biraz futbolu kafada bitirmiş. Yani olsa da olur, olmasa da olur. Devam eder miyiz, etmez miyiz gibi kafasında bazı soru işaretleri varmış gibi bir izlenim veriyor. Ama Vlahovic yaş itibariyle tabii ki yani buradan belki Beşiktaş'ta belli bir performans gösterip daha da yukarısını hedefleyebilecek bir pozisyonda. O yüzden A plan olmasını gayet mantıklı olarak görüyorum. Beşiktaş için yani maliyetlerinden bağımsız artık bununla çok tartışmayı doğru bulmuyorum. Yani işte ona 20 verilir mi, ona 15 verilir mi falan filan. Günün sonunda şu oluyor Kerem. İşte iyi bir oyuncu için, performans verecek bir oyuncu için bunları tartışıyoruz ama birçok kadro içerisinde, Galatasaray'da da bu var, Fenerbahçe'de de var, Beşiktaş'ta da var. Performans vermeyen 4 tane 5 tane oyuncuya zaten bu paralar totalde fazlasıyla veriliyor.
0: Aynen, evet.
3: Yani günün sonunda en azından ben katkıyı alayım. Biraz fazla ödüyorsam da ödeyeyim. Yani ben bu tarafından bakıyorum artık olaya. O yüzden yani Vlahovic'e yıllık 15 mi verilecek, 10 mu verilecek, 5 mi verilecek bilmiyorum. O kısımları Efecan çok daha net hakimdir. Zaten hakimdir dememe gerek yok. Hakim biliyor onları. Ama yani Vlahovic ısrarının ben Beşiktaş'ın doğru olduğunu düşünüyorum. Orada elinde de böyle şöyle bir güç var. Yani Avrupa'da birçok yerden takip edilen, hala ısrarla talep edilen bir oyuncu ama Beşiktaş'a geldiğinde bulabileceği ortam, burada bu takımın yıldızı olabilmesi, işte Dolmabahçe'de stadyuma çıktığında 40 bin kişinin arkasında kendisini destekleyeceği o atmosferi başka bir yerde bulabilme şansı yok Vlahovic için. Transfer görüşmelerinde de tahmin ediyorum bu kısımlarda kendisine anlatılıyordur.
1: İbrahim?
0: Beşiktaş yeni Mario Gomez'ini arıyor bence. İki isim de çok kaliteli isim. İki isim de Türkiye Ligi'nin üzerinde ama Vlahovic'in sağlık açısından işte bir tereddütlerim var benim. Daha önce çok sakatlık yaşıyor. Lukaku da yaşından ötürü Emre'ye katılıyorum. Artık performansı düşüyor.
4: Onda ama da var sakatlık problemi.
0: Sağlıklı bir Vlahovic yani beni çok heyecanlandırıyor bir futbol sever olarak. Bunu sadece Beşiktaşlar değil her takım böyle golcüyü Türkiye'de Süper Lig'de izlemek ister. Şimdi sola Trossard, santrafor'da Vlahovic, sağda kaliteli bir isim geldiği zaman gerçekten şampiyonluk yarışında tekrar Beşiktaş'ı izleyebiliriz. Tabii Vlahovic'in maliyetleri de çok önemli. Ama taraftarların en ilgilenmediği nokta maliyet. Çünkü artık olay tamamen skor tabelası. Stadyuma geldiğinde işte başı dik ayrılmak en büyük detay bence. Bana sorsan Lukaku mu Vlahovic mi? Ben Vlahovic tarafındayım.
1: Erdem başka bir kulübünde devreye girme ihtimali var mı?
4: Yani kulüp adına konuşmuyorum ama ben direkt haberi söyleyeyim. Efecan'a yaklaşık bir galiba bir hafta önce falan söylemiştim. Ben kendim de araştırıyordum. Vlahovic Fenerbahçe'ye önerilmiş menajerler tarafından. Ya hatta menajer de değil de bir aracı vasıtasıyla Fenerbahçe'ye önerildi. Ama Fenerbahçe kulübünün şu an Vlahovic'le alakalı bir girişimi var dersem yalan olur. Ama önerildiğini net olarak biliyorum. Fenerbahçe'den hatta iki isme, iki yöneticiye Vlahovic ismi önerildi. Ama Fenerbahçe'nin bir girişimi şu an itibariyle bildiğim kadarıyla yok. Olsa zaten Efecan da duyardı. Beşiktaş da bu işte sıcak. Şimdi iki kulübü karşı karşıya getirecek bir durumumuz da yok. Ama Fenerbahçe'ye önerildiğini duydum ben de, duymuştum. Yayına girmeden önce artık bu konuyu teyitlemiş oldum. Ama zaman ne gösterir hep beraber göreceğiz. Fenerbahçe'nin A planı başka isimler, B planı da başka bir isim. Zaten onları Fenerbahçe bölümünde konuşuruz. Ama Vlahovic Beşiktaş için çok faydalı olur. Alabiliyorsan çok faydalı olacağını düşündüğüm bir oyuncu. Lukaku için aynı pozitiflikte değilim. Yaşı itibariyle. Bir de çok gitgelli oldu Lukaku'nun kariyeri. İşte kilo aldı, kilo verdi, sakatlandı, sakatlıktan döndü. Ya ülkemiz bir de şimdi bir de sosyal medyaya geldiği zaman bakıyorlar sosyal medyayı. Hiç kullanmayan adam Türkiye'ye geldiği zaman sosyal medya kullanmaya başlıyor. Yani Türkiye'de çok yıpratırlar Lukaku'yu. O sebeple ben Vlahovic'in daha faydalı olacağını düşünüyorum Beşiktaş'ın.
0: Ama tabii Sergen Yalçın en çok istediği santrafordu galiba Lukaku.
2: Evet, Sergen Yalçın gitmeseydi zaten ilk adaylardan biriydi. Vlahovic'e de şu bilgiyi verebilirim. Vlahovic'e en net, en yüksek teklif veren kulüp şu an Beşiktaş. Ve kendisine ilk 11 oynamayı garanti veren de tek kulüp Beşiktaş. Onu da söyleyeyim. Yani

0: Bunu da ek bilgi olarak verebilirim.
1: Ama hangisi gelse ilk 11 oynar zaten Beşiktaş'ta şu an.
0: Evet ama oyuncu tarafı da ilk 11 oynayarak ve dolgun bir maaş istiyor. Yani o da
2: ne
0: çok...
2: kadar maaş istiyor?
0: Çift tane de bir rakam istiyor Vlahović. İmza ücretiyle beraber bu rakam.
3: 12 civarı.
0: O civarlarda bir şey. 3 senelik kontrat önerdi Beşiktaş kulübü kendisine.
2: Bir de imza parası var.
0: İmza parası var ve temsilcisine de aynı zamanda babası kendisinin temsilcisi. Ona da bir ücret istiyor ama dediğim
2: hala
0: gibi...
2: Hala Türkiye'de mi?
0: Şu an değil. Şu an İtalya'ya geçti.
1: Bir de sakatlık geçmişiyle ilgili bir araştırma mutlaka olmuştur herhalde.
0: Ya Vlahović şu an gayet sağlıklı diyebiliyorum. O yüzden zaten Bayern Münih kulübü de bir görüşme gerçekleştirdi.
3: Onlar da Harry Kane'in alternatifi
0: evet,
3: olarak düşündüler.
0: O da zaten Harry Kane'in arkasında oynamak istemediği için reddetti. Zaten sakatlık konusu çok net bir şekilde olsaydı büyük takımlar özellikle Juventus'ta Bayern Münih bence teklif yapmazdı.
3: Son bir sorum daha olacak Beşiktaş'a dair. Vincenzo Italiano'yu nasıl gözlemledin? Takımın ve kulübün içerisinde hocaya bakış açısı nedir Efecan?
0: Vincenzo Italiano çok sert idmanlar yapıyormuş. Oyuncularla beraber 6-7 kilometre koşuyormuş. Onu da söyleyebilirim. Bizim ilk aldığımız bilgiler bu yönde. Hoca uyarılarda bulunuyormuş. Çok sert eleştirilerde bulunuyormuş oyunculara karşı. Çok sert bir teknik direktörmüş. Onu söylüyorlar. Hem oyuncular hem de kulüp yetkilileri bunu söylüyor, ifade ediyorlar. Güçlü bir ön alan baskısı oyunu oynatmak istiyormuş ki bunu şu an Beşiktaş taraftarlar şunu söyleyebilir. Bizim kamp kadromuzda zaten ilk 11'de oynayabilecek oyuncularımız yok. Yani bunu neden oynatıyor? Beşiktaş'taki yedek ve altyapıdan gelecek oyuncular da bunu aşılamak istiyormuş. Zaten gelecek oyuncuların PDA verilerine de bakılıyor. Mesela Ottara PDA verilerinde Avrupa'da şu an sol bek pozisyonunda birinci sırada bulunuyormuş. O bilgi de verebilirim. Yani transfer süreçleri de bu yönde ilerliyor. Hoca da buna önem veriyor. Beşiktaş sezon içerisinde çok yüksek metrajlı koşular yapmayı planlıyor. Vincenzo Italiano bunu hedefliyor ve özellikle bir sistem kurdurmuş. Oyuncuların üzerinde bir sistemi varmış. Bir aleti aldırmış, Avrupa'dan getirtmiş özel olarak. Ve oyuncuların tüm sağlık bilgilerini içeriyormuş bu. Ne kadar koştuklarına dair, ne kadar ön alan presi yaptıklarına dair özel bir alette talep etmiş. Onu söyleyebilirim ama oyuncularla beraber o koşuyu yapması, onlarla beraber olması ve tek tek altyapıda demeden, A takım demeden oyuncuların hepsiyle tek tek bireysel görüşmeler gerçekleştirmiş. Çok sosyal bir hoca olduğunu duydum. Bu da oyuncu tarafları için zaten oldukça verimli ve olumlu bir durum. Vincenzo Italiano'nun ilk bakışı bu şekilde.
3: Bakalım neler getirecek Beşiktaş'a. Onu da hep beraber göreceğiz. Bu PDA verisi de şu mu oluyor? Takımın sahada uyguladığı presin şiddeti, yoğunluğu ve kalitesini evet, matematiksel olarak ölçme verisi mi?
4: Sayın Önder Özen de imza töreninde yani hiçbir şeyi belki size garanti edemem ama sezon bitiminde bu verilerde birinci sırada olacağımızı evet, tam olarak garanti edebilirim demişti. Yani önemsediği Beşiktaş kulübünün belli ki bir...
3: İtalyano ile anlaşıldıktan sonra...
4: İtalyano'nun imza töreninde söylediği evet, şeydi. Yani ben... Bu arada bu bir plan anlatır bize. Beşiktaş ne belirlemiş? Çünkü Önder Özen göreve geldiğinde çok farklı teknik direktör adayları vardı.
3: Doğru.
4: Belli ki buralarda ön planda olacak. İşte önde baskı, işte o PDA verileri. Ya yani bu her şeyi tabii ki anlatmaz ama en azından bir planı, bir projeyi bize anlatan ve hedeflediği şeyi ortaya koyan.
2: Oyununa dair çok net aslında bize işte bir şey hayal ettiriyor.
4: Hedeflediği şeyi net bir şekilde istatistiksel verilerle günün sonunda ben size bunu garanti ediyorum dedi Önder Özen. Bu bence kıymetli bir şey.
2: Çok
4: yani
2: net.
4: Bir sonuç alıp almamak, şampiyon aynen olmak, öyle, ikinci olmak, üçüncü olmaktan öte planını net bir şekilde sahaya yani koyacağını söyledi.
2: Başında hani söylemiştim Beşiktaş ne oynayacağına dair soru işareti. Aslında o soru işareti de benim kendi adıma kalkmış oldu. Yani hani bu belki eldeki oyuncu grubuyla yeterli olmayacaktır. Transferle beraber bu oyuna çok net anlamıyla
4: İşte
2: geçiş
4: transferi
2: yapacak
4: de belki ona göre yaparsın. Aynen, yani bu aynen, bir planın evet, olması elinde.
0: Transfer süreçleri buna göre ilerliyor. Zaten Ottara'nın gelişi de ki PDA verilerinde sol bekte Avrupa'da şu an ilk sırada bulunuyor.
2: Peki Vlahović o, Kerem ben sana sorayım. Vlahović o presi yapabilecek profilde oyuncu mu?
3: Vlahović'in sağ solu belli olmuyor ya. Vlahović'le ilgili kafamda benim soru işareti oluşturan.
2: Ya oyuna, kaliteli ön alan baskısı yapar mı?
3: Fiziksel olarak iyi durumdaysa yardımcı olur buna.
0: Hoca tarafının düşündüğü de...
3: Hocayla da zaten beraber
0: evet,
3: çalıştılar.
0: Zaten benim oyunuma en uygun forvetlerden
3: yani
0: biri olarak
3: agresyonu var
0: görüyorum
3: yani
0: dediğini biliyorum.
3: Öyle hani okay, yumuşak bir oyuncu değil.
4: Geleni evet, atayım oyuncusu değil sadece.
3: Değil evet.
0: O öndeki baskı şiddetini kurabileceğini düşündüğü için özellikle Vlahović'i istiyor zaten.
2: Yani bence Türkiye Ligi için en azından büyük takımların oynaması gereken oyun bence bu oyun.
3: Tabii.
2: Galatasaray bu oyunu oynayarak şampiyon oldu. Yani... ön alan baskısıyla Geçen sezon

0: çok net götürdü. Osimhen olmadığında mesela Emre, ön alan baskısı çok kaliteli olmuyor Galatasaray'da. Ya
1: ana planı Galatasaray'ın evet. Bu 4 senelik şampiyonluk sürecinde hep buydu yani. Evet. Ana plan Avrupa'da da, ligde de birinci şey ön alan.
0: Dünyada da bu oynama artık. Yani ön alan baskısına topa sahip olup ya da oraya yerleşmek. Şimdi mesela Fenerbahçe bölümünde konuşuruz ama kampta mesela çok fazla şu süreçte İsmail Kartal'ın hep ya tamamen toplu antrenman yaptırdı. Yani hani o yüklemeler elbette var ama çok net hücum ağırlıklı ön alandaki aksiyonlarla alakalı antrenmanlar yaptırıyor ki bence büyük takımların ihtiyacı orada yapacakların belirliyor senin şampiyonluğunu.
2: İtalyano bende şöyle pozitif bir etki bıraktı. Şimdi futbol sürekli güncellenen bir oyun. Nitekim Dünya Kupası'nı da hepimiz takip ediyoruz. Artık fizik gücü, mücadele futbolda çok ön plana çıkmaya başladı. Teknik taktik tamam bir yere kadar, kalite bir yere kadar. Eskiden kalite ve taktikle maçları çözebiliyorduk. Ama şimdi olay tamamen fizik gücüne doğru gitmeye başladı. Nitekim sürpriz sonuçlar da geliyor. Ben bunları da tamamen fizik gücüne bağlıyorum. Beşiktaş'ta da gerçekten şu mesajı verdi bana hoca. Yine belki maç kaybedebiliriz. Şampiyon olamayabiliriz. Ama bu Beşiktaş forması sırılsıklam bir şekilde maç sonu soyunma odasına girecek. Bu yüzden Beşiktaşlı futbol severler için bir ferahladı yani.
3: Aslında tüm futbol severler açısından düşününce de İbrahim böyle eğlenceli Beşiktaş maçları izleyeceğiz. Evet. Hissiyatı bende de oluştu. Katılır mısın?
2: Katılıyorum. Kesinlikle katılıyorum. O tamamen mesela kendi koşması bile ben empati kurdum şu an. Futbolcu olsam ya hoca bile deli gibi koşuyor tabiri caizse. Ben nasıl koşmayacağım? Ki ben amatör de olsa oynadım. Az çok onun empatisini kurabiliyorum. Daha çok koşarım yani.
3: Oldu mu koşan hocam?
2: Oldu.
1: Bir sonuç alabildiniz mi?
2: Ben çok iyi pres yapıyordum.
3: kendi adına var. Yani PDA değerin iyiydi yani.
1: O gün ölçülse belki.
3: Evet.
2: Ön alan baskısında gerçekten fena değildim yani.
3: Öyle mi? Sen daha teknik kapasitesi yüksek bir topçuya benziyorsun.
1: Normal. Eli belinde gezecek gibi bir havası var.
3: Öyle bir havası var ama.
2: Neyse kendimi çok anlatmayayım.
3: Tamam anlatma ama müsait bir zamanda görmek isteriz. Beşiktaş'ta işler iyi görünüyor yani şu an itibariyle. Yani
4: Nübel konusuyla ilgili.
3: Evet, atan tutan konusunda tutanda durum ne?
4: Evet, Nübel'de tam olarak işin özeti şu. Beşiktaş Nübel tarafıyla her konuda anlaşmayı sağladı. 10 Haziran'da temsilcisi İstanbul'a geldi. Beşiktaş'la bir görüşme gerçekleştirdi Tüpraş Stadyumu'nda. Beşiktaş yöneticiler oyuncu tarafıyla her konuda anlaşmayı sağladı. Bayern Münih kulübü bir sportif direktör değişikliğine gitti. Orada da tekrardan Önder Özen'in söylediği o sözü hatırlatmak istiyorum. Dünya Kupası'nda oynayan iki oyuncumuz var demişti görüştüğümüz. Biriyle anlaştık, biriyle anlaşamadık demişti. Anlaştığımız dediği isim Nübel. Beşiktaş Nübel'e şu mesajı verdi. Biz seninle anlaştık, sen bizle anlaştın. Bayern Münih kulübünü halletme tarafında da senin yardımına ihtiyacımız var dedi. Baskılarını sürdürüyor hem oyuncu tarafı hem Beşiktaş. Beşiktaş Bayern Münih kulübüne tek haneli bir rakamda teklif yaptı. Alman kulübü çift hanelere kadar çıkmıştı. Satış rakamlarını oldukça yüksek belirlemişti ama yavaş yavaş Beşiktaş'ın istediği rakamlara doğru gelmeye başladılar. Çünkü oyuncuya talip olan herhangi bir başka kulüp de yok ve oyuncu tarafının baskısında burada etkili oluyor. Sayın Başkan Serdar Dalı Bayern Münih kulübü tarafına şunu dedi. Biz son teklifimizi yaptık. Bir daha da bu rakamı yükseltmeye niyetli değiliz dedi.
3: Kaç dedin rakam için?
4: Tek haneli bir rakam.
3: Tek haneli.
4: Evet.
3: 9 milyon euro.
4: 9'lardan biraz olabilir onu söyleyebilirim.
3: Öyle mi?
4: Evet. Ama şimdi net bir rakam vermeyeyim. Çünkü görüşmeler de sürüyor. Somut gelişmeler oldukça ben burada rakamları vermeye devam edebilirim. Rakam konusunda biraz titizlik var çünkü.
3: 8,5 olabilir o civarlar. Anlaşalım.
4: Çok yakın rakamlar görüşülüyor. Hı-hı. Beşiktaş kulübü ön eleme maçına kadar Nübel'i kadroya katmak istiyor. Sürecin uzatmasını istemiyorlar çünkü kaleci bölgesinde sadece şu an Emre Bilgin var. Ve Midland'da önemli bir karşılaşma çıkacak Beşiktaş Temmuz ayının sonlarında. Yaklaşık ben bu transferin 10 gün içerisinde bitmesini bekliyorum.
3: Fenerbahçe ile devam edeceğiz. Sarı lacivertli takımın Topuk Yaylası kampındaki çalışmalarını çok yakından takip eden bir isim bizimle beraber. Yani yaklaşık 45 dakika öncesine kadar bizimle beraber olacağına dair bir fikrim de yoktu.
4: Sürpriz yaptı.
3: Bir anda,
1: bizimle beraber bile değildi.
3: Bir anda zuhur etti kapıda Erdem Akbaş.
0: Topuk Yaylası'ndan çıkıp geldim Kerem.
3: Önce şunu merak ediyorum. Burada hava sıcak. Orada nasıldı?
0: Ya bizim kaldığımız tesis Bolu Kaynaşlı'da. Kaynaşlı merkeze 11 kilometre böyle. Bolu Dağı'nda bir tesiste kaldık. Hatta

0: Biz oradayken Batman Petrol Spor oradaydı. Esenler Erok geldi. Bursa Spor geldi bugün. Yemekhanede gördüm logolarını falan. Onlar da bugün yerleşiyordu. Selçuk Şahin Hoca'yla oturduk, sohbet ettik. Batman Petrol'de onda başarılar dileyelim. Yani futbol takımlarının kamp yaptığı bir tesiste kaldık biz de. Bizle beraber diğer medya kuruluşlarından arkadaşlarımız da vardı. Kalabalık bir ekiptik. Serindi. Çok değil serindi mi? Yani o...
1: Tavsiye eder misin İstanbul'un sıcaklarından %100 yani. Uzak
0: onu, durmak isteyenler? Hatta hemen yarın gitmelisin yani.
1: Öyle mi? Hemen yarın
0: gidemem. Çok serindi. Akşamları böyle yani kalın giyinmen gerekiyor. Uzun kollu giyinmen gerekiyor. O anlamda ferah bir havası var Bolu'nun. Fenerbahçe'nin kamp yaptığı işte Topuk Yaylası'na da yarım saat mesafedeydi. Ulaşım anlamında rahattık. Kameraman arkadaşım Yusuf Efe Bingöl'le beraber dolu dolu bir hafta geçirdik.
1: Memnun kaldınız.
0: Kamptan başlayayım. Yani memnun kaldık. Şimdi İsmail Kartal sohbet toplantısı, Dikkat sohbet toplantısı. Mateo Yenidüz aylar sonra ilk kez konuştu. Hani Fenerbahçe iletişim ekibi yeni başkan, yeni bir teknik direktöre rağmen büyük bir şeffaflıkla taleplerimizi karşıladı. Hatta yardımcı olma noktasında çok pozitiflerdi. Bu anlamda ben teşekkür edeyim. Orada olan arkadaşlarımıza en azından iş yapmadan dönmedik diyemeyeceğiz. İşler yapıldı. Taraftar açık antrenman tabii çok keyifliydi. Orada sadece internet çekmedi. Çok kalabalıktı. 7000 8000 taraftar vardı.
1: Ve İyi olmadı mı internetin çekmemesi? Şöyle bir kafa
0: ya yok, biz yayın yapmak isterdim ben. Yayıncılık anlamında üzüldüm açıkçası. Yayın yapsam çok daha keyif alırdım. Ama çok güzeldi o anlar. Kampa geçin ben. Tabii bizim adımıza keyifliydi. Fenerbahçe için nasıl geçti? Şöyle bir durum var. Bu kampın temel amacı oyuncuların İsmail Kartal'ı tanıma, Oğuz Çetin'i tanıma, aynı zamanda Sayın Başkan Aziz Yıldırım da ziyaret etti. Futbolculara yönelik bir konuşma yaptı. Bu oyuncuların Topuk Yaylası'nı, işte yönetimi, başkanı, işte teknik direktörü, futbol direktörünü bir tanıdığı bir kamp süreciydi. Bu tanışmanın ardından geçtiğimiz bölüm neresi oldu diye soracak olursan Kerem, İsmail Kartal'ın önem verdiği konu ve Dirkayt'ın da sohbet toplantısında değindiği temel nokta İsmail Kartal'ın felsefesi. Bu lafı hem yönetici düzeyinde duydum, hem futbolcu düzeyinde konuştuğumuzda bu ifadeyi söyledi, hem de yardımcı antrenörü söyledi. Şimdi İsmail Kartal'ın felsefesinden kasıt 99 puanlı sezondaki oyuna yakın bir oyun mu, aynı oyun mu? Ben sohbet toplantısında hocaya direkt bunu sordum. Hocam, evet 99 puanlı sezonda çok iyi bir oyun sergilediniz. Herkes sezon sonunda şampiyonluk gitmesine rağmen 50 bin kişi ayakta alkışladı. Takdir etti o takımı. Ancak mevcut kadro aynı oyun oynamaya müsait mi? Size bu olanağı verir mi? Ben bunu merak
1: ettim. Bizim de çok tartıştığımız
0: bir gün önce Selçuk Hoca ile otelde konuştuğumuzda Selçuk Hoca'ya bunu sormuştum. O da bir teknik direktör gözüyle değerlendirmesini yapmıştı. Bir gün sonra İsmail Hoca'ya sordum. Aynı soruyu Dirkayt'a da yönelttim. Yani şuna geleceğim. İsmail Hoca, evet o oyun o oyuncularla oynandı ama İsmail Hoca'nın zaten felsefesi yine ona benzer yakın oyunu oynatmak. Ne bu? Ön alana yerleşecek bir oyun istiyor İsmail Hoca. Topa sahip olmak istiyor. Fenerbahçe'nin geçen sezon en fazla geride olduğu veri, ki zaten maçı izlerken hepimiz anlıyorduk, top kapma yüzdesi çok düşüktü Fenerbahçe'nin. Top kapma süresi de çok uzundu. Kante geldikten sonra ligin ikinci yarısıyla beraber bu dilim Kante'nin iyi olduğu maçlarda biraz düzelmişti. Ama sadece bir Kante, orta sahadaki bir oyuncunun performansına bağlı olarak kalmamalı diyor İsmail Kartal. Bu sebeple de oyuncuların aşıladığı durum şu. Ön alana yerleşelim, rakibe yakın oynayalım, topu olabildiği kadar hızlı kapalım ve üçüncü bölgeye taşıyalım. Yani bunu denedi sürekli kamp süresi boyunca. Bu sebeple verimli geçti oyuncular açısından anlaşılabilir. Geri dönüşleri nasıl oldu? Ben şimdi transfer konusuna da gireceğim ama önce şu mesela Archie Brown, İsmail Kartal ya da kamp başlamadan önce ne konuşuyorduk? Biz de haber yapmıştık hatta. İşte Nottingham Forest teklifini konuştuk. Şimdi Archie Brown kesin olarak kalıyor. Yani kesin demeyeyim, bir anda astronomik bir teklif gelir, gidebilir ama kalıyor. Ve çok mutlu oyunculardan bir tanesi.
1: Osterwolde.
0: Hoca net bir şekilde sohbet toplantısında söyledi. Osterwolde neden kalacak? Osterwolde'nin yerine düşünülen stoperin Fenerbahçe'ye maliyeti 21-30'u falan buluyor. Ve yönetimde şunu diyor. Ya biz bu adamı alacağımıza, elimizde zaten Osterwolde var. Hocayla iyi çalışıyor. Hoca geldiği zaman mutlu oldu. Ki iyi bir performans.

0: almıştı İsmail Kartal Osterwolde'den. Yüzü hastalığından pahalıya gelecek diyor. Bu da mantıklı bir gerekçe Fenerbahçe için. Yenini alacağınız stoper bir de daha pahalı bir stoper. Ne vereceğini de tam anlamıyla almadan oynatmadan bilemiyorsunuz. Bu sebeple Osterwolde'de kalıyor. Ama teklifin boyutu yükselir onu bilemeyiz. Skriniar aynı şekilde zaten devam edecek takım kaptanı. Semedo Mertmüldür'le alakalı şu an için bir değişiklik sağ bekte yok. Ama Semedo gelir Dünya Kupası'ndan bir teklif alır gider. O zaman değerlendirilir ama şu an kalacak. Bugün Ederson haberleri okuduk. Ederson'la alakalı bir ayrılık ihtimali yok. Dünya Kupası'ndan döndükten sonra Aziz Yıldırım'ın bizzat görüşeceğini biliyorum. Ki teknik heyette görüşecektir. Ederson'la alakalı da ayrılık konusu yok. Bölge bölge gideceğim. Mateo Guendouzi bu takımın ilk 11 oyuncusu olacak. İsmail Yüksek yerli kontenjanı performansı sebebiyle ben takımda kalacağını düşünüyorum. Kante ile Dünya Kupası'ndan sonra yine söyleyeyim bu haberi tekrar edeyim. Fenerbahçe masaya oturacak. Ya sözleşmeni revize edelim ya da varsa teklif sen değerlendir diyecek ama bunca yıldır en azından 12-13 yıldır sektörde çalışıyorum. Ben hiçbir futbolcunun bu kontratı bırakıp bir yere gideceğini de düşünmüyorum. O yüzden Fenerbahçe bunu belki teklif edebilir ama Kante de gitmiyorum der ya da tüm alacaklarımı verin der. O sebeple zor bir konu. Kante konusuna böyle noktalandırayım. Sağ kanatla alakalı Fenerbahçe'nin transferi konuşacağız. Nene ile ilgili şu an için ben bir ayrılık tasarrufu olduğunu düşünmüyorum. Teklifler var Nene'ye ama Fenerbahçe şu an için kontenjanı da doldurduğu için Nene takımda duruyor gibi ama elbet bazı oyuncular satılacak. Şimdi İrfan Can Kahveci'nin durumunu bir görecek Fenerbahçe.
1: Doğru.
0: İrfan Can Kahveci'nin durumuna görecek. Ben İrfan'a güvenebilirim derse Nene'yi satacak. Şimdi bugünden Nene'ye teklif var Fenerbahçe Nene'yi satacak demek birazcık yanlış oluyor. İrfan'ın durumunu görecek. Yerini alabileceği ilk oyuncu mesela Greenwood'sa onu çözüyorsa Nene'yi gönderecek. Gornik Zabre maçına kadar Fenerbahçe yerini dolduramadığı hiçbir oyuncu satmayı düşünmüyor. Tamamen planı da bu turu geçtikten sonra transferleri yapmak. Mevki mevki gidim. Asensio ile alakalı bugün antrenmanın tamamında takımla çalıştı. Milan Skriniar da aynı şekilde. Her geçen gün daha iyiye gidiyor. İsmail Kartal'ın bence en fazla güveneceği oyunculardan bir tanesi olacak. Asensio bu takımdan giderse çok fazla planlama değişir. O yüzden Asensio ile alakalı ben Fenerbahçe'nin bırakma ihtimali çok düşük görüyorum. Sol kanatta Kerem Aktürkoğlu dönünce artık o kısmı konuşacağız. İsmail Kartal'ın benim izlediğim sisteminde Kerem Aktürkoğlu nasıl olur onu hep beraber göreceğiz. Kerem'in İsmail Kartal'ın o çünkü Kerem geniş alanda daha iyi oynayan bir oyuncu ya. İsmail Hoca da dar alanda oynatmıştı. Yani o Tadiç'le Ferdi'nin hatırlayalım o oynadığı alan belki 15-20 metrelik bir alandı Kerem. Bir sürü hücum aksiyonu vardı. Şimdi Kerem'in bu yani oyuna
1: Tadiç Ferdi ile Kerem Archie Brown
0: olmaz,
1: ikilisi
0: olmaz.
1: Yani senin saçlarla benimkiler kadar yakın.
0: Aynen öyle. Aynen öyle. Yani o uyumu vermez. O yüzden ben Kerem'in bu süreçte ki İsmail Hoca şunu da söyledi. Ben zaman zaman çift forvetle deneyeceğim dedi. Vedat'ın yanında çift forvetle konumlanma ihtimalini çok net bir şekilde görüyorum. Fenerbahçe'de o yüzden sol kanatla alakalı durumun çözümü transferde farklı bir isme yöneltiyor Fenerbahçe. Çünkü kanatlarda da oynayan bir forvet hücum oyuncusu arayışı net bir şekilde var. Hatta İsmail Hoca'nın çizdiği forvet profili, hücum oyuncusu profili de şu şekilde olmuş. Dün onu ifade etmiştim. İsmail
1: 30
0: Hoca
1: saniyemiz diyor. Olabilir Erdem.
0: Tamam, gelince devam edelim. İsmail Hoca nasıl bir forvet, hücum oyuncusu istedi gelince anlatırız isimlerle beraber.
1: Az sonra Fenerbahçe'de İsmail Kartal nasıl bir forvet istiyor? Bu konuyu konuşacağız. Galatasaray'da da çok önemli gelişmeler var. Transfere dair Emre'ye soracağım. Ve sonrasında Erdem'den de görüş alacağım. Bir konu var.
2: Flash bir haberim var bu arada.
1: Öyle mi?
2: Gerçekten.
1: Flash bir haberle dönüyor olacağız. Az sonra sevgili seyirciler, çok hızlı bir şekilde söylemek istersen.
2: Yok.
1: Az sonra.
2: Burada heba etmeyelim.
1: Tamam, az sonra beraberiz. Dusan Vlahovic'in golleriyle buraya bir nokta koyalım. Bir yere ayrılmayın.